0: Yok bir tanem, gitmiyoruz.
1: Oh! Hop Hüseyin abi.
2: Halim.
1: Ha. Ha. Halim geliyor.
0: Ah Halim geldi.
1: Halim, hoş geldin ya.
3: Ya hoş bulduk Sabri abi. Yemekler hazır, ziyafet çekeceğiz.
1: Ne ziyafet oğlum?
3: Fasulye yiyeceğiz, fasulye.
1: Ya biz daha yeni kebap yedik ciğerim.
3: Kebapla karnımı doyar anam babam. Cübali getir turşuyu, getir kuruyu, getir oğlum hepsini.
4: Geliyor usta.
3: Donat şöyle sofrayı bakayım.
0: Hadi abi ne yaptın ya? Bir ayda bitiremeyiz biz o yemeği.
4: Evet biz zaten tatlıya geçiyorduk.
3: He. Ver abi ver, onları diyeceğiz. Ver Donat.
4: Ver abi yiyeceğim ben de ver.
1: Dur abi tabak ver bakayım oradan
4: tabak,
1: ya.
4: Tabak sen mi abim buyur.
0: Sami tur.
1: Ver yavrucuğum.
0: Ben de.
3: Cübali bırak oğlum sen. Al şu kamerayı. Bizi çek bakayım hepimize.
0: Halim kamera mı getirdin?
3: Ha getirdim.
2: Çek oğlum çek. Bu mahalle neler gördü çek.
0: Hay vallahi neler gördü neler.

0: Ya düştüm.
1: Ne düştü kızım?
0: Kaburnum.
2: Ya salak mısın sen?
0: Ya elimden kaydı, ne yapayım?
1: Ya bu balık mı elinden kayıyor ya?
2: Safa Eda ya, çek kafanı ver.
0: Ya bir gel sen tut o zaman.
1: Allah Allah.
3: Dayı.
1: Can bir dakika arabayı park edeceğim ya. Bir tosbaya bu kayıt olamıyorsunuz ya.
0: Ya benim ne suçum var?
4: Ya bağırmayın çocuklar ya.
0: Samim.
5: Melih ya?
0: Samim sen ne arıyorsun burada?
5: Ben taşınıyorum.
0: Ne?
4: Validenin evine taşınıyorlar.
0: Tam karşıma.
5: Tam karşına? Sen de mi? Nasıl yani? Bu karşı karşıya.
0: Samim seni öldürürüm.
5: Melih.
0: Abla. Aa Samim abi.
5: Beni de. Ne yaptıracak kızım? Buna bak, kullası büyümüş.
0: Samim vallahi öldürürüm, hiç kimse alamaz elimden.
5: Deme öyle Meliha.
0: Samim bunca yıl sonra koskoca İstanbul'a bula bula beni mi buldun?
5: Ben bilmiyorum vallahi, ilahi adalet.
0: Yok ben vallahi öldüreceğim bu adamı.
4: Lan dur.
5: Öldü zaman, ben zaten öldüm.
6: Tamam amma da kuvvetli ya.
5: Kurtuluşum senin elinden olacak Meliha, bilmiyorsun.
0: Samim kurtulamı. İnşallah kurtulamı. Namussuz.

0: babacığım, hani çekme oğlum. Tamam yeter artık, çok süper, harikaydık. Halim, eline sağlık.
1: Sağ olasın.
2: Halim böyle yapma, daha fazla dikkat çekiyor.
0: Ne yapayım?
2: Hiçbir şey yapma, kendin gibi ol yeter.
0: Tamam, eyvallah.
2: Ol bakayım kendin gibi.
0: Tamam.

0: Bak, burası senin, tamam mı Can Can? Taşındıktan sonra da hep geleceğim, burada kalacağım.
1: Bizim ev satılmayacak ki.
0: Oy, Melih ablasının kuzusu bu, kuzusu.
2: Hadi Mertcan, uyu artık.
0: Heh, hadi hadi.
1: Masal?
0: Artık onu ben anlatacağım. Sen yat bakalım. Oh, tamam. Şimdi bütün kulaklar açılsın, Can kulağıyla dinlensin. Şimdi Can Can bak, bundan çok uzun yıllar önce, artık evvel saman içinde, kalbur saman içinde çok acayip bir dev yaşıyormuş. Ama nasıl bir dev? Yani bu devin bir dudağı yerde, bir dudağı gökte, böyle bir acayip dev.
1: Yaman mı?
0: Ya dur dinle, anlatıyorum. Şimdi bu devi gören kaçıyor, gören kaçıyor.
3: Eda çok şık bir restoranda yer ayırtmış. Bir tarafta Galata Kulesi, bir tarafta o Haliç ışıl ışıl. Ay Allah'ım, nasıl romantik. Peki Ali abi? O gitmiş, ben görmedim ama sonra aldı ifademi.
4: Yapma ya, başka kimse biliyor mu?
3: Kız bir sen, bir o, bir de Allah biliyor nasıl sevdiğimi. Ay Allah'ım var ya, kalbim bile böyle hızlı hızlı küt küt çarpıyor ya. Bu nasıl bir şeymiş? Bana bak, Furki Bey ne yapıyor?
4: Ya Feride abla ya.
3: Ay Eda, aşk olsun, benden mi utanıyorsun ya? Ne yaptınız, barıştınız mı?
4: Evet, o şarkıyı yanlışlıkla kıza yollamış.
3: Hah, aferin. Bana bak, bir yumuk yaparsa söylerim Halim eniştesine, şeker kulağını valla.
4: Halim eniştesi.
3: Uf ya. Ay bizimkiler duyarsa ben yanarım, ne yapacağım ben?
5: Ya abim benim, bende kalsaydın evde yer var.
6: Yok ya, ben bir yerde kıvrıldım.
5: Ya nereye kıvrılacaksın sen abi? Ne yatak var, ne döşek var Allah aşkına?
6: Nerelerde yattık biz halim onca sene? Evimizde mi yatamayacağız? Ya sen beni düşünme hadi. Geç oldu, evine git hadi.
5: Peki Sanma, bak sen bilirsin ama bir problem olursa ben buradayım.
6: Sağ ol kardeşim, arayacağım.
5: Hadi iyi geceler Sanma. İyi geceler Ferdem.

0: saoulée. Je suis saoulée, Blamine. Ya sen haklıydın. Ya sanma benim de ailem. Eda, Mertcan. Ufaklık gece nasıl kucağım doydu, gördün mü?
1: Gördüm.
0: Şimdi ben diyorum ki bebeğin doğmasına daha var. İstersen hiç olmazsa şansımızı deneyelim. Belki hepimiz yetecek bir ev buluruz.
1: Sanma abi çok sevinecek.
0: Kocacığım benim. Kocacığım.

0: senin için hazırlamıştık Melia.
1: Çocuklar süsledi. İkimizin odası olacaktı. Ne acayip değil mi? Bu kadar kırdık, küstük. Şurada bir mutlu olmak kısmet olmadı.

0: Neden kapı mı çaldı gülüm?
1: Bilmiyorum ki, galiba.
2: Melih abla mı?
0: Aa, kimse gelmedi mi o?
1: Yo.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Meryem?
1: Uyumuş kalmışım.
0: Dur gülüm, nereye?
1: Hayır, kimse uyanmadan gideceğim. Sen burada kaldın, duyarlarsa. Babam, çoluk, çocuk.
0: Ya kötü bir şey yapmadık, dur. Meryem?

0: Telaş etme Meryem, daha sabahın körü kimse uyanmamıştır.
1: Ya Feride, koca yana, herkes biliyor Samim.
0: Neyi biliyorum Meryem? El ele sabaha kadar uyuduk. He? İlk defa güneşi beraber doğurduk. Ne var bunda?
1: Yok yok yok, ben gideceğim, ben gitmem lazım.
0: Meryem.
1: Bak bir sorarsa sabah uyandım geldim ha.
2: Abla.
3: Abla günaydın.
2: Hayırdır abla, ne işin var karşıda?
3: Hiç. Oda boştu. Yan yana oturdum.
0: Ali Çoğut, dün akşam Taceddin aradı da illa diyor bu tapuda yanımda ol falan.
4: Tamam tamam.
0: Ben gidip geleceğim ha oğlum. Bak nakliyeciler falan gelecek. Çocuklar da sana emanet bak.
4: Tamam abi tamam.
0: İyi günler Melia.
3: İyi günler Sami. Feride.
2: Gülüm, siz ne yapıyorsunuz sabah sabah?
4: Hiç, para topluyoruz.
5: Herkes elinde ne var ne yoksa koyacak ortaya ablam, ev için. Tamam gülüm, biz de varız. Yeterince para toplarsak ablam biz buralardan bile ev buluruz. Ya buluruz tabii gülüm, artık alt sokak
2: olur. Olur, üst sokak olur, bulacağız yani.
3: İnşallah ablam, inşallah.
2: Kim Gülü?
3: Bilmiyorum.
4: Feride, sen içeride bak istiyorsan biz de para meselesini konuşalım.
3: İyi.
4: Hadi.
2: Vallahi arayana bilmemekte buna mahsus. Sağ soruyorum Feride, sen kim aradı bilmiyorum. Kimle konuştum bilmiyorum. Kime alo dedim bilmiyorum.
4: Bana da oluyor. Numara tanıdık olmayınca.
2: Bırak Allah aşkına, bırak ya.
3: Halimciğim ne oldu sabah sabah?
6: Feride, sahile gel.
3: Şimdi mi?
6: He. Bir çay içelim. Tamam mı?

0: Aziz Bey.
1: Heh.
0: Hüviyeti aldım, tamamdır.
1: Ver bakayım. Heh.
2: Doğru Taci'nin evine. Bu iş bir saate bitiyor oğlum.
3: Aziz abi, emin misin?
2: Valla emin misin diyor ya. Bu iş bitti. Dünyanın kralı gelse durduramaz. Volkan, hadi oğlum.
4: Emredersiniz efendim.
5: Ali, bak bu bizim catering parasıdır. İki yemek daha alacağımız var. Sen onu da hesapla, tamam?
3: Tamam yenge.
6: Bu da benim maaşım. Çok fazla bir şey yok ama.
5: Olduğu kadar Yiğit'cim.
7: Ali abi, bu da anketörlükten gelen para.
3: Tamam Ali.
7: Abla.
5: Ablacığım.
7: Şunu açar mısın?
5: Ya sen hele onu verme, o senin harçlığındır, tamam.
7: Ama niye, ben de vermek istiyorum.
5: Ama gerek yok bir tanem, sen daha küçüksün.
0: Mert'e de bu ailenin bir üyesi, yardım kabul ediyoruz Mert'e, ver.
5: Ya kurban oldum, sen hiç merak etme, biz hiç ayrılmayacağız.
0: İşte bu da Mert'in parası. Gel sayalım mı hadi?
4: Hacı Bey.
8: Günaydın.
4: Hazır mısınız?
8: Hazır.

0: Pois. Geldi.
1: Halim. Ay, ablam nereye diyecek diye aklım çıktı vallahi Halim.
0: Vallahi ben de sabah zor ettim herhalde. Sen benim elim kolum her şeyim olmuşsun. Ben artık sensiz nefes alamıyorum biliyor musun? Nasıl böyle oldu ben de anlamadım biliyor musun?
1: Yok Halimcim.
0: Yine o Amerikalı değil mi? Bırakmıyor. Ver sen bir.
1: Halim.
0: Ver.
1: Halim.
0: Dur Allah aşkına. Alo. İyi günler, ben Talat. Feride ile görüşebilir miyim? Bak Talat kardeş. Bundan böyle Feride yok. Daha da Feride'yi aradığını görmeyeceğim Allah aşkına.
1: Halimcim ne yapıyorsun?
0: Ya arama sabah sabah. Allah Allah. Hadi. Hadi bakayım, iyi günler. Hadi.
2: Bakın çok önemli bir şey söylemem lazım. Acil. Ali,

0: anlayacak.
1: Ya anlarsa anlasın. Talat'tan mı korkacağım Allah aşkına? Tövbe estağfurullah.
0: Nedir durum?
2: İyi, bence fena değil.
0: İşe yarayacak mı?
2: Bence yarar. Yani bir süre daha böyle imece usulü devam edersek kırımın istediği gibi bey bulacağız.
0: İnşallah.
2: Çocuğunu düşünmeyen hain baba.
0: Ay Ali.
2: Hala bencil olduğumu düşünüyor musun? Doğsun her şeyi anlatacağım.
0: Ya?
2: Ne ya?

0: Saul. Melia, al kızmışım.
1: Hayırdır babam bile?
0: Mastikçiye götür.
1: Baba.
0: Ya zaten pehlivana verecektim ya. Ettiği kadarını evde kullanırlar.
1: Yok, biz hallederiz onu. Sen bunu al.
0: Ya al götür.
1: Olmaz, kocayan hakkıdır, sende kalsın.

0: Ya Savaş nerede? Niye aramadı hala?
1: Daireye girer girmez arayacak efendim.
0: Haydi. Talat nerede?
1: Bilmiyorum efendim. Çıkıp bakayım mı?
0: Bak gel. Bir yere kaybolmasın. Birazdan kutlama yapacağız.
1: Tamam efendim.

0: Nüfus cüzdanınız yanınızda mı Savaş Bey?
1: Yanımda, bütün evraklar da tamam.
2: Hadi hayırlısı.
3: Bugün plan ne?
2: Bugün plan... Gidiyoruz, abisi tapu dairesini basıyoruz.
4: Furkan.
2: Tabii abi. Sonra da gidip bu adamı kaçırıyoruz.
4: Sonra?
2: Sonrasını düşünmedim ya.
4: Hayır, dün akşam bir mucize olmasını bekledik. Olmadı çünkü.
2: Olmadı.
4: Yani artık bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bitmiş.
2: Evet.
5: Çocuklar arasında Mahbi'den haber var mı?
2: Yok, bekliyoruz.
5: Ya kusura bakmayın ya.
4: Niye?
5: Bizim yüzümüzden evinizden alıyorsunuz.
2: Ya Ayça.
4: Burası zaten sizin eviniz Şapşal.
5: Ya anladın sen işte.
2: Neyse. Gelin abi hep beraber. Biz de kalalım.
5: Akşamdan beri kendimi çok kötü hissediyorum.
2: Ya senin bir suçun yok.
4: Kimsenin bir suçu yok.

0: Biz zaten oraya geçici olarak taşındık. Eğer Taci abi olmasaydı en baştan sokakta kalmıştık Ayça.
1: Önünüzde bir kişi var. Daha sonra sizi alacaklar.
2: Tamam kardeşim. Alo.
3: Aziz Bey.
4: Sıra bize geldi.
3: Birazdan işimiz biter.
2: Aferin. Bak hele. Telefonu kapatma. Elinde
3: açık dursun. Her şey yok.
2: Olduğu gibi dinleyeceğim.
4: Tamam Aziz Bey.
2: Hadi bakalım oğlum.
4: Aziz Bey.
2: Ha Volkan'ım.
4: Tarat Bey şirketten ayrılmış efendim.
2: Ne demek ayrılmış? Nereye gitmiş?
4: Bilmiyorum efendim. Telefon cevap vermiyor.

0: Bak şimdi.
1: Feride.
2: Talat.
1: Ulan Tevge.
2: Halim kurban olayım, sinirini bozma Halim.
0: Ya sen ne istiyorsun kardeşim Feride'den?
1: Önemli bir şey söylemek için geldim.
0: Tövbe.
3: Beyya ne var, ne oldu?
4: Yok bir şey baba.
3: Nakliyeciler mi geldi?
4: Yok, onlar değil de.
3: Beyya kim?
4: Hayırdır inşallah.
0: Feride sen içeri gir.
1: Girme, beni dinle Feride.
0: Ya ne dinleyecek kardeşim, ne dinleyecek?
1: Alıcı Aziz abi.
2: Ne?
0: Kim?
1: Samim Bey'in evini Aziz abi alıyor.
2: Talatçım, Talat bir kez daha söyler misin?
1: Savaş Bey Aziz abinin adamı. Samim Bey'i sokakta bırakmak için tezgah düzenledi. Evi Aziz abi alıyor.
2: Ne?
0: Hay Samim babam, hay Allah'ım ya Rabbim ya.
5: Savaş, her şey yolunda mı?
6: Evet efendim, birazdan içeri giriyoruz.
5: Az kaldı, az. Volkan, şampanyayı hazır et oğlum.
6: Hazır efendim.
5: Hadi aslan.
7: Kim? Halim arıyor ya. Abi ne ettin diyecek, ben ararım onu.
0: Yok anam babam, açmıyor.
2: Nasıl açmaz Halim, kurban olayım bir daha dene hadi.
1: İmza atılmış mı?
2: Bilmiyorum ki.
8: Feride ne oluyor gülüm?
2: Ablam sorma, evi Aziz Bey alıyormuş.
8: Ne diyorsun sen Feride?
0: Hadi yürüyün, gidiyoruz.
8: Halim nereye gidiyoruz?
0: Tapu dairesine.
2: Daire mi?
0: Daire yürüyün.
2: Ablam hadi. Allah Allah, açmıyor işte.

yola çıkmak üzere düzenleniyor. İlk kitaplar sahiplerine ulaştı. Malatya Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu'nda okuyan pırıl pırıl çocuklarımız kitaplarına kavuştular.

0: Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışmadayız, Sır Küpü'ndeyiz. Stüdyomuzda çok değerli iki misafirimiz var. Sevgili Zahit Aytekin, Melih Aytekin kardeşler. İki kardeşi ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ne iyi yaptınız.
1: Teşekkür
0: da geldiniz.
1: Sana. Ben Zahit, 23 yaşındayım. Eczacıyım. İstanbul, Başakşehir'de yaşıyorum.
0: Sever misiniz bulmacayı, yani, kelimeleri?
1: Bulmacayı tabii gazetelerden falan çözmüşlüğümüz vardır. Çok iddialı değilim ama severiz, güzeldir.
0: Abimize geçelim, Melih Bey. Bu arada benim abimin de adı Melih. Buradan ona da sevgiler, selamlar olsun. Sevgili abilerimizin adı. Abimiz Melih Aytekin'i tanıyalım. Buyurun.
2: Merhabalar, ben Melih Aytekin. 28 yaşındayım. Bilgisayar mühendisi, kıdemli yazılım geliştirme uzmanı olarak çalışıyorum. Arabalarla haşır neşirimdir. Genelde boş vakitlerimi onlarla değerlendiririm.
0: Harika. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Burada beraber yarışacağız. Hazırsanız birinci etabı başlatıyoruz. Hazır mıyız?
2: Lütfen.
0: Çok hazırız. Peki. Kaybeden olmadığı yarışmanın birinci etabındayız efendim. Birinci etaptayız, Sır Küpü'ndeyiz. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde, 1 ile 25 arasında soru seçerek başlıyoruz. Ve ilk yarışmacımız Zahit Bey seçerek başlıyor. Kaç tane soruyu açalım?
1: 5 nolu soruyu açabilirim.
0: 5 nolu soruya gidiyorum, hazırsa. Baharat, şifalı otları ve kurutulmuş gıda maddelerinin ticaretini yapan, satan yer.
1: Aktar.
0: Süreyi başlatayım.
1: Aktar.
0: Aktar. Doğru yanıt. Tebrik ediyorum. İlk yanıtımızı aldık. Biraz heyecan geçti mi?
1: Rahatız.
0: Rahatız. Peki. Doğru yanıtı da verdikten sonra sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 10 lütfen.
0: 10 nolu sorumuz geliyor. Türü veya şekli sorulan şüphe. 3 harfli sorumuz. Yanıtı ne acaba? 3 harf. Türü veya şekli sorulan şüphe. Peki.
1: Bilemedim.
0: Bilemedik. Biz destek oluyoruz. Bir harf açıyoruz. Melih Bey, hazır mısınız? Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harfi koyacaksınız? Süreyi başlattık.
1: Şık.
0: Değil.
1: Şak.
0: Değil.
1: Şek.
0: Şek. Doğru. Harikasınız. E harfini koyduk. Şek yanıtını aldık. Şek olacaktı. Buranın yanıtı. Sizle devam edelim. Kaç tane soruyu açalım?
1: 4 lütfen.
0: 4 numaralı soru. Harika bir soru seçtiniz. Tebrik ediyorum. Sevgi ve tutku duygusu.
1: Aşk.
0: Süreyi başlatmadan bile aşk geldi. Güzel. Sevgi ve aşkla devam edelim diyoruz. Kaç nolu soruyu sizin için açalım Melih Bey?
1: 22.
0: 22'ye gidiyoruz. Gelsin bakalım 22 nolu sorumuz. Kişinin başına gelen iyi ya da kötü olaylar, kısmet.
1: Talih.
0: Süre başlasın.
1: Talih.
0: Talih yanıtı gelsin Melih Bey. Hemen talih yanıtıyla devam etti. Bir de şifre harf buldunuz. İ harfini açtınız. Tebrik ediyorum.
1: Sağ olun.
0: Kelimemizin ikinci harfiydi. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 6.
0: 6'ya gidiyoruz hemen. Bir foto sorumuz var. Bir fotoğrafımız var. Fotoğrafta da çok sevimli bir hayvan göreceğiz. Gördüğünüz gibi tüyleri uzun uzun, çift hörgüçlü bir deve soruyoruz efendim. Sorumuz geliyor. Uzun tüylü, iki hörgüçlü bir deve soruyoruz. Nedir acaba bu devenin adı?
1: Bilemiyorum, sallayacağım o yüzden. Şule.
0: Şule mi?
1: Buğle.
0: Buğle.
1: Hiç bilemedim.
0: Bari biraz. Şule, buğle. Peki. Keşke biraz daha yakından gitseydik. Biz bir harf açalım. Hazır mıyız Zahit Bey?
1: Hazırım.
0: Zahit Bey.
1: Ama hiç
0: ne olabilir?
1: Tanıdık
0: ne
1: gelmedi bana.
0: Tüylü diyorum. Tüylü. Tü.
1: Tüylü.
0: Tü.
1: Tüla. Tüle.
0: Tüylü.
1: Tülü.
0: Doğru yanıt
1: biraz
0: tülü.
1: Kopya aldım.
0: Tüylüydü.
1: Süper.
0: İki tane ü koyduk ve tülü olacaktı. Uzun tüylü, çift hörgüçlü deve. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: Kaç nolu? 12 nolu soruyu açabiliriz.
0: 12 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin 12. Çalı veya otsu bitkilerde sivri uç. 10 saniyeyi başlattık.
1: Diken.
0: Diken tabii ki.
1: Doğru.
0: Doğru yanıt. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Kardeşinize de biraz destek oluyorum. Kusura bakmayın.
1: Yo lütfen.
0: Arayı kapatsın diye.
1: Küçüklere biraz yardım etmek lazım.
0: Değil mi?
1: Ama
0: destek olalım. Zaten miniklere destek diyoruz. Yani çok minik değilsiniz ama olsun. Buyurun.
1: 7 numaralı soruyu açalım.
0: 7 numaralı sorumuz geliyor. Açıyoruz. Eski veya halk dilinde ünlem hayret ifadesi.
1: Ah gibi bir şey mi?
0: Aha yakın ama birazcık daha böyle yöreseldir bu.
1: Daha yuh olabilir mi?
0: Yok, böyle hayret ediyor bu böyle. Öf öf aha, öf der gibi. Peki bir harf daha açalım. Melih Bey hazır mısınız?
2: Evet.
0: Sizin için süreyi başlattık. Tek harf koyacaksınız. Hangi harf koyuyorsunuz?
2: Bah.
0: Değil. Beh. Doğru. Beh olacaktı. Bir hayret ifadesiydi. Eski halk dilinde bir ünlemdi. Siz de devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 14.
0: 14 nolu soru geliyor Melih Bey için. Ay gibi hilal anlamına gelen sürenizi başlattık. Ay gibi parlıyor. Ne bu? Ay gibi.
2: Apay.
0: Apay. Değil.
2: Ay. Apak.
0: Ay gibi.
2: Ay.
0: Ay ay ay. Peki bir harf açalım bakalım. Aynı zamanda bir kadın ismi olarak da geçer bu. Süreyi sizin için başlatıyorum Zahit Bey.
1: Ayça.
0: Ayça tabii ki. Ayça. Harikasınız. Yakaladık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: Hiç başlardan açmadık. Birinci soruyu açsak iyi
0: birinci
1: olur.
0: Birinci soruyu açsanız ben çok önermem ama siz bilirsiniz. Açıyor muyuz?
1: Ben biri istiyorum.
0: Peki biri istiyorsanız siz ettiniz. Siz bulacaksınız. Benim yapabileceğim bir şey yok. Sonun ucundan destek olmaya çalıştım. Kurnazca yapılan iş veya plan. Sürenizi başlattım. Hmm. Kurnazca yapılan bir iş, plan.
1: Kurnazca.
0: Evet.
1: Hiç de aklıma bir şey gelmedi. Ama hak ettim.
0: Estağfurullah, olur mu öyle şey? Beraber bulacağız. Hazırsanız biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Melih Bey size geliyoruz. Yanıt sırası sizde. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Son harfimiz T. Dört harfli ne olabilir?
2: Harf alayım.
0: Harf alayım veremiyoruz.
2: Fent biraz olabilir mi?
0: Fent mi?
2: Evet.
0: Doğru, fent.
2: Yani biliyor son muydunuz? Harfini açmasanız bilemezdim.
0: Biliyor muydunuz peki fenti?
2: Yani kadının fendi gibi söylerler ama o oradan.
0: Oradan belki çağrışım yaptı. Aa. Harikasınız. Fentti. Ben tahmin edemezsiniz. Birazcık daha tur yaparız, gider geliriz diye düşünüyordum ama harika.
2: Güzel yerden geldi.
0: Bir de F harfi, ilk harfi buldunuz. Şifre kelimede F harfini de açtık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 13. 13 olur.
0: 13 nolu soruya gidiyoruz. Harika. Bir videomuz var. Önce dinliyoruz, izliyoruz, arkasından da sorumuz geliyor.

0: Yaz ile dinlediğiniz 2017'de çıkış yapan şarkıcı.
1: Çok da dinlerim, Berkay.
0: Berkay tabii ki harika da bir şarkıydı. 2017'den beri de yaz günlerinin en eğlenceli şarkılarından biriydi. Kaçtı o soruyla devam edelim.
1: 17.
0: 17 numaraya gidiyoruz bakalım. 17. Yükseklik açısından düşük, süre başladı.
2: Alçak.
0: Alçak. Doğru yanıttı. Yükseklik açısından düşmüş olan Alçak. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 15.
0: 15 gelsin sorumuz. Değerli, saygıdeğer, yüce anlamına gelen. Süre başladı.
1: Bilemedim.
0: Bilemediniz. Değerli. Hazır mısınız Zahit Bey? Size geliyorum Zahit Bey.

0: Bir de süre açtık. Ey İstanbul da der hatta.
1: Alim olabilir mi?
0: İstanbul, ey değerli İstanbul.
1: Hiç aklıma bir şey gelmedi.
0: Gelmedi mi
1: gerçekten? Bir şey gelmedi aklıma.
0: Peki. Şimdi ben bir harf açacağım Melih Bey. Kesin. Hazırsa direkt daha ben İstanbul dediğimde yakaladı. Sürenizi başlattı.
1: Aziz.
0: De yanıtımız. Değerli, saygıdeğer, yüce anlamına gelen kelimemizdi. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Melih Bey kaç tane soruyu açalım? Bakalım.
1: 25'e dek demiştik.
0: 25'e kadar açabiliyoruz. 25'i evet. Mi açalım?
1: 16 olabilir.
0: 16 olabilir. Peki. Efendim, ateşle hüner gösteren sanatçıyı soruyoruz. Size ateşle oynuyorlar. Sürenizi başlattık.
1: Ateşbaz
0: doğru yanıttı. Ateşle hüner gösteren sanatçıydı. Hatırlatmak istiyorum. Harf bulamıyorsunuz. İşiniz biraz daha zor olacak. Sizle devam ediyorum. Son 3 sorumuz. Kaç soruyu açalım Melih Bey?
1: 2.
0: 2 ne oldu soru? Melih Bey'e de kıyamıyorum. Abim geliyor sürekli Melih dedikçe aklıma. Melih. Hemen video soruya gidiyoruz. Önce bir görüntümüz var. Onu izleyelim. Arkasından da bakalım sorumuz ne?

0: Japonya'nın batı kısmında olan bir sahil kentini soruyoruz size. Neresi olabilir bu sahil kenti? Kaş.
1: Akaşet.
0: Akaşet.
1: Akaşek.
0: Çok yakın.
1: Akaşak.
0: Akaşak. Hak olmadı da. Ben de yine bir H vardır gibi geldi içinde. Genelde Japonya deyince. A'lar H'ler kullanıyor. Bakalım hangi harf var içeride? H var. O zaman A da başlaydı. Zahit Bey hangi harfleri koyacağız?
2: Akashi olsa gerek.
0: Akashi. Evet. Doğru. Akashi olacaktı. Japonya'nın batı kısmında bulunan sahil tarafında olan bir şehirdi. Burası Akashi'ydi. Sizinle devam ediyoruz Zahit Bey. Tamam. Fırsat bu fırsat. Bakın abiniz hem isimden yakınlığı kullanıyor hem destek alıyor benden. Bu fırsatı kullanın, geçin.
2: Kendisi de iyi gidiyor ama.
0: Gerçekten falan, güzel gerçekten gidiyor. Tatlı tatlı iyi buldu hemen aralardan destek alarak. Harikasınız. Biraz onun da heyecanı vardı değil mi?
2: Evet.
0: Melih Bey sizin de ilk başta acaba bir tereddütü olmuştu. Bulabilecek miyiz, yapabilecek miyiz diye. Ama vakit ilerledikçe, harfler açıldıkça, ipuçları yaklaştıkça daha hızlı bulunuyor değil mi?
2: Şu an gayet iyi gidiyoruz bence.
0: Harikasınız. Son iki sorumuz. Size devam ediyoruz Zahit Bey.
2: Şimdi neyi seçsem daha kolay olur, güzel
0: yakın
2: olur.
0: Yakın açılmış acaba? Yerlerden gidin. 1 ile 25 arasında. Bakın mesela güzel yerler var. 11 var ama çok önermeyeyim 11'i. Mesela 8'i önereyim size.
2: Evet, 3 harfle en azından.
0: Evet.
2: 8. sorudan gidebiliriz bence. Yani.
0: Geliyorum, hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Peki. Temiz, arı, saf, süre başladı.
2: Sak, sek, çok.
0: Pırıl
2: arı.
0: Pırıl.
2: Ha, arı zaten.
0: 3 harf, pırıl pırıl.
2: Zahit,
0: temiz.
2: Zahit,
0: pırıl pırıl.
1: Zahit yapma bunu.
2: Hiçbir şey gelmedi aklıma.
0: Pırıl pırıl da gelmedi.
2: Gelmedi gerçekten.
0: 3 harfli pırıl pırıl. Peki bir harf açalım. Melih Bey bak. İçin süreyi başlatalım. Melih Bey. Ah diyor Zahit Bey. Buyurun.
2: Pak olabilir
0: pak
2: mi?
0: Pak tabii ki. Gelmedi mi aklınıza? Gelmedi mi
2: aklınıza? Gelmedi aklıma. Hatta böyle burada yazan arı falan geliyor aklıma nedense, garip.
0: Ben de 3 harfli pırıl pırıl özellikle dedim. Hani saf arı saf pak diye evet. Direkt harfi yakalarsınız diye. Peki bir de harf buldunuz. Şifre kelimemizden A harfini açtınız. Harika. Son soruyu açıyorsunuz. Kaç no'lu soruyu açalım. Size yardımcı olmayacağım artık. Lütfen.
2: 11'i açabiliriz.
0: Tamam. Peki. Vazgeçtim. Hemen oluyorum. Hazırsa sorunuz geliyor. Edebiyatla uğraşan, söz sanatını bilen yazar ve şair. Tek harf koyacaksınız. Hangi harfi koyacaksınız acaba? Süreniz başladı.
1: Üdeta.
0: Üdeta.
1: Üdera.
0: Üdera.
1: Üdeka. Üdela.
0: Değil.
1: Üdema. Üdena. Üdera.
0: Oh bilemedi. Hazır mısın?

0: Bakın A'ya çok yakın bir harf koyacaksınız. Hatta diyebilirim ki A'ya o kadar yakın bir harf koyacaksınız ki sürenizi başlatıyorum. A'ya çok yakın.
1: Ünlü
0: alfabede.
1: Bir harf mi bu?
0: Sessiz
1: Üdeba.
0: Bir harf.
1: Üdeba mı?
0: Üdeba doğru. Zahit Bey vallahi korkuttunuz beni. Şimdi çok yakın diyorum. Zahit Bey böyle bakıyor. Üdeba olacaktı. Harfimiz ve kelimemiz Üdeba'ydı. Edebiyatla uğraşan, söz sanatını bilen yazar, şairdi. Birinci etabı tamamladık. Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Bakalım kaç puan topladık.
2: Bakalım ne kadar.
0: Birinci etapta. Melih Bey siz 10 doğru yanıt verdiniz ve bu bölümü 50 puanla tamamladınız. Zahit Bey, Zahit Aytekin 6 yanıt verdi ve 6 kere 5 30 dedi. 30 puanla birinci etabı tamamladı. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: İkinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede tek tek yarışacağız. 10 yanıt arayacağız. 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz. İkinci etaptayız efendim.

0: Evet efendim, Sırküp'ün ikinci etabındayız. Kaybeden olmadığı yarışmada 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım Aytekin kardeşler stüdyomuzda abimiz Melih Bey mi yoksa kardeşimiz Zahit Bey mi ipi göğüsleyecek diyoruz. Ve hemen dönüyorum birinci etabı önde bitiren Melih Bey'e. Melih Bey hazır mıyız?
1: Evet hazırım.
0: 120 saniyede 10 soru yönlendiriyorum. Elimden geldiği kadar da yardımcı olacağım. Hazır mıyız?
1: Evet,
0: İstediğiniz
1: efendim.
0: Kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video sorularda da durduracağız sürenizi. Hazırsa sorunuz geliyor.
1: Hazırım.
0: Süreniz başladı. Artık demir almak günü gelmişse zamandan diyen şairimiz kimdir?
1: Yahya Kemal Beyatlı.
0: Harikasız Yahya Kemal, yetti bile. Safran hangi ilçe ile özleştirmiştir?
1: Safranbolu olabilir mi?
0: Safranbolu olabilir tabii ki. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra geliyor. Süreyi durdurduk.
2: Aşk

0: Aşk yarası ilaç kapatmaz diyor Müslüm Gürses'ten dinlediğimiz şarkının adı.
1: Müslüm Baba Doktor.
0: Doktor, harikasınız. Kadın oyuncuya ne ad veriyoruz?
2: Aktris.
0: Harikasınız, bir doğru daha geldi. Kızıl gezegen hangisidir?
2: Mars.
0: Mars çok yakında, o da doğru. Mor havuç, turp ve bulgurun mayalanmasıyla yapılan içecek nedir? Acılısı da olur, acısı, evet, da olur. Kebabın yanına şalgam harika gider. Şalgam tabii ki. Hemen bir video soru geliyor. İzliyoruz bakalım ne geliyor.
3: Sen sus Ramazan. Benim adım Şaban. Öyle. Ramazan sendin. Benim adım da Bayram. Şu halde Şaban sensin. Hayır, ben Ramazan'ım. Yeter. Çıldırtacaksınız beni. Siz şöyle geçin. Siz de sıralanın şuraya. Bakalım anlayacağız kimmiş Şaban.
0: Tabii ki bakalım anlayacağız. İzlediğiniz filmin adını soruyoruz.
1: Süt Kardeşler.
0: Süt Kardeşler doğru. Metal bir topu omuz hizasından tek bir hareketle uzağa atmaya dayanan spor.
1: Gülle atma.
0: Gülle atma doğru. 17. yüzyılda yaşamış katip lakaplı Osmanlı bilim insanı. Osmanlı bilim insanı.
1: Pas.
0: Peki hemen bir sesli sorumuz daha var. Dinliyoruz.

0: Oyuncak gibi şarkısını kim seslendirmek istedir? Güllü tabii ki. Rahmetli anıyoruz kendisini. Hemen pas dediğin soruya geliyorum. 17. yüzyılda yaşamış katip lakaplı Osmanlı bilim insanı.
1: İbni Haldun.
0: Katip.
1: Katip. Katip.
0: Dolaş.
1: Bilemiyorum ama.
0: Ne peki olabilir? Çok da yardımcı olmayayım. Bayağı bir bilmiş. Sonra Zahit Bey diyecek ki
2: çok zaman var zaten.
0: Bence 25 bilir. Saniye nasıl idareli kullandığınız süreyi de gerçekten tebrik ediyorum hepsini.
1: Yazar İbn Sina değil.
0: A7 lakabı katip.

0: Osmanlı. Sorunun içinde de bir ipucu var. Katip lakaplı.
1: Katip, katip insan, katip Osman.
0: Vallahi yardımcı olacaktım ama son soruda olduğu için özellikle olmadım ama hemen söyleyeyim. Katip ne olabilir?
2: Osmanlı. Çelebi değil mi?
0: Katip, Çelebi, Çelebi tabii ki. Biliyordunuz değil mi?
1: Yani evet.
0: Hepsini koydunuz.
1: Maalesef.
0: Katip Çelebi olacaktı. Harika bir yarışma çıkarttı.
1: Yine iyi ilerledim ama.
0: Gerçekten çok iyi yani. 10'da 9 çok büyük bir oran.
1: Evet.
0: Moralinizi bozmak istemem.
2: İnsan zaten kardeşine böyle yapmaz ama.
0: Birkaç taneyi bilmeden yani, geçti değil mi?
2: En azından bir tanesi
0: çok
2: böyle
0: güzel
2: oldu.
0: Kullandı. Kendisi bitirdiğinizde 30 saniye süreniz vardı. Tebrik ediyorum.
1: Gaziantep'e destek.
0: Gaziantep'e destek. Hadi bakalım. Şalgamı da bildik. Bütün sorularımızı doğru yanıtladık. Hazırsak size geçiyoruz. Hazır mıyız Zahit Bey?
2: Hazırım.
0: Tamam, heyecan yok.
2: Abimin
0: beraber yarışacağız.
2: Performansından sonra biraz şey
0: hiç
2: olsa da.
0: Hiç sıkıntı yok. İnanın sorular çok rahat. Beraber çöze çöze gideceğiz. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Bakın yine benzeri bir yerden geliyor. Sürenizi başlattım. Aziz İstanbul'a tepeden bakan şairimiz kimdir?
2: Nazım Hikmet.
0: Değil. Biraz önce de vardı ismimiz.
2: Bunu pas geçelim.
0: Peki geçtim. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: nedir? Çarşambayı ne
1: sel aldı
0: dedik. Çoru Nehri hangi denize dökülür diyoruz. Çoru Nehri hangi denize dökülür?
1: Karadeniz'e dökülür.
0: Karadeniz'e dökülür. Doğru. Tabii yukarıya dökülüyor. Erkek oyuncuya ne ad veriyoruz?
1: Aktör.
0: Aktör diyoruz. Hemen bir videomuz geliyor. Önce seyrediyoruz. Bakalım, seyredelim.
2: Ramazan, gücüm borusunu unuttum. Nasıldı?
3: Ben sana öğreteyim.
2: Öğret canım.
3: Bak.

0: İzlediğiniz filmin adını soruyoruz size. Neydi bu filmin adı? Ne? İşte Kemal Sunal.
1: Defalarca kez izlediğimiz film ama şimdi...
0: Geçeyim mi?
1: Bunu pas geçelim.
0: Peki. Bir dahaki Mavi Gezegen hangisidir diyoruz? Mavi Gezegen.
1: Hiç de bilmem.
0: Mavi ya. Gezegen.
1: Mars, Venüs, Jüpiter.
0: Mavi Gezegen'in...
1: Ha, dünya.
0: Dünya tabii ki. Darı, mısır veya bulgurun mayalanmasıyla yapılan koyu kıvamlı içecek ne denir? Kışında çok satılır böyle. Sokaklarda da satarlar.
1: Boza mı?
0: Boza tabii ki geldi. Sporcunun daire içinde dönerek yassı ve yuvarlak bir metal yeli en uzağa atmaya dayanan spor nedir? Böyle en uzağa atıyor. Ne atıyor?
1: Çekiç atma.
0: Başka bir şey atıyor. Yuvarlak bir şey atıyor.
1: Gülle atma.
0: Daha yuvarlak bir şey atıyor böyle. Peki geçeyim mi?
1: Geçelim.
0: Geçtim. Hemen bir soru geliyor. Ses geliyor. Dinliyoruz.

0: Hazır. Merve Kayaca'dan dinliyoruz. Dinlediğiniz Isparta türküsünün adı nedir? Çayır Çimen.
1: Geze Geze.
0: Geze Geze. Bir, harikasınız. 17. yüzyılda yaşamış Osmanlı seyyahı ve yazarın adını soruyoruz size.
1: Osmanlı seyyahı.
0: Seyyah. Osmanlı seyyah, yazar. Gezmiş. Her tarafı dolaşmış.
1: Pas geçelim.
0: Dediniz. Niye pas geçiyorsunuz? Biliyorsunuz hayır, hayır. Bunu.
1: Nazım Hikmet.
0: Hayır hayır. Gezmiş, dolaşmış. Çelebi. Ne Çelebi?
1: Yapma. Süre ne çabuk doldu bile. Süre de çok hızlı doldu.
0: Özellikle koyduk 120 saniye. Süremiz. Peki. Harika yarıştınız yine. 3, 4, 5, 6 yer bulduk. Hemen gidiyorum. İlk sorunuzu okuyorum. Pas dediğimiz soruyu. Dönmeye hakkımız, şansımız olmadı. Aziz İstanbul'a tepeden bakan şairimiz Yahya Kemal olacaktı. Ve soyadımız da neydi? Beyatlı olacaktı. Filmimizi izlemiştik. Kemal Sunal. Şabanoğlu Şaban desem.
1: Evet.
0: Evet. Ve yuvarlak bir yassı ve yuvarlak bir materyal atıyorlardı. Ne atıyorlardı? Yassı yuvarlak ne olabilir? Disk atıyorlardı.
1: Disk.
0: Disk atan bir spordu branşımız. 17. yüzyılda yaşamış dedik. Gezdi, dolaştı dedik. Çelebi dedik. Evliya Çelebi olacaktı. Doğru yanıtımız. Tebrik ediyorum. Gayet güzel bir ikinci etap çıkarttınız. Hemen puanlara bakalım. Kaçar puan topladık? Melih Bey burada biraz arayı açtı. 10'ar puandan bir 5 soruyu fazla bildi. Ve 140 puanla tamamladı ikinci etabı. Zahit Bey 90 puanla ikinci etabı bitiriyor. Ama hiçbir şey daha sonuçlanmadı. Hazır mıyız? Üçüncü etaba geçiyoruz. Butonların devreye girdiği üçüncü etaptayız. Çekişme, mücadele iyice artıyor. Efendim sır küpü kaybeden olmadığı yarışmada üçüncü etaptayız. Kaybeden olmadığı yarışmadayız. Üçüncü etaptayız. Aytekin kardeşleri Apara stüdyosunda ağırlıyoruz. Çok da güzel bir mücadeleye tanıklık yapıyoruz. Ve hemen dönüyorum. Butonların devreye girdiği zamanı çok iyi kullanmamız gereken üçüncü etabı başlatmaya hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 36.
0: 36 geliyor. 36 nolu soru. Daha soruyu okumadım. 10 saniye diyeceğim. Öyle vereceğim. Öyle yok öyle.
2: Bitireyim.
0: Hazır. Geliyor. 600'ü olan oyun küpü. Evet. Kim basacak? Kim basacak? Melih Bey bastı.
2: Zar.
0: Zar. Doğru yanıt. 3 harfliydi. Zardı. 600'ü olan oyun küpü. Hemen sizle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 31.
0: 31 nolu soruyu açıyoruz. Geliyor. İnsansız hava aracı 3 harfli kim basacak? Buyurun Zahit Bey.
2: İHA.
0: İHA doğru yanıt. Doğru. Harikasınız. İşte böyle. Tutturun sonra gidin. Ben abilere karşı ortak mücadele verelim.
1: Ben butona odaklandım artık biraz.
0: Kesinlikle. Hazırsa gidiyoruz. Siz seçeceksiniz. Yine butonlar karar verecek. Kaç tane soruyu açalım?
1: 37 nolu soruyu açmak
0: 37
1: istiyorum.
0: 37 nolu. Hazır. Bakın çok yakın bir soru. Güneş sisteminde bulunan dördüncü gezegen kim basacak? Zahit Bey harikasınız.
1: Mars, Venüs,
0: Mars. Mars. Doğru yanıtını doğru. Aldık. 4 harfliydi. Sizle devam ediyoruz. Hadi kapatın arayı. Kardeşler dayanışması olsun bu da. Minik kardeşler kendimi de oraya ben dahil ettim.
1: Ben mi seçeceğim?
0: Siz seçeceksiniz.
1: 38 nolu.
0: 38 nolu soru. Bir foto soru.
1: Zor.
0: Bir fotoğrafımız var. Birazcık da bence zor bir soru. Fotoğrafa bakarken bile. Efendim bu bir yağ. Gördüğünüz yağı koyunun yününden elde edilen bir yağ bu. Ve hazırsa sorunuz geliyor. Koyun yününden elde edilen doğal yağ. Süre başladı. Ne olabilir? Buyurun.
2: Yün yağı.
0: Melih Bey yün yağı değil.
2: Kon yağı. Pas bilemiyorum.
0: Biz bir harf daha açalım. Önce butona basın sonra yanıtlayın. Harfi verdik süreyi başlattık.
1: İstersen sen bas ben biliyorum çünkü.
0: Buyurun.
1: Lanolin.
0: Lanolin. Harikasınız. Evet. Tabii ki bir eczacı olarak lanolin yanıtını doğru bildiniz. Bir de şifre harf açtınız. O harfini buldunuz.
1: Evet.
0: Tebrik ediyorum. Kaç açalım?
1: Tamam. Kaçı açsak iyi olur bizim için diye bakıyorum ama.
0: Bakın.
1: 29'u açalım.
0: 29'u açalım. Peki bakayım ne tarafa gittiniz? Buralardasınız. Geliyor 29 nolu sorumuz. Yukarıdan aşağıya 3 harfli. Seyircinin alkışla sanatçıyı çağırması tekrar isteği. Süreniz başladı. Tekrar gel. Alkış yaptılar. Ne oldu? Buyurun.
2: Win.
0: Win değil.
2: Lin.
0: Değil. Evet, seyircinin alkışla sanatçıyı çağırması dedik. Bir harf açıyoruz. Eller butonda. Hangi harfi açtık? B'yi açtık. Süreyi başlattık. Bakalım ki bastık. Buyurun Zahit Bey.
2: Bim.
0: Bim değil.
2: Bil. Bik. Bit.
0: Bit değil.
2: Bir. Bis.
0: Bis.
2: Süre yetti mi?
0: Olduğu için verdi reji. Tebrik
2: verdi,
0: ediyorum.
2: Güzel.
0: Bis doğru yanıtı olacaktı. Sanatçımız konseri bitirdikten sonra gidiyor. Alkışlarla tekrar bir son bis yapması için davet ediliyor. Hanenize 10 puan yazdınız. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Eller butonda mı?
1: Butonda.
0: O zaman hemen seçelim. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
1: Kaç nolu soruyu?
0: Bakın 40'ı açabilirsiniz. İpucu olsun size. 33'ü açmayın. Benden size destek olsun. 49'u açabilirsiniz. 40'ı açabilirsiniz.
1: Tamam.
0: Hadi 30'u da açabilirsiniz. Daha ne kadar yardımcı olayım?
1: 40'ı açalım o zaman.
0: Peki geliyor o zaman 40. Hazırsa. Orta Doğu ve Kuzey Afrika kökenli halklar süre başladı. Buyurun.
2: Kürt.
0: Kürt değil.
2: Arap.
0: Arap tabii ki doğru yanıtımızdı. Bir de harf buldunuz R harfiyle. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor Zahit Bey. Hazır. Melih Bey, kaç nolu soruyu açalım?
2: 49.
0: 49 nolu soruya gidiyoruz. 49 gelsin. Örnek gösterilen model. Süre başladı. Örnek gösteriliyor. Buyurun Zeyd Bey.
1: Örnek gösterilen idol.
0: İdol değil.
1: Örnek gösterilen face.
0: Peki. Biz bir harf açalım. Yardımcı olsun. Eller butonda olsun. Kim basacak? Süreyi başlattık. Ne olabilir? Örnek gösterilen. Kimse butona bile basmadı.
1: Hiçbir şey çağrıştırmadı ama.
0: Gerçekten. Bir harf daha açtık. Süre başladı.
2: Misal. Buyurun.
0: Misal. Melih Bey misal dedi ve tabii ki doğru yanıtı buldu. Misal, örnek gösterilen kişi anlamında. Bir de i harfini açtınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç nolu soruyla devam edelim?
2: 50 lütfen.
0: 50 lütfen gelsin. 50 nolu sorumuz. Eski metinlerde örnek gösterilen ibretlik kişi. Kim basacak? Süre başladı. İbretlik kişi bu. İbret. İbret. Bulamadık. Bir harf açalım o zaman, biz destekte bulunalım. 10 saniyede süreyi başlatalım. Örnek gösterilen. İbret. Ne olabilir ibret? Peki bir harf daha, hazır mıyız? Eller butonda mı?
2: Evet.
0: İbrete çok yakın. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: İbrar.
0: İbrar değil.
2: İbrer.
0: İbrir. İbrer doğru yanıt. Harika. Melih abimiz yine aldı soruyu.
1: Abiliğini gösteriyor.
0: Sana basmıyorsunuz Zahit Bey. Hadi kardeş dayanışması diyorum abilere karşı. Yürüyoruz. Siz belirliyorsunuz Melih Bey. Kaç nolu soruyu açacağımızı?
2: 55.
0: 55'e gidiyoruz. Kenarlarda, köşelerde kalmış bir yere indik. Peki. Netice, sonuç anlamına gelen. Süreyi başlattık. Netice, sonuç. Netice, sonuç. Ne olabilir? Netice, sonuç. Peki. Biz bir harf desteği açıyoruz. Size son harfimiz A'ymış. 4 harfle süreyi başlattık. Ne olabilir? Netice. Netice. Netice. Ne?
2: Nida.
0: Olmadı Melih Bey, Nida değil. Netice diyorum. Bir de harf açıyorum. Süreyi başlatıyorum. Netice.
1: Neta.
0: Neta. Doğru Neta. Yanıt. Ama siz beni hiç dinlemiyorsunuz. Netice diyorum.
1: Üretemiyorum.
0: Neta doğru olacaktı. Ne ve T'yi versik. Ve evet. Neta. Netice. Sonuç anlamına gelen kelimemiz olacaktı. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Zahit Bey kaç açalım?
1: 47 açalım biraz kolaydan.
0: 47 hemen gidelim. Küçük ve kısa bir yere gidelim diyorsunuz. O zaman sorunuz geliyor. Helyumun simgesi. Buyurun. Kim basacak? Zahit Bey bastı.
1: HE.
0: HE doğru yanıt. Bir eczacı olarak hemen H'yi yakaladı Zahit Bey. Sizle devam ediyoruz. Kaç?
1: Kaçı açalım? 54'ü açalım.
0: 54'ü açalım. Bakın 54'ü açalım. 53'ü açalım. Güzel yerler. 54. Geliyor soru. İki harfli. Hayvan barınağı. Kim basacak? Buyurun.
1: İn.
0: Elif Bey.
1: İn.
0: İn. Doğru yanıtımız olacaktı ve oldu.

0: İki harfli ini bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaçtan soru açalım?
1: 53 lütfen.
0: 53 de geliyor. Hazır. Bu da çok güzel bir soru. Karbon kristali olarak bilinen mücevher. Süre başladı. Mücevher.
1: Elmas.
0: Evet Melih Bey. Elmas tabii ki. Doğru yanıtımız. Sizle devam edelim. Melih Bey.
1: 51 lütfen.
0: 51'e gidiyoruz. 51 gelsin bakalım. 51. İyi niyet, maksat, amaç anlamında yaygın erkek ismi. Süre başladı.
1: Nihat.
0: Nihat doğru. Nihatlara da buradan selam olsun, sevgiler olsun. İyi niyetli, maksatlı, amaç anlamına yaygın erkek ismi dedik Nihat'la. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 9.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 9'da ne var? Gelsin sorumuz. Kitap, makale, hikaye, roman yazan kişi. Süre başladı. Buyurun Melih Bey.
1: Yazar.
0: Yazar doğru yanıt. Bir de ne buldunuz? Y harfini buldunuz. Şifre, harf bulduk. Burada Y'yi yazarın Y'siydi. Şifre kelimemizden de bayağı yerler açıldı. Evet, 18'i önerebilirim. 23'ü önerebilirim. 27'yi önerebilirim. 35'i önerebilirim.
1: 35 lütfen.
0: Peki 4 harfli yukarıdan aşağıya geliyor. 35. İki şeyi denkleştirme, uyumlu hale getirme. Süreniz başladı. Ne olabilir? İki şeyi denkleştirdim. Mesela çorabımın kaldı bir teki, diğer teki de kaldı.
1: Eşledim.
0: Eşledim. Nedim?
1: Eşle.
0: Eşle. Doğru yanıt tabii ki. Biraz kırmızı, biraz yeşil dedik. Zahit Bey'e el birliğiyle doğru yanıtını verdik. Eşleydi yanıtımız. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız? Eller butonda.
1: Hazırız.
0: Tamam. Açıyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 43'ü açalım.
0: 43'e gidiyoruz. Hop gelsin 43. Sallanarak dinlenilen bahçe yatağı.
1: Hamak.
0: Hamak doğru yanıt. Bir yanıt daha aldık. Peki ne yaptık?
1: Gelir.
0: Bir de harf açtık. K harfini açtınız.
1: Peki 45'i açabiliriz o zaman.
0: Peki 45'i açıyorum. Size hazır gelsin 45. Ama kim basacak? Omuzlara sarılan giysi parçası. Süre başladı. Melih Bey kaptı soruyu.
1: Şal.
0: Şal doğru yanıttı. Harikasınız. Size devam ediyorum. Kaç tane soruyu açalım?
1: 18.
0: 18'e gidiyoruz. 18 gelsin bakalım. 18. İki kişi veya maddenin bir başka maddeye, kişiye bağlanması. Süre başladı. Kim basacak? İki kişi veya maddenin bir başka maddeye bağlanması sorumuz. Bulamadık. Biz de bir harf veriyoruz. Ve süreyi tekrar başlatıyoruz. A, N ve AT. Kimya, biyolojide moleküller arası bağlanma eğilimi, çekim gücünden doğan bir kelime arıyoruz. Bulamadık. Bir harf daha açıyoruz. Eller butonda. Artık tahminleri yürüteceğim. Süreyi başlattık. Kimya.
1: Kimya.
0: Biyoloji. Moleküller.
1: Biyoloji, moleküller. Aminat. Buyurun. Akinat.
0: Değil. Yaklaştınız ama değil. Biz bir harf açalım. Hmm. Afin. Süreyi başlattık. Kim basacak?
1: Buyurun. Afinite gibi bir şey mi?
0: Afinite gibi bir şey de ama ne? Afinite olmuyor.
1: Afin.
0: Peki biz bir harf daha koyuyoruz. Hazır mısınız? Eller butonda. Tek harf koyacaksınız artık. Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harfi koyacaksınız? Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Afinikat, afinilat, afiniyat, afininat, afinimat.
0: Afininat doğru yanıt. Oh, bekliyorum ki. M harfi doğru yere geldi. K aldık, Y aldık. En sonunda N'yi buldunuz. Tebrik ediyorum. Afininat olacaktı. Kişi veya maddenin bir başka maddeye bağlanması, çekimi diye dipte kalmış bir kelimemizdi. Evet, hazırsanız 25 veyahut da 46 öneriyorum son sorumuz. Zaten bunu açtık.

0: yaptıktan sonra artık finale taşıyacağım sizi.
1: Tamam. 46'yı açabiliriz o zaman.
0: Peki 46 mı açayım yoksa bakayım şöyle bir size destek olsun. Şöyle rahat bulabileceğiniz. İkisi de olabilir. 46 da olabilir, 25 de olabilir. Bakın 25 de çok sevimli bir soru. İster misiniz 25?
1: Tamam 25 olur.
0: Açalım mı?
1: Olur.
0: Peki.
1: Olur, 25 olsun.
0: Hazırsa geliyor sorunuz. Eller butonda mı?
2: Evet.
0: Melih Bey. Melih Bey hazır zaten orada. Sahnede zarif hareketleriyle bilinen kadın dansçı. 10 saniye süre başladı Zahit Bey.
1: Balerin.
0: Balerin doğru yanıttı. Harikasınız. Bir de harf B harfini bulduk şifremizden. Geldik 3. etabın sonuna. Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Şunu hatırlatalım bu arada. Puanlarımıza bakmadan önce bu etapta artık bir tahmine gideceğiz. En fazla puanı alan, en fazla puanı ulaşan yarışmacımız birinci tahmin hakkını kullanacak. Fakat tahminde tek seferde doğru harfi, tek seferde doğru yere bulmanız lazım. Bulamadığınız takdirde şans diğer yarışmacımıza geçer ve diğer yarışmacımız tahmin hakkını kullanır. Bu kuralımızı hatırlattıktan sonra hemen bakalım puanlara. Evet, yaklaşık 1-4 soru diyoruz. 10 puanlık, 4 soruluk bir fark var aramızda. Zahit Aytekin 190 puanla 3. etabı tamamlıyor. Abimiz Melih Bey, Melih Aytekin de 230 puanla bölümü tamamlıyor. Şimdi geliyoruz. Melih Bey, önce tahmin sizden alacağım. Tek seferde sessizlik içerisinde dinliyoruz. Hangi harfi koyuyorsunuz?
2: Nide'nin N'si mi?
0: Nide'nin N'si dedi. Sır küpünün bu bölümünde acaba sırladığımız, sakladığımız kelimemiz fizyokibranş mı? Fizyokibranş ise anlamı ne? Tabii ki doğruyu bildi abimiz sevgili Melih Aytekin. Hemen açıklamasını yapıyorum. Teknik terminoloji hissi veren, disiplinler arası bir alan çağrışımı yapan, daha da zorunu bulamazdık. Fizyoloji branş birleşimiymiş efendim bu kelimemizin tam karşılığı. Fizyokibranş olacaktı ve doğru kelimeyi bir şekilde telaffuz ederek doğru N harfini bulduk. Geçiyoruz okulumuza açıklamaya. Tebrik ediyorum.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet, Sır Küpü'nün finalindeyiz. Kazanan okulumuzu açıklıyoruz. Kardeşler, Aytekin kardeşlerin çok güzel bir mücadelesine tanıklık ettik beraber. Abimiz, sevgili, benim de abimin ismi Melih. Tekrar söylüyorum. Adaşımız Melih Aytekin'in temsil ettiği okul Gaziantep'e gitti. Başbağı Şehit Memik Ayçiçek Ortaokulu'ndaki miniklerimize bu ödülümüzü göndermiş olduk sayenizde. Biz çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız, destek verdiniz, bizimle beraber yarıştınız. Sizlere de bugünün anısına Apara Kütüphanesi'nden küçük birer hediyemiz var. Okudukça bizi hatırlarsınız diyoruz.
1: Teşekkür
0: Buyurun.
1: Ederim.
0: Bunu size veriyorum. Bunu da çok teşekkür ediyorum. Efendim geldik bir yarışmanın daha sonuna. Sır Küpü kaybedenin olmadığı yarışmaya siz de katılmak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize yazın. Sizi de davet edelim. Stüdyomuzda misafir olun. Beraber yarışalım. Geleceğin temel taşı miniklerin gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlat.

0: Sensiz gidiyorsun yabancı gibi. Gidene ağlamak benim kaderim. Sineye çekerim her acı gibi. Gidene ağlamak benim kaderim.
1: 3 Mart 2013'te bu dünyadan ayrıldığında geriye binlerce seven, günlerce dinmeyen acı ve gözyaşı bıraktı. Kolay mı? O bir döneme damgasını vuran arabeskin simgesiydi. Tabiri caizse babasıydı. Hayata müzikle tutunanların Müslüm babasıydı.

Müslüm Gürses ya da kimlikteki adıyla Müslüm Akbaş 1953'te Şanlıurfa Alfeti'nin bir köyünde dünyaya gözlerini açar. Mevsim ilkbahardır. Ev kerpiçtir. Akbaş ailesi yoksuldur. Neşberlik yapan baba Mehmet Akbaş aile büyüdükçe geçim sıkıntısının arttığını görür ve göç kararı alır. Ancak büyük umutlarla geldikleri Adana umdukları gibi çıkmaz. Annesi ve babası çalıştığı için kardeşine bakmak zorunda kalan küçük Müslüm çocuk yaşta olgunlaşır. Okul hayatını yarım bırakır ve ufacık yaşta kunduracıda ve terzide çalışmaya başlar.

0: bıktım.
1: Hayatı adeta böyle yaşamaktan bıktım ben usta şarkısındaki gibidir derken 12 yaşındayken bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başlar küçük Müslüm. Ardından gazino gelir. Astrolist Sadık Altınmeşe bir akşam rahatsızlanınca o sahneye çıkar. Alkış yağmuruna tutulur. Bir daha da mikrofonu elinden bırakmaz. Şansı babası istemese de yaver gider ve Çukurova Radyosu sanatçısı olur. Her cumartesi günü radyoda türkü söyler ve o artık Müslüm Akbaş değil, Müslüm Gürses'tir.
2: Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi.
1: Soyadını değiştirdiği günlerde 45'lik çalışmaları da başlamıştır. İlk plağı 1968 tarihli Emmoğlu Ova'da taş basma plağıdır. Müzikal kariyeri hızlı yükselişte olan Müslüm Gürses travmatik bir olay yaşar. Babası annesini ve kız kardeşini katleder ve cezaevine girer. Bu trajik olayla ilgili hiçbir zaman konuşmayan sanatçı İstanbul'un yolunu tutar. Artık yaşama tutunma amacı müziktir Gürses'in. Onu geniş kitlelere tanıtan 1969 Sevda Yüklü Kervanlar plağı olur. Tam 300 bin satar ve günün koşullarına göre bu bir rekordur.

0: 1971'de Bu Kez Ben İnsan Değil Miyim şarkısını içeren plak yayınlanır. Ardından peşi sıra birçok plak gelir. Adım arkalaşmaya doğru giden Gürses 1978'de Ölümün Kıyısından döner. Feci bir trafik kazası geçirir sanatçı. Şoförü kurtulamaz. O ise öldü sanılarak morga kaldırılır. Daha sonra yaşadığı fark edilen Gürses'e ameliyatta beynini koruyacak plaka takılır. Koku alma duyusunu tamamen, işitme duyusunu ise %50 yitirir.
1: Zaman geçmek bilmiyor, seni görmedim.
0: Arabesk, 90'lı yıllarda yaşanacak pop patlamasına kadar müzik piyasasını elinde tutar. Serbest orkestrasyona sahip arabesk, Müslüm Gürses'i efsaneleştirir. Esrarlı Gözler albümü, tüm dünyaya arabesk tarz müziği tanıtan ve sevdiren en marjinal albümlerden olur.

0: Bir süre sonra sanat müziği ezgilerini söylerken buluruz Müslüm Baba'yı. Dalgalandım, neyleyim neyleyim, mehtaplı gecelerde, kara bulutları kaldır aradan, unutamazsın şarkıları albümlerinde yer alır. Yeşilçam'a da hayır demez sanatçı. Çoğu şarkılı türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen İsyankar filmiyle kamera karşısına geçer.
1: Yerlerin harap olmuş.
2: Cahillik işte doktor. Üşüttük dedi kaldırmadık.
1: Hastalığın ilerlemiş bir durumda. Ama her şey bitmiş sayılmaz. İyi beslenme, itinalı bir bakımla iyileşebilirsin. Hemen hastaneye yatmalısın. 3-4 ay kadar.
2: Bir sene sonra yatsam olmaz mı doktor bey?
1: Neden bir sene sonra?
2: Bir kardeşim var doktor. Koç gibi. Okutuyorum onu. Nasipse bir sene sonra doktor çıkacak.
0: 1986'da çıkardığı Küskünüm albümü Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümü olur. Albüm sadece yasal olarak 12 milyondan fazla satar. Albümleri peynir ekmek gibi satılan sanatçı, korsan kasetçilerinde yakın markajı altındadır.

ve 90'lı yıllar. Bu yıllar Müslüm Gürses'in arabesk, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dışında yeni tarzları keşfedip repertuarına katmaya başladığı dönemdir. Haksız mı? 1995'te Japon ses mühendisleri sanatçının sesini inceler ve %100 kusursuz olduğu sonucuna varır. Sanatçının ses genişliği 3,5 oktavdır. Böylesi ses operacılarda bulunmaktadır. Benim Kaderim şarkısında pes ve tiz seslerin aynı anda okunmasıyla Türkiye'de ilk kez çift ses kullanır usta. İşte.

kaderim. Nilüfer'in İnkar Etme, Adnan Ergil'in Böyle Ayrılık Olmaz, Hava Nasıl Oralarda, Kaya'nın Sarı Saçlarından Sen Suçlusun şarkılarını seslendirir. 1992'de ise Sen ve Benle ilk kez pop söyler sanatçı. Aynı sene Zalim Bir Bile Bilsen albümüyle sevenleriyle buluşur. Şöyle bir gerçek vardır ki, ne tarz söylerse söylesin, Müslüm Gürses her daim dinlenir, kitlesi kemikleşir.

1994 yılında Senden Vazgeçmem büyük bir etki yapar. Bu albüm özeldir. Zira Gürses'in ilk kez kliplerinin yayımlandığı albümdür. Gürses bu albüm için Senden Vazgeçmem, Hangimiz Sevmedik, Evlat, Haydar Haydar şarkılarına peşi sıra klip çeker.

geçme. Milenyum yıllarında Müslüm Gürses arabeskten tamamen sıyrılır. Pop müzik, hatta altyapısında rock ve cazın ziyadesiyle olduğu albümlere geçer. Biz Baba'dan Böyle Gördük işte böyle bir albümdür. Dayan Yüreğim şarkısını caz enstrümanları eşliğinde seslendirir sanatçı. Nilüfer'in Olmadı Yer şarkısı da bu geçişin simgelerindendir.

2002'de Teoman'ın paramparçasını söylemesi ise bir dönüm noktası olur. O artık rock tarzını da repertuarına katmıştır. Gürses'i stüdyoda ziyaret eden Teoman, Gürses hakkında "Ben herkesi dinlemem ama Müslüm Gürses'in yeri ayrıdır. Paramparçayı da benden iyi yorumlayacağına eminim" der.

Gürses'in, yazar Murat Anmungan'la hazırlıkları 2 yıl süren ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever, 2006'da müzik marketlerdeki yerini alır. Albümdeki Sabahat Abla çok beğenilir.

2010'da Yalan Dünya'da Sessiz Gemi, Flu gibi mucize yer alır. Bu albüm ne yazık ki Gürses'in hayattayken yayımlanan son albümü olur. 15 Kasım 2012'de geçirdiği bypass operasyonu sonrası solunum cihazına bağlanan sanatçı 3 Mart 2013'te aramızda.

Yalnızdan ayrıldı. Binlerce hayranı onu yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son albümü için hayattayken ölürsem adını veda koyun vasiyetinde bulunmuştu sanatçı. Ölümünden 40 gün sonra çıkan bu albüm sadece 2 saatte 25 bin sattı.

0: Yaşadığı acılarla sanatını yoğuran Gürses, çoğu zaman varoş müziği yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da her türden müzikseverin sevgisini kazanmayı başaran nadir sanatçılardan. O, 44 yıllık müzikal geçmişinde 78 albüme imza attı. Sürekli Orhan Gencebay'la rakip olarak lanse edilse de Gencebay için "Orhan abi bizim pirimizdir" dedi. Gencebay ise Gürses için Müslüm Baba kendine has icrasıyla fevkalade sevildi. "Ben de kendisinin bu icrasını severdim" ifadesini kullandı.
1: Tanrı istemezse insan ölmesin. Tanrı istemezse yaprak düşmesmiş. Tanrı istemezse insan ölmesmiş.
0: Onu tanıyanlara göre çocuk kalbi taşıyan, espritüel, kimseye yanlışı olmayan, mütevazı Müslüm Gürses'in doktora tezlerine konu olan hayatı 2018'de Müslüm filmiyle beyaz perdeye taşındı.

Vaktiyle doldurduğu albümler bugün sahaflarda çok yüksek bedellerle alıcı buluyor efsane sanatçının. Peki onu unutulmaz kılan ne? Çok basit, duygulara dokunması. Kısacası onun gibisi ne geldi ne de bir daha gelecek.

kariyerinin başı olan 1970'lerde Tülay Özer'in kardeşi olarak tanınsa da Zerrin Özer, bugün müzik camiasına adını altın harflerle çoktan yazdırdı.

Sanatçı 1957'de Ankara'da dünyaya gelir. Çankaya'da çocukken yaşadıkları ev 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye komşudur. Küçük Seri'nin müziğe olan ilgisi ise Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığıyla olur.

1975'te 17 yaşındayken katıldığı TRT yarışmasında birinci olur. İlk plağı olan Bizler ve Sizler Yalvarır mı ise bir sene sonra 1976'da yayınlar. Bu bir

Bir süre dönemin önemli gruplarından İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan Gönül şarkısı ile patlama yapar. Hatta altın plak ödülünü kazanır. Şarkı O Gün Bugündür, Zerrin Özer'in konserlerinde söylemekten vazgeçemediği parça olur.

1981 yılında cazdan arabeske yönelen sanatçının hayran kitlesi daha da artar. 1982'de Olimpiyada sahne alan Özer, 1984'te mutluluk

Bir dönem doktor hatası iddiasıyla tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve zor günler geçiren Zerrin Özer sağlığına kavuşur. 1990'larda yayınladığı Paşa Gönlüm şarkısı çok sevilir usta sanatçının. Klibinde rol alan Kimini Yitirdiğimiz sanatçılarla da hatırlanır şarkı.

müzikal kariyerine hız kesmeden devam eden ve doğaçlama caz yapmasıyla da bilinen Zerrin Özer, uzun yıllardır televizyon programı yapıyor. Ayrıca konser turnelerinin de aranılan isimlerinden.

Onunki hem hayat hem de başarı mücadelesi. Hatay'da, Suriye sınırındaki bir köyde, yoksul bir ailede 73 yıl önce başlayan hayatı, bugün herkesin en azından bir nakaratını ezbere bildiği şarkılarıyla efsaneye dönüşerek devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda profesyonel anlamda 50. sanat yılını kutlayan dev sanatçı, bugüne dek 200'den fazla hit şarkıya imza attı. Özledim, Seni Sevmediğim Yalan, Boşvere Boşvere, Sen Mevsimler Gibisin. Her biri bu topraklarda yaşayan vatandaşların DNA'sına işledi.

Şimdi 73 yıl öncesine gidelim. Yayladağ'daki o köyde 6 çocuklu Asen Arap Şahin ailesinin yaşadığı küçük eve. Zor koşullarda yetişen kardeşlerin dördüncüsü olan Selami Şahin'in müziğe ilgisi ilkokul sıralarında başlıyor.

Okul bitince yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen sanatçı 15'indeyken baba ocağından ayrıldı ve Yeditepe'li İstanbul'da aldı soluğu. Kimi kurtlar sofrası dese de o aldırmadı. Zira hislerini notalara dökme ve bunları başkalarıyla paylaşma konusunda idealistti.

Birçok küçük mekanda sahne alan Selami Şahin, sonunda dönemin ünlü bestekarı İrfan Özbakır'la tanışma şansı buldu. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında daha 18'indeki Şahin'e 45'lik plak yaptı. İki yıl sonra ise Sabır Taşı 45'liği geldi. Selami Şahin giderek üne kavuşuyordu ve ders almadan kendi kendine notaları da öğreniyordu.

beste ve sözlerini 50 yıldır kendisi yazan müziğin ustası, ilk bestesi olan Sen Mevsimler Gibisin'le yılın şarkısı ödülünü kucakladı. Ya.

günden itibaren Selami Şahin şarkıları, aralarında Zeki Müren, Emel Sayın gibi efsanelerin de olduğu birçok sanatçı tarafından seslendirildi.

Lerden düşmeyen şarkılarından bazıları: Alışmak sevmekten zor, Ben bir tek kadın sevdim, Bulamazsın, Eskimeyen dost, Ben sevdalı sen belalı, Gitme sana muhtacım, Gözler kalbin aynasıdır, Ne duamsın ne bedduam, Özledim, Senin olmaya geldim, Seninle başım dertte, Ya seninle ya sensiz. Türkiye'nin neredeyse tüm dönemlerine damgasını vurmuş bu eserler, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edildi.

0: Bir dönem oyunculuğuyla da adından söz ettirdi Selami Şahin. 5 filmde başrol oynadı. Sanatçının ilk deneyimi olan 1970 yapımı Köyün Beş Güzeli, müzikal komedi tarzının önemli örnekleri arasında gösteriliyor.
1: Öyleyse sana yardım etmek bana zevk verir. Birbirini gel.
2: Yok, siz yorulmayın.
1: Ne yorulması canım? Eğer hoşuna gideceğimi bilsem başımın üzerinde saatlerce yürürüm.
2: Siz hep böyle şakacı mısınız?
1: Evet, babam müthiş bir komikti. Annem babama gülmekten ben doğarken güle güle ölmüş.
2: Hadi canım. Sahi ne iş yaparsınız siz?
1: Ben mi? Plaklara şarkı söylerim. Arkadaşlarım da öyle, sanatkarız. Çalıştığımız gazinoya da acentelerimize de haber vermeden buraya kaçtık.
0: Usta sanatçının ön plana çıktığı diğer filmleri ise sırasıyla 1981 yapımı olan Bağrımdaki Ateş, 1985 yapımı Kaderi Zorlama, 2002 yapımı Mumya Firarda ve 2010 yapımı The Dealer.

farklı ruha ve yoruma sahip olan, kalbinden gelen sesleri notalara dökmeyi sürdüren Selami Şahin, yeni eserlerle Türk müziğine yön veriyor. Bize de dinlemek kalıyor.

kimimize sevdaya düşmüşken deli divaneyle, kimimize aşk acısı çekerken ben imkansız aşklar için yaratılmışımla ses oldu, söz oldu, teselli oldu.

0: Dağ şarkılarının her daim romantik prensi.
1: Yaşadım en karasını sevdaları.
0: Sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan Erol Evgin, 1947'de İstanbul Moda'da dünyaya gelir. 5 yaşından itibaren küçük Erol'un kariyer planı nettir. Onun hayali ses sanatçısı olmaktır. Geleneksel tarzdaki babası Cevdet Bey ise oğlunun bir altın bileziği olması

İstanbul Erkek Lisesi'ni bitiren Erol Evgin, babasının isteği doğrultusunda adım atarak mimarlığı seçer. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünü kazanır. Ona göre müzik ve mimarlığın benzer yönleri vardır. Bir dönem akademisyenlik yapar ama yüreğine söz geçiremez. Der ki bir söyleşisinde, üniversitede öğretim görevlisi olarak kaldım ama şarkılar o kadar ısrarla çağırdı ki

Bir anda yana taranmış saçları, takım elbisesi ve beyefendi görüntüsüyle ailelerin şarkıcısı olur. Tam da anneler için aradıkları düzgün

1970'lerde Çiğdem Talu ve Melih Kibar'la enerjisi tutar Erol Evgin'in. İşte öyle bir şeyle başlar yolculukları. Sevdan Olmasa, Bir de Bana Sor, İçimdeki Fırtına, Söyle Canım, Hep Böyle Kal gibi eşsiz 45'liklerle tam 8 yıl sürer. Bugün bile dinleyenlerin kalbine dokunuşlarda bulunan özel şarkılardır her biri. Bu şarkılarda en safından aşk vardır, naiflik vardır, özlem vardır, kavuşmak, kavuşamamak vardır.

Erol Evgin, 1986'da sahne yaşamına bir süre ara vermeye karar verir. Kendisi gibi yüksek mimar olan eşi Emel Hanım'la birlikte bir mimarlık bürosu açar. Nedenini ise şöyle açıklar. 80'lerde piyasaya arabesk müzik egemen olmuştu. Gazino ortamları vardı ama konser alanları yoktu. Biz sesimizi yalnız gazinolarda duyurabiliyorduk. Ama aileler de oralardan çekilmişti. Başka bir seyirci profili oluşmuştu. O sıralar istemeyerek de olsa müzikten çekilmek zorunda kaldı.

istemem. 2000'lerde uzun soluklu televizyon programlarıyla da adından söz ettiren Erol Evgin, 2011'de eski albümlerinin tadını yakalamak istediği Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa albümünü yayınladı.

güçlü bir sese sahipti. İyi de bir piyano virtüözüydü. Sanat yaşamına 30 albüm ve 400 kayıtlı şarkı sığdırdı. Efendiliğin ve nezaketin simgesi usta sanatçı Ferdi Özbeğen, piyanist şantörlük akımının öncüsüydü.

0: yaşlı gözlerin mutluluktan haber ver, dilek taşı.
1: 1941'de İzmir'de dünyaya gelen sanatçı kariyerine orkestra müzisyenliğiyle başlar. 1977 yılında ilk uzun çaları olan Ferdi Özbeğen'le 45 dakikayı çıkaran sanatçının albümü kısa sürede büyük satış rakamına ulaşır. Sormaz.

1980'lerin başında Ferdi Özbeğen, aşk ve ayrılık temalı şarkılarıyla milyonları peşinden koşturuyordu artık. Nice yıllara, Bir Sır Gibi ve Seviyorum Delicesine bu dönemde yayımlanan albümleriydi. Kandil, Eskimeyen Dost, Seni Terk Edeceğim, Yok Yok Yalan Deme en çok sevilen şarkıları oldu.

0: Şöhretinin zirvesindeki sanatçının plakları çok satar. Öyle ki 1982 yılının vergi rekortmeni olur. Ferdi Özbeğen, 80'lerin sonuyla 90'ların başına kadar çıkarttığı albümlerde Alaturka ve Taverna tarzı şarkılar söyler. 90'lar yeni müzik türleri ve bir gecede ünlü olan isimlerle tanışırken kendisi de yavaş yavaş inzivaya çekilir.
1: Aşk

fakat çok da sessiz kalamaz üretken sanatçı. 1998'de Kandil albümünü çıkarır. Bu albüm kendisini tanımayan yeni kuşak ve hayranları için büyük bir prestij albümü olur. Ardından 2001'de Ayrılmayalım albümü.

son olarak birkaç TV programına katılan usta sanatçı 2013 yılının 28 Ocağı'nda bu dünyadan ayrılır. Çevresinde mütevazılığıyla tanınan Ferdi Özbeğen, halk gazinolara gidemiyor diyerek ücretsiz konserler düzenleyen ve izdihamdan yıkılan salonlara ev sahipliği yapan örnek bir sanatçı olarak sevenlerin gönlüne kazınır.

0: bence aşkın zaten bütün sihir de bu ilkenliğinde yani.
1: Öbür türlü gel oturalım konuşalım derseniz bir aşkım aşkım benzemez ki o. Anlaşalım konuşalım bir ortak noktaları bulalım. Yok. Böyle korkudan geberirken git diyeceksin. Sürünce ne alacağım? Halıları sökeceksin gelene gideceksin.
0: Buyurun git tutacağım.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar, Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta kayıp köyleri konuşacağız. Yıllar önce kayıp köylerle alakalı bir program yapmıştım. O programı hazırlanırken yahu kayıp köyler denilirken ne anlatılmak isteniyor acaba demiştim. Hazırlık evresinde öyle hususlara ulaştım ki ve daha sonra değerli hocamız doçent doktor İlker Yiğit'le birlikte konuşunca inanılmaz bilgilerin olduğunu görmüştüm. Çok beğenilmişti. Bu yüzden bu programın çok takip edileceğini ve beğenileceğini düşünüyorum. Doçent doktor İlker Yiğit hocam bizlerle birlikte Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sefalar bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Sağ olunuz. Çok ilginç bir konu gerçekten.
1: Evet.
0: Nasıl böyle bir konu üzerinde çalışmayı düşündünüz, planladınız? Dediğim gibi kayıp köyler, kaybolan köyler mi var dediğimde birçok nokta çıkıyor. Aslında günümüzde birçoğumuzun yaşadığı, gördüğü depremlerden, isyanlardan, savaşlardan, isyanların yanı sıra başka gelişmelerden ötürü köylerin kaybolduğunu evet sıralı bir şekilde buluyoruz. Ama bu derinlemesine baktığımızda nasıl cereyan ediyor merak ediyoruz. Ama ben şunu da merak ediyorum.
1: Evet.
0: Hangi rüzgar seni buraya attı derler ya hani.
1: Evet.
0: Siz hangi gerekçelerle böyle bir konuyu çalışmaya başladınız?
1: Aslında kayıp köylerle olan ilişkiselliğimiz bize hangi rüzgar attı? Ben Anadolu'nun güneyinde, Akdeniz'de, Antalya'da dünyaya geldim. Ama iş hayatı, araştırma görevliliği süreci beni Anadolu'nun nispeten kuzeyine, Çankırı'ya attı. Çankırı'ya attığı zaman da orada bölüm başkanımız, tarih coğrafyada benim hocam Profesör Osman Gümüşçü ile bir araya gelince doktora aşamasına geldik. İlker dedi, kayıp köyler diye bir konu var. Ben bunu doktora tezim sırasında, Karaman'da doktora tezim hazırlarken fark ettim. Dolayısıyla bu bir problem olarak duruyor, önemli bir sorun. Ben doktora tezinde fark ettiğim bu sorunsalı bir TÜBİTAK projesi marifetiyle senin doktora tezin olarak bir ekiple birlikte çözelim denildi. Ve ben de hay hay hocam dedim memnuniyetle. Ben zaten bir doktora tezi hazırlayacağım ve tarih coğrafya alanında uzmanlaşmak istiyorum. Tabiri caizse at olur meydan olmaz, meydan olur at olmaz. At ve meydanın bir araya geldiği, hoca ve talebenin buluştuğu bir denklemde böylesine Anadolu İskan tarihinde önemli bir problemin çözümü noktasında biz bir yola çıktık. Ve o saatten sonra yani 2013 yılından itibaren bir TÜBİTAK projesi marifetiyle biz kayıp köyler konusuna girdik. Önce bir proje metni hazırladık. TÜBİTAK'a arz ettik. TÜBİTAK'tan araştırma projesi olarak, 1001 projesi olarak kabul edildi ve biz 3 sene arşiv çalışması, arazi çalışması, literatür taramaları vesaireyle birlikte bu projeyi tamamladık.

0: tamamladık. 2016'da projemiz bitti. 2018'de de ben doktora tezimi teslim ettim. Dolayısıyla aslında benim 2013'ten 2018'e kadar yoğun bir şekilde içinde yer aldığım, paydaşı olduğum, olmaktan da büyük keyif aldığım bir proje haline geldi. Ve gittikçe de bizimle etiketlenmeye de başladı. Yani doktora tezleri akademide önemlidir malumunuz. Bir rozet gibi yakanıza yapışır ve kayıp köyler konusu da birazcık öyle oldu. İlgi de çekti sizin de ifade ettiğiniz gibi. Artık kayıp köyler denildiği zaman ismimizin özdeşleştiğini görüyoruz ve bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz aslında.
1: Kaç köy gezdiniz hocam o süreçte?
0: Manisa ve Konya'da bir 500 civarında köyü tek tek adım adım gezdik.
1: Hocam bizi kandırmıyorsunuz değil mi? 500 köy gerçekten gezdiniz mi?
0: Gezdik efendim, gezdik. Çünkü 265 civarında Manisa havalisinde bir ona yakın Konya havalisinde köy var. Osmanlı döneminden kalan, bir de süreç içerisinde yeni kurulan köyler var. Bir kısmı terk edildiği için mezarlığını, çeşmesini, bazen caminin minaresini bulabildik. Bazen de yaşayan ve devam eden köyler var. Onları da doğrudan ziyaret ettik. Dolayısıyla aslında bu 500 rakamının da üzerinde. Bir de bir arkadaşımız Sivas kayıp köylerini yaptı. Alparslan Demir hocamızın öğrencisi. Orayı çalıştı. Sivas'ı da katarsak yiğitlerin memleketi, herhalde bu rakam 800'e kadar çıkabilir. En az 700 köyü bizzat adımladık. Çünkü 2013'ün Şubat ayından itibaren yaz dönemleri, 2 yaz boyunca biz arazideydik. Ve bu Anadolu kırsalında bu 3 örneklem alanını adım adım gezdik diyebilirim.
1: Bir köyün olup olmadığını anlamak için hangi doneler üzerinde ilerlediniz peki?
0: Kayıp köy dediğimiz şeyi nasıl kavramsallaştırdık? Şöyle kavramsallaştırdık aslında. İlk önce tahrir defterlerine baktık. Manisa, Konya, Sivas'taki köylerin dökümünü yaptık. Yaptıktan sonra bu köyler bugüne ulaşmış mı diye baktık. Yaşıyor mu? Lokalizasyonunu yaptık. Yer tespitini yaptık. Şunu gördük ki benim çalıştığım Manisa ve Konya havalisinde köylerin %65'i ulaşmamış. Bu tabii çok büyük bir rakam aslında. Yani 100 köyden 65 tanesinin bugüne ulaşmadığını görüyorsunuz ve bugüne kadar derinlikli bir şekilde ele alınmamış. Bir takım değinmeler var.
1: Nüfus falan mı fazla yokmuş? O yüzden mi ulaşmamış? Niye ulaşmamış?
0: Niye kaybolmuş diye biz de ciddi bir uğraşa girdik aslında. Bunun cevabını bulmak için arşive girdik, araziye gittik, insanlarla mülakat yaptık. İşte tarihsel depremleri araştırdık, afetleri araştırdık. Köyün kaybolması dediğimiz şey aslında köyün terk edilip köy tüzel kişiliğinin ortadan kalkması. Dolayısıyla siz bugün örneğin Düğlek Köyü diye bir köy bulamıyorsanız ve iskan edilen bir merkez olarak bugüne ulaşmadıysa biz bu köye kayıp diyoruz. Tabii kaybolmanın yolu şuradan geçiyor aslında. Nüfusun orayı terk etmesi neticesinde cereyan ediyor. Bazılarının minaresi, çeşmesi, temel izleri günümüze ulaşıyor. Onlar nispeten şanslı. Ama bazılarının adı bile gelmiyor. Gidiyorsunuz işte burası Kersencik köyü mevki diyorlar. Bu da bir şans. Onu lokalize edebiliyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz ki hiç yok. Hiçbir eser yok. Halk hafızasında da mevki adı olarak da transfer edilmemiş. Dolayısıyla bu %65 kayıp çok ciddi bir kayıp ve mekansal olarak farklılıklar arz ediyor. İşte Manisa'da farklı bir süreç ilerliyor. Konya'ya gidiyorsunuz başka, Sivas'a gidiyorsunuz başka gerekçelerle köylerin kaybolduğunu görebiliyorsunuz. Ve zamansal olarak da farklı farklı olduğunu görüyorsunuz. Gerçekten çok girift, çok ilginç. Sahaya çıktığınız zaman ulaştığınız bilgiler sizi hayrete düşürecek kadar enteresan bir konu olarak duruyor.
1: Bir de zor bir doktora teziymiş bence. Şimdi köy köy düşünürsek ve işte o dönemde deprem var mıymış, isyan var mıymış, ne bileyim bir pandemi, hastalık var mıymış, ilintili olarak çok farklı konuları da araştırmak, bulmak, evet, detaylı bir şekilde incelemek mecburiyetinde oluyorsunuz.
0: Evet, sizin de isabetle kaydettiğiniz gibi kayıp sebepleri çok farklı. Manisa'ya gidiyorsunuz, işte Gediz Nehri'nin taşkını oluyor. Konya kırsalına gidiyorsunuz, diyorlar ki yılan çıktı, yılan türedi diyor. Köyü terk etmek zorunda kaldık diyor. Başka bir alana gidiyorsunuz, işte eşkıya baskısından biz korktuk diyor. Bir başka alana gidiyorsunuz, kuraklık kendisini gösteriyor. Dönüyorsunuz Manisa'ya, 1595 yılında şiddetli bir deprem olmuş. Yerden katran gibi su fışkırmış.
1: En fazla sizi şaşırtan sebep hangisiydi?
0: Mesela kertenkeleden dolayı bir köyün terk edileceği aklıma gelmezdi. normal deprem, taşkın durumları, kuraklık durumları, kıtlık durumları, eşkıyalık durumu nispeten öngörülebilir. Türkiye tarihselliğinde bir şekilde literatürde yer bulan bir süreç.

0: çalıştınız?
1: 1575'ten kabaca 16. yüzyıldan günümüze kadar bir 5 asırlık bir dönemi kapsıyor. Tahrir defterleri Anadolu için 16. asırdan itibaren başlıyor. 1500'lü yıllardan itibaren genel olarak var.
0: Ekrana da getiriyoruz bu köylerden.
1: Kayıp köyler. Evet, burası mesela Sindel köyü. Ocağına incir ağacı dikmek teriminin güzel bir örneği. Orada incir ağaçlarını görüyorsunuz. Burası dağlık bir alan. Yunt Dağı havalisinde Manisa çevresindeki alanlardan bir tanesi. Sindel köyünün harabesi günümüze değin ulaşmış ve yerinde incir ağaçları ortaya çıkmış. Zaman içerisinde bu dağlık alandaki konar göçerlik, yani hayvancılık ekonomisine bağlı olarak iştigal edilen bu köyün daha ovalık alana güvenlik gerekçesiyle indiğini görüyoruz mesela. Dağlık alan aynı zamanda özellikle milli mücadele döneminde asker kaçaklarının sığındığı, tırnak içerisinde yataklandığı alanlar. Burada eşkıyaya, asker kaçaklarına yardım ve yataklık etmek istemeyen insanlar kendileri için güvenlik tehdidi gördüğü zaman zirai ekonomiye geçiyorlar ve daha güvenlikli ovalık alanlardaki köye yerleşiyorlar. Sindel köyü de özellikle hayvancılık ekonomisine bağlı olarak kurulmuş olan dağlık alandaki bir köy, zaman içerisinde ovalık alandaki bir köye eklemlendiğini görüyoruz. Sindel diye bugün bir köy yok ama ovadaki bir köye eklemlenmiş. Ovada görüştüğünüz zaman Sindel köyü harabesi, bizim atalarımız, babalarımız, dedelerimiz Sindel'den buraya inmiş diyor. Dolayısıyla bir kayıp sebebini ve bir kayıp mekanını bu şekilde bulabiliyorsunuz. Bu harabe köylere güzel örneklerden bir tanesini teşkil ediyor.
0: Orada yaptığınız mülakatlardan da bahsettiniz. Evet. Farklı anlatıları da beraberinde getiriyor muydu? Çok ilginç hikayeleri de mutlaka duymuşsunuzdur.
1: Evet, kesinlikle öyle. Şöyle ki, bir köye gidiyorsunuz mesela, biz diyoruz kayıp köyleri arıyoruz. Kayıp köyleri ararken karşımıza diyor ki işte filanca köyler, AB köylerinin lokalizasyonunu yapıyoruz. Diyor ki şu köy diyor, bu köyde toplanmış diyor. 5-6 tane köy örneklemini veriyor. Salgın hastalıklar nedeniyle Manisa çevresinde ölet olarak ifade edilen veba nedeniyle köylerin belirli bir alana geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla halk arasında çarık çıkartmaz hastalığı ve güzel bir Türkçeyle, safi, sade bir Türkçeyle ölet olarak isimlendiriyorlar. Ve şunu söylüyorlar o bölgedeki insanlar. Bir insanı gömmeye gidiyorduk, vefat etti, defnetmeye gidiyoruz. Mezarlıktan dönmeden bir başkasının öldüğü haberi geliyor. Dolayısıyla Anadolu sathında buna güzel de bir isim vermişler. Buna demişler ki çarık çıkartmaz hastalığı olarak ifade etmişler. Anadolu kırsalında vebanın egemen olduğu dönemde, ki bu dönem zaten veba Orta Avrupa, Avrupa ülkelerinin kırıldığı, nüfusunun üçte birini kaybettiği kara ölüm olarak bilinen sürecin Anadolu sathında da dönem dönem deneyimlendiği, İzmir'de, Manisa'da, Anadolu sathında vebanın, öletin olduğunu görüyoruz. Bu da mesela ilginç bir bilgiydi. İnsanların hatırası aslında hala ölet kavramının canlı olduğunu görüyoruz.
0: İlk 7 görseli verelim arkadaşlar ekrana. Tek tek bakalım o görseller, evet, üzerinden de değerli hocamız anlatmış olur. Görsellerle daha güzel oluyor.
1: Evet.
0: Konunun ayrıntılarını daha iyi dinlemiş oluruz. Burası neresi mesela hocam?
1: Burası Manisa Ovası'nda fabrika bacası gibi gördüğümüz alan, Büyük Düğlek Camii'nin minaresi burası. 16. yüzyılda iki tane Manisa Ovası'nda köy var. Büyük Düğlek ve Küçük Düğlek olarak isimlendiriliyor. Kalabalık bir köymüş. İkiye bölündüğü anlaşılıyor. Ve ikisine de Düğlek ismi verilmiş. Biz Manisa'da...
0: Ne demek Düğlek?
1: Düğlek'in anlamını ben de bilmiyorum. Ama bazı yerlerde işte belki Bostan'a denilen bir isim de olabilir. Çünkü burası Manisa Gediz Graben alanında bağlık ve bostanlık alanların yaygın olduğu, sulu tarımın yapılabileceği alanlardan bir tanesi. Ve bu alanı biz 2013-2014 döneminde ilk arazi çalışmasına gittiğimiz zaman ziyaret ettiğimiz yerlerden bir tanesi. Dediler ki işte Düğlek Köyü biz lokalize ettik. Ovanın ortasında bir tane cami minaresi. Osman Gümüşçü hocamızla birlikte biz aracı atladık. Aralardan, derelerden geçerek bu görmüş olduğunuz buğday ekili o zaman köyün fabrika bacası gibi ileriden bakıldığı zaman duran caminin minaresini gördük. Yaklaştığımız zaman caminin mabet tarafının kerpiçten yapıldığı için zaman içerisinde aşındığı, ortadan kalktığı, ancak minare kısmının taştan yapıldığı için günümüze değin

0: ulaştığını gördük ve burası Manisa Ovası, Gediz Nehri'nin geçtiği alan ve depremden ciddi manada etkilenen bir alan. Bir diğer tehdit burası için Gediz Nehri, Demirköprü Barajı yapılmadan önce sıklıkla taşkın yapan da bir nehir. Sürekli yatağını değiştiren de bir nehir. Hal böyle olunca bu alandaki köy 16. yüzyılda varken 17. asra gelindiği zaman süreç içerisinde terk edildiğini görüyoruz. Bir de suya yakın olmak aynı zamanda sıtma hastalığına da davetiye çıkarmak anlamına geliyor. Evet, bir taraftan sulu tarım yapabiliyorsunuz ama süreç içerisinde özellikle havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek istilası ve buna bağlı olarak da insanların sıtma hastalığına tutulması bu ovalık alandaki köylerin terk edilmesinde etkili olmuş. Yani hem bir fırsat durumu var sulak olduğu için, mümbit, evet, verimli olduğu için, hem de aynı zamanda sıtma hastalığından dolayı terk edilmek zorunda kalınan bir durum ve Anadolu sathında 20. asrın başında, yani 1920'ler dahil olmak üzere sıtmayla ciddi manada mücadele edilmek mecburiyetinde kalınmış. Tabiri caizse yerel yönetimlerin, ülkedeki üst düzey yöneticilerin ve yerel halkın uğraşması gereken en önemli sorunlardan bir tanesini sıtma hastalığı oluşturuyor.
1: İkinci görsele bakalım. İkinci görsel üzerinden bakalım, de depremleri konuşalım. Köylerin, peki, kaybolmasında depremlerin etkisi ne dereceydi?
0: Depremler tabii modern zamanlarda hepimizin aşina olduğu durumlar. İşte 23 Nisan'da cereyan eden İstanbul'daki depremler, işte Maraş havalisinde 6 Şubat'ta deneyimlediğimiz depremler gibi Türkiye tarihinde, yakın tarihimizde ve uzak tarihimizde her zaman depremler olmuş. Yani antik kentlerle ilgili bakarsanız da deprem var. Osmanlı dönemine bakarsak da deprem var. Bizim çalışmış olduğumuz dönemde özellikle Manisa çevresi fay hatlarının yoğun olduğu Batı Anadolu fay zonu olarak ifade edilen alanda yer alıyor. Ve hemen Manisa şehrinin güney tarafında yer alan Sipil Dağı var. Dolayısıyla Gediz Graben alanına doğru devam eden alanda büyük bir Manisa fayı var. Gediz Grabeni ile dağlık alanı birbirinden ayıran. Görünen o ki 1500'den 1800'e kadar 16 kez Manisa havalisinde deprem meydana gelmiş. Bunlardan 6 tanesi şiddetli deprem. Ve bunlardan özellikle belgelere yansıyan 1595'te cereyan eden Manisa depremi o kadar şiddetli olmuş ki insanlar bunu şöyle betimlemişler. İşte Manisa'dan İstanbul yoluna giderken Gediz Nehri'ne doğru yerden bir su fışkırdı depremin etkisiyle. Toprak yarıldı. Toprak yarıldıktan sonra göğe doğru bir minare yüksekliğinde katran gibi bir su fışkırdı diye dönem belgelerine, şahitlerin tanıklığına bu yansımış. Manisa'nın özellikle doğal afetler bağlamında en önemli sarsıcı olaylarından bir tanesini depremler oluşturuyor ve Manisa köylerinin en fazla kaybolduğu dönem 1600'de 1700 yılları arası. Dolayısıyla 16. yüzyıldan 17. yüzyıla geçildiği dönemde ciddi manada depremlere maruz kalmış ve bu dönemdeki 6 deprem aslında ovalık bölgedeki Manisa havalisindeki iskan merkezlerinin yer değiştirmesine ya da bir kısmının terk edilmesine yol açmış. Düşününüz ki yer yarılıyor ve o köylülerin minare yüksekliğinde bir su görmesi ve katran renginde görmesi, o insanların artık orada duramayacağı, en azından daha güvenli gördükleri başka bir yere intikaline yol açıyor.
1: Biraz önceki görseli tekrar isteyelim. Bu 2 numaralı görseldi. Manisa diye ifade ettiğiniz yer.
0: Evet.
1: Burası neresi?
0: Burası özellikle Manisa Yunt Dağı'nda Konar Göçerler tarafından yapılmış Turpçular Köyü olarak ifade edilen bölgede karşımıza çıkan Konar Göçerlerin yaptığı bir alan olarak dikkatimizi çekiyor. Dolayısıyla bu alanlar Manisa Havalisi'nde bizim gördüğümüz terk edilmiş yerleşmelerin temel izlerinden bir tanesini oluşturuyor.
1: Bir de 3 numaraya bakalım. Biraz önce aslında 3 numarayı vermiştik sıralı. Hem burası.
0: Burası Sivas kırsalında bir köy. Karavihisar, yani Karahisar köyü olarak geçiyor ve bu köy oldukça ilginç. Yakın zamanda terk edildiği için, 19. asırda terk edildiği için Yakın dönemdeki çeşmesi kullanılmaya devam ediliyor. Çünkü bölgede konar göçerler var. Hemen yanı başında tarım alanları aktif olarak kullanılıyor. Taş meskenlerden yapıldığı için, taş malzemeden meskenler yapıldığı için günümüze değin ulaşılabilmiş ilginç örneklerden bir tanesini oluşturuyor. Hı hı. Kayıp köyleri araştırırken her zaman bu kadar şanslı olmuyoruz. Yani temel izini bile bazen bulamıyorsunuz. Tabii kayıp köyleri araştıran bir ekip, proje ekibi olarak böylesine güzel mimari unsurları, yapısal unsurları görünce daha mutlu oluyoruz. Çünkü daha rahat delillendirebiliyorsunuz. Sadece bir mevki adı olduğu zaman yine bir isim var, bir bilgi var ama bu şekilde temelleri bulmak, çeşmeyi bulmak bu bağlamda önemli. Mesela Konya kırsalında Rustum Çeşmesi diye, Rustum Pınarı diye bir pınar var. Burada görselini de takdim etmiştik. O Rustum Pınarı'nı açabilirse arkadaşlarımız onun hikayesini de anlatmak isterim. Bazen bir çeşme günümüze 8, ulaşıyor.
1: 8-9-10
0: yılı. Evet, geldi. Şimdi bu Rustum Pınarı dediğimiz pınar, Konya kırsalında biz yine kayıp köyler edasıyla gidiyorduk. Ben şoförlük yapıyorum. Yanımda Osman hocamız var, Alpaslan hocamız var. Proje ekibi. İlerliyoruz. Osman hoca geçerken bu çeşmeyi görmüş. Tabii ben araç kullanıyorum. İlker dedi, bizim dedi Rustum diye bir köyümüz vardı. Hocam dedim, listeye bir bakayım. Rüstem diye okumuşuz. Tabii R, Sin, T, Mim olunca Osmanlı Türkçesiyle Arap harfli yazdığı için alternatifli olarak okuyabiliyorsunuz. Dedi o köy tamam burası. Rustum. İndik. Orada Anadolu'da patoz dövmek olarak ifade edilen hasat yapıyor. Bir tane amcamız var. Ona selam verdik. Yanına gittik. Dedik ki biz kayıp köyleri arıyoruz. Hocam dedi çeşme burada ama dedi asıl köy orada dedi. Verene halinde dedi. Yani virane halinde dedi. Çeşmeyi bizimkiler yolun altından geçirmiş, yolun kuzey tarafına koymuş. Halbuki asli köy, Rustum köyü güney tarafta, yaklaşık 1 kilometre güneyde yer alıyor. Aslında bu da şunu gösteriyor, arazi çalışmasına çıkmadan, yerel insanlarla, bölgeyi bilen insanlarla konuşmadan bir hamle yapsaydık, Rustum çeşmesini olduğu yere, köyü lokalize etseydik hata yapmış olacaktık. Ama oradaki tarımsal faaliyet yapan bir amcamızla konuşunca bize Virane Çeşmesi'nin olduğu yer, karşı yamaç, söğüt ağaçlarının olduğu yer olarak bize Rustum Çeşmesi'nin geldiği yeri gösterince köyün sit alanını, lokalizasyon yapabileceğimiz alanı da görmüş olduk. Dolayısıyla saha çalışması, araziye çıkmak ve araziden bir takım doneleri toplamak bu bağlamda sizi daha isabetli yorumlara, daha isabetli bulgulara ulaşmanıza vesile oluyor.
1: Yanılttığı oldu mu peki? O bölgedeki sakinlerle yaptığınız sohbet sonrasında evet. Yapmasaydık daha iyiydi, biz daha yakındık, bulacaktık ama bu sohbet sonrası yanıldık dediğiniz oldu mu?
0: Şöyle, Konya kırsalında Karapınar diye kalabalık bir köyü arıyoruz. Bugün Karapınar adında bir ilçe var malumunuz. Ama biliyoruz ki Konya'ya yakın bir bölgede olması lazım. Çünkü Sahra Nahiyesi olarak ifade ettiğimiz Konya kazasının yakınlarında bu köyün olması lazım. Yani Karapınar'a kadar da gidecek, arada hiçbir iskan merkezinin olmadığı bir noktaya bizim bunu lokalize etmememiz lazım. Dolayısıyla biz arıyoruz, kalabalık bir köy, değirmeni var, herkesin olduğu bir alan ve inatla ve ısrarla o köyü lokalize etmedik mesela. Bugün bir Karapınar var ama aradaki mesafe oldukça açık ve uzak olduğu için o noktada sağduyaya güvendik, istişaremizi yaptık, dedik ki bu köy o olamaz. Yani bizim Karapınar'ımızın bu kadar bir saatlik mesafede neredeyse uzak olması mümkün değil. Bu köylerin yine Konya havalisinde, Çumra havalisinde, Sahra Nahiyesi'nin içerisinde bir yerde olmalıydı ama bugüne ulaşmamış. Mesela o noktada biz onu lokalize etmemeyi, edememeyi kabullendik. Dedik ki Karapınar köyünü lokalize edemedik. %65'te kalacağız. Belki %66 olacaktı ama dedik ki böyle bir risk almamalıyız. Böyle yanılgılarda hep istişare ederek sağduyuya güvendik ve bilginin sıhhatiyle ilgili bir problem varsa, çünkü sözel bir bilgi gelebilir ama bizim mantıksal anlamda tarihsel bilgiyle ve coğrafi bilgiyle bu köyün burada olup olmayacağına dair, bu kadar uzak bir yerde olup olmayacağına dair bilgimiz ve tecrübemiz, deneyimimiz onu, o hatadan bizi mümkün olduğu kadar uzak kıldı.
1: Hocam şimdi mekansal farklılıklar da köylerin kaybolmasında etkili mi? Yani ovada var olan köyün kayboluş sebebiyle dağda var olan köyün kayboluş sebebi dediğimizde burada farklı hususlar mı ön plana çıkıyor, yoksa benzer noktalardan ve benzer notlardan da ilerleyebilir miyiz?
0: Mekansal farklılığın şöyle bir özelliği var. Evet, dağlık alanlar, ovalık alanlar, plato ve yamaç alanları gibi alanlar yerleşmenin kuruluşuna farklı farklı etkiler yaptığı gibi, ekonomik faaliyetleri, tarımsal faaliyetleri, hayvancılık faaliyetleri etkilediği gibi kaybolmaya karşı olan direnci de etkiliyor. Özellikle Konya ve Manisa'da ova bölgesi

0: bahçesi, iskan açısından düz bir alan, yerleşmelerin kurulmasına müsait alanlar olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ancak zaman içerisinde şunu görüyorsunuz ki aynı zamanda kırılganlıklar da oluyor. Mesela Konya Ovası için kırılganlık özellikle kuraklık. Konya Ovası zaten 300-350 milimetre dolaylarında yağış alan, ilkbahardaki yağmura muhtaç olan, insanların ova tabanında doğrudan kaynak suyuna ulaşabilmek için kuyulardan su alarak hayatlarını sürdürdüğü bir mekan olarak karşımıza çıkıyor. Ancak kuraklığın ortaya çıktığı bir dönemde ilk fırsatta oraların terk edildiğini görüyoruz. Düşünün ki sonbaharda, Ekim döneminde insanlar buğdaylarını ekmişler. İlkbahar yağmurları yağmazsa, yeterince başak ve boy vermezse, insanların o seneki vergilerini ödemeleri, temel ihtiyaç duydukları buğdayı, unu temin etmeleri, hayatlarını idame ettirmeleri, kazançlarını sürdürmeleri mümkün değil. Böyle bir denklem karşısında bu bir iki defa tekrar ettiği zaman ovalık alandaki köylerin hızlı bir şekilde terk edildiğini görüyoruz. Ya da Manisa çevresinde Gediz Nehri, 1959-60'lı yıllarda Demirköprü Barajı yapıncaya kadar sürekli taşkınlar yapmış. Mesela bu görseller arasında özellikle Kısmalı Köprü dediğimiz bir köprü var. Fotoğraflar içerisinde yer alıyor. O Kısmalı Köprü mesela 1,5 kilometre kuzeye atmış. Bugün Turgutlu'nun kuzeyinde bir köprü alanı var. Evet, bu Google Earth görüntüsü Turgutlu. Kısmalı Köprü'nün olduğu alan kırmızı noktalarla ifade edilmiş. Bu alan Kısmalı Köprü olarak tarihi köprünün bulunduğu yer. Yengi Pazarı olarak ifade edilen bir pazar alanı da köprünün ayağında kuruluyor. Gediz Nehri buranın altından geçiyor ve ekrana gelen Kısmalı Köprü'nün bugün meyve bahçeleri içerisinde, dikili tarım alanları içerisindeki vaziyetini görüyoruz. Biz bu alana gittiğimiz zaman dediler ki Kısmalı Köprü var burada. Tamam, gidelim. Gittik, baktık. Meyve ağaçlarının içerisinde kalmış. Gediz nerede? Gediz 1,5 kilometre kuzeyde. Dolayısıyla zamansal perspektifi kaçırsaydık buraya köprüyü niye yapmış diyecektik. Ama biliyoruz ki ovalık alanlarda, graben alanlarında akarsular yoğun yağış döneminde, taşkın döneminde yataklarını değiştirebilirler. Dolayısıyla 1959-60'lı yıllara kadar, Demirköprü Barajı yapılmaya kadar Gediz Nehri sürekli taşkın yapmış. Ve en son yaptığı taşkında 1,5 kilometre kuzeye kaymış ve o tarihi köprü bugün meyve bahçelerinin içerisinde uzun uzadıya yer alıyor, bir sınır teşkil ediyor. Dolayısıyla mekansal farklılık özellikle ovalık alanlarda, Manisa'sında, Konya'sında farklılık arz ediyor. Dağlık alanlar da ilginç. Dağlık alanların şöyle bir dirençliliğini görüyorsunuz. Nispeten ovaya karşı daha fazla yağışın düştüğü yerlerdir dağlık, evet, alanlar. Ve dağlık alanlardaki ekonomi tarımdan ziyade öncelikli olarak hayvancılık ekonomisine bağlıdır. Küçükbaş hayvancılık, koyun yetiştiriciliği, keçi yetiştiriciliği gibi faaliyetler için buralar daha yoğun bir şekilde kullanılır. Ve eşkıya tasallutundan, eşkıyalık faaliyetlerine karşı da dağlık alanlarda olan insanlar, ovada düz ayak diye tabir ettiğimiz kolay ulaşılabilir, erişilebilir alanlara nispetle kendilerini saklayabilmişler ve muhafaza edebilmişlerdir. Onun içindir ki bir kısım köyler yollardan uzaklaşarak daha güvenlikli gördükleri vadi işlerine, dağlık alanlara kaçtığını da görebiliyoruz.
1: Hazır eşkıyalık demişken 16, 17 ve 18 numaralı görsellere bakalım isterseniz.
0: Memnuniyetle.
1: Siz bu çalışmayı yaparken 16. yüzyıldan itibaren baz aldığınızı ifade etmiştiniz. Evet. 16. yüzyıl içerisinde Celali isyanlar da vardı. İsterseniz, evet, Celali isyanları da biraz temas edelim. Sonra milli mücadele döneminde kaybolan o köyleri de konuşalım.
0: Peki, memnuniyetle. 16. yüzyılda Bozoklu Celal diye birisi çıkıyor. Bozok dediğimiz bugün Yozgat havalisi olarak ifade edilen Bozok Sancağı'nın bulunduğu yer. Bu alan aslında yaylak kışlak mekanının sürdüğü, Türkmenlerin yaşadığı alanlardan bir tanesi. Ama zaman içerisinde sosyal ve ekonomik bunalımlar, sıkıntılar insanları isyana sürüklemiş. Bu dönemdeki isyanların aslında devlete karşı bir rejim değişikliği falan değil de sadece bir takım menfaat elde etme, vergilerden bıktıklarını ifade etme ya da kendilerine bir takım maddi menfaat talep etme noktasında olduğunu görüyoruz. Bunun altını çizdikten sonra bu 16. yüzyılda devlete karşı, reayaya karşı özellikle yapılan başkaldırılar, onlardan işte yem, yemeklik, akçe talebi gibi bir takım unsurların

0: Celali olarak ifade edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Celali müstehar bir isim olmuş. Kim eşkıyalık yaparsa bunlar Celali oldu şeklinde ifade edildiğini görüyoruz. Özellikle 1590'dan 1610'lara kadar olan zaman diliminde 16. yüzyılın sonu 17. yüzyılın başında Celali isyanlarının pik yaptığı bir dönem var. 1603-1608 dönemi büyük kaçkınlık dönemi olarak tanımlanmış. En zirve olduğu dönem. Bu dönemde eşkıyalık faaliyetlerine bağlı olarak yerleşmelerin ciddi manada terk edildiği, Anadolu kırsalının büyük ölçüde boşalmaya başladığı, daha güvenlikli merkezi köylere doğru insanların göç ettiği bir döneme tekabül ediyor. Bizim yapmış olduğumuz araştırmada da bu Celali isyanlarının pik yaptığı dönemler, 1600-1650 yılları arasındaki kayıp döneminde Konya'da en fazla kaybın olduğunu görüyoruz. Hal böyle olunca Konya çevresinde ve Anadolu kırsalında Celali isyanları, eşkıyalık faaliyetleri yerleşmelerin kaybolmasında anahtar bir rol üstlenmiş. Bir kısım insanlar köyünü terk etmiş, şehirlere gitmiş.
1: Demografik yapıyı etkiliyor.
0: Demografik yapıyı etkiliyor, demografik hareketliliği hızlandırıyor ve bir kısım insanlar şehirde kendisine yeni bir hayat kurma amacıyla, canını malını kurtarma amacıyla şehirlere geliyor. Bazı şehirlerin etrafındaki surlar bu şekilde güçlendiriliyor, tahkim ediliyor. İnsanlar şehirlere sığınıyor. Bir kısım insanlar da merkezi gördüğü, güvenlikli gördüğü köylere sığınmak zorunda kalıyor. Mesela vermiş olduğumuz görsellerin içerisinde bir çizim var. Kavak köyü çizimi. Etrafında 7 tane köyün toplandığı bir alan olarak görüyoruz. İnsanlar eşkıyalıktan, vergi baskısından dolayı bu alanı terk ederek merkezi bir köy olarak gördüğü, güvenlikli bir köy olarak gördüğü Kavak köyünde toplanmışlar. Bunun da şöyle ilginç bir hikayesi var. Biz Kavak bugün de kalabalık bir köy. Bir kuşluk vakti diyelim 10 civarı, 11 civarı Kavak köyüne aracımızla intikal ettik. Önümüzden bir amcamız geliyor. 60-65 yaşlarında bir amcamız. Bayağı da heyecanlı, dinamik bir amcamız. Amca dedik biz kayıp köyleri arıyoruz falan. Buldunuz dedi. Bu köy dedi 7 veren üzerine kurulmuş dedi. Veren. Viran diyor yani. Terk edilmiş 7 tane köy. Amcamız bir saymaya başladı. 10 tane köy saydı bize. Saymış olduğu 10 köyden 7'si bizim 16. yüzyılda varlığından haberdar olduğumuz, süreç içerisinde terk edilmiş, bugüne ulaşmamış köyler. İşte Gudrefi, Gömsesi, Virancı, Dineyi, Kuyuca, Dinornası, bunların hepsi zaman içerisinde gerek eşkıyalıktan gerek vergi baskısından ötürü merkezi ve güvenlikli gördükleri Kavak köyünde toplanmışlar ve arazilerini işlemeye devam etmişler. Köyde Dinorna köyünden gelenler gidip Dinorna'daki arazisini işliyor ama gelip köyde vergisini veriyor. Burada karşılıklı bir menfaatleşme var aslında. Kavak köylülerinin de işine gelmiş. Çünkü devlete vermeleri gereken bir rakam var. Diyelim ki 10 bin akçe. Farazi bir rakam söylüyorum. Ya da 10 akçe olsun. Dolayısıyla bu avarız vergisini vermesi gerekirken bir anda 7 tane köyün reayası geliyor. Kişi başına düşen vergi miktarı bir anda minimize oluyor. Ama üretim devam ediyor. Etraftan gelen köylüler güvenlikli bir noktaya ulaştılar. O köyde üretim zahiren yapmadıkları için, köyün tüzel kişiliği ortadan kalktığı için köyün vergisinden kurtuldular. Avarız vergisinden kurtuldular. Kavak köyüne geldiler. Kavak köyü de mevcut vergi yüküne ortak paydaş bulduğu için karşılıklı bir menfaatlenme neticesinde merkezi olan, güvenlikli olan köylerin toplulaşma noktasında bir çözüm ürettiğini görüyoruz. Anadolu kırsalında kırdan şehre göç olduğu gibi 16. yüzyılda Osmanlı döneminde aynı zamanda kırdan kıra yani bir köyden başka bir köye de göç olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Aksi takdirde bu köylerin bu denli yaşaması da mümkün değildi ve Osmanlı döneminde şehirler çok büyük demografik patlamalara ve buna bağlı olarak ekonomik, mali bir takım sıkıntılara da maruz kalabilirdi. İAŞ temininden güvenlik teminine varıncaya kadar. Evet. Dolayısıyla kırsal alanın bu şekilde gelişmesini temin etmişler.
1: Hocam isimler yalnız günümüzdeki köy isimlerinden biraz farklı gibi.
0: Evet. İlginç. Mesela bu Dinorna dediğimiz yerde bir höyük var. Dinorna höyüğü diyor. Nasıl Çatal höyüğü biliyorsak aynı şekilde Dinorna yüğü diyor insanlar. Konya havalisinde, Konya çevresinde höyüğe insanlar yüğü diyor. Yığma tepe bağlamında söylüyorlar. Neolitik dönemde orada bir yerleşme olmuş. Sonra bizim atalarımız gelmiş orada bir köy kurmuş. Akabinden süreç içerisinde terk edilmiş ve düşününüz ki Neolitik dönemdeki kuruluş parametreleri, kuruluş cazibesi devam ettiği için aradan geçen asırlar sonra ilgili bölgeye Türkler gelmiş ve bir yerleşme kurmuş. Muhtemel ki Bizanslılar da Doğu Roma zamanında da orada bir köy vardı. Bu anlam veremediğimiz, Türkçe'de karşılığı olmayan Sille, Botsa, Detse, Dinorna gibi, Guduref gibi bazı köyler, anlam yükleyemediğimiz köyler aslında Doğu Roma'dan, Bizans'tan intikal eden kültürel devamlılığın olduğu köyler. Ama Virancık gibi, Çatköy gibi, Dinek gibi ya da Kuyucak gibi köyler ise Türklerin at verme hususiyetine, mekansal özelliklere ya da boy isimlerine bağlı olarak verdikleri isimler aslında. Bu kültürel sentezi, bir potada eritme ve ivazsız garazsız bir şekilde siz buraya ne diyorsunuz? İkonyum diyorsunuz. Burayı Konya olarak biz söylemeye devam etmişiz. Ya da Simirna'yı İzmir'e çevirmişiz, Magnezya'yı Manisa'ya çevirmişiz. Kentsel merkezlerde, şehirlerde bu böyle olduğu gibi kırsal iskan merkezlerinde de bu ismi korumuşuz ve korumaktan da imtina etmemişiz.
1: Turpçular Köyü'nü konuşalım. 16, 17, 18 evet, görselleri gelsin.
0: Evet. Turpçular Köyü Manisa'da, Yunt Dağı'nda, dağlık bir
1: hemen
0: alanda.
1: Hemen hemen bütün köyler herhalde Manisa'da hocam.
0: Manisa'da ya da Konya'da. Bu Kavak Köyü mesela Konya'daydı. Turpçular Köyü Manisa Yunt Dağı havalisinde. Tabii Ege bölgesinde Yunan işgali görmüş bir alan olduğu için iskan hem Osmanlı döneminde aktif hem de yakın tarihimiz Cumhuriyet tarihi açısından da oldukça ilginç bir örneklem taşıyor. Biz Turpçular Köyü'ne geldik. Kale yerleşmesi gibi tepede, zirvede bir yerleşme. Sarnıçlar var. Doğal kaynak suyu yok. Yağmur sularından istifade ederek bu alanda iskanı sürdürmüşler. Ve bu alanda görmüş olduğunuz yapı malzemelerinden hareketle yerleşmelerini kurmuşlar. Yer yer kireç taşları var. Bunların içerisini oymuşlar ve bu alanda aynı zamanda su en önemli unsur. Suyu burada temin ederek bir köy yerleşmesi var. Biz bu alanda dolaşırken yakın bir köye uğradık. Dedik ki yukarıda Sakallı Köyü var. Sakallı Köyü terk edilmemiş. Ama aşağıda Turpçular Köyü var. Nispeten daha aşağıda rakım olarak. Kale gibi bir yer ama terk edilmiş. Bize hikayesini anlattılar. Hocam dediler orası milli mücadele döneminde asker kaçakları tarafından yardım ve yataklık için kullanılmak istemiş. Turpçular Köyü de yardım ve yataklık etmeyi, eşkıyalara yemeklik vermeyi, erzak vermeyi kabul etmemiş. Köyün ileri gelen bir beyi diyelim artık, önde gelen insanı diyelim var. Ve bu insan elindeki cephanesi artık ne kadarsa bir gece baskın düzenliyor eşkıyalar, siz misiniz yardım ve yataklık etmeyen diye. O gece mücadele edebildiği kadar ediyor ama en nihayetinde maalesef mermisi bitiyor ve geliyorlar o amcanın şu tetik parmağını kesiyorlar. Tetik parmağı kesildikten sonra diyorlar ki bize burada huzur yok. Biz Turpçular Köyü'nü terk etmek zorundayız. Ovalık alana, daha güvenli gördükleri alana inmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bu da kayıp köylerin sadece Osmanlı döneminde Celali Fetreti, Celali Eşkıyalı ya da çeşitli eşkıyalık faaliyetleriyle olmadığını, aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizde bir şekilde asker kaçağı olarak ifade edilen insanların da dağlık alanlarda, korunaklı alanlarda iskanı etkilediğinin önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bugün hala boş, sarnıçları mevcut. Duvar temelleri ya da duvarları yıkılmış olsa da sahada görülebiliyor. İlginç örneklerden bir tanesi de bu.
1: Buralara gitmeden peki buralara yönelik bu bilgileri arşiv belgelerinden ulaşabiliyor muyuz? Yoksa saha araştırması muhakkak yapılması gerekiyor mu?
0: Arşiv belgeleri büyük ölçüde özellikle bu tarz bilgilerde suskun kalıyor. Çünkü arşiv belgesinin tutulmada bir motivasyonu var. Örneğin kadı sicili dediğimiz bir şey varsa mahkemeye taşınmış bir olay olması lazım. Tahrir defteri vergi yükünü belirlemek için tutuluyor. Dolayısıyla sosyoekonomik verileri içeriyor. Hal böyle olunca tesadüfen bazı eşkıyalık durumlarına ulaşabiliriz. Ancak böylesine ilginç örneklemleri sahaya çıkmadan görmenin imkanı maalesef yok. Belgelerin sustuğu yerler var. Onun için bu çalışmayı belki de diğer çalışmalardan ayrı kılan, salt tarih çalışmasından ayrı kılan ve güçlü kılan taraflarından bir tanesi. Bir taraftan arşive dayanıyor. Evet, arşivden Celali isyanlarıyla ilgili, çeşitli eşkıyalık faaliyetleriyle ilgili, yol kesmeyle alakalı bir takım bilgileri mühimme defterlerinden, şeriye sicillerinden, şikayet defterlerinden ulaşabiliyoruz. Ama belgenin yetmediği, suskun kaldığı alanlarda sözlü tarih dediğimiz arazi çalışmasına gidiyoruz. Sahada meramımızı ifade ettiğimiz zaman halk hafızasında bunlar yaşıyor. İyi ki de yaşıyor. Belli bir yaşın üzerindeki insanlar bunlara hakim ve bunu büyük bir cömertlikle, sağ olsunlar, bizlerle paylaştılar. Meramımızı, problemimizi anlattığımız zaman bize güvendiler. Dediler ki tamam hocam, biz bildiklerimizi bütün şeffaflığı anlatacağız. Eksik olmasınlar. Benim doktora tezimdeki önemli teşekkürlerden bir tanesi de bizi misafir eden, Sivas kırsalında, Konya'da, Manisa'da çayını paylaşan, soğuk bir ayranını paylaşan, yaz döneminde hemen bir ayran yapıp geliyorlardı mesela. Kış döneminde Manisa'da bir kıraathaneye uğruyoruz. Hemen hocalara bir çay söyleyelim diye bizi güzel şekilde ağırladı. Onlara da şükran borçluyuz.
1: Hocam önümüzdeki süreçte yeni çalışmalar olacak mı? Böyle saha araştırmaları, çalışmaları.
0: Şimdi bu çalışmada biz kayıp köyleri araştırdık. Benim tezimin bir bölümü de yeni kurulan köylerle alakalı. Çünkü köyler bir taraftan kayboluyor. Ama biliyoruz ki iskan çok dinamik bir süreç. Yeni kurulan yerleşmeler de var. Dolayısıyla bir proje ekibiyle bu yeni kurulan köyleri nerede, ne zaman, nasıl kuruldu, bu
1: bir
0: süreç nasıl...
1: Bir arazide olursunuz zaten.
0: Öyle görünüyor. Eğer bunu yapabilirsek hedeflerimizden bir tanesi bu. Şimdi bir tane Anadolu'daki kervan yollarıyla ilgili Manisa, özür dilerim, Antalya, Burdur, Isparta hattında bir kervan yolu TÜBİTAK projemiz var. Yazın arazideydik, şimdi Temmuz ayında tekrar araziye gideceğiz. Bizim arazi çalışmaları bitmiyor aslında. Onda da yolları tespit ediyoruz. Döşeme yolları, göç yollarını, tarihi yolları, işte Bizans'ta neydi, Roma'da neydi, Selçuklu'da neydi, Hamitoğulları Beyliği'nde neydi ve Osmanlı'da neydi? Bu yol boylamsal olarak nasıl ortaya çıktı? Bizim araziden pek ayağımız sekmiyor. Sağlığımız, imkanımız el verdikçe de arazi temelli çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
1: Yaz aylarında mı yapıyorsunuz bu saha araştırmalarını genelde?
0: Yaz aylarında daha uygun oluyor. Eğitim öğretim sürecimiz tamamlanmış oluyor. Temmuz-Ağustos süreci ya da sömestr kısa, o dönemler bizim için saha çalışması için en uygun zamanlar oluyor.
1: Hocam şimdi bu köylerin var olduğunu tespit ettiniz. Bundan sonrasını mesela belediyeye mi haber veriyorsunuz? Kültür Bakanlığı'yla bir işbirliği oluyor mu? Yoksa sadece SALT bu çalışma raflarda mı kalıyor?
0: Şöyle, aslında ürettiğimiz TÜBİTAK projesinin metni ulusal ve uluslararası arenada açık. Proje veri tabanında, ULAKBİM'de açık. Sonrasında proje metni bir kitaba dönüştü. Sonrasında buradan üretilmiş doktora tezleri var. Tüm bunlar açık erişimli olarak ulaşılabiliyor. Ve biz bunu gerek yereldeki kaymakamlarla, valilerle, belediye başkanlarıyla, hatta muhtarlarla da paylaşıyoruz. Gittiğimiz zaman o köyle ilgili bildiklerimizi söylüyoruz. Burada yapılması gereken iş şu aslında. Özellikle İngiltere'de %5, %6 köyler için kayıp köyleri yeniden ziyaret diye fotoğraf albümleri yapılmış. Turlar düzenlenmiş, yürüyüş rotaları çıkarılmış. Biz hep belirli amaçlarla ve hedeflerle turizm faaliyeti öngörüyoruz. Ancak alternatif turizm rotaları olarak Düğlek Camisi'ne götürmek, Sivas'ta Karavihisar Köyü'ne götürmek, işte Konya'da herhangi bir Kavak Köyü etrafındaki Çeltek Köyü'ne götürmek, eşkıyalıktan dağılan bir köyün temeline götürmek ve bu hikayesini bu bilimsel temeliyle anlatmak aslında oldukça keyifli bir yere oturacak bir mahiyeti var. Yapılması gereken iş bu noktadan sonra gerek yerel yönetimler tarafından, gerekse STK'lar ve paydaşlar tarafından bunun turizm amaçlı ve hatta eğitim amaçlı, tarih, coğrafya anlamında, arkeoloji anlamında insanların, öğrencilerin gidip ziyaret edebileceği, sahada ders yapabileceği aslında ciddi de bir veri tabanı oluştu. Yani bir fotoğraf albümü yapılsa da bu çok çok kıymetli. Romanı yazılsa da kıymetli. Belgeseli çekilse de çok kıymetli mesela. Kayıp köylerle alakalı elbette bir belgesel yapılabilir.
1: Şimdi yeni kurulan köyleri de bulacaksınız.
0: Yeni kurulan köylerin ne zaman, nerede, nasıl kurulduğunu bulmamız gerekecek. Onların da bilimsel temelini hem arşivden hem araziden beslenerek inşa etmemiz gerekecek. O da bizim omuzlarımızdaki sorumlulardan bir tanesi. Osman hocam kulakları çınlasın, öyle diyor. İlker, bunu senin yapmam lazım diyor. Kayıp köyleri beraber yaptık. Sen diyor ki yeni kurulanları da bir ekiple gidin, bulun, yapın ve bunu da literatüre kazandırın.
1: Hangi bölgelerde bu araştırma yapacaksınız?
0: Şimdi aynı alandan da ilerleyebiliriz. Manisa, Konya'dan da ilerleyebiliriz. Yeni destinasyonlar da eklenebilir. Mesela Bozok Havalisi, Çorum Havalisi ya da Adana Çukurova Havalisi de eklenebilir. Çünkü yeni kuruluşta ben tezde birazcık değinmeye gayret ettim. Konar göçerlerin iskan süreci, sonrasında muhacir olarak tabir ettiğimiz Osmanlı'nın içe dönük iskan sürecinde 1774 sonrası Osmanlı topraklarından, kaybedilen topraklardan Osmanlı ülkesi içerisine gelen soydaşlarımızın, dindaşlarımızın iskan edildiği alanlar da yeni yerleşmelerin kurulmasına vesile oluyor. Ama resim bununla tamam olmayacak. Muhtemelen yeni kurulan yerleşmeler kendi doğası itibariyle bölgedeki nüfus artışı, demografik özelliklere bağlı olarak yeni tarım alanlarına ihtiyaç duyması gibi bir takım gerekçelerle de kurulmuş olma ihtimali var. Evet, iki tane hipotezimiz var ama bu hipotezlerin nasıl kayıp köylerde Celali isyanlarından timar sisteminin değişim dönüşümüne kadar tartıştıysak yeni kurulan köyleri de bu bağlamda tartışmamız gerekecek.
1: Eski Türk tarihini konuşurken Profesör Doktor Ahmet Taşal hocamız coğrafyanın çok önemli olduğuna sık sık temas eder. Evet. Yani dağlık alanları konuştuğumuzda siz hayvancılığa atıfta bulundunuz.
0: Evet.
1: Yine işte tarımın yapıldığı alanlar mutlaka birçok noktada var. Bu köylerin kaybolmasında aşa ulaşamama, yiyeceğe ulaşamama, bu noktada yerini değiştirme ve o izlerin kaybolması da etkili olmuş mudur?
0: Tabii ki insanların bir alana yerleşmesi, orada yerleşmeyi devam ettirmesi, kuruluş nosyonu diyebileceğimiz bir takım parametrelerle oluyor. İşte temiz bir su kaynağı olacak, güvenli olacak, tarımsal ya da hayvancılık faaliyeti, yani ekonomik faaliyetini sürdürebileceği özelliklere o sahanın sahip olması lazım. Zaman içerisinde bu özelliklerden biri ya da birkaçı ortadan kalkarsa ilgili yerleşme hayatiyetini devam ettirme noktasında problemler yaşamaya başlıyor. Bu problemlerin üstesinden gelebilirse yerleşme varlığını sürdürüyor. Eğer devam ettiremezse ilgili merkez terk ediliyor. Bugün antik kent dediğimiz ya da terk edilmiş köyler dediğimiz yerleşme türlerinin ortaya çıkmasının nedeni bu. Bu perspektiften baktığımız zaman Anadolu aynı zamanda bir cazibe merkezi. Orta kuşakta ulaşım hatları, mümbit tarım alanları, iklimsel çeşitlilik, tarımsal zirai çeşitliliğe yol açan çok renkli bir yapısı var. Ama bu renkli yapı zaman içerisinde gerek iklim olaylarına bağlı olarak, gerekse deprem olaylarına ya da siyasi ya da güvenlik problemlerine bağlı olarak bir sorunla karşılaşırsa ilgili yerleşme hayatiyetini devam ettiremeyebiliyor. Ya yer değiştiriyor bir çözüm olarak ya da tamamen o yerleşme terk ediliyor. Bir viran olarak, harabe olarak kalıyor ve bize de bir konu çıkıyor. Kaybolan köyler mevzusu ortaya çıkmış oluyor.
1: Eminim önümüzdeki süreçte yapacağınız araştırmalarla daha niceleri bulunacaktır.
0: İnşallah ümit varız. Gücümüzün, kudretimizin yettiği kadar bizler, bizim öğrencilerimiz, bizim master ve doktorantlarımız inşallah daha güzel işler yapacaktır.
1: Bence saha araştırmalarına onları da götürün.
0: Kesinlikle götürüyoruz. Hani beni hocam nasıl götürdüyse, bir taraftan harita, bir taraftan araç kullanımı, bir taraftan drone fotoğraf çekimi. Bu iş birazcık malumunuz şeyle ilerliyor. Usta çırak ilişkisiyle ilerliyor. Bir araziye gittiğiniz zaman kıraathaneye girmek, bir selam vermek, onlarla diyaloğa geçmek, bir güven tesis etmek, sonra bilgiyi onlardan almak, sonra da sahadan ayrılmaya varıncaya kadar bir kültür işi. Teorik olarak bunu masa başında her ne kadar anlatsak da sahaya girmek ve o sahada kendinizi kabul ettirmek ciddi bir deneyim işi. Ve biz bunu hocalarımızdan, kendi kişisel, sosyal, kültürel sermayemizle edindik. Bu kültürün bizim takipçilerimiz, bizim öğrencilerimiz tarafından da devam ettirilmesi gerekiyor. O bağlamda kesinlikle ve kesinlikle öğrencilerimizi de götürüyoruz ve götürmemiz önemli.
1: Bazı tarihçilerden ve bazı coğrafyacı uzmanlardan şunu da duymuştum mesela. Kimisi diyor ki ya ben işte çok önemli isimlerden Selçuklu tarihini okudum. Kendisi doçent olan var, doktor olan var, profesör olan var. İşte şu onu bunu yabancı kaynakları okudum, yazıyorum, kafamda şekilleniyor. Ama İspahan'a bir gittim, yazdıklarımla gördüklerim uyuşmuyor. Muş'a, Malazgirt'e bir gittim. Aslında orayı daha önce görmem gerekiyormuş. Evet. Yani teorik bilgi dediğiniz gibi ya da çok önemli isimlerin kitapları olabilir.
0: Evet.
1: Doğru ama gidip görmek her şeyin ötesinde.
0: Kesinlikle öyle. Tarihin cereyan ettiği bir mekan var. Coğrafya bunun anahtarını bize sunuyor. Tarih bize bunun zamansal perspektifteki arşiv belgelerini sunuyor. Tarih ve coğrafyanın kardeşliği

0: bizde hep vurgulanır ama bunun araştırmaya tahvil edilmesi, araştırmacıların pratik etmesi gerekir. Bir coğrafyacının tarih bilgisine ihtiyacı vardır, bilmelidir çalıştığı konu bağlamında. Bir tarihçinin de kaçınılmaz olarak coğrafya, mekan bilgisine ihtiyacı vardır. Çünkü birisi mekan üzerindeki o tarihselliği, kronolojiyi, zamansallığı araştırırken öteki branş yani coğrafyada onun mekansallığını araştırır. Coğrafya ve tarihin bu bir aradalığı mutlak surette araştırma yapanların göz önünde bulundurması gereken bir unsur. Hatta şunu söylerler, sadece sosyoekonomik tarih çalışanlar değil, bir biyografi çalışan kişinin de ilgili bölgeye gitmesi, ilgili dönemi deneyimlemesi gerekir. Mesela ünlü bir isim çalışıyorsunuz. Bir edebiyatçı olabilir, bir tarihçi olabilir. Bu insanın dünyaya geldiği köy, şehir, kasaba, sokaklarında yürüdüğü mahalleyi çok teneffüs önemli. Etmek gerçekten yazılacak metne ayrı bir ruh kazandıracaktır. Edebi eserin anlaşılmasında da bu böyledir. Tarihçinin yazdığı metindeki betimlemelerin doğru yorumlanması için oranın havasından, suyundan, ikliminden, coğrafyasından, yeşilinden, grisinden ve kahverengisinden bizim haberdar olmamız lazım. Eğer haberdar olursak daha ruhu olan metinler inşa edebiliriz.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni araştırmalarınız sonrasında sizleri tekrar ağırlarız.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok kıymetli
0: çok sağ
1: bilgiler
0: olun.
1: Verdiniz.
0: Çok sağ olun. Eksik olmayın.
1: Sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun. Var olun.
1: Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor İlker Yiğit hocamız bizlere eşlik etti. Kaybolan köylerin nasıl ortaya çıktığına ilişkin önemli bilgileri bu programımızda sizlerle buluşturduk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri...

0: Buenanotte, buenanotte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Info Yatırım, seans öncesi programını sunar.

ekranındasınız. Saatler 7'yi gösteriyor. Seans öncesi programıyla karşınızdayız. Gündemin manşetlerini aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına nasıl yansıyor bakacağız. Hazırsanız seans öncesi başlıyor. Önce gündemin manşetleriyle başlıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü dolayısıyla ülkenin Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen kutlamaya katıldı. Burada yaptığı konuşmada jeopolitik belirsizliğin arttığı, küresel ekonominin parçalandığı ve köklü yapısal sorunların yaşandığı bir dönemde Türkiye ile ABD birbirine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor vurgusu yaptı. Geçtiğimiz 10 yıl ilişkilerimiz açısından her zaman kolay olmadı. Ancak bugün iki liderin öncülüğünde bu zorlukları geride bırakmak ve bağlarımızı daha güçlü biçimde yeniden tesis etmek için önemli bir ivme yakalamış durumdayız dedi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Birazdan detaylarına bakacağız. Bugün piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında. Beklentiler %37'de sabit bırakılması yönünde ama PPK metninde hangi mesajlar öne çıkacak merak ediliyor. Yılın bu toplantıyla beraber son 3 toplantı kaldığını söyleyelim. Ve Merkez Bankası yılın ilk toplantısında 100 bas puanlık indirimle politika faizini %38'den %37'ye çekmişti. Ardından Mart, Nisan, Haziran ve Temmuz toplantılarında faize dokunmadı. Bugün de beklentiler sabit kalması yönünde. PPK metninden neler çıkacak gözler Merkez Bankası'nda diyelim. Ve sermaye piyasası kurulu, Borsa İstanbul Repo ve Ters Repo pazarında merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemlere yönelik yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeye repo pazarına bildirim ve bloke şartı getirildi düzenlemeyle beraber. Bu şartları sağlamayan işlemlerin geçersiz sayılması ve Takas Bank'ın bildirimiyle birlikte Borsa İstanbul tarafından işlemin iptal edilmesine karar verildi. Ve ABD Başkanı Donald Trump'ın önemli açıklamaları var. Savaş seçimlerden sonra bitecek diyor Trump ve İran'la savaşın 3 Kasım'da ABD'de yapılacak kongre ara seçimlerinin hemen ardından sona ereceğini vurguluyor. Trump ABD'deki benzin fiyatlarının ne zaman düşeceğine ilişkin bir soru üzerine de kongre ara seçimlerini işaret etti. Petrolün de 100 doların üzerinde 101 dolar seviyelerinde olduğunu belirtmiş olalım. Tüm detaylarını konuşacağız. Ve İran'la savaşın temel amacının Tahran'ın nükleer silah elde etmesine engel olmak olduğunu yineledi Trump. Hürmüz Boğazı'nda ABD donanmasının tam kontrol sağladığını da savundu. Ve Trump Hürmüz Boğazı'nda her gün çok sayıda petrol tankerinin geçtiğini de ifade etti. Tüm detaylarına bakacağız. Ve bugün bizim Merkez Bankamızla birlikte ECB'nin de kararını göreceğiz. Avrupa Merkez Bankası'nın enerji fiyatlarındaki yükseliş ve Euro bölgesinde enflasyonun %3.3'e çıkmasının ardından bu yıl ikinci kez faiz arttırması bekleniyor. Ekonomistler ECB'nin mevduat faizini 25 bas puan arttırarak %2.5'e yükselteceğini öngörürken piyasaların gözü yeni ekonomik projeksiyonlarda ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın mesajlarında olacak. Manşetlerimiz böyleydi.

0: bakalım piyasalarda son tablo neye işaret ediyor? Önce enerji emtiaıyla başlayacağız. Enerji emtiada baktığımız zaman Brent petrolün 101 doların hemen üzerinde olduğunu görüyoruz. %0.18'lik sınırlı bir geri çekilme var. Ham petrolde 96 dolar seviyesini görüyoruz. Orada da sınırlı bir yükselişi takip ediyoruz. Şimdi kıymetli metallere de bir göz atalım. Orada altının onsuna baktığımızda 4410 doları görüyoruz. %0.19'luk yükseliş var. Gümüşün onsunda ise 67 doların üzerinde bir fiyatlanma görüyoruz. 67 doların üzerinde hemen fiyatlanıyor. %0.18'lik yükseliş var. Paladyumda sınırlı bir yükseliş varken platinde %0.65'lik geri çekilmeyi takip ediyoruz. Buradan bakalım Asya piyasalarında son tablo ne? Orada da karışık bir tablo var. Çin Şangay tarafında %0.35'lik geri çekilme var. Japonya'da %0.38'lik yükseliş var. Hindistan tarafında yine sınırlı bir yükselişi takip ediyoruz. Hong Kong'da %1.5 geri çekilme varken Güney Kore'de %0.78'lik bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Bir de buradan ABD piyasalarına bir göz atalım. ABD piyasalarındaki tabloya baktığımızda Nasdaq'ta bir sınırlı geri çekilme varken Dow Jones'da %0.35'lik yükselişi takip ediyoruz. S&P 500'de %0.20'lik bir yükselişi takip ediyoruz diyelim ve buradan özetlerimizde de aktardığımız gibi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD'nin bağımsızlığın 250. yıl dönümünde Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen kutlamada yaptığı açıklamalara birlikte bakalım. İkili ticaretimiz büyük ölçüde dengeli diyor. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi ulaşılabilir bir hedef ifadeleri var. Tedarik zincirlerinde önemli bir potansiyel gördüğünü dile getiriyor Hazine ve Maliye Bakanı ve geçtiğimiz 10 yıl ilişkilerimiz açısından her zaman kolay olmadığı ifadeleri var. Bağlarımız çok daha güçlü biçimden yeniden tesis etmek için önemli bir ivme yakaladık diyor. Ve ikinci sayfaya da göz atalım. Türkiye'de hali hazırda 2400'den fazla Amerikan şirketi faaliyette diyor ve bu şirketler Türkiye'nin sunduğu imkanların farkında. Yatırım ortamını iyileştiriyoruz. Dinamik bir pazara, nitelikli iş gücüne, güçlü imalat altyapısına ve Avrupa, Asya, Orta Doğu ile Afrika'ya doğrudan erişim imkanına sahibiz ifadeleri var. Türkiye satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 11. ekonomisi vurgusu var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in. Şimdi bugün itibariyle merkez bankalarının kararlarını takip ediyoruz. Merkez bankalarının maratonu bugün başlıyor. Baktığımızda bugün içeride bizim merkez bankamız ve ECB'nin kararını takip edeceğiz. Piyasalar açısından oldukça belirleyici önemli başlık merkez bankalarının faiz kararları ve yılın son aylarında da kritik açıklamalar bekliyoruz merkez bankaları başkanlarından. Peki nasıl bir takvim olduğuna şöyle baktığımızda bugün bizim ve ECB'nin dedik 16 Eylül'de Fed'in faiz kararını bekliyoruz ki orada da açıklanan verilerle beraber faiz kararı beklentilerinde arttırım mı indirim mi olacak sabit mi kalacak beklentilerinde çok değişim var. En son arttırım yönünde yoğunlaşmış durumda ve 17 Eylül'de de Boeing'in faiz kararını göreceğiz. Şimdi ECB'nin faiz kararından da bir arttırım beklentisi var. Onu da eklemeden geçmeyelim. Boj'da da bir faiz arttırımı beklentisi var. Japonya Merkez Bankası'nın da faiz kararını yakından takip edeceğiz. Burada önemli yönlendirmeler olacak. Merkez Bankası başkanlarının vereceği mesajlar son derece önemli olacak. Japonya Merkez Bankası'ndan da yine 25 bas puanlık faiz arttırımının masada olduğunu söyleyelim. Onu da eklemiş olalım. Yani merkez bankalarını yoğun bir şekilde takip edeceğiz. Bugün itibariyle diyelim ve bir değerlendirme aktaralım hemen. Merkez bankalarının faiz kararlarına ilişkin Tuna Çetinkaya faiz kararı öncesinde piyasa beklentileri ne yönde? Kuzey Menkul Değerler Müdürü Tuna Çetinkaya A-Para'da değerlendirdi. İzleyelim.
1: Merkez Bankası'nın herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Sabit bırakmasını bekliyoruz. Enflasyon görünümüne yönelik uzun zamandır süre gelen beklenmedik gelişmelerin yavaş yavaş etkilerinin azaldığı bir dönemdeyiz. Dışarıdaki petrol hareketliliği işte hem Amerika İran hem Rusya Ukrayna bu süreçlerin getirdiği biraz daha baskı ortamında yavaş yavaş belli bir yumuşak iniş sürecine geldik. İyi bir yönetim sergiledi. En azından Türkiye buradaki etkileri minimize edebilen bir süreç yaşadı. Son toplantılarda Merkez Bankası'ndan aldığımız sinyallerde işte hem de haftalık repoların tekrar gelmesi gibi normalleşme adımlarının devam edeceğini görüyoruz. Ama bu indirim için henüz bugünden yarına çok güçlü bir etki yaratmadı. Beklentiler tabii ki enflasyonun biraz daha artık geride kaldığı ve faizlerin de yavaş yavaş daha aşağıya doğru geldiği bir takvim, ama burada sağlam adımlarla temkinli gidişin Merkez Bankası'nca yine kontrolü çok da kaybetmeden işte gerektiği anda doğru adımı atma yönünde olacağını tahmin ediyorum. Yani son çeyrekteki faiz indirme noktasında Ekim ya da Kasım ayı biraz daha beklentilerimiz çerçevesinde. Özetle bir değişiklik beklemiyoruz ama gidişat bahsettiğim minvalde beklenmedik bir durum olmadığı noktada Merkez Bankası'nın son çeyrekte en az bir faiz indirme ile ilerleyeceğine biraz daha yakın olduğumuzu söyleyebilirim.
0: SPK'nın yeni düzenlemelerinden sonra sermaye piyasaları içinde aracı kurumlarda ve portföy yönetim şirketlerinde sahiplik konusunda değişimler olabilir mi? Sektörde birleşme ve satın almalar ya da yeni isimler gündeme gelebilir mi? Roto Portföy Yönetim Genel Müdürü Tevfik Eraslan Ağparada değerlendirdi. İzleyelim.
2: Buradaki getirilen kriterlere baktığımız takdirde bu kriterleri belki karşılamak istemeyecek, karşılamayı tercih etmeyen hissedarlar olabilir. Bu durumda bu şirketlerde birleşme, satın alma söz konusu önümüzdeki dönemde olabilir diye ben değerlendiriyorum. Ama genel olarak düzenlemeleri düşündüğümüzde istenilen sonuçlarının verebilmesi için burada SPK'nın düzenleme yanında denetim ve gözetim fonksiyonunu da yerine getirip buradaki kural ihlali yapan firmalara yönelik olarak da neyse idari cezası onları da uyguluyor olması gerekiyor olacak. Çünkü mevcut durumda da sektörde yaşadığımız bazı sorunların aslında temel nedenlerinden bir tanesi buradaki gözetim ve denetim faaliyetleri olduğunu ben de değerlendiriyorum. O nedenle de önümüzdeki dönemde ben kurulun bu tarafa da önem vereceğini düşünüyorum. Bu kuralların yanında bunların gözetim ve denetim taraflarında da çok ciddi bir sıkılaşma olacak diye değerlendirebiliriz. Sonunda yani şunu da bakmak lazım. Kurul tabii bütün bunları yaparken aslına bakarsanız Türkiye sermaye piyasalarında yatırımcılar yatırım yaparken endişe duymadan güvenle buraya yatırım yapabilsinler amacıyla bütün bu düzenlemeleri yapıyor. Hem yerli yatırımcılar hem yabancı yatırımcılar burada işlem yaptıklarında adil bir fiyattan bir yatırım aracını satın alabildiklerini ve burada bilinen bütün faktörlere de erişebildiklerini ya da bilgilere erişebildiklerini de kendilerinin içselleştirilmesini öngörüyor diye düşünüyorum. Zannediyorum önümüzdeki dönemde bu amaca yavaş yavaş gidebiliyor olacağız ama şunu söylemekte fayda var. Bu mevzuat değişikliklerinin de portföy yönetim şirketlerini çok ciddi oranda yorduğu da bir gerçek. Dolayısıyla bir taraftan işimizi yaparken diğer taraftan da bu yeni mevzuat maddelerine uyum sağlıyor olacağız. Yeter ki sermaye piyasalarımız yatırımcıların güven duyacağı bir yer olsun. Sektör olarak zannediyorum bütün paydaşlar buradaki fedakarlığı yapma konusunda da hiç tereddüt etmeyeceklerdir.
0: Tera grubu Pusula Holding'i alıyor. Tera yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener Ağparaya açıklamalarda bulundu. Sarp Yener portföy yönetiminde oldukça güçlü olduklarını ifade etti. Ayrıca Tera grubunun büyümeye devam edeceğinin altını çizdi.
3: Kapı açıklamasında da gördüğünüz gibi görüşmeler şu anda devam etmekte. Ama inşallah yani olumlu olarak sonuçlandırırız diye temenni ediyorum. Çünkü özellikle bu tasarruf finansman tarafı bizim Tera finans grubu olarak çok uzun süredir girmeye planladığımız bir segmentti. Ve burada da farklı fırsatları değerlendirme aşamasında durumdaydık. Tabii burada işte katılım evim gibi, bir evim gibi bu sektörün önemli oyuncuları bir şekilde önümüze gelince biz de hedefimize bu şirketleri yerleştirdik. Yani Pusula Holding grubunu ve bu bağlamda şu anda ilerliyoruz. Bunun yanında da zaten portföy yönetim mi tarafı Tera grubunun oldukça güçlü olduğu alanlardan bir tanesi. Burada da inşallah Pusula portföyü de kendi çatımız altına katarak burada da büyümemize ivme katmayı düşünüyoruz açıkçası. Açıkçası öyle arayışımız vardı. Yani bu senenin başından beri yanlış hatırlamıyorsam bu arayışa başlatmıştık. Önümüze farklı fırsatlar da çıktı açıkçası ama şu son geldiğimiz noktada bu Pusula grubunun sunduğu alternatiflerin bizim açımızdan daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Bizim Tera grubu olarak amacımız ülkemizin finans piyasalarına mümkün olduğu kadar mümkün olduğunca en yüksek katkıyı verebilmek esasında. Bu bağlamda da hem bankacılık tarafında hem katılım tarafında hem de genel olarak sermaye piyasaları tarafında ülkemize ve piyasalarımıza katkı sağlamak için elimizden geleni yapmaktayız. Açıkçası bu yapıların yılda, yani şu andaki projeksiyonlara göre 15-20 milyar TL civarında bir kar yaratabilme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz ki bu esasında yani geçmiş trende baktığımızda bunun esasında artarak gerçekleştirmekte olduğunu görüyoruz. Belki bu 15-20 milyarlık rakam önümüzdeki 12 ila 24 aylık vadede 30'lara doğru hareketlenebilir diye düşünüyoruz. Esasında bu sektöre olan talep de, yani piyasanın bu sektöre olan talebi de, piyasa derken yani tüketicilerin bu sektöre olan talebi de giderek artmakta. O yüzden de büyüme potansiyeli olarak, yani şu andaki mevcut durumun çok daha ilerisine geçme bir potansiyeli olduğu görüşündeyiz. Özellikle yönetim kurulu başkanımız Emre Tezmen bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. SPK'nın bu konuda yapmış olduğu düzenlemeleri tam anlamıyla desteklediğini belirtmişti. Biz de hatta en büyük fonumuz olan TL'yi en azından şu an itibariyle Ekim sonundaki olması gereken

0: olarak fonlarımız yatırım yapmaya başladı. Bunu da piyasadan izlemek zaten mümkün. Yani demin de dediğim gibi fonlarımız stratejisi tamamıyla mevzuata uyumlu olarak hareket etmek olacaktır. Ama yatırımcılarımız her zaman bizim için önceliğimiz. Yani geçmişteki istikrarlı program performansımızı ileriye dönük olarak da sürdürebilmek babında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İleriki günlerde de göstermeye devam edeceğiz. Biz Türk sermaye piyasalarına inanıyoruz. Bizim kontrolümüz dışındaki bir takım olumsuzluklardan dolayı piyasamız şu anda esasında kazanması gereken ivmeyi tam manasıyla kazanamıyor. Ama öbür taraftan da hani son birkaç gündür bankacılık endeksinde iyi bir olumlu yönde iyi bir hareket var. Yani özellikle de bu İran olayı ile ilgili görünürlüğün birazcık daha artmasından dolayı ki bu da işte faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağına işaret edecektir. Biz borsaya doğru kayışın senenin son çeyreğinde daha da fazla ivme kazanabileceğini düşünüyoruz.
1: Ve seans öncesinde bize çok kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlhan Küçükkaplan bizimle birlikte olacak yayınımızda. İlhan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın Aslan Hanım, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Günaydınlar. Şimdi bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında. Şimdi herhangi bir değişiklik yapılması beklenmiyor. %37'de sabit kalması beklenmesi yönünde aslında beklentiler. Şimdi Ağustos ayında %40'tan %37'ye gevşetmişti fonlama maliyetini. Eylül toplantısını bugün göreceğiz. PPK metnindeki mesajlara odaklanılmış durumda. Ne çıkarılacak, metne ne eklenecek, nasıl mesajlar gelecek? Siz neler bekliyorsunuz?
2: Teşekkür ederim Aslı Hanım, sağ olun. Şimdi öncelikle şeyde %37'de haftalık repo faizinde, yani gösterge faiz oranında ben de hemen hemen piyasanın konsensusu da olduğu gibi herhangi bir indirim ya da artırım beklemiyorum. Yani sabit tutmasını bekliyorum Merkez Bankamızın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamızın. Bunun da en önemli nedenleri arasında geçen PPK metninde de olduğu gibi jeopolitik risklerin, özellikle Amerika Birleşik Devletleri İran çatışma halinden kaynaklanan petrol fiyatlarındaki volatilitenin yüksek olması, ki yanılmıyorsam dünden itibaren de petrol fiyatları tekrar 100 doların üstünde, 101 dolar seviyesinde seyrediyor. Bunun da bugünkü toplantıda ve metinde tekrar vurgulanmasını bekliyoruz. O da veri bazlı takibe devam edeceğini yönünde bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamızın yani bunu takip ediyoruz diye, ki en büyük enflasyon kaleminde de en büyük etkenlerden birisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de yine enerji maliyetleri oluşturmaya devam ediyor, ki biliyorsunuz ülkemizin önemli bir ölçüde enerjide bağımlılığı var. Özellikle petrol tarafında yaklaşık olarak üçte birlik kısmını biz dışarıdan ithal ediyoruz. İthalatçı ülkelerde de doğal olarak petrol fiyatlarının yüksekliği enerji maliyetleriyle beraber enflasyondaki katılık ve yapışkanlığa etki ediyor Aslan Hanım. Hani bu metinde de bunları aramaya devam edeceğiz. Özellikle veri bazlı takibin öneminden bahsedilecektir. Diğer taraftan da yine haftalık repoya geri dönüşü 37, biliyorsunuz günlük repoda haftalık repolarla beraber. Onun da yine özellikle bu gelen taleplerin ne derecede karşılandığı orada aslanın önemli olacaktır. İşte 9,5-10 milyar seviyelerinde gelen taleplerin 1 milyar karşılanması, piyasanın likidite açısından desteklenmesi açısından önem arz ediyor. Onlara bakacağız. Özellikle tabii şeyle ilgili, indirimle ilgili bir sinyal aramaya çalışacağız, ama şu anda ülke dışındaki gelişen olaylar, özellikle Trump'ın seçimden sonra savaşın biteceği yönündeki Kasım'ı işaret etmesi de ciddi olarak da petrol fiyatlarındaki etkileşimle beraber, orası da bizde o petrol fiyatlarındaki volatilitenin Kasım'ın sonuna kadar devam edeceği yönündeki endişeyle beraber orayı da metin içerisinde arayacağız açıkçası.

0: Şimdi İlhan Bey, indirimle ilgili mesajlar arayacağız dediniz. Bu noktada şimdi bu toplantıyla beraber son 3 toplantı kaldı Merkez Bankası'nın faiz kararına yönelik. Şimdi en son OVP toplantısında da Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın mesajlarını dinledik. Biraz ışık tuttu mu acaba, ne dersiniz?
1: Ya şöyle, evet, açıkçası hani şu anda Borsa İstanbul açısından da, BIST 100 açısından da, bankacılık endeksi açısından da bu yıl içerisinde hemen hemen piyasalarda bir indirim bekleniyor. Fakat yine söylüyorum, bizim gibi ülkelerde ve şu anda sadece bizim gibi ülkeler değil, bugün ECB de var, Avrupa Merkez Bankası yanılmıyorsam o da bugün faiz kararını açıklayacak. Orada bir artırım beklentisinde neredeyse konsensus sağlanmış durumda, 25 bas puanlık unsurda. Çünkü artık petrol fiyatlarıyla beraber petrol arzı da etkileşimi sağlıyor Aslıhan Hanım. Burada da tabii doğal olarak ben eğer petrol fiyatlarındaki hareketlerin 100 doların üstünde ve 95 dolar civarlarında sürmesi durumunda indirimle ilgili sinyallerin ancak Aralık ayı içerisinde, Kasım'daki eğer o savaşın jeopolitik risklerin biraz daha barış yönünde bertaraf olması yönünde bir eylem görürsek, güçlü bir eylem, özellikle de oturup bir ıslak imza görürsek anlaşma yolunda, Aralık ayında bekleyebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü neden? Şimdi enflasyon ve dezenflasyon programlarında tüm ülkeler olduğu gibi bizim ülkemizde de reel faiz görülmeye devam etmesi lazım. Şimdi enflasyonun Ağustos ayı enflasyonunda 1.80'lerde gelmesi, özellikle aylık enflasyondaki katılığı yenemediğimizi ben düşünüyorum. Şahsen ki şeyde. Şimdi Eylül ayında da okulların açılmasıyla beraber bir miktar yukarıda bir enflasyon gerçekleşecektir. Şimdi o zaman da Ekim ve Kasım'a özellikle dikkat çekmek gerekiyor enflasyon, ki Ekim-Kasım aylarında da genelde enflasyonun 2025 ile beraber kıyasladığımızda aşağı yönlü geldiğini görüyoruz. Şimdi OVP'de 28.40'a güncellendi. Sizin de bildiğiniz gibi enflasyon yıl sonu yapar ki bizim de özellikle benim de 29'larda oluşmasını beklediğim bir enflasyon var. Şimdi böyle olursa da reel faizde gelişmiş ülkelerde %2 ile 3 arasında reel faiz normal olarak devam ederken, gelişmekte olan ülkelerde 5 ile 7 arasındaki faiz, ki bizim medyanımızda 5.65'in üstünde şu anda medyan beklentisi de, tüm bunları bir araya koyduğumuzda yaklaşık 29'la bitirecek oldu. 7 koysak bile 36 civarında bir faizle karşı karşıya kalmamızı gerektiriyor dezenflasyon programının gereği. Öyle olunca da yaklaşık bir 100 bas puanlık bir indirim senaryosu benim için Kasım'daki jeopolitik risklerdeki gelişmelere bağlı ve petrol fiyatlarındaki, ki Merkez Bankamızın 85-87 dolar beklentisi var petrolle ilgili olarak. Eğer o oralara doğru gerçekleşme olursa Aralık ayında bir 100 bas puanlık indirimi bekleyebiliriz, ama ben Aralık'tan önce yine setes paribus kuralı gereği jeopolitik risklerde herhangi bir ciddi anlamda geri çekilme olmazsa, bir ıslak imza görmezsek sürpriz bir şekilde, Aralık'tan önce bir faiz indirimi Merkez Bankası'ndan beklemiyorum.
0: Peki, Aralık'ta indirim bekliyorsunuz diye notumu alıyorum ben o zaman. Şimdi enflasyondan bahsettik, petrol fiyatlarına geleceğim ama şunu sormak istiyorum. Arz yönlü politikalardan bahsediliyor. Enflasyonla mücadeleye nasıl yansıyacak arz yönlü politikalar? Biraz bu tarafa bakalım dilerseniz.
1: Tabii hemen 100 doların üstüne taşınması Körfez'de daha doğrusu Körfez'den dünya piyasasına ulaşan petrol miktarı savaş öncesine göre günde yaklaşık 9-10 milyon varil daha düşük Aslıhan Hanım. Yani şu anda açıkçası petrol fiyatları biz ciddi olarak takip ederken, Aslıhan Hanım, şimdi arz kaybını ve stok erimesini, yani bugün 101 doları sadece çatışmanın şeyine bağlamamak lazım. Burada arz kaybı ve stok erimesi özellikle Temmuz 2026'da şu anda 101,5 milyon milyon varil. 2026 ortalaması Dünya Enerji Ajansı'na baktığımızda 102 milyon varildi. Yaklaşık yıllık değişim 4.3 milyon varil. Yani Hürmüz Boğazı'ndaki güncel akış hem savaş öncesi neredeyse 20 milyon varil günlerden ham petrol ve ürün olarak baktığımızda bugün 9 milyon ham petrol, 1 milyon yani %50 bir azalış görüyoruz. 10 milyon varil güne düştüğünü görüyoruz Aslı Hanım. Bu da 3. çeyrekte arz açığını günlük olarak 1.8 milyon varil bekliyor. Yine Enerji Ajansı'nın özellikle Ağustos ayındaki raporlarını incelediğimizde tabi burada Amerika kıtasında bir artış olduğunu görüyoruz. Rekor seviyelerine yakın. Orada yaklaşık olarak 13.4 milyon varile çıktı günlük üretim. Suudi Arabistan'da 9 milyon varilde kapasite var fakat ihracat lojistiği orada sınırlı. Rusya istikrarlı 1.5 milyon varille devam ediyor. Tabi Irak OPEC kotası içinde 4.3 milyon. İran 3.3 yaptırımlara rağmen yine yüksek görünüyor ama Kanada artarak cevap verdi 5.1 ile. Brezilya 3.9 ile burada güçlü artış trendi içinde. Diğer OPEC ülkeleri de çoğu hedefin altında tabi. 14.1 yani bu 101.5 milyon dağılına baktığımızda ilginç bir sonuç. Savaşın başlangıcından yani 28 Şubat'tan Temmuz 2026'ya kadar dünya 410 milyon varil stok kullandı. Yani bu da günde ortalama 2.7 milyon varile karşılık bir stok kullanıldığını bize gösteriyor Aslı Hanım. O yüzden de Ağustos'ta 1.65 milyon varil kesintinin geri alınması tamamlandı. 6 Eylül toplantısı Ekim üretim politikası da değişmedi OPEC'in. Yani kağıt üzerinde üretim artsa da Hürmüz'den tanker geçemiyorsa bu petrol fiziki arzına dönüşemiyor demektir. O yüzden de stok erimesi ve talep görünümüyle beraber arz artısı da yetersiz olduğu için petrolde aslında yavaş yavaş bir arz kaybı ve stok erimesinden dolayı fiyatlardaki volatilitenin yukarı yönlü biraz daha sınırlı kalabileceğini söyleyebilirim Aslı Hanım. Bu da önemli bir şekilde petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri karşımıza getirebilir.
0: Şimdi İlhan Bey, Trump'ın açıklamalarına baktığımız zaman diyor ki İran çatışması ara seçimlerin ardından hemen sona erecek diyor. Hürmüz'den tankerler geçmeye devam ediyor iddiası da var. Trump bunu da söylüyor ve İran devrim muhafızları ordusu ABD ordusunun Basra Körfezi'nde 5 İran tankerine yönelik saldırıları düzenlediğini duyurduğunu da biliyoruz. Bu haber akışlarını takip ediyoruz. Baktığımız zaman 24 Temmuz'dan bu yana 100 doların üzerinde olan bir Brent petrol var. 101 doların hemen üzerinde konumlanıyor. İşte kurumların petrol tahminlerine baktığımızda ise 85 ile 100 dolar arasında yıl sonu için tahminler var. HSBC yıl sonunda 90 dolar bekliyor. Morgan Stanley 100 dolar bekliyor ve Goldman Sachs da 85 dolar bekliyor. Sizin beklentiniz nedir? Yıl sonuna doğru fiyatlar ne yöne doğru evrilir acaba?
1: Yani şöyle, çok teşekkürler Aslı Hanım. Yani demin de ifade ettiğim gibi özellikle arz güvenliğinde ve arzdaki meydana gelebilecek sıkışma petroldeki fiyat hareketlerini 90 dolarla 100 dolar arasında, hatta 102-103 dolar arasında sıkıştıracaktır kuvvetle muhtemel. Özellikle de Trump'ın Kasım'dan sonra İran Savaşı'nın biteceği yönündeki verdiği sinyallerle dikkate alındığında benim de yıl sonu hedeflerim arasında 90 dolarların altına ineceğini düşünmüyorum açıkçası. Benim zaten yeni normalde hep söylediğim bir şey vardı yayınlarda da, yeni normal hani 60 dolarlar seviyesine artık neredeyse önümüzdeki birkaç yıl içerisinde görmemiz çok olası değil. Çünkü bu hasar tespit çalışmaları yapılacak, tekrar her şeyin normale dönmesi bir zaman alacak ve alternatif güzergah arayışlarıyla beraber lojistik maliyetlerindeki yükseliş ve önceki kayıpların telafisi bence petroldeki yeni normal 85 ile 95 dolar aralığında olacak. Yıl sonunda da ben kuvvetle muhtemel petrolün 90 ile 100 dolar arasında, özellikle ortalamada 95 dolar seviyesinde kapatmasını bekliyorum Aslı Hanım.
0: Petrolde yeni normal 85-95 dolar vurgusu yaptınız. Şimdi buradan şuna geçmek istiyorum. ABD'de enflasyon verilerinde gözler bir yandan da piyasalar bugün açıklanacak ABD üfe ve cuma günü açıklanacak tüketici enflasyonu verilerini bekliyor. Veriler Fed'in fiyat baskılarını sınırlamak amacıyla faiz arttırmayacağına ilişkin beklentilerde belirleyici olacak elbette. ABD enflasyonunda beklentileriniz ne yönde?
1: Yani ABD enflasyon tabii onun da faiz kararı yanılmıyorsam 16 Eylül'de FED bir faiz kararı verecek. Şimdi Temmuz hemen 2026 ile ilgili bakacak olursak şeydeki enflasyon görünümüyle ilgili olarak manşet Temmuz'da 3.4 geldi. Çekirdek 2.5 gelmiş olması lazım ama gıda ve hizmet tarafında özellikle enerji tarafındaki baskı devam ediyor o taraflarda. Her ne kadar Mayıs ayında 23.5'lara çıkmış olsa da enflasyon görünümünde 15.7 Haziran'da ve 26 Temmuz 14.7 7. Buradaki oradaki biliyorsunuz önemli unsur Jackson Hole'da da özellikle FED Başkanı'nın söylediği %2'lik bir hedef enflasyonu var orada da ama onun şu anda bayağı uzağında seyrediyoruz. Yılbaşında 2.4 seviyesinde seyreden manşet tüfe enerji maliyetlerinin yarattığı etkiyle Mayıs ayında 4.2'ye yükseldi. Şimdi Temmuz'da anlaşma mıydı? Hürmüz Boğaz enerji trafiği açılacağı evet, iyimser gelişme petrol fiyatının savaş öncesi seviyelere görece yaklaştığını orada bir 3.4'e kadar gerilediğini gördük manşetin. Burada da tabii enerji grubundaki sert dalga da 2.5'lara görülen çekirdek enflasyonun da Ağustos ayında 2.4'lerde bekliyoruz açıkçası. 2.4 hizmet ve talep enflasyonu yumuşamanın devam ettiğine dair bir güçlü kanıt oluşturacak. Ama oradan da hemen piyasa beklentilerine göre bakacak olursak da şimdi özellikle beklenti önceki 0.10'lardaydı manşet enflasyonu aylık o 0.40'lara çıkmış durumda. Manşet enflasyon yıllık 3.40'larda beklenti devam ediyor. Yine çekirdek enflasyon aylık 0.20 olarak çekirdek enflasyonunda 2.5'tan 2.40'lara doğru bir seyir izleyeceğini düşünüyoruz. Yine piyasa tahminlerine bakıldığında da en düşük tahmini 0.30 Ağustos ayı içerisindeki en yüksek tahmini 0.40 aralığında olduğunu görüyoruz. Bu da çekirdek enflasyondaki beklentinin 2.40'a doğru ineceğini bize gösteriyor Aslan'ın. Bu da tabii geçersiz yani eğer enflasyon gerilerse ki bizim beklentimiz de ABD'de enflasyon gerileceği yönünde o zaman da burada 16 Eylül'deki o özellikle 25 bas puanlık bir faiz artış senaryosu yapılabilir. Pas geçilebilir. Orada bir sabit tutma yönünde yapabilir. Ama tabii burada da yine enflasyonu bekleyip görmemiz gerekiyor.
0: Evet, bugün ABD'de üfe, yarınsa tüketici enflasyon verilerinde gözler diyelim ve ABD'nin kamu borcu alarm veren seviyelere geldi. Biraz da bu tarafa bakalım dilerseniz. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez %100'ü gördü. En son 2020'lerde %100 eşiğine dayanmıştı. Küresel borçluluk oranı ekonomilere nasıl yansıyacak diye sormak isterim.
1: Tabii 40 trilyonun üzerine aşan Amerikan borçlanmalarıyla karşı karşıyayız. Doğal olarak devam eden bir savaş ortamı, doğal olarak da bunun finanse edilmesi gerekiyor. Ki zaten bu da önemli bir şekilde hem petrol fiyatlarındaki katılıkla enflasyon üzerindeki yarattığı baskılarla ABD tahvil faizlerindeki neredeyse uzun vadeli 5'in üzerine geçen kısa vadeli orta vadelilerde de 10 yıllıklarda da 5'e yaklaşan faiz oranlarını gördük. Görmeye de devam ediyoruz. Özellikle 10 yıllık 4.85 seviyesinde yine şeyini sürdürüyor katılığını. Bu da şu, bu yüksek borçlanma maliyeti demek Aslan Hanım, her şeyden önce hem ülkeler açısından da hem de bu ülkelerde faaliyetlerini devam eden şirketler açısından. Burada da doğal olarak bu yüksek borçlanma maliyetlerinin devam etmesi, bununla beraber de bunun maliyet politikası tarafında ek vergi ya da vergi politikalarındaki değişimle beraber yansımalarını görmeye başlayacağız. Yani yüksek faiz oranları da özellikle bir müddet daha devam edecek olursa, özellikle Kasım'ın sonuna kadar devam edecek olursa ve petrol fiyatları da yine enflasyondaki katılığı devam edecek olursa büyümelere doğal olarak yansımaya başlayacak ve yavaş yavaş da büyümelerde bir aşağı yönlü hareketler görmeye başladık Aslan'ın. Tüm bu makro unsurlar bir araya geldiğinde Allah korusun bir stagflasyon, yani enflasyon içerisinde büyümenin yavaşlaması veya büyümenin durması ile ilgili bir şeyle karşı karşıya kalma ihtimalini doğuruyor. Özellikle tabii 1970'ler petrol krizleri, 90'lar, 94'ler, 2008'ler buralarda yaşadığımız bu unsurları tekrar yaşamayız diye düşünüyorum. Hani burada da Eylül ayındayız. Ekim ve Kasım'ın ortasına kadar devam ettiğinde ondan sonra hızlı bir toparlanma sürecine özellikle de Hürmüz Boğazı'nın tekrar dünyanın %20-25'ini petrol verdiğini düşündüğümüzde bu önemli bir hal alacaktır. Özellikle borsalar açısından bakacak olursak yapay zeka firmalarının Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan borsalarında bir etki yarattığını görüyoruz. Büyüme yönünde, artış yönünde. Tabii yüksek borçlanma maliyetleri buraları da belli bir açımda. Çünkü bunlar da aynı ülkeler gibi firmalar da finansmanın önemli bir kısmını borçla yapıyorlar Aslan'ın. Burada da onların etkisini özellikle yüksek borçlanma maliyetlerini bilançolarının yansımalarını görmeye başlayacağımız bir üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrekle karşı karşıya kalabiliriz. Onların da dikkatli takip edilmesi gerekiyor.
0: Peki İlhan Bey, şimdi Fed'in faiz kararı 16 Eylül'de. Beklentileriniz ne yönde olacak diye soracağım. Çünkü burada faiz artırım beklentileri de son gelen verilerle birlikte oldukça değişkendi. %60'ın altına düştü, yeniden %60'ın üzerine çıktı. Siz ne bekliyorsunuz Fed'in faiz patikasında?
1: Yarın da yarından sonra gelecek üfe ve tüfe rakamlarıyla beraber özellikle bir böyle demin de söylediğim gibi ilk 2.40'a doğru bir çekirdek enflasyona doğru bir yöneliş olursa Aslan'ın ben bu toplantıda da pas geçeceğini, sabit tutacağını düşünüyorum. Çünkü enflasyon, orada enflasyonun iyimser enflasyonun gelmesi tedirginlik, daha doğrusu şöyle, riskleri ve beklenti arasında en fazla demin de söylediğim gibi ABD tahvil faiz oranları. Yani orada da bunun artışına yönelik bir şey yapacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Bu yüzden de hani orada bir pas geçme, sabit tutmayla ben kendi kişisel görüşüm şey yapacağını düşünüyorum. Çünkü Fed'in üstünde gerçekten ABD tahvil faizlerinin baskısı da devam ediyor. Demin de söylediğim gibi özellikle 30 yıllıkların 5.34 seviyesi ulaştığı bir ortamda kısa vadeli likiditeyi karşılamak adına da uzun vadeli tahvil alım turlarının iki katına çıkardı biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi böyle bir anda özellikle rahatlama gerçekleştirirse de faiz oranları da hala yüksek seviyede seyrini sürdürüyor. Özellikle de enflasyon verisinin ortadan kalkması durumunda geçici bir rahatlama izlenebilecekken burada da tabii baskı artarsa enflasyon tarafında bir 2.40'ın üzerinde, yani şeyde çekirdekte 0.20'nin üzerinde bir beklenti gerçekliği oluşacak olursa aylıkta 2.40'ın tekrar 2.50'lere doğru olacak olsa o zaman baskı artacaktır ama 2.40'dan 0.20'ler etrafında dolaşacak olursa o zaman ben özellikle ABD tahvil faizlerinin de yarattığı baskıdan dolayı pas geçeceğini, sabit tutacağını bekliyorum.
0: Şimdi tahvil faizlerini biraz daha açalım, o kısma biraz değinelim. Çünkü küresel tahvil faizleri bu yılın gündemi olmaya devam ediyor. ABD hazinesi uzun vadeli devlet tahvillerinde gerçekleştireceği geri alım operasyonunun büyüklüğünün başlangıçta açıklanan 2 milyar dolardan 6 milyar dolara çıkardığını tekrar söyleyelim. Operasyon 10 Eylül New York saatiyle 13.40'da başlayacak ve 14'te sona erecek. İşlemlerin takası 11 Eylül'de gerçekleşecek. Ancak tutarın yatırımcıların daha büyük ölçekli bir müdahale beklentisini karşılamaması üzerine tahvil faizleri yükseldi. Bu yükselişi nasıl değerlendirmek lazım? Basınç döneminde de genişletilen geri alım programında gerçekleştirilecek ilk operasyon olacak. Bunun ardından ABD tahvillerindeki satışlar hızlandı bu açıklamanın ardından. 10 yıllık tahvil faizlerinde yaklaşık 5 baz puanlık artışlar gördük. 2023'ten bu yana da en yüksek seviyesine ulaştı. Nasıl yorumlamak lazım bu gidişat? Neye evrilir ve etkileri ne olur? Detaylandırdınız. Biraz da bu tarafı detaylandıralım dilerseniz.
1: Tabii özellikle burada 10 ve 30 yıllık ihalelerle beraber özellikle bu geri alım talep karşılama oranı doğrudan ve dolaylı alıcıların payıyla ihalelerin piyasa beklentine göre hangi getiriden sonuçlanacağı önemli olacaktır. Zayıf talep uzun vadeli getiriler üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabilirken güçlü ihaleler tahvil piyasasındaki satış baskısının hafiflemesine yardımcı olabilir ama özellikle tabii buradaki 30 yıllık ihalenin sonucu Fed'in faiz politikasından çok büyüme ve ABD'nin yüksek borçlanma ihtiyacına yönelik bir bakış açısını bize sağlıyor Aslan Hanım. Şimdi burada eğer burada ciddi anlamda burayı karşılayamazsa Merkez Bankası Basınt ki en büyük baskısı da şu anda onun üzerinde ve şu anda da artış yönünde veriler bize geliyor. 2 milyar dolardan öncelikle bir artış 2 katı 4 milyardı. Şu anda da 6 milyar dolar tahvil geri alımına çıkıyor. Dolayısıyla da bunlar açıkçası Amerika'nın şu anda özellikle yüksek borçlanmayla karşı karşıya olduğu dönemlerde oluyor olması çok da iç açıcı değil. Özellikle yatırımcılarımızın açısından söyleyeyim. Ve şu anda da dolar endeksi 98'lere inmiş durumda. Bu da ciddi anlamda bir dolar endeksinin de baskılandığını gösteriyor. Ve özellikle bu satışların tabii Avrupa tarafında bir satış baskısı yedi. Ki Japonya'yı burada unutmamak lazım. Japonya ile Amerika arasında bir biliyorsunuz anlaşma var. Benim hep söylediğim ki o Bank of Japan'da 17 Eylül yanılmıyorsam önümüzdeki hafta bir faiz kararıyla karşı karşıya olacağız. Orada da Japonya'nın değer kaybıyla ilgili olarak eğer orada bir değerlenme yaşayacak ki 0.25 bas puanda orada bir artış neredeyse konsensusla bekleniyor. Aslında tüm bu unsurlar da bir araya geldiğinde küresel tahvil faizlerinde özellikle savaşın uzamasıyla beraber yine enflasyondaki katılığa dikkat çekeceğiz. Burada bir artış olursa ve bu artışta devam edecek olursa tahvil şeyleriyle beraber taleple beraber o yüzden ciddi bir sıkıntıyla Amerika Birleşik Devletleri ve dünya piyasaları karşı karşıya kalacaktır ve bu yönde de faizler artacak olursa risk iştahı bakımından borsalar buna bir tepki verecektir öncelikle. Tabi burada altında da bir hareket yani kıymetli metallerde özellikle altındaki meydana gelebilecek artı ABD faizlerinin artışıyla beraber orada da bir altında geri çekilme yaşayabiliriz ama tabi burada da şu unutulmaması lazım. Altında tekrar o jeopolitik risklerle beraber güvenli liman arayışı olma yönündeki pozisyonunu devam ettiriyor. Orada ona dikkat etmemiz lazım altında. Yine burada da özellikle ABD'deki yaşanacak faizlerdeki artış özellikle alım ihalelerinin artırılmasıyla beraber takip edilmesi sizin de söylediğiniz gibi takip edilmesi yönünde gerekir. Burada dikkat edilecek unsurlardan birisi bu taleplerin ne kadar karşılandığı yönünde olacaktır.
0: Evet, şimdi küresel risk iştahını baskılayan unsurlar arasında jeopolitik riskler, petrol fiyatlarının yükselmesi elbette ve bu haftanın dinamiğiydi tabii petrol fiyatlarının yükselmesi. Bugün itibariyle merkez bankalarının maratonu da başlıyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi Japonya Merkez Bankası'ndan da 25 bas puanlık bir faiz artırım beklentisi var. Onun yanında ECB'den de bir faiz artırım beklentisi var. Bu iki bankayı da dikkatle takip edeceğiz. Bizim merkez bankamızın yanında bugün ECB'den faiz artırım beklentileri varken siz neler bekliyorsunuz diye sormak istiyorum. Şunu da eklemek istiyorum. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de şu vurguyu yapmıştı. İngiltere ekonomisinin resesyon eşiğinde değil açıklamasında bulunmuştu. BNP Paribas da faiz artışını Kasım'da bekliyor. Daha önce Eylül'deydi. Nasıl yorumlamak lazım?
1: Şimdi özellikle Euro bölgesinin son bir yıllık enflasyon ve faiz pratikasını incelediğimizde manşet enflasyon Ocak 2026'daki 1.70'lik dip seviyesinden bu yana ivme kazanarak doğal olarak jeopolitik risklerdeki petrol fiyatlarındaki artışla beraber Ağustos ayında 3.30'a tırmandığı görülüyor. Buna karşın çekirdek tüfe son bir yıl içerisinde 2.20 ile 2.60 arasında görece daha yatay ve kontrol edilebilir bir bantta seyrediyor. 2.40 seviyesinde gerçekleşti Ağustos ayı. Burada da politika faizin bu süreçte Haziran'daki aksiyonuyla bir adet artırım şeklinde 2.40 seviyesine yükseltmesi taraftan bir Haziran'da bir zaten ECB şey aldı, bir önlem aldı. Bu faiz artışı beklentisini doğal olarak da tabii ön plana çıkardı. Euro bölgesinde enflasyon görünümlerine şöyle bir bakacak olursak 3.30 3.40 çekirdekte manşetleri verdiğimizde Almanya 2.90 2.40, Fransa'da 2.40 1.30, İtalya'da yani manşet 3.30, çekirdek tüfe 1.60, İspanya'da 4.32.90, Hollanda'da 3.33.20 şeklinde seyrediyor. Burada da ayrışma ülke bazı boyutunu gösteriyor. Manşetlere bakacak olursak da enflasyon verileri bir bütün halinde incelediğimizde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artış beklentisinin ayrışmaya bağlı ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle büyümeye ilişkin son iyimser sonuçlar, yani resesyonun sizin de söylediğiniz gibi şimdi enflasyonla mücadele tarafında aksiyon ihtimalini kuvvetlendiriyor. Büyüme görünümleri de orada. İspanya'da 2.70 geldi. Almanya 1'de kaldı. Euro bölgesi de 1.20 ortalamasında kaldı. Şimdi orada da en yüksek tahmin 2.65'te. Zaten 25 bas puanlık bir artış bekleniyor. En düşük tahminde sabit tutacağı. Medyan beklenti de 2.60. Tüm net bir şekilde fiyatlandığı anlaşılıyor. Burada mevcut patika faizini Aslı Hanım. Burada da pasif senaryosunda pas geçme olduğunu gösteriyor. En pasif senaryonun bile. Burada da benim beklentim bir 25 bas puanlık çeyrek puanlık bir faiz artışının gerçekleşeceğini ben düşünüyorum. Özellikle şeyde Avrupa tarafında da bugün 25 bas puanlık bir artırıma gitmesini bekliyoruz. Çünkü şu andaki mevcut petrol görünümü 100 dolarların üstünde olması da bu işi biraz daha orada Avrupa tarafında. Çünkü Avrupa tarafında özellikle stokların kullanılmaya devam edilmesi, doğal gaz fiyatlarındaki aşırı artış burada enflasyondaki o şeyi devam ettireceğini gösteriyor. Bu yüzden de bir 25 bas puanlık artış beklemek gayet doğal diye düşünüyorum Avrupa tarafında.
0: Peki, şimdi ECB'den de 25 bas puanlık faiz artışı beklentiniz olduğunu söylediniz. Aralıkta bir indirim bekleniyor. İçeride de Merkez Bankası'ndan, siz tarafından. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Bir yandan da Rusya-Ukrayna tarafındaki gelişmeleri takip ediyoruz. Ukrayna İHA'ları ilk kez Rusya'nın Arktik bölgesinde bir doğalgaz tesisini vurdu. Bu tesis Rusya'nın toplam doğalgaz üretiminin %74'ünü karşılıyor. Dolayısıyla o tarafta ne oluyor, nasıl etkileri olur? Oradan da kısa bir yorum alayım sizden.
1: Ya şöyle o tarafta da evet bir ABD İran şeyin önüne geçmiştir. Rusya Ukrayna tarafının önüne geçmişti ama son ABD heyetinin Rusya tarafına ziyaretleri özellikle tabii Avrupa tarafının orada doğalgaz bağımlılığında Rusya'ya bir ciddi bir bağımlılığının olması ve bu tarafta da Ukrayna'nın orada %74 ama tabii hasar tespiti önemli. Aslanın bu tip durumlarda Rusya oranın arz güvenliğini hızlı bir şekilde sağlayıp arzı devam edecek mi? Ona bakmak gerekiyor. Evet, orada ne kadar zarar verdiği önemli. Onun bir ortaya çıkması gerekir. Ciddi anlamda eğer çok büyük bir zarar yoksa ben devam edeceğini düşünüyorum ama tabii doğal olarak Avrupa'nın en büyük sıkıntılarından birisi savunma sanayinde Amerika'ya bağlı olması, savunma tarafında özellikle enerji tarafında da Rusya ve diğer ülkelere bağımlı olması Avrupa'nın önemli orta vadede hatta kısa vadede çözüm bulmayı beklenen ciddi risklerle karşı karşıya kalabileceğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Aslında hani o anlamda değerlendirmek gerekiyor.
0: İlhan Bey çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İlhan Küçük Kaplan'dı konuğumuz. Bugün Merkez Bankası'ndan bir faiz hareketi beklemediğini söyledi. 37'de sabit kalmasını bekliyor ve Aralık'ta bir faiz indirimi beklediğini belirtmiş olalım ve piyasa takvimine bir göz atalım. İçeride Sanayi Üretim Endeksi ve Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyoruz. Konuklarımızdan da yorumları alıyoruz. Almanya tarafında TÜFE, Euro bölgesi ECB faiz kararını bekliyoruz. Orada da 25 bas puanlık bir faiz artış beklentileri var. ECB Başkanı Lagarde'ın basın toplantısı var. Ve ABD tarafında da ÜFE'yi bugün takip edeceğiz. Fed'in kararına ilişkin önemli enflasyon verilerini almaya başlıyoruz diyelim. Ve seans öncesinin bu dilimini noktalıyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 30, Sakarya ve Bursa 31, Balıkesir 32. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 14. Konya 30, Kayseri ve Sivas 29, Nevşehir 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Denizli 37, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 32, Adana 35, Kahramanmaraş 36, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17. Bolu 30, Karabük 33, Rize 25, Samsun 26. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 7. Malatya ve Erzincan 31, Van 25, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 32, Şanlıurfa 36, Siirt 34 ve Diyarbakır 35 derece.

Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz, Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan tatil rotalarından. Yeşil ve mavinin buluştuğu etkileyici güzellikteki Ölüdeniz, tarihi Likya yolunun da üzerinde yer alıyor. Ölüdeniz'i kuş bakışı izlemek ve heyecan dolu bir aktivitede yer almak isteyenlerin tercihi, Babadağ zirvesinden Ölüdeniz'e 45 dakikalık bir yolculuk yapılan yamaç paraşütü. Bercekız plajından kalkan teknelerle farklı koyları gezmek ve mavinin tadını çıkarmak da seçenekler arasında.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Info yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

0: Günaydın, mutlu sabahlar. Seans öncesinin ikinci dilimiyle karşınızdayız. Saatler 8'i gösteriyor. Gündemin manşetlerini aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Hazırsanız seans öncesi başlıyor, yine devam ediyor ikinci saat dilimiyle. Ve manşetlere baktığımızda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2027-2029 dönemine ilişkin orta vadeli program uluslararası medya buluşması kapsamında yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye'deki toplam yatırımın toplam tüketimden daha hızlı büyüdüğünün görüldüğünü belirtti Yılmaz. Bu Türkiye'deki büyümenin kalitesi açısından özellikle önemlidir dedi. Bu verilere göre büyüme daha dengeli, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir nitelik taşıyor. Bu da makul bir büyüme seviyesiyle enflasyonla mücadelemize yardımcı oluyor ifadelerini kullandı. Bu anlamda doğru yönde ilerlediğimiz ve büyüdüğümüz açık dedi Yılmaz. Bu da çeşitli sektörlerdeki enflasyonist sorunların üstesinden gelmemize ve aynı zamanda enflasyonun düşürme programımızı uygulamamıza yardımcı olmaktadır vurgusu yaptı. Ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program kapsamında yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mehmet Şimşek toplantıda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hayat pahalılığıyla mücadelenin öncelikler arasında olduğunu vurguladı Şimşek. Ekonomi programının değişen koşullara göre güncellendiğini belirtti. Petrol fiyatları başta olmak üzere dış gelişmelerin dezenflasyon sürecini olumsuz etkilediğini vurguladı. Asıl önemli olan istikamettir ve biz rotamızı koruyacağız mesajını verdi Mehmet Şimşek. Ve piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında bugün. %37'de sabit tutması bekleniyor Merkez Bankası'nın faiz kararında faizinin. Peki bu toplantıyla beraber sonuç toplantı kaldı. Bu yıl bazında Aralık'ta faiz indirim beklentileri var. Tüm detaylarına bakacağız diyelim. Ve ABD Başkanı Donald Trump İran'la aktif olarak herhangi bir müzakere yürütmediklerini belirtti. İran'la savaşın 3 Kasım'da ABD'de yapılacak kongre ara seçimlerinin hemen ardından sona ereceğini vurguladı Trump. ABD'deki benzin fiyatlarının ne zaman düşeceğine ilişkin bir soru üzerine de kongre ara seçimlerine işaret etti. Brent petrol 101 dolar seviyelerinin hemen üzerinde konumlanıyor. Trump hatırlayacak olursak petrol fiyatları da çok hızlı bir şekilde düşecek ifadelerini kullanmıştı. Şimdi de böyle ifadeleri var. Bunlar ne anlama geliyor? Detaylandıracağız. Ve küresel ekonomide yapay zeka yatırımları ve teknoloji ihracatı büyümeyi desteklerken enflasyonun beklenenden daha dirençli kalması hesapları değiştiriyor. BOFA 2026 ve 2027 için büyüme tahminlerini güncellerken FED'den bu ay başlayabilecek faiz artırımlarına dikkat çekti. Hürmüz'deki aksama ve sıkılaşan finansal koşullarsa görünümün önündeki başlıca riskler arasında gösterildi. Manşetlerimiz böyleydi. Şimdi verilere bir bakalım. S&P 500'de nasıl bir görünüm vardı? Hemen bir göz atalım o tarafa. %0.22'lik bir yükseliş öne çıkıyor. Sınırlı bir yükselişi takip ediyoruz. 7653 puan karşımıza çıkıyor. Bir de Nasdaq tarafına bakalım. Orada da sınırlı bir geri çekilmeyi takip ettiğimizi söyleyelim. Bir de Dow Jones'a bir göz atalım. Orada da %0.39'luk yükseliş hakim. Bir de BIST 100'e bakalım. BIST 100 endeksi dün günü 14.505 puandan tamamladı. %0.70'lik bir yükseliş vardı. İşlem hacmi 328 milyar TL olarak kaydedildi. Ve bu işlem hacmi de rekor rakamdı. Tüm detaylarını konuşacağız. Bugün nasıl bir açılış bekleniyor? Seans öncesinde detaylandıracağız. Şimdi bakalım altının onsunda 4.410 dolar seviyesini görüyoruz. %0.20'lik yükseliş var. Gümüşün onsu 67 doları geçmiş durumda ve platine bakıyoruz. Platinde de %0.62'lik bir geri çekilme var. Palladium'da da %0.14'lük bir yükselişi takip ettiğimizi söyleyelim ve enerji emtia tarafına bir göz atalım. Ham petrolde 96 dolarlık bir seviyeyi görüyoruz. Brent petrolde 101 doları görüyoruz. 101 doların hemen üzerinde %0.11'lik bir geri çekilmeyi takip ettiğimizi söyleyelim. Ve buradan da gidelim şirket haberlerine. Şirket haberlerinde hangi haberler öne çıkıyor? Alves kablonun BIST 500 ve BIST katılım 100 endekslerinden çıkarılması nedeniyle yerlerine yedek listelerde bulunan şirketler dahil edilecek. Değişikliklerin tamamı 10 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Türkiye Sigorta'nın Ocak-Ağustos döneminde brüt prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %29 arttı. Ve buradan da bir bakalım gazetelerde hangi manşetler öne çıkıyor? Bir TR Yatırım öncelikle bir hemen bir haberimize pas atalım. Hemen bir size izleyicilerimize hemen aktaralım. TR grubu Pusula Holding'i alıyor. TR Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener A Para'ya açıklamalarda bulundu. Ve Sarp Yener portföy yönetiminde oldukça güçlü olduklarını ifade etti. Ayrıca TR grubunun büyümeye devam edeceğinin de altını çizdi. İzleyelim.
1: Kapı açıklamasında da gördüğünüz gibi görüşmeler şu anda devam etmekte. Ama inşallah yani olumlu olarak sonuçlandırırız diye temenni ediyorum. Çünkü özellikle bu tasarruf finansman tarafı bizim TR finans grubu olarak çok uzun süredir girmeye planladığımız bir segmentti. Ve burada da farklı fırsatları değerlendirme aşamasında. Tabii burada işte katılım evim gibi bir evim gibi bu sektörün önemli oyuncuları bir şekilde önümüze gelince biz de hedefimize bu şirketleri yerleştirdik. Yani Pusula Holding grubunu ve bu bağlamda şu anda ilerliyoruz. Bunun yanında da zaten portföy yönetimi tarafı TR grubunun oldukça güçlü olduğu alanlardan bir tanesi. Burada da inşallah Pusula portföyü de kendi çatımız altına katarak burada da büyümemize ivme katmayı düşünüyoruz açıkçası. Açıkçası öyle arayışımız vardı. Yani bu senenin başından beri yanlış hatırlamıyorsam bu arayışa başlatmıştık. Önümüze farklı fırsatlar da çıktı açıkçası ama şu son geldiğimiz noktada bu yani Pusula grubunun sunduğu alternatiflerin bizim açımızdan daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Bizim TR grubu olarak amacımız ülkemizin finans piyasalarına mümkün olduğu kadar mümkün olduğunca en yüksek katkıyı verebilmek esasında. Bu bağlamda da hem bankacılık tarafında hem katılım tarafında hem de genel olarak sermaye piyasaları tarafında ülkemize ve piyasalarımıza katkı sağlamak için elimizden geleni yapmaktayız. Açıkçası bu yapıların yılda yani şu andaki projeksiyonlara göre 15-20 milyar TL civarında bir kar yaratabilme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz ki bu esasında yani geçmiş trende baktığımızda bunun esasında artarak gerçekleştirmekte olduğunu görüyoruz. Belki bu 15-20 milyarlık rakam önümüzdeki 12 ila 24 aylık vadede 30'lara doğru hareketlenebilir diye düşünüyoruz. Esasında bu sektöre olan talep de yani piyasanın bu sektör olan talebi de piyasa derken yani tüketicilerin bu sektör olan talebi de giderek artmakta. O yüzden de büyüme potansiyeli olarak yani şu andaki mevcut durumun çok daha ilerisine geçme bir potansiyeli olduğu görüşündeyiz. Özellikle yönetim kurulu başkanımız Emre Tezmen bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. SPK'nın bu konuda yapmış olduğu düzenlemeleri tam anlamıyla desteklediğini belirtmişti. Biz de hatta en büyük fonumuz olan TL'yi en azından şu an itibariyle Ekim sonundaki olması gereken işte limitlere getirdiğimizi açıkladık. Bir takım fonlarımız zaten özellikle TF ve DOH bunlar daha yeni fonlar ve TF fonu zaten hisse senedi fonu, o da o yüzden zaten bu mevzuattan önce de regüle edilmiş bir yapıydı. Diğer serbest fonlarımızı da öngörülen takvim içerisinde mevzuata uygun hale getirmek birinci önceliğimiz, zaten bu konuda da her türlü adımı atmaktayız şu anda. Son dönemde BIST 30 hisselerine de ağırlıklı olarak fonlarımız yatırım yapmaya başladı. Bunu da piyasadan izlemek zaten mümkün. Yani demin de dediğim gibi fonlarımız stratejisi tamamıyla mevzuata uyumlu olarak hareket etmek olacaktır. Ama yatırımcılarımız her zaman bizim için önceliğimiz. Yani geçmişteki istikrarlı program performansımızı ileriye dönük olarak da sürdürebilmek babında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İleriki günlerde de göstermeye devam edeceğiz. Biz Türk sermaye piyasalarına inanıyoruz. Bizim kontrolümüz dışındaki bir takım olumsuzluklardan dolayı piyasamız şu anda esasında kazanması gereken ivmeyi tam manasıyla kazanamıyor. Ama öbür taraftan da hani son birkaç gündür bankacılık endeksinde iyi bir olumlu yönde iyi bir hareket var. Yani özellikle de bu İran olayı ile ilgili görünürlüğün birazcık daha artmasından dolayı ki bu da işte faiz indirimde ne zaman başlayacağına işaret edecektir. Biz borsaya doğru kayışın senenin son çeyreğinde daha da fazla ivme kazanabileceğini düşünüyoruz.
0: Ve buradan gazete manşetlerinde neler öne çıkıyor hemen bakalım, aktaralım. Gazete manşetlerimiz ekranlarınıza geliyor. Sabah gazetesinde gerçek gelir ve toplam borçluluğa bakılacak manşeti var. Kredi kartı limitlerine ince ayar başlığını görüyoruz. Kredi kartı limitleri için yeni düzenleme yapılacak. Artık gerçek gelir, mevcut borç yükü, ödeme gücü de limit belirlenirken dikkate alınacak. Yüksek limitli kartlar incelenecek. Kredi kartı limitlerinde milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren yeni dönem başlıyor. Bankalar limit

belirlenirken müşterilerin yalnızca beyan ettiği geliri değil, gerçek gelirini, mevcut borç yükünü ve ödeme gücünü de dikkate alacak. Milyonlarca kart sahibini ilgilendiren düzenlemeyle bankaların müşterilerin gerçek gelirlerini ve toplam borçluluk durumlarını da kapsamlı biçimde değerlendirmesi planlanıyor haberi öne çıkıyor. Ve devam edelim Sabah gazetesinde bir diğer başlıkla. SPK'dan Borsa İstanbul'a yeni kriterler başlığını görüyoruz. SPK Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin fiili dolaşım paylarının hesaplanmasına ilişkin kriterleri değiştirdi. Borsada işlem gören şirket sermayelerindeki pay sahipliği bildirim yükümlülük sınırı %3 olacak. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler, yatırımcılar ve merkezi kayıt kuruluşu süreçlerini yakından ilgilendiren kritik kararlara imza attı. Şeffaflığı arttırmayı hedefleyen yeni düzenlemeyle birlikte pay sahipliği bildirim sınırı düşürülürken fiili dolaşımdaki pay tanımı baştan aşağı yenilendi haberi öne çıkıyor. Ve buradan gidelim Takvim Gazetesi'nin manşetine bakalım. Takvim Gazetesi'nde öne çıkan haberlere bakalım. Servis zamanı. Türkiye'de 14 Eylül'de başlayacak yeni öğretim yılında hizmet verecek öğrenci servis tarifesi belli olurken 3 büyük ilde ücretler mesafeye göre 27 bin ile 93 bin lira arasında değişecek. İstanbul'da okul servis ücreti %10, Ankara'da %25.49, İzmir'de %35 arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce kentteki okul servis ücretleri yıllık 0-1 kilometrede 39.970 lira, 1 ve 3 kilometre arasında 42.804 lira, 3 ve 5 kilometrede 46.258 lira olarak belirlenirken en uzun mesafe olan 23-25 kilometrede 93.610 liraya çıktı. Başkentte ise servis ücretleri 0-3 kilometrede 27.331 liradan başlarken 10-15 kilometrede 40.432 lirayı buldu. İzmir'de ise servis ücreti 0-3 kilometrede 32.850 lira, 4-6 kilometrede 40.050 lira olurken 36-40 kilometrede 83.250 liraya ulaşmış durumda diyelim. Ve bir diğer gazetemize bakalım. Hürriyet gazetesine geçelim. 10 maddede kentsel dönüşüm kampanyası başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2027'ye kadar uzatılan Yarısı Bizden kampanyası kentsel dönüşüm süreci yeni başlayanlar için bir fırsat oluşturuyor. Peki kampanyadan kimler nasıl faydalanacak? Kamu hangi şartlarda nasıl destek verecek? İşte 10 maddede Yarısı Bizden kampanyası başlığını görüyoruz. İstanbul'da riskli yapıların yenilenmesi için devreye alınan kentsel dönüşüm kampanyasında süre uzatıldı. Hibe, uygun koşullarda kredi ve taşınma desteği sunan Yarısı Bizden kampanyası yıl sonunda sona erecekken vatandaşa 31 Aralık 2027 kadar 2027'ye kadar fırsat verildi. Bu sayede dönüşüm için henüz yolun başında olanlar ya da karar vermeyenler de sürece dahil olabilecekler. Bir yandan da depreme dirençli yapı sayısı artacak. Peki kampanyadan kimler nasıl faydalanacak? Önce güvenilir bir müteahhit bulun başlığını görüyoruz. Ne kadar ödeniyor? 2 yıl taksit yok başlıkları var diyelim ve hedef 81 ile yaymak. Kampanya kapsamında bugüne kadar İstanbul'da 435.683 ev ve iş yeri dönüşüm kapsamına alındı. 108.881 bağımsız bölüm ise dönüşümü tamamlandı. 2026 sonuna kadar 500 bin bağımsız birimin dönüşmesini hedefleyen kamu kampanyayı ülke geneline yaymayı planlıyor. AK Parti'nin 25. yıl vizyonuna göre Yarısı Bizden desteği 81 ile yaygınlaştıracak. Her yıl 150 bin bağımsız bölüm yenilenecek. Gazete manşetlerimiz de böyleydi. Hürriyet gazetesinden de bunu aktarmış olalım diyelim.

0: Ve devam ediyoruz. Seans öncesinin bu bölümünde bize Van Portföy Yöneticisi Cenk Akyoldaş eşlik edecek. Cenk Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Günaydınlar.
0: Günaydın. Hoş geldiniz tekrar. İyi yayınlar olsun. Şimdi biliyorsunuz SPK tarafından düzenlemeleri takip ediyoruz. Arda arda düzenlemeler geliyor. Şimdi bunun yansımaları ne olur? Arka arkaya düzenlemeler piyasa fiyatlamasına nasıl yansıyor? Hafta başından itibaren de BIST 30 şirketlerinin hareketli olduğunu görüyoruz. Neler söylemek lazım?
1: Geçtiğimiz hafta başlayan SPK'nın fonlarla ilgili düzenlemesi sonrasında geçtiğimiz hafta biraz portföylerde yavaş yavaş toparlanmanın geldiği

0: burayı avantajla çevirmek bir şans olabilir gibi. Son düzenlemenin özellikle BIST 30 tarafındaki hisselere biraz daha pozitif ayrımcılık yaptığını görüyoruz. Yavaş yavaş da fon yönetim şirketlerinde de yeni fonlarda ya da eski fonların içindeki ağırlıklarını BIST 30 hisselerine görmekteyiz. Son günlerde biraz daha hareketli. Endeksi de 14.500 sınırına kadar taşıdığını da takip ettik. Geçtiğimiz haftaki düzenleme sonrası 14.000 sınırının altını test etmiştik. Tekrardan geri dönüşü yaptık. 14.500'lere doğru geldiğimizi söylüyoruz. Muhtemelen bu düzenlemeler daha devam edecek. Çeşitli haber başlıkları da bekleyeceğiz. Endeksle ilgili hesaplamalarla ilgili düzenlemelerle de bir yeni gelişme de olabilir. Onu da yakından takip ediyor olacağız. Bunların hepsi biliyorsun MSCI tarafından söylenen çekincelere gidermek adına işte fiili dolaşımın gerçeği yansıtmadığı, buradaki piyasa değeri hesaplamalarında fiili dolaşım önemliydi çünkü MSCI ve FTSE kriterlerinde halka açıklıktan ziyade fiili dolaşımdaki hisse adedinin hesaplanması gerekiyor piyasa değeri açısından. Oraya doğru yapılan düzenlemeler, dün de yeni bir düzenlemelerle karşı karşıya kaldığımızı gördük. Dün sabah kalktığımızda da orada da işte %5 sınırının %3'e çekildiğini takip ettik. Aynı zamanda ortaklar tarafında beyan açısından. Yine şirket yöneticileri, üst düzey yöneticilerin bu fiili dolaşım hesaplamasında yine kullanıldığını takip ettik. Yavaş yavaş fiili dolaşımla ilgili düzenleme de berraklaştı. Zaten piyasa genelinde de MSCI çekincelerinin artık yavaş yavaş ortadan kalktığına yönelik beklentiler oluştu. Eğer bu beklentiler oluştuğu takdirde de işte eğer MSCI'nin biliyorsunuz bir Kasım ayında gözden geçirmesi olacak. Eğer oradaki sınavı veremez isek bizi bir alt pazar düşürme ihtimalinden bahsediyor. Frontier Market'e düşürme ihtimalinden bahsediliyordu. Onun gündemden çıkması en azından MSCI tarafından gelebilecek bir satış baskısının önüne geçeceği gibi tam tersi yabancı tarafından yeni bir alım dalgasının gelmesi beklentisi yeni yılla birlikte tekrardan yeşerme ihtimali gündeme gelmiş oldu.
1: Cenk Bey, yani yabancı yatırımcı açısından şeffaflığı daha da arttıran bir başlık mıdır bu? Burayı biraz açalım dilerseniz.
0: Kesin kez yani yabancının çekincesi şuydu. Fonlar tarafından yapılan işlemlerle birlikte fiili dolaşımdaki miktarın işte patronlar lehine ya da üst yönetim tarafından sınırlandırıldı. Aslında fiili dolaşımda atıyorum şirketin halka açıklığı %25 iken fonlar dolaylı yöntemlerle buradaki işlemlerle fiili dolaşımını atıyorum %15'ler, %12'lere düştü. Biz hesaplama yaparken, endeks hesaplaması yaparken fiili dolaşım çok böyle hale almadan daha ziyade yani fonlar tarafındakiler tabii ki tam manasında görülmediği ayrı bir tüzel kişilik üzerine alındığı için şeffaf değildi o nokta. O şeffaflık giderilmiş oldu. Böylece eskiden %25 üzerinde hesaplanan halka açıklık yani fiili dolaşım oranı %25 üzerinde açıklanırken şimdi artık atıyorum %13, %15 üzerinde hesaplanmaya başlıyor. Bu da endekste giriş kriterlerinin daha şeffaf olmasını sağlayacak ve bu da gerçek fiili dolaşımdaki değerleme üzerinden endekse katılıp katılmama noktasında gelişmeler olacak. O zaman bazı şirketler hak etmeden endekseyken işte şimdi belki başka daha hak eden hisselerin endekse girdiğini, zaten MSCI'nin de FTSE'nin de çekinceleri bunun üzerineydi. Fiili dolaşımda az mal var. Şirketin fiyatı, piyasa değeri aşırı değerleniyor. Endeks kriterleri tutturuluyor. Bir şekilde endekse giriyor. Ben de bunu almak zorunda kalıyorum. Temel açıdan bunu destekleyen bir unsur yok. Sadece spekülatif hareketlerle bu fiyatlamaların etkisiyle bu fiyatlama var. Ben de yatırımcılarım zarar uğratmak istemiyorum diyerek böyle bir yönteme gitmişti. Çünkü yabancı yatırımcıya baktığın zaman onlar bazen direkt burada hisse senedi almıyorlar. MSCI'nin, FTSE'nin özellikleri şöyle. Borsa İstanbul'da, yani dünya genelinde yaptıkları endekse yatırım yapıyorlar. Endeksi temsil eden bir portföy oluşturuyorlar. O portföye de giriş yapabiliyor yabancı yatırımcı. Yani oradan endekse girdiği takdirde Türkiye ETF'ini almış oluyor ve böylece ne olmuş oluyor? Türkiye hissesini temsil eden bir portföy yapısına almış oluyor. Buradaki süreçte bazen de bunu hedge etmek istiyor. O zaman hedge etmek istediği zaman da işte atıyorum biz 30 hisseler üzerine bir kombinasyon yaptı. Orada da kendisi hedge etmek istediği zaman bir yokta satması gerekiyor. Ama biz 30'da bazı işte temsil edilmeyen hisseler olduğu zaman da Viyop'la uyum

0: susuzluk oluyor. Gerçek bir hatch mekanizması çalışamıyordu. Biraz da bunlardan dolayı bir sürü çekinceler oluşmuştu. Yavaş yavaş da bu çekincelerin giderilmeye başlandığını takip ediyoruz.
1: Peki Cenk Bey, BIST 30 endeksinde bulunan hisseler, kamu kurumları ve varlık fonuna bağlı olan şirket düzenlemelerden evet. muaf oldu şirketler. Dolayısıyla evet. bu düzenlemelerle BIST 100 ve BIST 30 endeksleri arasında nasıl bir ayrışma göreceğiz? Nasıl bir tablo öngörüyorsunuz?
0: Yani yabancı otu şöyle söyleyeyim, esasında pozitif ayrımcılık BIST 30 tarafında var diye konuşmuştum biliyorsun yazın, konuşmanın başında. Evet. Biraz da konsantrasyon BIST 30'a yönelmesini, daha blue chip, daha büyük şirketler tarafına yönelmesini isteniyor anladığım kadarıyla. Biraz daha piyasayı temsil edecek noktada. Yabancı yatırımcılar genellikle geldiği zaman yatırımlarını BIST 30 tarafında yapmayı tercih ediyor. Dışına çok fazla çıkmamayı tercih ettiklerini biliyoruz. Ekstrem durumda çok böyle yıldız olabilecek hisseler olsa ancak onlara ekstradan bir giriş gerçekleşir. BIST 30'un payı genellikle BIST 100'ün içine göre daha yüksek bir oranda bir yatırımları oluyor. Ve burada da bir toplaşma olduğu zaman bir derinlik geleceği BIST 30 hisselerine düşünebiliriz. Bu zamanda da yabancı yatırımcı girip çıkarken hem likitte bulacak hem de mal bulma şansı olacağı kanaatiyle böyle bir süreç içine girmiş olabileceği kanaatindeyim. Biraz daha bence BIST 30'un kısa vadede diğer şirketleri oranla biraz daha avantajlı olacağı, ne zaman orada bir performans sergilendikten sonra artık yavaş yavaş alt katmanlara doğru kayışın olacağı kanaatindeyim. Bundan sonraki dönem için biraz daha BIST 30 tarafının özellikle orada yine bankalar tarafından faiz indirme beklentisinde tekrardan oluşmasıyla birlikte ön plana çıkması beklenebilir.
1: Evet, son dönemde fonlara olan yoğun ilgiyi de takip ediyoruz Cenk Bey. Düzenlemelerin evet. bu tarafa etkisine dair neler söylersiniz?
0: Şunu söylemek lazım, ciddi şekilde aslında son 1,5-2 senedir fon tarafında yoğun bir ilgi vardı ve belli fonlar tarafında da ciddi performanslar sergilenirken diğer fonlar tarafında biraz daha cılız performansların olduğunu takip etmiştik. Şimdi yavaş yavaş bu yeni yapılan düzenlemelerle birlikte fon tarafında, portföy yönetim şirketleri tarafında da bir konsolidasyon döneminin içine girilebilir. Biraz daha böyle toplaşmaya doğru gitme ihtimali önümüzdeki dönemde sermaye yeterliklerinin sağlanması işte ya da sermaye koyamayanların başka fonlarla birleşmesi, portföy yönetim şirketleriyle birleşmesi gibi süreçler önümüzdeki dönemde takip edeceğimiz unsurlardan bir tanesi olacak. Yine dün büyük bir piyasa önemli oyuncularından birinin yine bir fon portföy yönetim şirketini satın alma yönünde hatta içindeki varlıklarla birlikte aynı zamanda holdingini de almak üzere bir haber başlığında gördük. Son düzenlemeyle beraber biraz para çıkışlarının fazla olduğu bir gruptu. Bu tür gelişmeler olduğu takdirde bu tür konsolidasyonları önümüzdeki dönemde takip etmemiz şaşırtıcı olmayacaktır. Ne zaman 31.12'yi bitiririz? Bu son düzenlemelerin her şeyin taşların yerine oturduğunu görürüz. Daha regüle bir piyasa, daha sakinleşmiş bir piyasa, sınırlamaları keskin hatlarla çizilmiş, kuralları netleşmiş bir piyasa, volatilitenin daha az olacağı bir ortama girme ihtimali gündeme geleceği ve daha sağlıklı bir piyasa ortamıyla daha ileriye umutla bakma imkanımızın olacağı bir dönemin içine gireceğiz diye düşünüyorum. Portföy yönetim tarafı muhakkak devam edecek, fon yönetimi işi muhakkak devam edecek. Ama dediğim gibi fonların kombinasyonları belki değişik. Belki değişken fonlar tarafı biraz daha ön plana çıkmaya başlayacak. Para piyasası fonları tarafında da düzenlemelerin geldiğini, işte pay repo tarafındaki süreçlerin takas bankalarının yine orada da yapılan işlemlerle ilgili bir bazı düzenlemeler geldiğini takip ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla her sabah yeni bir düzenleme ama bu düzenlemelerin hepsi piyasa riskini minimize etmek, regülasyonlarla bir şekilde volatiliteyi düşürmeye çalışan bir yapı. Oyun kuralları şu anda değişiyor, tekrardan oluşturulmaya çalışılıyor. Biraz daha böyle derli toplu, daha böyle her sabah bir ayrı bir düzenleme değil de hepsi tek seferde gelebilseydi biz de hep her gün yeni bir şeye adapte olmaktan günü değerlendirirken bazen sabah öğle saatlerine kadar yeni düzenlemenin ne demek istediğini anlamaya çalışarak geçiriyoruz. O nedenle bundan sonraki süreçte artık yeni bir düzenlemelerde gelecekse son bir harekette hepsinin bir blok haline gelmesi gönlümüzdeki yatan aslan.

0: Evet, düzenlemeler geldikçe biz de size ne anlama geldiğini, nasıl etki edeceğini sormaya devam ediyoruz.
1: Biz de anlamaya çalışıyoruz bir yandan, hakikaten evet. Biz de zorlanıyoruz.
0: Evet, devamının da geleceğini söylediniz. Tabii düzenlemelerin geldikçe de konuşmaya devam ederiz. Şimdi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde dünkü kapanışta işlem hacmi rekor kırdı. 328.6 milyar TL olarak kaydedildi. Evet. 14.505 puandan kapattı BIST 100 endeksi günü. Bugün nasıl bir açılış bekliyorsunuz? Merkez Bankası'nın da faiz kararı var bugün. O taraftan da hem ne bekliyorsunuz diye sormuş olayım.
1: Şunu söyleyeyim, endeks tarafı son 4 gündür yukarı yönlü bir ivme kazanmış vaziyette, net şekilde görüyoruz. Yurt dışı tarafta sıkıntılar biraz artmaya başladığını belirtmek lazım. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine zorlamaya başlaması, işte akşam yine haber başlığına baktığınızda jeopolitik risklerde tansiyon yüksek kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Bunlar tabii ki Borsa İstanbul'da risk iştahını düşünen unsurlardan bazıları. Keza öte yandan bakıyoruz. Evet, bizim Merkez Bankası'nın faiz kararı var ama yurt dışında da görüyoruz ki Amerikan hazinesinin 10 yıllık tahvili faizinde de bugün 6 milyar dolarlık geri alım yapacağı söylenmesine rağmen 4.85 seviyesine kadar yükselmiş vaziyette. Hatta 4.86'ları bir ara görmüştü. Normalde 4.81-82 bölgesinin üzerine çıkmıyordu. Bu bölgenin üzerine attı. Şimdi 4.90-95 bölgesi, hatta 5.50 bölgeleri hedeflenmeye başlayabilir. Hatta resmi şöyle bir geniş perspektiften baksak, neden bunu konuşuyorum? Çünkü benchmark faiz orası olduğu için ister istemez diğer ülke faizleri tarafında etkiliyor. Borçlanma tarafında. 2000 yılından bu yana geçen sürece baktığımızda biz ABD 10 yıllık tarafındaki faizin en yüksek gördüğü seviye neresi diye değerlendirirsek 2006 yılında 5.24-5.25 bölgesini görmüştük. O günden bu yana geçen süre zarfında hiç bu seviyelerin üzerine test etmedi. 2023 döneminde savaş sonrası süreçte de tekrardan bir yukarı doğru ataklanma olmuştu. Enflasyon baskıyla beraber hatırlarsınız. O dönemde de yine enerji fiyatları ve endüstriyel tarım tarafında da fiyatlamanın yukarı gitmesi enflasyonist baskı oluşturmuştu emtia tarafından. O dönemde de enflasyonu kontrol altına almak için Fed'in yapmış olduğu faiz artımları sonrasında biz ne görmüştük? İşte 5.05'ler bölgesine kadar bir giden 10 yıllık. Şimdi o bölgeye yine çok yaklaştık. Bu bölgeler hakikaten piyasalar için stres bölgesi. Bu bölgelerin bir şekilde savunulması ve bu bölgenin üzerine gitmemesi sağlanması lazım. Eğer oralarda bir sıkıntı oluşuyor ise o zaman isterseniz bizde de içeride faiz indirimlerinin noktasındaki hareket alanımızı Merkez Bankası tarafında sınırlandırılacak bir unsur olarak karşımıza çıkacaktır. Bakıyoruz şu anda dünyada tekrardan bir faiz arttığının döngüsüne giren merkez bankalarıyla karşı karşıyayız. İşte bugün biliyorsun Avrupa Merkez Bankası'nın da toplantısı var. Bizim Merkez Bankası'nda ben bugün bir aksiyon beklemedim, belirteyim. Avrupa Merkez Bankası'ndan 25 bas puanlık bir faiz arttığını bekleniyor. Önümüzdeki hafta borcdan bir faiz arttığını bekleniyor. FED tarafı hareket edebilir mi sorusu işareti çok hakim. Ben FED'in şu an için Trump baskısıyla beraber bu mevcut konjonktürde faiz arttırma noktasında seçim öncesinde bir aksiyon alamayacağı, ancak seçim sonrasında bir faiz arttırma noktasına hareket edebileceği kanaatindeyim. O nedenle biraz daha yakından takip edeceğimiz piyasalar. 10 yıllık tarafı o nedenle çok önemsiyorum. 5.505 bölgesi noktasından sonra bir şekilde bu faizlerin aşağı doğru evrilmesi lazım. Demin size 2006 hikayesini anlattım. Biliyorsunuz 5.24'lere gitti diye bahsetmiştim. Onun peşinden gelen süreçte biz 1-2 yıl içinde çok büyük bir kriz noktasına doğru evrilen süreç yaşamıştık. Hatırlarsınız 2008 krizini görmüştük. İşte faizlerin belli bir bölgenin çok üzeri test ettiği zaman sürdürülebilirlik noktasında soru işaretleri oluşmaya başlıyor ve şirketler tarafında baskı oluşturmaya başlıyor. İki kez daha bu baskı yine ABD hazinesi tarafından da hissedilmeye başlanmış vaziyette. Yani 40 trilyon dolara ulaşmış bir ABD dış borcu ve bunun finansman borcu var. Bunun bu finansman borcunun çevrilmesi de biraz yorucu olmaya başlamış vaziyette. Bu nedenle biraz daha piyasalar şu anda bu jeopolitik riskleri fiyatlamıyor. Faiz arttırımlarını yaşamaya başladık ama finansal piyasalar tarafından bu risklerin hala göz ardı edildiği, bir şekilde AI'daki yatırımlarla işte büyümenin hala devam edebileceği beklentisi de bunlar sürdürülmeye çalışılıyor. Ama orada da ciddi borçlanmayla bunları

0: yatırımların yapıldığını da biliyoruz. Bu yatırımların yapıldığını da biliyoruz. Bunlarda bir sarmal oluşturma durumu olabilir. Bunların yansıması hemen bugünden yarına değil ama önümüzdeki 1-1,5 yıllık periyod içinde yeni bir risklerin oluşma durumu tekrardan gündeme gelmesi kaçınılmaz olabilir gibi gözüküyor mevcut senaryoda baktığımızda.
1: Evet Cenk Bey, bir çırpıda birçok konuya temas etmiş olduğunuz için ben petrol tarafına biraz odaklanalım istiyorum. Çünkü 24 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeler görüldü ve 101 doların hemen üzerinde konumlanıyor petrol ve yıl içinde biz en yüksek 119.46 doları görmüştük. Bunu da hatırlatmış olalım. Trump'ın açıklamalarına baktığımız zaman diyor ki İran çatışması ara seçimlerin hemen ardından sona erecek diyor. Hürmüz'den tankerler geçmeye devam ediyor diyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD ordusunun Basra Körfezi'nde 5 İran tankerine yönelik saldırı düzenlediğini de duyurdu, açıkladı. Şimdi böyle bir haber akışı varken, ABD-İran arasındaki gerilim devam ederken petrolün bu fiyatlarda olması, yine 100 dolar sınırında. Beklentilere baktığımız zaman kurumların HSBC 90 dolar bekliyor yıl sonunda. Morgan Stanley 100 dolar bekliyor 4. çeyrekte. Goldman Sachs da 85 dolar bekliyor. Yani 85 dolar ve 100 dolar bandında değişen bir petrol fiyatlama beklentisi var. Siz nasıl yorumluyorsunuz ve neler bekliyorsunuz?
0: Şöyle bakıyorum ben resme, büyük resme bakmak lazım. Yani uzun vadeli petrol fiyatlarına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bazı dönemler böyle 100 dolarlardan 120 dolarlar bölgesine gidiyor. Jeopolitik risklerle birlikte, tedarik zincirlerindeki bozulmalarla birlikte. O bölgede kalıcı oluyor mu? Hayır, kalıcı olmuyor. Ondan sonra tekrardan resim terse dönüyor. Bazı dönemler çok iyimser oluyor. O iyimserlik dönemlerinde işte 55-65 dolar bandına kadar geri çekiliyor. Brent petrolünden konuşuyorum bunları. Ama orada kalıcı oluyor mu? Hayır, kalıcı olmuyor. Şimdi bu süreci değerlendirdiğim zaman petrol üreticileri tarafının adil fiyat olarak gördükleri, kendilerini satmak istedikleri fiyat ortalamasını tutturmak adına yaptıkları bir hareketlenme var diye düşünüyorum. Bu hareketlenmeye göre de değerlendirdiğimiz zaman bizim için 75 dolar 80 dolar bandı aslında adil fiyat olarak gördükleri fiyat seviyesi olarak görüyorum ben. O nedenle bundan sonra süreçte piyasalarda bir iyileşme olsa bile, yani petrol fiyatları aşağı gelse bile muhtemelen 75-85 dolar bandında bir bölgenin içine oturması beklenebilir. Yılın geri kalan süreci adına konuşuyorum. Petrol fiyatlarına bana kalır kadarıyla şunu söyleyebilirim. İran tarafı bir şekilde enerji fiyatlarını yukarıda tutarak Trump'ın seçimlerdeki elini zayıflatma çabası içinde. Bu da 4 Kasım'a kadarki süre zarfında petrol fiyatlarının hala diri kalma potansiyelini ve jeopolitik risklerde riskin hala yüksek olması. Trump başta çok uğraştı bir çözüm üretmeye. Haziran sonrası süreçte bir masaya getirme çabaları oldu. Oldu denendi. Ta ki ne zamana kadar? Türkiye'de yapılan NATO toplantısına kadar. NATO toplantısında bütün NATO üyeleri toplandıktan sonra tekrardan bir harekat dönemi içine girildiğini takip ettik. O günden beri de hemen hemen petrol fiyatları hep güçlü seyrini korumaya devam ediyor. Bu seyirde de baktığımız zaman bu 98-99 doların üzerinde kalmaya devam edersek özellikle burada bir 104-105 dolar denemesi devam edebilir. Orası birinci basamak olarak okunması gerekir. 104-105'in üzerine gidiyorsak da bu sefer bu hareketin 109-110 ve peşinden de 115 bölgesine doğru ataklanması şaşırtıcı olmayacaktır. Ama ana resimde, büyük resimde bir değişim için biz neyi kovalamamız lazım diye sorarsan bana net şekilde şunu söyleyebilirim. Jeopolitik risklerde düşüş olduğu, rahatlamanın geldiği, biraz da ortalığın sakinleştiğini söyleyebilmemiz için bizim petrol tarafında 88 doların altında fiyatlama görüyor olmamız lazım. 88 doların altında fiyatlama görüyorsak o zaman bir sükunetin piyasalara hakim olmaya başladığından bahsedebiliriz. Oradan sonraki hedef 79 dolar olur. 79 doların altındaki hareketlerinde çok kalıcı olacağı kanaatinde değilim. Demin de belirttiğim gibi benim beklentim 75-85 dolar arasında oturacak bir petrol fiyatı 10 dolar. Orası şu an için adil fiyat bölgesi gibi gözüküyor mevcut konjektürde.
1: Cenk Bey çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Rica ederim. İyi çalışmalar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Cenk Akyoldaşlı konuğumuz, One Portföy portföy yöneticisi. Efendim şimdi devam ediyoruz. Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdemir yayınımızda bize eşlik edecek. Berna Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, günaydın.
1: Günaydınlar. Şimdi Berna Hanım, SPK düzenlemeleriyle ilgili konuşalım istiyorum. Çünkü borsada ne yön ne olacak, yansımaları ne olacak, arka arkaya gelen düzenlemeler piyasa fiyatlamasına nasıl yansıyor? Bununla başlayalım isterim. BIST 30 şirketlerinde de hareketlilik olduğunu görüyoruz. Fon rehberiyle beraber nasıl bir dönemin kapısı aralanıyor?
2: Evet, SPK özellikle MSCI ve S&P gibi endeks sağlayıcılarının açıklamalarının ardından bir sürü önlem alıyor. Haziran ayından beri zaten gündemde olan konunun şu anda artık düzenlemeleriyle hayata geçtiğini ve yavaş yavaş da portföy yönetim şirketlerinin özellikle Ekim-Kasım Aralık'ta 3 etapta kademeli bir şekilde bu düzenlemeleri uygulayarak bundan sonraki süreçte de devam edeceklerini gösteriyor. Bu düzenlemeler şu anda tabii piyasalarda birazcık hareketliliğe neden olabiliyor. Ancak bunu hani çok iyi ya da çok olumsuz yönde de aslında okumamak gerekiyor. Sonuçta bu düzenlemeler yatırımcıların, yabancı yatırımcıların Türkiye bakış açısı anlamında önemli. Likidite anlamında, derinlik anlamında, piyasanın derinliği anlamında önemli. Fiili dolaşımdaki payların doğru hesaplanıyor olması ya da işte bu yeni sisteme göre diyelim hesaplanıyor olması likiditasyon anlamında da çok önem taşıdığı için bu düzenlemelerin uzun vadede özellikle borsaya fayda sağlayacağını söyleyebiliriz.
1: Peki Berna Hanım, acaba bu düzenlemelerin devamı gelir mi? Arka arkaya gelen düzenlemelere ek düzenlemeler daha gelir mi? Neler bekliyorsunuz?
2: Yani her gün biz yeni bir haberle uyandık ama bu düzenlemelerin zaten devamı niteliğinde bazı konularda değişiklikler olduğunu söyleyebiliriz. Asıl Şubat ayında taslak olarak işte her bir portföy yönetim şirketine gönderilen konular üzerinden yapılan çalışma 28 Ağustos itibariyle yayınlandı ve burada sınırlar da net bir şekilde çizilmiş bulunuyor. Bundan sonraki süreçte de bu düzenlemelerin yine birbirine uygun olarak
1: Berna Hanım'la bir bağlantı problemi yaşıyoruz. Devam edeceğiz. Enflasyon beklentileri nasıl şekilleniyor? Roto Portföy Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen değerlendirdi. İzleyelim.
3: Tabii enflasyon dinamiklerine baktığımız zaman özellikle yılın ikinci yarısında tekrar bir dezenflasyona dönüş var. Yılın ilk yarısında maalesef enflasyon yıllık olarak artış hızlandı. Dolayısıyla dezenflasyondan bir kopuş vardı orada. Tekrar bir dezenflasyon sürecine dönüş var ve fakat çok sınırlı adımlarla ve çok ufak çerçevede oluyor. Yani manşet üzerinden okuduğunuzda yıllık enflasyonu işte Temmuz ayında 31.75'ten Ağustos'ta 31.50'lere kadar geldiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla halen yüksek ve çok yavaş ilerliyor. Şimdi biraz daha belirgin bir iyileşme görüyor olmamız lazım. Bu belirgin iyileşmeyi biraz istatistiğin yardımıyla yani olumlu baz etkisiyle Eylül enflasyonunda görmemiz mümkün. İlk önce göstergelere baktığımız zaman da aslında geçtiğimiz yılın %3'ün üzerinde gelen aylık enflasyonuna göre daha düşük bir enflasyon. %2 civarı, hatta dediğim gibi önce göstergeler biraz altında da olabilme ihtimalini gösteriyor şimdilik. Tabii o ayın ilerleyen zamanlarında da değişebilir. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Yıllık enflasyonun en az böyle 1 yüzde puan kadar düştüğü bir ay olabilir Eylül. Dolayısıyla biz birden 30'lardan bahsediyor olabiliriz. Yani 31.5 değil ama 30 seviyelerinden bahsediyor olabiliriz. O yüzden belki Merkez Bankası bunu bir alan açılımı olarak düşünüp burada bir miktar faiz indirimine, politika faizi üzerinden gitmesi mümkün. Bu durumda Eylül enflasyonunu görmek isteyebileceğini de düşünüyoruz. O nedenle de Ekim'de bir faiz indirimi ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Fakat şunu da söylemek lazım. Şimdi PPK toplantılarının araları uzun ve özellikle şu son yıllarda yaşadığımız süreçleri de düşünürseniz 1,5 ay, yani iki PPK kararı arasındaki 1,5 ay çok uzun bir zaman. O yüzden de o süreç içerisindeki çeşitli gelişmelerle aslında şekillenecektir bu karar. Bu Eylül'deki PPK kararında bir faiz değişikliği beklemiyoruz ama acaba karar notunda bir sonraki

0: karara ilişkin bir miktar gevşeme sinyali olur mu sorusuna cevap verirken de çok net bir şey görme ihtimalimizin çok olmadığını düşünüyorum. Ama elbette enflasyon değerlendirmesine bakıyor olacağız Merkez Bankası'nın. Nispeten daha olumlu bir açıdan yaklaşılmış ise o zaman Ekim ayındaki ihtimalleri biraz daha arttıracağız. Ama dediğim gibi burada konu o 1,5 aylık süreçte bakacağız. Enerji fiyatları ne oluyor? Yine gıda fiyatları ne oluyor? Biraz orayı takip edeceğiz.
1: İş Portföy Hisse Senedi Portföy Yönetim Bölüm Müdürü Oğuz Ayhan, SPK'dan gelen yeni düzenlemelerin piyasaya etkilerini değerlendirdi. İzleyelim.
2: Rehber genel itibariyle çok detaylı bir rehber ve son belki de 10 yılın en detaylı rehberi yayınladı SPK tarafı. Burada özellikle iki tane risk, yoğunlaşma riski ve şeffaflıkın ön planda olduğunu görüyoruz rehberde. Ve rehberde tabii gelişen portföy yönetim sektörünün ciddi bir gelişim var. Özellikle Covid sonrası hem yatırımcı sayısının artmış olması hem içeride kaynağın çoğalmış olması regülasyon tarafını da beraberinde getirdi. Biz bu düzenlemeyi bu kapsamda değerlendiriyoruz. Şimdi öyle bakınca detaya indiğimizde rehberde fiili dolaşımla ilgili ciddi kısıtlamalar vardı. Ama fiili dolaşımın tam anlamıyla nasıl hesaplanacağı ve benzeri aradaki sürüncemeli konuları da giderdiği gözüküyor. MSCI tarafında bu son düzenleme, çünkü fiili dolaşım nihayetinde endeksleri etkiliyor. Endekslerdeki hisse senetlerini etkiliyor. Bu da dönemsel borsalara akışı etkileyen bir unsur. Tüm dünyada böyle, bizde de böyle. Haliyle bu MSCI gibi endeks hesaplayıcı kurumları, yani FTSE, MSCI ve benzeri bizim gibi gelişmekte olan ülkelere endeks alınan, gelişmiş ülkelerdeki yatırımcılarını buraya yönlendiren kurumlar için bunun daha şeffaf hale gelip daha açıklanabilir bir hale gelmiş olması, regülasyon tarafından bunu detaylı şekilde hesaplanışının nihayetlenmiş olması tabii ki pozitif bir gelişme olarak yorumlanabilir. Düzenlemenin içine girdiğimizde özellikle BIST 30 endeksinin düzenlemedeki fiili dolaşım 5-20 kısıtlarının dışında tutulmuş olması 30 endeksi ön plana çıkartan bir gelişme. Haliyle bunun önümüzdeki dönem 30 endeks, yani Türkiye ekonomisini daha iyi yansıtan, piyasa değeri daha yüksek, daha böyle günlük hayatta karşımıza çıkan şirketlerin olduğu endeks, yani blue chip endeksimiz daha ön planda. Zaten son bir hafta 10 günlük süre zarfında da bunun ayak sesleri görüyor gibiyiz.
1: Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdemir ile sohbetimize kaldığı yerden devam ediyoruz. Küçük bir bağlantı problemi yaşamıştık. Berna Hanım, tekrar merhaba.
3: Merhaba.
1: Şimdi tam da SPK'daki bu düzenlemelerin, arda arda gelen düzenlemelerin SPK tarafından devamı gelir mi diye konuşuyorduk sizinle. Şunu da eklemek isterim. BIST 30 endeksinde bulunan hisseler, kamu kurumları ve varlık fonuna bağlı olan şirketler düzenlemelerden muaf oldu. Dolayısıyla bu düzenlemelerle BIST 100 ve BIST 30 endeksleri arasında bir ayrışma görecek miyiz? Nasıl bir tablo öngörüyorsunuz?
3: Evet, burada yani bu durumun özellikle kamu tarafındaki şirketlere yarama ihtimali ve biz 30 hisseli biz 30 seneye baktığımız zaman hem payla bu karşılığı verilen menkul kimlikler anlamında BIST 30 hisselerinin varlığından söz edebiliriz. Hem de diğer serbest fon bunların yatırım sınırlamaları anlamında işte 20 kuralı olsun ya da fiili dolaşıma göre hesaplanan işte %2'lik, 4'lük, 8'lik, 16'lık bazı limitler var. Bu limitlerin dışında kalan taraftaki tercihler olsun çok daha fazla ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Ancak tabii bu düzenlemeleri, yani piyasalarda bu hareket olsa da bu düzenlemelerin paralelinde bir yukarı yönselerinde bir hareket olsa da sadece bunun aslında bir düzenleme olduğunu da unutmamak gerekiyor. Sonuçta biz hani çok da küresel

0: Lardan kopuk hareket edemiyoruz. Bu savaşın ne kadar süre, petrol fiyatlarındaki yüksek seyirin etkisiyle Fed'in, işte Avrupa Merkez Bankası'nın yapacaklarını konuşurken bir miktar da aslında yukarı yönlü hareketlerinde sınırlı olduğunu unutmamak fayda var. Ancak tabii baktığımız zaman şu anda özellikle Amerika ve İran'ın bir hareket olması Woodler sonrasında Türkiye'ye de artık daha güvenli bir anlamda yatırımcıların bakmasına sebep olacak.
1: Çok teşekkür ederiz Berna Hanım. Şimdi fonlar tarafında da son dönemde yoğun bir ilgiyi takip ediyoruz. Düzenlemelerin bu tarafa etkisi ne olacak? Bunu da sormak isterim.
0: Evet, birkaç senedir özellikle para piyasası fonlarında, serbest para piyasası fonlarında çok büyük büyümelerin olduğunu gördük. Aynı şekilde yine serbest hisse senedi taşıyan fonlarda da bunun akabinde yine girişlerin her zaman olduğunu görüyorduk. Ama şimdi tabii yapılan düzenlemeler bir miktar buralardaki yatırımcıyı şu anda acaba ne olacak, bu düzenlemelerin sonrasında nasıl devam edecek kaygısı yaşatıyor. Ama bir taraftan da uyumlanma sürecinin ardından sonuçta bir para piyasası fonu gibi para piyasası serbest fonunun hareket edeceğini söyleyebiliriz. Sonuçta içerik anlamında mesela bir para piyasası serbest fonuna şu anda Mart sonuna kadar yapılacak bir düzenlemeyle işte devlet tahvilleri.
1: Evet. Berna Hanım.
0: Devlet iç borçlanma senetleri yüzde oranında taşınacak. Ya da işte para piyasası sistemlerinde bazı limitler var.
1: Evet. Berna Hanım'la tekrar bir bağlantı problemi yaşıyoruz. Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdemir'di konuğumuz ve devam edelim. SPK'nın pay sahipliğinde yeni düzenlemesini A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan değerlendirdi. İzleyelim.
2: Bir süredir bu fiili dolaşım oranları tartışma konusuydu. Zaten MSCI'de bunu dile getirmişti. Önemli hususlardan biriydi. Orayla ilgili daha hassas adımlar da geldi. Birincisi, fiili dolaşım oranları şirketlerin ciddi manada değişecek. Bu şunu ifade ediyor aslında. Geçmişte halka açık payların belli bir kısmının ortaklar tarafından alınması, doğrudan alınması bu fiili dolaşım oranını azaltan unsurlardan biriydi. Şimdi bu ile buradaki süreç biraz daha genişletildi. Kapsamı genişletildi bu sürecin. Eğer hakim ortaklar ya da bu işte belli pay üzerinde bulunan kişiler, yönetimde pay sahibi olan kişilerin bir fon üzerinden bir ortaklığı söz konusuysa, pay alımı söz konusuysa, bunlar da yine fiili dolaşımdan çıkarılacak paylar olacak. Yine teminat olarak verilen ya da işte başka bir alanda işte hakkı başkasına devredilen paylar da yine bu fiili dolaşım oranından çıkarılıyor olacak. Buradaki temel amaç bana kalırsa birincisi bu daha net bir fiili dolaşım oranı ortaya koymak. İkincisi ise bu endeks alım kriterlerine biraz daha düzenleme getirmek. Yani hep konuştuğumuz konu, yani aslında bloke halde birilerinin de ya da serbest fonlarda ya da herhangi bir yatırım fonunda bulunan hisse senetleri aslında görece daha düşük fiili dolaşım oranına sahip ama hesaplamalarda daha yüksek oranlar hesaplanıyor ve bunun neticesinde de endekslere girme ya da çıkma durumu söz konusu oluyordu. Aslında biz uzun süredir bu endekse girme çıkma kriterlerinde bir değişiklik bekliyorduk. Bu değişiklik gelmedi ama bu fiili dolaşım oranının hesaplamasındaki bu değişiklik aslında şirketlerin bu endekslere girme ve çıkma durumunu da doğrudan etkileyecek bir husus. Buradaki düzenlemedeki temel amaçlardan biri de bana kalırsa bu taraftaki vitrini düzeltme çabası. Çünkü daha önce aslında fiili dolaşım oranı görünümünün çok altında olan şirketler bir şekilde bu endekslere giriyordu ya da endekslerde yer ediniyordu. Şu anki düzenlemelerle artık yeni dönemde birçok hissede bu fiili dolaşım oranındaki değişimden dolayı endekslere girme çıkma durumları da etkilenecek.
1: Ve böylece seans öncesini burada noktalıyoruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu. Tera Yatırım sunar.

Ankara Yatırım sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 30, Sakarya ve Bursa 31, Balıkesir 32. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 14. Konya 30, Kayseri ve Sivas 29, Nevşehir 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Denizli 37, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 32, Adana 35, Kahramanmaraş 36, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17. Bolu 30, Karabük 33, Rize 25, Samsun 26. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 7. Malatya ve Erzincan 31, Van 25, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 32, Şanlıurfa 36, Siirt 34 ve Diyarbakır 35 derece.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

0: yapmadık alışverişin adresi İdefix sundu.
1: Finansal okuryazarlık güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimde indi düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
4: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
4: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
5: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Paranın rotasında bugün de piyasalardaki birden fazla sorunun yanıtını arayacağız. Ben Sema Ertekin. Piyasada birbirine bağlanan çok güçlü bir denklem var. Brent petrol 100 doların üzerinde. Amerikan 10 yıllık faiz %4.84'lerde ve bu 2023'ten bu yana en yüksek seviye. Bütün bunlar merkez bankalarının faiz indirim alanını daraltırken FED için yeniden faiz artışı ihtimali bile masada. Ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da tam bu ortamda bugün faiz kararını açıklayacak. Piyasanın büyük ölçüde %37'yi fiyatladığı bir günde asıl kritik olan kararın kendisinden çok Merkez Bankası'nın bundan sonrasına ilişkin vereceği mesaj. O karar metninde önemli satır aralarına odaklanacağız ve bugün soru şu: piyasa Merkez Bankası'ndan gelecek mesajı satın almaya devam edecek mi, yoksa küresel faiz ve petrol baskısı bu iyimserliği sınırlayacak mı? Ve bugün yalnızca endekse bakmayacağız, bankalara bakacağız, tahvil faizlerine bakacağız, kura bakacağız, işlem hacmine bakacağız. Çünkü bugün piyasada rakamdan çok paranın rotasını değiştirecek mesajı arayacağız. Bütün bu başlıkları da birbirine bağlayıp büyük resmi okuyacağız. Buyurun bakalım, gündem başlıklarında ne var? Yönetmenim gündem başlıklarını ekrana verdi. Ekonomi yönetiminden orta vadeli programda kararlılık mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2027-2029 dönemine ilişkin orta vadeli program uluslararası medya buluşması kapsamında yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldiler. Yılmaz, orta vadeli programın kalkınma puanlarıyla uyumlu olarak her yıl güncellenen makroekonomik, mali ve yapısal politikalara yön veren temel çerçeve olduğunu belirtti. Hayat pahalılığıyla mücadelenin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Şimşek, ekonomi programının değişen koşullara göre güncellendiğini belirtti ve asıl önemli olan gidilen istikamettir ve biz rotamızı koruyacağız mesajı verdi. Devam edelim. Piyasalarda gözler bugün tabii ki Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararında beklenti politika faizinin %37'de sabit

0: tutulması yönünde ve piyasanın asıl odağında da faizin seviyesinden çok Merkez Bankası'nın vereceği mesajlar önemli. Devam edelim. SPK'dan da repo işlemlerine yeni kural geldi. SPK Borsa İstanbul repo ve ters repo pazarında merkezi takas sistemi verilmeyen işlemler için yeni şartlar getirdi. Menkul kıymetlerin süresinde bildirilmemesi ve veya ilgili hesapta bloke edilmemesi halinde repo işlemleri iptal edilecek. Ve petrol 100 doların üzerinde fiyatlanıyor. UBS de Brent petrol için tahminlerini yükseltti. UBS Küresel Varlık Yönetimi Baş Yatırım Ofisi Brent petrolde 100 dolar bandının önem taşıdığını ancak yatırım görünümünde bir dönüm noktası oluşturmadığını değerlendirdi. UBS fiziki petrol piyasasındaki sıkılaşmaya gerekçe gösterdi. Brent petrol tahminlerine yukarı yönlü revize etti ve kurum yıl sonu Brent petrol tahminini 85 dolardan 95 dolara, Mart 2027 tahminini ise 80 dolardan 90 dolara çıkardı. Yeni tahminler mevcut spot fiyatın altında ama karşılık gelen vadeli kontrat fiyatlarının üzerinde bulunuyor. Devam edelim. Altın doların zayıflamasının desteğiyle hafif yükseldi. Piyasa katılımcıları Fed'in faiz politikasının seyrini şekillendirebilecek önemli Amerikan enflasyon verilerine bekliyor. Bugün üfe gelecek, yarın da Amerika'dan tüfeği alacağız. Ve Avrupa Merkez Bankası'nın enerji fiyatlarındaki yükseliş ve Euro bölgesinde enflasyonun %3,3'e çıkmasının ardından bu yıl ikinci kez faiz arttırması bekleniyor. Ekonomistler ECB'nin mevduat faizini 25 bas puan arttırarak %2,5'a yükseltebileceğini öngörüyor. Piyasaların gözü de yeni ekonomik projeksiyonlarda ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın mesajlarında olacak. Gündem başlıklarına baktık. Gelin şimdi grafiklere bakalım, rakamlarla konuşalım. Son fiyatlamalar yatırımcı açısından bize ne söylüyor? 100 doların üzerinde fiyatlanan 0.84'te aşağı yönlü eğilimde olan şu anda bir Brent petrol takip ediyoruz. 100,3 dolardan fiyatlanıyor. Ons altına bakalım. Fed'in vereceği karar ons altının için çok önemli. Amerikan tahvilleri yüksek. Dolar geri çekiliyor ve ons altında 4.427 dolardan fiyatlanıyor. 0.59'luk kazancı var. Dolar endeksine bakalım şimdi. Grafik ekrana geldi. 98,7 seviyesinde bir miktar aşağı yönlü hareketi var dolar endeksinin 98,7 seviyesinde. Devam edelim. Küresel risk haritasını açalım. Asya'da bugün son durum neydi? Yatırımcı nasıl bir pozisyon aldı? Çin Şangay geri çekildi. 0.46 geride Çin Şangay. Güney Kore'de de 7.048 puan seviyesini izliyoruz. Hindistan yukarı yönlü hareket etti. Hong Kong'da da %1,5'un üzerinde kazanç var. Amerika tarafında yeşil bir tablo var. 7.659 puanda 0.30 yukarıda S&P 500. Nasdaq 0.15 kazançla 29.464 puan seviyesinde. Dow Jones'ta 0.42'lik bir yükseliş var. 52.601 puanda. Avrupa'ya bakalım. Kırmızı bir tablo vardı Avrupa'da. Christine Lagarde'ın mesajları önemliydi. Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayacağız ve Londra %1,3'lük düşüşle 10.670'den kapattı işlem gününü. Frankfurt'ta %1,5'un üzerinde aşağı yönlü hareket takip ettik. Madrid'de düştü. %1,5'luk geri çekilmeyle 19.695 puan seviyesini gördü. Ve Paris'e bakalım. %2'ye yakın geri çekilme var Paris tarafında. Borsa İstanbul'sa artı taraftaydı. 0.70 yükseldi Borsa İstanbul ve günü 14.505 puandan kapattı. Bugün önemli. Merkez Bankası'nın kararı öncesinde yatırımcı nasıl pozisyon alacak? Borsa İstanbul güne nasıl başlayacak? 14.600-14.700 bandını mı hedefleyecek? Ve karar sonrası da piyasaların görünümü, yatırımcının reaksiyonu nasıl olacak? Takip edeceğiz. Bankaya bakalım tabii ki. %2,43'lük geri çekilme vardı bankada. 16.999 puandan kapandı. Bu da Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde bankacılığın gösterdiği görünüm önemli. Rakamlara baktık, grafiklerle de konuştuk. Çin'e gideceğiz şimdi. Mehmet Zeyrek bizi Çin'de bekliyor. Asya piyasalarının görünümüne biraz daha yakından bakalım. Merhaba, yayına hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar Sema.
0: Teşekkürler. Asya tarafında görünüm nasıl? Asyalı yatırımcı 100 doların üzerinde bir Brent petrol varken, Amerikan tahvilleri yüksekken, dolar endeksi bir miktar geri çekilirken nasıl bir aksiyon alıyor?
1: Genel görünüm negatif. Zaten Brent petrol fiyatının da 100 doların üzerine çıkmasıyla birlikte enerji maliyetleri, enflasyon endişeleri arttı. Amerikan tahvil faizlerinin yükselmesi ve gelecek haftaki Merkez Bankası toplantıları öncesinde temkinli bir bekleyiş devam ediyor. Şöyle Çin tarafından başlarsak, Çin ana kara piyasası hafif negatif seyrediyor. Hong Kong'da kayıplar %1'i geçti. Bir saat sonra Çin Devlet Konseyi basın ofisinin bir toplantısı var. Bu toplantıya Çin Merkez Bankası Ulusal Finans Düzenleme İdaresi, Menkul Kıymetler Düzenleme Dairesi ve Döviz İdaresi'nden üst düzey isimler katılacak ve bu toplantıda Çin'in önümüzdeki 5 yıllık plan doğrultusunda para politikası, finansal düzenlemeler, sermaye piyasaları ve döviz yönetimi konusunda atılacak adımlar açıklanacak ve dolayısıyla Çin piyasalarının iç gündeminde hemen bir sonraki saat diliminde yapılacak bu toplantı var. Pekin'de devam eden bir uluslararası hizmet ticareti fuarı da öne çıkan haberler arasında görüyoruz. 90 ülke, bölge ve uluslararası kuruluşla 1800'den fazla şirket şu anda Pekin'de ve Çin'in hizmet ticareti bu kapsamda %8'in üzerinde bir artış kaydetti yılın ilk yarısında. Hizmet ihracatı da %17,6 büyüdü ve bu fuarda sergilenen Çin hizmet uygulamalarının yaklaşık %40'ı da yapay zeka, büyük dil modelleri gibi inovasyon ürünleri oluyor. Japonya tarafına bakalım. Faiz artışı beklentisi güçlendi artık. Piyasalarda %1'lik bir geri çekilme izledik Japonya'da. Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Kazuyuki Masu, enflasyonun hızlanması durumunda faizlerin daha hızlı artabileceğini söyledi. Yüksek petrol fiyatlarının yakıt, kimya, taşımacılık ve gıda maliyetlerini yükseltebileceğine dikkat çekildi. Açıklamalar Japonya Merkez Bankası'nın gelecek haftaki faiz toplantısında bir yukarı yönlü hamle yapabileceği beklentisini de güçlendirdi. Güney Kore'ye baktığımızda %1'e yakın bir gerileme var borsalarda. Kore Merkez Bankası da ekonomik büyümenin güçlü kalmasını ve enflasyonun bir süre daha hedefin üzerinde seyretmesini bekliyor. Banka petrol fiyatlarının oluşturduğu maliyet baskısıyla yapay zeka yatırımlarının desteklediği yarı iletken ihracatını temel belirleyiciler olarak gösterdi. Yeni faiz artışlarının zamanı önceki iki artışın ekonomiye etkisine göre belirlenecek. Genel olarak şu anda Asya cephesinde negatif bir tabloyu seyrederken şu anda Japonya ve Hindistan'da daha böyle kararsız bir tabloyu ilerleyen saatlerde izleyebiliyoruz. Ve negatif bu tablonun en önemli arka etkeni ise Orta Doğu'daki artan gerilimle birlikte enerji maliyetlerinin yükselmesi karşımıza çıkıyor Sema Ertekin.
0: Teşekkürler Mehmet. Sana da kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün olsun.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Paranın rotası devam ediyor. Stüdyomda çok kıymetli bir konuğum var. Alper Topkaya, Oyak Yatırım Ekonomisi bizimle birlikte. Son durumu, tabloları, tabii karar öncesi de beklentileri konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Günaydın, merhaba.
0: Bugünkü Merkez Bankası toplantısı aslında sıradan bir toplantı değil. Çünkü orada faiz kaç gelecek, indirecek mi, indirmeyecek mi değil. Aslında biz en çok satır aralarında vereceği mesajlara odaklanacağız. Ekim ayına yönelik nasıl bir dil kullanacak, oradan piyasa mesajları almak isteyecek. Sizin beklentiniz ne yönde? Ana resimde işte mevcut politika faizi %37'de. Beklentiniz ne yönde? Hı hı. Sabit mi bırakır? İndirim sürprizi gelir mi?
2: Bizim beklentimiz faizlerin sabit kalması yönünde. Aslında konsensus da bizimle benzer gibi diyebiliriz. Çünkü az bir miktarda ekonomistin bir faiz indirim beklentisi olduğunu görüyoruz. Evet. Fakat biz faiz indirmesini beklemeyen taraftayız. Bunun içinde aslında 3 tane temel nedenimiz var. Bunlardan en ilki Temmuz ayından Ağustos'a doğru aslında ana eğilimin, Merkez Bankası'nın favori enflasyon göstergesi diyelim, ana eğilimin hafif de olsa yukarı yönlü dönmesi oldu. Bununla beraber yine biliyorsunuz devam eden savaşta Brent petrolünün 100 dolar bandına dayanması. Evet. Yine doğalgaz fiyatının, ki bence bu daha da büyük bir risk, 80 euro bandına, TTF doğalgaz fiyatlarının 80 euro bandına dayanması. Ki savaş başlamadan önce 30 euronun biraz üzerindeydi. Yani 30'dan 80'e çok önemli bir yükseliş gerçekleşiyor. Neredeyse %150'lik bir artış var. Bu da önemli bir enerji maliyet

0: aslında ve yukarı doğru gidiyor. Ki bunu aslında bir önceki PPK metninde maliyet yönlü enflasyonu yakından izliyoruz diye söylemişti Merkez Bankası. Bu da önemli bir unsur olduğunu da aslında kendi kendine gösteriyor. Ve bununla beraber de aslında bir üçüncü neden de küresel merkez bankalarının faiz artırım döngüsüne doğru ilerlemesi. Ki bugün Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı var. İhtimallere evet. baktığımız zaman %99 ile fiyatlanıyor. Evet, bir artış gelmesi. Bununla beraber gelecek hafta hem Fed'in hem de BOJ'un toplantıları var. İşte BOJ'da %97-99 civarında yine bir artış beklentisi var. Fed'e baktığımız zaman ise o da %60'ın üzerinde. Ki biz Fed'den de bir faiz artırımı bekliyoruz. Hani tüm küresel merkez bankalarının faiz artırımına giderken bir yandan enerji maliyetleri, bir yandan enflasyon tarafında istediklerimizi tam olarak elde edemiyor olmamız Merkez Bankası'nın muhtemelen faizleri sabit bırakmasının nedeni olacaktır diye düşünüyoruz.
1: Şimdi indirime alan açan taraflar var ama indirime kısıtlayan taraflar da var. Şimdi dezenflasyon süreci devam ediyor bir taraftan. İç talepte dengelenme var. Ağustos tüfesine bakıyorum 1.84 gelen bir Ağustos tüfesi var. Ama tabii indirim için problemli olan taraf da küresel taraf. Sizin de söylediğiniz gibi petrolün, jeopolitik riskin, işte enerji fiyatlarının, küresel tahvil faizlerinin özellikle yukarıda olması. Siz bugün hangi ifadeleri arayacaksınız Merkez Bankası Başkanı'nın metninde?
0: Aslında bir önceki PPK metninde de yazdı. Bence Merkez Bankası yine bunu vurgulayacaktır. İç talepte yavaşlayan, belirginleşen bir yavaşlamayı dile getirecektir Merkez Bankası. Ki son dönemde aslında biraz bakacak olursak talep yönlü enflasyonun bir miktar yumuşadığını görüyoruz. Biz bunu özellikle mesela hizmetin alt kalemlerinde görüyoruz. Hizmetin altında 4 tane temel kalem var aslında. İkisi talep faktörlü, lokanta ve otel fiyatları ve kira. Bunlar da gerçekten mevsimsellikten arındırıp baktığımız zaman önemli yumuşama emareleri var. Ama maliyet tarafına baktığımız zaman birisi bilgi iletişim, işte bu 5G'nin gelmesi nedeniyle bir yatırım döngüsünde şirketler maliyetlerini fiyatlara yansıtmaya başladılar. Bir ikincisi de ulaştırma hizmetleri. Oradaki maliyet nedir? İşte biliyorsunuz uçak fiyatları, toplu taşıma fiyatları aslında bir akaryakıt fiyatına bağlı ve akaryakıt fiyatları da yükseldiği için bunlar maalesef enflasyona yansıyor. O yüzden de Merkez Bankası maliyet tarafına mutlaka yine bir vurgu yapacaktır ki aslında faiz indirmemesinin nedeni de işte bu maliyet yönüne enflasyon olacaktır diye düşünüyorum ama talep tarafına da vurgu yapıp şunu demek isteyecektir. Bu maliyetler ne zaman yumuşarsa ben de hemen faiz indireceğim demek isteyecektir diye düşünüyoruz. O yüzden de ikisini de mutlaka yani hem maliyet tarafına hem de talep tarafını söyleyecektir ama burada bence asıl odaklanmamız gereken şu anda talep tarafı. Çünkü talepte gerçekten belli bir yavaşlama emareleri olduğunu görüyoruz. En ufak savaşta bir olumlu gelişme enerji fiyatlarının gerilemesiyle beraber Merkez Bankası faiz indirim döngüsüne başlayacaktır diye düşünmekteyiz.
1: Evet, bir de asıl mesele tabii Merkez Bankası'nın yıl sonu için o %35'e giden yolu nasıl teyit edeceği, öyle değil mi?
0: Doğru.
1: Piyasaların reaksiyonu açısından düşündüğünüzde sabit bırakılmış bir faiz, güvercin bir ton senaryosunda piyasalar nasıl reaksiyon gösterir?
0: Bence fiyatlarda yani bu toplantıda bir faiz indiriminin olmaması fiyatlarda diye düşünüyorum. Dün hatta bankacılık endeksine bakacak olursak bir miktarda evet. satıcılıydı. Ki faiz indiriminin aslında en fazla yansıyacağı sektörlerden bir tanesi bankacılık sektörü ve bunu ben aslında artık fiyatlarda olduğunu düşünüyorum. Ki piyasa zaten çok uzun bir süredir aslında bu toplantıyı pas geçecek diye kafasında.
1: %37'yi çok önceden satın aldı gibi görünüyor. Evet. Hatta Ekim indirimi ihtimalini bile satın aldı gibi.
0: Evet, aynen. Bu toplantıyı pas geçsin, bir sonraki toplantıda evet. bir faiz indirimi gelir gibi bir şey var, beklenti var. Ki piyasa katılımcı anketlerine baktığımız zaman da o tarafta da son gelen ankette yine yıl sonu 35'i işaret ediyordu. İşte yıl sonu 35'in olması için Aralık ve Ekim'de aslında yüzer bas puanlık indirimlerin olması gerekiyor. O yüzden hani şu anda piyasa tarafında şu anki patikada hani yeni savaşta yeni olumsuz gelişmeler olmadığı sürece piyasa bence kendi patikasını en azından yıl sonuna kadar tamamlamış durumda. 2027 tabii daha kritik yani 2027'de enflasyonu nereye kadar indireceğiz? Enflasyonu indirirken faiz indirimi nereye kadar sağlayabileceğiz? Orası daha kritik ama en azından şu anda 3 aylık bir horizonda ufkumuzu görebiliyoruz. Sonrasında artık birazcık daha enflasyonla ne kadar mücadele ne kadar başarılı olursak o kadar faiz indirimi olarak değerlendireceğiz gibi gözüküyor.
1: Christine Lagarde'ın önemli açıklamaları vardı. Dün bugün de Avrupa Merkez Bankası'ndan da faiz kararı zararını karşılayacağız. Avrupa

0: istihdamı önceliklendirdiğini görüyoruz. Çünkü onlarda da büyük resesyon zamanı, işte 1929 zamanı çok ciddi bir işsizlik olmuştu. Onların her zaman kafasının arkasında bu işsizliği önceliklendirme vardır. Avrupa Merkez Bankası'nda ise enflasyonu yenme korkusu da her zaman olduğu için onların daha hızlı reaksiyon aldığını görüyoruz. Mesela bir tane daha faiz artırımı yapmıştı Avrupa Merkez Bankası savaştan sonra. Şimdi bir tane daha yapıyor, daha FED hiç yapmadan. O yüzden de o tarafta Avrupa Merkez Bankası'nın bir faiz artırımına gitmesi büyük oranda gözüküyor. Oradaki risk aslında zaten savaştan dolayı, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı bir doğalgaz temininde zaten sıkıntı var Avrupa tarafında. Şimdi
1: kış da geliyor.
0: Evet, kış da geliyor ve İran savaşı nedeniyle Katar tarafından da doğalgaz sağlayamıyor. Yani gaz akışı aslında büyük oranda ABD tarafından gelecek olan gaza bağlı gibi gözüküyor veya Afrika'nın diğer ülkelerinden. Bu sebepten dolayı doğalgaz depolarının doluluk oranına baktığımız zaman 2022'den bile düşük. Yani o savaşın, Ukrayna-Rusya savaşının ilk başladığı dönemden beri düşük olduğunu görüyoruz. Ve buna mukabil de doğalgaz fiyatlarının hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Tabii doğalgaz fiyatları artınca hem elektrik üretim maliyetiniz yukarı gidiyor, hem gübre fiyatlarına dokunuyor, hem sanayinin diğer taraflarına dokunuyor. Hani birçok faktöre dokunduğu için enflasyonist de bir olgu yaratıyor. Bir yandan zaten petrol fiyatları da yukarıya doğru çıkıyor. Böyle bir görünüm altında Avrupa'nın işi ciddi bir şekilde zorlaşıyor. Yani bunun yansıması hem enflasyon tarafında olacak, hem gaz fiyatlarının bir miktar sübvanse edilmesi nedeniyle bütçe tarafında olacak, bir miktar büyüme tarafında olacak. Hani genel olarak baktığımız zaman doğalgaz Avrupa'nın başında bir baş ağrısı olarak karşımıza çıkıyor.
1: Madem merkez bankalarından başladık, FED'i de konuşalım. 16 Eylül'de de FED faiz kararı gelecek. Amerikan tahvilleri yüksek. Hazine tahvil piyasasına müdahale ediyor. Doların zaten güçlenmesini istemiyorlar. Önlerinde seçim var. Trump sıkıştırıyor. Bu tarafta savaş devam ediyor. Hatta tarih verdi. Seçimlerin hemen sonrasında savaş bitecek dedi Trump. Şimdi bu tabloda FED ne yapacak?
0: Aslında Fed'in faiz artırmamaya doğru gittiğini görüyorduk ama önce Jackson Hole toplantısında Kevin Warsh'un istihdam tarafının istikrarlı gidiyor demesi, işte aynı yine toplantıda, sempozyumda enflasyon tarafındaki çekincilerini dile getirmesi ve son gelen ABD tarım dışı istihdam verisi geçen hafta Cuma geldi. İnanılmaz kuvvetli geldi. 55 bin beklenirken 162 bin istihdam
1: geldi.
0: Üç katı geldi. Ve geçmiş verilere baktığımız zaman onların da yukarı yönde revize edildiğini gördük. Yani o tarafta da aslında bir pozitif bir durum var. Bununla beraber iş gücüne katılımın da 61.4'ten 61.6'ya geldiğini gördük. Yani aslında katılımın da artmasına rağmen işsizlik oranının artmadığını görüyoruz. Yani tam anlamıyla aslında istihdam datasının inanılmaz kuvvetli geldiğini gördük. Zaten enflasyon yüksek. Hani bu tarafta bir savaş nedeniyle, enerji fiyatlarının artması nedeniyle. Hani böyle bir görünüm altında Fed'in faiz artırması çok olası gibi gözüküyor. Yani artırmamasının nedeni tamamen siyasi ve Trump'ın yaptığı baskı nedeniyle olabilir diye düşünüyoruz. Yani tabii ki orada bir olasılık koymak lazım.
1: Ekonomik gündem gerektiriyor, istiyor ama
0: siyasi takvim bakalım Kevin Warsh'un izin verecek mi? Ama hani daha önceki kararlarına baktığımız zaman Fed'in, tabii ki her dönem birbirinden farklıdır ama işte geçmiş dönemde Alan Greenspan dönemi de var. Alan Greenspan 5 tane ABD başkanıyla çalışmış birisi. Yani kitabını da okuduğunuz zaman aslında ciddi siyasi baskılarla da zaman zaman karşılaşmış birisi ama Fed her zaman bağımsız karar aldığını gördük geçmiş dönemde. Çünkü üyeler de tamamen bağımsız bir şekilde geliyor kurula. O yüzden de hani Fed tarafında bir faiz artırımı gerektiğini düşünüyorum ben ve yapacaklarını da düşünüyorum.
1: Şimdi altını, doları, Amerikan tahvillerini ve FED beklentilerini hepsini birlikte okurken hazinenin tahvillere müdahalesini de aslında bir analiz etmek lazım. Burada uzun vadeli tahvilleri geri alıyor, karşılığında da yeni ihraçlarla finansmanı yeniden düzenliyor. Nasıl okuyorsunuz? Çünkü bugüne kadar hiçbir etkisini görmedik, aşağı gelmedi tahvil faizleri.
0: Evet, yani bir likidite adı altında bir miktar işte 10 yıllıktan 30 yıllığa kadar bir geri alım yapacaklarını duyurdular. İşte belli vadelerde 2'şer milyar dolarlık aslında olan programı
1: 2 milyar dolar sınırı vardı. Şimdi en az 4 milyar dolar seviyesine.
0: Aynen. Farklı vadelerde olduğu için toplam etkinin bir 15 milyar dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Şimdi öyle baktığımız zaman 15 milyar dolar toplam ABD tahvil piyasasında çok küçük bir rakam. Yani bu faizleri siz hazinenin yaptığı ihraçlarla kapatmanız çok zor. ABD tarafına baktığımız zaman orada yeni bir aksiyon gelmesi lazım. Bunlardan bir tanesi Fed'in faiz artırımı olabilir. Çünkü

0: Fed'in faiz artırımı uzun dönemli enflasyon beklentilerini kıracağı için uzun vadeli faizleri aşağı çekecek temel bir unsur olabilir. Ama bununla beraber ABD tarafında ciddi bir şekilde yüksek bir bütçe açığı var. Önemli faiz giderleri de var tabii bir yandan ama öncü faiz dışı harcamalara baktığım zaman ABD tarafında çok kuvvetli. Hani bunların bir miktar tırpanlanması lazım ki bütçe açığının aşağı gelmesi lazım ve bununla beraber tahvil faizlerinin aşağı iniyor olması lazım. Bu tarafta bir atılım gerekiyor. Ve bununla beraber bu yapay zeka şirketlerinin son dönemde ciddi borçlanmaya gidiyor olması da aslında piyasada bir kalabalıklık yaratıyor. Yani çünkü alternatif olarak siz yapay zeka şirketinin birazcık daha yüksek olan faizli enstrümanını da alabilirsiniz. Tahvili enstrümanı alabilirsiniz. ABD'yi de alabilirsiniz. Ama yapay zekanın birazcık daha yüksek. İşte özel sektör şirketlerinin diyelim daha doğrusu. Şimdi piyasanın da genişlemesinden dolayı aslında tahvil tarafındaki baskının devam edeceğini düşünüyoruz. Burada aksiyonlar olması lazım dediğim gibi işte bir Fed'in faizini arttırması lazım. İki bütçe tarafında kesintilerin gelmesi lazım ki o zaman ABD istediği gibi kontrol edebilsin yani faizleri aşağıya çekebilsin. Ama şu anki görünümde sadece işte likidite tarafındaki alımları 2 milyar dolardan 4 milyar dolara yükselmesi etkisi bir gün sürdü. Evet. Ertesi gün hemen tam tersi fiyatlamayı gördük. Sadece bir gün sürdüğünü gördük.
1: Şimdi 6 milyar dolarlık bir rakam o trilyonlarca dolarlık bir piyasada aslında çok da büyük bir rakam değil. Orada asıl verilmesi gereken şey hazinenin aktif şekilde yönetiyor olması algısı mı acaba piyasa açısından?
0: Yani
1: müdahale ediyor gibi.
0: Evet.
1: Yani çünkü rakam açısından söylüyorum.
0: Evet yani rakam çok küçük. Hani bu çok küçük bir etki yaratır. İşte bir gün sürer sonrasında tekrardan eski haline geri döner. Daha büyük adımlar lazım. Yani bu sadece likidite operasyonları da düzelecek bir şey değil. Çünkü oradaki sorun likiditenin düşük olması değil aslında. Evet. Oradaki sorun bozulan beklentiler. Evet. Yani bunu yönetiyor olması lazım ABD tarafının. Çok da fazla hani bugüne kadar başarılı olduğunu görmüyoruz. Çünkü savaş uzadıkça Brent petrole dair beklentiler de bozulduğu için işte enerji fiyatlarına dair beklentiler de bozulduğu için bu sefer enflasyon beklentileri de bozuluyor. Ve görüyoruz yani Brent petrol her gün kendisini 1 dolar 2 dolar veya işte ABD tarafında WTI petrol her gün 1 dolar 2 dolar kendisine eklerken ABD 10 yıllıklarında 1 bips 2 bips yukarı doğru gittiğini görüyoruz faizlerinin. O yüzden de hani o beklentileri tekrardan kontrol altına almak kolay değil. Bir zaman gerekiyor ve aksiyon gerekiyor.
1: Amerikan şirketlerinin Avrupa atağına ne diyorsunuz? Amazon ilk kez sterlin tahvili almış. Uber ilk kez euro tahvili piyasasına giriyor. Ne anlamı geliyor?
0: Yani hani bu tarafta yani makro tarafta açıkçası hani çok büyük bir oyun değiştirecek bir şey değil. Hani bir portföy yönetimi gibi düşünebiliriz. Yani orada o yüzden de hani böyle çok büyük bir anlam çıkarmak gerektiğini düşünmüyorum ben açıkçası. Öyle diyeyim yani.
1: O yapay zeka yatırımlarının finansman ihtiyacının büyümesi sebebiyle yapılmış olabilir mi?
0: Olabilir, evet olabilir. Yani tabii ki bazı şirketlerin işte özellikle ciddi bir keşi de var ABD tarafına yani nakidi nakdi de var. Bazı şirketlerin ciddi bir borçlanması gerekiyor. O yüzden de bir portföy dağılımı gibi bakmak gereklidir diye düşünüyorum.
1: Peki altın ve petrole bakalım. 100 doların üstünde bir Brent petrol fiyatlaması var. 4400 dolar seviyesinde bir altın ons var. Şimdi evet merkez bankalarının işi daha da zorlaşıyor Brent yüzünden. Altın ama çok ilginç yani ikisi birden yükselirken bu çok ilginç bir kombinasyon olmuyor mu piyasa açısından?
0: Doğru. Şimdi altın tarafından başlayalım sonra Brent'e geçelim dilerseniz. Şimdi altın tarafına bakacak olursak aslında birçok faktör son zamanda altının aleyhine hareket ediyor. Nedir bu? İşte dünyada tüm tahvil faizlerinin yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Yani alternatif olarak bir altın enstrümanına yatırmaktansa parayı ABD tahvil alıp yüksek faiz elde edebilirsiniz. Ki FED de şu anda hani bir faiz artırımına doğru yaklaşıyor. Bu daha da fazla aslında altın üzerindeki baskının arttığını bize gösteriyor. Bununla beraber işte hem Avrupa Merkez Bankası hem Japonya Merkez Bankası'nın faiz artıracak olacağını konuşuyoruz. Hani aslında tüm faktörler altın tarafında negatif. Ama şöyle bir şey de atlamamak lazım. Çin gerçekten çok ciddi bir dış ticaret fazlası veriyor ve bu dış ticaret fazlasını bir miktar eritebilmek için ciddi bir altın talebi var. Çünkü o kadar parayı kendi ülkenizde bulundurmak da bir miktar Hollanda hastalığı gibi bir sonuca yol açabilir. O yüzden de buradaki dış ticaret dengesini de birazcık daha dengeleyebilmek ve dolar harici bir enstrümanda da parasını, rezervlerini tutabilmek için ciddi bir alım yaptığını görüyoruz. O yüzden de evet, faktörel altın aleyhine ama talep tarafına baktığımız zaman talep hala çok güçlü. Ve önümüzdeki döneme baktığımız zaman

0: zamanda bu talep sanki Çin bu kadar dış ticaret fazlası verdikçe devam edecekmiş gibi gözüküyor. O yüzden de ne altın tarafında şu an için dengeli bir görünüm daha olası gibi. Ama yani rüzgar arkasında esiyor ama talep tarafı güçlü. Brent'e geçecek olursak yani Brent tarafında tamamen her şey aslında ABD-İran savaşına bağlı. Yani bu savaş süreci ne kadar hızlı biterse aslında ben Brent petrolde o kadar hızlı bir şekilde aşağı yönlü geri çekilme beklerim. Şu anda Hürmüz tarafı günlük geçmesi gereken petrol akışı 20 milyon varil ama
1: Evet.
0: 10 milyon varil civarında geçtiği tahmin ediliyor. Hani 10 milyonluk bir aslında bir açık var.
1: Evet.
0: Ve bu açık gün ve gün stokların erinmesine neden oluyor. Sonuçta her ülkenin veya işte özel sektör şirketinin belli bir stoğu var. Hani bu stoklar giderek eriyor ve bu da petrol üzerindeki baskının daha da fazla artmasına neden oluyor. Ha burada yarın bir gün savaş biterse ki Trump'ın son söylemi iyi değil. Çünkü sanki seçimden sonra bitecekmiş gibi. Seçime de daha var hala. Yani en azından 2-3 ay daha var. Hani böyle bir görünüm altında petroldeki sanki yön yukarıymış gibi.
1: Evet.
0: Ama bir barış anlaşması düşerse ben burada petrol fiyatlarının hızlı bir şekilde aşağı geleceğini düşünüyorum. Yani aslında tamamen 1-0 gibi bir oyun bu. Savaş sürdüğü sürece petrolde yön yukarı. Çünkü stoklar da ciddi bir şekilde eridi. Ama savaş bittiği an petrol tarafındaki geri çekilmenin hızlı bir şekilde yaşanacağını düşünüyorum. Bir önceki ateşkes sürecinde hatırlayacak olursanız
1: hızlı geri geldi.
0: çok hızlı bir şekilde geriye gelmişti. Şimdi benzer bir görünüm olabilir diye tahmin ediyorum.
1: 100 doları gördüyse 120'yi görür müyüz peki önümüzdeki dönemde? Yani onun üstüne çıkar mı?
0: Olası, olası
1: Olası
0: çünkü
1: tabii.
0: stoklar azaldı ve hani son dönemdeki hareketlere de baktığımız zaman her gün 1 dolar 1 dolar kendisine de koymaya başladı. Doğalgaz tarafı da öyleydi. Hani doğalgaz tarafı ben TTF'e bakıyorum. Bu Amerikan tipi tabii de. O tarafta da yavaş yavaş hareket yukarı doğru gidiyordu. Sonra bir anda stokların da azaldığını görünce piyasa hareket birazcık daha sertleşti. Yani petrol tarafında da yine benzer bir şey olabilir. Stoklar azaldıkça endişelere de neden olacağı için işte daha fazla depolama yapmak isteyeceği için bazı ülkeler bu sefer petrolde olan talep daha da fazla artacak ve fiyatlamalar daha da sertleşebilir. Yani şu anda yatay yukarı bir hareket var petrol tarafında ama hızlanabilir bu hareket ve 120 dolarları da aşabiliriz. Yani burada savaşın ne kadar uzayacağı önemli bir olgu. Biz ilk başladığı zaman maksimum 3 ay içerisinde biter diyorduk. Şimdi neredeyse geldik 6 ay oldu. Ki bir 3 ay daha Trump mühlet istediğini görüyoruz hani
1: Evet.
0: şu anki görünümde. O yüzden de petrol tarafında ciddi bir risk var yukarı yönlü.
1: Peki. Bu fiyatlamalara baktık. Borsa İstanbul'a da bakalım. Bakıyorum 328,6 milyarlık bir işlem hacmi vardı dün. 14.500'ün üzerine çıktı. Bugün neyi takip edeceğiz? Merkez Bankası kararı öncesinde tabii yatırımcı nasıl pozisyonlanacak acaba?
0: Ya Merkez Bankası tarafının bence çok büyük bir sürpriz de beklemediği için Merkez Bankası tarafında piyasa bir sürpriz karar gelirse tabii ki sürpriz karardan kastım faiz indirimi o zaman pozitif bir fiyatlama yapabilir. Özellikle bankacılık sektöründe bir faiz indirimi gelmesi yönünde yukarı yönlü bir hareket edebiliriz ama endeks tarafında genel olarak baktığımız zaman endeks eski hüviyetini kaybetmiş durumda. Yani burada özellikle son dönemde Aselsan, Tüpraş gibi şirketlerin ağırlığının ciddi bir şekilde artmış olması nedeniyle burada savaş olsa bile Brent petrol yukarı gitse bile endeksin negatif tepki veremediği durumları görebiliyoruz. Çünkü iki şirket de savaştan aslında algısı olarak pozitif olarak etkileniyor. Hem Tüpraş olsun hem
1: Evet.
0: de Aselsan olsun. O yüzden de mesela bankacılık sektörü satış yerken o taraftaki dengelenme ile beraber aslında endeks artık eski bildiğimiz endeks gibi hareket etmiyor. Bugün de tabii kendi savaşa yönelik seyir ve Merkez Bankası'nın alacağı kararları yakından izleyeceğiz piyasa için.
1: Net, sade anlatımınız için ayrıca teşekkür ederim. İyi ki geldiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Paranın rotası devam edecek efendim. Birazdan yine çok kıymetli bir konuğum olacak paranın rotasında. Çok kısacık bir ara, birazdan görüşürüz.
2: Bilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
3: Milyonlarca tatil tercihini yönetmek kolay değil. Ama kolaylaştırmak için çalışan binden fazla ETS'li var.

0: Tam 35 yıldır ETS teknolojiyi önce misafirleri için geliştiriyor.
1: Net Global Boru Üretim Tesisi ve Güneş Enerjisi Santrallerinden aldığı üretim gücünü vagon fabrikası yatırımıyla büyütüyor. Tam otomasyonlu, topraksız jeotermal serasındaki üretimiyle farklı sektörlerde sürdürülebilir değer yaratmaya devam eden Net Global şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 9-10-11 Eylül. Konsorsiyum lideri Tacirler Yatırım.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te. Hangi krediye

0: Rotası devam ediyor. Canlı yayın konuğum var. Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal bizimle birlikte son duruma bakacağız. Merkez Bankası kararı öncesi beklentileri de değerlendireceğiz. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Merkez Bankası kararı öncesinde beklentiler sabit bırakması yönünde. %37'de. Sizin beklentiniz ne? Nasıl bir mesaj verilir? Ekim ayına yönelik indirim sinyalleri gelir mi satır aralarında? Siz hangi cümleleri arayacaksınız?
1: Evet, biz de piyasadaki genel beklenti uyumlu olarak bu toplantıda faizlerde bir değişim beklemiyoruz. Yani faizini %37 olarak korumasını bekliyoruz. Çünkü burada Ağustos ayı her ne kadar manşet alt tarafta beklentinin biraz altında gelse de aslında hala da yıllık enflasyon görece yüksek seyrediyor. Artı yine alt kalemlerde hizmet tarafında vesairede biraz artışı gördük. O yüzden bu toplantının ki içinde bulunduğumuz süreçte de yine küresel çapta jeopolitik risklerin ve petrol başta olmak üzere enerji fiyatlarında artış eğiliminin ön planda olduğu bugünlerde Merkez Bankası'nın bu toplantısında faiz oranında bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. Ama Ekim ve Aralık toplantılarında Merkez Bankası'nın kademeli faiz indirimlerine başlamasını değerlendiriyoruz. Burada özellikle 100'er bas puan indirimler görebiliriz. Ama tabii bu hususta petrol fiyatlarının önümüzdeki süreçte izleyeceği seyri de önemli. Yani biz yıl sonunda açıkçası politika faizini petrolün bulunduğu seviyelere ve enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde oluşturduğu etkiye bağlı olarak %35-36 aralığında bekliyoruz. Petrol biraz düşerse Ekim'de ve Aralık'ta 100'er bas puanlık indirim görebiliriz. O yıl sonu faizinde 35 olarak takip edebiliriz diye düşünmekteyiz. Piyasadaki genel beklentileri bu yönde şekillendirip görüyoruz açıkçası. Ve Ekim ayı itibariyle faiz indirimine başlanmasıyla birlikte 2027'de de kademeli faiz indirim sürecinin yeni risk başlıkları görmezsek ve en önemlisi de bu jeopolitik riskler yeni yıla taşınmazsa 2027 yılına da devam etmesini, hatta 2027'nin ikinci çeyreğinde olumlu baz etkisi dolayısıyla biraz daha alanının genişleyeceğini düşünüyoruz Merkez Bankası'nın. Bugün karar metninde tabii biraz daha önceki metinlere kıyasla ufak yumuşamalar görebiliriz diye düşünüyorum ben. Ama tabii böyle çok net bir, çok bariz bir yönlendirmeden ziyade belli cümlelerde ufak yumuşamalar olabilir. Gerektiğinde faiz arttırımı bilebilir vesaire cümlelerinde. Belki ufak yumuşamalar olabilir. İşte burada sıkılık korunabilir gibisinden, ufak değişimden. Çok bariz, ciddi bir tamamen baştan sona bir revizyon görme ihtimalimiz düşük. Çünkü jeopolitik riskler, petrol fiyatları bunlar da gündemde. Yine bu tarafa olan vurguyu da görürüz. Yani görece aslında çok güvercin metinden ziyade hafif bir yumuşama ve risklere de vurgu devam ettiği böyle temkinli bir metinde görebiliriz. Ama piyasadaki böyle bir metinde Ekim ayında

0: faizinin beklentisi üzerinde çok bir bozulma yaratmayacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Bugünün
0: toplantı yönelik beklentilerimiz genel olarak bu şekilde.
1: Bugünün asıl hikayesi %37 değil de %35 gibi de görünüyor aslında. Yani piyasa şunu fiyatlıyor. 37, 36, 35. Dolayısıyla bugün %37'de sabit bırakılması zaten fiyatlanmış durumda bu tarafta. Ve yıl sonu %35'e giden yolun ne kadar teyit edilecek olması? Öyle değil mi?
0: Tabii. Evet yani, ama burada da işte piyasa bunu karar metnindeki çok büyük cümlelerle değil de çok ufak revizyonlar bile piyasadaki bu ağlığın korunmasına katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Tabii önümüzdeki süreçte dediğim gibi petrol fiyatlarının düşmesi lazım. Yani şu an 100 dolara doğru giden bir plan petrol sadece bizim için değil, dünyada da tekrar faiz indirimlerinden dönülmesini böylece güçleştiriyor. O yüzden petrolün 100 dolar üzerinde kalıcılık sağladığı bir senaryo belki Ekim ayı beklentisini biraz baskılayabilir. O yüzden önümüzdeki süreçte bu tarafı da yakından izlemekte fayda var. Bu toplantıda sabit bırakılacağı genel olarak fiyatlandı. Biz görmediğimiz sürece yani sert bir fiyatlama görmeyi beklemeyiz açıkçası. Önümüzdeki süreç açısından da Borsa İstanbul'da özellikle orta vadede ciddi bir iskontomuz söz konusu. O yüzden son haftalarda da zaten yani bu toplantı için değil ama Ekim ayından itibaren tekrar faiz indirimlerine dönebilir algısı son 2-3 haftadır bankacılık, holding gibi tarafları destekliyor. Ve bu algı bozulmadığı sürece ana hisselerin bankacılık ve holdingler üzerinde Borsa İstanbul'un biraz daha önümüzdeki dönemde iyileşme gösterebileceğini, kuvvetli olabileceğini düşünüyoruz. Yani orta vadede borsa yönelik pozitif beklentimizi koruyoruz ve bu pozitifliğin altında Ekim'den itibaren tekrardan başlayacak olan faiz indirim döngüsü var. Bu döngüyü öteleyebilecek veya bu taraftaki beklentileri azaltacak gelişmeler borsa üzerinde baskı. Bu taraftaki beklentileri kuvvetlendirecek gelişmeler de borsa üzerinde daha pozitif bir fiyatlama yaratabilir. Orta vadede borsa için mevcut görünümde olumluyuz ama yeni bir başlığı çıkarsa buradaki beklentileri tekrar gözden geçirmek kaçınılmaz olacaktır diyelim.
1: Küresel taraf da çok önemli tabii bu faiz kararında. Çünkü Merkez Bankası'ndan birkaç saat sonra da Avrupa Merkez Bankası kararını açıklayacak. Petrol 100 doların üzerinde fiyatlanıyor. Öbür tarafta 10 yıllık tahvil faizleri 4.80'in üstünde. Avrupa tarafında enerji kaynaklı enflasyon baskısı var. Faiz artışı beklentisi var. Amerika tarafına bakalım. Güçlü istihdam verisi sebebiyle o Fed'in faiz artışı ihtimali de yeniden gündemde. 16'sında da onu alacağız. Küresel tabloya da baktığında Merkez Bankası'nın görünümü, alanı nasıl, ne söylüyor size?
0: Küreselde de bu malum Şubat sonu itibariyle Amerika, İsrail ve İran savaşının başlaması ve bundan da öte Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki yükseliş bu yıl içerisinde Mart'tan beri küresel merkez bankalarında daha sıkı ve daha temkinli bir duruşa geçirdi. Bizim merkez bankamız da buna dair küresel merkez bankaları içinde geçerli. Şimdi enerji fiyatlarının artması küresel çapta enflasyonda yukarı yönlü riskleri arttırdığı için merkez bankaları kaçınılmaz olarak daha temkinli bir duruş sergilemek zorunda kaldılar. Burada Avrupa Merkez Bankası Haziran'da faiz arttırımına gitti. Bugün toplantıda da faiz arttırımına gitmesi piyasalarda bekleniyor. Yine Almanya'daki 10 yıllık tahvil faizleri 17 yılın en yükseğine ulaştı. Yine Avrupa'da özellikle doğalgaz tarafında tarif başına kilovatta 80 euroyu aşan doğalgaz fiyatları görüyoruz. Dolayısıyla burada Avrupa'da artan enerji fiyatları ve bunun çünkü enerjiye olan hassasiyeti Avrupa'da daha yüksek. Avrupa Merkez Bankası'ndan bu toplantıda faiz arttırımı bekleniyor. Toplantı sonrasında ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları da son derece önemli olacak. Burada eğer petrol yüksek seyirler devam ederse ECB de biraz daha aşağı duruşunu koruyabilir. FED tarafında özellikle geçen haftaki tarım işistan verisinin bu sefer önceki veriden farklı olarak çok daha güçlü gelmesi FED'in faiz artırım ihtimalini tekrar gündeme getirdi ki aynı zamanda hatırlayacak olursak Jackson Hole Sempozyumunda FED Başkanı Kevin Warsh'un da biraz şahin tonlu açıklamaları zaten Eylül'de bir faiz arttırımı olabilir mi sorusunu piyasalara tekrar sordurmuştu. Bugünkü üfe ve asıl olarak yarınki tüfe rakamı Amerika'da bu hususta belirleyici olacak. Yani enflasyon verisi Fed'in Eylül toplantısında atacağı adım üzerinde daha nihai bir karar iştah ve piyasalardaki beklenti hususunda belirleyici olacaktır. O yüzden bugünkü ve özellikle yarınki tüfe rakamında o anlamda takip ediniz. Ama her şeyden öte bunları toparlayacak olursak petrolün yükselmesi, enerji fiyatlarındaki artış ve bunun enflasyon tarafındaki riskleri canlandırması ve gündemlendirilmesi. Küresel çapta tahvil faizlerini yukarı tutuyor. Merkez bankalarını daha temkinli bir duruşta tutuyor. Bu da risk iştahını baskılıyor. Tabii bunu hisse piyasada da yoğun hissettik mi? Biraz daha teknoloji rallisiyle, yapay zeka listeleri ve teknoloji şirketlerinin güçlü görünümle Amerika öncülüğünde bu birebir yansımadı piyasalara. Yani hisse piyasaları küresel çapta bu gelişmeleri dikkate aldığımızda olması gerekenden daha kuvvetli durdular. Şirket karlarında veya işte küresel büyümede evet, ciddi bir yavaşlamanın olmaması gibi noktalar. Ancak tabii ki bu konular önümüzdeki süreçte izleyeceğimiz önemli hususlar. Son günlerde birlikte risk iştahı üzerinde baskısını görüyoruz.
1: SPK'nın repo düzenlemesini de sormak istiyorum, nasıl değerlendirdiğinizi. Çünkü repo işlemini yaptığını söylüyorsan o işlemin dayanağı olan menkul kıymeti zamanında göster ve bloke et diyor. Bu yeni bir disiplin mi getiriyor? Önce kıymeti güvenceye al, sonra işlemi yap açısından.
0: Tabii. Yani SPK'nın burada biraz daha işlemleri daha düzenli ve daha denetimli bir hale getirme yönelik adımlarını takip ediyoruz. Yani aslında bu adımdan ziyade SPK'nın hem yatırım fonlarına ilişkin rehberini hem de yine daha bu hafta içinde almış olduğu fiili dolaşım oranına yönelik yeni kararları biraz daha öncelemek lazım. Bu onların aslında devamı. Yani bu işlem doğrudan piyasa üzerine ciddi etki oluşturacak bir durum olarak değil, fonların yapmış oldukları repo ve ters repo işlemlerinde özellikle uymaları gereken yeni bir kural. Ama burada serbest fonlara getirilen kısıt, işte fili dolaşımla ilgili atılan yeni adımlar, tüm bunlar piyasada daha sağlıklı fiyat oluşumları ve bu şirketlerin özellikle piyasadaki yani daha derinliğine yönelik veya sahip yönelik daha şeffaf bir yapının sunulması ki bu hususta da biraz MSI'den gelen eleştirileri giderebilmek maksatlı da altına alınlar ama her şeyden öte daha sağlıklı fiyat oluşumları için bu da yatırımcı mağduriyetlerin önlenebilmesi için atılı adımlar bence olumlu adımlar. Ki burada yatırım fonlarına ilişkin bu rehber sonrasında serbest fonlara getirilen yeni kısıtlar ve düzenlemeler sonrasında biraz daha temel görünümden bağımsız, daha spekülatif ve hani değerlemeler anlamında fazla primli noktalara gelen yan sitelerde bu düzenlemelerin etkisiyle birlikte biraz daha baskıyı ve satışı görüyoruz. Yani piyasalarda bir rotasyon da söz konusu. Bunun önümüzdeki dönemde de yine bu pahalı olan, temel anlamda açıklanamayan fiyat seviyelerine gelmiş olan, özellikle serbest fonların varlığının olduğu hisselerde baskının devamını ve bunun biraz daha ana sektör ve hisseler tarafından için destekleyici olacağını düşünüyoruz. Çünkü getirilen kısıtlarla vesairelerle risk tutumundan bahsedilmesi evet, biraz daha bu tarafa ilgiyi arttırabilir. Bu da borsa için hep bir katalist olabilir rotasyon anlamında.
1: Analizleriniz için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün olsun sizin için de. Kolaylıklar Onurcan Bey.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim.
1: Çok teşekkürler. Paranın Rotası yeni konuğumla devam ediyor. Tera Yatırım Araştırma Direktörü Mehmet Bilal Bircan bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, hoş bulduk.
1: Bugün izleyeceğimiz önemli sinyaller olacak herhalde Borsa İstanbul'da. Dün güçlü kapanış, güçlü de hacim, rekor bir hacim hatta. Bankacılık endeksi BIST'ten güçlü olacak mı açılışta? 14.500 üzeri kalıcılık sinyali verir mi? 14.600 test edilirse orada hacim artar mı? Ve tabii karara doğru bankalarda alış mı var, satış mı?
2: Tabii aslında dolu dolu bir güne başlıyoruz diyebiliriz. Yani gün içerisinde hem küreselden takip edeceğimiz hem de içeriden takip edeceğimiz haber ve veri başlıkları söz konusu. Küresel tarafa dönüp baktığımız zaman ECB'nin faiz kararını takip ediyor olacağız. Oldukça önemli. Diğer taraftan ABD'den enflasyon verisi gelecek. ÜFE verisini karşılayacağız. Tabii sadece ABD özelinde bugün de yarın gelecek TÜFE verileri de oldukça önemli. Hatta biraz daha TÜFE verisinin ağırlıkta olduğunu söyleyebilirim ama hem bugün hem yarın ABD'den gelecek veri bu anlamda piyasaların küresel piyasalarda odak noktada olmaya devam ediyor. Çünkü bir sonraki aşamada 16 Eylül'de de malum Fed'in faiz kararını takip ediyor olacağız. Dolayısıyla bugün gelecek veriler küresel taraftaki piyasalar, küresel piyasalar açısından volatiliteyi arttırıcı olabilir ve beklentileri yeniden şekillendirici etkiye sahip. Tabii içeriye de yansımasını görmemiz söz konusu olacaktır. Diğer

taraftan içeriye dönüp baktığımız zaman içeride günün odağı aslında Merkez Bankası'nın faiz kararı. Hatta sadece günün odağı değil, haftanın da odağı biraz buradaydı. Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararındaydı. Tabii karar öncesinde saat 10'da sanayi üretim verisini karşılıyor olacağız. Dolayısıyla ifade ettiğim gibi dolu dolu bir gün bizleri bekliyor diyebilirim. Bu kadar yoğun bir günde volatilitenin artması söz konusu olabilir ama borsa fiyatlamaları özelinde baktığımız zaman biraz daha iyimserliğin ön planda olduğunu, risk iştahının hatta ön planda olduğunu görmekteyiz ki vurgulamakta fayda var. Hafta başında yaptığımız yayınla yine bu ekranlarda biraz daha evet iyimserlik korunabilir ama volatilitede de yüksek kalacaktır ve temkinli olmakta fayda var demiştik ama bugüne geldiğimiz zaman iyimserliğin korunduğunu, volatilitenin de devam ettiğini ama diğer taraftan biraz daha piyasalar tarafında risk iştahının da arttığını görmekteyiz. Bu nokta önemli. Dolayısıyla eğer Merkez Bankası'ndan da çok böyle ekstrem, şahin bir mesaj veya vurgu görmezsek açıkçası piyasadaki bu iyimserlik ve risk iştahı devam edecektir. Ve bu noktada da odağımız biraz daha sizin de az önce belirttiğiniz noktada yani 14.500 seviyesinin üzerinde BIST 100 endeksi kalıcılık sağlayacak mı sağlayamayacak mı bu tarafa bakıyor olacağız. Teknik olarak baktığımız zaman 14.500 seviyesi takip ettiğimiz önemli direnç noktalarından bir tanesiydi. Dün bu seviyenin üzerinde bir kapanış gördük. Bu nokta önemli. Eğer yeni günde de yukarı yönlü hareketler devam ederse 14.700 14.750 bandı. Daha yukarıda ise 14.900'ü ara direnç olarak takip edebiliriz. Ve eğer 14.900 seviyeleri aşılırsa doğrudan 15.150 seviyelerindeki direncine ilerlemek isteyecek bir Borsa İstanbul 100 endeksi görmemiz söz konusu olabilir. Tabii diğer taraftan aşağı yönlü hareketleri göz ardı etmememiz gerekiyor. Şu aşamada 14.500 seviyesi bizim için destek konumuna gelmiş halde 14.500 seviyesinin altında fiyatlamalar görürsek aşağıda belki 14.350 seviyesi ara destek olarak izlenebilir. Asıl desteğimiz 14.200-14.250 bölgesi olacaktır. 14.200 bölgesi kırılır ise 14.000 seviyesi bir sonraki destek olarak takip edeceğimiz seviye olacaktır. Tabi burada gün içerisindeki fiyatlamalarda bankacılığın katkısı olur mu olmaz mı? Veya bankacılık ve sanayi endeksi birlikte endekste yukarı yönlü hareketleri destekler mi noktasında dediğim gibi aslında günün odağı Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararında. Buradan çıkacak karar hem bankaları hem de genel anlamda borsadaki şirketleri etkileyebilecek potansiyelde. Beklenti ne diye baktığımızda beklenti ağırlıklı olarak Merkez Bankası'nın faizlerde bir değişikliğe gitmemesi yönünde. Keza kurum olarak bizim de beklentimiz Merkez Bankası'nın bugünkü kararında faizleri sabit bırakması yönünde. Tabii odağımız eğer faizler değişmeyecekse biraz daha PPK metnine çevrilecek diyebilirim. PPK metninde nasıl mesajlar görürüz? Merkez Bankası nereye vurgu yapar noktasında? Aslında halihazırda çok fazla güvercin mesajlar verebileceği kanaatinde değilim ben Merkez Bankası'nın. Çünkü küresel tarafta hala Orta Doğu'daki jeopolitik riskleri konuşuyoruz. Diğer taraftan enerji maliyetlerini konuşuyoruz ki bu sabah itibariyle baktığımız zaman 98 dolar seviyelerinde fiyatlanan bir Brent petrol söz konusu. Dün 100 doların üzerini test ettiğini biliyoruz. Jeopolitik risklerin devam ettiği bir ortamda petrol tarafında yukarı yönlü hareket ihtimali hala korunuyor. Sadece petrol değil enerji maliyetlerindeki yükselişi konuşuyoruz. Bu beraberinde enflasyon risklerini getiriyor. Diğer taraftan halihazırda geldiğimiz noktada küresel tarafa yine dönüp baktığımız zaman özellikle ABD ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerin tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketler görüyoruz. Yayının başında ifade ettiğim gibi FED'den faiz arttırım beklentileri güçlenmiş durumda. Dolayısıyla böyle bir konjonktürde çok fazla güvercin tonda mesajı net şekilde güvercin olacak bir Merkez Bankası görmemiz söz konusu olmayacaktır. Kanaatindeyim ben. Çok şahin olur mu noktasında? Açıkçası çok şahin de olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Böyle çok keskin ifadeler kullanmayacaktır diye tahmin ediyorum. Orada da aslında hatırlarsak ikinci çeyrek büyümesi beklentinin altında %2,3 gelmişti. Hatta ilk çeyrek büyümesi de zayıf gelmişti. Yine beklentilerin altında kalmıştı. Dolayısıyla büyüme verisinin zayıf, görece zayıf kaldığı bir ortamda Merkez Bankası çok aşırı şahinleşmeyi de tercih etmeyecektir kanaatindeyim. Biraz daha belki şahin tonda ifadelerin ağırlıkta olduğu ama zaman zaman da böyle hani güvercinvari açıklamalara da yer verdiği biraz daha ılımlı bir PPK metniyle karşı karşıya kalabiliriz. Orada da dediğim gibi bir miktar belki enflasyon tarafını
Tabii ki baskılamak için sıkı duruşunu vurgulayacaktır. Dezenflasyon sürecini desteklediğini vurgulayacaktır. Ama diğer taraftan büyümeyi göz önüne alarak şahin duruşunu

0: çok da böyle keskin şekilde dile getirmeyecektir kanaatindeyim ben. Dolayısıyla böyle bir tabloyla karşılaşırsak bu borsa için destekleyici olacaktır ki akabinde hem bankacılık için hem de sanayi için destekleyici bir katalizör olarak gün içerisindeki fiyatlamalarda takip edilecek diyebilirim Merkez Bankası'nın bu kararı ve PPK metni bu anlamda. Eğer beklediğimiz gibi gelirse, yani ne keskin şahin tonda ifadelere yer veren ne de hani güvercin tonda net mesajlar veren bir PPK görmeyip de daha ılımlı bir PPK metniyle karşı karşıya kalırsak, böyle bir durumda hem bankacılık hem sanayi endeksinin öncülüğünde BIST endeksinde de yukarı yönlü hareketlerin öne çıkması beklenebilir ki yine orada da tekrar etmekte fayda var belki. 14.500 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece 14.700-14.750 bandı bizim için ilk takip edeceğimiz direnç bölgesi olacaktır. Bu seviye aşılırsa daha yukarıda ara direncimiz 14.900 seviyesinde. Hemen akabinde eğer 14.900 seviyesinin aşıldığı bir ortamla karşılaşırsak 15.150 seviyesine doğru bir hareket iştahı doğacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii olası geri çekilmeleri göz ardı etmememiz gerekiyor. Yani daha böyle şahinvari ifadelerin yer aldığı bir PPK metniyle karşılaşırsak veya çok fazla piyasayı tatmin edecek bir PPK metni görmez isek bu bir miktar baskılanma yaratabilir. Orada da 14.500 seviyesinin altına tekrardan gerileyen bir BIST endeksi görebiliriz ki böyle bir durumda da olası geri çekilmelerde 14.350 ve daha aşağıda 14.200-14.250 bandı takip edilecek destek bölgelerimiz olacaktır diye ifade edebilirim. Dolayısıyla hani biraz daha böyle iyimserliğimizi koruyalım ama volatilitenin de artma ihtimali göz ardı etmeyelim fiyatlamalar nezdinde. Diğer taraftan yayının başında vurguladım. Belki tekrardan altını çizmekte fayda var. Risk iştahının da aslında son birkaç işlem gününde bir miktar toparladığını görüyoruz. Bence bu da oldukça önemli. Sadece bugün kararı üzerinde değil, son dönemdeki fiyatlamaların iyimserliğin desteklenmesi anlamında risk iştahının da artıyor olması çok çok elzem. Bundan sonra kalıcı hareketler için de önümüzdeki süreçte destekleyici bir faktör olacaktır diye ifade edebilirim.
1: Bugünün en önemli göstergesi hacim mi olacak? Çünkü dünkü geniş hacim artı yükseliş olumlu tablo ama oradaki hacim yeni para girişimi yoksa içeride pozisyon değiştirme hacmi mi?
0: Açıkçası bunların hepsine birlikte bakmamız
1: ama
0: gerekiyor
1: gidelim.
0: Ama.
1: Hemen ilk fiyatlamalara gidelim.
2: İki, bir, gong.

0: yönlü hareketle 14.550 puandan açıldı bugün. Nasıl değerlendirdiniz bu açılışı? O birkaç dakikadaki şimdi beklentiniz ne yöne gider?
1: Açıkçası bankacılık tarafı baktığımızda %0.45'lik 46'lık bir artışla güne başlıyor. Sanayi tarafı %0.25'lik bir artışla başlıyor. Ve endeksinde %0.30'luk bir yükselişle güne başladığını görmekteyiz. Biraz daha ağırlığın bugün özelinde bankacılık tarafından geldiğini söylememiz mümkün. Tabii gün içerisinde odağımız faiz kararında olacak dedik. Dolayısıyla faiz kararından çıkacak, eğer piyasayı tatmin edecek bir PPK metni olursa bu bankacılığı gün içerisinde desteklerken endeks tarafı da yine yükselişler için önemli katalizör olacaktır ifadesini kullanabiliriz. Burada belirleyici olacak nokta bundan sonraki süreçte aslında buradaki hareketler kalıcı olur mu olmaz mı noktasına çevrildi diyebilirim. Biraz daha belki hani bugünkü PPK metnine veya bugünkü faiz kararına atıf yapıyoruz ama evet, kısa vadeli risk iştahı arttı dedik, iyimserlik ve volatiliteye vurgu yaptık ama risk iştahının ve iyimserliğin kalıcı olabilmesi için aslında bir taraftan da bugün biz PPK metninde şu tarafa odaklanacağız. Acaba yılın son çeyreğinde Merkez Bankası ne yapar? Yani küreselde biz aslında tahvil faizlerini konuşuyoruz. FED'den faiz arttırımlarını konuşuyoruz. Ve artık yılın son çeyreğine girmek üzereyiz. FED'den faiz arttırım beklentilerinin güçlendiği bir ortamda ve küresel tarafta major merkez bankalarından da faiz arttırım beklentilerinin ihtimaller dahilinde olduğu bir ortamda, tahvil faizlerinin yükseldiği bir ortamda biz Merkez Bankası'na faiz indirim beklentisini konuşuyoruz. Dolayısıyla bu beklenti ne kadar gerçekçi olacak veya ne kadar ihtimaller dahilinde olacak? Aslında bugünkü kararda biraz bunun işaretlerini arayacağız diyebilirim. Ve

0: Eğer küreseldeki bu az önce söylediğimiz tablo, yani tahvil faizleri artıyor dedik, merkez bankalarından, major merkez bankalarından faiz arttırım beklentileri güçleniyor dedik. Buna rağmen içeride biz Merkez Bankası'nın yılın son çeyreğinde faiz indirimlerinde başlar noktasında bir beklenti oluşturabilirsek, hem bankacılık tarafında hem sanayi tarafında hem de genel anlamda Borsa İstanbul tarafında bu önemli bir katalizör olacaktır ve yukarı yönlü hareketlerin desteklenmesi için de daha orta vadeyi de önemli bir yükseliş trendi oluşturacaktır diyebiliriz. Burada önemli olan nokta şu olacaktır. Dediğim gibi, acaba Merkez Bankası yılın son çeyreğinde küreseldeki konjonktüre rağmen faiz indirimlerine gidebilecek mi? Bunun işaretlerini arayacağız dedik ve eğer faiz indirimlerine gidecekse de bunun hızı nasıl olur? Yani acaba 100 bas puanlık 2 faiz indirimi şeklinde mi görürüz? Yoksa faiz indirimi yapmadan mı yılı tamamla? Buna aslında bakıyor olacağız. Tabii orada içeride takip ettiğimiz göstergeler de var. Enflasyon tarafı çok çok önemli. Çünkü hem enflasyonun ana eğiliminde hem de diğer taraftan enflasyon beklentilerinde aslında faiz indirimi için bundan sonraki süreçte alan açılır mı açılmaz mı? Bunu da görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biraz bugünkü PPK metninde bunlara dair de sinyal arayacak diyebilirim piyasa. Eğer buradan da tatmin edici cevap alırsak, hem bankacılık tarafında hem sanayi tarafında ifade ettiğim gibi kalıcı yükselişler görebiliriz. Bu bir sonraki aşamada da BIST endeksi için yine yükselişler noktasında destekleyici olacaktır diye ifade edebiliriz. Burada yılın son çeyreği o yüzden Türkiye ekonomisi için çok çok elzem. Sadece Türkiye ekonomisi için değil, Türkiye'deki finansal piyasalar ve finansal enstrümanlar için de oldukça elzem hale geliyor. Tabii çok karmaşık bir konjonktürden bahsediyoruz aslında. Küreselde faiz arttırımları söz konusuyken içeride faiz indirimleri gündeme gelir mi gelmez mi? Aslında bunun cevabına odaklandık diyebiliriz.
1: Bu açılışta sizce bankalar mı, hacim mi, endeksin 14.600'ü geçip geçmemesi mi? Hangisi bize piyasaların yönü açısından daha erken sinyal verir?
0: Aslında hani tek bir göstergeye bakarak daha erken sinyal verir işte demek çok mümkün olmayacaktır, ama şuna odaklanabiliriz. En azından kısa vadeli hareketlerde evet, hacim tarafı dün kendi rekorunu tazeledi. Bundan sonraki süreçte de hacim tarafı güçlü kalmaya devam ederse ve hacim güçlü kaldıkça bu hacmin de yükselişlerle beraber geldiği bir ortamda açıkçası yükselişlerin veya yukarı yönlü trendin biraz daha artık kalıcı hale gelmeye başladığını ve daha istikrar kazandığını konuşabiliriz. O yüzden hem hacim hem de tabii ki yukarı yönlü hareketlerin beraber seyretmesine odaklanmak daha faydalı olacaktır. Tabii bunun yanı sıra dediğim gibi tek bir göstergeyle veya sadece bir iki göstergeye bakarak bunu çok netleştirmek mümkün olmayacaktır. Piyasa dediğimiz varlık çok fazla değişkenden aynı anda etkilenebiliyor. Dolayısıyla bankacılık tarafına da mutlaka bakmamız gerekiyor. Makroekonomik tarafta yayının başından beri vurguladığımız bugün özelinde faiz kararına bakmamız
1: Evet.
0: gerekiyor. Oradaki etkinin hem
1: Evet.
0: bankacılık hem de doğrudan Borsa İstanbul için yansıması nasıl olacak? Bunu da sağlıklı okumak gerekecek.
1: Teşekkürler yayına katkı için. Kolaylıklar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Temmuz ayı sanayi üretimi verisi geldi. Onda detaylarına bakalım hızlıca. Sanayinin alt sektörleri 2021 ve referans yılı olarak şimdi dikkatlice bakalım. Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi %0,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,6 azaldı. Sanayi üretimi aylık %1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2026 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,2 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi %0,8 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,2 oranında azaldı. Paranın rotasını bitirelim. Ekonomi notlarıyla karşınızda olacağım. Birazdan stüdyomda da kıymetli bir konuğum olacak. Bugün borsada günün ilk 11'ini sahaya süreceğiz. Sebepleriyle, teknik görünümleriyle, beklentilerle. Birazdan görüşürüz.

0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Milyonlarca tatil tercihini yönetmek kolay değil. Ama kolaylaştırmak için çalışan binden fazla ETS'li var. Tıpkı benim gibi.
2: Tam 35 yıldır ETS, teknolojiyi önce misafirleri için geliştiriyor.
3: Net Global Boru Üretim Tesisi ve Güneş Enerjisi Santrallerinden aldığı üretim gücünü vagon fabrikası yatırımıyla büyütüyor. Tam otomasyonlu, topraksız jeotermal serasındaki üretimiyle farklı sektörlerde sürdürülebilir değer yaratmaya devam eden Net Global şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 9-10-11 Eylül. Konsorsiyum lideri Tacirler Yatırım.
4: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Hepsi Pro'da premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
10: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
11: Çünkü 3-4-5 All-Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All-Star YKS'de ve LGS'de yanında.
12: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Ekonomi Notları ile karşınızdayım. Stüdyomda da kıymetli bir konuğum var. Borsada günün ilk 11'i sahada olacak birazdan. Sebepleriyle, beklentilerle, teknik görünümleriyle, fiyatlamalarıyla hepsini konuşacağız. Merkez Bankası'nın kararı öncesinde o değerlendirmeyi de yapacak konuğum Marbaş Menkul Değerler Satış Müdürü Hasan Yılmaz bizimle birlikte. Günaydın. Yayına hoş geldiniz.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: Hemen ilk 11'i sürelim sahaya. Borsa tabii İstanbul yükselişle açıldı. Onu da devamında konuşuruz. Sonraki seyrine de bakarız. Bir numaraya, kaleye bugün hangi hisseyi koydunuz?
1: Aslında şöyle söyleyeyim. Bugün aslında ilk 11'i yaparken biraz daha biliyorsunuz hem politika faizinde bugün belirleyici evet. olacak biraz daha. O nedenden dolayı biraz daha dengeleyici olmasını istedim. Hem de ilerleyen günler açısından da etkili olsun istedim. O yüzden Turkcell var kalede. Turkcell hem tutanımız iyi olsun diye düşündüğüm bir tarafta yer alıyor bu arada. Hem nakit dengeleyicisi hem de ayrıca de bu bulut ve dijitalleşme konusunda özellikle veri anlamında daha iyi olabilecek bir potansiyele sahip olduğu için bugün içerisinde biraz daha hani aslında çok fazla eksi yazmayacak kalemde yer alıyor yani bu arada burası. Yani teknik olarak ben burada bir seviye vereceksem yüzlerin altına çok fazla sakmasını istemem. Özellikle yüz seviyesi burada çok önemli. Orada bir düşen kırılımına giden bir süreç de var. Eğer orayı atlatırsak bence daha da iyi bir potansiyel bizi bekliyor. Ama şu anda biraz daha bugün içerisindeki olan kararlardan dolayı ben en azından gör ve izle politikasında olduğum için hiç olmazsa yani bu dikkatle yani bu 11'i kurarken onu

0: Dikkat edelim diye söylüyorum bu arada. Turkcell o yüzden defansta yer alıyor diyebilirim.
1: Peki Turkcell'deki hikayeyi sadece abone büyümesi veya ARPU üzerinden mi okumalıyız, yoksa o güçlü nakit yaratımı, yüksek faiz ortamında bilanço kalitesinin savunmacı tarafı da bugün okuma açısından yani şöyle, dikkate alınmalı mı?
0: Hem enerji fiyatlarından çok fazla etkileyen bir sektörde yer alıyor. Yani burada bir petrolün ayrıca yukarı yönlü bir hareketini de beklediğimden dolayı ben de burada çok fazla hem en az etkilenebilecek sektörleri seçmeye çalıştım. Dediğiniz gibi az önce de nakit girişleri ve nakit olarak da elinde çok güçlü bir koz olduğu için defansif tarafta yer aldığını düşünürsek eğer burada, Turkcell o yüzden hikaye anlamında böyle uçup kaçan değil de hani biraz daha en azından tutabileceğimiz o oran orantıda yer alıyor yani diyebilirim o konuda.
1: Peki 2 numaraya geçelim o zaman. 2 numaralı hisseniz bugün Borsa İstanbul'da sahaya sürdüğünüz hangisi?
0: Aslında hava yolları çok çok ucuz kaldığını da düşündüğüm tarafta yer alıyor ama bir türlü bizim piyasada şöyle bir şey var. Para girişi olmadığı sürece hiçbir şey yükselmiyor. İstediği kadar ucuz olsun. Ama burada yine ayrıca yani bu özellikle ABD ve İran arasındaki çekişmenin ve sürtüşmenin elbet bir gün biteceğini düşünürsek havacılık sektöründe bir şekilde canlanacağını varsayıyorum ben. Hem de 3. çeyreklerin de burada iyi gelme ihtimali de var. Sonuçta yaz ayları falan havacılık açısından da iyi geçti. Biraz daha defansa koymamın nedeni burada, sağ kanada özellikle koymamın nedeni ilerleyen süreçler açısından riskler masada olduğundan dolayı her ne kadar ki az önce bahsettiğim gibi ileri doğru ataklar gerçekleştirse de burada bizim para girişine ihtiyacımız var. Yani gitmediği zaman gitmiyor kağıtlar. O yüzden dolayı da Türk Hava Yolları ama ucuz olduğunu bilelim ama bir para girişine orada bir ihtiyaç da var. Onu da söyleyeyim.
1: Peki Türk Hava Yolları için yolcu trafiği,
0: evet,
1: kapasite gayet artışı, evet
0: var,
1: ama Brent'in de 100 doların üzerinde olduğu bir fiyatlamada yakıt maliyetleri üzerinden marjlar yeniden
0: maliyetler
1: gündeme geliyor. Türk Hava Yolları'nın büyüme hikayesinin ne kadar törpüleyebilir?
0: Yani tabii ki etkili, yani petrolün yukarı yönlü hareket etmesi zaten başlı başına yani maliyetler açısından Türk Hava Yolları'na eksi yazan bir durum. Ama bu durumun ben çok fazla kalıcı olacağını zannetmiyorum. Yani ABD ve İran arasındaki bu gerilimin bir şekilde böyle bir sakinleşeceğini. Çünkü bunun ben bir kontrollü savaş olduğunu düşündüğüm için hem de petrollü fiyatlarında da ayrıca da bunun desteklendiğini gördüğümden dolayı da söylüyorum bunu. O yüzden bu savaşın sönümlendikten sonrasında, yani sönümlense de burada şeye ihtiyaç var, ben onu net olarak söyleyeyim. Yani bir bu tarafla alakalı tekrardan bir para girişine ve o tekrardan canlanma hikayesine ihtiyaç var. Yani ne kadar ucuz olursa olsun yani bizim burada anlattığımız şirketler ne kadar temel veriler düzeyinde ne kadar pozitif olursa olsun %37 faizle, hani biz bunları konuşuyoruz bu arada, %37 faizin ve nakitin önemli olduğu bir şu anki konjonktüründen bahsedersek tabii ki bu hikaye de böyle başlı başına çok iyi gidebilecek kağıt da bulmak da o kadar kolay da değil yani. Hani biz 30 üzerinden söylüyorum bu arada. O nedenden dolayı da bence burada 307-313'ün üzerinde eğer biraz daha kalabilirse, yani şu an 301.50 de görünüyor ama yani bu tam 307-310 o tarafları görme ihtimali olabilir. Ama asıl mesele 313'ten sonrasında başlayacağını ben düşünüyorum. Dolar bazlı da çok ucuz ama ucuz olması gideceği anlamına da gelmiyor yani.
1: Trump'ın da şimdi önümüzde bir savaş var. Evet, bir gün sönümlenecek. Evet, ama seçim sonrası bitecek savaş açıklaması da var. Yine nereden baksanız önümüzde de bir iki aylık
0: bir, iki ay
1: bir süreç var. Peki devam edelim. 3 numaraya bakalım. Yönetmenim ekrana veriyor. Hadi sahaya koyalım 3 numaralı isteği.
0: Kardemir.
1: Neden?
0: Hem şu anda ekonomik aktivitelere bakarsak orada çok güçlü bir yüksek bir beta sahip ve şu an performans olarak da iyi de gidiyor. Yani arkasında bir rüzgar almış diyebiliriz yani. Performans anlamında şu anda da iyi gösteriyor yani. Defansa koymamın biraz daha nedeni o da bugünkü etkilerden kaynaklanıyor. Onu net olarak da söyleyeyim. Bir de yarınki bu halka açık oranlarıyla alakalı bir düzenleme geleceği için biraz daha piyasada da hani etkili olabilir mi diye de endişelerim de var yani. Hani çok fazla etkili olacağını düşünmüyorum ama hani her ne kadar ki olsa da biraz daha aşağı geri çekildiğinde tutabilecek.

0: gelecek tarafta yer alıyor. Şu anda rüzgar arkasında iyi de gidiyor. Ben bu rüzgarı arkasına alan bir durumda, trene atlayan durumda yer almak isterim. Yani trene binen durumda olmak isterim. Gittiği süreçte şu anda hani teknik olarak söyleyeceksem burada 44'ün üzerinde kaldığı sürece bence yön yukarı ya. Çok büyük bir sıkıntı yoktu yani bu tarafta. Çünkü dünyada da şu anda baktığımda da demir çelik sektörüyle alakalı da.
1: Çin kaynaklı arz.
0: Evet var. Belki de yani, evet. O tarafta İç her ne kadar var. Trump tarafında da hani özellikle bu gümrük vergileriyle alakalı bir şeyler de konuşulsa da ben bizim özelinde kardemirin daha iyi olduğunu düşünüyorum.
1: Peki asıl katalizör kardemir için ne olur yukarı yönlü harekette?
0: Ya burada faizlerin tabii
1: küresel arz kısıtları mesela.
0: Onları ortadan kaldırırsam, yani o dünyadaki küresel baskıyı ortadan kaldırırsam, bizim ülkemiz tarafında bir para girişi uzun zamandır beklediğimiz. Ama hani tabii ki onun önceliğinde bir faiz indirimi belki olabilir. Çünkü hem bu konut tarafına da yansıyacaktır. Demir çelik zaten. Oradan da büyük bir katalizör etkisi olur. Ben ilerleyen süreçlerde belki bugün bir faiz indirimi olmasa da Ekim'den sonrasında bir faiz indirimi olabileceğini bunun da Aralık'ta
1: Ekim sonra. Değil, Ekim'den sonrası için bekliyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: Ekim yani toplantısı hani, değil.
0: Ekim toplantısından Ekim toplantısına başlayacak.
1: Evet.
0: Ondan sonrasında yıl sonu gibi 35 gibi bir fiyatlama olursa da yani yaklaşık bir 200 bas puan bir indirim. Bu da tabii ki gidecektir yani orada. Çünkü çimento tarafın yani daha doğrusu şöyle inşaat tarafında da kendisi etkili olan bir şirket olduğu için ve şu anda gayet de iyi de gittiğinden dolayı da bence olması lazım ya kardemirin.
1: Peki o zaman 4 numaraya bakalım. Buyurun 4 numaralı hissenizi sahaya sürün.
0: Yine herhalde bir faiz indirimiyle alakalı emlak konutu koymuşum oraya da.
1: Canlanma bekleniyor çünkü evet, faiz evet, indirim ihtimali yani önemli bir katalizör bu alan için.
0: Yani Cumhurbaşkanı'nın geçen günkü açıklamalarına baktığımda da bu konu tarafıyla alakalı bir çalışmaları falan da var.
1: %150 orta vadeli programda evet. %150 oranında sosyal konutların artırılması yönünde bir hedef var.
0: Varsa bizim de o tarafta da yer almamız lazımdı. Yani çünkü bu konuşuluyorsa biz o konuşulan tarafta yer almak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü herhalde burada belki 2027'den sonrasında özellikle OVP'ye baktığımızda zaten orada büyük etkileyici katalizörlerin gelme ihtimalinin olabileceği gibi bir konuşuldu ve yazıldı bence orada. Hani büyüme olacak. Ayrıca de büyümenin dışında enflasyonun da geri çekileceği bir senaryo da ortaya konulmuş. Hani bunların nasıl olabileceğine ben baktığımda faiz kalemiyle belki olabilir. Faiz kalemini demek ki orada biraz daha güçlü silah daha biraz daha aşağı çekebileceğiyle alakalı bir sinyal gibi geliyor bana. Emlak konut o yüzden şimdi tekrardan ki konut tarafı keza bizim Türkiye'deki bütün sektörleri etkileyebilen bir sektör yani inşaat sektörü. Bu yüzden de bu hacim bu tarafta kıymetli görüyorum ben. Teknik olarak hani bir yer söyleyeceksem ben de burada.
1: Evet.
0: 27.5'un üzerinde pardon 21'lerin altında kalmadığı sürece yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Hatta daha fazla bence burada bu hikaye yeni başlıyor diyebilirim hatta yani.
1: Şimdi faiz kararı öncesinde evet, evet. De %5.5'a yaklaşan bir düşüş var emlak konut tarafında.
0: Ama şöyle söyleyeyim yani düşüş olmasına rağmen yani bu bugünkü faiz indiriminin gelmeyeceğinden dolayı böyle bir hikaye var. Şimdi ortada şöyle bir durumda var. SPK'nın düzenlediği fonlarla alakalı bir düzenleme olduğu için dün de ayrıca da çok fazla yukarı yönlü hareket etti bu hisse. O yüzden de biraz daha geri çekilmesi normal. Hani biraz daha biz şöyle oyunu şu perspektifte kurmalıyız. Hafif böyle bir orta vadeli yayılımcı politikası gibi düşünebiliriz. Yani hemen bugünün özetinde bugün aldım yarın hemen yukarı gidecek gibi düşünmemek lazım. O yüzden defasta zaten yer alıyor. Yani %1.
1: Ekim ayına yönelik de mesaj alırsak.
0: Evet, alacağız.
1: Bugün dedi. İndirim yönünde o taraf biraz daha katalizör evet, evet. Olarak kabul edip yukarı yönlü devam edecektir belki de. Devam edelim. 5 numara var sırada. 5 numaralı formayı kime ve neden verdiniz? Neden o mevkide oynatıyorsunuz 5 numarayı?
0: Oyakçı.
1: O hisseyi. Oyakçı neden?
0: Evet. Yani hep sürekli inşaat tarafından gittim zaten. temel sağlam olsun.

0: Kesi gelebilme ihtimali olan kağıtları çok seviyorum. Şimdi burada bir kıpırdanmadan sonrasında belki bir astor etkisi de görebiliriz ben diye düşünüyorum. Yani o tarz bir denli bir yukarı hareket olma ihtimali var. Takasına da baktığımda orası da toplu. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece hani bir nasıl desem bir kıvılcıma ihtiyaç var.
1: Nasıl bir kıvılcım lazım?
0: O da işte faiz indirimi.
1: Faiz indirimi.
0: Aynen, faiz indirimi ya da bir para girişidir. Ondan sonrasında bir anlaşmadır. Ya da Suriye tarafıyla alakalı bir ne bileyim bir inşaat tarafında bir şeyler olabilirse eğer olur. Ama bununla alakalı bir canlanma olması lazım. Bence güzel bir oyuncu diye düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda burada fark yazabilir. Hani bugünden yarına düşünmesinler ama.
1: Şimdi altyapı yatırımları
0: var.
1: Evet, biliyoruz. Kuvvetli. Deprem bölgesi kaynaklı talep evet.
0: Var.
1: Destekleyici. Ama işte az önce dediğiniz gibi enerji maliyetleri ve fiyatlama gücü de kritik.
0: Öyle ama yani buradaki hikayede eğer OVP'yi de bakacağımız zaman ikisini birbirine denkleştirdiğim zaman sonuç burada faizlerin biraz daha geri çekileceği bir döngüyse eğer o döngüde tabii ki konut tarafını tekrardan canlandırmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum.
1: Peki geldik 6 numaraya. Buyurun 6 numaralı hisseniz.
0: 6 numara hazır savaş varsa da Aselsan'la devam yani bence. Aselsan.
1: Evet.
0: Yani savunmada ki keza biz çok iyiyiz. Yani Türkiye
1: sipariş
0: olarak.
1: Sipariş büyüklüğü açısından
0: sipariş
1: da.
0: Sipariş büyüklüğü olsun, ondan sonrasında yaptıkları işler olsun. Yani şahane işler yapıyorlar esasen gerçekten de. Tek başına hem bir dönemde borsayı sırtlıyordu kendisi zaten. Bu dünyadaki sonuçta jeopolitik risklere bakacağımız zaman eğer hani bir yerde değil bir yerde hani bir savaşın bilene etkili olması demek savunma sanayisinin tekrardan güçlü olmasına neden oluyor bu arada. Bu tarz şeyleri de düşünmek lazım. Sonuçta dünyada sonuçta sürekli bir pembe bir hikaye yok yani. Her an her şeyin olduğu bir ortamda, her an her şeyin bir olduğu bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden de gerçekçi bakarsak da savunma sanayi bence önümüzdeki yıllarda da gayet iyi bir performans gösterebilecek durumda yer alır yani. Dinleniyor mu? Hani sorusunu eğer kendi içimden sorarsam yukarı yönlü hareketlerinde belki biraz daha dinlenmeler olabilir. Ama dünyada bu hikaye bitmediği sürece savunma sanayisinde de hiçbir şekilde de bence duracağını düşünmüyorum ve daha fazla kuvvetlenince de düşünüyorum. Ama Türkiye de burada bambaşka bir noktaya da gidiyor.
1: Tabii,
0: onu da
1: tabii,
0: net değilim
1: evet.
0: Yani.
1: Tabii. Mevcut fiyatlamaya bakıyorum. Şimdi gelecekteki siparişleri meselesine piyasa ne dersiniz? Ne ölçüde şu anda satın aldı bu fiyatlamaya baktığınızda?
0: Ya burada 410'lar falan 420'ler aslında önemli bir direnç seviyesi de tabii ki fiyatlama olarak belli bir şekilde biz bunu fiyatladık şimdi. Yalan da değil yani orası. Yani FK'nın geldiği 40'lar 50'lere hani geldiği dayandığı durumda. Ama şimdi burada dünyaya bakmak önemli olan yani. Çünkü dünya tarafında şu anda ABD ve İran evet okey anlaşıyorlar gibi duruyor ama bu masada henüz daha bir tatlıya bağlanmış bir durum yok. Ukrayna Rusya'ya keza bakıyoruz. Keza orada da bir durum yok. Dünyadaki bu durum devam ettiği sürece zaten ve bambaşka şekillerde de yer olacaksa biz savunma sanayimizi de güçlü tutmak durumundayız. Türkiye olarak da. Ki bunu da başarıyoruz. Bence başarmaya da devam edeceğiz. Hikayeyi belli bir şekilde ortalasak da daha sonra gelmiş değiliz diye düşünüyorum.
1: Tabii backlog'unda ciro ve nakit akışına
0: çok güçlü evet.
1: Dönüşmesi
0: aynen.
1: Orada.
0: Yani onların bilançoya yansımaları olacak.
1: Evet.
0: Gayet kuvvetli gelme ihtimali de var yani keza burada da. Ama hikayeyle örtüştürdüğümüz zaman sonuç ortaya bu çıkıyor yani. Hani bu tutulması gereken bir kağıt gibi duruyor.
1: Evet. Çok kıymetli bir markamız
0: aynen.
1: Zaten. Devam edelim 7 numarayla. 7 numarada hangi sektör var? Hangi hisse o sektörden?
0: Astor var. Aslında o da çok fazla yukarı gitti diyebilirim. Bu MSCI'den dolayı da biraz daha da yıprandı. Hatta oradaki satış baskısıyla karşılaştı.
1: Hedef de daha yüksek aracılar. Daha yükseğe
0: evet.
1: De gideceği yönünde.
0: Yani dünyadaki bu enerji krizinin olduğu dönemde portföyde enerjinin olmaması bence enteresan olur diye düşünüyorum orada. O yüzden de bu tarafta evet geri çekilmeler olmuş olabilir ama hani bu geri çekilmelerin bir yerde sakinleşeceğini, enerji tarafında da Astor'un da gayet iyi şeyler başaracağını, başardığını da gördük ki keza patron açıklamaları da öyleydi.

0: devam edeceğiyle alakalı. Bilançoda 3. çeyrekte iyi gelecektir. Hani 4. çeyreğe biraz bakmak lazım. Ben de aslında 3. çeyreği oynuyorum gibi düşünebilirsiniz yani burada. Hani 3. çeyreğin biraz daha toparlayıcı etkisi orada görebiliriz. Son çeyreğe bir ufak böyle bir bakarız. Dünya da hem de nereye gidiyor diye bir konuşuruz orada. Şu anda hani eğer seviye olarak konuşacaksam,
1: evet,
0: şöyle söyleyeyim. 285'in altında çok fazla kalmasını istemiyorum. Yani çünkü 285 ve 280'in aşağısı çok fazla bu bahsettiğim hikayenin biraz daha gecikmesine yol açar. Yani gecikmesi de bizi orada canımızı sıkan bir bekleyişin içerisinde yer almamıza neden olur. 285 üzerinde hareketli yönlü burada iş tutulabilir. Çünkü endeks geri çekildiğinde de zaten bu kağıtları da bir şekilde yukarı yönlü hareket ettirerek orada bir betada bir oynama da yapıyorlar zaten. O yüzden bence Astor olması lazım yani. Özellikle bugün içerisinde de mesela hareket içerisinde de belki de denenebilir. Hani geri çekilişlerde.
1: Şimdi ihracat, yüksek gerilim ekipmanlarına olan o küresel talep, bunlar da çok kıymetli, güçlü sipariş birikimi aslında hikayesinin ana omurgası gibi de görünüyor değil mi Astor'un?
0: Evet.
1: Yüksek değerleme tarafında beklenti riski de büyüyor ama o zaman.
0: Aynen ama çok doğru söylediniz. Yani ortada bir riski var zaten. Ama hani ben bu riskin hikayenin ortasında ama sona daha yaklaşmadığımız henüz açısından düşünüyorum. Yani hikayenin sonunda olsak evet, yani bu kağıt daha fazla aşağı geri çekilme ihtimali olabilir. Ama dediğim gibi burada elektrik ihtiyacı bitmediği sürece zaten yani dünyada Astor'da o yüzden de çok fazla geri çekilmede de daha destekleyici bir şekilde tutunabileceğini düşündüğüm tarafta yer alıyor.
1: Peki. 8 numara var sırada. 8 numaralı formayı hangi sektörden hangi hisseye verdiniz?
0: Akbank yer alıyor orada. Yani bugün...
1: 8 numara Akbank.
0: Aynen. Yani şöyle söyleyeyim. Bankacılık tarafında yani şu anda evet maliyetler konusunda biraz daha yani kuvvetli değil. Yani ikinci çeyrek bilançolarına baktığımızda da kuvvetli değil. Keza buradaki bütün sektörler açısından söyleyeceğim zaman da bilançolar ikinci çeyrekte de çok da iyi geldiği de hani belli başlı sektörler arasında iyi geldi. O fiyatlamaya daha doğrusu bilanço anlamında bir türlü onu yansıtamadı.
1: Neden?
0: Şimdi bu yani faizden dolayı şu anda evet, haleten de bir para girişinin de çok fazla olmamasından dolayı yani hani keza İlk başta 2023 yılında hani bir para girişi olmuştu 2024 yıllarında falan. Ondan sonrasında şu anda sadece bizi biraz daha ayakta tutan yani en büyük hikayelerden bir tanesi. Onu birazdan bahsederim zaten de. Şuna evriliyor olması yani faizlerin indirimiyle alakalı bir süreç belki ilerleyen zamanlarda yaşandığı müddetçe yani bunun masada olduğu müddetçe o yüzden bence bankacılığın biraz daha portföyde bulunması lazım. Ama maliyetler konusunda iyiler mi? Bence çok da iyi değiller. Belki üçüncü çeyrekte yani ikinci çeyreklerin daha kötü gelmesini zaten bekliyorduk. Ama üçüncü çeyrekler bence daha iyi gelecektir. Performans anlamında da bu arada zaten bankacılığın endekste zaten katalizör etkisi
1: tabii
0: var. Şimdi Kasım'a doğru giden bir süreçte özellikle MSCI tarafından bu fon düzenlemeleri de zaten yapıldığını görüyoruz. Yabancı gelecekse
1: buraya gelecek.
0: Açık ve ortada yani. Hani bu taraflara gelecek zaten. Orada Türk Hava Yolları da olabilir bu arada.
1: Tabii. Güçlü sermaye yapısı var Akbank'ın. Tabii aktif kalitesi de öne çıkıyor.
0: Aynen.
1: Bankacılık hisseleri açısından o faiz indirimi beklentisi de büyük ölçüde fiyatlandı gibi görünüyor. Hı-hı. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Bundan sonraki yükseliş için Akbank'ta nasıl bir katalizöre ihtiyaç var o zaman?
0: Aslında bence...
1: Kredi büyümesi mi? Marş toparlanması mı?
0: Kredi büyümesinden daha çok bizim bankacılık sisteminde ufak böyle bir... Bu dünyanın nereye gittiğine bir ufak böyle bakmaları gerekiyor yani. Yani dijitalleşme konusunda kendilerini bence daha böyle bir etkin ve kuvvetli kullanmaları lazım.
1: Ama inanılmaz bir görünüm değişimi var. Son dönemde gittiniz mi Akbank şubesine hiç? Tabii
0: evet,
1: artık
0: evet,
1: mobilden biz hallediyoruz her şeyi. Çok fazla Akbank şubesine gitmiyoruz ama o bankoların değiştiği, orada tamamen sizin içeride online yaptığınız dijital anlamda da güçlü bir görünüm de var. Şimdi içeridekini bilmiyorum ama görünüm açısından dijital tarafı kuvvetlendi.
0: Ben neden bir yapı daha iyi var. Olmasın diye hani düşünen de taraftayım. Hani daha iyi olursa çünkü dünyayla yarışabilir
1: evet.
0: duruma geliriz. Hani benim aslında burada söylemek istediğim dünyayla yarışmak. O pozisyona da gelme ihtimalleri var. Yani ama hani burada dediğim gibi bir sonraki zaten hisse de bir bankacılık tarafında yer alan. Oldu ki hani bugün indirildi. Şahane olur bu arada. Yani buraya
1: var mı öyle bir beklentiniz?
0: Şu anda yok
1: sürpriz.
0: Gerçekten. Keşke olsa ama yok yani.
1: Evet.
0: Yani eğer olacağı durumda olmasını çok isterim. Hem de aşırı derecede fazla ama ben olacağı tarafında şu anda düşünmüyorum yani.
1: Zaten bugün beklenti %37'de sabit kalması. Bugün evet, asıl mesele %35 ile ilgili nasıl bir mesaj alacağımız? Yıl
0: yani
1: sonu
0: yıl
1: için.
0: Yıl sonuna doğru ya biraz daha şu enerji maliyetlerinden dolayı muhtemelen ki açıklamalar biraz daha sert gelme ihtimali var. Yani eğer Merkez Bankası
1: gerekirse
0: burada,
1: daha da sıkılaşırız
0: yani
1: gibi.
0: Sıkılaşma ihtimaline gitme yok sıkılaşma ihtimali değil. Onu biraz daha öteleyici konuşmalar içerisinde yer alma ihtimali var. Ama bu öteleyici konuşmaların her ne kadar yapsa da bunun Ekim'den sonrası için ben biraz daha hem enerji maliyetlerinde hem de ABD tarafında seçimin gelme seçim olduğundan dolayı da bu enerji fiyatlarının bir şekilde sönümleneceğini ama hemen anında değil yani onu net söyleyeyim yani.
1: Peki 9 numara hangi hissenin?
0: İş Bankası.
1: Neden?
0: Yani bir normalleşme olursa işte.
1: Orada aslında, bir uyum mu yakalamak istediniz?
0: Evet evet yani ikisi iyi anlaşan bir ondan sonrasında sağ ve
1: oyunun yönünü değiştirebilirler belki de.
0: Keza şu anda yani fiyatlama açısından da diğer bankalara baktığımızda İş Bankası biraz daha geri kaldı. Şimdi birkaç gün öncesinde evet bazı fonların o tarafta girişlerini falan gördük ama buradaki hikaye eğer yine aynı şekilde normalleşme gibi bir süreç olursa İş Bankası geride kaldığından dolayı biraz daha bu özellikle bu son zamanlar içerisinde diğer bankalara göre bir miktar daha belki yukarı yönlü daha hızlı hareket etme ihtimali var. Keza hani hikayeyi oluşturacaksak biz burada onu da şey de söyleyeyim ben size. Hani aldığım notlar arasında burada hani para girişi olarak zaten burada ön öne çıkan firmalardan bir tanesi İş Bankası.
1: Para girişi
0: derken ama kağıda para girişinden ben bahsediyorum. İki gün önceki fiyatlamada da zaten herkes görmüştür onu da. Burada böyle bir durum varsa demek ki bir şeylerin olma ihtimalini ben değerlendiriyorum bu arada. O yüzden de bu normalleşme adımında bankacılığın zaten az önce bahsettiğim gibi iş bu arada Akbank gayet iyi şube olarak ama İş Bankası o kadar iyi diyemem yani. Onu evet. da söyleyeyim.
1: Peki asıl mesele aktif pasif mi kasımı olacak burada?
0: Nasıl tam anlamadım?
1: Aktif ve pasif görünüm açısından mı olacak? Oradaki makas ne kadar aksiyonda giriş çıkış açısından, hacimsel açıdan?
0: Evet evet aynen o şekilde.
1: Asıl, asıl görünümde gösterge o mu olacak?
0: Yani bu hacimle inşallah yani bugün tabii ki eğer bir sabit tutulursa ve şahin konuşma gelirse ardından biraz geri çekilme ihtimali olabilir ama ben bundan sonrasına baktığım için
1: faiz indirimi beklentisiyle
0: evet hem faiz indirimi hem de buradaki yapılan hacimden şu anda bayağı bir uzun zamandır İş Bankası'nın da görmediği hacimler ortada. O para girişleri, para çıkışları meselesinden bahsediyorum bu arada. Umarım bunu hani bir şekilde değerlendirmeye kalkarlar. Ben değerlendirebileceğini düşünen taraftayım. Burada 15-30-15-40 hattını hani kısa vadede daha erken diğer bankalara göre daha hızlı oluşabileceğini düşünüyorum.
1: Yani İş Bankası'nı koydunuz, Akbank'ı koydunuz. Bir de bir tarafta garanti de var mesela.
0: Evet.
1: Bir sebepten onu kadroya almak istemediniz.
0: O yedekte tutulabilir. Çünkü buradaki ara hikayede
1: endeks, genel endeks, bankacılık endeksi.
0: Evet evet bankacılık endeksinde 14.200 hattının üzerinde zaten biz eğer tutunuyorsak burada bankacılığın bize etkili olduğunu göreceğiz. Keza ki burada eğer bankacılık endeksinde de 16.500'ün üzerinde kalırsak da demek ki buradaki performans devam edecek anlamına geliyor. Yani ve benim şöyle bir düşüncem oluşur. Bu tarafın artık yavaş yavaş oyuna girdiğini hatta yavaş yavaş değil belki de daha hızlı oyuna girdiğini düşüncem oluşur orada. Yani yukarı yönlü giden tarafta yer almak gerekiyor artık. Yani öyle çok bekleyen taraflarda değil de hani şu anda oyun burada dönüyor gibi.
1: Peki 10 numaralı forma.
0: On
1: hangi
0: numaralı
1: hissenin?
0: Forma.

0: Son iki artık. Bunlar tabelayı değiştirecek oyuncular.
1: Aynen.
0: İkisi de.
1: Tüpraş az önce bahsettiğim
0: 10 numara işte. Tüpraş mı?
1: Evet evet 10 numara. Peki. Tüpraş. 10 numara Tüpraş o da Brent'in yukarı yönlü hareketini biraz daha gelme ihtimalini değerlendirdiğim için bu arada. 97 dolarların üzerinde kaldığı sürece Brent'te orada 113 atağını falan ben bekliyorum. Bu tarz durumda da şeye bakmak.
0: 113 atağı Brent petrol
1: fiyatlamasına. Evet evet aynen 113 atağı falan gelme ihtimali olabilir. Şimdi böyle bir durumda da tabii ki Brent tarafından biraz daha pozitif etkilenebilecek bir sektör olması lazım. Bu düşüncemle orantılı olduğu için de hani hazır yukarı bekliyorken hani Brent tarafında da hani bu hareketliliğin o şekilde imeleneceğini. Tüpraş da bu zamana kadar zaten iyi işler yapmaya devam ediyor. Keza ki hikayesi de olan bir kağıt zaten. Kuvvetli bir kağıt da. O yüzden bence forvetli olması bundan daha ideal bir tercih olacağını ben düşünemiyorum daha doğrusu. Hikaye burada daha devam edebilir o Brent petrolden dolayı. Ama şurada şuna dikkat etmek lazım. 113'ten sonrası biraz daha bu tarafa da ayrıca de bir korelasyon denklemiyle bakarlarsa yatırımcılar daha iyi olur. Yani orada biraz daha 108-113 hattında Brent petrol fiyatlandıktan sonrasında burada da biraz daha dikkatli olmak lazım.
0: Diye. Çok güçlü bilanço getirdi.
1: Evet evet.
0: Ve tüm bayağı portföylerde yani. Biz ekonomi notlarını yaparken sahaya sürerken Tüpraş'ı biz her kadroda görüyoruz farklı sebeplerden üstelik.
1: Yani jeopolitik riskler devam ettiği sürece ve Brent tarafında hareketlilik olduğu sürece zaten Tüpraş muhtemelen herkesin burada portföyünde yer alıyordur diye düşünüyorum. Yani hikaye devam ediyor çünkü yani orada.
0: Evet.
1: Bu hikaye de hemen anında bitmeyecek gibi.
0: Evet hadi son o zaman
1: gübreye
0: oyuncunuzu alalım. Aynen. 11 numara. Tribünleri ayağa kaldırır mı 11 numara?
1: Olma ihtimali var. Yani şöyle söyleyeyim, yani bu sadece gübre deyince aklımıza şey gelmesin. Madencilik işi de yapıyor yani keza burada.
0: Gübre
1: bunu
0: taş.
1: Hani yukarı daha doğrusu forvet almamın nedeni hani eğer bu ons tarafındaki yani bir hareketlilik, bir canlanma vesaire falan tarzında bir şey de olursa keza burada Söğüt altın madenciliği hikayesi de zaten devam ediyor bu arada. Fiyatlama olarak da 650'den aşağı geldi yani bu kağıtta. Yani
0: 518'de şu anda.
1: 518'lerde ama hani asıl yukarıda gördüğü seviye orada 600'leri bir ara dayanmıştı orada.
0: Son 3 aylıkta grafik şu anda yönetmenim ekrana verdi. 15 Haziran'da da 526,5
1: toparlanmaya
0: seviyesinde.
1: Doğru gidiyor yani orada da. Buranın hani bugün içerisinde yine hani daha etkin bir şekilde olmasını beklediğim tarafta yer alıyor.
0: 31 Temmuz'da da dip seviyede.
1: 540'ı belki çok daha hızlı gelme ihtimali var burada. Yani hani 540'lı seviyeleri falan. 540'lara geldikten sonrasında bir parça daha bakmak lazım. Daha sonrasında hani hafif geri çekilişlerde orada bence oyunda kalarak hani yukarı sürerek devam ediyor çünkü kağıt. Bence önümüzdeki günlerde belki fark yaratabilecek kağıtlardan bir tanesi olma ihtimali yüksek.
0: Peki 11'i tamamladık. Şimdi sahanın geneline kuş bakışı bakalım. Her teknik direktör sahaya sürdüğü takımın her çıktığı maçı almasını ister.
1: Evet. Volatil... Ben Fenerbahçeli olduğumu söyleyeyim de ondan sonrasında şimdi yani bu kadronun da ona göre kurulmuş olduğunu. Fenerbahçe'nin de istikrarı da ortada. Yani izleyenler de hani ona göre dikkat alarak yani şey yapsınlar.
0: Peki her çıktığı maçı almasından biz yola çıkalım yine.
1: Evet,
0: volatil bir dönem. Brent 100 doların üstünde. Altın ons fiyatlaması 4400. Öbür tarafta Amerikan 10 yıllıkları var. 4.84
1: evet, yani.
0: Var o tarafta. Merkez bankalarının alanı dar. Risk iştahı zayıf. Bu kadro
1: dengeleyici
0: bir kadro.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Yani tamamen ona dayanan bir kadro. Yani hani bir yerden gol yediğimiz zaman diğer taraftan tutabileceğimiz bir hikaye var yani hiç olmazsa. Yani hikayeleri ne pekiştiriyor? Faizler inerse bankacılık var. Ondan sonrasında keza inşaat tarafı var. Ondan sonrasında
0: perakende yok hiç içinde.
1: Gıda
0: o da faize duyarlı bir alan olduğu için onu neden
1: evet,
0: koymadığınızı da merak hani, ettim.
1: Şundan dolayı hemen bu kısa vadede değil de ben mesela Ekim'in ortasından sonrasında yani Eylül'ün sonuna doğru biraz daha koymayı daha fazla doğru bulurdum. Çünkü enflasyon Eylül ayı enflasyonu ciddi bir şekilde belki de hani yukarı yönüne gelme ihtimali var orada. Masada duruyor.
0: Tabii okullar açılıyor, şehre dönüş başlıyor.
1: O yüzden biraz daha bugün zaten herkes faiz indirimi konusunda biraz daha sabit geleceğini bekliyor yani. Okulların açılmasından dolayı evet. Eğitim sektörü tarafındaki o yukarı yönlü muhtemelen momentum enflasyonda da etkili olacaktır yani burada. Diğer taraftan oldu ki savaş olmaya devam etti. Asasyan var. Ondan sonrasında bir de savaş oldu, petrol yükseldi, Tüpraş var. O yüzden daha böyle bir dengeleyici tarafta yer alıyor. Ha bu arada ben çok fazla BIST 30 tarafında hani çok işlem yapan birisi kendimce değilim. Hı hı. Daha çok yan kağıtlarda işlem yapıyorum. Onu da söyleyeyim. Bu arada da hani eğer hani olacaksa hani bir ivmelenme, hani bir yukarı yönlü hareket ve portföyü de hani bir taraf yükseliyorken bir taraf düşüyorken bu daha böyle bir ortada dengeleyici. Yani şu anda bizim Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yönettiği takım gibi yani hani diyebilirim. Çok böyle bir atak, böyle bir bindiren değil de hani gol yemeyelim de hani ne olursa olsun gibi bir düşünce.
0: Durumu kurtaralım.
1: Aynen, durumu kurtaralım.
0: Peki. Yedek kulübenizi de merak ediyorum tabii. Yedek kulübesinde hangi hisseleri ne zaman oyuna sokmak üzere bekletiyorsunuz?
1: Gıda var işte. Yani o gıda tarafının
0: gıda özel... tarafında hangisi? Hangileri?
1: BİM var. Ondan
0: ilk
1: sonra
0: sırada BİM mi var?
1: İlk
0: neden?
1: Sırada BİM var. Yani o
0: bankacılık tarafının...
1: bankacılık tarafı güçlü. Ondan sonrasında hikaye ayrıca enflasyon sonuçta dünyada devam ediyor ve devam etmeye de edecek gibi duruyor yani. Ana sorunlarımızdan bir tanesi olacak dünyada gibi de duruyor. BİM burada da bence daha önemli faktörlerden ki bence bankacılık tarafında da yer alacak oluyor olması. Evet. Şahane bir adım. Yani bugün yok ama hani o ilerleyen süreçlerde olmayacak anlamında değil. Aynen.
0: Gelince.
1: Bu tarafı diye hani beklediğim tarafta yer alıyor. Ama kesinlikle bu taraf yani şöyle düşünün. Gıda tarafında yani enflasyonun genel olarak zaten devam edeceğini düşünüyorsak zaten BİM'dir, Migros'tur. Sonrasında Şok'tur. Ben Şok'u biraz daha öne koyardım bu arada. Migros'tan da Şok'tan öne koyardım. BİM ve Şok diyebilirim o yüzden.
0: Şok. Peki. Yönetmenim tekrar tam kadroyu ekrana verirse yıldız oyuncunuz hangisi sağdaki? Tek bir hisse seçmek isteseniz.
1: Tüpraş.
0: Neden? Aynen. Sadece bilançosu sebebiyle mi?
1: Hayır, bilançosu değişti. Bilanço yukarı yönlü ve bu dünyadaki bu durumun yani bu sürtüşmenin devam edeceğini düşündüğümden dolayı oradaki Brent'in biraz daha yukarı yönlü hareketi. Yani şöyle, Brent 97 stoplu, Tüpraş'ı takip ediyorum diyeyim yani. Hani ondan dolayı biraz daha Tüpraş diyebilirim. Ve yukarı yönlü harekette devam ettiği için trende olmayı ben seven birisiyim o konuda. Hani nereye gidiyorsa bir yerden atlayıp ondan sonrasında hani son durak neresiyse oradan inerim yani genel itibariyle de. Şu anda bu tren gidiyor ve bence hani burada da yolda olmak lazım.
0: O zaman kaptanlık pazu bandını da?
1: Evet, bu alıyor yani.
0: Tüpraş.
1: Gayet iyi bence kaptan zaten kendisi de. Ben bilanço anlamında da hem de şeyde hani güçlü anlamına baktığımızda da.
0: Yabancı yatırımcı girişi çok önemli. Endeksin hareketi açısından. Sizin kadronuzda yabancı yatırımcının tabii bankalar meselesini biliyoruz. Banka evet. İlk geldiği durak banka. Ama onun dışında sizin kadronuzda yabancının ilk ilgileneceği hisse hangisi olur?
1: Bence Türk Hava Yolları olur.
0: Sebep?
1: Çünkü defter değeri 750 lira zaten. Hissenin kendisi 300 liralarda geziyor.
0: Ama bir sıkışma da var.
1: Biz çok uzun süredir... Ama hani bir şekilde toplamaya çalışır diye düşündüğüm kağıtlardan bir tanesi. Yani bir de varlık fonunun da içerisinde olduğu bir kağıt olduğundan dolayı da bence buranın bir momentumla hikayesi bambaşka bir noktaya evrilebilir. Ama hani zamanlama önemli olan yani burada. Her hissenin bir zamanlaması var. Yani nasıl...
0: İşte o 2025 yılının bilmek
1: hani en büyük performansı Aselsan'sa bu sene içerisinde mesela yine Aselsan ve Astor'sa mesela hani büyük açısından söylüyorum ve Tüpraş da eklendi burada. Bunun da zamanlaması bence 2027'den sonrasında olma ihtimali çok kuvvetli. Yani yakınız biz oraya ya, burası olur bence.
0: Portföy oluştururken evet şu anda en önemli şey piyasanın barometresi olan petrol, Brent petrol fiyatlamasının göstergesi. Portföy oluştururken o göstergenin yanına siz ikinci hangi göstergeyi koyuyorsunuz?
1: Dengeleyici olmasın tabii ki koyuyorum. Orada şimdi çünkü neden dolayı ortada bir, şu an dünyada bir kriz ortamı var zaten. Kriz ortamından bahsettim şu aslında. Bir gerilim var had safhada yani. Bu gerilime baktığımız sonuçta da hani biz bundan toz pembe bir dünyada yaşadığımızı kavrayıp da hani bundan ayrışacağımızı düşünemeyiz zaten. Eğer düşüneceğimiz

0: zaman zaten orada asıl büyük kayıp olur diye. Yani o dengeleyici faktörde hani hep böyle bir adım oluyor mu benim kendi tarafımda diye düşündüğüm zaman. Yani bazen direkt çok fazla yüklendiğim zamanlar da oluyor. Ama hani eğer yatırımcı üzerinde hani dediğimi yap ama yaptığımı yapma derler ya hani bir şekilde de. Orada çok fazla yüklendiğimde benim aslında daha fazla zarar ettiğim tarafta oluyor. Yani yatırımcılar hani bir öneri bulunacaksam bence dengeleyici politika her zaman çünkü önemli. Dünyada şu anda çok da özellikle bu enflasyonla alakalı durumdan dolayı her ne kadar şey olsa da yani ABD tarafı faiz arttırma yönünde ben çok fazla faiz arttıracağını düşünmüyorum orada. Evet. Ama buradaki asıl kriz Japonya tarafından geleceğini düşünüyorum.
1: Hafta yılında Japonya, faiz
0: evet,
1: kararı.
0: Faiz kararı bu belki faiz toplantısında olmasa da yani adamların sürekli demeç verdikleri şeyler biz her an faiz arttırabiliriz demeci. Buradaki asıl dünyadaki risklerden bir tanesi olarak duruyor ben diye düşünüyorum. Yani bu senenin ve önümüzdeki senelerinde. Bu sorunlar bence bitmeyecek ve daha fazla en azından uğraşacağımız zamanlar içerisinde ben gireceğimizi düşünüyorum.
1: Şimdi farklı yatırımcı profilleri var. Temkinli, defansif,
0: evet,
1: agresif. Agresif bir takım kurmak isteseniz ilk üçte kimi koyarsınız?
0: İlk üçe neyi koyarım?
1: Bunların içinde olması şart değil. Agresif bir portföy dağılımında
0: riski seven söyleyemem de şöyle söyleyeyim o zaman yani eğer yine ben bunun üzerinden gideyim Oyak Çimento olurdu, çok bekledi.
1: Risk seven mi?
0: Evet. Yani biraz daha şey de olabilir ama orada şeye dikkat etmesi lazım, alıcı ve satıcı dengesini takısın ayrıca de. Diğer ikinci tarafta da daha çok hızlı tarafta yer aldığı için bu son günlerde İş Bankası ama bugün işte çok kritik. Hani attığı taş ürküttüğü kuşa değmeyebilir. Onu net söyleyeyim. Sonrasında bence Tüpraş. Hani eğer ağırlık vereceğim sen Tüpraş yani olurdu. Çünkü bugün faiz indirimleri faizleri sabit tutulduğu denklemi üzerinde hani çok büyük etkilenmeyecek kağıtlardan bir tanesi bence odur yani.
1: Peki. takımı kurdunuz, sahaya da sürdünüz. Şimdi varlık dağılımı açısından düşündüğünüzde bir portföy oluştururken ağırlık açısından, şimdi altın fiyatlaması belli. Bir tarafta gümüş beklentiler var. Bir varlık çeşitlendirmesi yaptığınızda hisse, tahvil açısından nasıl bir dağılım yaparsınız portföyde?
0: Şöyle genel bir şöyle düşündüğümde yani özellikle bu ABD tarafında seçime giden olan bir süreçte o tarafı azaltan tarafta yer alın. Mesela bir yıllık döngüye baktığımda eğer %30'u %20'si benim param oradaysa bunu biraz daha %15'leri %10'lara çekerim. Çünkü oradaki riskler eğer demokratların kazanma imkanından sonrasında.
1: Anketleri iyi izlemek lazım
0: evet,
1: şu anda
0: yani
1: değil mi?
0: Evet yani şu anda çok kritik
1: başlamış
0: orası.
1: Başlamış olmak lazım.
0: Trump için de çok kritik senaryo yani bence de. Özellikle Allah yardımcısı olsun diyeyim ben de ona da.
1: Tabii
0: bunlarla
1: o tartışılır.
0: Uğraşırken işte oradaki portföyü %30'dan yani %15'leri %20'ye çekerim. Ben Borsa İstanbul'da ağırlığımı bir tık daha artıran tarafta yer alırım. Ama hani nasıl diyeyim?
1: Altın örneğin.
0: Altında da şöyle bir 4100'lere gelirse orada da bir ağırlığımı arttırırım bu arada. Çünkü bu enflasyondan bahsediyoruz. Altın tabii ki orada işi var bu arada. Altın bence toplanmaya
1: ne
0: devam
1: ediyor. Ne kadar oranda işi var bir portföyde?
0: Yani emtia %10, %15 hani dolaylarında olması lazım.
1: Tahvil?
0: Yani, tahvil evet bence daha fazla ağırlık verilmesi gereken taraf. Yani ağırlığımın büyük bir ölçeğini orada daha fazla tutarım. Çünkü faizlerin yüksek olduğu ortamda benim elimde bir güvence olması lazım. Bir kira getirisi gibi düşünürsek orayı da hani güçlü bir kira getirisi de kezaki. Yani şöyle düşünüyorum denklem olarak da hani bir yıl içerisinde borsada ne alabilirim? Hani örnek veriyorum tamam füzülü konuşuyorum. %50 aldım varsayarsak ya da %20 oynamaya çalışıyorsam. Bu denklemin dışında faiz bana direkt zaten belli para veriyor. O yüzden ağırlığımın bayağı bir ölçeği benim faizli olurdu.
1: Evet, şimdi yönetmenim ekrana verdi. 14.485, 14.500'ün altına geldi. 0.14 geride Borsa İstanbul. Şimdi bu fiyatlamaya baktığınızda piyasa nasıl bir karar bekliyor Merkez Bankası'ndan? Onun sinyali bu.
0: Evet, sabit bekliyor ve ayrıca de Şahin konuşacağını bekliyor. O yüzden
1: Şahin
0: de,
1: konuşma.
0: Aynen. Herhalde diyecektir ki enerji fiyatları bu nedenden olduğundan dolayı ve enflasyon, ayrıca de eğitim tarafındaki enflasyon bu şekilde olacağı için vesaire ara demişlerdi. Ben öyle zannediyorum. Yani hani sabit tutmamızın nedeni bu. Ama dediğim gibi Ekim'den sonraki süreçte indiren yapıda yer alacaktır diye düşünüyorum. Çünkü o taraf da bence faiz indirmek istiyor. Ama elindeki şu an donelerde o faizi indirecek doneler yer.
1: Tabii
0: yani
1: alan açan sebepler var.
0: Evet, evet.
1: Alan daraltan sebepler var şu anda, özellikle küreselde.
0: Ya bizim sınırım dibimizde özellikle böyle bir savaş yaşanması hani hiç hoş olmadı. Ki keza biz faiz indirim deklemin üzerine tam gidiyorken kapı dibimizde böyle bir savaşın yaşanması her şeyin önüne bence duvar oldu gibi geliyor bana. Yani
1: yine de ekonomi yönetimine baktığımızda gerçekten yani, çok dirençli, çok da iyi yönetilen bu dönemi özellikle.
0: Ben çok iyi yönettiler. Evet. Altını en yukarıdan verdiler. Yani bundan daha iyisi Merkez Bankası'na baktığımızda hani daha şahane bir durum yok. Dünyada kimse bunu yapamaz. Yani.
1: Evet.
0: Yani hani takdir edilecekse bence, hani bir ödül verecekse bence en büyük ödül budur yani o tarafa.
1: Evet.
0: Keza da hani bence bu dönemde de iyi işler yapmaya devam edeceklerdir. Ama bu durumun bir şekilde buraya para akıtacak bir senaryo dönüştürmeleri lazım. Hı hı. Biz onu bulamıyoruz. Yani şu anda bu dünya hattında özellikle şu an evet dünyada bir kriz varken bence biz yükseliyor olabiliriz diye düşünüyorum. Hem jeopolitik konumuzdan dolayı. Burada Türkiye'de çok büyük bir fırsatın içerisinde
1: enerji
0: oluruz.
1: Yolları da değişiyor.
0: Evet, her şeyin üstündeyiz. Yani hani krizi fırsatı çevir lafı buradan geliyor zaten. Tam da onun üstünde olduğumuzdan dolayı da ben bunu bir şekilde değerlendireceğimizi ama zamanlama olarak hani bunun 2026'nın sonundan sonrasında olacağını düşünüyorum. Yani özellikle bu fon düzenlemeleri de yapıldıktan sonrasında.
1: Ben bankacılık endeksini rica edeyim yönetmenimden, İrem Hanım'dan ekrana verirse bankacılık endeksindeki son durum ne? Aslında ona da bakalım. O özellikle piyasanın 0.58 geride şu anda. 16.901'de banka.
0: Sabit geleceğinden dolayı biraz daha bu arada şey saat 12'de veya saat 1'de bakarsanız belki bir parça da yukarıda da görmüş de olabilirsiniz. Yani şu an saat çok erken, saat daha 11. Saat 1-2 civarlarında falan, 2'ye yakın civarlarda orada volatilite artacaktır yani. Hani bir açıp böyle sadece takip edin derim yani o tarafı. Ha ben yukarı gidecek anlamında demiyorum ama çok fazla oynaklık, gelgitler falan daha had safhada olacaktır. Ama hani sabit olma ihtimalinden dolayı da geri çekilişlerde bence bakmak
1: garanti
0: lazım.
1: Yukarı gidiyor şu anda bankacılık endeksinde.
0: Tutan biraz daha oymuş gibi duruyor evet,
1: evet.
0: Yani görüntüde. Hani tam anlamıyla yukarı gittiğini söyleyemeyiz ama.
1: En azından yeşil tarafta
0: evet,
1: diyelim.
0: Yani hani onunla bir şekilde ayakta durmaya çalışıyor. Bugün böyle burası bu arada, onu net söyleyeyim yani. Hani biraz, ama aşağı geri çekince bakalım.
1: Peki dünkü hacim de çok güçlü bir hacim vardı dün. Orada
0: evet,
1: yeni para girişi miydi, içeride rotasyon muydu? O
0: rotasyon
1: hareketin sebebi.
0: Aynen. Yani fon düzenlemelerinden kaynaklı bu rotasyondan dolayı orada bankacılık tarafında özellikle. Hatta birkaç gün öncesinde orada bir hareket gördük. Bu rotasyon devam edecek. Kasım'a kadarki olan süreçte de. O zaman demek oluyor ki BIST 30 tarafı güçlü kalmaya devam edecek. Buraya asıl tutan nedenler de BIST 30 olmaya devam ettiği süreçte de bence öne çıkacaktır. Ben hatta hani biraz daha bu süreçte özellikle Kasım'dan sonrasında hani eğer bir ağırlığım varsa mesela şu anda yan kağıt tarafında daha büyük bir ağırlığım var. Yan kağıttan daha BIST 30'a geçen tarafta yer alacağım. Çünkü sonuçta bu düzenlemeler yabancı için yapıldı. Şimdi Kasım'dan sonrasında yabancı da gelme ihtimal çok kuvvetli. Hani umarım diyorum bu arada. O zaman da hani giden tarafta az önce dedim ya hani şu an giden taraf biraz daha yan kağıtlar. Ama Kasım'dan sonraki olan süreçte BIST 30 tarafı olur.
1: Peki yukarıda aşağıda destek direnç. Bankacılık için değil
0: genel
1: tamam
0: mi?
1: Buyurun evet evet
0: 16.500 burada Haftalık kapanış yapmadığı sürece sıkıntı yok.
1: Evet.
0: Düşebilir, problem değil. Yukarıda da 17.800'ler var. Oraya aşarsa daha büyük bir momentum geliyor diye düşünürüm ben. Haftalık anlamda bir gelirse.
1: Analizleriniz için teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Ben
1: İyi
0: çok
1: ki geldiniz.
0: Ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun.
1: Teşekkürler. Ekonomi notlarını noktalayalım. Merkez Bankası'nda bugün gözler. Birkaç saat sonra da Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılıyor olacağız. Bakalım nasıl kararlar gelecek her iki bankadan da. Ekonomi notlarını noktalayalım. Alpara yayını piyasa saatiyle devam edecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modeli hangi ihtiyaca çözüm sunar?
3: Peşin alım gücü olmayan ancak düzenli ödeme yapabilen kişilere faiz yükü olmadan mülk edinme imkanı sağlar.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.

0: Disponibilite. Merkez Bankası'nın bankaların kabul ettiği mevduata karşılık kasalarında tutulmasını zorunlu kıldığı parasal karşılıklardır. Ankes zorunlu olmadığı halde disponibilite zorunludur.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera

0: Cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Otobit'te. 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
2: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
3: Önce onu halletmek lazım.
1: LGS'de de yanında.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri...

0: notte, buona notte.
1: Sami? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam

0: Fatma Yıldırım, saatler 11'i gösteriyor. Hem küresel piyasalardaki başlıkları hem de içeriye ilişkin fiyatlamaları ve Borsa İstanbul'daki son tabloyu değerlendireceğiz. Ama önce gidelim bakalım, haftanın 4. işlem günündeyiz. Küresel piyasalarda fiyatlamalar ne yönde ilerliyor diyelim. Önce bakalım hisse senedi endeksleri piyasasına, petrolün 100 dolar aşmasıyla beraber ve yükselen tahvil faizlerinde etkisi risk iştahının bozulduğu bir günü takip ediyoruz. Wall Street tarafına bakıyoruz. Nasdaq negatif tarafta ayrışken S&P 500'de Dow Jones'la artı açılışlara işaret ediliyor. Spot piyasa adına diyelim. Avrupa'ya döndüğümüzde bugün ECB'nin faiz kararı var. Faizlerin artılması yönünde piyasa beklentisi odaklanmış durumda. Dolayısıyla da öncesinde borsalarda temkinli bir havanın sürdüğünü takip ediyoruz diyelim. Buradan geçelim Asya Pasifik'e bakalım. Karışık bir tablo görüyoruz. Güney Kore, Şangay ve Hong Kong eksi olarak ayrışırken Hindistan, Japonya'da yeşil kapanışlarla gecelik seansı tanımlamış. Orada da aslında genel hatlara satış baskının öne çıktığı bir günü de geride bırakmışız diyelim. Buradan bakalım ABD tahvil faizlerine. Yarın ABD tüfeği bekliyoruz. Bugün üretici fiyatlarını alacağız. Dolayısıyla yukarı yönlü baskı sürmeye devam ediyor. 10 yıllıklarda 4.84'leri takip ediyoruz. Yine 5 yıllıklarda 4.61 seviyeleri önemli. 10 yıllıkların 5'e yaklaşması oldukça riskli bölgeler ki 30 yıllıklarda zaten 5.30'lara kadar da bir yakın kısımda söz konusu. Tabii burada yine yükselen enflasyonla beraber, beklentileriyle beraber petrol de baskılamaya devam ediyor. Dolayısıyla tahvil piyasalarını zorlayan bir takım başlıkta beraberinde çalışıyor diyelim. Buradan geçelim enerji emtiaya bakalım. Brent petrol 100 dolar eşiğini aştı dedik. Orta Doğu'daki çatışmaların uzaması, Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı kalmasıyla beraber arz endişelerini yeniden konuşuyoruz ki zaten altyapı tesislerine de enerji altyapılarına da saldırılar sürmeye devam ediyor. Gün itibariyle 101 dolar seviyesini takip ediyoruz. İki tip ham petrolde de primli bir seyir sınırlı da olsa devam ediyor. Burada artık 100 doların üzerinde ne kadar kalıcı olacak, bunu takip ediyor olacağız. Buradan geçelim değerli metallere bakalım. Altın 4400 dolar civarında güçlü kalmaya devam ediyor. Bir tarafta yükselen tahvil faizleri dedik. Diğer tarafta enerji maliyetlerinin artması dedik. Dolayısıyla güvenli liman talebi desteklenmeye devam ediyor. Yarım puana yakın bir yükseliş var. 4412 son fiyatlama. Gümüşte de 67 doları görüyoruz. Burada 60 ile 65 dolar üzeri kalıcılık gümüşün ileriki dönemki aslında yükselişleri için önemli bir başlıkta diyelim. Yine kıymetli metaller grubundan platin ve paladyum da negatif olarak da aslında geride kalıyor diyelim. Buradan geçelim Borsa İstanbul, içeriye dönelim. Dün güçlü bir yükseliş vardı. 14.500 puan üzerini takip ettik. Yeniden bir 14.500 altına saksa da hala 14.000 üzeri kalıcılık oldukça kritik bir başlık. Tabii içeride bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Diğer yandan SPK'nın attığı adımlar, MSCI tarafındaki normalleşme destekleyici olurken dışarıda da yine petrolün yükselmesi ve küresel tahvil faizleri bugünün önemli risk başlığı olarak piyasalarda fiyatlanıyor diyelim. An itibariyle de 0,23'te bir geri çekilme Borsa İstanbul'da takip ediliyor diye de ekleyelim. Buradan gidelim bakalım Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le birlikte 2027-2029 dönemine ilişkin orta vadeli program uluslararası medya buluşması kapsamında yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yılmaz ekonomik büyümenin kademeli olarak artacağını vurguladı. Enflasyonda mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Şimşek ise rotamızı koruyacağız dedi.
1: Yeni orta vadeli programda hedef enflasyonu tek haneye indirmek, büyümeyi ise program sonunda %5'e çıkarmak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027-2029 dönemini kapsayan yeni orta vadeli programın hedeflerini açıkladı. Yılmaz, ekonominin 2026'da %3,3, 2027'de %4,2, 2028'de %4,6 büyümesinin, program sonunda ise %5'lik büyümeye ulaşılmasının öngörüldüğünü söyledi.
2: Yeni program döneminde makroekonomik istikrarla uyumlu, üretim kapasitesi ve verimliliği arttıran, enflasyonist baskı oluşturmayan sürdürülebilir bir büyüme anlayışı içindeyiz.
1: Enflasyonda da kademeli düşüş hedefleniyor. 2026 sonunda %28,4 olarak öngörülen enflasyonun 2027'de %21'e, 2028'de %13,5'e gerilemesi ve program sonunda tek haneye inmesi bekleniyor. Programla 2.1 milyon kişiye ilave istihdam sağlanması ve işsizlik oranının %8'in altına çekilmesi hedefleniyor. Yılmaz, 2026 sonunda milli gelirin 1.8 trilyon dolara aşmasının, kişi başına milli gelirin ise 20 bin dolara yaklaşmasının beklendiğini açıkladı.
2: İş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı arttırmayı hedefliyoruz. Bir
1: izleme. Mehmet Şimşek ise dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Şimşek, fiyat istikrarına bağlılıklarının tam olduğunu, enflasyon hedeflerinin siyasi sahiplerle belirlenmediğini söyledi. Kur rejimine ilişkin spekülasyonları da yanıtlayan Şimşek, serbest dalgalı kura dönüş için enflasyon ve enflasyon beklentilerinin daha düşük seviyelere gelmesi gerektiğini belirtti. Şimşek, deprem bölgesine bugüne kadar 104 milyar dolarlık kaynak aktarıldığını, 621 bin konutun teslim edildiğini veya teslim aşamasında olduğunu açıkladı. 500 bin yeni sosyal konut projesiyle daha önce açıklanan 250 bin konutla birlikte toplam 750 bin sosyal konut inşa edileceğini söyledi.
3: Biz üreten kesimlerin yanındayız ve çok güçlü bir şekilde üretimi, istihdamı, ihracatı ve yatırımları desteklemeye devam edeceğiz.
1: Çin'le ticaret açığına da dikkat çeken Şimşek, Çin'e ihracatın 4 milyar doların hemen altında, ithalatın ise yaklaşık 52 milyar dolar olduğunu belirtti. Asya pazarına yönelik yeni bir odaklanma içinde olduklarını kaydetti. Şimşek, ekonomi programının nihai hedefinin sürdürülebilir yüksek büyüme, daha adil gelir dağılımı ve yaşam standartlarının yükseltilmesi olduğunu vurguladı. Rotamızı koruyacağız mesajı verdi.
0: Evet, piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Bir canlı yayın konuğumuz olacak. Teleportföy Araştırma Grup Direktörü Yusuf Doğan bizlere eşlik edecek. Yusuf Bey, hoş geldiniz yayına.
4: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi dün gelen SPK'nın açıklamasından başlayalım isterseniz. Özellikle fon piyasası son dönemde ciddi bir dönüşüm görüyoruz. Fiili dolaşım ve şeffaflık tarafında. Aslında bu adımlarla beraber MSCI'nin Türkiye yönelik yaptığı bu eleştirileri de büyük ölçüde bir giderme de gördük. Şimdi Kasım 2026'da bir yine yorumu olacak ama o döneme kadar pratikte ne kadar iyileştirici bir adımlar olacak? Şu an uygulamaları takip ediyoruz. Hatta son gelen adım yarın başlayacak 11 Eylül itibariyle. Dolayısıyla bu hamleyi bir konuşmak istiyorum. Sizce yabancı yatırımcı açısından Türkiye bariyerlerini biraz daha azaltır mı? Yani yabancıyı tekrar içeri çeker mi bu hamle?
4: Şunu öncelikle söyleyelim, bu konuda verilen zaman geçiş süreci zaten bu MSCI'nin yeniden değerlendirme dönemine denk geliyor. Dolayısıyla burada Ekim-Kasım dönemi önemli. Sizin de söylediğiniz gibi son yapılan uygulamada artık yarından itibaren geçerli olacak. Yani haftanın son işlem gününden itibaren. Şimdi bu kapsamda bu MSCI'nin açıklaması sonrasında zaten gerekse sermaye piyasası kurulu, gerek Borsa İstanbul hızlıca aksiyon almışlardı. Hatta ben daha önce katıldığım bir yayında bu aksiyonların devam edeceğini, dolayısıyla Borsa İstanbul'un olası bir frontier tarafına, yani ligden düşürülmesi konusunda bir karar alınırsa bunun çok büyük haksızlık olacağını ifade etmiştim. Bu konuda da zaten devletimizin güzide kurumları gerekli tüm aksiyonları almış durumdalar. Dolayısıyla bu saatten sonra biz bu kapsamda bir eleştiri ya da işte şurası şöyle olmalıydı şeklinde bir geri dönüş olacağını ben çok düşünmüyorum. Tabii şunu da ekleyelim. Bunlar sadece yabancı yatırımcı pozisyonlanmaya girerken bunlara doğrudan bakmıyorlar. Onu da ekleyelim. Bu tabii ki önemli bir kriter. Ancak yabancı yatırımcıların baktığı kriterlerden sadece birisi bu. Diğer kriterlere baktığımızda da şunu gözlemliyoruz. İşte Borsa İstanbul'daki volatilitenin gelişmekte olan diğer ülkelerle volatilitesi nasıl? İşte carry getirisi nasıl? Kur riski nasıl? Yabancı yatırımcı bunlara da dikkat ediyor. Dolayısıyla bizdeki hem kurun stabil devam ediyor olması, makroekonomik istikrar, bir yandan da regülatörlerin bu konuda gerekli adımları atması elbette ki oldukça olumlu. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde de yılın son çeyreğine doğru bunun etkilerini gözlemleyeceğiz. Özellikle bu MSCI'nin yeniden değerlendirmesine bir referans verileceğini düşünüyorum regülasyonlar kapsamında. Bu bağlamda da zaten daha öncesinde de söylemiştik, gerekli adımlar atılacaktır şeklinde ki bunun da çok hızlı bir şekilde atıldığını gözlemledik. Çok hızlı çalışıldığını gözlemledik. 3 ila 4 ay içinde bütün süreç tamamlanmış durumda ki aslında yeniden bu yönetmelik kapsamındaki uygulamaların nasıl yapılacağı yönünde uygulama tebliğleri gelmeye devam ediyor. Yine dün bir değişiklik daha geldi. Bu repo ters repo aksiyonlarıyla ilgili özellikle portföy yönetimi şirketlerinin yaptıkları. Orada da bir düzenlemeye gidildi. Dolayısıyla oradaki repo piyasasını da bir miktar daha regüle hale getirmek istiyor Sermaye Piyasası Kurulu. Bu kapsamdan baktığımızda hani sadece istek senedi anlamında değil hemen hemen bütün sermaye piyasası ürünlerini ve işlemlerini kapsayan bir regülasyon bütünü olduğunu söylemek mümkün. Umuyorum bütün portföy yönetim şirketleri kısa sürede bu şartlara uyar hale gelecektir. Bu geçiş sürecini hem piyasa katılımcıları hem fon yatırımcıları hem de şirketler açısından oldukça iyi bir süreçte geçirmeyi diliyorum ve hiçbir sorun olmadan bu sürecin daha soğuk bir şekilde geçireceği yönde temennilerimi buradan iletmek istiyorum. Tabii şunu da eklemek lazım. Yabancı yatırımcı bu regülasyonları elbette ki dikkate alacaktır. Şimdi bundan sonra çok net menkul kıymet istatistiklerini takip edeceğiz. Evet regülasyonlar okey ama yabancı yatırımcı da bakalım menkul kıymet istatistiklerinde nasıl bir artış olacak. Bu saatten sonra bu datayı çok daha sıkı takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, zaten yarından itibaren günlük olarak da yayınlanmaya başlayacak. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Aslında MSCI'nin temel problemi hangi hissenin gerçek dolaşımı ne kadar, fiyat oluşumu ne kadar sağlıklı noktasındaydı. Dolayısıyla bu düzenlemeler soru işaretlerini bir nebze giderdi dedik ama şimdi Kasım değerlendirmesi öncesindeki yapıp yapmayacağı da bu konuda bekliyoruz. Sizce biz çarpanlarına ne kadar zaman içinde yansır? Yani Kasım'a kadar bir iyileşme bu taraftan görür müyüz?
4: Şunu çok net söyleyelim. Zaten son yapılan sizin de söylediğiniz gibi günlük baza indirilmesi, buradaki işte eşik değerin %3'e çekilmesi ve hızlıca bunun otomatik kapta ilan edilecek olması aslında buradaki yapılmak istenen ana noktalardan bir tanesi şuydu. Çok hızlı bir şekilde pozisyonların değişimini şeffaf bir şekilde ortaya çıkartılması. Yani şeffaf bir şekilde bütün piyasa yatırımcılarının bunu görmesi, piyasa katılımcılarının bunu görmesi şeklindeydi. Şimdi bunun elbette ki hem endeksler hem de hisse senetlerine bir etkisi hayatın olağan akışına uygun olarak ve matematiksel olarak olacaktır. Ve bu kapsamda hem getirilen kısıt şartları hem işte bu %3'e düşüyor olması elbette ki fon yönetim stratejilerinde de bir değişikliğe neden olacak. Dolayısıyla buna uyumlanma sürecinde elbette ki hem hisse senetlerinde hem de hisse senetlerinin içinde yer aldığı endekslerde değişim kaçınılmaz. Yani bu neden sonuç

0: ilişkisi. Dolayısıyla burada tabii çok stratejik davranmak, bu metrikleri iyi ölçmek ve bunun neticesinde kararlar almak lazım. Bu kapsamda da bütün portföy yönetim şirketleri bu tebliğe ve regülasyonlara uymak zorunda olduğu için bunun piyasaya tabii ki de bir neden sonuç ilişkisi bağlamında etkisi olacaktır. Burada özellikle işte BİST 30'un ön plana çıkartılması, SPK'nın fon tebliğine baktığımızda yine faiz indirim sürecinin nasıl olacağı, dezenflasyon sürecinin nasıl olacağı, bunların hepsini beraber topladığımızda aslında önümüzdeki dönem volatilitenin belki de bir miktar daha fazla artacağı bir döneme işaret. Aslında bu şöyle de bunu bağlayabiliriz. Bu regülasyonlar ve portföy yönetim şirketlerinin mecburen buradaki strateji ve alokasyon değişiklikleri volatiliteyi bir miktar arttırabilir. Bu da bireysel yatırımcı tarafında volatilitenin yönetilmesinin daha zorlaşabileceği, bu kapsamda da profesyonel fon yönetimine ilginin daha da artabileceği bir döneme bizi de sürüklüyor diyebiliriz, bizi de sokuyor diyebiliriz. Bu kapsamda aslında iki taraflı baktığımızda tam bir hem piyasa katılımcıları tarafında hem portföy yönetim şirketleri tarafında muazzam bir değişim, tepeden tırnağa bir değişim şeklinde bunu değerlendirmek mümkün. Bu elbette ki piyasayı çok net bir şekilde etkileyecektir. Şimdi piyasa çarpanları konusuna geldiğimizde de orada aslında daha çok 3. çeyrek bilançolara odaklanacağız. Bu işlemler neticesinde tabii ki fiyat değiştiğinde çeşitli rasyonlar değişecektir. Ancak bizim özellikle orta uzun vadede baktığımız temel analiz parametreleri kapsamında bilançoların çok daha belirleyici olacağını söylemek mümkün.
1: Evet, siz de bahsettiniz. BİST 30 tarafında pozitif bir ayrımcılık da yapıldı bu fon düzenlemeleriyle, SPK'nın son adımlarıyla beraber. Şimdi buradan da bir Borsa İstanbul'daki son fiyatlamalara da bakalım istiyorum. Şimdi içeride bir MSCI tarafında normalleşme dedik, SPK'nın attığı bu adımlar beraberinde. Dışarıda tabii yükselen bir petrol var, 100 doların aşılması, yükselen bir tahvil faizleri derken aslında biraz daha biz içeriye odaklanıyoruz. Bir faiz indirim döngüsünün başlamasını Ekim ayında aslında kurumlar da buraya işaret ediyor. Birazdan faiz beklentilerinizle konuşuruz ama şimdi Borsa İstanbul 14.500 puan üzerine dün bir denedi. Aslında zirveleri biraz daha yakınlaşmamız için veya kırmamız için de diyebiliriz. Sizce yeni bir hikaye ihtiyacımız var mı içeride? Çünkü OVP'yi de aldık. Ağustos enflasyonu da gördük. Her ne kadar yavaşlasa da dezenflasyon süreci devam ediyor. Ne dersiniz? Yeniden zirveler için ne gerekiyor bize?
0: Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Şu an bizdeki mevcut makro görünümün tamamen dışsal kaynaklı olduğunu söylemek lazım. Aslında bu çok önemli bir pozitif beklenti ve katalizör oluşturuyor. Çünkü buradan izleyicilere şu soruyu soralım. ABD ve İran arasındaki savaş olmamış olsaydı Merkez Bankası, yani politika faizimiz şu an 37 olur muydu? Çok net söyleyeyim, bence olmazdı. Çok daha düşük seviyelerde kalırdık. Dolayısıyla bu tamamen dışsal bir makroekonomik parametre. Zaten şu anda hem OVP'deki revizyonlar, bir yandan da Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı referanslara baktığımızda majör büyüklükte, yani %70-%80 oranında belki açıklamaların dışsal kaynaklı referanslar içerdiğini gözlemliyoruz. Bu da özellikle beklenti yönetimi kapsamında bence oldukça pozitif, çünkü dışsal bu gelişmeler, negatif konjonktürel etkilerin sonlanması durumunda zaten içeride hızlıca bir toparlanma hikayesi yazılabileceğinin çok net bir göstergesi. Bunu da şuradan aslında ölçüyoruz, CDS üzerinden. Şu anda baktığımızda CDS'imiz 220'nin aşağısına gerilemiş durumda ve gelişmekte olan ülkelere bakıldığında da orada çok net bir şekilde biz pozitif ayrışıyoruz. Yani bu bile aslında şöyle bir öncü sinyal üretiyor. Bu ABD-İran arasındaki savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki sorunlar çözülürse Türkiye'nin aslında içeride makro, majör makro bir sorun olmadığı için bunun hızlıca bir hem makro tarafta toparlanma, bunun da geçişkenlik 2 ila 4 ay içerisindeki hızlı bir geçişkenlikle sermaye ve para piyasalarına, özellikle Borsa İstanbul'a hızlı bir pozitif anlamda geçişkenlik olabileceğini bize söylüyor. Zaten CDS, işte sabah yaptığım bir yayında da söylemiştim, dolar endeksi, CDS ve BIST 100 grafiğine baktığınızda da bunu çok net destekleyici. Çünkü dolar endeksinde 101'lerden 98'lere geldik. Bu da yine lokal para birim üzerinde dolar

0: olduğunda BIST 100'ün aslında çok daha yukarıda olması gerektiğini gözlemliyoruz. Yani bu şunu gösteriyor: dışarıdaki sorunlar çözülürse içerideki piyasa katılımcıları zaten bu hikayeye hazır, bekledikleri için hızlıca pozisyon alıp BIST 100'ün yukarıya daha hızlı gitmesine yol açabilirler. En azından bizim regresyon modelimiz bunu çıktılarının bu şekilde olduğunu söylüyor. Dolayısıyla burada öncelikle bu dışsal jeopolitik risklerin sonlandırılması, bunun neticesinde bu özellikle Brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin kalıcı hale gelmesi, bu kapsamda da enerji maliyetleri üzerinden enflasyonist baskının yok olarak dezenflasyon sürecinin Türkiye'de tekrardan momentumunun artması, bunlar ana katalizör olacaktır. Tabii şunu da ekleyelim, Brent petrolün duyarlılığı hala çok yüksek seviyede, çünkü 30 günlük volatilitesine baktığımızda Brent petrolün yine 90 günlük volatilitesinin çok üzerinde olduğunu gözlemliyoruz. Ham petrolün de üzerinde ve diğer parametrelerin de üzerinde, şu anda 68.69 seviyesinde. Dolayısıyla bu konjonktürel gelişmelere duyarlılığının çok yüksek olduğunu gösteriyor. Bu da elbette ki sadece bizim değil, dünyadaki bütün gelişmiş ve gelişmekte olan merkez bankalarının elini zorlaştırıcı bir etki. Çünkü 68 demek 30 günlük volatilitenin hızlıca modellemeleri güncellemek, hızlıca buradaki revizyonları yapmak zorunda kalmak ve buradaki merkez bankalarındaki marjın hızlıca tükenmesi ve merkez bankanın çok daha temkinli olmasının gerektiği bir döneme işaret. Bunu da zaten şuradan takip ediyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Şu anda istatistiklere göre %100.4 ihtimalle faiz arttıracak. Şimdi bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde 16 Eylül'deki toplantıda %61 oranında faiz arttırım ihtimalleri var. Savaş öncesi dönemiyle şu an kıyasladığınızda bu olasılıkların bu kadar yüksek olmadığını gözlemlemiştik. Dolayısıyla Borsa İstanbul için şu anda en majör katalizör aslında ABD-İran arasındaki bu savaş. Çünkü regülasyonlar hızlıca su doldu, yayınlandı. Buna uyum süreci, bir de ABD-İran arasındaki bu savaşının son ermesi durumunda içeride aslında çözülmesi gereken herhangi bir konu kalmayacağı için çok hızlı yukarı yönde bir süreç gözlemleyebiliriz. Elbette tabi buna şuradan ekleyelim piyasa katılımcıları için. Bu süreçte alfa yaratacak hisseleri bulmak, işte asıl mesele bu. Bu kapsamda da ben çok ne söyleyeyim, profesyonel fon yöneticiliğine, fon yönetimine olan ilginin de artacağını düşünüyorum. Çünkü bu süreçte alfa yaratı, çünkü bazı hisseler yine geride kalmaya devam edecek. Ancak mesela alfa yaratacak hisseleri bulmak ve bu pozisyonlanmanın içinde olup bu yukarı yönlü olası momentum hareketi kaçırmamak adına oldukça önemli bir sürece giriyoruz diyebilirim.
1: Evet Yusuf Bey, siz de bahsettiniz. Bugün hem Merkez Bankası'nın faiz kararı var hem de ECB var. Tabii ECB'yi de birazdan konuşacağım ama şimdi bir içeriye bakalım. Piyasa bugün %37'de bir değişiklik beklemiyor. Dolayısıyla burada rakamdan ziyade biraz daha patikaya odaklanacağız. Şimdi yıl sonu beklentilerine bakıyoruz. %35'te bir konsensüs oluşmuş durumda ki kurumlar da zaten bu noktada hemfikir gibi duruyor. Dolayısıyla makul bir beklenti mi diye de soracağım. Şimdi 100 dolar üzerinde kalıcılıktan bahsettik petrol fiyatları, ki eğer ki kalıcı olursa bu tabii biraz daha bu beklentiyi de bozma ihtimalini de beraberinde getiriyor. Bir enerji şoku, dışsal bir şoktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bugünkü karardan nasıl bir tutum beklersiniz diyeceğim. Yani burada dezenflasyon hikayesine güvenip sizce Merkez Bankası biraz daha indirim beklentisini canlı mı tutmalı petrol fiyatları bu kadar yüksekken?
0: Öncelikle bazı makrometrikleri paylaşalım. Şu anda efektif faiz politika faizinin 13.4 bas puan aşağısına gerilemiş durumda. Bizim bir aylık zimni politika faizimiz şu anda 36.58. Yıl sonuna baktığımızda da şunu gözlemliyoruz. Yıl sonu için şu anda baktığımızda 3 aylık zimni politika faizimiz 35.49'a işaret ediyor. Yani piyasa açıkçası, yani piyasadaki beklentilerden, veri setinden oluşan Zımni para politikası diyor ki yıl sonunda biz

0: faiziniz 35,49 olabilir. Bu da 150 bas puanlık bir faiz indirimini işaret. Piyasadaki beklentilerden oluşan metrik bu şekilde. Ancak bunun tabii ki 3 aylık süreçte olabileceğini söylemek mümkün. Yani bu şu anlama geliyor. Piyasa şu anda 3 ay içinde bir 150 bas puanlık bir faiz indirimi olabilir diyor. Ancak bugün ne baktığımızda piyasadan hem swap piyasalarından hem de konsensustan baktığımızda şunu gözlemliyoruz. Merkez Bankası'ndan bir faizde değişim bekleniyor piyasamız. Sadece 3 aylık süreçte bir 150 bas puanlık bir değişim fiyatlanıyor şu anki metrikler kapsamında. Tabii şunu da söyleyelim. Politika faizimiz 37 iken hatırlanacağı üzere repo ihaleleri sonlandırılıp fonlama 40 seviyesine 39,99 seviyesine çıkmıştı. Sonrasında özellikle bu repo ihalelerine yeniden başlama haberinden önceki 2 haftaya baktığınızda Mart 2026'dan bu yana en düşük seviyeleri gözlemlemiştik. Ben bunu defaatle de paylaştım. 39,82'lere kadar gerilemişti. Yani savaş sonrası en düşük seviye demek bu. Bu aslında Merkez Bankası'nın repo ihalelerine başlayabileceği şeklinde bir sinyal oluşturmuştuk ki bundan yaklaşık 2 hafta sonra da Merkez Bankası'ndan bu kararı takip ettik. Şu anda da 36,86. Aslında bu hamle şunu gösterdi. Merkez Bankası'na çok net bir marj açtı. Politika faizine dokunmadan aslında efektif faizi politika faizine yakınsayarak burada Merkez Bankası'na bir marj arttı. Piyasaları rahatlatma anlamında. Bunun da zaten bu saikle yapıldığını daha önce de defaatle söylemiştik. Şimdi bu hamle neticesinde de aslında bugünkü faizlerde çok bir değişim beklemiyoruz. Çünkü bu hamle neticesindeki ilk toplantıda politika faizini de indirme aksiyonu olursa aslında repo ihalelerine neden başlandığı sorgulanabilir. Bu da piyasa kredibilitesi açısından bence oldukça önemli. Bu açıdan baktığımızda zaten biz bir faizlerde değişim beklemiyoruz. Şimdi 1 aylık zımni faizde de baktığımızda da şunu gözlemliyoruz. Politika faizinin 42 bas puan aşağısında bir hareket var. Yani şu anda Türkiye'de politika faizimiz 37 iken 1 aylık zımni politika faizde 36,58 seviyesinde. İşte işin ilginç tarafı repo ihaleleri başladıktan sonra efektif faizle 1 aylık zımni para politikası faizi arasındaki spread'in giderek daralıyor olması bu bize şunu gösterir. Piyasa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlayabileceğini fiyatlayıp bunu da aslında bu zımni para politikası eğrilerinde göstermeye başladı. Bu tabii ki bugünkü toplantı için söylemiyorum. Yılın geri kalan zaman dilimindeki süreç için bunu söylüyorum. Zaten OVP'de de hatırlanacağı üzere dezenflasyonun belli bir süreç alabileceği ve bu sürecin içinde devam edeceği söylenmişti. Dolayısıyla hem OVP'deki açıklamalar hem de piyasanın ürettiği datalardan ortaya çıkan metrikler, özellikle zımni politika faiz eğrileri bize bunun OVP kapsamındaki fiyatlamayı piyasanın kabul ettiği ve bu yönde aksiyon aldığının çok net bir göstergesi haline geldi. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde biz bugün özellikle Merkez Bankası'ndan satır aralarını takip edeceğiz. Hem OVP'deki revizyonları bir referans verecek mi? Bir yandan ABD-İran arasındaki savaş ve Brent petroldeki bu yüksek volatilitenin modelleri bozucu etkisine referans verecek mi? Dezenflasyonist patika hakkında vereceği mesajlar aslında daha fazla bu mesajları metni takip edeceğiz. Diğer türlü baktığımızda faizde zaten çok da bir değişim beklemiyoruz ki zaten efektif faiz politika faizinin aşağısına gerilemiş durumda. Şu anda 13,4 bas puan aşağısında bir seyir var. Şunu da tabii söyleyelim. Efektif faiz politika faizinin tam olarak yakınsamış durumda olsaydı zaten 1 aylık zımni para politikası da politika faizine yakın seyredecekti. Dolayısıyla biz burada 3 ay içinde bir 100-150 bas puan faiz indirimi olabileceğini çok net bir şekilde metriklerden doğrulayabilecektir. Bu kapsamda bu makro metriklere baktığımızda
1: Evet.
0: faizlerde bir değişim beklenmezken
1: Evet.
0: metindeki satır aralarına odaklanacağız.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Yusuf Bey, değerli katkılarınız yerine ve yorumlarınız için.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşça kalın. İyi seanslar dileyelim. Teleportföy Araştırma Grup Direktörü Yusuf Doğan'la piyasaları değerlendirdik.

0: Şimdi bakalım haftanın dördüncü işlem gününde emtia piyasasında nasıl bir tablo var? Son gelen gündem maddelerinden ING'den Hürmüz Boğazı uyarısı geldi. Brent petrol 100 dolar aşmasıyla beraber fiyatların daha da yükselmesine karşın Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışlarına yeni kesintiler yaşanmasına dikkat çekti. Diğer taraftan Amerika'daki ara seçimleri öncesinde de önemli bir ekonomik endişe kaynağı olarak da petrol fiyatlarını işaret etti ING diyelim. Buradan bakalım petroldeki yükseliş beklentisine. Kısmi bir düşüşe rağmen ABD ile İran arası tırmanan gerilimle beraber yeniden 100 doları Brent petrolün test etmesiyle UBS'de yıl sonu tahminlerinde güncelleme gitti ve 85 dolardan 95 dolarlık yukarı yönlü bir revizyon yaptı. Buradan bakalım altın fiyatlarına gözler yeniden ABD enflasyon verilerine çevrildi. Bugün üfe, yarın tüfe rakamlarını alacağız. Ons altın öncesi 4412 dolarlarda seyrine devam ederken yine bugün ve yarın ki enflasyondan sonra haftaya Fed'in faiz kararı da altın fiyatlarında belirleyici olacaktır diyelim. Ve bir diğer emtia ürünü olan bakıra baktığımızda da yükseliş serisini 11. haftaya taşımaya hazırlanıyor. Amerika'da yüksek miktarda bakır taşınması önemli bir rol olurken yine burada arz sıkışıklığı da fiyatları destekleyici bir unsur olarak da karşımıza çıkıyor diyelim. Emtia piyasalarındaki genel gündem maddelerini aktardık. Peki bu tarafa ilişkin beklentiler ne yönde şekilleniyor? Yorumlar almaya gireceğiz. Stratejist Mustafa Aşkın bizlere eşlik edecek. Mustafa Bey hoş geldiniz yayına.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi emtia piyasalarına bakacağız. Altın, petrol, borsa İstanbul derken ama öncesinde bir içeriden sanayi üretim rakamlarını geldi. Onunla başlamak istiyorum. Hem aylık hem yıllık tarafta bir zayıflama gördük. Özellikle imalat sanayideki geri çekilmeyi nasıl okumalıyız diye soracağım. Tabii burada iç talep mi yoksa finansman koşulları mı daha belirleyici diye de ekleyeceğim. Burada tabii önümüzdeki dönemde de sanayi tarafından yeniden bir ivmelenme de beklemeli miyiz?
1: Aslına bakarsanız çok da şaşırtıcı bir gelişme değil. Zaten son 3 aylık trendi yavaşlama eğiliminin güçlendiğini gösteriyor. Neden böyle olduğunu baktığımızda zaten görünen köy kılavuz istemez. İş talep yavaşlıyor. Dışarıda rekabet artıyor. Diğer yandan finansman maliyeti, sermaye maliyeti veya krediye ulaşımla ilgili bazı sorunların artması buradaki üretim miktarını ne yazık ki aşağı doğru çekiyor. Diğer yandan orta vadede de başka bir gerçek var. Onunla yüzleşmek durumundayız. Sermaye yatırımları ve teknolojik gelişmelerin imalat ve sanayi üretimine etkisi. Türkiye'de henüz yapay zeka devrimiyle ilgili imalat sanayi sektörüne tam bir aktarım olduğu kanaatinde değilim. Bunun yaratacağı bazı etkiler de özellikle sermaye gerekliliği etkisi de göz ardı edilmemeli. Biz biraz daha geleneksel yöntemlerle üretim yapmaya çalışıyoruz. Değerli bir üretim tarzı ama netice itibariyle gelişen şartlara göre de sermaye yatırımı yapmanız lazım. Dolayısıyla bir yandan kısa vadedeki kaynak ihtiyacı, bir yandan uzun vadedeki kaynak ihtiyacı şirketleri zorluyor. Bunlarla ilgili önemli programlar ve teşvikler hayata geçirilmeye çalışılıyor veya kısmen geçiriliyor ama netice itibariyle baktığınızda zaman alıcı bir süreç. Diğer yandan da talebin zayıflaması ve uygulanan para ve maliye politikaları nedeniyle de biraz soğuma var ekonomide. Onun sonuçlarını da burada tipik olarak görebiliyoruz.
0: Evet, buradan bakalım, yine içeriden devam edelim. Bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Dışarıda 100 dolar aşan bir petrol fiyatı, yükselen tahvil faizleri derken içeride piyasa bugün %37'lik piyasa faizden bir beklentisi yok. Aslında sabit tutulması yönünde. Dolayısıyla biraz patikaya bakacağız. Önümüzdeki döneme ilişkin nasıl tonlama kullanacak? Güvercin sinyaller mi gelecek? Merkez Bankası dezenflasyon sürecine ilişkin beklentilerini canlı mı tutacak? Buraya odaklanacağız. Ne dersiniz? Bugün hangi mesajları alırız sizce?
1: Merkez Bankamız esasında en son yaptığı bu enflasyon raporu toplantısında bu konuyla ilgili ipuçları vermeye çalıştığı kanaatindeyim. Zaten biraz önce Yusuf da söylüyordu. Politika faizini indirgeyen bir yaklaşım sergilemişti bundan birkaç hafta önce. Şu andaki piyasa faizi de politika faizinin hemen altında yer alıyor. Esasına bakarsanız fiili bir faiz indiriminden söz edebiliriz teorik anlamda. Ama bunun daha netleşmesi amacıyla şartların oluşması gerekiyor. Merkez Bankası'nın enflasyon toplantısında özellikle enerji girdi maliyetlerine ve petrol fiyatlarına vurgu yapılmıştı. Sizin de belirttiğiniz gibi ne yazık ki 100 dolarlar civarında seyreden Brent petrol

0: fiyatları. Merkez Bankamızın belki de düşündüğü faiz indirimi patikasını biraz ertelemesine yol açacak. Malum savaşta maksimum 120 dolarları görürken şu anda çok büyük bir sıcak çatışma olmaması ki olmasını istemeyiz ama ona rağmen 100 dolarlar civarında seyretmiş olması tüm merkez bankaları gibi bize Merkez Bankası'nın da biraz daha ihtiyatlı olmasına yol açacaktır. Dolayısıyla ben de bugün faiz indirim beklemiyordum. Şayet 90 dolarların altında bir petrol fiyatı olsaydı 0,50 bas puanlık bir faiz indirimini net bir şekilde beklediğimi daha önceki yayınlarda ifade etmiştim. Bugün Merkez Bankamız gerek enerji maliyetlerine gerekse dünya konjonktürüne vurgu yapacağı gibi Türkiye'deki büyüme ve buna bağlı üretim süreçlerine de bence biraz vurgu yapacaktır. Az önce konuştuğumuz sanayi üretimiyle ilgili bilgiler de biliyorsunuz sanayi üretimi, kapasite kullanımı, imalat sanayi gibi genel öncü göstergeler büyümeyle ilgili de bir tahminleme metodolojisinde kullanılıyor. Dolayısıyla biraz daha büyüme yanlısı olmaya yönelik bazı adımlar da atabilir. Burada doğrudan faiz indirimi olmasa bile makro ihtiyati bazı tedbirlerin de yumuşatıldığını görebiliriz. Dolayısıyla metinde bunlarla ilgili ipuçlarına bakacağız. Dolayısıyla da bunları analiz etmekte fayda var diye düşünüyorum.
1: Evet, merkez bankalarının elini zorlaştıran o zaman petrol fiyatlarını biraz açalım istiyorum. Şimdi 100 doların üzerine çıktık. Burada ne kadar kalıcı olacak? Yoksa risk devam edecek mi? Buraya odaklandık. Size bahsettiniz. Sıcak bir çatışma yok ama yine Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, arz riskleri, yine bir Aramco'ya tesise saldırı vardı. Enerji altyapılarının zarar görmesiyle fiyatlarda aslında şu an son tabloda 102 doları görüyoruz. Şimdi kurumlarda revizyonlara gidiyor. Goldman Sachs 120 dolar uyarısında bulundu. BofA'da 150 dolar senaryosunu masaya sürdü. Eğer ki hala Hürmüz kapalı kalır ve yine buradaki altyapı saldırıları devam ederse diye uyarıları verdi piyasaya. Dolayısıyla petrol piyasaları için ne dersiniz diyeceğim. Bu 100 doların üzerindeki kalıcılık sizce ne kadar daha sürer? Bu kadar yani sıcak bir gelişme yokken.
0: Dünya büyümesinin çok yüksek olmadığı, hatta sorunlu olduğu bir dönemden geçiyoruz. Buna rağmen petrol fiyatlarının yükselmesi temel anlamda çok açıklanabilir bir şey değil. Daha çok spekülasyon ve konuştuğumuz sıcak savaş ortamından kaynaklanan bir fiyat artışı söz konusu. İran savaşı bir yandan, Ukrayna Rusya arasında da devamlı birbirlerinin rafinerilerini vurma hevesi var. Dolayısıyla bu da özellikle belli tip petrol ve alt ürünlerinde sıkıntılar yaratıyor. Bunlar da petrol fiyatlarının yukarı çıkması için bir etken oluyor. Şayet Amerika-İran arasındaki görüşmeler biraz olumluya döner ve bununla ilgili temelde bazı açıklamalar iki taraftan da yapılırsa Ukrayna-Rusya savaşında da biraz yumuşama emareleri var. Onların da gerçekleşmesi hayata geçebilirse bir anda 80 dolarları görebiliriz petrol fiyatlarında. Ancak gerilimin devam etmesi, Kuzey Yarımküre'nin de kışa giriyor olması bu trend devam ederse petrol fiyatlarını yukarı çekebilecek bir unsur. Bu da küresel anlamda enflasyonist bir baskı yaratacaktır. Dolayısıyla az önce konuştuğumuz gibi merkez bankalarının da biraz daha ihtiyatlı olması ve para politikalarını sıkıştırma gerekliliği de ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla esasında temel ekonomik anlamı olmayan ama baktığınızda jeopolitik risklerden kaynaklanan baskının ekonomiyi tamamen etkilediği bir süreç yaşıyoruz. Genel olarak baktığınızda dünya anlamında.
1: Evet, bu ortamda bir de altına bakalım istiyorum. Enflasyon, petrol kaynaklı bir enflasyondan söz ediyoruz. Yükselen faizler derken altın bir nebze daha güçlü kalmaya devam ediyor. 4400 dolar seviyeleri karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bir miktar altında dinlenme dönemindeyiz diyebilir miyiz? Çünkü 5000 dolar senaryoları da 12 ay için yapılıyor. Deutsche Bank bugün sabah açıkladı son raporunda ama şimdi 3900'lere de bir sarkması vardı. Bu rakamları nasıl yorumlamalıyız? Yani önü açık mı sizce altın fiyatlarını?
0: Altın fiyatlarını kestirmek de en az petrol fiyatlarını kestirmek kadar zor. Nedeni hem jeopolitik risklerden bazen etkileniyor olması, bazen de merkez bankalarının tavırlarının net bir şekilde fiyatlamada belirleyici olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla küçük yatırımcının veya küçük ölçekli fonların hareketlerinden ziyade ifade ettiğim bu iki unsur çok etkili olmakta. Temel olarak 3900 dolarlara kadar düşmüş olması çok sert bir satış ifade ediyordu savaştan hemen sonraki dönemde. likidite ihtiyacı vardı. O likidite ihtiyacını kısmen gider.

0: gelen fonlar ve merkez bankaları tekrar dengelemeye, hatta alıma döndüler. Dolayısıyla bu da 4.400 dolarlara kadar altın fiyatını çıkardı. Malum 4.600 dolarlara yakınsamıştı son fiyatlar geçtiğimiz haftalarda. Oradan tekrar bir kar realizasyonu oldu. Şimdi 4.400-4.300 arasında bir dengeleme aşaması söz konusu. Biraz Körfez civarında yumuşama olup petrol fiyatlarının aşağı gelmesine paralel olarak da altın fiyatlarında rahatlıkla tekrar 4.600 dolarlar civarını görebiliriz ons fiyat anlamında. Yumuşama devam eder. Merkez bankaları da daha ılımlı haberler verirse yıl sonu 4.900-5.000 dolarları görme olasılığımız masanın üstünde halihazırda durmakta. Ama dediğim gibi temel fiyatlama daha çok jeopolitik riskler ve Merkez Bankası'nın alacağı kararlarla alakalı.
1: Evet, öncesinde bir de ABD TÜFE'yi bekliyoruz. Altın fiyatları biraz da aslında oraya odaklanmış durumda da diyebiliriz. Bugün üretici fiyatlarını, yarın da tüketici fiyatlarını alacağız ABD cephesinden. Dolayısıyla oraya ilişkin ne dersiniz diyeceğim. 5 yıldır hedefin üzerine kalan bir enflasyon var Amerika cephesinde. Sizce oradan sıcak bir veri görür müyüz? Çünkü istihdam tarafında güçlü bir rakam aldık. Beklentinin 3 katı bir rakam vardı burada. Dolayısıyla ne dersiniz buradan bu cuma gelecek olan, yani yarın gelecek olan TÜFE için yeniden Fed için bir alan açar mı, yoksa elini yeniden mi daraltır?
0: Öncelikle Amerikan istihdam rakamlarında çok ciddi sapmalar olduğu ve zaman zaman düzeltmelerin de bayağı yüksek miktarda olduğunu unutmamak lazım. Dolayısıyla ilk görüntü itibariyle yüksekmiş gibi görünse de istihdam artışı daha sonra düzeltmelerle birlikte umulmadık kadar normalleşebiliyor da. Genel olarak baktığımızda fiyat artışından bahsedebiliyoruz Amerika için, ama sürpriz açıklamaları da, sürpriz rakamları da olabiliyor enflasyon rakamlarının. Şayet beklentiler civarında gelirse Fed'in herhangi bir hareket yapmasına pek de mahal yokmuş gibi görünmekte. Ama az önce konuştuğumuz petrol fiyatlarının yüksek kalmasının yarattığı etki Amerikan ekonomisinde zorlamaya başladı. Dolayısıyla Trump'ın da bu konuda adım atması gerekliliği ortada. Zaten yakında seçim de var. Dolayısıyla büyük bir keskin artış olmadıkça, beklentiler civarında geldikçe Fed'in kararını etkileyecek çok da kökten bir süreç yaşanacak kanaatinde değil.
1: Evet, son olarak bir de ECB'ye bakalım istiyorum. Bugün Merkez Bankası'nı içeriden, daha sonra ECB'nin faiz kararını alacağız. Şimdi piyasalar artırılması yönüne odaklandı. Fiyatlamalarda %100 ihtimalle ECB bugün 25 bas puanlık artırıma gidecek şeklinde bir beklenti var. Dolayısıyla Avrupa için zaten zor bir denklemi de konuşuyoruz. Siz de bahsettiniz. Bölgede kışa giren bir yakın takvime geldik. Burada enerji maliyetlerinin artması doğal gaz fiyatlarını arttırıyor. Hatta 100 euro senaryosunu konuştuk doğal gaz fiyatları için. İşte petrol yükseliyor, enflasyon yukarı gidiyor. Ekonomi de şu an Avrupa'da çok güçlü görünmüyor. Dolayısıyla enflasyonla mücadelede ECB karar için ne dersiniz diyeceğim. Artık faiz arttırırken büyümeyi ne kadar risk atacak? Lagarde'dan da sıkı bir mesaj görür müyüz sizce bugün?
0: Yine normal şartlarda ECB'nin bu dönem faiz arttırmaması gerekiyordu. Büyüme, istihdam ve Avrupa Birliği'ndeki bir dönüşüm süreci yaşanıyor. Üretim anlamında, sanayi üretimi anlamında, elektronik ve silah sanayi anlamında da. Ancak yine petrol fiyatları, doğal gaz fiyatları, doğal gazla teminin tam olarak Avrupa'da yapılamamış olmasının yarattığı baskı gibi unsurlar ister istemez ECB'de ihtiyatlı olma itecektir. Daha önceki dönemde özellikle Haziran'da ve Temmuz'da Lagarde'ın yaptığı açıklamalar daha yumuşaktı. Ancak bu dönem makul bir 0.25 bas puanlık faiz artışını takiben biraz daha şahin bir duruş sergileyebilir. Dolayısıyla daha önce planlanan uygulamayla şu anda hayata geçirecek uygulamalar arasında ECB'de de bir fark olacaktır. Temel nedeni anlattığımız bu jeopolitik risklerin yarattığı baskıymış gibi görünüyor.
1: Evet Mustafa Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim.
1: Teşekkür ettik. İyi seanslar dileyelim size de. Stratejist Mustafa Aşkın'la küresel piyasaları ve içeriği değerlendirdik. Böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Piyasa saatini burada noktalıyoruz. Birazdan yatırım haberleriyle tekrar karşınızdayız.

0: Tatili mutlu geçeni sesinden tanırım. Dinlediğim isteklere cevap verebiliyor olmak hep iyi hissettirir. O yüzden güne mutlu başlarım.
1: Tam 35 yıldır ETS önce misafirlerini dinliyor.
0: ETS turu iyi günler.
2: Geldik Erkan abicim. Üstü başka, altı başka cennetimize. Geldik.
3: Tamam geldik, gelmesine de oğlum. Şimdi bu güzel cennete biz çapa mı atacağız?
2: Yok abi, ne çapası ya? Kıyabilir miyiz bu güzelliğe? Abi bak, bakanlığın çok güzel bir uygulaması var. İsmi Derya. Şimdi gideceğin koyu buradan seçiyorsun. Ondan sonra hazır mapa şamandıra sistemine tık diye bağlanıyorsun. Ne denizin canı yanıyor, ne bizim içimiz sızlıyor.
4: Mapa Şamandıra sistemiyle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, yarınlara nefes oluyoruz. Fethiye başta olmak üzere kıyılarımızda dip çamuru temizliğiyle denizlerimize nefes aldırıyor, denizlerimizi gelecek nesiller için koruyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
5: Net Global Boru Üretim Tesisi ve Güneş Enerjisi Santrallerinden aldığı üretim gücünü vagon fabrikası yatırımıyla büyütüyor. Tam otomasyonlu, topraksız jeotermal serasındaki üretimiyle farklı sektörlerde sürdürülebilir değer yaratmaya devam eden Net Global şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 9-10-11 Eylül. Konsorsiyum lideri Tacirler Yatırım.

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
3: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Haftanın 4. işlem gününden çıkan şirket haberlerine ve hisselerinin performanslarına bakacağız ve ilk haberimizle başlayalım diyelim. Katılım Evim tarafından piyasalara dikkat çeken bir başlık geldi. Dün akşam saatlerinde almıştık. Paylarının Tera Yatırım Holding tarafından satın alınması için görüşmelere başlandı. Tabii henüz bir ortada anlaşma veya satış yok ama buradan masaya oturulmasından bahsettik. Zaten birazdan ise performanslarına bakacağız. Özellikle Tera grubunun finansal hizmetler tarafındaki büyüme stratejisini de aslında görmek istiyor yatırımcılar bu noktada. Dolayısıyla tek başıma Katılım Evime değil, iki tarafında performanslarına da bakılması gerekiyor. Hemen bakalım Katılım Evindeki son tabloya. Haberin de etkisiyle beraber tavan bir fiyatlama görüyoruz. Aslında son 3 gündür tavan tavan giden bir hareketi vardı. 69 liraları görmüştük. Ağustos sonlarına doğru bir bölünmesi vardı. Daha sonra 34 liradan da son rakam 41 lirayı takip ediyoruz ki yılın başından itibaren zaten %560'lık bir yükselişi var. Dolayısıyla piyasanın bu habere verdiği tepki de oldukça net gösteriyor. Yani yatırımcılar tarafından satın alınmış bir hikaye diyelim. Buradan geçelim, bir de Tera Yatırım Holding'in hissesine bakalım. Paylarını devralmasıyla haberin ardından aslında masaya oturulmasıyla beraber %3'e yakın bir primlenme görüyoruz. 48 liradan işlemlerden geçiyor. Yine bu yılda %55'te bir getirisi olmuş. Bugün de zaten primli seyrine de devam ediyor. Katılım evinin paylarının satın alınmasıya başlamasının ardından diye ekleyelim ve bir sonraki şirket haberine geçelim. Bor Şeker'de uzun süredir konuşulan bir satın alım tamamlandı. Adapazarı'ndaki şeker fabrikasının 50 milyon dolara alındığı kapa düştü. Fabrikanın zaten %100'e yakın bir pay bedelle devralındığı açıklandı. Burada tabii yine şirketin büyüme stratejisine odaklanmak gerekiyor. Önemli bir eşik olarak okundu. Mevcut üretim kapasitesine aslında sadece yatırım yapmıyor. Bir yandan da üretim tarafındaki ölçeğini de büyütmeye devam ediyor. Dolayısıyla da burada ham maddeye erişim oldukça kritik. Dolayısıyla da bu haberle birlikte de hem satış hacmine kadar da katkı sağlamasını yakın dönemde izlemeye de devam edeceğiz diyelim. Hissesi zaten pozitif tepki vermeye devam ediyor. %1,5'luk bir alıcılı seyir takip ediyoruz. Yılın başından itibaren de %20 civarında bir primlenmede yaşamıştı. Yani piyasa bu satın alımı olumlu karşılıyor. Bundan sonra tabii ki bu satın alımla beraber finansallara yansımalarını 3. çeyrek bilançolarında okuyor olacağız diyelim ve bir sonraki şirket haberine bakalım. Akbank tarafından, bilanço tarafından değil ama bankaların tahsili gecikmiş alacakların nasıl yönettiğine dair bir gelişmeyi takip ettik ve 516 milyon liralık tahsili gecikmiş alacağın ihalesinin doğu varlığın kazandığını açıkladı. Şimdi bankalar açısından bu tür satışlar zaten olağan bir bilanço yönetimi şeklinde okuyoruz. Birçok banka bu tarz hamle yapabiliyor. Dolayısıyla burada sorunlu alacakların bilançoya taşımak yerine tahsilat ve çözüm sürecine varlık yönetim şirketlerine devretmesi oldukça kritik. Dolayısıyla da Akbank hissesine baktığımızda son dönemde toparlanan tarafta yerini almıştı. Bugün sınırlı bir yükseliş olsa da bu yıl %7'lik bir primli var ki bankacılık endeksinin bu kadar baskı altında kaldığı bir dönemde hala alıcılı bir tarafta kalmaya da devam etmiş. Son bir ayda da %10'lukta bir toparlanma göstermişti. Dolayısıyla bu satış sadece büyük bir fiyat katalizörü olarak okunmuyor. Burada tabii bankacılık sistemi bugünkü merkez faizi kararını ve önümüzdeki dönemde faiz indirim döngüsüne odaklanmış durumda. Ne zaman başlayacağını ve yılı hangi oranda kapatacağımıza daha çok odaklandı. Burada tabii ki kredi mevduat makası ve marjların iyileşmesine bankacılık sektöründe odaklanacağız diyelim ve buradan son şirket haberine bakalım. Jantsa'da doğrudan bir operasyonel gelişme haberi geldi ve bağlı ortaklığı olan şirketin TOG'un yeni araç programında tedarikçi seçildiği açıklandı. Özellikle burada önemli olan noktalardan bir tanesi TOG'a parça tedarik edecek olması değil, yeni bir araç programını geliştirme aşamasından seri üretime kadar uzanması noktasında aslında işbirlikçi olması. Dolayısıyla bu işin devamlılığı üretim hacmi açısından da potansiyel bir katkıdan da söz edebiliriz. Bundan sonra TOG'un yeni modelleriyle beraber yeni bir tedarik zincirinin büyümesi de Jantsa için takip edilmesi gereken alanlardan da biri olacak diyelim. Hisseye bakalım, zaten son dönemde bu beklentileri fiyatlamaya başlamıştı. Bugün tavan fiyatlama görüyoruz. Haberin de eşliğiyle 17 liradan işlemlerden geçiyor. Yine son 9 aylık tabloya şöyle bir göz atıyoruz. Şubat ortasında bir 20,5 lirayı kadar görmüş. Daha sonra Ağustos'un ortasında da 14 liraya kadar bir geri çekilme yaşamış. Zaten sonra da bir yükselme eğilimine de girmiş. Yine yıllık olarak rakamlara baktığımızda bu yıl
%6'lık bir eksi tarafta yerini alsa da yine son bir aylık tarafta da %20'lik bir toparlanmada göstermişti diyelim ve yani piyasa ciddi oranda zaten fiyatladı son bir aylık dönemde bu haberleri. Kritik nokta bundan sonraki sipariş hacmi ve ciroya ne ölçüde yansıyacağı da olacaktır diyelim ve yatırım haberlerini burada noktalayayım. Saatler 13'ü gösterdiğinde de yeniden görüşmek üzere diyelim.

0: önemli. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
3: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50 bin düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum ki.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu. Net Global Boru Üretim Tesisi ve Güneş Enerjisi Santrallerinden aldığı üretim gücünü vagon fabrikası yatırımıyla büyütüyor. Tam otomasyonlu, topraksız jeotermal serasındaki üretimiyle farklı sektörlerde sürdürülebilir değer yaratmaya devam eden Net Global, şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 9-10-11 Eylül. Konsorsiyum lideri Tacirler Yatırım.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle. Otobit'te.
2: 3, 4, 5, 10 Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
3: Yapısal reform. Bir sistemin daha verimli çalışabilmesi ve şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilebilmesi için o sistemin yeniden yapılandırılması olarak tanımlanabilir.
4: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Ziraat Bankası sunar.

0: Ve programına hoş geldiniz. Tarladan sofraya uzanan zincirin her halkasında yeni bir gündem var. Üreticinin maliyeti, ihracatçının rekabet gücü, iç piyasada fiyatlar ve küresel pazardaki talep. Yaş, sebze, meyvede sezonu, ihracatın seyrini, sektörün önündeki fırsatları konuşacağız. Konuğum İstanbul Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı, Tim Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Tokgöz Mutlu. Hoş geldiniz yayına.
1: Merhaba, nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
1: İyiyim. Çok çok teşekkür ederim.
0: O zaman hemen genel tabloyla başlayalım. Yaş, sebze, meyve ihracatında şu an tablo nasıl Melisa Hanım?
1: Evet, güzel bir sezon başladı. Geçen sene yaşadığımız don etkisinden sonra bu sene yükselişle devam ediyor. Şu andaki rakamlara baktığımızda geçen seneki son 12 aylık ihracat rakamlarımıza baktığımızda %41 gibi bir artış var yaş meyve sebze ihracatında, ama tabii bu daha ne kadar devam eder soru işareti. Niye soru işareti? Çünkü etrafımızdaki coğrafyada çok fazla gündem değişiyor sürekli. Rusya'nın alım gücü düştü. Kendileri üretime başladı. Diğer Orta Doğu pazarımız zaten sizler de biliyorsunuz ki zorlu bir süreçten geçiyor. AB tarafına baktığımızda da evet, ihracat var, son sürat devam ediyor, ama Bulgaristan'ın kendi gümrük kapısını yenilemesi sürecine girdiği inşaatta geçişler biraz yavaşlamış durumda. Ama hem Dışişleri Bakanlığımız hem Ticaret Bakanlığımız gerekli iletişimleri sürdürüyorlar. Orası daha hızlı akarsa ihracat rakamlarımız artmaya devam edecektir.
0: Peki son dönemde tabii üretici açısından maliyetler çok önemli. O girdi maliyetleriyle ihracat fiyatları arasındaki makas sektörü ne kadar zorluyor?
1: Tabii rekabetçiliğimiz gittikçe düşüyor, baktığınızda bu en büyük problemlerimizden bir tanesi. Hem çiftçinin kendi maliyet artışı, hem nakliyedeki maliyet artışları, ayrıca da Türk lirasının hala çok kuvvetli kalması ve bunun ötesinde de rakip ülkelerimizin birçoğundaki tedarikçi sayısının artıyor olması. Yani işte Avrupa Birliği'ne baktığınızda Polonya, Romanya, İtalya, İspanya, Yunanistan, hatta Bulgaristan birçok üründe, onların da bu sene mahsulü gayet iyi geldi. Rekabetçiliğimiz bu anlamda gittikçe artıyor. Çünkü arz fazlası var. Fiyat çok önem arz ediyor. Maliyetler üst üste binince rekabetçilikte zorluk çekiyoruz. Ama tabii ki de baktığınızda ihracatçı olarak ilk hedefimiz pazarlarımızı kaybetmemek. O yüzden de sürdürülebilirliği sağlayabilmek için maliyetleri olabildiği kadar üstümüze alıp ihracatı devam ettiriyoruz. Dediğiniz gibi bu sene ürün bolluğu fazlasıyla var. Bizler sonuç olarak ürünlerimizin tarlada veya ağaçta, bahçede kalmasını istemiyoruz. Olabildiği kadar hem iç piyasayı makul fiyatlarla devam ettirmek için ihracat tarafına daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor ki yüksek maliyetler iç pazara çok fazla yansımasın.
0: Çok önemli. Türkiye'nin de bu anlamda önemli bir avantajı var. Ama en önemli avantajımız coğrafi konumumuz mu? Sezon avantajı mı? Yoksa çeşitlilik mi? Hangisi sizce, veya hepsi mi?
1: Coğrafi konumumuz çok çok önemli. Bunu zaten biliyoruz. Zaten coğrafi konumumuzun önemli olması, ülkedeki baktığınızda etrafımızdaki Rusya, Ukrayna, İran, İsrail ve bundan etkilenen Irak ve diğer Orta Doğu ülkelerinde üretim olsa bile ticarete dönemiyor. Ama bizim coğrafi konumumuzdaki etkimiz, Avrupa Birliği'nin hemen yanı başında olmamız, zaten ihracatımızın büyük bir çoğunluğunda Avrupa Birliği'ye gidebilme olasılığının olması, bu anlamda coğrafi konumumuzun çok önemli olduğu aşikar. Bunun haricinde ürün bolluğumuz çok fazla. Bu da iyi bir şey. Tabii bizi en çok etkileyen problemlerden bir tanesi hala ölçek problemimiz var. Hala küçük bahçelerde, tarlalarda maalesef ki tarım yapıyoruz. Bu nedenle de maliyetlerimiz daha fazla oluyor. Ama tabii şu anda hiçbirimizin öngöremediği, evet hani coğrafi konumuz önemli, bulunduğumuz coğrafyanın sağladığı toprak ve hava koşulları önemli. Ama iklim krizi çok hızlı geliyor. Bu iklim krizinin gelmesiyle bizim de ürün desenimizi iklim koşullarına uygun olarak değiştirme zorunluluğumuz var. Eğer bu şekilde bir aksiyon almazsak, ki su bunların başında en büyük problemlerimizden biri olarak gözüküyor, o zaman bu bolluk ve bereketi devam ettirmekte zorluk çekeriz diye düşünüyorum açıkçası.
0: Avrupa'dan bahsettiniz, oradan devam edelim. Önemli bir pazar orası. Türk ürünlerine o pazarda talep nasıl?
1: Türk ürünlerine orta pazarlarda talep fazla. Tabii ki de Türkiye iyi bir üretici ve iyi bir tedarikçi. Ama dediğim gibi İspanya, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Polonya, bunlar da Avrupa Birliği'nin kendisi için oluşturduğu bahçeler. Bu nedenle de dönem dönem oradaki ürün fazlası nedeniyle bize üstü kapalı uygulanan baskılar var. Ama onlarla yaptığımız bütün görüşmelerde, ki ticari açıdan baktığımızda son 3 senedir AB ile olan ilişkilerimiz gittikçe daha iyiye gidiyor. Daha fazla alışverişi konuşabiliyoruz. Tabii bunu sadece anlamında söylemiyorum. Zaten oradaki birçok süpermarketin tedarikçisi biziz. Sadece yaş meyve sebzede değil, birçok gıda ürününde. Ama hareketleri kolay yapabilmemiz için AB'deki uyum yasalarıyla da beraber ilerlememiz gerekiyor. Birçok konuda sıkıntı çektiğimizde çok rahat parlamentoyla irtibat sağlayıp konuların daha hızlı çözülmesini sağlıyoruz, ki oradaki daimi temsilcimiz, Brüksel'deki daimi temsilcimiz bu konuda çok çok etkin çalışıyor. Ne kadar az sorun, o kadar çok ticaretin artması demek esasında baktığımızda.
0: Pazarların riskleri ve dinamikleri de değişiyor. Tabii yukarıda Rusya, öbür tarafta Orta Doğu, bir tarafta Avrupa. İhracatta tek bir pazara bağımlılık çok önemli bir risk değil mi?
1: Tabii öyle. Olabildiği kadar çok değişik coğrafyalara ihracat yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii baktığınızda burada 2-3 tane sorun var veya soru işareti var. Bunlardan bir tanesi, bizim tükettiğimiz yaş meyve ve sebze başka ülkelerde, yani dünyanın diğer taraflarında aynı oranda rağbet göremiyor, biliyor. Diğer taraftan baktığınızda Güney Amerika hem Uzak Doğu'yu hem de Amerika kıtasını çok iyi besliyor. Bu bizim için önemli bir rakip esasında, öyle gözükmese de önemli bir rakip. Hala bizim buradan yaptığımız ihracatlarda tabii ki de özellikle yaş meyve özelinde karantina süreçleri, karantina koşulları ve bitki sağlık sertifikalarının uyumları var. Bunları çok sürekli kontrol ediyoruz. Hala düzeltmemiz gereken ülkeler var, ama bugün buradan Çin'e bir yaş meyve sebze ihracatı yaptığınızda çok efektif bir hava kargonuzun olması gerekiyor. Bunları daha iyi çalışmaya çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığımızın uzak ülkeler hedef pazarlar stratejisi altında olabildiği kadar bu pazarlara yönlenmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi bizimle aynı tüketim alışkanlığına sahip olan pazarlarda iş yapmamız çok çok daha kolay tabii ki de.
0: Lojistik maliyetleri de yaş meyve sebzede ürünün raf ömrü nedeniyle oldukça kritik. Şimdi taşıma maliyetleri bir tarafta, lojistik altyapı bir tarafta, o ihracatın önünde ne kadar büyük engel bunlar?
1: Büyük bir engel. Yaş meyve sebzeye baktığınızda tabii raf ömrü çok çok kısa. Gümrüklerde çok beklememesi lazım. İndiği yerde çünkü çok fazla gümrükte beklediği zaman maalesef ki nihai alıcıya gidip konteyner veya kamyonu açtığınızda içerideki ürünün çok fazla telef olduğunu görebiliyorsunuz. Biz dünyada iklim krizi ve dünyada gıda arzında sıkıntıların olacağını çok net düşündüğümüz bu dönemde bu gibi israfların tüketiciye ulaşmadan sadece navlun veya gümrüklerde takılmasından dolayı olması hepimizi çok üzüyor. Çünkü bu sonuç olarak baktığınızda biz her zaman şunu söylüyoruz. Gıda sadece yaş meyve sebze değil, tüm gıda ürünlerinde bir pasaport olmaması lazım. Sürekli artan ve sürekli yaşam ömrü uzayan bir nüfus var. Dünyayı doyurmamız gerekiyor. Dünyanın kaynakları bu kadar kolay israf edilecek kaynaklar değil. O yüzden de bu işleri çok daha pratik ve sıkı yapmak gerekiyor. Maalesef ki biz üreticiler ve ihracatçılar bu konuya çok eğilsek de bu zincirin diğer halkaları, ki halka işte dediğiniz gibi nakliye, navlun, bunlar maalesef ki bu konuya bizim kadar hassas yaklaşmıyorlar. Baktığınızda şu anda dünyadaki en büyük problemlerden bir tanesi de nakliye. Uzak ülkelere sadece kamyonla götürme ihtimaliniz yok ki. Mesela Hindistan da bizim için önemli bir pazarlardan bir tanesi ve oraya sadece konteynerle götürebiliyorsunuz. Konteyner fiyatları almış başını gidiyor. Çünkü transit süreleri uzamış vaziyette. Bunun haricinde nakliye şirketleri konteyner bulunurluğundan ilgili sıkıntılar çıkartıyorlar. Gemiler sürekli öteleniyor. Bu gibi problemler olduğu zaman maalesef ki siz sistemi ne kadar da iyi kursanız, elinizde olmayan nedenlerden dolayı sistem çökebiliyor. Artan maliyetler, zamanında ulaşmayan ürünler bize için çok büyük sıkıntı. O yüzden de tekrar başa döndüğümüzde en efektif olabileceğimiz pazarlar Avrupa Birliği ve yakın coğrafyamız. Yakın coğrafyamızda sıkıntı olduğunu düşündüğünüz zaman bir tek kaldığımız pazar veya en efektif olabileceğimiz pazar Avrupa Birliği.
0: Şimdi soğuk zincir meselesi de önemli. Orada tarladan limana, limandan örneğin Avrupa'daki raflara kadar soğuk zincir konusunda o halkada eksik ve düzeltilmesi gereken bir yer var mı?
1: Avrupa Birliği'ne genellikle frigofiltrelerde gidiyor. Orada düzeltilmesi gereken bir şey yok. Sadece gümrük kapılarında çok daha hızlı aksiyon alırsak israfı veya telefi o kadar daha fazla azaltabiliriz. Avrupa Birliği'yle ilgili bu konuda bir sıkıntımız yok. Ama tabii ki de siz bana şunu soracaksınız. Melisa Hanım, kalıntı konusunda sürekli bir şeyler söyleniyor. Kalıntı, yani Türkiye'den Avrupa Birliği'ne giden ürünlerdeki kalıntı miktarı inanın çok çok az. İlaç kalıntısı, pestisit konusu. Ama bunu bir şekilde çok fazla gündem yapılıyor. Giden oranlara baktığımızda oranlar acayip düşmüş vaziyette ve burada Tarım Bakanlığımıza da çok teşekkür ediyoruz. Çok sıkı kontroller yapıyorlar. Daha da iyi olabilir ama her şeyi %100 kontrol etme ihtimalimiz yok. Zaten doğaya aykırı bir yerde mutlaka robotlar bile hata yapıyor diye düşünürsek hata mutlaka oluyor ama bizim oradaki ihracattaki hatta ihracat demeyelim ama çünkü hep yanlış anlaşılıyor. Türkiye'deki temiz üretimimiz gittikçe artıyor.
0: İhracatçı ile üretici arasındaki o sağlıklı ilişki de çok önemli. Bu konuda sözleşmeli üretim modelini her iki tarafında planlamasını yapabilmesi açısından sözleşmeli üretim modelini daha mı çok konuşmalıyız? Ne dersiniz?
1: Sözleşmeli tarım bizler için çok çok önem arz ediyor. Sadece yaş meyve sebze tarafına bakmayın. Çünkü yaş meyve sebze özellikle bizim ülkemizde sanayi üretimi ayrı olmadığı için biz aynı ağaçtan, aynı bahçeden işte elma örneğini vereyim. İlk çıkan tam olgunlaşmamış elmayı ihracata gönderiyoruz. Olgunlaşmaya başladığı anda pazara, bizlere, iç piyasaya geliyor. Ve en son kalan da, yani hiçbir şekilde müşterisini bulamayan da sanayiye gidiyor. Ve orada işte meyve suyuna dönüyor veya diğer ürünlere dönüyor. Domates örneğini verebiliriz. İşte salçaya veya ketçaba, bu gibi ürünlere gidiyor. Burada baktığınızda sözleşmeli tarım çok çok önem arz ediyor. Bizim bakanlıkla beraber yürüttüğümüz projelerimiz var. Hem bakanlık hem biz sözleşmeli tarıma mutlaka geçilmesi gerektiğine inanıyoruz. Özellikle tek senelik ürünlerde ki bunu yapabilen ürün gruplarımız var ama yolumuz daha çok fazla. Buradaki sözleşme tarımın en büyük avantajı arz fazlasının önüne geçmek. Eğer biz sene başından ihtiyacımızı bilip ona göre ekim yaptırırsak, hem yaş meyve sebze hem de sanayi tarafı, o zaman hem köylüyle, çiftçiyle, hem üreticiyle, yani sanayi tarafıyla, hem de iç piyasaya mal tedarik eden, aynı zamanda ihracat yapan yaş meyve sebze ticaretiyle uğraşan firmaların çok daha rahat bir ticaret yapma durumu ortaya çıkacak. Çünkü baştan sona bir kontrol zincirinde iş ilerleyecek. O yüzden de sözleşmeli tarım çok çok önemli. Tarım Bakanlığımızla çalıştığımız bir model var. Bunun sonuna doğru gelmiş vaziyetteyiz. Umarım ki ve diliyorum ve inanıyorum ki önümüzdeki sene sözleşmeli tarımı en azından belli başlı ürün gruplarında çok daha efektif kullanacağız.
0: Şimdi farklı fiyatlar var. Üretici fiyatı var, hal fiyatı var ve market raf fiyatı var. Bu zincirde fiyatın en çok şiştiği yer neresi Melisa Hanım?
1: Tabii bunu söylemek biraz zor. Yani şöyle söylemek zor. Aşağı yukarı hepimiz tarladan çıkan fiyatı biliyoruz. Tarladan çıkan ürün hale geliyor. Önce kendi çıktığı ildeki hale geliyor. Sonra da satışa gideceği ildeki hale geliyor. Burada tabii bir maliyet, nakliye maliyeti var. Bu ekleniyor. Buradaki alıcıların kendi üzerine koydukları maliyetler var. Onlar ekleniyor. Daha sonra da markete veya pazara geliyor. İşte oradaki maliyet artışını biz ihracatçılar tam olarak bilemiyoruz. O yüzden de bunun için yorum yapmak çok yanlış olur. Ama şunu da söylemek lazım. Her ürünün aynı portakalda olsa, işte geldiği bahçe, içindeki su oranı vesaire, birçok parametreye bakıldığında ürünlerin fiyatları bizim için sadece portakal olsa da kendi üreticisi tarafından çok daha farklılıkları olan portakallar. O yüzden de bir fiyat farkı ortaya çıkıyor. Ama bu soruya kesin cevap veremiyorum. Çünkü ben ihracatçıyım. İç piyasada rafa gelene kadar artan maliyetleri çok net bilmiyorum. O yüzden de çok yanlış bilgi vermek istemem. Ama herkesin, işte biliyorsunuz, en önemli konularımızdan bir tanesi artan işçilik maliyetleri. Bugün bir pazara veya bir markete gittiğinizde o marketin de kendi içinde maliyetleri var. Ha, bu kontrol altına alınabilir mi? Alınır. Zaten alınıyor da. Ticaret Bakanlığı sürekli bunun üzerinde çalışıyor. Ama dediğim gibi sistemi biraz daha net oturttuğumuzda bu fiyat artışlarının biraz daha stabil gideceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Teknoloji meselesini de konuşalım. Hayatımızın her alanına girmiş ve son hızda ilerleyen teknoloji. Akıllı tarım, sulama teknolojileri, veriye dayalı üretim gibi bu aşamaları dikkate aldığınızda maliyet sorununa çözüm olur mu teknolojiyi doğru kullanmak?
1: Tabii ki de olur. Zaten en büyük amacımız o. Yani bizdeki en büyük problemlerden bir tanesi ölçek problemi. Ne demek istiyorsunuz derseniz, çok küçük tarla ve bahçelerde üretim yapıyoruz. O yüzden de ne olursa olsun şu andaki en büyük problemlerimizden bir tanesi teknolojiyi kullanabilmeniz için teknolojiyle uyumlu olan jenerasyonu sistemin içine almamız lazım. Bizim şu anda kırsal derken bahçeyle tarlayla ulaşan nüfusumuzun yaş ortalaması 57 ile 60 yaş arasında değişiyor. Bu yaş grubundaki ve eğitim seviyesinde belli olan yaş grubundaki insanların teknolojiyle uyumlu olması söz konusu değil. O yüzden de biz tekrardan gençlerimizin mutlaka ve mutlaka sistemin içinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Yapılan çalışmalar var. Çok güzel.

0: motokuryu olan gençlerimiz var. Bu bizleri çok çok üzüyor. Oysa ki orada yatan gerçekten bir maden var. Türkiye'nin en önemli madenlerinden bir tanesi tarımsal üretimi. Çünkü bu kadar büyük bir yüz ölçümünde tarım yapıyoruz. Bunun haricinde çok güzel bir ürün desenimiz var. Neredeyse 12 ay üretim yapabildiğimiz bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunu avantaja çeviremiyoruz. Bu çok çok üzücü. Ama tabii ki de bizler kimseyi zorla bahçeye, tarlaya geri götüremeyiz. Ümit ediyorum ki ben bunu bütün gittiğim üniversitelerde de mutlaka söylüyorum. Lütfen ve lütfen bahçenize, tarlanıza sahip çıkın. Çünkü gerçekten bizim gördüğümüz pandemide de bunu çok iyi yaşadık. İnsanın temel ihtiyacı, en önceliği yiyecek ve içecek. O yüzden de buraları boş bırakmamamız gerektiğine inanıyorum.
1: Ne güzel söylediniz. Sürdürülebilirlik ve izlenebilirliği de konuşalım istiyorum. Çünkü Avrupa Birliği'nin bu konudaki kriterleri daha da katılaşıyor, giderek katılaşıyor. Türk ihracatçısı bu standartlara yeterince hazır mı dersiniz?
0: Baktığınızda evet hazır olduğumuz ürün grupları var. Hazırlanmamız gereken ürün grupları var. Ama ben şunu da söylemek istiyorum. Avrupa Birliği'nin önümüze koyduğu bu sürdürülebilirlik, izlenebilirlik konuları esasında biraz daha kendi milliyetçiliğini öne çıkarmak için kullandığı araçlar gibi düşünüyorum ben. Ama bunun haricinde tabii ki de bizler kendi sistemlerimizle hangi bahçeden hangi lotu aldık, o bahçe kime ait, bunun sürülebilirliğini ve izlenebilirliğini elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Özellikle ihracatçılarımız Avrupa'daki büyük marketlere çalışıyorlarsa zaten firma gelip burada bahçeleri kontrol ediyor, paketleme ünitelerimizi kontrol ediyor, sertifikasyonlarımızı kontrol ediyor ve onların istediği şekilde üretim yapma zorunluluğumuz olduğu için izlenebilirlik ve sürdürülebilirliğimiz oluyor. Ancak tabii ki de bunun bütün bir tabana yayılması bizim bunu bir ülke politikası haline getirmemiz gerekiyor. Şunun da altını çizmek istiyorum. Biz her şeyi devletten veya hükümetten bekliyoruz ama bazı şeylerin uygulanması için mutlaka insanların da bunu içselleştirmesi lazım.
1: Tarımsal üretimde zaman zaman bir de yaşanan sorun şu: ne üreteceğiz? Ne kadar üreteceğiz? Nereye satacağız? Bu konuda bu meselenin bir sorun olmaktan çıkarılması için tarım politikalarının tam kalbine üretim planlaması mı konulmalı?
0: Aslında bakanlığımız bunun için çok çalışıyor. Yani çok yakın önem bakanlığımızla çalıştığım için bunları bu kadar net söylüyorum. Ama tabii ki de sonuç olarak demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Bazı şeylerin önüne maalesef bir geçemiyoruz. Yani biz her sene işte soğan patates hikayesini biliyorsunuzdur. İşte soğan çıkmadı, patates yok. Bu sene fazla patates var, alın. Çünkü bakanlık destek vermese bile bir sene önce patatesten iyi para kazanmış kişi yine patates ekiyor. Onun iyi para kazandığını gördüğü yan komşusu, o da patates ekiyor. Yani biraz daha bizlerin kurallara uyması gerekiyor. Ceza mekanizması maalesef ülkemizde çok efektif çalışmıyor. Sistemi oturtmaya çalışıyoruz ki gerçekten bu çok önemli bir konu. Çünkü arz talep bir dengelediğimiz zaman zaten enflasyonun da çok rahat önüne geçeceğiz, planlamayı da çok daha rahat yapacağız. Ama bunları dediğim gibi sadece bakanlığın yapması değil, Türkiye'nin her köyünde bunun içselleştirilmesi gerekiyor. O yüzden de mutlaka ve mutlaka kırsaldaki nüfusun gençleşmesi gerekiyor.
1: Ürünleri de aslında önümüzdeki dönemin yıldızı mesela kim olacak diye de sormak istiyorum. Çünkü ihracat şampiyonlarını biliyoruz. Domates, narenciye, bir tarafta kiraz ve üzüm var. Sizce önümüzdeki dönemin yıldızı olmaya aday bir ürünümüz var mı?
0: Yani bence kirazda böyle gitmeye devam ederiz. Domates ihracat şampiyonumuz ama baktığınızda domates ihracatı yaptığımız ülkelerin birçoğu kendi seralarını kurmaya başladılar. En büyük örneğini de Rusya olarak gösterebilirim size. Narenciye tabii ki de bize çok özgü bir ürün grubu. Narenciye de devam edecektir. Üzüm de devam edecektir. Yani baktığınızda serada üretemeyeceğiniz bütün ürünler bizler için özel ve şampiyon kalmaya devam edecektir. Tabii senin gönlünde yatan şampiyon olmasını istediğin başka

0: var mı dersiniz? Mesela Bursa Siyah İnci'ni çok isterim. Çünkü çok özellikli bir ürün. Mutlaka Şampiyonlar Ligi'ne girmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama işte Sera'da üretilen, özellikle iklim değişikliğiyle daha ılıman havaları olan, havası ılımanlaşan bölgelerde bizim tarla bitkilerimiz üretilmeye oralarda da başlanacaktır. Domates bunun bir örneği olabilir. Ama bunun haricinde tabii ben bunu birçok yerde söylüyorum. Belki de çok hoşlarına gitmiyor bazı kişiler ama bizim fidan ihracatı yaparken de çok dikkat etmemiz lazım. O kadar çok fidan ihracatı yaptık ki geçen gün bir haber vardı. Bizden aldıkları fidanlarla 5 sene sonra ilk defa hasat yapan sanırım Özbekistan veya Azerbaycan'da ilk hasadını kutlamış. Yani biz kendi bildiğimiz dalı da kesmememiz gerekiyor. Kendimize ait olan ürünleri kendimize saklamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü fidanı bir defa ihraç ediyorsunuz ama işte narenciyeyi çok uzun seneler ihraç edebiliyorsunuz. Buradan da bakmak gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
1: Hangilerini kendimize saklayalım Melisa Hanım?
0: Efendim,
1: Hangi
0: sözünüzü aldım.
1: fidan vermek açısından
0: Bana göre hepsi.
1: hepsini kendimize
0: Bana göre
1: saklayalım?
0: hepsi. Hepiniz kendimize saklamamız lazım. Yani bu şeyle de aynı. Baktığınızda Türkiye'de çok fazla salatalık üretiliyor, kornişon üretiliyor. Bu kornişonları da taze olarak göndermeyelim. Biz Türkiye'de turşu yapıp işleyelim. Çünkü taze olan çıkan her küçük salatalık kornişon rakip ülkelerimizin fabrikalarına gidiyor ve biz onu daha karlı satacakken, katma değerli satacakken ve direkt Türkiye markasıyla rafa girecekken niye rakibimize satalım? Yani bazı konularda milliyetçiliğimizi öne çıkarmamız gerektiğine inanıyorum.
1: Devam edelim. Türkiye globalde yaş, sebze ve meyvede dünya markası olmak için nasıl bir rota izlemeli?
0: Hatay'a baktığınızda geçmişte yaptığımız çok güzel tanıtım projeleri var. Hala bugün tanıtım projeleri devam ediyor. İşte başta dediğiniz gibi lojistik yaş meyve sebze de bir sıkıntı. Yani çok uzak yerlere burada üretilen yaş meyve sebzeyi dalından çıktığı gibi veya tarladan çıktığı gibi nihai müşterinin önüne koyamıyorsunuz. Niye? İşte sizin bahçenizden çıkıyor, paketlemeye geliyor. Kamyona biniyor, gümrükten geçiyor, oradaki depoya veya hale gidiyor. Ondan sonra oradaki markete iniyor ve sonra en son müşterinize ulaşıyor. Çok uzun bir yoldan geçiyor esasında baktığınızda. Tarladan sofraya öyle düşündüğümüz kadar ağzımızdan çıktığı kadar hızlı ulaşmıyor. O yüzden de yakın coğrafyalarda bizlerin lobicilik ve PR yapmaya devam etmesi gerekiyor. Niye lobicilik diyorum? Çünkü artık o kadar çok biz var olan etnik grupların oldukları ülkelerde yaptıkları lobist çerçevesinde ülkelerin markalaştığını görüyoruz. Türkiye çok önemli bir marka diye düşünüyorum ve inanıyorum. Biz Anadolu toprakları üzerinde yüzyıllardır yaşayan bir ülkeyiz, bir halkız. Ve baktığınızda da tarımı çok iyi biliyoruz. Hep şununla gururlanıyoruz. Buğday ilk bu topraklarda ekilmiş. Yani tarım bize ait esasında baktığınızda. Bunu markalaştırmamız lazım. Evet, birçok rakibimiz var. Ama bizim toprakla ve ağaçla bitkiyle olan ilişkimiz çok daha özel. Ata tohumlarımız var biliyorsunuz ki.
1: Evet.
0: Türkiye'nin tanıtımının daha efektif ve tek bir elden yapılması insanlara taze ve temiz meyve ve sebzeye ulaşabileceklerinin pazarlamasını çok çok daha iyi yapacağımızı düşünüyorum.
1: Çok keyifli, çok
0: Ama tabii
1: zengin.
0: ki de
1: Evet.
0: Çok özür dilerim ama tabii ki de
1: Estağfurullah.
0: geldiğimiz noktada yani bugün baktığınızda Amerika'daki de en büyük problemlerden bir tanesi enflasyon. Avrupa Birliği bu konuda biraz daha sakinleşmiş durumda. Orta Doğu'ya baktığınızda ne olursa olsun evet hani Orta Doğu halkının bir kısmı petrol geri kaynaklarından dolayı çok çok zengin olsa da hala orada da ekonomik olarak sıkıntı çeken bir halk var ve çekmeye devam edecek. Bunun için markadan daha önemli olan şey ulaşılabilir uygun fiyata. Yani biz hem Türkiye markasının Türkiye'nin kaliteli ve temiz yaş meyve sebze tedarik ettiğini ve sürdürülebilir olduğunu

0: görmemiz lazım. Pandemiden sonra biz şunu çok net gördük. Dünya pandemi öncesi ve bu kriz, savaş veya kriz ortamından önce en ucuza gitmeyi tercih ediyordu. İşte Çin en önemli bir tedarik kapısıydı. Ama şu andaki yaşadığımız durumda işte navlunların çok pahalı olması, sistemin çok yavaş işlemesi sürdürülebilir ve güvenilir tedarikçi bulmamız gerektiriyor. İşte Türkiye tam dünyanın kalbinde olarak sürülebilir ve güvenilir tedarikçi. Bence Türkiye'nin markalaşmasını bunun üzerinden yürütmemiz gerekiyor.
1: Çok zengin, çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkürler. İyi ki katıldınız.
0: Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Kolaylıklar. Sağ olun. Tarladan sofraya uzanan zincirin yalnızca bir tarım meselesi olmadığını, üretimden ihracata, lojistikten fiyatlara kadar büyük bir ekonomi zinciri olduğunu konuştuk. Türkiye'nin hem üreticisinin hem ihracatçısının hem de tüketicisinin kazandığı daha güçlü bir tarım modeli için atılacak adımlar oldukça önemli. Biz konuşmaya devam edeceğiz bu zenginliğimizi. Birazdan araba sevdası ile karşınızda olacağım. Stüdyomda da çok kıymetli bir konuğum olacak. Çok kısacık bir ara sonra görüşmek üzere.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Milyonlarca tatil tercihini yönetmek kolay değil. Ama kolaylaştırmak için çalışan binden fazla ETS'li var. Tıpkı benim gibi.
2: Tam 35 yıldır ETS teknolojiyi önce misafirleri için geliştiriyor.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Xpro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi.
6: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
7: 5-11 Eylül arasında Bin'de efsane Baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
8: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
9: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.

0: Merhaba sevdasına hoş geldiniz. Bugün de hepimizi çok yakından ilgilendiren soruların yanıtını arayacağız. Araba alırken en büyük korku ne? Görünmeyen bir hasarla, yanlış kilometreyle ya da sonradan çıkacak yüksek bir masrafla karşılaşmak. İşte tam bu noktada oto ekspertiz devreye giriyor. Peki ekspertiz raporunda gerçekten neye bakmalıyız? Hangi ifadeler bizi yanıltabilir ve özellikle de ikinci el araçta temiz denilen otomobil gerçekten ne kadar temiz? Bugün bütün bu soruların yanıtını RS Oto Ekspertiz Genel Müdürü Erkan Çalışkan'la konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: İkinci el pazarı büyüyor. Bu durumda ekspertiz, oto ekspertiz çok daha önemli hale geliyor. O alanda ne durumdayız? Oto ekspertiz konusunda.
1: Oto ekspertiz konusu aslında ikinci el ticaretinin tam aslında ortasına yer alıyor artık. Eskiden bildiğiniz üzere araçlar daha basit kavramdaydı.

0: mekanikleri daha çok daha basit bir formattaydı. Şimdi artık öyle değil. Hayatımıza artık konvansiyonel araçların yanında elektrikli araçlar girdi, hibrit araçlar girdi ve bunlarla beraber oradaki ekspersiyon önemi birazcık daha artmaya başladı.
1: Tabii çok temel, bu çok kritik bir soru. İkinci el araç alırken ekspertiz yaptırmak kesinlikle gerekir mi?
0: Kesinlikle gerekir. Çünkü araçlar pahalandı. Pahalanan araçların da artık maliyetlerini bir şekilde aracı alırken göz altında bulunduruyor olmanız lazım. Burada dikkat edilmesi gereken, eskiden işte arabanın sadece kaportasına, boyasına baktırırlardı. Ama şimdi artık öyle değil. Çünkü araçta çok ciddi anlamda elektronik kontrol üniteleri çoğaldı.
1: Tabii.
0: Güvenlik sistemleri çoğaldı. Şimdi artık çok detaylı bir şekilde bunların kontrollerini yaptırıyoruz. Bu kontroller esasında da hem maliyet gerekse de güvenlik, de can güvenliğimizin de önüne geçecek unsurları da göz önünde bulunduruyoruz.
1: Tabii en önemli kısmı da belki de dediğiniz gibi orası. Ekspertiz yaptırmadan ikinci el bir araç aldıysa tüketici hangi sürprizlerle karşılaşabilir?
0: Şimdi birincisi maliyet. Aracı aldıktan sonra eğer baktırmazsa araçta bir değişen boya var mı? Kaporta aksamında bir kere bu önemli bir
1: aldıktan
0: konu.
1: Aldıktan sonra mı, almadan önce mi?
0: Alma esnasında yani.
1: Alma esnasında.
0: Evet, evet, alma esnasında.
1: Tam esnada, evet.
0: Eğer o esnada eğer bir kontrol yaptırmadıysa ve o şekilde aldıysa ve aracın parçalarında değişenler varsa o ona bir yarın değer kaybı olarak geri dönüş yapacak. Bu birinci unsur. İkinci konu yine araçta güvenlik unsurları. Araçta belki motorunda, şanzımanında, yürür aksamında, şaselerinde, podyesinde buralarda ciddi anlamda hasarlar olabilir. Maliyet açacak kendisine unsurlar olabilir. En önemlisi aslında can güvenliği. Ailesiyle ve çoluğuyla çocuğuyla bineceği için oradaki göz ardı edilen, kontrol edilmeyen işlemler yarın kendisine bir, Allah korusun, bir kaza durumu oluşturabilir.
1: Kazadan, beladan.
0: Evet.
1: Tüketicinin en çok baktığı şeylerden biri de tabii tramer kaydı. Tramer temizse araç gerçekten temiz midir?
0: Kesinlikle değil. Yani bu aslında en çok bize gelen sorulardan bir tanesi. Tramer kaydına sadece bakıp eğer aracı alırsak çok yanılabiliriz. Neden? Çünkü tramer kaydı sürecinde sigorta üzerinde bir işlem yapıldığında tramer kaydına geçer. Maalesef gözlemlediğimiz kadarıyla tramer kaydı temiz olup daha sonrasında dışarıda kendi ücretini ödeyerek onarımlarını yaptırdığı çok fazla vakayla karşılaşıyoruz. O sebeple kesinlikle müşterilerimize aracın tramer kaydına tabii ki bakılmalı ama bunun yanında da muhakkak profesyonel bir ekspertiz şirketinde aracı detaylı anlamda fiziksel olarak kontrol etmesini öneriyoruz.
1: O zaman tramer kaydı bize ne söyler, tramer ne söylemez?
0: Tramer kaydı sigorta kapsamı üzerinde onarım yapılıp yapılmadığını gösterir bize. Ama bedelini ödeyerek yapılan bir onarımı kesinlikle orada göremezsiniz.
1: Göremezsiniz. O zaman ekspertizin önemi.
0: Önemi artıyor.
1: Çünkü herkesin algısı tramer temizse bu araç gerçekten temiz midir?
0: Doğru. Bu bize de bu soru olarak da çok geliyor gerçekten. Evet. Çok yaşadığımız bir vaka.
1: Boyasız, değişensiz araç. Bu algı da çok güçlü şimdi. Evet. Boyasız ve değişensiz araç satılık ilanlarına da genelde öne çıkan, altı çizilen kısım bu. Ama bazen tüketici boyaya odaklanırken daha önemli problemleri de gözden aslında kaçırabiliyor. Boya ve değişenden daha kritik noktalar neler?
0: Şimdi bir kere güvenlik unsurları var. Boya değişen tabii ki önemli. Maliyet açısından onun kontrolleri yapılmalı. Çünkü bir yarın aracınızı satarken çok ciddi bir maliyet kaybı yaratabilir size. Değer kaybıyla birlikte. Ama bunun yanında bir airbag kontrolü mesela. Yani öyle unsurlarla karşılaşıyoruz ki aracın airbag'inin kendi fişeklerin içinde olmadığını gözlemliyoruz. Çok maalesef merdiven altı yerlerde onarım yapıldığını gözlemliyoruz. Oraya halk dilinde direnç atma denilir. Direnç atılarak aslında elektronik kontrol ünitesini kandırıp sanki orada bir airbag ünitesi varmış gibi unsurlar oluşturuyorlar ve maalesef aracı alan arkadaş da araçta airbag var zannediyor ama bir kaza esnasında kesinlikle bir airbag açılmasıyla karşılaşmayacak. Çok ciddi bir güvenlik riski.
1: Bu nasıl yapılabiliyor ya?
0: Evet, yani aracın o
1: güvenlikle, can güvenliğiyle alakalı airbag varmış gibi gösterip
0: direnç atarak bunları bu şekilde gösterebiliyorlar. Bir diğer unsur şase. Aracın aslında platformu, ana platformu. Buralarda ciddi anlamda hasarlar olabiliyor. Çok karşılaşıyoruz ve bu da bir hayati unsur. Çünkü çok yüksek kilometre hızlara çıktığımızda eğer oradaki şasedeki onarım düzgün yapılmadıysa ya da şasede bir hasar söz konusuysa bu da size ciddi bir kazaya sebebiyet verebilir. Burada tabii ki şasede işlem görmüş bir araç kötü müdür? Hayır. Bunu demiyorum kesinlikle ama doğru yerlerde onarılmayan, merdiven altı yerlerde onarılan şaseler kesinlikle tehlikeli. Biz de bunları yaptığımız ekspertiz kontrollerinde çok detaylı kontrol ederek bakıp oradaki hataları araç alıcısına detaylı bir şekilde aktarıyoruz.
1: Şimdi kilometre düşürmek de çok yapılan ve çok önemli. Çünkü kilometresi aracın geçmişi hakkında önemli bir emare bizim için. Ekspertiz sırasında nasıl yakalıyorsunuz kilometrenin düşürüldüğünü veya eğer ekspertiz yapılmadan alındıysa, bir otomobil tüketici aldıysa kilometrenin düşürüldüğünü anlayabilir mi?
0: Müşterinin anlaması biraz zor ama bizim tarafta anlayacağımız çok noktalar var.
1: Neler?
0: Bir kere fiziksel olarak aracın içini kontrol ettiğinizde o aşınmalardan bile, aslında örnek veriyorum, araba aslında 200 bin kilometrede ama 100 bin kilometreye çekilmiş. Oradaki aşınmalardan, koltuktaki, direksiyondaki aşınmalardan bile orada bir sinyal verir.
1: Ama tabii ki bunu da kullanılmış olabilir
0: evet,
1: araç.
0: Evet evet, bunu bir kullanıcı çok da anlayamayabilir. Bunun yanında işte elektronik kontrol cihazına diagnoz testini yaparak orada kontrolünü yapabiliriz. Yine sorgularla, kilometrenin sorgularıyla hem muayenelerdeki detayların o kilometrelerini öğrenebiliyoruz. Ve aracın işte görmüş olduğu işlemlerdeki, sallıyorum işte 120 bin kilometre, 130 bin, 140 bin, 150 bin işlemlerini görerek, araba o anda önümüzde 100 bin kilometre geldiyse daha önce 140 binmiş, burada nasıl 100 bin olur mantığıyla müşterimize orada bilgilendirme yaparak da bunu yakalayabiliyoruz. Bu da bir diğer bir unsur. O sorgulardan da yakalanabiliyor. Çok yaşanan bir vaka, kesinlikle çok dikkatli olunmalı. O kilometre sorguları muhakkak yapılmalı ve fiziksel kontrolleri yapılmalı.
1: Motor %90 gibi ifadeler, onlar da tüketicinin kafasını oldukça karıştırıyor. Ne demek motor %90?
0: Şimdi buna dyno testiyle bakıyorlar. Dyno testi aslında bir motor sağlığı değil, bir performans ölçümü. Orada çıkan %90 aslında motorun gerçekten %90 performanslı anlamına gelmez. Çünkü motorun birçok yan unsurları var. Turbo gibi, işte araçta yağ kaçakları, su kaçakları veya elektrik, elektronik aksamındaki işlemler. Bunların her biri aslında motorun sağlığı için önemli unsurlar. Burada biraz yanıltıcı bilgi olabiliyor. İnsanlar zannediyor ki o %90'ı gördüğünde, evet benim motorum %90 performansıyla çalışıyor. Hayır, tam orada o değer doğru değil. Orada işte doğru bir ustanın doğru yorumu önemli oluyor. Yaptığı, az önce söylediğim bütün kontroller sonrasında aslında net bilgiyi, motorun sağlık kontrol detaylarını size aktarıyor oluyor.
1: Tabii
0: burada da ekspertiz önem arz ediyor işte.
1: Bir de şanzıman var. Öyle
0: evet,
1: değil mi? O özellikle yani otomatik araçlarda sonradan masrafı çok çok arttıracak
0: çok yüksek masraf oluyor.
1: Bir mesele. Şanzıman sağlığı konusunda hangi kontroller yapılıyor ekspertiz aşamasında?
0: Şanzımanda da yine biz bir kere yol testi de yapıyoruz araçlarımızda. Vites geçişleri çok önemli. Orada zaten hissettiriyor sesiyle, işte vites geçişinin içerisindeki o akışkanlığıyla bile zaten anlıyorsunuz. Söylediğiniz gibi eğer o kontrollerde yapılmazsa orada da çok ciddi bir maliyette karşı karşıya kalabilir kullanıcı.
1: Şimdi kaportayı dışarıdan görüyoruz. Hı-hı. Yani oradan anlayabiliriz ama yürüyen aksam mı var mesela?
0: Evet.
1: Öyle değil mi? Ekspertizde aracın geçmişte ciddi bir darbe alıp almadığını hangi kontroller ortaya çıkarıyor?
0: Şimdi bir kere bir gözle kontrolleri yapıyoruz. Aracı lifte kaldırıp ön takım, arka takım gibi ya da işte alt şase kontrolleri gibi, şase kolları gibi, podye gibi noktaları kontrol ediyoruz. Fren aksam sistemlerinin kontrollerini yapıyoruz. Buralarda zaten gözle baktığınızda değişik metotlarla, yöntemlerle bunun kontrol sistemleri var. Bunları yaparak bir üstüne de yol testine çıkıp ya da işte yanal kayma testleri, işte platformlara çıkartıp buralarda da çok kapsamlı bir şekilde bütün hepsini çok net bir şekilde müşterimize aktarabileceğimiz bir unsur oluşturabiliyoruz.
1: Peki diyelim ki sizden bağımsız genel bir soru soruyorum. Evet. Ekspertiz raporu yanlış verildi. Tüketicinin hakları neler? Ekspertizi yapan taraf bunun sorumluluğunu alıyor mu bu raporu verdiğinde? Nasıl alıyor veyahut alıyorsa?
0: Şimdi son zamanlarda ekspertiz firmaları çok fazla çoğaldı.
1: Evet.
0: Bir de bunun yanında tabii kendi ismiyle hizmet veren ekspertiz noktaları da var. Ya da bir kurumsal çatı altında hizmet veren noktalar da var. Ben bizim kendimizden şöyle örnek vereyim. Biz aynı zamanda otomotiv sektöründe de birçok kolda hizmet veren RS Otomotiv grubu içerisinde bulunuyoruz. Bizim şöyle bir avantajımız var. Biz kesinlikle bir kere yapılan her raporun arkasındayız. Hı-hı. Müşterimiz de bunu bu arada savunmalı. Kesinlikle hakkını aramalı. Çünkü profesyonel olmayan bir rapor müşterimizi çok ciddi yanıltabiliyor. Bir para harcıyor sonuçta o bilgiyi öğrenmek için. O yüzden çoğunlukla kurumsal noktalarda yapılan ekspertizin çok daha önemli olduğunu, oradaki markanın da kesinlikle o müşterinin raporunda destek olması gerektiğini çok çok net bir şekilde söyleyebilirim.
1: Verdiği biz de bu anlamda arkasında
0: durmalı.
1: Sizin özelinizi de sormadım zaten. Hı-hı. Genel açıdan izleyicinin uyarılması açısından Hı-hı. sordum. Tabii kurumsal olmayan yerlerde yaptırmayın.
0: Evet.
1: Uyarısında yani, bulunuyorsunuz.
0: Aynen öyle. Yani orada ya şöyle tabii ki diğer esnaf arkadaşlardan da vardır işini iyi yapan, layıkıyla yapan
1: tabii
0: ama
1: ki, evet.
0: bir kurumun olması, güçlü bir kurumun olması arkasında müşteriye güven veren bir unsur haline geliyor.
1: Şimdi elektrikli araç satışları da artıyor. Petrol Hı-hı. fiyatlarının Hı-hı. yüksekliği de aslında Hı-hı. o taraftaki pazara biraz hareket kazandırdı. Elektrikli otomobil ekspertizi ile içten yanmalının ekspertizi arasında ne farklar var? Hı-hı.
0: Şöyle bu maalesef böyle bir algı var. Sanki elektrikli arabalarda işte motor yok. Niye ekspertiz yaptırayım ki gibi evet. bir algılar var. Aslında tam tersi elektrikli araçlarda da çok fazla kontrol edilmesi gereken noktalar
1: var. Batarya
0: kere,
1: var.
0: Batarya var. İşte elektrik motoru var. Bu hücrelerin kontrolleri, voltaj farkları, işte hücrelerdeki ısı farkları, ondan sonra işte bataryanın sağlığı gibi elektrik motorunun işte ses geliyor mu gelmiyor mu, bataryaların olduğu o hücrelerin dış kasasında bir darbe var mı yok mu gibi çok fazla yaptığımız kontroller var. Ama bunun yanında da zaten yine bir şase kontrolü, yürür aksam kontrolü, bunlarda da yine zaten mevcut. O yüzden bir de elektrikli araçlarda ucuz değil evet. ve yapılmayan kontroller, yanlış yapılan kontrollerde aracın yangın sebebine bile gidebilecek noktalar oluşturabiliyor. O sebeple kesinlikle elektrikli araçlarında ekspertiz yapılmasını şiddetle öneriyorum.
1: Elektrikli araçlarda tüketici özellikle ekspertizde hangi verileri istemeli mutlaka?
0: Şimdi batarya sağlığını istemeli. İşte hücrelerdeki durum, o voltaj farkları, ısı farkları, bunların hepsini zaten anlatacaktır. İyi bir ekspertiz uzmanına götürdüğü ise yapılan kontrollerde çok detaylı bir şekilde aktarmalı. Ama bu söylediğim en önemlisi batarya ve hücre, elektrik motoru. Bunlar zaten ana konular. Bunları kesinlikle ve kesinlikle sorgulamalı.
1: Şimdi kurumsal ekspertiz, garantili ekspertiz, mobil ekspertiz. Bu kavramlar var. Onu da sorayım o zaman. Tüketici ekspertiz seçerken kurumsal olmasını söylediniz. Onun dışında hangi kriterlere bakmalı?
0: Şimdi mobil ekspertiz dediğimiz aslında yerinde ekspertiz oluyor. Bazen böyle özellikle büyük firmalarda yaşıyoruz bunu. Yerinde ekspertiz isteyenler, o vakti bulamayanlar ekspertiz şirketlerinden kendi noktalarında ekspertiz hizmeti alınıyor. Orada tabii ki bir lift olmadığı için ya da sunamazlarsa, belki bazı yerler sunabiliyor. Daha çok araç yerdeyken yapılan genel kontroller, işte kaporta boya kontrolleri, iç trim aksam kontrolleri, gözle görülen ya da motorun üstünden bakarak mümkün olduğu kadar tespit ettiğimiz kontroller oluşuyor. O sebeple bir ekspertiz noktasına gitmedeki yapılan kontrol gibi olması mümkün değil. Ama bu da yapılıyor mu? Evet yapılıyor. Buna da mobil ekspertiz olarak söyleyebiliriz.
1: Şimdi bazen araç sahibi de kendi aracındaki problemi gerçekten bilmiyor. Hani orada satarken bir aldatma değil de farkında olmadığı problemler oluyor elbette aracında. Satıcının dahi bilmediği hangi kusurlarla karşılaşıyorsunuz? İlginç var mı vakalar?
0: İlginç vakalarla kesinlikle karşılaşıyoruz. O da alma esnasında mesela aracının kontrollerini yaptırmamış. Bir önceki alıcıdan işte sadece sorarak almış.
1: Söze güvenerek.
0: Kendisi de bir kontrol yaptırmadığı için o şekilde aracını kullanmış. Satış esnasında alıcı, diğer alıcı arabayı ekspertize getirdiğinde biz de var olan kontrolleri söylediğimizde kendi de bu hasarı yapmadığını, o zaman daha öncesinde olduğunu çok gözlemlediğimiz noktalar oluyor. O yüzden işte o sürprize karşılaşmamak için kesinlikle araç alırken bir ekspertiz noktasından hizmet almasını kesinlikle öneriyorum.
1: Şimdi yarın ikinci el araç almaya gidecekse izleyicilerimizden, biri ekspertiz merkezine girdi diyelim. Özellikle bir liste yapsak. Şu 5 maddeye mutlaka baktırın.
0: Bir kere kaporta boyası zaten herkesin
1: 5-6 da olur bu arada.
0: Kaporta boyası bir kere kesinlikle önemli. Şase kontrolleri çok önemli. Aracın şasesine muhakkak bakılma. Ön takım, arka takım kontrolleri önemli. Motor mekanik aksam, şanzıman aksam kontrolleri önemli. Buradaki kaçaklar, su kaçağı, yağ kaçağı gibi kontroller, bunlar önemli. İç trim aksam kontrolleri, airbagler gibi noktaların kontrolleri önemli. Yani aslında aracın baştan sona tavan aksam, mesela buralarda yine tavan bazen gözden kaçabiliyor. Hı hı. Dolu hasarlarıyla karşılaşabiliyoruz.
1: Ne hasarları?
0: Dolu hasarları. Araçta böyle çok gözle baktığı çok net görülmüyor ama belli bir ışık altında baktığınızda bir sürü dolu hasarı olduğunu gözlemlediğimiz araçlar olabiliyor. O yüzden birkaç kategoride hem maliyet açısından hem de güvenlik açısından o kontrolleri istemesini öneriyoruz.
1: Bunlar hem maliyet açısından biraz daha hani uygun olması, hem de özellikle yani hayati önemde olanları kontrol ettirmesi gerekiyor.
0: Evet. Bir de sorgular var.
1: İşte tam olarak onu sordum size.
0: Bir de sorgular var. Sorgularda işte hasar sorguları, az önce bahsettiğiniz tramer sorguları, kilometre sorguları, değişen parça sorguları gibi birçok yaptığımız sorgular var. Bunları da yaptırmasını ek olarak tavsiye ediyorum müşterilerim.
1: Şimdi galeriden değil sahibinden alıyorum. Ekspertize de gerek yok algısı da var değil mi?
0: Var.
1: Tüketicide. Bu algıyı nasıl yıkalım?
0: Valla galeriden de alsa, müşteriden de alsa hiç fark etmez. Tek nokta doğru bir ekspertiz noktasına götürüp baktırmak. Burada aldığınız kişiden ziyade, oradaki tabii ki pazarlık, ticaret o müşterimizle satıcı arasında geçiyor ama ana noktada bizlerin muhakkak kontrol edilmesi gerekiyor. O kontrollerle çok detaylı aktarımla müşterimize eğer nokta nokta söylersek ve müşterimiz de bununla ilgili neyle karşılaşacağını çok iyi anlarsa, ki burası çok önemli bir konu, o yüzden değindim. Bazı noktalarda maalesef sadece raporu yüzeysel anlatıp geçildiğini de gözlemliyoruz. Hı hı. Biz de böyle bir durum önüne geçmek için çok ciddi eğitimler veriyoruz bayilerimize. O rapor anlatmak da ekspertizi yapmak kadar önemli. Çünkü müşteri o algıyı, araçla pek ilgisi olmayan insanlar da olabiliyor. O algı ona geçmezse ne yapacağını bilmiyor. Ve onu öyle kullanmaya devam ediyor. Sonrasında ya çok ciddi bir maliyet oluşturuyor ya da bir güvenlik unsuruyla karşı karşıya kalıyor. O yüzden rapor anlatımı da o ekspertizi yapmak kadar önemli olduğunu altını çizerek söylemek isterim.
1: Şimdi ikinci el alırken eğer fiyat çok ucuzsa alıcı ekspertizi görmezden de gelebiliyor. Hı hı. Değil mi? O zaman hangi alarm zilleri çalıyor?
0: Şimdi fiyat zaten burada bir işkillenmek gerekiyor. Yani eğer orada
1: piyasanın altında.
0: Şimdi biliyorsunuz birkaç tane tabirler var. Temizlik boyası yapıldı falan tarzında böyle maalesef insanlara daha böyle sempatik gösterilmeye çalışan konular var. Ama temizlik adı altında da olsa yapılan bir boya bir maliyet olarak karşınıza çıkıyor. Bir değer kaybı olarak karşınıza çıkıyor. Bir kere bunu çok net gözlemlemek lazım. Bir de işte o motor mekanik aksamlarında ki o unsurları iyi tespit edip daha sonra onlarla ilgili basit onarımlarla, basit fiyatlarla yaptırıp daha sonra çok yüksek masraflarında önüne geçmiş oluyorsunuz aslında bu vesileyle oradaki noktada.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok da açık, net anlattınız. İzleyicilerimiz de ikinci el otomobil almak isteyenler için çok da faydalı bir sohbet oldu. İyi ki geldiniz. Teşekkürler.
0: Sağ olun.
1: Araba sevdasını noktalayalım efendim. Görüşmek üzere.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 30, Sakarya ve Bursa 31, Balıkesir 32. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 14. Konya 30, Kayseri ve Sivas 29, Nevşehir 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Denizli 37, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 32, Adana 35, Kahramanmaraş 36, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17. Bolu 30, Karabük 33, Rize 25, Samsun 26. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 7. Malatya ve Erzincan 31, Van 25, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman sistemi nasıl işler?
3: Aynı planı seçen kişiler bir grup oluşturur. Her ay düzenli taksit ödenir. Oluşan fon içinden belirlenen sıraya göre katılımcılara finansman kullandırılır.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
6: Brent Petrol. Brent Petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen kaliteli ham petrol türüdür. Brent Petrol adını Kuzey Denizi'nden çıkarıldığı 5 ayrı tabakanın baş harflerinden alır. Brum, Renov, Etif, Nes, Tarbat. %0.37 sülfür içermesinden dolayı tatlı ve hafif ham petroller sınıfındadır. Ve benzin üretiminde kullanıldığından pazar değeri son derece yüksektir. Brent, Atlantik Havzası için önde gelen küresel ham petrol fiyat ölçütüdür. Dünyanın uluslararası ham petrol ticaretinin 2/3'ünü karşılayan bölümünün fiyatlandırması için kullanılmaktadır. Fiyatlar varil olarak ifade edilir ve bir varil 159 litre petrol demektir.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
7: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
8: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
9: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
10: 50 bin düş.
9: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
11: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
12: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
13: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
14: Kazancım net, Sigortam.net.
15: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
16: Bitti böyle. Otobit'te.
17: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
18: 3 4 5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
19: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.

0: Yatırım günlüğüyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Saatler 13'ü gösteriyor. İçeride Merkez Bankası'nın ve ECB'nin, dışarıda faiz kararı olacak derken küresel piyasalarda birçok başlıkta fiyatlamaları etkiliyor. Detaylarını konuşacağız ama önce günün öne çıkan haber başlıkları.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program kapsamında yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yılmaz, ekonomik büyümenin kademeli olarak hızlanacağını belirtirken Bakan Şimşek enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Şimşek, rotamızı koruyacağız dedi. Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararında. Para Politikası Kurulu Fatih Karahan başkanlığında saat 14'te toplanacak. Temmuz ayında politika faizini %37'de sabit tutan Merkez Bankası bugün gerçekleştireceği toplantının ardından 22 Ekim'e kadar geçerli olacak yeni faiz kararını açıklayacak. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. Sanayi üretimi Temmuz ayında aylık %1, yıllık %0,3 azaldı. Yıllık veride imalat sanayi üretimi %0,3 artış kaydetti. Sermaye Piyasası Kurulu, borsa, repo ve ters repo pazarında merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemlere bildirim ve bloke zorunluluğu getirdiğini resmi gazetede yayımlanan yönetmelikte duyurdu. Buna göre borsa, repo ve ters repo pazarında merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemler, söz konusu işlemlerdeki menkul kıymetlerin takas bankın belirlediği saate kadar bildirilmemesi ve fon adına ilgili hesapta bloke edilmemesi durumunda geçersiz sayılacak. Küresel enerji piyasalarında arz sıkışıklığı ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarına yönelik beklentiler artış gösterdi. Uluslararası finans kuruluşları ve enerji otoriteleri petrol fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize ederken, yüksek fiyatlara rağmen talebin dirençli kalmaya devam ettiğine dikkat çekiyor. UBS ve Amerika Birleşik Devletleri Enerji Enformasyon İdaresi küresel arz sıkışıklığı ve güçlü talep beklentisiyle petrol fiyat tahminlerini yükseltti. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Enformasyon İdaresi'nin raporunda Brent petrol için varil fiyatı tahmini 91.01 dolara çıktı.
0: Fiyatlamalarla devam ediyoruz. Küresel hisse senedi endekslerinden başlayalım. Nasıl bir tablo var? Aslında yön arayışını sürdüğünü görüyoruz. Hem merkez bankalarının faiz kararı hem de Brent petrolün 100 dolara aşması, yükselen tahvil faizleri derken öncesinde borsalarda temkinli bir hava varken risk iştahını sınırlayan başlıklar arasında yer alıyor. Wall Street'te ayrışmalar devam ediyor. Avrupa'ya döndüğümüzde yine negatif tarafta kalan borsaları görüyoruz. Bugün ECB'nin faiz kararı var ki beklentilerde 25 bas puanlık faiz artırımı yönünde diyelim. Asya tarafında da yine ayrışmalar söz konusuydu. Japonya bu taraftan yeşil tarafta kalırken diğer Asya endekslerinde günü sınırlı da olsa negatif tarafta tamamladığını takip ettik diyelim. Buradan bakalım enerji emtia tarafındaki son fiyatlamalara. Petrolde 100 dolar eşiği aşıldı dedik. Brent'te 102 dolarları görüyoruz. %1'lik bir primlenme var. Yine ham petrolde de 100 dolara kadar bir yakınlaşan tablo bizi karşılıyor. %1,5 artışla seyrine devam ediyor. Hürmüz'ün kapalı olması, Orta Doğu'daki risk kaynaklı başlıklar petrol piyasalarındaki fiyatları yukarı yönlü itiyor diyelim. Buradan bakalım bir de kıymetli metaller tarafına. Altın bu ortamda 4400 dolar altına kadar sarktı. Sınırlı bir geri çekilmesi olurken gözler ABD TÜFE verisine çevrildi. Yarın bekliyoruz rakamları ki haftaya da Fed'in faiz kararı var. Gümüşte de yine daha satıcılı bir seyir olurken 66 doları takip ediyoruz emtia piyasalarında diyelim. Buradan içeriye dönelim, Borsa İstanbul'a bakalım. Küresel endekslerden bir nebze olsa bu hafta pozitif tarafta ayrışmıştı. Gün özelinde yarım puanlık bir geri çekilmesi var. Yeniden 14.500 puan altına kadar sarkma göstermiş. Yine buradaki dış etkenler Borsa İstanbul'a baskı yaratırken içeride de birçok tabloda borsayı destekliyor. Yine SPK'nın adımı MSCI tarafındaki normalleşme derken bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı konuşuyor olacağız. Bir de endeksler tarafına bakalım. Sektörler nasıl katkı sağlıyor? Bankacılık, sanayi, spor, teknoloji, Borsa İstanbul aşağı çekerken turizm ve gayrimenkulde de yukarı yönlü.

0: yön arayışı takip ediyoruz. Bir de ikinci sayfaya bakalım, sektör endekslerinin devamına. Bu tabloda kimya pozitif tarafta kalırken diğer endekslerde satıcılı bir seyir görüyoruz diyelim. Bir de bakalım, Borsa İstanbul içerisinde en çok artan ilk 5'e katılım evim hala tavan fiyatlama son 4 işlem günündür bu şekilde devam ediyor. Arkasından Pasifik Teknoloji'de yine tavan fiyatlamayla en çok yükselenlerden yerini alıyor. Arkasından Efor Yatırım, Ya Teknoloji ve Zorlu Enerji takip ederken bir de en çok azalanlar listesine de göz atalım. BIST 100 içerisinden Odin Teknoloji taban fiyatlama, yine dün de benzer bir tablosu vardı. Hemen arkasından Pasifik Euroloji %7'lik geri çekilmeyle takip ediyor. Emlak Konut, Sarkuysan ve Balsu Gıda da en çok düşenler arasında yerini alıyor diyelim. Buradan gidelim yorumları almaya. Son fiyatlamaları aktardık. İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Ali Ecer bizlere eşlik edecek. Ali Bey, hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi bir yayın olsun. Şimdi şöyle bir genel tabloyla başlayalım istiyorum. Dışarıda birçok başlık var. Yükselen tahvil faizleri, 100 doları aşan bir petrol, Hürmüz'ün kapalı olması, savaşın devam etmesi derken merkez bankalarının faiz kararlarını bekliyoruz. Dışarıdan haftaya FED, BOJ var. Bugün de ECB var. İçeriye dönüyoruz. SPK'nın son adımlarını takip ettik. Fiili dolaşım ve şeffaflık tarafındaki hamleler önemliydi ki MSCI'nin aslında Türkiye yönelik yaptığı bu söylemleri, uyarılardaki tedirginliği azalttığını gördük. Yine bugün Merkez Bankası'nın kararı, sabit tutulması yönünde olsa da faiz kararı, ama nasıl mesajlar verecek oraya odaklanacağız. Dolayısıyla genel çerçeveyi bir çizmeye çalıştım. Siz ne dersiniz Borsa İstanbul'daki ve küresel taraftaki son tablo adına?
1: Aslında baktığımızda geçtiğimiz hafta başında gelen fon düzenlemesiyle birlikte 14.700'lerden ciddi bir satışı yedik biz. 13.900'leri test ettik. Bundan sonraki süreçte de en azından bu hafta başından itibaren fon düzenlemelerinin biraz daha fonlara, özellikle BIST 30 hisselerinin alınmasıyla birlikte piyasaya pozitif olarak yansıdığını da gördük. Hemen hemen kaybettiğimizi geri aldık diyebiliriz. Geçen hafta kaybettiğimizi bu hafta geri aldık diyebiliriz. Sizin de belirttiğiniz gibi bugün Merkez Bankası toplantıları var. İçeride herhangi bir değişiklik beklenmiyor ama en azından petrol 90 dolar altında kalabilmiş olsaydı ben açıkçası bu toplantıda bir faiz indirimi bekliyor olacaktım. Maalesef böyle bir gelişme olmadı ve 100 dolarların üzerinde seyretmeye devam ediyor petrol. Bu açıdan baktığımızda da belki yine sabit bırakılabilir ama en azından gevşeme yönünde ileriye dönük açıklamalar da gelebilir. Yani açıklamadan çok biraz daha metnin ön plana çıkacağı, faiz kararından çok faiz metninin ön plana çıkacağı bir toplantı olarak görebiliriz. ECB tarafında 25 bas puan faiz artırımı bekleniyor. Bu açıdan baktığımızda da genel anlamda petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi, Hürmüz'ün hala kapalı oluyor olması, jeopolitik taraftaki gerilim bütün dünyada enflasyon üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor diye söyleyebiliriz.
0: Evet Ali Bey, buradan teknik tarafla devam edelim. Borsa İstanbul'daki fiyatlamalara biraz daha hisse bazlı bakalım istiyorum. Şimdi faiz indirimi bekleyen bir bankacılık endeksi var. Bugün beklenmiyor ama indirim Ekim ve Aralık ayında iki faiz indirimi bekleniyor. Gerek piyasa beklentisi gerek kurumlar tarafından öngörülüyor ki yıl sonu da %35. Dolayısıyla bankacılık endeksinden Akbank'a bir bakalım istiyorum. 70 TL üzeri hareketin ardından yeniden bir fiyatlama TL bandında geldi. 72 lira son fiyatlaması. Ne dersiniz buraya ilişkin? Yeniden bir Akbank'ta toparlanma görüyor muyuz? Hangi seviyeler takip edilmeli?
1: Burada açıkçası özellikle 68-70 bandını aşmakta güçlük çekiyorduk ki bu hafta itibariyle genel anlamda bankacılık hisselerinde alım görüyoruz. Özellikle fonlar tarafında. Bu da bankacılık tarafını destekleyen ana unsur oldu diye belirtebiliriz. Akbank tarafında teknik olarak baktığımızda tabii 74-77 bandına kadar bir hareketlilik yaşadı ama şu ana baktığımızda bunun bir düzeltmesini yaşıyor. Bu düzeltmeyi biz 72 seviyesi üzerinde atlatabilecek olursak ve Merkez Bankası toplantısında da gevşemeye dair işaretler gelecek olursa yeniden 74-80 sonrasında da 77'lerdeki direnç seviyelerine doğru hareketlenmesi beklenebilir diye söyleyebiliriz. Buradaki olumsuz senaryo özellikle geçtiğimiz dönemde ciddi anlamda zorlandığı 68-70 bandına tekrar dönmesi ki bu alana dönecek olursa biraz daha realizasyon tarafında kalmakta fayda var diye belirtebiliriz.
0: Evet, Akbank'a bakmışken bir de bankacılık tarafına bakalım o zaman. Endeks

0: dönemde BIST100'e göre aslında biraz gerisinde kalmıştı. Yılın başından itibaren çok sınırlı bir getirisi var. Burada kar marjlarının düşmesi, bilançolarda da zaten takip ettik. Dolayısıyla ne dersiniz, X banka yönelik yeniden bir teknik yükseliş görür müyüz faiz indirim döngüsünün başlamasını bekleyen bankacılık endeksinde?
1: Burada da açıkçası 16.800'ler bizi oldukça zorluyordu geçtiğimiz hafta. Burada da yine az önce bahsettiğim gibi fonların alımları nedeniyle bankacılık tarafına gelen alım bu tarafta da önemli dirençleri geride bıraktı diyebiliriz. Dün itibariyle 17.700'leri test ettik. Bugün itibariyle baktığımızda da bir miktar düzeltme tarafını da olduğunu görüyoruz. Burada önemli olan özellikle teknik tarafta 16.800 seviyeleri üzerinde kalıcılık, bunu başarabilecek olursa yeniden yukarı yönlü hareketlilikler görebiliriz. Burada da belirttiğim gibi en azından faiz indirimi gelmese bile metinde faiz indirimine önümüzdeki dönemde faiz indirimine işaret edilecek olursa bankacılık tarafı bu beklentiyle desteklenecektir diye söyleyebiliriz. Önemli dirençleri az önce belirttiğim gibi 17.700 seviyesi, eğer bu seviye aşılacak olursa da 18.200-18.500 bandına doğru bu yükselişin desteklenmesini bekleyeceğiz. Olumsuz senaryoda eğer 16.800'ler kırılacak olursa da 16.000-15.800 bandına doğru bir geri çekilme oluşabilir diye söyleyebiliriz.
0: Evet, bir de bakalım Tüpraş'a petrol maliyetlerinden bahsettik. 100 dolar aşan bir Brent'i takip ediyoruz. Şirket açısından hem destekleyici hem de maliyet tarafından aslında bir soru işareti yaratıyor. Yeniden 400 TL üzerine takip ediyoruz Tüpraş'ta. Orayı nasıl okursunuz? Buradaki direnç noktaları neresidir?
1: Aslına baktığımızda Tüpraş geçtiğimiz bilanço döneminin yıldızıydı diye söyleyebiliriz genel anlamda. Bu açıdan baktığımızda da zaten fiyatlama olarak da desteklendiğini gördük. Bir süredir, yaklaşık 2 haftadır mevcut fiyatlarının dengelenmesini izledik. Bu fiyatlarda sindirilmesini izledik ki buradan gelen destekle de, özellikle 370 seviyelerden gelen destekle birlikte de yeniden 420'lere doğru yaklaştığını görüyoruz. Burada özellikle belirli bir alan belirleyip en azından trend takibi için bu aralıkta hareketi takip etmekte fayda var. Bu aralıkta 390-407 bandı olabilir. Bu aralık altına gelmedi sürece yukarı yönlü hareketlilikler desteklenecektir diyebiliriz. Olur da 390 seviyesi kırılacak olursa aşağı yönlü, burada da yeniden bir baskıdan bahsedilebilir ki bu baskıda bizi tekrar 370-350 bandına kadar geri çekebilir. Özetleyecek olursak 390'lar altına gelmediği sürece sorun yok. Yukarı yönlü hareketlilikler desteklenebilir. Petrol fiyatları yukarıda kaldığı sürece, çünkü rafineri marjlarını destekliyor bu taraf. Bu tarafta rafineri marjlarının desteklenince bilanço tarafı güçlü kalmaya devam ediyor. Bu açıdan baktığımızda fiyatlama olarak da destek buluyor Tüpraş diye söyleyebiliriz.
0: Evet, bir daha sonra bakalım o zaman. Son dönemde aslında karışık bir tablosu var. 300 TL üzerine çıktığında bir satış geldiğini görüyoruz aslında. Son bir aydır böyle bir tablo dikkatimizi çekmişti. Buraya yönelik teknik açıdan nasıl yorumlarsınız?
1: Aslında Haziran döneminde, Haziran'da zirve test ettikten sonra, 380'ler civarını test ettikten sonra bir düzeltme sürecine girdi. Bu düzeltme sürecini de en azından 264'lü seviyeler üzerinde tamamlamaya çalıştı. MSCI endekslerine alındığı haberi gelince de yukarı yönlü hareketliliğini yeniden başlattı ve 350 seviyelerine kadar yükseliş sergiledi. Ama maalesef bu bölgeyi ciddi anlamda direnç yaptığını gördük. Buradan da yeniden bir düzeltme sürecine girdiğini gördük ki bugün itibariyle özellikle 290'lı seviyeler bizim için oldukça önemli destek seviyelerinden bir tanesi. Burası kırılmadığı sürece sorun yok. Belki tepki alışları gelebilir. Bu tepki alışları bizi yeniden 313, sonrasında da 328'li seviyelere kadar taşıyabilir. Ancak 290 seviyesi kırılacak olursa maalesef aşağı yönlünün bir süre daha, aşağı yönlü baskının bir süre daha devam etmesini ve yeniden 264'lü seviyelerin test edilmesini bekleyeceğiz diyebiliriz.
0: Evet, bir de savunma sanayiden Aselsan'a da bakalım. Oraya da teknik açıdan yorumlayalım. Şimdi zirvesi 450 liraydı. Zirvesinden 50 liralık aşağıda 400 üzerinde tutunmaya çalışıyor. Burada da sanki 400 lira civarında bir mücadele vardı değil mi Aselsan tarafında? Oraya yönelik ne dersiniz?
1: Burada da açıkçası Haziran'dan itibaren 412'li seviyeleri aşmakta güçlük çekiyor. Yine baktığımız zaman hem Ağustos'ta hem Eylül'de bu seviyeleri test edip aşamıyoruz maalesef. Bu

0: seviyeler aşılmadığı sürece de teknik görünümde çoklu tepe oluşumu ve satış baskısı yaratıyor. Eğer biz 412'li seviyeler üzerinde yeniden kapanışlar yapmayı başarabilirsek, günlük kapanışları artırabilirsek yeniden teknik açıdan ilgi artmaya başlayacaktır. Ama bunu görmediğimiz sürece maalesef yine baskı olma olasılığı yüksek ve özellikle 390 seviyesi aşağıda kırılacak olursa da 370-350 bandına kadar bir geri çekilmeden bahsediyor olacağız Aselsan tarafında.
1: Evet, karar öncesi bir de perakende sektörüne bakalım. BİM'i biraz daha açalım istiyorum teknik açıdan. Şimdi zirvesine çok yakın, 425 lira son fiyatlaması. Zirvesi 430 liraydı sanırım, o civarda bir zirve görmüştü. Ne dersiniz oraya yönelik, orada yeniden bir farklı seviyeler, zirveler görür müyüz BİM tarafında?
0: Burada aslında BİM'i destekleyen ana unsur bilanço oldu diye söyleyebiliriz. Çünkü sektördeki diğer paydaşlar güçlü bilanço getiremezken bir maçta güçlü karlılık, güçlü bilanço devam etti. Bununla birlikte de fiyat hareketi de yeniden yukarı döndü diye söyleyebiliriz. 430'lar civarında zirvesi ve hemen hemen bu seviyelerde hareketini devam ettiriyor diye de belirtebiliriz. Özellikle aşağıda trend destek seviyesi göze alınıp yukarı yönlü hareketler burada da izlenebilir. Geri çekilmelerde özellikle 413 seviyesi üzerinde kapanışları devam ettirebiliyorsa yukarı yönlü hareketliliğinde önümüzdeki günlerde 440-450 bandına doğru devam edebileceğini söyleyebiliriz. Olumsuz senaryoda eğer 413 seviyesi kırılacak olursa aşağıda 400-380 bandına doğru bir geri çekilmeden bahsediyor olacağız diye söyleyebiliriz.
1: Evet, yine karar öncesi bir de faize duyarlı holding sektöründen Koç'a bakalım. Şimdi son dönemde Borsa İstanbul'da pozitif relatif bir performans görmüştük. Yine BOFA'nın burada alımları dikkat çekiciydi. Oraya yönelik ne dersiniz teknik açıdan?
0: Burada da açıkçası bilanço çok beğenilmedi bilanço döneminde. Bunun bir miktar satışını gördük bilanço açıklandıktan sonra. Sonrasında da TÜPRAŞ'ın hareketiyle birlikte tekrar toparlanma ve yeniden yukarı yöneliş görmekteyiz. Burada özellikle geri çekilmelerde 214-220 bandı dikkate alınmak kaydıyla yukarı yönlü hareketliliklerde kısa vadede desteklenebilir diye söyleyebiliriz ki özellikle 235 seviyesi geçilecek olursa burada yeniden bir pozitif ayrışma görülebilir diye belirtebilirim. Olumsuz senaryoda özellikle 213 seviyesi kırılacak olursa maalesef burada da satış baskısı 200-190 seviyelerine kadar hissedilebilir diye belirtebiliriz.
1: Evet, sektörel olarak biraz açtık tabii hisse bazlı. Bir de Borsa İstanbul'un genel görünümüne teknik açıdan bakalım. İşte 14.700'lerden bahsettik. Şu an 14.500'leri bir denemeler vardı ama yeniden bir altına sarkma söz konusu. Son fiyatlama 14.440 civarında. Şimdi son zamanda bir ivme kaybı var ama genel hatlarıyla yine baktığımızda yükseliş eğilimi de var diyebilir miyiz Borsa İstanbul'a yönelik? Çünkü içeride desteklenen birçok başlık var. SPK hamlesi dedik. MSCI tarafındaki düzenlemenin tedirginin azalması dedik. İşte Merkez Bankası'ndaki beklentiler derken dışarıdan biraz daha sanki pozitif mi ayrışıyoruz?
0: Burada aslında baktığımızda son hafta evet biraz pozitif ayrıştık yurt dışından diye belirtebiliriz. Ama henüz SPK düzenlemesi geldi ama endekslere ilişkin bir düzenleme gelmedi. Burada açıkçası MSCI'nin özellikle dikkat çektiği konu endekslemeydi. Yarın bir gün endekslemeye de ilişkin bir düzenleme gelirse burada belki pozitif bir ayrışma yeniden söz konusu olabilir. SPK düzenlemeleri oldukça sert gelmeye devam ediyor. İlk düzenleme geldiğinde endeksi ciddi anlamda negatif etkilemişti ki bizi 14.700'lerden 13.900'lere kadar geri çekmişti. Bu düzenlemenin etkisiyle bu hafta baktığımızda da fonların BIST 30 senetlerine yönelmesiyle birlikte de pozitif yönde hareketliliğimize neden oldu diye söyleyebiliriz ki 14.700'lerden aşağı gelmiştik. 13.900'lerde destek bulduk ve yine 14.700'lere yaklaştık diyebiliriz. Oldukça önemli destek noktamız aşağıda 13.900 1900, bundan sonrasında da bunun öncesinde de özellikle 14200-14300 bandı bizim için oldukça önemli. Geri çekilmeleri bu seviyeler üzerinde atlatabilecek olursak önümüzdeki günlerde yeniden yukarı hareketlilik görebiliriz. Burada tabii ki faiz kararının etkili olacağı da söylenebilir. Faiz indirimi gelmeyecek dahi olsa en azından önümüzdeki döneme ilişkin faiz indirimine dair işaretler

0: doları aştı. Son fiyatlamada 102 doları gördük. Dolayısıyla jeopolitikle birlikte bir teknik açıdan da bakalım istiyorum. Kurumlardan da risk uyarıları geliyor. 120 dolar, 150 dolar senaryoları masada. Eğer ki çatışmalar ve saldırılar sürmesi dahilinde. Ne dersiniz? 100 dolar üzeri bir kalıcılık görür müyüz sizce?
1: Burada açıkçası birçok kişinin beklentisi ABD seçimleri öncesinde Trump geri adım atar ve Brent petrol fiyatları geri çekilirdi. Ama maalesef bunun şu an için gerçekleşmediğini görüyoruz ki Trump'ın dünkü açıklamasıyla birlikte de seçimlerin ardına attı diye söyleyebiliriz Brent petroldeki düşüş beklentisini. Bu açıdan baktığımızda da maalesef bütün ülkeleri enflasyon tarafında zor durumda bırakan ana unsur petrol fiyatları olmaya devam ediyor diyebiliriz. Burada özellikle son dönemde uzun zamandır aşamadığı 96 dolar 100 dolar bandını aşmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlilikte desteklenmeye devam ediyor. Bu açıdan baktığımızda özellikle bu fiyatlara alışıyor olması da maalesef negatif tarafa yazılacak ana unsurlardan bir tanesi. Eğer önümüzdeki günlerde de jeopolitik tarafta sakinleşme görmeyecek olursak maalesef petrol fiyatlarının 110-115 dolar seviyelerine kadar hareket ettiğini görmemiz mümkün olacak diye söyleyebilirim. Olumsuz senaryoda özellikle 96 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılacak olursa da yeniden 90-86 dolar bandına doğru bir geri çekilmeden bahsedilebilir.
0: Evet, size bahsettiniz. Trump'ın burada açıklamaları önemliydi. Kasım ara seçimleri öncesinde bir savaşın bitme ihtimali konuştuk ama Trump bunu yine bahsettiniz. Seçim sonrasına attı. Petrol fiyatları düşecek, savaş bitecek ama seçimden sonra dedi. Basın'da hatta 40 dolarlıkta bir senaryo da masaya sürdü. Orayı da açmak gerekiyor. Şimdi bu ortamda bir de ons altına da bakalım yine teknik açıdan. Zayıflayan bir dolar var. Yine jeopolitik riskler altını destekliyor. Diğer yandan tahvil faizleri baskı yaratıyor ama bir de Merkez Bankası'nın alımlarını görüyoruz. Özellikle Çin tarafından gelen. Ne dersiniz, teknik olarak 4400 üzeri kalıcılık mı önemlidir yukarı yönlü gidişatın açılması adına?
1: Aslında baktığımızda son dönem yaşadığı 6000 dolar seviyelerinden yaşadığı büyük düşüşü destekleyen ve yukarı yönlü hareketin sebebi Çin'in alımlarının yeniden göze batması olmuştu diye söyleyebiliriz ki 3900-4000 bandından gelen hareketlilikle birlikte altın fiyatlarının 4700'lü seviyelere kadar yükseldiğini görmüştük. Şu anda bunun bir düzeltmesini yaşıyoruz ve kısa vadede baktığımızda da 4350-4450 bandında fiyatın sıkıştığını görüyoruz. Buradaki yukarı hareketliliğin yeniden başlaması teknik açıdan baktığımızda özellikle 4450 dolarlar üzerinde kapanışlara bağlı. Bunu başarabilirse 4550-4700 bandına doğru yeniden bir hareketlilik görebiliriz ki burada en azından altının beklediğine ABD tarafında faiz artırımı endişelerinin sona ermesi, belki de bir süre sonrasında bunu faiz indirimine, bunu yerine faiz indirimi söylemlerine bırakması olacak ki bu da kısa vadede çok da mümkün görünmüyor açıkçası. Ne zamanki jeopolitik tarafta rahatlama olur, açıklamalarda bu yönde gelmeye başlar, o zaman altının yeniden güçlendiğini görebiliriz. Ama kısa vadede baktığımızda 4450'ler sınır seviye olmak üzere, aşılırsa 4700'lere doğru, aşılamayacak olursa da özellikle de 4350'ler kırılacak olursa da yeniden 4200'lere doğru bir geri çekilme beklenebilir.
0: Evet Ali Bey, çok teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız ve analizleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: İyi seanslar dileyelim. Info Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Ali Acar'la teknik açıdan fiyatlamaları değerlendirdik. Kısa bir reklam arası ardından altın fiyatlarını konuşacağız.

0: An Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: hizmet Turka sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Konuşmaya devam ediyoruz. Bir canlı yayın konuğumuz daha var. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş bizlerle birlikte olacak. İslam Bey, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. İyi bir yayın olsun. Şimdi altın fiyatlarından başlamak istiyorum. 4400 dolar civarındayız. Aslında yatırımcının da kafası burada bir noktada karışık. Çünkü petrol fiyatları 100 doların üzerinde. Tahvil faizleri oldukça yüksek. Fed'in faiz artış ihtimalini konuşuyoruz. Haftaya toplantıyı da takip ediyor olacağız ama bu ortamda altın hala görece güçlü kalmaya devam ediyor. Ne dersiniz burada altın hikayesine karşılık?
1: Özellikle benim de dikkat çekmek istediğim husus, petrol fiyatlarının 100 dolarda, Amerikan tahvil faizlerinin yüksek olduğu bir ortamda, jeopolitik gerilimin de biraz daha tırmandığı bir ortamda, altın tarafındaki 4400 dolar seviyesinden uzaklaşmak istemeyen bir trend çizgisi var. Bunun ana sebepleri şu: birincisi, jeopolitik gerilim devam ederken farklı ülkelerden savaş senaryoları konuşulmaya başlanıyor. Burada sadece Amerikan-İran gerilimi değil, dünya çapında farklı ülkelerde bir savaş hazırlığı mı var sorusunu gündeme getiriyor. Güvenli varlıklara burada talep artıyor. Diğer yandan yine başta Çin olmak üzere merkez bankalarının fiziki altın tarafı canlı ve alımlarına halen devam ediyorlar. Yine Haziran ayında 3950 dolar seviyesi, dip seviyesi görüldü. Şimdi buradan bayağı uzaklaştık ve hem fiziki talepteki artış hem de jeopolitik gerilimin farklı ülkelerde konuşuluyor olması güvenli limanları olan talebi artırdı. Şimdi bugün önemli, kritik bir gün. Hem Amerika'daki enflasyon verileri, hem Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı, yarına gelecek olan yine Amerika'daki enflasyon verisi, bugün ve yarın piyasalarda bir dalgalı seyre mutlaka neden olacaktır. Ancak altın tarafında yine kısa vadede bir dinlenme sürecinin ben devam etme olasılığını güçlü görüyorum kısa vadede. Teknik olarak takip ettiğim seviye aşağıda 4300 dolar destek seviyesi var. Yukarıda 4500 dolar direnç seviyesi var. Bu band aralığında kısa vadede oyalanabilir. Biraz daha orta vadeye baktığınız zaman, yılın son günlerinde veya son aylarında yine yukarı yönde potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Neden? Bugüne kadar gerçek bir savaşı, gerçek bir enflasyonu satın almamış olan bir altın piyasasıyla karşı karşıyayız. Amerika-İran gerilimi nedeniyle petrol fiyatlarının yükselmesi, Amerikan tahvil faizinin yükselmesine rağmen burada artık yükseliş isteğini daha çok kabullenmiş bir piyasa var ve yükseliş yönlü yeni bir hikaye yarışı var altın tarafında. O yüzden bu yıl sonuna kadar 5000 dolar ve üzerindeki denemesini tekrar yapmasını bekliyorum.
0: Evet, bahsettiniz. Merkez Bankası'nın altın alımları aslında en büyük yapısal hikayelerden biri. Çin alımlara devam ediyor. Dolayısıyla aşağı yönlü düzeltmeler olabilir dediniz. Burada bu talebin hala devam etmesi, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmesi güçlü bir güvenlik ağı oluşturur mu? Yani daha da fazla düşmemesi adına.
1: Şimdi teknik olarak yorumlarken reel tarafında gerçekleşen bazı hususlar var. Birincisi, sadece merkez bankaları altın tarafında talebini artırmıyor. Mesela Türkiye'de bile bankadaki altın oranlarına baktığımız zaman yurt dışı yerleşiklerin altın miktarında ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz son 2 yıldır. Yine yastık altındaki altın miktarının ciddi bir anlamda arttığını gözlemliyoruz. Özellikle bu süreçte biz altın rezervleri noktasında hem fiziki tarafta hem altın tarafında talebin hızlı bir şekilde devam ettiğini gözlemliyoruz. Diğer yanda altın işçilik kısmı da çok önemli. Yani bu tarafı fiyat konusunda es geçmemek lazım. Şimdi yurt dışı piyasalarda ithalat yasağından dolayı bizim 12.500 dolara Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir işçilik gördük fiziki altında. Ama son 2 aydır da eksi 1000 dolara kadar Türkiye

0: Bir de en ucuz altın, fiziki altın fiyatı karşımızda var. Bu talebin canlı tutulmasında etkili olan, yine yastık altındaki miktarı artıran önemli bir özellikte. Diğer yandan Avrupa ülkeleri Amerika ve Kanada'daki fiziki altınlarını kendi ülkelerine çekmeye biraz daha yoğunluk verdiğini gözlemliyoruz. Hollanda, Fransa, Almanya gibi birçok ülke altın rezervlerini kendine çekiyor. Bu da aslında hem enflasyon nedeni büyük bir ekonomik krizin habercisi gibi hem de bir savaş senaryosu gibi önümüzde duruyor. Ülkelerin fiziki altınları farklı ülkelere transfer etmesi veya kendi ülkelerine getirmesi de altın tarafındaki talebin canlı tutulmasında önemli bir etken olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet, bir yandan yine bahsettik, yarın ABD tüfeği bekliyoruz. Öncesinde yine tahvil faizleri oldukça yüksek. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Piyasalarda biraz klasik reel faiz altın korelasyonu zayıflıyor mu? Çünkü tahvil faizleri bu kadar yüksekken, ya yani taşıma maliyetlerini de bu kadar arttırmasıyla altının görece hala 4400 dolarda tutunma isteğini nasıl yorumlarsınız? Yani buradaki bu klasik algı ezber bozuluyor mu sizce?
0: Şimdi ben Ocak ayındaki yapmış olduğumuz yayınlara atıfta bulunarak altın tarafında yıllık bazda şöyle bir öngörüm var. Yani bir manipülasyon piyasası altın ve gümüşe bel bağlayarak hayaller kurmayı, altın tarafında paradan para kazanma değil parayı koruma yılıdır. 2026 yılında uyarılarım vardı Ocak ayında. Bugüne kadar geldiğimiz noktada ciddi bir anlamda bir manipülasyon piyasası oluştuğunu gözlemliyoruz. Burada yatırımcıya düşen görev güçlü bir psikoloji, iyi bir finansal okuryazarlık. Yani hikayeye sadece tek taraflı bakmamak lazım. Yani burada Amerikan tahvil faizleri güçlü, dolar güçlü, o yüzden altın baskı altında kaldı, o yüzden Fed'in tekrar devreye girmesi lazım gibi ezberlerin bozulduğu bir süreç var. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bakın, savaş ve enflasyon. 2026 yılında savaşı da gördük, enflasyonu da gördük. Buna rağmen altın fiyatları baskı altında kaldı, hatta ciddi bir anlamda değer kaybetti. Şimdi ezberin bozulduğu bir dönemse eğer, Fed faiz artırdığı zaman bu sefer altın tarafındaki düşüşü beklemekten ziyade yükseliş olabilir mi? Olabilir. Savaş çıkmasına rağmen altın fiyatları geriliyorsa, bu kadar yüksek enflasyona karşı altın fiyatları geriliyorsa, Fed'in faiz artırmaları da altın fiyatlarını düşürmeyebilir. Ters korelasyonu böyle bakmak lazım. Yani teknik ve mantık çok işlemiyor bu yıl. Genelde Amerika'nın başta olmak üzere Çin, Rusya gibi birçok ülkenin fiziki varlıkları stokladığı bir yıl 2026 yılı. Amerikan tahvil faizlerinde çok köpük ve balon haberlerinin yapıldığını ben şahsen bu yıl gözlemliyorum. Ama sonuçta baktığımız zaman da Amerika hazinesi kendi tahvillerini kendi almak zorunda kaldı gibi bir gerçekle karşı karşıya kaldı. Doları tercih etmeyen, dolardan uzaklaşan ülkeleri göz ardı etmemek lazım. Altın güvenli limandır ve merkez bankaları bu yıl, hatta bu yıl sonuna kadar da bu stoklarını artırmak için bence bayağı gayret gösterecektir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da bu merkez bankasılardan bir tanesidir. Savaş döneminde satılan altınları yerine koydu ve bu fiziki talepleri göz önünde bulundurduğumuz zaman dünyada aslında tahvillere, dolar gibi para birimlerine değil de daha çok altın gibi güvenli limanlara geçişlerin hızlandığı bir dönem. Ama tutup da bunu 5000 dolar üzerinden maliyet yapmazlar. Yani sonuçta kendine göre bir planları var. Bilerek ve isteyerek bu manipülasyon piyasasını devam ettiriyorlar. O yüzden ucuzdan Amerika olsun, İsrail olsun, işte Rusya olsun, Çin olsun, ucuzdan dünyadaki bütün altınları topluyorlar.
1: Evet, bir yatırımcı açısından baktığımız aslında bugün ekrana bakan yatırımcı artık geç mi kaldım altın almakta gibi bir soruya düşebiliyor. Şimdi yatırımcının önünde birçok da araç seçimi var. Fiziki altın, evet. Altın fonu, ETF gibi. Sizce burada evet. Böyle bir ortamda hangi yaklaşım daha anlamlı olur? Çünkü yine bahsettik, Fed'in faiz artışı dedik, tahviller yüksek, petrol fiyatları yüksek. Ne önerirsiniz yani kısa vadeli yatırımcı ile uzun vadeli yatırımcının ayrışması adına? Diyelim çok da kısa bir süremiz kaldı.
0: Son 20 yıla baktığımız zaman altın tarafında hiçbir zaman gecikme olmadığını, altın tarafında her zaman fırsatların olduğunu yıllar bize, tarih bize göstermiş oluyor. Burada kişinin saklama koşullarına göre tercihleri değişiyor. Ama Türkiye üzerinde konuşursak şu anda kapalı çarşı piyasasında fiziki altın işçilik kaynaklı dünyanın en ucuz altın olduğunu söyleyebiliriz. İşçilik kapandı, -1000 dolarlara kadar geldi. Fiziki altın oldukça ucuz ama saklama koşulları müsait olmayanlar yine ETF'lerde, fonlarda bu işleri yapabilir. Önemli olan kısası şu, kısa vadeli işlemlerden uzak durup uzun vadeli bir strateji belirlemenin daha mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, yine biraz süremiz daha var. Bir de petrolü de değinelim istiyorum bu kadar bahsetmişken. Şimdi 100 doların üzerine çıkan bir petrol.

0: kurum tahminlerinden de yukarı yönlü revizyonlar geliyor. İşte 120 dolar, 150 dolar senaryolarını duyuyoruz. Hürmüz'ün kapalı kalması, işte tesislere yönelik saldırılar derken. Oraya yönelik ne dersiniz? Yani bir piyasalar biraz 100 dolara alıştı mı sizce?
1: Alıştı, hem de çabuk alıştı. Biz savaş ilk başladığı zaman 120 dolarları gördük. İşte o 150-200 dolarlar o zaman da konuşuluyordu. Ama nihayetinde baktık belli bir bant aralığına sıkıştı. Benim kişisel öngörüm ve tahminim şu yönde. Trump'ın yeni açıklaması işte Kasım'dan sonra bu savaş bitecek dedi. Ama çok güvenilir bir söz değil bana göre. Ama sonuç itibariyle ben petrol tarafında kısa vadede düşüş beklediğimi söyleyebilirim. 70 dolar ve altına sarkabilir bu yıl sonuna kadar. O yüzden yükselişleri değil de daha çok düşüş yönlü beklentimi koruduğumu söyleyebilirim.
0: Evet İslam Bey, çok teşekkür ediyoruz gerek katkılarınız ve değerlendirmeniz için. İyi seanslar dileyelim size de. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'le altın ve petrol fiyatlarını değerlendirdik. Yatırım günlüğünü burada noktalıyoruz. Birazdan hisse haftasıyla yeniden karşınızdayız.

0: her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Milyonlarca tatil tercihini yönetmek kolay değil. Ama kolaylaştırmak için çalışan binden fazla ETS'li var. Tıpkı benim gibi.
2: Tam 35 yıldır ETS teknolojiyi önce misafirleri için geliştiriyor.

0: krediniz burada. Eğitim, beyaz eşya ya da mobilya. Tüm ihtiyaçlarımız için mobil deniz, internet bankacılığı veya şubelerimizden hemen başvurabilirsiniz.
1: Net Global Boru Üretim Tesisi ve Güneş Enerjisi Santrallerinden aldığı üretim gücünü vagon fabrikası yatırımıyla büyütüyor. Tam otomasyonlu, topraksız jeotermal serasındaki üretimiyle farklı sektörlerde sürdürülebilir değer yaratmaya devam eden Net Global şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 9-10-11 Eylül. Konsorsiyum lideri Tacirler Yatırım.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: bitti. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
3: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
6: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
5: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
5: Hocam hızlı.

100 dolar üzerine çıkan bir Brent petrol ve Hürmüz Boğazı'ndan tek hanelere kadar gerileyen bir tanker trafiğini takip ediyoruz. Dolayısıyla da deniz taşımacılığında jeopolitik riskler yeniden belirleyici hale geliyor. Bir tarafta tanker navlun fiyatları, diğer tarafta uzayan rotalar derken küresel ticaret ve kuru yük piyasası da bu durumdan etkileniyor. Dolayısıyla 3 tane büyük deniz taşımacılığı şirketi üzerinden bu son tabloyu değerlendireceğiz. Ama önce gidelim bakalım borsalardaki son fiyatlamalara. Çin Şangay günü yarım puanlık eksi tarafta tamamladı. Asya tarafında zaten satış baskısı öne çıkmıştı diyelim ve hemen bakalım Çin merkezi bir büyük deniz taşımacılığı olan şirket Costco Shipping diyelim. Konteyner taşımacılığı üzerine odaklanan bu şirket aslında fiyatlar biraz daha farklılaşıyor. Çünkü şirketin performansı doğrudan petrol fiyatlarından ziyade yine küresel ticaret hattından navlun fiyatları derken ana ticaret rotaların aksamalarındaki seyre kadar bağlanan da bir zincire sahip. Şirketin detayları ekranda görüyoruz. Özellikle Hürmüz ve Kızıldeniz'deki bu kritik geçişlerdeki sorunların yaşanması rotalar uzatıyor dedik. Maliyetleri artıyor, tanker geçişleri kısıtlanıyor derken bu şirkette bu ortamda etkilenmeye devam ediyor diyelim. Özellikle Çin ve ABD arasındaki ticaret ki tarifeler, Trump'ın açıkladığı karşılıklı tarifelerle de bu şirkette yine Costco açısından küresel talep tarafından da belirleyici diyelim. Bu ortamda bakalım ise performansına yılın başından itibaren %10'luk bir yükseliş. Son bir ayda da %5'lik bir prim kazanmış. Aslında tankerlerdeki kadar sert bir fiyatlama yok. Birazdan o şirketlerin detaylarına bakacağız. Tabii bundan sonraki asıl soru jeopolitik bu riskin konteyner navlunlarını ne kadar daha yüksek tutabileceği tarafına odaklanıyor. Bu da şirket karlılıklarına ne kadar ölçüde yansıyacak diyelim. Bundan sonra tabii ki ABD ve Orta Doğu'daki kaynaklı riskler belirleyici. Bir de bakalım DAX endeksine. Avrupa borsalarında sınırlı bir yükseliş var. Yatay bir seyir takip ediyoruz. Avrupa borsaları bugünkü ECB kararını bekliyor diyelim ve deniz taşımacılığından petrol taşımacılığına geçelim. Yine deniz yoluyla petrol taşıyan bir şirket Frontline. Kıbrıs'ta merkezi bulunuyor ama Norveç tarafından yönetiliyor. Ham petrol taşıyan büyük bir şirket. Yine burada navlun fiyatlarının yanı sıra yine Brent petrol fiyatı da oldukça önemli. Şirketin gelirlerini zaten doğrudan etkileyen bir kalem olarak karşımıza çıkarken yine rotaların bu kadar uzaması da maliyet kalemini oldukça yükseltiyor. Arzın sıkışması ve güvenlik riskinin artması da tanker piyasasını en çok etkileyen başlıklardan biri oluyor. Hemen bakalım bu ortamda ise performansına bu yıl %125, son 6 ayda da %125 bu yıl büyürken son 6 ayda %55 geri çekilme yaşamış. Tekrar düzelteyim, %55 bir yükselme yaşamış. Notlarda biraz karıştırdık. Buradan sonra tabii ki iki tarafta da bir yükseliş eğilimi varken aslında bundan sonraki kritik soru Brent petrol ne kadar 100 dolar üzerinde kalacak veya bir kalıcılık sağlayacak mı? Yeni zirveler görecek mi? Hürmüz kaynaklı bu arz sıkışıklığı açılacak mı? Burada tabii kalıcı barış anlaşması bekleniyor ki Trump da ara seçimler sonrasında İran'la barış anlaşması gelecek sinyalini de verdi diyelim. Bir de bakalım Güney Kore Kospi Endeksinde de sınırlı geri çekilmeyle günü tamamladı diyelim. O taraftan bir şirketin daha detaylarına bakalım. Yine Güney Kore merkezi Pan Ocean diyelim. Aslında burada petrol tankerlerinden çıkıp biraz daha kuru yük tarafına geçiyoruz. Özellikle kömür, demir cevheri, tahıl gibi birçok ürünü deniz yoluyla taşıyan bir şirket. Dolayısıyla petrol fiyatından çok burada Çin'in emtia talebinden demir cevheri yani emtia grubunun fiyatlamalarından da etkileyen bir başlık diyelim. İse performansa yükselişler karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla 3 farklı deniz taşımacılığı şirketinden 3 farklı hikaye gördük diyelim. Bir de Pan Ocean'ın şirketine de hisse performansına bakalım. Bu yıl %55, son 6 ayda da %15'lik bir prim de göstermiş. Dolayısıyla hikayeler farklı olsa da ortak nokta yine deniz yollarındaki değişime geliyor. Trafik bu kadar düşük kaldıkça Hürmüz tarafından rotalar, navlun, maliyetler derken yeniden fiyatlamalar devam ediyor. Bundan sonraki süreç sadece yüklere, tankerlerin geçişlerine bakmayacağız. O yükün hangi rotadan hangi maliyette geçeceğine odaklanacağız diyelim ve satlasını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.

0: Bizde komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 30, Sakarya ve Bursa 31, Balıkesir 32. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 14. Konya 30, Kayseri ve Sivas 29, Nevşehir 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Denizli 37, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 32, Adana 35, Kahramanmaraş 36, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17. Bolu 30, Karabük 33, Rize 25, Samsun 26. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 7. Malatya ve Erzincan 31, Van 25, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 32, Şanlıurfa 36, Siirt 34 ve Diyarbakır 35 derece.

0: insan en çok ne zaman yorulur bilir misin?
1: Yo yo, soğuktan değil.
0: Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

0: 45 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
2: Hangi krediye girin

0: yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her markada.
1: Bankam, Tombank, kartıma değil. Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a.

0: Drink sat.
1: Herkes iyi olduğunu söyler. Ama iyi olmak söylemek kadar kolay mı? Meyveyi meyve gibi bırakmak. Topraktan geleni özünü bozmadan sofraya ulaştırmak. Kolay değildir. Bizim işimiz Pulse olarak tam da bu. Atıştırmalığı sağlıklı yapmak. Her ana lezzet katmak. Gerçek tadı paylaşmak. Bazen de paylaşmaya kıyamamak. Yani zoru başarmak. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pulse. Özünde iyilik var.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.
2: Sağlam bank gücülük.
3: 5-11 Eylül arasında Bin'de efsane Baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
4: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle. Otobit'te.
5: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
4: Çünkü 3-4-5 All-Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All-Star YKS'de ve LGS'de yanında.

açık piyasa işlemleri. Para politikası uygulaması açısından merkez bankalarının piyasadaki para miktarını arttırmak ya da azaltmak amacıyla hazine kağıdı alım veya satım işlemlerini yapmasıdır. API çerçevesinde bu kağıtların alım satımı kesin alım satım olabileceği gibi geri satım vaadiyle alım yani repo ya da geri alım vaadiyle satım yani ters repo biçiminde de yapılabilir.

0: verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

Efendim özel yayında karşınızdayız. Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası saatler 14'ü gösterdiğinde Eylül ayına ilişkin para politikası toplantı notlarını paylaşmış olacak. Politika faizin

0: geldiği noktayı bu kararla da anlamış olacağız. Beklentiler %37 bandında politika faizinin kalması yönünde. Peki Merkez Bankası karar metninde hangi notlara temas edecek? Orta vadeli program sonrasında Merkez Bankası'nın bu karar metninde öne çıkacak hususlar önemli. Bu toplantı sonrasında da iki toplantı kalıyor. Bir tanesi 22 Ekim'de, diğeri ise Aralık ayında gerçekleşecek. 10 Aralık'ta Merkez Bankası kararını verecek. Bir de Kasım ayında 12 Kasım enflasyon raporu sunumunu da göreceğiz. Bu bağlamda düşündüğümüzde artık senenin son düzlüğüne giriyoruz. Konuklarımızla öncesinde olası beklentileri masaya yatıracağız. Karar sonrasında da kararı değerlendireceğiz. Bizlere stüdyoda Avro Portföy Yönetimi yönetici ortağı Arzu Odabaşı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler Uğur.
0: Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru eşlik ediyor. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok sağ
0: ol. Uzaktan İş Portföy Yönetimi Baş Ekonomisti Hande Şekerci ve Meksa Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcineli eşlik edecek. Hoş geldiniz sizler de.
3: Hoş bulduk.
4: Merhaba, teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ediyoruz. Figen Hanım, sizle başlayalım. Ne beklersiniz Merkez Bankası'ndan?
3: Ben faiz indirimi bekleyen azınlıktayım Uğur Bey. Yani ben bu toplantıda bir şey de olsa, ufak bir adım da olsa bir indirim bekliyorum veya önden yüklemeli yapacağı adımı bu toplantıda açıkçası atmasını bekliyorum. Birazcık daha bu son gelen veriler doğrultusunda ekonomiye baktığımızda böyle bir yavaşlama emarelerini daha hissettiğimiz bir dönem olduğu için ben bu toplantıda indirim bekleyen taraftayım.
0: Hande Hanım, siz ne dersiniz? Merkez Bankası nasıl bir toplantı gösterecek bizlere? Bir faiz indirimi bekler misiniz? Siz de Figen Hanım gibi.
4: Geçtiklik beklemiyorum. Sabit tutulacağını düşünüyorum. Yakın zamanda Ağustos ayının sonlarında 3. haftasının bitimine doğru Merkez Bankası bir normalleşme gerçekleştirdi fonlama kompozisyonunda. Fonlama maliyetiyle politika faizi eşitlenmiş oldu. Yani tekrar TCMB temel politika aracına döndü %37 ile. Burada da zaten 3 puanlık aslında bir gevşeme ve normalleşme gördük. Biraz daha piyasanın sindirmesine bekleyeceğim düşünüyorum Merkez Bankası'nın. Eylül'de o nedenle bir değişiklik beklemiyorum. Ekim ayında bekliyorum indirime. 100 bas puanlık bir indirim bekliyorum Ekim ayında.
0: 2 dakikadan az bir süre kaldı. Merkez Bankası'nın kararını göreceğiz. BIST endeksinde 14.444 puan seviyesi an itibariyle hakim. Bir miktar geri çekilme var. Dolar TL'de de 48 lira 49 kuruşu görüyoruz. Nasıl bir toplantı beklersiniz ve nasıl bir toplantı metni?
1: Tabii burada ben daha çok faizin seviyesinden daha çok enflasyonla alakalı sürecin öne çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani faizle birlikte, enflasyonla birlikte faiz düşüyorsa ne mutlu olacağımız bir durumla karşı karşıyayız. O nedenle belki Ekim ve Aralık aylarında yapacağı faiz indirimine yönelik bir yer açma toplantısı olabilir bu. Metnin detaylarında bu mesajları görebiliriz. Ama bu ay faizi sabit tutmasını bekliyorum Uğur.
0: Merkez Bankası faizi sabit tutar mı bu toplantıda?
2: Faiz değişmez. Faiz sabit. Metin güvercin. Sonraki toplantı için piyasayı faiz indirimine hazırlayan bir metinle, biraz daha güvercin bir metinle piyasaya gelmesini bekleriz.
0: Niye?
2: Yani şöyle, şimdi zaten birkaç hafta önce Hande Hanım dediği gibi böyle bir hani haftalık repoya döndü. Bir 37'ye getirdi. Bunu biraz daha izlemek isteyecektir diye
0: ama
2: değerlendiriyorum.
0: Ama birkaç hafta önce petrol 103 dolar değildi. Şimdi bir de 100 doların üzerinde bir petrol var.
2: Ya şimdi orada şöyle, bir makas var, bir alan var. Yani petrol fiyatları ne kadar tabii 3 haneli rakamlarda kalıcı olacak onu bakmak lazım ama şunu da biliyoruz, ekonomi yönetiminden biliyorsun yeni veri aldık OVP'de. Petrol fiyatlarıyla ilişkin ekonomi yönetiminin beklentisi böyle 3 hanelerde kalıcılık değil. Haliyle adımlarını bu varsayımla atma ihtimalini ben daha zayıf görüyorum. Çünkü OVP'de de biliyorsun Merkez Bankası katılımıyla yine oradaki kararlar şekilleniyor. Biraz orada petrol fiyatları ilişkin beklenti belki iyimser de kalmış olabilir. Ayrı bir tartışma konusu. Ama şu an için bu 100 dolar civarındaki petrol fiyatlarının Merkez Bankası'nı bu toplantıda indirim değil, bu toplantıda pas geçme ama metin anlamında biraz daha piyasayı faiz indirimine hazırlama noktasında bir PPK gelecek diye değerlendiriyorum. Mesela şu vurgu yüksek olabilir.
0: Evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi. Politika faizi %37'de sabit

0: kaldı. Lütfen tamamlayın siz cümlenizi.
1: Şimdi burada dediğim gibi zaten bir adım attı, piyasa izleyecektir. Hem iç talep tarafında, dezenflasyonist tarafında izleyecektir. Hem de özellikle rezerv birikimi ve rezerv kompozisyonu ne yönde şekilleniyor, buna bakacaktır. Biraz daha detaylı konuşuruz. Çünkü rezervlerin seviyesi, yapısı fena gitmiyor ama geldiğimiz nokta itibariyle kritik de bir hal aldı. Yani o yüzden Merkez Bankası artık sadece iç talep ve enflasyona bakmıyor. İçeriye gelen sermaye akımı üzerinden de bence fiyatlama ve faiz kararını belirliyor diyebilirim. Büyüme verisinden sonra tabii ilk PPK büyüme verisinde de şunu gördük zaten. İç talep özellikle o uzun süredir kırılamayan iç talep dezenflasyonist sürece ciddi anlamda destek vermişti. Bu noktada yani pas beklenen karar ama metne bakacağız şimdi birazdan. Metinde zannediyorum ki biraz daha faiz indirimine piyasayı hazırlayacak cümleler alırız.
0: 3 faiz diliminde de Merkez Bankası faizi değiştirmeyi düşünmedi. Politika faizi %37'de sabit kalırken diğer yandan burada borç verme faiz oranı %40'ta. Gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise %35.5'te sabit tutuldu. Aylık dalgalanmalara karşın son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması için iç talepteki zayıf seyri teyit etmektedir. Diğer taraftan jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümlü etkileri yakından takip edilmektedir. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimli ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaşacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makro ihtiyati adımlarla desteklenecektir. Diğer yandan likidite koşullarına da Merkez Bankası temas ediyor. Burada da likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Politika kararlarını kurul enflasyonu orta vadede %5 hedefine ulaştıracak, parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır demiş Merkez Bankası Para Politikası Kurulu metninde öne çıkan hususlar bu şekilde. Bu kararla birlikte son 5 toplantıda da Merkez Bankası pas geçmiş oldu. 5. kez pas geçmiş oldu. Politika faizi %37'de kaldı. Gecelik vadede borç verme faiz oranı %40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise %35.5'te sabit kaldı. Eylül toplantısında Merkez Bankası faizleri indirmeyi düşünmedi. Nasıl buldunuz kararı Arzu Hanım?
2: Evet, sonuçta beklentiler doğrultusunda bir kararla karşı karşıyayız Uğur. Tabii burada öyle bir noktadayız ki yani tamam bunu bekliyorduk ama Ekim ve Aralık'ta nasıl bir resimle karşılaşacağız? Biraz da onu anlamaya çalışıyoruz. Hani benim yine bas senaryom aslında yani şöyle bir genel resme baktığımda bu dönemde yani Ekim ve Aralık'ta bir yüzer bas puan daha yani yüzer bas puan indirim yaparak biraz daha bu faiz indirim yani enflasyonun dezenflasyon sürecindeyiz. Enflasyon iniş yönünde işte 31'lere geldik. Bu sürece doğru hazırlanacağımız yönünde. Dolayısıyla eğer yıl sonunu biz şöyle bir 33-34'lerle bitirebiliyorsak ne ala diyeceğim bir durum söz konusu. Günün sonunda enflasyonla başa çıkmaya çalışıyoruz ve OVP'den de gelen mesaj aşağı yukarı aynı. Yani dezenflasyon sürecindeyiz ama hedef burada faiz

0: enflasyonun inmesiyle birlikte faizin inişi. Dolayısıyla bu kesintisi sürdürülürse ve jeopolitik süreçler, bütün bu içinde bulunduğumuz konular biraz daha ateşlenmeyip daha rahatlarsa, içeride de bir takım işte kendi talep koşullarımız, ki iş talepte bir yavaşlama var, o bizim için önemli. Para ve maliye politikalarının desteği güçlü ve önemli bir şekilde devam ediyor dezenflasyon sürecinde. Dolayısıyla benim buradaki ve yine Brent tabii ki burada mesela yüzün üstüne geldi. Bu hiç istemediğimiz bir şey. Dolayısıyla biraz bir tarafta da TL var. Türk lirasına olan ilginin de azalmaması gerekiyor. Rezerv politikalarımızın da sağlam durması gerekiyor. Dolayısıyla burada biraz daha eğer bu dezenflasyon sürecin devam edeceğini düşünürsek, ki bu beklenti ağırlıklı gidiyor. Ben biraz daha burada işte iki toplantıda hafif bir indirimle karşı karşıya kalabileceğimizi tahmin ediyorum, ama böyle çok güçlü bir indirim olma olasılığı şu anda düşük. Yani enflasyon 28-29'a doğru indiği koşulda, ki inşallah oraya doğru oraları görürüz. Brent inşallah 100 doların altını, 100 dolar üstü de kalmaz ve altına hemen geri döner. Çünkü bizim için orası çok kritik. Enerji ve arz şokları tarafında güçlü bir şok yaşıyoruz.
1: İnecek gibi gözükmüyor. Trump seçimden sonraya böyle kaldı, savaşın bitiş tarihi,
0: evet,
1: dedi.
0: Evet,
1: uluslararası basın 2029'a işaret ediyor. Karşılıklı saldırılar devam ediyor. Tankerler vuruluyor. Bu koşullarda sanki 100 dolar seviyesinin daha üzerindeki seviyeler hakim olacak,
0: evet,
1: gibi.
0: İran'da her türlü saldırıya karşı, şiddetli saldırıya karşı da hazırız diyor. Dolayısıyla bu iş biraz devam edecek. Yani bu stres biraz devam edecek, ama biz de eğer dezenflasyon sürecini bu şekilde yönetirsek hafif bir indirimle yılı tamamlarız diye düşünüyorum.
1: Figen Hanım, nasıl buldunuz kararı? Özellikle ilk paragrafta iç talebi ifade ediyor. İç talepteki zayıf seyre değiniyor Merkez Bankası ve enerji maliyetlerinin enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunun altını çiziyor. Nasıl okumak gerekir sabit kalan bu kararı?
2: Aslında şöyle Uğur Bey, yani ben metne baktığımda tabii ikinci paragrafta değişiklikler var göze çarpan. Orada aslında biraz önce konuştuğumuz iç talepteki zayıflığın teyit edildiğini ifade etmiş Merkez Bankası, ama onu durduran sebebinde aslında işte biraz önce konuştuğumuz gibi enerji fiyatları olduğunu söylemiş. Ben gerçi bu toplantıda bunu biraz göz ardı etme ihtimalini kuvvetli görüyordum açıkçası. Çünkü mesela petrol fiyatlarında ciddi bir sert yukarı trend var. Önümüzdeki ayda bu trend devam etme olasılığı var, ama bir yandan da yani böyle iki taraf düşünebiliriz. Bir tarafta yavaşlayan bir ekonomi var ve Merkez Bankası da aslında bunu teyit edildiğini ifade ediyor. Diğer tarafta da petrol var. Şimdi bu ay için Merkez Bankası işin bu tarafındaki riskleri görmeyi tercih etmiş. Ama tabii burada her ay olan gecikme, çünkü sonuçta faiz indirimlerinin etkisi de biliyorsunuz ekonomiye gecikmeli olarak açıkçası yansıyor. Yani benim gördüğüm tabloda artık Merkez Bankası'nın hani bu hamleyi biraz atması gerekiyor diye açıkçası düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey düşünmüyorum. Yani petrol fiyatları evet yükseliyor, evet enflasyon risk, ama bu bir noktada ekonomiyi durdurucu, büyümeyi baskılayıcı bir etki de yaratacaktır. Yani Merkez Bankası'nın aslında şu anki hani en hani tek bir bakış açısı, yani daha doğrusu bir bakış açısında yoğunlaşma var. Yani petrol fiyatları yükseliyor, enflasyonun baskı geliyor. Tamam, evet, ama bu bir noktada ekonomiyi durduracaktır. Merkez Bankası'nın bunu da hani hesaplıyor olması gerekiyor diye açıkçası düşünüyorum. Bir de tabii şeyin bence biraz şey de etkiliydi. Ya birkaç haftadır şöyle bir şey gözlemliyoruz Uğur Bey, petrol tarafında hem jeopolitik riskler yükseliyor, hem stoklar tarafında sıkıntı var. Yani mesela geçtiğimiz bu jeopolitik risk, yani İran'la Amerika tansiyon yükseldiğinde aslında stoklarda bu tarz bir gerginlik yoktu. OPEC tarafında da ciddi bir üretim artışı gidiliyordu sürekli burada tansiyon arttığında. Bu iki haftada biz şöyle bir şey gördük. Hem OPEC tarafından bu arttırım gelmedi, stoklar tarafında da ciddi bir azalma söz konusu. Dolayısıyla evet, petrol tarafı ürkütücü, bunu kabul ediyorum, ama diğer taraftan hani böyle iki taraflı bakmak lazım olaya. Yani sadece sonuçta bu 100 doların üzerine çıktığında şirketler aynı şekilde üretime devam etmek istemeyecektir maliyetleri. Hani maliyetler yükseldikçe farklı davranış modelleri söz konusu olabilir. Biraz hani bunu göz ardı etmemek lazım diye düşünüyorum.
1: Hande Hanım, siz hangi notları ön plana çıkarırsınız?
3: Merkez Bankası'nın metnine baktığımızda aslında tabii biraz daha değişiklikler var. Özellikle enflasyonla ilgili. Ben en çok bugün hani sabit bırakmasını, faizini bekliyorduk ama Eylül enflasyonu var önümüzde. Onunla ilgili acaba nasıl bir mesaj verecek Merkez Bankası? En çok o konuda meraktaydım. Biraz aslında sanki hani daha ılımlı kalma ihtimalini görüyorum ben metinden. Yani Merkez Bankası'nın en azından bu ayın ilk 10 gününe dair değerlendirmelerini biraz böyle ifadelerden çıkarmaya çalışınca, çünkü TCMB diyor ki hem son dönemdeki enflasyon gerçekleşmeleri ana eğilimin gerilediğine işaret ediyor. Diyor ki bunu biliyoruz, hani yaz aylarında ve Ağustos ayı dahil enflasyon aslında ılımlı kalmıştı. Gıda fiyatlarında da öyle çok olumsuz bir seyir yoktu kesinlikle, ki Ağustos enflasyonda hatta hatırlarsanız ayın ilk haftalarında beklentiler aylık %2,5'lardaydı. Ondan sonra geriye geldi. Bizim beklentimiz daha düşüktü. Gerçekleşmenin de bir miktar altındaydı bizim tahminimiz. Ama yine de hani ılımlı bir enflasyon gördük. Burada TCMB'nin metindeki öncü göstergelerin de enflasyonun ana eğilimiyle ilgili aslında biraz daha pozitif sinyal verdiğini belirtmesi, ki bu da öncü göstergeler dediği aslında orada ifade edilen Eylül enflasyonunun bir kısmı oluyor. Tabii ki hani ayın daha tamamı değil ama biraz endişe etmemiz sebebi Eylül enflasyonuyla ilgili. Hani biliyorsunuz zaten maalesef hani son birkaç senedir bazı ayların ilave ekstra enflasyon görünümünde daha da bozulmaya işaret edebildiğini görüyoruz. Yılbaşı bunlardan bir tanesi. Yani Ocak ya da Şubat ayları, ki ücret artışları da orada, onların dolaylı etkileri de devreye giriyor. Özellikle hizmet sektörüyle ilgili bazı kalemlerde çok belirgin fiyat artışları olabiliyor. Eylül'de biraz öyle mevsimsellik olarak hani enflasyon görünümünün bozulduğu, okulların açıldığı, ki bütün dünyada aslında Eylül enflasyonunda bir genelde hızlanma olabiliyor. Şimdi biz bir süredir hani dediğim gibi aylık olarak nispeten ılımlı enflasyon seviyeleri görüyoruz. Örneğin Ağustos bunlardan bir tanesiydi. Ondan önce de yine yaz aylarında aslında daha ılımlı diyebileceğimiz rakamlar gördük. Yani aylık olarak %2'nin altındayız uzunca bir süredir. Hatta Haziran ayında %1'in de hafif altındaydı. Ama şimdi Eylül'de hani şimdiden daha henüz fiyat toplamadık tam olarak ama %2,5'lar, 3'ler söz konusu olabilir. Hani umarım tabii daha da fiyat toplayınca biraz daha ortaya çıkacaktır. Şu anda çok afaki belirtiyorum. Hani bir tahmini içermiyor. Uzun vadeli projeksiyonlarımıza sadece koyduğumuz rakamlar %3'ler civarında. Eylül enflasyonu için. Biz de Merkez Bankası'ndan önümüzdeki dönemde artık bundan sonra Ekim ayından itibaren bir faiz indirimi bekliyoruz. Sınırlı ve temkinli de olsa. Tabii ki küresel gelişmelerin farkındayız. Maalesef hani savaşlar devam ediyor. Ukrayna Rusya ile ilgili halen 5. yılına girdi şu anda ve 1. Dünya Savaşı'ndan daha uzun sürüyor artık bu tarihten itibaren Ukrayna Rusya Savaşı. Hani burada da çok belirgin bir çözülme maalesef kısa vadede yok gibi gözüküyor. Orta Doğu'da savaşın az önce siz de bahsettiniz. Herhalde belki bir 2027'nin ilk 6 ayına da sarkma ihtimali var gibi gözüküyor. Bunlar da belli ki kış aylarına biz girerken maalesef doğalgaz fiyatlarını ve petrol fiyatlarını yüksek tutacak. Türkiye'de hani tabii enerji ithalatçısı olduğu için bunlardan etkilenecek manşet enflasyon tarafında. Ama bizim için tabii para politikası açısından aynı zamanda gıda ve enerji gibi kalemleri dışladığımız kısımlar da çok önemli. Çekirdek enflasyona benzer diyebiliriz. Hani tam çekirdek enflasyon olmasa da. Şimdi ben en azından bu metinde Merkez Bankası'nın hani Eylül enflasyonu ile ilgili böyle demek ki çok hani majör bir risk şimdilik görmemesini olumlu buldum. Bu da aslında Ekim ayında bizim öngördüğümüz bir temkinli 100 bas puanlık örneğin diyelim. Hani tabii ki enflasyon görünümüne göre bunun miktarı da değişebilir ama aşağı yukarı değişebilir ama hani şimdilik sanki bu görünümle uyumlu gibi gözüküyor. Zaten Merkez Bankası uzunca bir süredir iç taleple ilgili o zayıf seyri belirtiyor, özellikle vurguluyor metinlerde. Gerçekten de hani biz de kendi hazırladığımız ısı haritasına baktığımız zaman taşıt satışları gibi, beyaz eşya satışları, kredi kartı harcamaları gibi göstergelerde gerçekten

0: gerçekten bir yavaşlama, bir güç kaybı var. Bu da en azından hani belki de hizmet sektörüyle ilgili fiyat artışlarının, zamların daha limitli kalmasına da yardımcı oluyor olabilir. Bunları göreceğiz önümüzdeki dönemde ama şimdilik hani bu metin ve bugünkü karar bizim tahminimizle uyumlu diyebilirim. Yani önümüzdeki döneme dair öngörülerimizle, yani Ekim'de bir adet faiz indirimi, daha sonra Kasım'da zaten enflasyon raporunu göreceğiz ve Merkez Bankası orada da OVP ile daha hani önümüzdeki dönem için kadük kalan bazı tahminleri OVP ile programla uyumlu hale zaten getirecektir. Zaten hani Merkez Bankası ile birlikte yapıldı OVP'deki de tabii enflasyon tahminleri. 2027 için hani biraz daha net bir mesaj verecektir Merkez Bankası Kasım ayında diye düşünüyoruz. Bundan sonra da Aralık'ta da eğer tabii ki dış gelişmeler izin verebilirse bir tane daha bence faiz indirimi olabilir. Yani yılı %35'lik bir politika faiziyle bitirmemiz mümkün. Bunun üzerindeki tabii en büyük risklerden bir tanesi savaşlar. Hani işlerin daha da eskale olması ve kötüleşmesi ihtimali. Bir tanesi de yurt dışında gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz arttırım olasılıkları var tabii. Önümüzdeki hafta Fed'den gerçi faiz arttırımı beklemiyoruz. Ama biliyorsunuz piyasada biraz konuşuluyor. Bir de bunlar tabii önümüzde risk unsuru olarak duracaktır. Hı hı.
1: Soner Bey, metni okuduk. Karar öncesinde güvercin bir tablonun olabileceğini ifade etmiştiniz. Güvercin buldunuz mu?
2: Yani bu metin genel itibariyle piyasayı böyle eline davulu tokmalayıp faiz indirimine hazırlayan bir metin değil. Biraz daha belki piyasada bir sonraki toplantı için net bir görüş oluşabilmesini biz bekliyorduk piyasa tarafında, ama bu metin daha ihtiyatlı duruyor. Bu faiz indirmeyeceğim ya da arttıracağım metni değil ama gözlemleyeceğim, bugünden bir fiyatlamaya girmeyin, erken kutlama yapmayın indirimle alakalı metni. İki noktada biraz güvercin diyebileceğim bir yer var. Bir, ana eğilim. Aylık dalgalanmalara karşın ana eğilim geriliyor diyor. İkinci nokta, enerji fiyatlamalarındaki o dalgalanmaya rağmen bunun yurt içi fiyatlara yansıması sınırlı kalıyor diyor. Bu da tabii iç talebin aslında geldiği noktayla ilgili, dezenflasyonu ne kadar desteklediğiyle ilgili. Artık insanlar rahat fiyatlama yapamıyor. Ama diğer taraftan da bu durumun enflasyon üzerinde baskı oluşturduğu, risk oluşturduğunu vurgulamış ve işler bozulursa sıkılaşırım mesajını kaldırmamış. Bu iki noktada işin belki sıkı tarafı. O yüzden dengeli, böyle bizi bugünden indirime hazırlayan bir metin değil. Ama özellikle bu petrol fiyatlarındaki yukarı hareket, mesela geçtiğimiz günlerde fırında şöyle bir sohbete denk geldim, işte ya mazot fiyatları çok arttığı için biraz unlu mamullerde fiyatı yukarı çektik konusu. Bu her yerde geçerli ama önceki yıllara göre özellikle fiyat koyucunun çok da rahat fiyatlama yapamadığı, talebin bu noktada ciddi anlamda törpülendiği bir dönemdeyiz ki en son ikinci çeyrek büyüme verisinde de bu net şekilde var. Yanlış hatırlamıyorsam hane halkı tüketimi 3,5, bir önceki çeyrekte 5,1'di. Hane halkı tüketimi tarafı büyümede ciddi daraldı. Sabit sermaye yatırımları 0,6. Mesela şöyle de bir durum var Türkiye'de. Bu avantaj mı dezavantaj mı bilemem ama Türk lirasının reel olarak 2-3 senedir değerlendiği bir dönemdeyiz. Yani böyle hani turizm tarafında falan da öyle işler var ya, Türkiye pahalı, Türkiye pahalı. Buna rağmen ithalatta böyle yukarı doğru sert bir hareketlilik görmüyoruz. Bu da yine iç talepteki o kırılmayı aslında bize gösteriyor. Dezenflasyon sürecini desteklediğini gösteriyor ve son büyüme verisinde mesela net ihracat pozitif katkı verdi. Yani bu anlamda iyiden iyiye iç talep dezenflasyonist süreci destekleme noktasına gelmiş olmasına rağmen enflasyon, gerçekleşen enflasyon ve politika faizi arasındaki makası Merkez Bankası önümüzdeki dönemde korumaya devam edecek gibi görünüyor. Buradaki makasla ilgili bu işin bir matematiği var. Yılın geri kalan işte Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 4 aydır, Eylül, Ekim, Kasım 4 ayında %1,5'la götürürsek aylık ortalama %1,5 enflasyon gelse yıl sonumuz 29,5'a geliyor. Yani bugün OVP'deki o 28,4 hedefi de bence iddialı. Aylık 2 ortalamayla yürütürsek kalan 4 ayı %32'ye geliyor yıl sonu. Haliyle 30'un altında bir enflasyon ihtimali bence zayıf. En azından matematik bunu işaret ediyor. Yılın geri kalanında işte Eylül ayı, şehre dönüş, kırtasiyedir, işte o
3: perakende masraflarıdır. 2024 yılı 9. ayı 2.97, 2025 yılı 9. ayı 3.23 gelmiş. Yani 1,5'u bırakın, 2,5

0: ona 5 puandan daha fazla yaklaşmak istemiyor. Bir tarafıyla da işin böyle bir durum var. Sözün özü, işin özeti, ben bu metinden önce 2 faiz indirimi, 100'er bas puan 2 faiz indirimine daha yüksek olasılık verirken bu metinde biraz daha sanki bekle gör yapacağını düşünüyorum. Özellikle petrol fiyatları böyle 100 doların üzerinde kalmaya devam ederse bu genel beklenti olan 2 kere faiz indirilir 100'er bas puan beklentisi biraz törpülenir gibi görünüyor. Ne yapacağını, petrol fiyatları biraz daha böyle bu dengedeki tahterevalli ortamında ağırlığın ne tarafa kayacağını herhalde petrol fiyatları belirler.
1: Şimdi sadece bu 3 faiz diliminin sabit kaldığı ifade ettiği paragrafın alt paragrafında değişiklikler var. Onun dışında metin birebir bir önceki ay ile aynı. Arzu Hanım, bu Merkez Bankası'nın da eli kolu bağlı, ya kardeşim ben de savaşın nereye gideceğini bilmiyorum, bu belirsizlikler noktasında biz de tamamıyla bu gelişmeleri takip ediyoruz anlamını mı çıkarmamız gerekiyor? Çünkü metin sanki biraz kısır kalmış. Ne, yani biz enflasyonda konut kanadını hallettik mi? Eğitim kanadını hallettik mi? Gıda kanadını hallettik mi? Orayı iç talepteki zayıf seyir olarak anladığım kadarıyla ifade ediyor ama küresel kanatta bir sürü gelişme var. Evet. Var. Orayı da jeopolitik gelişmeler olarak ifade ediyor ama biraz sanki o da bu belirsizliğin kıskacında kendisini buluyor gibi. Ne dersiniz?
2: Açıkçası ben de aynı şeyi düşündüm ama şu soruda şunu düşündüm. Ya Eylül ayını görüp belki biraz daha Eylül'e temkinli, Eylül enflasyonuna temkinli yaklaşma hedefiyle birlikte böyle bir metinle çıkmış olabilir buraya. Bir de şu var, yani savaş 4 yıl 5 yıl daha sürecekse bizim burada kendi yolumuzu bulmak zorundayız bir şekilde, kendi senaryolarımızı çizerek. Dolayısıyla savaş olacak ve bu hep oluyor. Yani bu dünya maalesef ki bunlarla yaşıyoruz yıllardır. Dolayısıyla onu bir bazı bir senaryo alıp artık önümüze bakacağız diye düşünüyorum ben bu süreçte. Dolayısıyla burada çok tabii şu güzel, neyse ki diyorum. Çünkü bu her zaman olmuyor. Ekonomi yönetimi bir bütün halinde çalışıyor ve birbirlerini destekliyor. Dolayısıyla eğer biz böyle bizi en yakından etkileyecek olan bu petrol tarafıyla alakalı çok büyük bir hit yemezsek ve iş tarafta bu iş talebinin de düşmesi bu tarafı destekliyor. Ben burada kendi senaryomuzu çizebileceğimizi düşünüyorum. Yani evet, savaş var deyip her şeyi oraya bırakıp o tarafta gideceğimizi düşünmüyorum. Ve böyle bir resimde işte enflasyon eğer gelirse 30'a 29'a Merkez Bankası burada bir elini oynatır büyük olasılıkla. Yani bir niyet gösterecektir. Tabii şurada TL'nin dengelenmesi de gerekiyor. O da önemli. Ama ana resime baktığımızda her şeyin içerisinde ben 100 olur, 200 olur ama bir şekilde bir yıl sonuna kadar bir faiz indirimi gelebilir diye düşünüyorum. Bu benim tabii aklımdaki beklenti. Dolayısıyla bunlarla da yaşamayı öğreniyoruz Uğur. Yani onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Sorunun en sempatik cevabı diyeyim.
1: Hemen bir önceki yıllardaki son 4 aylık periyoda da bakıyorum. Şimdi 28.4'lük bir sene sonu enflasyon beklentisi OVP'de ifade edildi.
2: Aynen.
1: Sadece 2021 yılında 9. ayda 1.25'lik bir aylık enflasyon görmüşüz. Onun dışında 2022, 2023, 2024 ve 2025'te 2.5'lara yakın bile gelmemiş enflasyon. Bu geçtiğimiz yıllardaki tabloyu da Figen Hanım göz önünde bulundurarak kalan dönemde nasıl bir tablo enflasyonda beklersiniz? 1.5'lara temas etti Soner Bey. Böyle gelse bile işte merkezin verdiği hedeflerin bir tık üzerinde olabilir dedi. Şimdi bir de yüksek petrol fiyatı var. Biz sıkı para politikası uygulamaya başladığımızda petrol bize hep bizim lehimize bir katkı sunmuştu. Ta ki 28 Şubat'a kadar. 28 Şubat 2026 sonrasındaysa tablo değişmeye başladı. Bir de elimizde nur topu gibi 100 doların üzerinde bir petrol var.
3: Şimdi şöyle Uğur Bey, tabii buradan bakınca tabloya, yani Eylül ayı gerçekten zor bir ay. Yani enflasyon verisi anlamında. Ben de siz sohbet ederken internetten şeye baktım. Bazı hani veri toplayan kurumlar var değil mi? Onlar da mesela şu ana kadar %1.88'e yaklaşmış. Yıllık beklenti 31.43 Eylül ayı için.

0: görülen ama tabii daha çok erken ayın 10'undayız biz. Ya benim gördüğüm tabloda Uğur Bey aslında evet bugün bugünkü verilerle aslında tabloyu analiz ettiğinizde faiz indirimi açısından oldukça zor bir tablo var. Fakat önümüzdeki birkaç ayı da bu tablonun içerisinde hatta yıl sonuna dahil olmak üzere içine kattığınızda da bambaşka bir tabloya geçiyoruz. Şöyle ki şimdi mesela bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var ve bir faiz arttırımına gidecek ve büyük bir ihtimalle yılın sonuna doğru belki bir faiz arttırımı daha konuşabiliriz. Yani genel olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz arttırdığı ya da faiz arttırım beklenen bir sürecindeyiz. Şimdi bizim dış ticaret partnerlerimize baktığımızda hani onlar mesela nasıl bir durumda? Ben Avrupa'ya baktığımda oradaki iklim değişiklikleri nedeniyle çok yüksek gıda fiyatlarıyla ve doğalgaz fiyatlarıyla birlikte kışa girmeye hazırlanan bir Avrupa görüyorum. Yani talebin hiçbir tarafı benim baktığım taraftan pozitif sinyal üretmiyor. Evet, enflasyon tarafında da ciddi risklerin masada olduğunu görüyoruz. Ama şunu da unutmamak lazım. Mesela biz bundan bir ay önce şöyle bir şeyi takip ettik. Bir anda Amerika ve İran cephesinde sular duruldu. Ve neredeyse bütün analistler birden petrol tahminleri 60 dolarlara revize etti. Şimdi biz böyle bir şey de yaşadık. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani orada da Amerika tarafında Kasım'a doğru bir seçime doğru gidiyoruz. Ve bütün sinyaller şu an için Amerikan Başkanı tarafından negatife döndü. Yani bir anda burada bir politika değişikliği görür müyüz? Yani görmeyiz diyemeyiz buna. Şimdi ben böyle bir çerçeveden baktığımda bir de şeyi de söyleyeyim Uğur Bey. Bu teknik bir konu bu arada. Mesela Merkez Bankası'nı bu ay durduran nedenlerden biri de bu olabilir diye dedi açıkçası düşündüm. Şimdi Merkez Bankası fonlamayı 37'ye çekti. Şimdi stopaj da alınıyor. Geçtiğimiz hafta şöyle bir şey gördük. Yani Merkez Bankası 37'ye çektiğinde genel anlamda piyasadaki mevduat faizleri aslında normalde geriden gelir. Yani evet Merkez Bankası 37'ye çekmiştir ama siz piyasada çok rahatlıkla 40 veya bu 44'lerde bir faiz bulabilirsiniz mevduata. Oradaki mevduat bandı kaydı aşağı yönlü çok hızlı bir şekilde kaydı. Bir de büyük bankalarda neredeyse 37'ye çok yakınsadı ve çok hızlı bir şekilde geldi. Şimdi işin içine stopajı da kattığınızda o zaman getiri çok düşüyor. Yani neredeyse yıllık enflasyon hani manşeti aslında biraz yaklaşıyor. Mesela bununla ilgili çok fazla hani yatırımcı tarafında da düşünceli olduğunu yatırımcı tarafının da görüyorum. Hani getiri o zaman neredeyse çok yaklaşıyor. Yani aldıkları getiriyle enflasyon makası. Böyle bir takım yatırımcı tarafında da endişeler olduğunu ekleyeyim. Belki Merkez Bankası'nın bir ihtimali hani sonuçta bizim enflasyonunda yukarı yönde baskı bir kur cephesi açıkçası yaratıyor. Bir de enerji tarafı. Enerji tarafı zaten malum oldukça 100 doların üzerinde bir petrol takip ediyoruz. Şimdi kur tarafını başına bela etmek istemeyecektir. Yani bu getiri arayan yatırımcıların hani bir kısmı bu tarafları ya da farklı taraflara yönelimi belki böyle bir ufak endişe de barındırıyor olabilir. Sanki önümüzdeki dönemde enflasyon tarafında eğer beklediğimiz kadar bir düşüş görmezsek eğer sanki bu stopaj tarafıyla birlikte böyle bir iki taraflı bir düzenlemeyle birlikte bir faiz indirim görme olasılığı aslında olabilir gibi geliyor. Ya sanayi tarafından çünkü çok artık ciddi sinyaller alıyoruz. Yani ben tek tek baktım mesela imalat PMI tarafında 50'nin altındayız. Kapasite kullanımı geri çekiyor. Yatırımlarda ciddi bir geri çekilme var. Yani bu hani sinyalleri de iyi okumak lazım diye düşünüyorum. Çok uzun zamandır çok sıkı para politikasındayız. Artık hani böyle birazcık böyle daha değişik açıdan baksak diye düşündüğüm bir dönem yani.
1: Yüksek enerji fiyatları gündemde kalmaya devam ediyor. Bir petrol fiyatlarını da arkadaşlar ekrana getirelim. Hande Hanım, petrol yüksek kalmaya devam ederse bu para politikası kararlarına nasıl yansıyacak? 120 doları telaffuz eden bir Goldman Sachs var. 100 doları tekrar aştığı takdirde petroldeki yükselişin hızlanabileceğine yönelik kanaatleri ifade eden uzman görüşleri var. Oldu da tekrar 110-120 dolarlar test edilirse bu sene faiz indirimi başka bahara mı kalacak? Ne dersiniz?
2: tabii kalabilir maalesef. Yani umarız böyle bir durum olmaz ama ihtimal var. Bir de hem faiz indirimiyle ilgili beklentilerimizi tamamen ötelemek gerekir. Hem de şu anda hani daha yeni OVP yayınlandı. Orada da bir petrol fiyat tahmini var tabii. Hani çünkü enflasyon, cari denge gibi veriler içinde bir alt baz olarak kullanılıyor. 2027 ile ilgili tahmin de biliyorsunuz OVP'de varil başına Brent petrol için söylemek gerekirse 80 doların altında, bir miktar altında, hani 75-76 dolar civarında. Biz kendimiz ileriye dönük OVP'yi de bekleyerek artık ileriye dönük tahminlerimizi oluşturduğumuz zaman cari açık için de bunu kullanıyoruz, enflasyon için de kullanıyoruz. Biraz daha temkinli kalmak amacıyla 80 dolarlık bir ortalama tahmin oluşturduk 2027 için. Tabii ki bu sene sonuna kadar daha yüksek kalacak, o belli. Yani şu anki seviyeler hani biraz belki geriler ama gene de ortalamada daha yüksek kalacak. Ama 2027'den itibaren de bütün bu hani petrol fiyatı bu denli yüksek kalacaksa 100 dolar civarında veya 95 dolar civarında, buralar bütün projeksiyonları bozar, değişmesine sebep olur. Faiz indirimi de tabii yurt içinde çok zorlaşır. Artık hani başka konuları konuşmak durumunda kalabiliriz. Bir de hani zaten aslında gelişmiş ülkelerde de az önce değinmiştik, hani burada da faiz artırım beklentileri var. ECB'nin var. İşte Fed'in belki haftaya olmasa da, hani ben haftaya yapar mı çok emin değilim ama yıl sonuna kadar hani mutlaka bir tane artırım yapacakmış gibi duruyor. Diğer hani merkez bankalarının da bu kadar kalıcı bir sıkılaşma dönemine girmesi söz konusu olabilir bu sefer. Hani enerji fiyatları hep böyle yüksek kalacaksa. O nedenle biraz zorlaşır işimiz. Burada bir tek şey önemli belki. Bu kadar enerji fiyatları yüksek seyretmesine, dünyada tahvil faizleri yüksek kalmasına rağmen, yani ABD 10 yıllık faizi neredeyse 4.90'lar seviyesinde, 30 yıllık 5.30'ları aşmış durumda. Ve aynı zamanda petrol de bu kadar yüksek seyretmesine rağmen dolarda genel bir hani değerlenme yok. Yani uzun süredir ilk defa bu tahvil faiziyle, ABD tahvil faizinin yukarı gittiği, çünkü yukarı baskı kurduğu dönemlerde aslında dolar da dünya çapında değerlenir. Hani bunun şu an tam tersi bir görüntü izliyoruz. Dolarda değer kaybı var. Yani değerlenme yok kalıcı şekilde. Bir tek hani belki gelişmekte olan ülkelere bu yardımcı oluyor şu anda diyebiliriz bir süredir. Hani halen o sayede carry trade devam edebiliyor. Gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi piyasalarına hani dönem dönem ilgiler görebiliyoruz. Bu işte değişirse tabii biz o zaman çok daha olumsuz bir yatırım algısıyla karşı karşıya kalabiliriz. Ama şimdilik beklentilerimiz hani bu kadar negatif değil demek istiyorum ben.
1: Evet. Bakalım, bizler de takip edeceğiz. İş Portföy Yönetimi Baş Ekonomisti Hande Şekerci bizlere eşlik etti. Hande Hanım, teşekkür ederiz katkılarınız için.
2: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar stüdyodaki konuklarımıza.
1: İyi seanslar, teşekkürler. Meksa Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcineli değerli yorumlarıyla bizlerleydi. Figen Hanım, teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız
0: ben
1: için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. İyi seanslar, teşekkür ediyoruz. Hemen bir piyasayı da ekrana taşıyalım. Borsa İstanbul'da %1'leri bulan bir değer kayıp var. Bu değer kayıpları soralım. 14.420 son görülen seviye, yarım puanı aştı. 14.411 aşağıda görüldü. Bir de sektörlere bakalım. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında hisse senedi piyasasındaki görüntü. Bankacılık endeksinde hafif düşüş, sanayi endeksinde yarım puan üzerinde değer kayıpları, teknolojide geri çekilmeler var. Diğer sayfaya da bakalım. Bu arada Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı. 184.2 milyar dolar oldu Merkez Bankası'nın toplam rezervleri. Yabancı yatırımcı hisse kanadında geçen hafta kamyonla satış gerçekleştirmiş. 647.6 milyon dolar hisse
3: ortalamada
1: sattı.
3: Ortalamada bir hayli üzerinde.
1: Ve yaklaşık 156.7 milyon dolar devlet iç borçlanma senedinde ise alım gerçekleştirdi. Hisse de sattı. Dips de alım yaptı. 4 haftadır yabancı alıyordu. Bu satışla birlikte de satışa döndü. Hisse kanadında. Bir de 100 şirketi ekrana taşıyalım. Bakalım 100 şirkete. Karışık seyirler var sektörel anlamda. Merkez Bankası'nın kararını aldık ve borsadaki görüntüyü de ekrana taşıyoruz. An itibariyle yaklaşık 27 şirkette yükseliş var. BIST 100'de işlem gören.

0: ve 73 şirkette değer kayıpları hakim. Nasıl buldunuz borsadaki görüntüyü? Yarım puanın üzerinde bir düşüş görüyoruz. Bankada sınırlı geri çekilme, sınayide yarım puan üzerinde bir değer kaybı var. Soner Bey.
1: Yani toplantı öncesinde piyasada bizim genel konuştuğumuz şeydi. Biraz daha böyle acaba faiz indirimine hazırlar mı metniydi? Kararın sabit bırakılması zaten bekleniyordu ama bu metnin beklenenden belki biraz daha sert gelmesi, belki beklenen kadar güvercin oluşmaması, faiz indirimine doğrudan hazırlamıyor oluşu bir miktar piyasada negatif etki etmiştir. Ama piyasa fiyatlamalarında son dönemde ağırlıkla gerçekleşen dinamiğe baktığımızda iş kolu anlamında sektörleri konuşmakta zorlanıyoruz. Biraz daha bu fon düzenlemeleri anlamında endeksler üzerinde oluşan bir fiyatlama var. Yani BIST 30'un diğerlerine göre pozitif ayrıştı. BIST 100 eksi BIST 30'un da o fon çıkışlarından dolayı diğerlerine göre negatif ayrıştı. Ve buna uyumlanmanın devam ettiği bir fiyatlama ve dinamik hakim. Geçtiğimiz gün özellikle zaten ciddi anlamda öyle bankacılık ve BIST 30 başta olmak üzere sert bir hareket gelmişti. Sonrasında biraz onun sindirmesi, düzeltmesi gibi tanımlayabiliriz. Özellikle zaten piyasa şeyde çok takıldı. Yani 14.600, 14.700 direncinde bir iki turdur takılıyor. Yine oraya kadar gelmiştik. Oradan geri çekildik. Yani mevcutta böyle fiyatlamaya baktığımızda aşağıda 14.200'leri kırmadığımız sürece ki dönem dönem altına gidiyoruz ama kalıcı olmuyor. Hemen yukarı topluyor. Şu anda o 14.200, 14.700 bandı içinde o 500 puanlık o ne diyelim biz buna normal fiyatlanma aralığı diyoruz. Şu an buranın içindeyiz. Biraz o geçtiğimiz günün düzeltmesi, biraz metnin beklenen kadar güvercin gelmemesiyle kırmızılar biraz daha ağırlıklı. Hı hı.
0: Rezervler 184.2 milyar dolar oldu. Toplam rezervler. Arzu Hanım, rezervlerin geldiği noktayı da konuşalım. Altın rezervi toplamda 113 milyar doların üzerinde. Döviz kanadına baktığımızda da 62 milyar doların biraz üstünde.
2: Fena gitmiyoruz Uğur. Burası özellikle yaz dönemi bizim için iyi bir fırsat oldu. Hakikaten Türk lirasının da değerli olduğu, genel olarak yönelimin bu tarafı olduğu bir dönem yaşıyoruz ki zaten Türkiye olarak biz bunu işte her 3-4 yılda bir yaşıyoruz. Yani 3-4 yılda bir neredeyse bir devalüasyon oluyor. Arkasından Türk lirası değerleniyor. Arkasından yine bir 3-4 yıl geçiyor. Arkasından bir daha böyle bir süreç yaşıyoruz. Neredeyse yani çok böyle ortalama konuşuyorum. Dolayısıyla bu dönemler içinde iyi bir dediğim hazineyi güçlendirmek, elimizdeki olanakları burada güçlendirmek adına her fırsatta Merkez Bankası bu süreci yani hazine tarafı da her iki taraf bu süreci iyi yönetiyor. Dolayısıyla güçlenmeye devam edeceğiz rezerv anlamında. Ben biraz önceki konuşmaları ek olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Hani enseyi çok karartmadan tabiri caizse evet Eylül yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Fakat geçen senenin Ekim ve Aralık enflasyonuna baktığımız zaman %1'in altında %8 civarında bir enflasyon var. Bu da iyi bir baz etkisi olacak. Eğer biz
0: Kasım ve Aralık'ta.
2: Eğer biz önümüzdeki 3 ayda ortalama olarak baktığımızda %1,5'un altında, 1,5 ve altında enflasyonla karşı karşıya kalırsak 29,5 bir enflasyonla yılı bitiririz. 29,5 enflasyon da burada Merkez Bankası'na iyi bir yer açar. Ha ben de Merkez Bankası yeni de olsam Eylül ayını görüp bunu yapardım ki büyük onlar da böyle yapıyor gördüğümüz kadarıyla. Ama Ekim'deki toplantıda belki biraz daha az ama arkasına Aralık'ta daha yüksek bir faiz indirimi olabilir. Çünkü 29,5 ile 37 arasındaki marj bayağı bir yükseliyor o zaman. Yani biz reel faiz olarak hadi 5 puan verelim ama yani bu kadar yükseğini herhalde daha fazla vermek istemeyiz. Dolayısıyla 37'den biz biraz daha böyle 35-34'e inebiliriz diye
0: bir
2: düşünüyorum.
0: 1 puan bile olsa, 2 puan bile
2: kesinlikle
0: olsa.
2: Kesinlikle yani bu aradaki marja baktığımız, evet şu anda 31,5, yukarıda 37 var. Oralardan 29,5'a indiğimizde bir 100-200 puan ineriz diye düşünüyorum. Yani biraz önce aslında açıklamamın eksik yaptım. 100-200'ün nedenini bu matematiğe dayandırarak yapmak isterim.
0: Sizin peki bu senaryoda oldu da biraz önce Figen Hanım dedi ki 10 günlük periyot. Ben şimdi bakıyorum dedi bu 10 günlük Eylül ayının ilk 10 günü olmasına rağmen bu 10 günde Eylül ayı adına 1.88'ler konuşuluyor.
2: Evet.
0: Şimdi kalan dönemde şayet petrol böyle yüksek kalırsa, mazot fiyatları artmaya devam ederse, 3'ün üstünde bir enflasyon Eylül ayı adına biz görürsek, sizin dediğiniz bu senaryo işler mi?
2: Ben
0: siz son 2 aya yönelik değerlendirdiniz,
2: evet, biraz
0: ama
2: daha onu söyleyeyim.
0: Eylül'deki katılık sürerse ne olur peki?
2: Onu da şöyle düşünüyorum. İş talepte ciddi bir yavaşlama var olur. Yani biz bu tam o pandemiden çıktığımız, herkesin coştuğu, ya öleceğim, alışveriş yapacağım, yapayım da biraz rahatlayayım dediği o dönem bitti. Yani dolayısıyla ciddi anlamda bir iş talep var. İş talepte daralma var. Bunu her tarafta görüyoruz. Dolayısıyla ben o kadar yüksek bir enflasyona da gideceğimizi düşünmüyorum. Yani ha nedir? 1.80'di. Bilmiyorum. Yani 2'nin biraz üstünde belki bir enflasyon burada önemli öne çıkabilir. Dolayısıyla hani 3'lere gideceğimizi tahmin etmiyorum. Gerçekten ciddi anlamda bir talepte daralma var. Fiyatlama alışkanlıkları nispeten değişti. Bir de ciddi anlamda kontroller arttı. Yani bu ki bence daha da artması lazım bu kontrollerin. Herkesin kafasına göre bir fiyat artışı yapıyor olması korkunç bir
0: zaten
2: şey yani. Bence vatan hainliği.
0: Bakan Şimşek direkt hedef gösterdi.
2: Evet.
0: Mesela dedi ki eğitimde, üniversitelerde YÖK, evet, işte liselerde, ortaokullarda Milli Eğitim Bakanlığı bunu denetlemesi lazım.
2: Evet.
0: Fahiş fiyatlar denetlensin.
2: Denetleyin. Aynen. Bu bence bu vatan hainliği ve bunun bir an önce ele alınması gerekiyor. Yani sen burada kendi bu kadar bir de hani bakıyorsun çalıştırdığın insanlara verdiğin maaş da öyle bir noktada değil. Dolayısıyla birazcık oraları dengelenmesi gerekiyor ki bu enflasyonla hepimiz başa çıkabilelim ve daha düşük bir faizle ve ne bileyim daha düşük faiz, zaten daha düşük bir iskonto oranı, daha düşük riski, düşük bir faiz oranını beraberinde getirip hisse senedi piyasalarını pozitif yönde etkileyecektir. Yine hisseye bağlamak, endekse bağlamak gerekirse. Ben bu 3 yılı zaten oldukça böyle nasıl diyeyim, çok rahat yaşandığını da düşünüyorum. Yani bu fiyat artışlarının konusunda buralara ciddi cezaların da gelmesi gerekiyor. Geldi ama gelmeye de devam etmesi gerekiyor. Dolayısıyla resim biraz enflasyonla birlikte inen faize ihtiyacımız var. Ki Merkez Bankası da bunun zaten yapmaya çalışıyor. Yoksa indirelim, arkasından başımıza bela olacak bir adım atmanın bir manası yok. O nedenle bence bir Ekim, ya en geç Aralık'ta bir daha güçlü bir indirim gelebilir diye düşünüyorum.
0: Burada ana gelişmemiz enerji fiyatları ama, değil mi? Yani iç talepteki zayıf seyre zaten Merkez Bankası vurgu yapıyor ve bunun olumlu katkı sunduğundan bahsediyor. Şu an daha düşük enerji fiyatlarına ihtiyacımız var. Bu da savaşın belki sönümlenmesi ya da ateşkes sürecinin gerçekleşmesiyle mümkün olacaktır. Daha müsbet bir petrol fiyatı, petrol piyasası belki de bu konuştuğumuz noktaya bizi götürebilir. Ne dersiniz?
1: Şöyle, bu iç talebe burada da vurgu var. O kadar artık sıkılaştı ki işler, enerji fiyatlarındaki yükselişe rağmen fiyatlamaya birebir geçemiyor. Artık vatandaş fiyatları karşılaştırır hale geldi. Yani 2022'de, 2023'te bunu çok yapmıyorduk. Ama artık gerçekten toplumun biraz daha fiyat bakar hale geldiğini gördük. Bu da tabii geçişkenliği azaltıyor. Tek en önemli parametre mevcut konjonktürde bu olabilir. Yani 60 dolardan 100 doların üzerine çıkması gerçekten önemli bir hikaye ama tabii burada işin hala konutu var, hala gıdası var, hala eğitimi var. Bu ulaştırma ve özellikle enerji piyasası üzerinden gelen enflasyonun bir kısmı biliyorsun Eşel Mobil, hı hı, orada sönümledi, azalıyor olsa da. Şimdi hikayenin bir tarafı burası. Yani enflasyon ne oluyor, fiyatlar ne ölçüde gelişiyor, ne ölçüde geriliyor. Ama rezervlerden bahsettin ya, madalyonun öbür tarafı bence Merkez Bankası açısından da burası. Çünkü Türkiye ekonomisinde şöyle bir durum oldu. 3 senedir biliyorsun TL ile borçlanma %45, %50'lerde neredeyse buna yakın maliyet gerektiriyor. Ama dönüp dövizle borçlandığınızda %8'lerde dolarla borçlanabiliyorsunuz ve son 2 senede kur artışı %20'leri geçmediği için de döviz borçlanma 2-3 senedir TL borçlanmadan daha uygun hale geldi. Haliyle bu imkanı olanlar, limitleri yetenler dövizle borçlanma eğilimine doğru son birkaç senede gitti ve Türkiye'de şu anda vadesinin 12 aydan az kalmış döviz yükümlülüklerinin toplamı 240 milyar dolara geldi. Yani bu paranın tamamı bize bir sene içinde lazım değil. Rol edilecek olanları da var muhakkak. Ama içeride bu veya buna yakın bakiyenin bulunduruluyor olması lazım. O yüzden hani bir tarafta bu harcama, iç talep, enflasyon, beklentiler ama bir tarafta da özellikle dövize ilişkin riskler noktasında, bu cari dengenin finansmanı noktasında Merkez Bankası rezervleri çok kritik bir hale aldı. Şimdi biraz gözlemleyecek derken bu 40'tan

0: 37'ye getirdikten sonra aslında buraya da atıfta bulunmuştum. Şöyle, şimdi savaş öncesi 220 milyar dolarlar gibi seviyelerdeydi brüt döviz rezervleri. 37 idi. Uzun süre 40'la devam ettik. CDS primlerimiz savaş öncesi seviyelere şu anda yakın. Ama rezervler tam olarak o savaş öncesine gelemedi. Uzun süre 40'a rağmen. Şimdi 37'ye getirdik. Burada görmek isteyecektir sermaye akımı ne yönde? Yani bize gelen, carry trade'e gelen, tahvile gelen, yani Merkez Bankası'nın rezerv olarak alabileceği döviz 37'yi beğenip gelmeye devam ediyor mu? Edemiyor mu? Etmiyor mu? Önümüzdeki dönemde de 36'yı 35'e çektiğinde o akım ne yönde şekillenecek? Buranın öngörülebilmesi aslında madalyonun da öbür yüzü, rezerv kompozisyonu, rezerv yapısı önümüzdeki dönem için bence kritik, önemli barometrelerden biri haline geldi.
1: Savaş öncesi rezervlerin olduğu noktada gelen dövizle mi ilgiliydi, yoksa altın fiyatlarının da etkisi var mıydı?
0: Ha, muhakkak onun da etkisi vardır. Tabii ki. Ne ölçüdedir onu hesaplamak lazım. Dönüp detayına bakmak lazım tabii, ama yani sonuçta manşette şey olarak bakıyorsun. Oraya geldik mi, gelmedik mi gibi bakıyorsun, ama muhakkak altın fiyatları etkilidir.
1: Çünkü 5600-5700 dolarlardan 4000 dolarlara kadar sarktı. Şu sıralarda da 4400 dolar seviyesinin altında. Şimdi hazır enflasyon diyorken hafta sonu OVP'de de özellikle Cevdet Yılmaz'ın ifadesi, bu süreçte eş güdümlü politikaların süreceği ve maliye politikasının da para politikasına daha fazla destek vereceğine yönelik değerlendirmeydi. Biraz bunu da konuşalım isterseniz Arzu Hanım.
2: Bu çok pardon, telefon çaldı, açık kalmış.
1: Maliye politikaları da önümüzdeki süreçte para politikasına daha fazla destek verecek mi?
0: Ya OVP'de şöyle bir durum oldu. Enflasyon raporunda Fatih Karan dedi ki, biz 2027 enflasyon tahminimizi güncellemedik. OVP ile eş güdümlü olacak. OVP'yi bekleyeceğiz, sonrasında güncelleyeceğiz. Şöyle bir haksız eleştiri yorumlar duydum piyasada. Merkez Bankası hedefi başka, OVP başka. Büyük ihtimalle bir sonraki, tabii bir sonraki OVP'de Merkez Bankası da yine o koordinasyon, eş güdüm anlamında büyük ihtimalle güncelleyecektir. O açıklama biraz şeyde kaldı, toplantı esnasında arada kaldı. Onu ifade etmiş olayım yani. Orada tam bir eş güdüm, tam bir koordinasyon, piyasa bunu görüyor.
1: Zaten Kasım ayında da enflasyon raporu sunumunu göreceğiz. Muhtemelen orada da söylediğiniz noktaya gelecektir.
0: Evet.
2: Yani öyle bir nokta ki ekonomi yönetimiyle desteklenmediği sürece zaten hiçbir şey yapamayız. Yani böyle bir bu OVP hepsini birbirinin paralelinde ve birbirini destekler nitelikte olması lazım. Böyle bir yaklaşım oldukça yani bana göre biraz kötü niyetli bir yaklaşım diyeceğim. Başka bir şey diyemeyeceğim sonra. Dolayısıyla öbür tarafta da yine ben OVP'den de şunu gördüm. OVP Merkez Bankası'na demiyor ki koştur faiz indir. Böyle bir yönlendirmesi de yok. Ama onlar da aynı noktadalar. Yani ben özellikle o gözle de baktım. Tam tersi bir dezenflasyon sürecindeyiz. Bu dezenflasyon sürecine devam edilecek ve taleple ilgili süreci nasıl yönetiriz? Biraz ona da vurgu veriliyor ki bence çok önemli Türkiye için. Ve benim burada gördüğüm kadarıyla daha Sayın Şimşek'in Milli Eğitim Bakanlığı'na ve diğer bakanlıklara mesajlar vermesi de bence bunun bir diğer etkisi. Çünkü yapılabilecek şeyler var, yapılamayacaklar var. Yani bir Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, bunların bütün bu iş taleple ilgili bakanlıkların fiyatlama ya etki edebilecek bakanlıkların hem denetimini hem de aktif yönetimini çok güçlendirmesi gerekiyor. Dolayısıyla buradaki bağ çok değerli ve birbirleriyle iç içe geçmiş bir resim görüyorum. O nedenle bu taraftan benim bir şüphem yok yani. Orası bir şekilde net bir şekilde ilerleyecek. Önemli olan şu anda şundan da korkuyorum. Yani biz hep böyle savaş var, petrol yukarıda, maalesef indiremiyoruz dememeliyiz. Biz burada o zaman da topu taca atmış oluruz. Yani bizim ödevlerimiz var, yapmamız gereken yer bir takım şeyler var. Yani onları önce yapıp arkasından bir etki tepki analizi yapılır. Ondan sonra ya evet biz bunları yaptık, hep bu kadar daraldı, her şey istediğimiz şekilde gidiyor ama petrol buralarda, jeopolitik riskimiz hala devam ediyor diyerek belki orada yapılacak adımları, atılacak adımlardan bahsetmek gerekiyor. Dolayısıyla resim çok büyük ve çok fazla değişken var. Ama önce kendi yapmamız gerekenleri yapmak bizim bence vatani görevimiz diye düşünüyorum Uğur.
1: Bir tahvil piyasasını da verelim arkadaşlar ekrana. 2, 5 ve 10 yıllıkları görelim. Türkiye tahvilleri 39.57 son görülen seviye, 5'te 37.85, 10'da 34.24 seviyesi var. Bir de tekrar piyasaya verelim. 2 dakikamız kaldı. Güvercin beklenti vardı. Bu çok güvercin olmadı dediniz. Önümüzde Ekim ve Aralık toplantısı ve Kasım'da da bir enflasyon raporu sunumumuz var. Ekim ayının ilk haftasında da, eğer hafta sonuna denk gelmiyorsa, 3 Ekim'de de enflasyon verisini Eylül ayına ilişkin alacağız. Hisse senedi piyasasını, Borsa İstanbul'u bu anlamda nasıl bir süreç bekliyor olabilir?
0: Yani borsayla ilgili bu uyumlanma süreci bu. Yani borsa dediğimizde şu anda manşet şeye gidiyor. Bu makro detaylara çok giremiyoruz. Bu fonlarla evet. ilişkin düzenlemeler ve buna uyumlanmaya gidiyor ama hikaye şöyle. Şimdi BIST 30 tarafına burada hani BIST 30 şirketleri muaf olduğu için o tarafa teveccüh artacaktır diye ben değerlendiriyorum. Bir de bu düzenlemeye yabancıdan bir ilgi alaka olması gerekir ama yurt dışında iklim sert. Hem Avrupa faiz arttırıyor hem Amerika'nın arttırması gündemde. Önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülkelere sermaye akımı ilk fırsat verdiğinde bizim BIST 30 şirketleri başta olmak üzere BIST 30'un pozitif ayrışacağı, endeksinde biraz daha yukarıda fiyatlanacağı bir dönem bizi bekliyor diyebilirim bu düzenlemeler kapsamında.
1: İzleyeceğiz düzenlemelerin etkisini, yansımasını. Sonay Bey, teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Değerli görüşleriniz için. Arzu Hanım, çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ediyorum Uğur.
1: Kıymetli yorumlarınız için. Efendim, enflasyonu konuşmaya devam edeceğiz. Özel yayında Merkez Bankası'nın faiz kararını masaya yatırmayı sürdüreceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var. Saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Net Global Boru Üretim Tesisi ve Güneş Enerjisi Santrallerinden aldığı üretim gücünü vagon fabrikası yatırımıyla büyütüyor. Tam otomasyonlu, topraksız jeotermal serasındaki üretimiyle farklı sektörlerde sürdürülebilir değer yaratmaya devam eden Net Global şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 9-10-11 Eylül. Konsorsiyum lideri Tacirler Yatırım.
2: 46 yıldır bizi bir araya getiren kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin,

0: Efsane Baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
1: Beş All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde organizasyon ücreti nedir?
2: Şirketin sistemi kurması, grupları yönetmesi ve süreci organize etmesi karşılığında aldığı bedeldir. Genellikle sözleşme başında belirlenir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: topraktan geleni özünü bozmadan sofraya ulaştırmak. Bizim işimiz Pols olarak tam da bu. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pols, özünde iyilik var.
1: Bu sahada sağlam bir duruş var. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.
2: Sağlam bankacılık.
0: İyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pols, özünde iyilik var.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
4: 50 bin düş.
3: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
5: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
6: Telefonu arabam.com'a. Değerinde trink sat.
7: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
8: Bir de böyle. Otobit'te.
9: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 20

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Buona notte, buona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21.

0: Efendim, özel yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Kalan toplantılarda Merkez Bankası faiz indirimi yapabilir mi? 12 Kasım'da enflasyon raporu sunumunu takip edeceğiz. Merkez Bankası sene sonu ve önümüzdeki yıllar adına enflasyon tahminini hangi noktaya getirecek? Özellikle bu toplantıda öne çıkan başlıklar ne anlama geliyor? İç talepteki zayıf seyre Merkez Bankası temas ediyor ama enerji fiyatlarındaki yüksek seyre ve enflasyon etkisinden de bahsediyor. Evet, Merkez Bankası politika faizini ve 3 faiz dilimini değiştirmedi. Peki bu iş dünyası tarafından nasıl karşılandı? İş dünyası faiz indirimi önümüzdeki süreçte bekliyor mu? Ne kadar faiz indirimi olursa iş insanları adına biraz daha işler yoluna girecek. Bu başlıkları da temas edeceğiz. Bizlere bu bölümümüzde Atarail AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fikret Kileci eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Uğur Bey.
0: Önce kararı sorayım. Nasıl buldunuz? Beklentilere paralel bir karar geldi Merkez Bankası'ndan.
1: Evet, tüm piyasa bu şekilde bekliyordu. Herhangi bir değişiklik olmadan, değişikliğe gitmeden bu dönemin de atlatılacağını söylüyorlardı. Herkes böyle düşünüyordu. Beklenen gibi de oldu. Şimdi önemli olan bunun altının dolması. Yani şunu kastediyorum. Bir şekilde bu faiz kararıyla bu iyileşme süreci, bu normalleşme sürecinde bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Burada ben birçok yayında bahsettiğim bir konu var, özellikle altını çizerek. Yani bu düşmesi gerekiyorsa, şartlar uygunsa düşüp, eğer değilse sabit, eğer yükselmesi gerekiyorsa da yükselmesi. Tabii ki yükselmesini hiç kimse istemiyor. Bunun bir şekilde istikrarının sağlanması için, doğru kararlar uygulanabilmesi için buna sahip çıkmak gerekiyor bence. Öbür taraftan şöyle bir şey de var. Yani bugün düşen Merkez Bankası faiz kararı sadece ve sadece bize şunu getirecektir. Sonuçta şu an piyasada yeni yatırım vesaire, bu tür işlerin de çok fazla olmadığı bir süreçten geçiyoruz. Bize ancak şu anki düşük faiz işletme sermayemiz ya da ya var olan işimizi devam ettirmemiz adına, hayatımızı devam ettirmemiz adına, ihracatçının, üreticinin, sanayicinin kendini koruyabilmesi adına çok çok önemli. Bakın, bugün Türkiye'de birçok şirket faaliyet kârı dahi elde edemiyor. Bırakın öbür taraftaki faiz yükünü. Sadece ve sadece eğer insanlar faaliyet kârını yapabiliyorlarsa, orada zarar yoksa, bir şekilde finansmanı ceplerinden ödemek durumunda kalıyorlar ki buna da şükrediyorlar. Bazıları var, onları da karşılayamıyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bu süreç çok sıkıntılı bir şekilde yürümeye devam ediyor. Ama burada yapacağımız ya da atacağımız yanlış bir adım, yanlış bir karar, bu süreci şu ana kadarki yaşadığımız, yaptığımız fedakarlıklar vesaireler, bunların hepsini boşa götürecek. Ama altında da şu var. Bazı firmalar var ki hakikaten dayanma noktaları bitmiş durumda. Bir şekilde son noktaya, son kerteye gelmiş durumdalar. Onun için bu firmalar bizim firmamız. Bu firmalar, bu sermayeler onların değil, bu ülkenin sermayesi, milletin sermayesi. Dolayısıyla onları olabildiğince en az hasarla, zararla sürdürmemiz gerekiyor. Bunu şunun için söylüyorum. Arada bir küçük tırnak. Bir süreçten geçiyoruz. Bunun bedelini hepimiz ödeyeceğiz. Ama bu bedel insanların gücüne, kapasitesine ve varoluşuna göre eşit dağılması lazım. Yani sadece ve sadece bir taraftan değil, bana göre herkes üstüne düşeni en tepeden, en tırnağa bir şekilde ödemesi gerekiyor.
0: Şimdi orta vadeli programda iş dünyasına verilen ve sektörlere verilen desteklerden bahsedildi. Daha önceki dönemde iş insanlarından gelen bazı açıklamalar vardı. Programın şeklini, şemali biraz değiştirmek mümkün mü? Ya da bu program uzun süredir uygulanıyor. Özellikle hem iç meseleler hem de dış kanattan yaşanan jeopolitik risklerle birlikte iş insanlarının reel sektörün biraz zor durumda olduğuna yönelik değerlendirmelerle birlikte biraz daha programda takla attırılabilir mi? Biraz daha can suyu niteliğinde başlıklar olabilir mi? Şeklinde yorumlar vardı. Hatta asparagas şekilde bazı haberler de bu anlamda geçti. Yalanlama bunun üzerine ekonomi yönetiminden geldi. Orta vadeli programda da bu programın süreceğinin altı çizildi. Bugün para politikası kurulu toplantı metnine baktığımızda da yine ana gayenin enflasyonu düşürmek olduğu, toplantı bazlı bu kararların alınacağı ve enflasyonda hedeflerin üzerinde bir görüntünün olması halinde de sıkı para politikasının yine masada olacağının altı çizildi. Siz bu görüşlerle alakalı neler söylersiniz? Yani burada reel sektörün istediği sanıyorum zaten 1 puanlık 2 puanlık bir faiz indirimi değil. Evet, faizlerin 35'e gelmesi de mutlaka önemlidir ama bu da tam anlamıyla arzu edileni karşılamayacaktır.
1: Kesinlikle haklısınız. Şöyle, reel sektörün beklediği bir defa en önemlisi günün sonunda istikrar bekliyoruz. Yani biz her şeye rağmen sürekli yükselen, sürekli düşen ya da en ufak bir kırılganlıkta, en ufak bir olayda çok fazla etkilenen bir ortamda çalışmak hiç kimsenin işine gelmiyor. Çünkü bakın, bugün dünyanın bütün ülkelerinde aynı şey var. Herkes aynı problemi yaşıyor. Ama biz bir şekilde ticaret, sanayi, üretim, uluslararası konjektür istikrardan yanadır. Bunun etrafında bence şekillendirmek lazım. Tam da bu manada OVP bize göre şu an daha ayakları yere basan, daha gerçekçi ve daha uygulanabilir bir şekilde ortaya çıkmış durumda ve bunun en güzel tarafı da iyi ya da kötü revizyonların yapılmış olması. Yani siz ulaşamayacağınız bir hedefi buraya koyarsanız o sadece orada yazılan bir rakam şeklinde kalır ve inandırıcılığını kaybeder. Yani biz ulaşabileceğimiz, bir şekilde gerçekleştirebileceğimiz hedefleri koymamız lazım. Mesela ben kendi adıma hep şunu söylüyorum. İnsanlar özellikle bugünkü ortamda, bugünkü konjektürde, bugünkü dünya şartlarında sürekli revize edilebilecek pozisyonda olmamız gerekiyor. Sürekli hareket kabiliyetimizi çoğaltmamız gerekiyor. Tabii bu büyükle küçük aynı olmaz. Olabildiğince o dirençle olmamız lazım. Çünkü bakın, dün ne konuşuyorduk? Bugün sabah tekrar başka bir problemler çıkıyor ve özellikle Hürmüz'le ilgili, evet. Fiyatlar birdenbire işte petrol 100 doların üstüne çıkıyor. Öbür tarafta işte borsayla ilgili spekülasyonlar çıkıyor. Yani sürekli olarak bizim bu istikrar dediğimiz ortamı bozacak hamleler çıkıyor. Bunun karşılığında şu anda dirençli olanlar kim? Bir, evet, hiçbir şekilde banka borcu olmayanlar ki ya bunlar da bir yerde, yani siz kendi sermayenizle, kendi paranızla bir yere kadar gelebilirsiniz. Ama oradan sonra gidemezsiniz. Çünkü globallik böyle bir şey değil. Öbür tarafta da yani hiç borcu olmayanlarla, hiç işi olmayanlar bunu karşılayabilirler. Ama biz artık 3. dünya ülkesi değiliz. Biz ülke olarak Türkiye'nin tamamında inanılmaz bir üretim var. Üretim kapasitesi var, özelliklerimiz var. Bunların hepsi kendi kendine gelmedi. Jeopolitik konumumuzdan, şartlarımızdan, insan kaynağımızdan. Bakın, bu coğrafyada 72 millet geldi geçti. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar fazla medeniyetin gelip geçtiği bir toprak ben olduğunu zannetmiyorum. Dolayısıyla herkesin burada, evet, bir hesabı var. Bu güç de buradan geliyor. Yani Türkiye önemli bir ülke ve buradaki bu gücü sağlayabilmemiz için flexible olmamız lazım. Daha hareketli olmamız lazım. Şartlar karşısında, kötü durumlar karşısında çabuk reaksiyon alabilmemiz lazım. Planlarımızı da ona göre revize etmemiz lazım. OVP hakikaten, yani içinde çok güzel destekler var. Çok güzel yeni programlar var. Ama burada esas olan şey açıkçası buna sahip çıkmamız gerekiyor ve bunu uygularken de sürekli hedefi revize etmemiz gerekiyor. Yani biz 100 koymuşuzdur hedefi.
0: Evet.
1: Ama buna ulaşmak çok zordur. Bunu 70'e çekebilmemiz lazım. Ya da 100 koymuşuzdur. Oraya çok çabuk ulaşmışızdır. Onu 120'ye 130'a çıkarabilmemiz lazım. Ama günün sonunda bir şekilde bu koyduğumuz kurallara, kanunlara öncelikle bizim riayet etmemiz, takip etmemiz ve kontrol etmemiz gerekiyor. Kredi diyoruz, kaynaklar diyoruz, destekler diyoruz. Bu destekler verildikten sonra kesinlikle takip edilmesi gereken şeyler. Yani biz A sektörü için aldığımız bir desteği başka bir yere kullanmamamız gerekiyor. Ya da işimiz için geçmişteki hata, en büyük hata buydu bence. Yani işle ilgili, yatırımla ilgili, üretimle ilgili olan destekleri biz alıp kendi şahsımıza kullanırsak geleceğimiz pozisyonda bu olur.
0: Bahsettiğiniz hususları birazdan detaylandırırız. Bu arada stratejist Cüneyt Baksoy da bizlere eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz Zeyna.
2: İyi yayınlar Uğur, Yükret Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Nasıl buldunuz merkezin kararını? 3 faiz diliminde de Merkez Bankası faizleri değiştirmemeyi tercih etti. Politika faizi böylece %37'de sabit kaldı.
2: Yani beklenen, piyasanın beklediği konsensus gerçekleşmiş oldu ama tabii şunu da unutmamak gerekiyor. Örtülü bir faiz artışından tekrar örtülü faiz indirimiyle politika faizine dönme sürecinin etkilerini piyasada görmeye başladık. Mevduat tarafında, getirilerde. Ama bugünkü karar metni ve kararı bir yorumlamak noktasında İki tane önemli noktayı belirtiyor Merkez Bankası. Birincisi, enflasyon sürecinde bir dengelenme var. Yani uygulanan politikaların dezenflasyon sürecine bizi götürmede başarılı olmaya başladığı. İki, özellikle talep noktasında bir yavaşlama süreci netleştiriliyor ifadede bir önceki metne göre. Bu da önemli. Yani biz yapmak istediklerimizi almaya başladık veri akışında diyor Merkez Bankası, ama jeopolitik riskler sebebiyle yüksek seyreden petrol fiyatları, ki 100 dolarda şu an, majör bir etki ve yüksek ABD tahvil faizleri. Şimdi bu iki konu, de facto iki konu, Merkez Bankamızın elini bağlıyor. Bunlar global konjonktürün getirdiği süreçler. Tabii bugün Avrupa Merkez Bankası'ndan da bir faiz artışı bekleniyor ayrıca, mevcut durumu kontrol edebilme noktasında. En azından faiz artışı yapmadan, enflasyon görünümünde bir bozulma olmadan buraya gelmemiz Merkez Bankası'nın manevra alanını ve kredibilitesini de gösteriyor sevgili Uğur. Yani biz şu an CDS, rezerv, hatta az önce tahvile bakalım demiştin yayında. Gösterge tahvil artı tahvil kompozisyonuna da baktığımızda bunu net olarak gözlemliyoruz. Özetle Merkez Bankası bugün aslında şahin görünümlü ama geleceğe dair de bir miktar güvercin bir mesaj vermiş oldu. Yani manevra alanı oluştuğunda, yani global dengeler risk iştahını gelişen piyasalar lehine arttırdığı bir süreç oluşursa ve enflasyon üzerindeki baskıyı maalesef şu an körükleyen petrol başta olmak üzere ABD tahvil faizleri benchmark'tır çünkü global borçlanmada. Onlar normale gelmeye başladığı andan itibaren Merkez Bankası en azından kalan iki toplantısında veya iki toplantıdan birinde politika faizine de bir indirim yapabileceğine dair hani dolaylı bir mesajı da bugün bana göre vermiş oldu. Bu önemli, ama tabii burada eş güdümlü bakmak lazım. Az önce Fikret Başkan'la da konuştuğunuz, Fikret Bey'le de konuştuğunuz şey önemli. Yani orta vadeli programın hedefleri şu an önceliklendi. Çünkü Merkez Bankası finansal istikrar sürecini oluşturdu. O stabilizasyon bizim için önemli. Fiyat istikrar noktasında bir bizim dışımızdaki etkenler dışında bir dengelenme sağlandı. Artık üretime konsantre olmak lazım. Üretimdeki süreci desteklemek lazım. Üretime motive olmak lazım. Orada da orta vadeli programdaki güncellemeler ayrı. Yani enflasyona, büyümeye, diğer tüm güncellemeler dışında üretime ve üretim motivasyonuna verecek destek noktasına teşvikler dahil çok önemli. Yapısal reformlar dahil. Çünkü katı bir kısım var. Bu dünyanın problemi. Katılaşmış bir kısım var. Yani biz hep konuşuyoruz kira, konut, hizmet sektörü, özellikle eğitim son dönem çok tartışıldı. Sağlık gibi konularda o katılığı da giderecek yapısal dokunuşlar. Ama bunu yaparken aciliyet arz eden üretimi destekleme süreç. Orada da selektif sürecini iyi anlamak lazım. Fikret Başkan bir çok önemli bir söylemi var. Bana göre Fikret Bey'in. O da bir aslında bir öz eleştiri. Yani bizim kredileri doğru yönde kullanmamız veya sektör noktasında kredileri hakikaten yatırım ve işletme sermayesini oluşturan o finansman ihtiyacını karşılayacak şekilde özünde kullanılması da bundan sonra bu çok arada, kıymetli olacak.
1: Bu arada ECB 25 bas puan faiz artışı gerçekleştirdi. Avrupa Merkez Bankası kararını açıkladı ve 25 bas puanlık bir faiz artışı var. Yarım saat kadar sonra ECB Başkanı Christine Lagarde kameralar karşısına geçecek ve karar sonrası açıklamalarda bulunacak. Tahvil piyasası Avrupa'ya yönelik ekrana geliyor. Avrupa Merkez Bankası beklentilere paralel bir şekilde

0: de faiz arttırdı. Ufak bu kararı da değerlendirelim Cüneyt Bey.
1: Tabii ki beklediğimiz bir şeydi az önce de söylediğim gibi. Çünkü global şartlar hakikaten zorlu ve bu süreci iyi anlamak lazım. Yani tüm dünyada paranın maliyeti arttı ve paraya ulaşımdaki maliyet problemi tüm dünyanın problemi. Bugün artık bu Avrupa tarafında da netleşti. Biz ABD tahvilini benchmark olarak konuşuyoruz. ABD hazinesinin müdahalesine rağmen tahvil faizi yüksekliğini konuşuyoruz ama Avrupa'da da durum hiç farklı değil. İtalya'yı veriyorsunuz çok önemli. Ben başka bir şey söyleyeyim. Analiz programlarında Alparada biliyorsun. Tahvil tarafına seninle de çok değindik. Fransa'nın ki Fransa ekonomisi ölçek olarak İtalya'nın biraz üzerindedir. Fransa'nın 10 yıllık tahvilleri İtalya'ya eşdeğer oldu. Hatta üzerine çıktı. Almanya'nın tahvilleri şu an son 10 yılın en yükseğinde. Bu global bir problem olduğunu gösteriyor paraya ulaşımda ve piyasanın nakdi tercih ettiğini, riskli varlıklardan kaçmaya çalıştığını gösteriyor. Hani biz bu süreci kendi dışımızdaki dinamikler haricinde şu ana kadar iyi yönettik. Bu tabii topyekün bir mücadele ama önümüzdeki dönem rahatlamak için bizim sadece teşvik olarak değil, Fikret Bey'in orada söylediği öz eleştiriyi de içine alarak bundan sonra Türkiye hangi üretim alanlarında daha çok motive olacak? Hangi üretim alanlarında daha güçlü gidecek? O hikayeyi ortaya koyarsak güçlü bir şekilde. Çünkü çok başardığımız merhale var. Türkiye'ye gelecek sermayede de bir artış olacaktır. İşler normale geldiğinde. Evet. Bunu da eklemek isterim kendi adıma.
0: Cüneyt Bey çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Yayınlar.
0: Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Bu arada petrol fiyatlarında hareketlilik var. 104 dolar seviyesini aştı Brent petrol. OPEC 2027'de petrol talebinin yıllık yaklaşık 2.4 milyon varil günlük bazda artacağını öngördü. Petrolde 104 dolar seviyesinin üzeri hakim. %3'ün üzerinde yükseliş var. Merkez Bankası faiz kararında politika faizini değiştirmedi. Enerji fiyatlarının yüksek seyrine değindi. Bu yüksek seyir devam ederse merkez bankaları nasıl politikalar uygulayacak? Bu arada Avrupa Merkez Bankası da savaş sonrasında ikinci kez faiz artışını gerçekleştirmiş oldu. Politika faizi 25 bas puan arttı ve 2.25'ten 2.5'a çıktı. Merkez bankaları yüksek enerji fiyatlarına karşı aksiyonlar almaya devam ediyor. Biraz bu yüksek maliyetleri de konuşalım. Taşımacılık, lojistik kanadına direkt etki eden bir nokta.
2: Kesinlikle. Bakın az önce Cüneyt Bey de aynı şeyleri bahsetti. Kendi içimizde konuşurken şurada 20 dakikanın içerisinde değişiklik petrol 104 dolar. Yani biz bugün 104 doları konuşmuyorduk. 100 doları işte o seviyedeyken 104 bu %4 ilave gelmiş oluyor. Bakın bunlar bile az önce konuştuklarımızın hepsini destekliyor. Yani bugün dünyada iş yapabilmek için kesinlikle çok aşırı derecede uyanık, aşırı derecede olaylara tepkili olmamız gerekiyor, akıllı tepkiler. Şimdi lojistik tarafı bizim için ciddi avantaj, açık ve net söylemek gerekiyor. Bakın dünyada ya da bizim bölgemizde, bizim coğrafyamızda bir problem olduğunda mutlaka ve mutlaka Türkiye hep bir adım öne çıkıyor. Sebebi nedir? Çünkü burada bizim etrafımızdaki birçok coğrafyaya göre çok daha bu coğrafyadaki en işte emniyetli, güvenli, iş yapılabilen ve lojistik hatlarının tam da merkezinde olan bir yerdeyiz. Bakın bugün Türkiye'den geçecek koridorları, lojistik avantajlarını baltalamak için yapılan bir dünya iş var. Rusya tarafından gireni ayrı engellemek, aşağıdan Orta Doğu'dan geçeni ayrı sabot etmek gibi birçok şeyler var. Halbuki bunların tamamı bir şekilde dönüp dolaşıp Türkiye'nin üzerine geliyor. Türkiye'den bizimle anlaşmış ve bizimle devam etmiş olsalar bu problemin büyük çoğunluğu çözülecek. Ama bunun çözülmesini elbette istemiyorlar. Bunun gerekçeleri, sebepleri yani 10 tane program yapsak bitmez bence. Bir sürü şey var. Çünkü herkesin bizimle bir hesabı var. Burada bizim yapmamız gereken şey şu. Biz bu saydıklarımızı, bu avantajlarımızı harekete geçirmemiz için bir defa Türkiye'deki lojistik altyapımızı kesinlikle tamamlamamız gerekiyor. Yani üretimdeki İşte her sektöre yatırım yapılmamalı konusu, az önce Cüneyt Bey de altını çizdi. Çok çok teşekkür

0: Bugün Türkiye'de hala demiryolu bağlantısı olmayan liman, organize sanayi bölgeleri, üretim merkezleri, bunlar var. Bunlar hala karayolunda o devasa kütleler karayollarıyla taşınmaya çalışılıyor. Bu mümkün de değil, sürdürülebilir de değil, çevreci hiç değil zaten. Dolayısıyla bizim lojistik konusundaki altyapımızı çok iyi tespit edip eksiklerimizi tamamlamamız lazım. Bu sadece demiryolu değil. Yani bugün ülkemizin üç tarafı denizlerle kaplı. Bizim uluslararası bir line'ımız, uluslararası bir deniz yolu taşımacılığı şirketimiz maalesef yok. Hep biz başkalarıyla çalışıyoruz. Ama bizim olmamız gerekiyor. Yani bugün Norveç'im var, Almanya'nın var, Fransa'nın var, birçok ülkenin var.
1: Evet.
0: Ama bizim yok. Bunu tamamlamamız gerekiyor. Yani lojistik bizim için çok önemli. Fiyat ve şartlar ne kadar terse giderse bizim, bana göre, benim anlayışıma göre yurt dışındaki avantajımız o kadar artacaktır.
2: Bu arada ham petrol 100 dolar seviyesine dayandı. Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Avrupa Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı. Avrupa Merkez Bankası 25 bas puanlık faiz artışı gerçekleştirdi. Bu karar sonrasında 2027 ve 2028 yıllarına yönelik enflasyon beklentilerini de banka revize etti. Bu sene adına %3'lük bir enflasyon beklentisine sahip olan kurum, 2027 yılında %2.5'lik bir enflasyon beklentisine sahip, 2028 yılında ise %2.1'e gelmesini enflasyonun öngörüyor. Öte yandan enerji ve gıda hariç enflasyonun bu sene %2.5 olmasını ECB beklerken önümüzdeki sene gıda ve enerji hariç enflasyonun %2.6'ya çıkması beklentisine sahip. 2028 yılında ise bu öngörü %2.3 olarak kayıtlara geçiyor. Merkez bankaları yüksek enerji fiyatlarına yönelik aksiyon almaya devam ediyor. Bizim Merkez Bankamızın kararını ve Avrupa Merkez Bankası'nın kararını gördük. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu da bizlerle birlikte olacak. Merkez bankalarının bu aksiyonlarını değerlendireceğiz. Değerli hocam, hoş geldiniz. Merhabalar.
3: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yüksek enerji maliyetleri, yüksek enerji fiyatları merkez bankalarının elini zorluyor. Hem bizim kararı hem de Avrupa cephesini nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iç talepteki zayıf seyre temas ederken yüksek enerji maliyetlerine de değiniyor ve politika faizi %37 bandında sabit kalıyor.
3: Teşekkürler. Evet, bugün Merkez Bankamızın açıkladığı karar metnine baktığımızda aslında enflasyonda ana gidişatın olumlu yönde olduğuna dair bir tespiti var. Ve talep koşullarının da bu enflasyon düşüşünü desteklediği yönünde. Bu kararı durduran ya da tereddüt yaratan jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarının yukarı yönlü eğilimi olmuş görünüyor. Yani son haftalarda bu jeopolitik gerginlikler bu boyutta artmasa, petrol fiyatlarında böyle bir çıkış olmasa, anlaşılan Merkez Bankası bir faiz indirim kararı alabilirmiş gibi görünüyor bugünkü toplantıda. En son o pazar günü 2-3 hafta önce aldığı karardan sonra bugün bir indirim olasılığı varmış anlaşılan, ama son gelişmeler frenlemiş gözüküyor. Çok da yani doğru zaten, hani bence böyle bir jeopolitik risk olmasa bile aslında maalesef talep koşullarının önümüzdeki süreçte enflasyona çok olumlu bir destek vermeyebileceği, gıda fiyatları ki şu anda işte bu enerji fiyatları, dizel, yakıt, yani birçok unsur enflasyonla ilgili biraz daha yukarı yönlü riskleri arttırmış görünüyor. ECB zaten çok net bu konuda, Avrupa Merkez Bankası. Yani o %2'lik enflasyon hedefinden her uzaklaşmada çok daha kararlı geliyor. Amerikan Merkez Bankası Fed hani orada çok net olamadı, ama Avrupa çok net, gerekirse daha da arttırırım sinyali veriyor. Evet, şu anda jeopolitik riskler, enerji fiyatları tüm dünyada enflasyon ana nedeni. O dolaylı yoldan gıdayı etkiliyor, taşımayı etkiliyor. Yani birçok kanaldan doğrudan ve dolaylı etkileri var. Bu açıdan bence Fed dahil önümüzdeki süreç sıkılaşma yönünde. Bizim Merkez Bankamızın da indirmesi önünde bir

0: önemli bir engel faizi gibi gözüküyor şu anda.
1: Hocam, 104 dolar seviyesine geldi Brent petrol. Ham petrol de 100 dolara dayandı. 100 dolar olmak üzere. Şayet Goldman Sachs'ın senaryosu hayata geçerse, 120 dolar bandında bir petrol söz konusu olursa, bu sene faiz indirimi başka bir bahara mı ertelenecek? Bu arada Trump'ın savaşa dair açıklaması da seçim sonrası biterse bu savaş bitecek şeklindeydi. Yani 28 Şubat sonrası tüm analistlerin, tüm siyaset bilimcilerinin ya da tüm ekonomistlerin varsayımı, Kasım'da bir ABD seçimi var. O yüzden bu seçim varken böyle bir savaşla seçime gitmez. Birkaç ay içerisinde bu savaş biter ve ABD seçimlerine bu şekilde Amerika gider şeklindeydi. Bunun da tam aksi bir tablonun olduğunu Trump'ın mesajından görüyoruz.
0: Doğru. Sanıyorum artık bu noktaya Trump Mayıs ayından sonra geldi. Yani zaten o 1-2 ay içinde bitiremeyince bu savaşı, Trump'ın ara seçimlerde ne yapsa ne etse oy kaybını ya da çoğunluğu koruyamama ihtimali artmış görünüyordu. O yüzden başka bir stratejiye geçmiş görünüyor. Yani burada işte Amerika ve yani Amerika'nın gücü veya böyle bir savaşın etkisini de arkasına alarak belki seçim kampanyasını daha fazla yürütmeye çalışacak. Fakat şunu unutmayalım, Trump bu seçimi kazansa da kaybetse de önünde 2 yıl daha var. Ve normal koşullarda çoğunluğu kaybetmesi son 2 yılda olduğu gibi rahat karar vermesinin önünde bir engel olacaktır ki o verdiği kararlarda şey tarifelerde gördük, mahkemelerden de geri döndü. Ama Trump çok farklı bir lider. Yine böyle çok radikal ya da o mevcut gücünün üstünde kararlar alabilir. Daha sonra Amerika'nın işte mahkeme süreci, kendi bürokratik süreçlerine bırakabilir. Bu anlamda da bir risk barındırıyor. Yani belirsizlik riski. Şimdi savaş sonrası zaten artık hani Trump tarihe geçmek istiyorum diyen bir başkan. O yüzden hani bu çok daha ağır bir senaryoya da dönebilir savaşın gidişatı. Ya da gidişata göre gerileyebilir de. Yani gerçekten o bilinmezlik devam ediyor. Fed'e dair bilinmezlik devam ediyor. Bu da piyasaların hiç sevmediği bir tablo. O yüzden de en olumsuzu fiyatlama eğilimini sürdürüyor görünüyor şu anda. Ama hani bugüne kadar Trump hep yakın tarihi işaret ediyordu. Şimdi uzak bir tarihi işaret ediyor. Genelde hep tersi oldu. Umarım bu sefer de tersi olur. Daha erken biter diyelim. Ya da en azından biraz sakinleşir. Çünkü gerçekten bu petrol fiyatlarındaki artış tüm dünya ekonomisi için büyük bir risk oluşturuyor. Yani bu şakası yok. Dünya ekonomisi bir stagflasyona doğru eğilirse bu ciddi biçimde finans sektörü içinde büyük bir maliyet getirir. Kontrol etmesi çok daha zor bir risk olur. Umarım Trump ve danışmanları veya dünyada işte bunu akil güçler...
1: Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde üfe verisi de geldi. Üfe aylık bazda %0.4'lük artış gösterdi. Yarın da tüfe verisi gelecek. Yıllık bazda %3.4'lük açıklanması beklentiler kanadında vardı. Şimdi üfe aylık bazda %0.4 geldi. Önemli bir veri Amerika'daki üfe verisi.
0: Doğru. Yani yarınki veri biraz daha da önemli olacak. Yani Fed'in kararı üzerinde etkili olur. Özellikle yarın gelecek çekirdek enflasyon 2.5'in altında gelirse faiz arttırımını biraz öteleyebilir. Ama 2.5 ve üstü biraz işi zorlaştıracak gibi gözüküyor ki şu anda petrol falan arttığı için de hani belki o rakamlardan bile bağımsız faiz arttırma ihtimalinin çok yükseldiği bir ortamdayız. Dolayısıyla piyasalarda bu fiyatlamayı büyük oranda yaptı. Bir miktar daha da yapabilir görünüyor. Yani şu anda ne yazık ki enflasyona ilişkin beklentileri olumlu etkileyecek bir tablo yok. Belki bu verilerin de ötesinde karar süreci çok daha önceden artık verilecek bir noktaya gelmiş gözüküyor ama yarınki rakam yine de önemli olmaya devam edecek. Özellikle kira artışları, yani aslında FED kişisel tüketim harcamanın deflatörüne bakar.

0: TÜFE endeksine çok bakmıyor karar verirken. O iki endeks arasında da farklar var. Ama özellikle kira artışları gibi bazı kalemler yüksek gelirse yarın faiz arttırma ihtimali çok güçlenecek. Çünkü o bu kişisel tüketim harcamaları deflatörünü de yüksek geleceğe işaret ediyor. Çünkü oradaki ağırlığı daha fazla. Biraz böyle detaylarda piyasa ipucunu arayacak gibi görünüyor.
1: Değerli hocam, teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Sağ olun.
0: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sağ olun. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu bizlere eşlik etti. Arka arkaya veriler geliyor. Önemli bir gün. Merkez bankalarının kararları, Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verisi, üretici fiyat endeksi %0.4 arttı. Aylık anlamda, böylece yıllık anlamda da %5.4 seviyesi olarak kayıtlara geçti. Beklenti zaten aylık bazda %0.4 seviyesinde gelmesi yönündeydi. Şimdi bir yandan Trump diyoruz, diğer yandan savaş diyoruz. Enflasyon tüm dünyada artıyor. Merkez bankaları aksiyon almaya çalışıyor. Sadece iç dinamikler değil, özellikle son 7 aydır bu dış etkenler de reel sektörün, ihracatçının direkt odak noktası halinde. Bu da herhalde yatırımların olmamasında büyük bir etken.
2: Kesinlikle. Bakın, biz az önce de söylemeye çalışıyordum. Yani biz artık bir üçüncü dünya ülkesi değiliz. Biz dünyada olan birçok şeyden etkilenen ve yaptığımız işlerin de onları etkilediği bir ülke haline geldik. Önemli bir oyuncuyuz dünya piyasasında. Dolayısıyla yani biz artık sadece kendi şartlarımızla değil, özellikle ihracat kanadında, özellikle dış ticarette, uluslararası ilişkilerde bu olayların tamamı bize etkiliyor ve buna göre biz pozisyon almak durumundayız. Ama ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bu bizim dışımızdaki gelişen birçok olay bizi İşte bir şekilde ekonomik olarak, mali olarak birçok konuda etkiliyor. Evet, ama bir şekilde de bizim ülkemizin bilinirliğini, görünürlüğünü ve uluslararası pazardaki marka değerimizi bence yukarıya doğru taşıyor. Yani bizim dışımızda gelişen olaylar ülkemiz için evet çok sağlıklı şeyler olmuyor ama ülke imajı açısından, ülkenin bir şekilde daha bilinir olması açısından, coğrafyamızın önemini öne çıkarmak açısından çok çok daha fayda sağlıyor. Bakın, yani artık Trump denen muhteremin aldığı kararlar yani bütün dünyayı etkiliyor. Ama şöyle bir şey var. Ya bence artık oradaki alınan kararlar, oradaki yapılan işler, onu söylediği söylemler artık eskisi kadar bana göre halk tarafından, vatandaş tarafından, dünya tarafından çok da samimiyetini kaybetmiş durumda. Yani önceleri olsaydı, bunu geçen bir programda da örnek verdim. Yani önceleri işte Amerika Başkanı çıkacak, böyle bir açıklama yapacak. İşte İran'la ilgili, Hürmüz Boğazı ile ilgili, yani petrol fiyatı $50'dan $250'a çıkardı. Yani bu kadar etkili olur idi. Ama bugün her gün bir şey söyleniyor. İşte buralarda geziyoruz. İşte $120 olursa ne olur? 80'e inerse ne olur? Hakikaten artık bunlar bence geçerliliğini ve samimiyetini, ciddiyetini özellikle kaybediyor. Kaldı ki bana göre Trump seçime savaşla birlikte
1: girecek. Bu
2: arada girecek.
1: Özür dilerim. Brent petrolde %4'ü aşan bir yükseliş var. $105 aştı Brent petrol. Güne $101 bandında başlamıştı an itibarıyla. $105.57. Biz bu saat dilimine başlarken $104 bandındaydı. Daha 35 dakika geçmesine rağmen $1.5 bir artış yaşandı. Şu an yükselmeye devam ediyor. $105.72. %4.46 artıda.
2: Biz tutalım mı, ne yapalım? Biz konuştukça yükselecek galiba, öyle mi olacak?
1: Şaka. Gelişmeler petrolde yükselişi evet, tetikliyor.
2: Evet, yani sonuç itibariyle böyle bir ortamdan geçiyoruz. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim öncelikle ve öncelikle herkeste olduğu gibi birazcık kabuğumuza çekilip, birazcık tüketim alışkanlıklarımızı, buna bağlı üretim alışkanlıklarımızı, üretim modellerimizi, ihracat modellerimizi, bunların tamamını gözden geçirmemiz gerekiyor. Bakın, dışa bağımlılık kontrol edebiliyor iseniz eğer üretim tarafında, çok tehlikeli bir iş değildir. Yani şunu da anlatmaya çalışıyorum. Biz çok iyi bir üreticiyiz, çok iyi bir ihracatçı ülkeyiz. Ama maalesef bu yaptığımız işlerin büyük çoğunluğunda ham maddede

0: satışa bağımlıyız. İşte bunu ne kadar azaltabilirsek, özellikle enerji tarafında ki şu an bütün çalışmalar ona gidiyor. Ve az önce benim bahsetmeye çalıştığım özelliklere göre üretim yapmak, yani bölgenin özelliğine göre, insan kaynağına göre, yani burada sıfır olma şansı yok dışa bağımlılığın. Mutlaka bir taraftan oraya bağlı, sizin dışınızda bir yere bağlı olacaksınız. Çünkü evet, teknik olarak da bu mümkün değil. Yani siz her şeyi yapamazsınız, her şeyi karşılayamazsınız, gerek de yok. Bunu yapmaya kalkarsanız hiçbir şey yapamazsınız çünkü. Ama bunu kontrol edebileceğimiz bir noktada tutmamız gerekiyor. Dolayısıyla yani bizim ülkemizde enflasyon vesaire, bunlar tabii ki tutmak istiyoruz ama dışımızda gelişen bir takım olaylardan kaynaklı biz bunu kontrol altına alamıyoruz. Dün bir programda, dün müydü, önceki gün müydü tam hatırlamıyorum, Sayın Mustafa Gültepe'nin programında böyle bir serzenişte bulundu. Yani ben de katılıyorum %100. Onun için söylemek istiyorum. Yani Türkiye'de neyin fiyatı bu kadar arttı da eğitim fiyatları, okul fiyatları bu kadar yükseldi? Yani şimdi bunu birinin açıklaması lazım hakikaten. Tamam, benim okuyan çocuğum yok. Onlar hepsi yerlerini bulmuşlar. Şu an o çok beni bağlamıyor. Sadece torunum tarafında var. Ama hakikaten yani ne arttı da bu fiyat bu kadar yükseldi?
1: Müsaadenizle bölüyorum. Sıcak dakikaları yaşıyoruz. Piyasalar çok hareketlendi. Petrolde yükselişler var. Bu arada tahvil faizlerinde inanılmaz bir hareket söz konusu. Öyle ki Fransa-Almanya 10 yıllık tahvil faizi farkı 91 puan yükselişte. 2012'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ve piyasalarda İngiltere Merkez Bankası'na dair 4 faiz artışının fiyatlandığını da ifade edelim. 4 faiz yapacağına yönelik fiyatlama %100 oranına geldi. Yatırımcılar Mart'tan bu yana ilk kez İngiltere Merkez Bankası'nın 4 faiz artışı yapacağını düşünüyor. Brent petrolde $105'ın üzerindeki seviyeler hakim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu. ECB faiz arttırdı. Gündem yoğun. Ekonomist Belgin Maviş bu anlamda bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz. Aslında Merkez Bankası'nı soracaktım ama birçok gelişme de var. Merkez bankalarını topluca sormuş olayım. Yükselen enerji fiyatları merkez bankalarının kararlarına nasıl sirayet ediyor? Tahvil piyasası bir anda karıştı. Merkez bankalarına dair faiz artışı fiyatlamaları da piyasada hakim. Ayrıca Amerika'da da üfe verisi geldi.
2: Evet. Şöyle bir baktığımızda bu sinyaller hiper enflasyona, yüksek faiz, yüksek enflasyon ortamına doğru bir yöneliş. IMF Başkanı Georgieva'nın da aslında tam kastettiği buydu. Yükselen petrol fiyatlarının yaratacağı dengesizlik ve yaratacağı türbülans şu an için. Fakat bu gerçekçi fiyatlar mı? Brent petrolde bu denli yükselişin arkasında İran'ın misilleme yapması ve misilleme yapabilme ihtimali mi? Yoksa diğer gelişmeler mi?
1: Bu arada FedWatch'ta Amerika'da gelen üfe verisi sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed'in Ekim'de %100 faiz artışı yapacağı fiyatlanıyor. Bunu da ifade etmiş olalım.
2: Evet, eğer 30 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizleriniz %5 üzerine geçerse bu tehlike sinyalidir ve hızlıca bir faiz artırımını da beraberinde getirir. Özellikle tahvil alım ihalelerinde 3. büyük ihaleyi açması bununla birlikte yeni kontrol edilemez düşüşünü yaratmış olduğu türbülans da yine tahviller tarafındaki oynaklığı artıran başlıca unsurdu. Ve bu durum tabii ki Amerikan ekonomisine dair kaygıları arttırırken Amerikan ekonomisinin özellikle değerlenen dolar karşısındaki hareket kabiliyetinin azalmasını da işaret ediyor. Bu sadece 25 bas puanlık bir faiz artışıyla önüne geçirebilecek bir hareket mi derseniz hayır değil. Ancak bununla birlikte piyasaların tehlike eşiği olarak kabul etmiş olduğu %5 sınırının geçilmesi demek ülkelerin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ciddi bir borç yüküyle karşı karşıya kalabilme ihtimalinin arttığı tehlikeli bir eşiğe gelindiğini gösterir. Önlenemeyen petrol fiyatları sadece merkez bankaları hamleleriyle enflasyonu durdurmak ya da enflasyon önünde bir set çekmek yetmeyecektir. Daha radikal kararı Amerika tarafında görebiliriz. Avrupa Merkez Bankası belli ki bu akışı gördü ve faizleri arttırmaya devam ediyor. Muhtemelen bir hamle de İngiltere Merkez Bankası'ndan gelecektir. Eğer o da faiz arttırırsa

0: FED'den de faiz adımı hamlesi ve beraberinde de tahvil alımı miktarının arttırılması evet. yönündeki hamlelerini de görebiliriz.
1: Hemen ons gümüşü ve kıymetli metalleri de ekrana taşıyalım. Piyasalar deyim yerinde ise hareketlendi, karıştı. Çünkü gümüşte de %5'leri yaklaşan bir düşüş var. 64 dolar bandına geldi. Ons altın %2'ye yakın değer kaybı yaşıyor. 4328 dolar seviyesinde. Platin, paladyum topyekün bir geri çekilme var. Platinde yaklaşık %5'lik bir düşüş. Paladyumda %4.30'luk bir geri çekilme var. Üfe verisi sonrası Belgin Hanım deyim yerinde ise başta kıymetli metaller olmak üzere tüm piyasalarda hareketlilik var.
0: Evet, bu karışıklığı, kafa karışıklığını ve güven liman arayışını gösterir. Bu şu anda ekranlarda görünen kıymetli metaller içerisinde paladyumu bir tehlike sinyali olarak ben takip ederim ve burada da sert bir geri çekilme hareketi görüyorsak demek ki küresel piyasalarda beklenmedik durumlarda karşı karşıya kalabiliriz. Bunun hepsini petrole ve petrol fiyatlarının 100 doların üzerine aşması olarak yorumlamamız söz konusu değildir. Kıymetli metaller tarafındaki bu durum Fed'in olası faiz artırım ihtimalini fiyatlarken tahvil tarafındaki yaşanan gelişmelerin de buraya yansımasını ve piyasaların hızlı bir şekilde nakde dönüş ihtiyacını beraberinde getiren bir hareketin başladığını gösteriyor. Bunun bir diğer yansımasını da hisse senetleri tarafında yine satış yönünde görebiliriz. Bu açıdan dikkatli olmaları gerekiyor küresel hisse senedi piyasasına işlem yapan yatırımcıların.
1: Önümüzdeki süreç merkez bankalarının faiz artışı gerçekleştirdiği bir dönem olarak mı kayıtlara geçecek peki? ABD'ye temas ettik, İngiltere Merkez Bankası'nı vurguladık. ECB 25 bas puan faiz artışı gerçekleştirdi. Birkaç dakika içinde Lagarde'ın hitaplarını dinleyeceğiz. Bu tablo neye işaret ediyor merkez bankaları adına?
0: Büyük resme bakacak olursak özellikle İran ve Amerika arasındaki gerilim, yaklaşan Amerika seçimleri, Trump'ın bu seçimi kazanamama ihtimali, yerine bir alternatifin henüz çıkmış olmaması gibi unsurlar ya da Trump'ın büyük çoğunluğunu kaybetmesi, söylemlerindeki tutarsızlık ve savaş konusundaki yeterince doğru adımları atamaması, açıklamalarıyla örtüşmeyen gelişmelerin olması gibi unsurlara bakacak olursak piyasalarda özellikle İran'dan gelebilecek kusurlar üzerinden İran'dan gelebilecek karşı ataklara ve Hürmüz Boğazı'nda özellikle Amerika'nın dün beklenmedik İran gemilerine yönelik yapmış olduğu hamleler, operasyonlar sonrasında farklı lokasyonlara İran'dan gelebilecek yeni ataklardan belli ki korkuluyor ve bununla ilişkin tedirginliğin arttığını görüyoruz. Sonuç itibariyle baktığımızda önümüzdeki aylarda bir faiz indirimleri bekleyen piyasa tam tersi faiz artışlarıyla karşı karşıya kalabilir ama faiz enflasyonu durdurmak ya da petrolü baskılamak için tek silah maalesef olamayacaktır. Artan borç yükünün yaratmış olduğu ülkeler bazındaki ve cari işlem dengeleri bazında ciddi yüklerle karşı karşıya kalınabilir. Merkez bankalarının bu süreç içerisinde piyasaları canlandırmak için biraz daha likit varlıkları, özellikle likiteyi kısan hamlelerinden vazgeçmeleri ve piyasaları biraz daha likit hale getirmeleriyle de karşı karşıya kalabiliriz. Yani diyeceksin ki hem faiz artışından bahsediyorsun hem de piyasaları daha likit halde tutmaya çalışacaklar. Bu olası iflas, konkordato ya da moratorium gibi süreçlerin olmaması için ülkelerden bu tarzda eş zamanlı hareketler görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Bu arada Almanya tahvil faizleri 15 yılın zirvesine çıktı. Euro'da bir geri çekilme var. Dolar'da biraz daha yukarı yönlü hareket söz konusu. Tahvil faizlerindeki hareketlilik. Diğer yandan Euro'daki Euro aleyhine fiyatlamayı nasıl okumak gerekir?
0: Aslında geri planda farklı bir hamleler de var sevgili Uğur. Hepsini biz İran savaşına bağlamamamız gerekiyor da hepsini petrol fiyatlarına. Arka tarafta Çin'in başlattığı, Japonya'nın devam ettiği Amerikan tahvillerini rezervlerinde tutmanın sonuna gelinmesi ve artık senin borç yükünü taşımak istemiyoruz kibarca Amerikan tahvillerinin stoğunu bir anlamda azaltıyoruz hamleleri sonrasında doların dünya ekonomisi üzerindeki egemenliğinde yavaş yavaş sonuna geliniyor. Belki de bu onun öncü göstergesi olarak da yorumlamak gerekiyor. Dolayısıyla dolardaki aşırı değerlenme ya da aşırı değer kaybı şu an için bütün ülkeleri etkiliyor gözükse de ilerleyen süreçte dolardaki değer kaybının

0: devam etmesi, alternatif bir yeni rezerv paraya doğru dönüşüm ve burada güçlenen yen ve yuvarlanan yen ve güçlenen bir yuanın yeni rezerv para birimi olma hamlesini görebiliriz. Dikkat edersen bu hareketlilik Şangay ticaret toplantısı sonrasında biraz daha belirgin hale geldi. Bir de bu gözle bakmak gerekiyor piyasalara.
1: Belge Hanım, teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. İngiltere tahvil faizleri 28 yılın zirvesine çıktı. Almanya tahvil faizleri 15 yılın zirvesinde. İngiltere Merkez Bankası'na dair faiz artışı öngörüleri var. ECB 25 bas puan faiz arttırdı. Şimdi Christine Lagarde ekibiyle birlikte geldi. Saniyeler içerisinde hitaplarını gerçekleştirecek. Avrupa Merkez Bankası'nın bu kararı neden aldığının altını çizecek ve önümüzdeki sürece dair de ECB kanadına yönelik politikalar açısından ipuçları konuşmasında olacak mı merak ediyoruz. Bu arada 2027 ve 2028 yılları için ECB enflasyon beklentisini de Avrupa adına revize etti. 2026 yılında %3'lük bir enflasyon beklentisi var bankanın. Önümüzdeki sene adına %2.5 ve 2028 adına da %2.1'lik bir enflasyon öngörüsünden bahsedebiliriz. Çekirdek enflasyonunda da 2.5'lik bir enflasyon öngörüsü bu sene adına var. Önümüzdeki sene adına da 2.6'lık bir enflasyon tahminini gördük. Açıklanan faiz kararı sonrasında Lagarde birazdan kameralar karşısında sorulara da yanıtlar verecek. İşte Lagarde'ın hitapları saniyeler içerisinde başlayacak. Piyasalar deyim yerinde ise karıştı. Emtia piyasası aşağı yönlü hareketleri kıymetli metaller kanadında gösterirken enerji emtia kanadında yukarı yönlü hareketler var. Tahvil piyasaları karıştı. İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artışı yapacağına yönelik piyasada beklentiler kuvvetlendi. Yine Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreçte faiz artışlarına devam edeceğine yönelik fiyatlamaları da görüyoruz. Christine Lagarde'a kulak verelim.
2: Ben sizlere hoş geldiniz demek istiyoruz basın toplantımıza. Öncelikle de Başkan Nagel'e teşekkür etmek istiyorum. Bütün elemanlarıyla birlikte bu nazik misafirperverlikleri için. Hepsine de bu mükemmel toplantı organizasyonu için icra kurulu olarak minnettarız. Umuyorum sizler de bu Almanya Merkez Bankası'nın misafirperverliğini ve sıcaklığını hissetmişsinizdir. İcra kurulumuz bugünkü toplantısında 3 temel faiz oranında 25 bas puan artırma kararı aldı. Burada bizim hedefimizin oldukça uzun bir süre daha üzerinde gidebileceğini görüyoruz enflasyonun gidişatının. Para politikasını belirlerken enflasyonun bizim %2'lik orta vade enflasyon hedefimizde kalmasını amaçlıyoruz. Yeni ECB çalışanları projeksiyonları 2026'da %3, 2027'de %2,5 ve %2,1 28 için bekliyoruz. Enerji gıda haricinde 2026'da 2004, 2027'de 2006 ve 2028'de de %2,2 bekliyoruz. Bizim baz projeksiyonlarımız 2026 için sabit kaldı. Yukarı yönlü olarak değişenler ise 2027 ve 2028 projeksiyonları oldu. Ekonomik büyüme için öngörülerimiz 2026 için %9, 2027 için %1,4 ve 2027 için %1,5 oldu. Bu yukarı yönlü bir düzeltme oldu. Hem 2026 hem 2027 için. Bunun da sebebi Euro bölgesi ekonomisinin beklenenden daha dirençli olmasıyla ilgisi var. Görünüm hala oldukça belirsiz kalmaya devam ediyor. Yukarı yönlü enflasyon ve aşağı yönlü büyüme riskleriyle bunun ilgisi var. Enerji şokunun ardından güncellenen çalışanlarımızın yaptığı senaryolar şunu gösteriyor ki büyümenin ve enflasyonun ne şekilde gelişebileceğine dair farklı senaryolar var. Bu da onun yoğunluğuna ve süresine ve aynı zamanda dolaylı ve ikinci tur etkilerine bağlı olarak gerçekleşecek. Biz bugün belirsizlikleri yönetmek için, çatışmanın yarattığı belirsizlikleri yönetmek için iyi konumlanmış durumdayız. Veri tabanlı ve toplantı bazlı yaklaşımı devam ettireceğiz ki doğru politika tarzını uygulamaya devam edebilelim. Özellikle bizim faiz kararlarımız bizim enflasyon görünümüne ve ona dair risklere, elimize gelen ekonomik ve finansal verilere ve altta yatan enflasyon dinamiklerine bir de para politikası aktarımının hızına bağlı olacak. Biz herhangi bir faiz patikası ya da öngörülmüş yol tahvilinde bulunmuyoruz. Bunun detaylarını web sitemizde görebilirsiniz. Şimdi sizlere daha detaylı olarak ekonomiyi ve gelişmekte olan enflasyonu nasıl değerlendiğimizi açıklayıp ardından finansal ve parasal şartların değerlendirmesine geçeceğim. Ekonomi dirençli olmaya devam etti ikinci çeyrekte. Her ne kadar enerji şoklarının yarattığı olumsuz rüzgarlara maruz kalsa da hem ülkeler hem de sektörler dağılımında bu gerçekleşti. Bu bizim artık üçüncü çeyreğe geçiyor olduğumuz bir dönemde oluyor. Üretim sektörü, hükümetler daha fazla altyapı ve savunma sanayi harcaması yaptıkça artıyor. Düşük seviyelerdeki rakamlardan artık hizmetler sektörünün de ilk enerji şoklarını atlatmasına yol açacak şekilde düzeliyor. Yapay zekanın etkisi hem dijital hizmetlerde hem iş dünyası yatırımlarında hem de ihracatlarda etkisini hissettirmekte. İş gücü piyasası, emek piyasası sağlam kalmaya devam ediyor. İşsizlik oranı Temmuz ayında %6.4 oranla sabit kaldı. İşsizlikteki artış ve emek gücündeki artış yavaş kalmaya devam ediyor. Verimlilik ise tedricen artmakta. Önümüzdeki günlere baktığımızda büyüme öngörülerinin arttığını görüyoruz. Bizim son çalışanlarımızın yaptığı projeksel onlara kıyasla özel tüketim ve kamu harcamalarının artışının bunda rolü var. Orta vadede tüketim tedricen düşen enerji fiyatlarından olumlu etkilenecek gibi görünüyor ve güçlü emek piyasasının etkisiyle olumlu etkilenecek gibi görünüyor. Bu bir taraftan da iş dünyası ve konut yatırımlarının artmasından da etkileniyor. Artan dış talep olsa bile global ticaret politikalarındaki aşırı rekabetçilik ve ticaret sorunları olumsuz etki yaratabiliyor. Yapısal reformların çok sağlam kamu finansmanıyla desteklenerek devam etmesi gerekiyor. Bütün kuralları Avrupa tek pazarı dahilinde uyumlu ve standart hale getirmek çok önemli olacak. Enerji fiyatları sabitlenmesi ve sendikaların işin içine girmesi bu anlamda çok önemli. Dijital Euro artık son aşamalarına gelmiş durumda. Tekrar burada tek para birimi paketinde anlaşmanın mümkün olan en kısa sürede yapılmasının ne kadar önemli olduğunu altını çizmek istiyoruz. Enerji şokları sebebiyle mali şokların karşısındaki çalışmaların amaçlanmış, hızlı ve sınırlı bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Enflasyona baktığımızda enflasyonun Ağustos'ta %3.3'e çıktığını görüyoruz. Temmuz'daki %2.9 seviyesinden sonra enerji fiyatlarındaki enflasyon %14.3 oranında arttı Ağustos'ta. Temmuz'daki 10.3 oranından sonra bu bize liquid fuels sıvı yakıtlardaki rafine marjların ve emtia fiyatlarının etkisinin ne kadar çok olduğunu gösteriyor. Gıda fiyatlarındaki enflasyon değişmedi ve %1.2 olarak gerçekleşti. Enerji ve gıda hariç fiyatlarsa Temmuz'da %2.4'lerin enflasyonu %9'dan %1.2'ye çıktı. Hizmetler enflasyonuysa %3.3'ten %3.0'a geriledi. Hatta yani enflasyona yönelik tedbirlerin çoğu sağlam kaldı. Ücretlerde fiziksel maddi bir somut bir yanıt görülmedi. Çalışan ikamesi oranı %3.3 seviyesinde kaldı ikinci çeyrekte. İlk çeyrekteki %3.5 seviyesinin ardından artan emek verimliliği de birim emek maliyetinin yavaşlayarak %2.6'ya gelmesine yardımcı oldu ikinci çeyrekte, birinci çeyrekteki %3.5 seviyesinin ardından. Karlılıkların da arttığını görüyoruz. Önümüzdeki günlere baktığımızda ECB'nin müzakere edilen ücretlerdeki oran artışının 2027'nin İlk yarısında %2.7'ye gelmesini bekliyoruz. Daha kısa vadeli bir dönemde bunun daha da düzelmesini bekliyoruz. Şu anda %2 seviyesinde devam ediyor ve bu bizim orta vadedeki enflasyon hedefimize ulaşabileceğimizi gösteriyor. Orta Doğu'daki çatışma ve Rusya'nın haksız Ukrayna'ya karşı savaşı enerji fiyatlarının istikametini daha da yukarıya çekti. Bu manşet enflasyonunu hedefimizin daha üzerinde gideceğini işaret ediyor 2027'nin ilk yarısında da. Onun ardından enerji enflasyonunun düşüp eksiye düşmesini bekliyoruz 2028'in ikinci yarısına kadar. Böylece manşet enflasyonunu da düşürmesini bekliyoruz. Yüksek enerji fiyatlarının tedricen yavaş yavaş çekirdek ve gıda fiyatlarını da etkilemesini bekliyoruz. Tabii ekonomik görünüm de nispeten daha yüksek çekirdek enflasyona etki ediyor. Bu da 2027'nin başlarında artmış olacağını ve daha sonra Avrupa genelinde 2028'de ılımlı hale geleceğini gösteriyor. Enflasyonun bizim hedefimiz olan seviyeye 2027'nin sonlarına doğru ulaşmasını bekliyoruz. Bunda da yüksek faiz oranlarının etkisini göreceğimizi düşünüyoruz. Biz yakından takip etmeye devam edeceğiz. Enerji fiyatlarındaki artışın etkilerini ve bunun fiyat ve ücretler şartlarına, enflasyon beklentilerine ve genel ekonomi dinamiklerine nasıl etki ettiğine bakacağız. Şimdi risk değerlendirmemize tekrar dönecek olursam, büyüme görünümüne dair riskler aşağı yönlü. Bu özellikle Orta Doğu çatışmasına ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü haksız savaşa bağlı olarak gerçekleşiyor. Enerji tedariğindeki kesintiler fiyatların daha da artmasını ve beklediğimizden daha uzun süre yukarıda kalmasını sağlayabilir. Tabii burada harcamalar ve yatırımlar üzerinde de etkisi olabilir. Global finansal piyasalardaki hissiyatın kötüleşmesi ya da global tahvil piyasalarındaki bulaşmalar talebi azaltıcı yönde etki yaratabilir. Ticaret gerginliklerinin tekrar artması temel ekonomiler arasında yine tedarik zincirlerini etkileyebilir, ihracatları azaltabilir, tüketim ve yatırımları azaltabilir. Buna karşın büyüme beklenenden daha yüksek olabilir. Eğer ekonomi ve enerji piyasaları beklenenden daha hızlı bir şekilde süregelen çatışmalara adapte olabilirse ya da bunlar sürdürülebilir bir şekilde devam ederse, yeni teknolojilerin Euro bölgesi firmaları tarafından savunma ve altyapı yatırımlarında kullanılması, Avrupa Birliği tek pazarına geçilmesi gibi faktör büyümenin beklenenden daha fazla olmasını sağlayabilir. Enflasyon görünümüne yönelik riskler yukarı yönlü. Bu Orta Doğu'daki çatışmaya ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı haksız savaşına bağlı olarak gerçekleşiyor. Enerji şokları daha da artabilir ve bu diğer fiyatları ve ücretleri de beklenenden daha fazla etkileyebilir. Gaz fiyatları özellikle artabilir eğer daha fazla tedarik kesintileri olursa ya da özel özellikle beklenenden soğuk bir kış yaşanırsa bu enerji depolarını olumsuz etkileyebilir. Enerji fiyatları ne kadar çok yüksek giderse o kadar fazla dolaylı ve ikinci tur etkileri olacaktır enflasyon üzerinde. Yeniden canlı

0: Hemen ticari gerginlikler de kritik ham maddelerin tedariğini, tedarik zincirlerinin sürekliliğini etkileyebilir ve Euro bölgesi ekonomisine olumsuz etki yapabilir. Aşırı hava olayları, özellikle artan El Niño şartları ve iklim ve doğa krizleri gibi konular gıda fiyatlarının beklenenden fazla artmasına yol açabilir. Buna karşı enflasyon daha düşük de gerçekleşebilir. Eğer bu süre giden jeopolitik gerginlikler sürdürülebilir bir şekilde halledilebilirse ya da son enerji şokları etkisi beklenenden daha az olursa, daha oynak ve riskten kaçıngan bir piyasa tavrı talebi düşürerek enflasyonun da düşmesine katkıda bulunabilir. Piyasa faiz oranları bizim son toplantımızdan beri arttı. Yani global piyasalardakine yakın bir tavır gösteriyor. Bizim Haziran'daki faiz artışımızın ardından bankaların şirketlere verdiği krediler %3.8 arttı Haziran ve Temmuz'da. Mayıs'taki %3.6 oranından sonra. Piyasa bazlı kurumsal borçlanmaların maliyeti Temmuz'da %4 oldu. Önceki aylara benzer olarak, Orta Doğu'daki çatışmalar öncesi rakamlara benzer olarak yıllık büyüme oranı, bankaların şirketlere verdiği kredilerin büyüme oranı, ki bunlar para politikasına tepkiyi biraz daha geç gösterirler, bunlar daha da arttı ve Temmuz'da %4.4 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık büyüme oranı kurumsal tahvil ihracı oranlarının %2.4 oldu. Bu Haziran'daki ve Mayıs'taki rakamların üstüne çıktı. Mortgage oranları %3.5'la Temmuz ve Haziran'da sabit kaldı. Temmuz'da %3. olan rakamsa Mayıs ve Haziran'daki %3.1'lik rakamdan sonra küçük bir düşüş gösterdi. Özet olarak bugün icra kurulumuz temel 3 kilit faiz oranını 25 bas puan artırma kararını almıştır. Biz para politikasını enflasyonun bizim orta vadeli %2 hedefimize ulaşmasını sağlayacak şekilde yapma konusunda kararlıyız. Veri tabanlı ve toplantı bazlı bir yaklaşım takip edeceğiz ki uygun politika tavrını sürdürebilelim. Bizim faiz oranına dair kararlarımız, bizim enflasyon görünümü ve onu çevreleyen risklere dair bakışımız, bize gelen finansal ve ekonomik veriler yanında altta yatan enflasyon dinamikleri ve para politikası aktarımı hızına bağlı olacaktır. Hiçbir spesifik faiz politikası konusunda taahhüdümüz yoktur. Ama elimizdeki bütün enstrümanları hedeflerimiz dahilinde enflasyonu sürdürülebilir şekilde orta vadeli hedefimizde tutmak için kullanma konusunda kararlıyız ve para politikası aktarımını işlevsel tutma konusunda kararlıyız. Şimdi sorularımızı alabiliriz. Şimdi ilk sorumuz Bloomberg'den geliyor.
1: Yes, thank you.
0: Teşekkürler. Temmuz'da siz ECB'nin reaksiyon işleminin çok iyi anlaşıldığını söylemiştiniz piyasa tarafından. Şimdi 3 artış olabilir bugünkü artıştan sonra. Temmuz'la ilgili ne diyeceksiniz? Yüksek enflasyon görünümüyle faiz artışı durumunda sıkılaşma dönemi hala bitmedi diye mi düşünebiliriz? Medyada sürekli raporlar var. Dünya Ekonomik Forumu'nda rol alacağınıza dair ECB'ye bırakacağınız söyleniyor. ECB'de görevinizi tamamlayacak mısınız yoksa erken ayrılmanız söz konusu mu? Bu harika sorularınız için teşekkür ediyorum. Bana tekrar şu şansı vermiş oldunuz. Benim en çok yapmayı sevdiğim şey çerçeve yönlendirmesi. Ve bu çerçeve yönlendirmesi gerçekten 3 bu ana bacakla somutlaşıyor. Enflasyon görünümü, risklerin değerlendirilmesi, altta yatan enflasyon ve aktarım, para politikası aktarımı. Bunlar bizim 3 temel bacağımız ve tabii ki biz bunu da

0: şokların analizini göre yapıyoruz. Mevcut şartlar dahilinde de bu temelde bir tedarik şoku. Hem bunun yoğunluğu, hem süresi, hem de çoğalmasını takip ediyoruz. Bunu her seferinde toplantı bazlı ve veri tabanlı olarak yapıyoruz. Belki bu sizi bıktıracak kadar çok söyleniyor olabilir ama biz buna riayet ediyoruz. Buna sadık kalıyoruz. Piyasalar ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor. Biz de ne yapmamız gerekiyorsa onu yapıyoruz ki bizim görevimiz fiyat istikrarı. Hep de söylediğimiz gibi orta vadedeki %2 bu hedefimiz. Çerçeve yönlendirmesi derken şunu kastediyorum.
1: I'm assuming that markets find
0: ve şunu varsayıyorum, piyasalar bunu yardımcı bir faktör olarak görüyordur kendilerinin izleyeceği yolu takip etmek olsun. Onlar kendi işlerini yapıyor, biz de kendi işimizi yapıyoruz. Ama sizi temin ederim ki bugün yaptığınız bütün tartışmalar bugünün kararları etrafında cereyan etti. Yani biz hiç tartışmadık bile herhangi bir gelecekteki patikayı, yok şunun olma ihtimali, yok bunun ne kadar olası olduğunu konuşmadık. Biz gerçekten çerçeve konusunda çok kararlıyız ve hepimiz buna hürmet davranıyoruz. Şu kadarını söyleyeyim. Benim şahsım haricinde rapor edilecek bir şeyler olursa bunu ilk siz bileceksiniz. Sorunlarımdan sonra. Ve şu anda size bildirmem gereken, rapor etmem gereken hiçbir şey yok. Şimdi ikinci soru Reuters'dan geliyor. İlk sırada. İyi günler. Soruları aldığınız için teşekkür ediyorum. Siz faiz patikası konusunda gelecekteki bir faiz patikasından bahsetmediniz. Şimdi siz nötr yelpazenin sonundasınız faiz oranında. Acaba icra kurulunda herhangi birisi sıkı para politikası bölgesine geçme ya da buna ihtiyaç duyulma konusunda bir şey söyledi mi? Ve bundan sonra nasıl ilerleyeceksiniz? Herkes zannediyorum bunu merak ediyordur. Evet, biliyorum, farklı açılardan yaklaşıp bir sonraki adım nedir diye sormaya çalışıyorsunuz biliyorum ama mesele bu değil. Bakın, sizi temin ederim ki biz hangi istikamete gideceğimize dair bir şey konuşmuyoruz bir sonraki toplantıda. Neden? Burada biraz şu nötr faiz alanı bölgesine döneyim. Neden? Çünkü ikinci bir sorunuz var mı? Önce ikinci sorunuzu da bir verin. Diğerleri için de her şey adil olsun. Herkes iki sorusunu aynı anda sordu çünkü. Projeksiyonlar enflasyon konusunda hedefin ilerisinde, dışında, bu önümüzdeki birkaç yıl boyunca eğer bu hedefe ulaşmak istiyorsanız yine aynı şeyleri yapacağınız anlamına mı geliyor? Okay, ilk verdiğim cevaba geri dönüyorum şimdi. İlk soruya dair verdiğim cevaba. Biz toplantıya ve verilere sizleri kızdırmak için odaklanmıyoruz ya da analistleri, gözlemcileri kızdırmak için yapmıyoruz bunu. Bunu yapıyoruz çünkü bu belirsizlikler içerisinde bir şeyler neredeyse bir gecede değişebiliyor. Bakın bir örnek vereyim.
1: Refining margins 6 months ago.
0: Refining marjları mesela 6 ay önce size bundan bahsedecek olsaydım neyden bahsettiğimizi bile bilmiyor olacaktık. Ancak şu anda buna isterseniz crack spread deyin ya da refining marj deyin, sıvı petrolde rafine maliyetleri deyin, adına ne koyarsanız koyun, bu ekonomik aktörlerin hepsinin faaliyetinde rol oynuyor ve bunun başka bir dar boğaz daha olduğunu artık biliyoruz. Ancak bunlar çok yoklu jeopolitik değişikliklerin sonucunda tedarik zincirinin reorganizasyonuna bağlı olarak ve ekonominin uyum sağlaması nedeniyle ortaya çıktı. Evet, çok fazla belirsizlik olduğu için biz bunları öngöremeyiz. Tam olarak biz sonraki adımın ne olabileceğini öngöremeyiz. Şu andaki mevcut şartlarda bir şeyin değişmediğini varsayarsak ve şunu yaparız da bunu yapabiliriz diyebiliriz. Ama biz böyle yaklaşmıyoruz fiyat istikrarı meselesine. Biz bugün bize gelen verilerin sunduklarına bakıyoruz ve buna uygun olarak gereken çeviklikle ihtiyaç duyulan istikamette hareket ediyoruz. Umarım bunu net açıklayabilmişimdir. İkinci sorunuz da nötr faiz oranı bandının üst kısmında kalmakla ilgiliydi. Bu nötr faiz oranı bandı sürekli değişen bir şey, öyle değil mi? Yani bizim çalışanlarımız tarafından üretiliyor ve bize bir bant sunuyorlar, bir aralık sunuyorlar, nötr faiz oranı aralığı diye. Ama bu aslında çok da kavramsal bir şey. Yani çünkü bir nötr faiz oranını böyle tek bir nokta olarak belirleyemezsiniz. Hem zamanla değişiyor hem de şok olmayan zamanlara göre belirleniyor. Oysa ki biz şu anda sürekli şoklar altındayız. Biz bu yüzden çok büyük bir önem atfetmiyoruz mevcut şartlarda bu nötr faiz oranı bandına, aralığına. İkinci sorumuz da, yani siz de burada hayal kırıklığına uğramış bir şekilde soruma cevap verilmedi diye bırakmak istemiyorum. Dediniz ki bizim bugün aldığımız karar, hedefimiz ne dediniz? Bu arada oy birliğiyle alındı bugünkü kararda. Hiç de karmaşık, zor bir şey değildi, öyle değil mi? Biz gelecekte ne yapacağız, ona o toplantı vakti geldiğinde karar vereceğiz. Ve bu da bizim para politikası açıklamamızda mevcut. Biz hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz dedik. Bu kadar. Şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Soruları aldığınız için teşekkürler Sayın Lagarde. İlk sorum tahvil getirileriyle ilgili olacak. Artan global tahvil getirileriyle hem ABD'ye, Japonya'ya, Avrupa'ya baktığımızda artış olduğunu görüyoruz. Siz burada tahvil getirilerindeki artış gelişmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Endişeli misiniz ve daha sonraki para politikası kararlarınızı değiştirecek mi bu? Çünkü bir daralma var sermaye piyasalarında. Bir de ekonomik görünümle ilgili bir soru sormak istiyorum. Temmuz'daki açıklamanıza baktığımızda ve sonra ECB'nin sanki biraz tetikte olma halinin arttığını görüyoruz. Gelecekteki enflasyonist gelişmeleri öngörerek böyle bir durum söz konusu mu? Tahvil getirileriyle ilgili olarak çok net bir şekilde para politikası açıklamamızda ifade ettiğimiz gibi bu bütün global piyasalarda görünüyor. Avrupa'ya has bir konu değil, bütün dünyada cereyan ediyor ve çoklu sebeplerin bir çıktısı. Önce en bariz olanı burada ifade edeyim. Talep ve arz. Eğer çok kayda değer bir finansman ihtiyacı varsa, mesela hiper ölçekleme demeyeceğim ama bu aslında ekonomik konuları daraltıyor ama yapay zeka ile ilgili her türlü işlem bir finansman ihtiyacı gerektiriyor. Önceden mesela varlığa dayalı olarak gerçekleşen bu çalışmalar şimdi krediler ve tahvilleri de içeriyor. Bir de yapısal konular var her ekonomide söz konusu olan. ABD piyasası o kadar büyük ve o kadar likit ki ve o kadar büyük bir itici güç ki bu da tabii bir rol oynuyor. Bununla beraber bunların hepsi bizim projeksiyonlarımızda hesaba alınıyor, kayda alınıyor ve tabii ki bunları yakinen takip ediyoruz. Piyasalarda neler olduğunu, özellikle de eğrinin uzun tarafına dikkatli bir şekilde bakıyoruz. İkinci olarak öbür sorunuz için de teşekkür ediyorum. Çünkü bana toplantıda neleri tartıştığımızı açıklama ve olaylara nasıl baktığımızı izah etme imkanı veriyor. Aslında biz her iki tarafta da bir anlamda şaşırdık. Bize de bir sürpriz oldu. Büyüme projeksiyonumuzla ilgili, enflasyonla da ilgili

0: Piyasa notlarıyla karşınızdayız. Bu saat dilimine biraz rötarlı başlıyoruz. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarını takip ettik. Lagarde 25 bas puanlık faiz artışı sonrası enflasyon hedeflerinden ve olası senaryolardan bahsediyor. Diğer yandan piyasalarda İngiltere kanadı için 4 faiz artışı fiyatlaması var. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde üfe verisini takip ettik. Üfe verisi geldi. Deyim yerinde ise ortalık karıştı. Amerika kanadında yarın TÜFE verisini göreceğiz. Ekim ayı için %100 oranında FED'den faiz artışı fiyatlamasını da görüyoruz. Bizim Merkez Bankamızın kararını takip ettik. Politika faizi %37'de sabit kaldı. Tüm gelişmeleri iki duayenle konuşacağız. Elbette Tonguç Erbaş ve Hüseyin Erdoğan'dan bahsediyorum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olasın.
0: Piyasalar çok hareketli Tonguç abi. Evet. Hemen istersen ilk değerlendirmenle başlayalım. Çarşı pazar karıştı. Gümüşte %5'leri bulan değer kayıpları, altında düşüşler, petrolde yükselişler, 105 dolar seviyesinin üzerindeki seviyeler hakim. Tahvil piyasaları çok karıştı. Almanya tahvil faizi 15 yılın zirvesinde. İngiltere tahvil faizlerine baktığımızda 28 yılın zirvesini görüyoruz. 30 yıllıklar Amerika'da 5.34'leri aştı. Bu tablo ne anlama geliyor?
2: Yani tam ben de 10 yıllık Amerikan faizine bakıyordum. 4.92'ler, 4.92, 4.93. Yani bir süredir aslında faizlerin yüksek olduğu bir görüntü vardı. Petrol fiyatı da yavaş yavaş 93-94 dolarlardan yukarı doğru giderken bugün herhalde birkaç şey üst üste gelmiş gibi gözüküyor. Bir tanesi yüksek faizin kalıcılığı ve daha yukarı gidebileceği yönünde bir beklenti. Bir de petrol fiyatının da aslında 105 dolarları, daha doğrusu 102 dolarları geçtikten sonra aslında 115 dolara kadar bir boşluğu var. Bir şey de gelmiyor. Yani bu stresi azaltıcı haber akışı da gelmiyor. Dolayısıyla iki taraftan da aslında enflasyon ve
0: yani hızlıca 115 doları görür müyüz? Görebilme yani ihtimalimiz var mı?
2: Ben şöyle söyleyeyim.
0: Petrolde.
2: Bugün Perşembe. Yani tahminen en geç pazarsa, eğer yeni bir haber gelmezse, bu teknikte bir 10 dolar daha yukarı çok rahat gidebilecek bir durumu var. Yanılmıyorsam Temmuz ayında 102 doları, yani 70 dolardan geldikten sonra görmüştü.
0: 24 Temmuz sonrası ilk kez dün 100 dolar ve üzerine test etti.
2: Doğru. Yani gün içi 102'leri gördü, sonra 100 dolara geldi. Yani sonuçta döndük dolaştık diyelim kabaca, yani Haziran'da anlaşıyoruz dediklerinden sonra buraya geldik. Ama yani buradaki hani piyasalardaki çalkantı faiz yüksek, faizi yüksek tutabilecek emtia, özellikle petrol tarafı yüksek. Dolayısıyla bugün Avrupa Merkez Bankası'nın duruşunu da az çok bir toplantı sonra galiba, değil mi? İki toplantı önce bir faiz artışı olmuştu.
0: Evet.
2: Sonrasında bir faiz artışı ve önümüzdeki yıllardaki enflasyon beklentilerini yükseltti. Tabii bu arada büyüme beklentilerini de yükseltti ama çok anlamlı mı emin değilim. Çok düşük seviyelerde. Yani birin altında büyümeler Avrupa tarafında hala bekleniyor. Böyle olunca bir de biz Merkez Bankası aslında haftasına da girdik. Yani biraz ne diyelim ona, majör merkez bankaları için. Şimdi benzer bir durum Fed için de gündeme gelebilir. İngiltere için de yine keza senin bahsettiğin faiz oranları üzerinden bakarsak tahvil tarafında gündeme gelebilir. Yani bu aslında piyasanın, şöyle düşün, herkesin bir pozisyonu var. Bazı yerler kırıldıktan sonra 4.70'ler 10 yıllıklarda, petrolde 100 dolar belki. Biraz daha burada herkes kendi pozisyonunu almaya çalışıyor. Doların da güçlendiği kısmen bir ortam. Çok da böyle ne piyasalar için, mesela biraz önce şeye baktım yanlış görmediysem, bu Nasdaq tarafında 29 bin lira, daha önce aslında üzerinde de bir konuşmuştuk. Nasdaq %29.030'larda görüyorum. Yani orası çok kritikti. Orayı kırınca 27 bin lira kadar 2000 puanlık bir geri çekilme oldu. Bu tabii kompoziti gösteriyor, yüzü gösteriyor. Dolayısıyla böyle bir kırılganlığın tam da hem kış aylarına girerken enerji maliyeti, hem

0: istediği şekilde bitiremeyeceğini savaşın. Bu bir aslında bir havlu atma. Yani seçime kadar bitmez ama siz takmayın kafanıza, seçimden sonra ben güçlü geleceğim dediğimi yapacak. Yani ne yapacaksın? Gidip güçlü geldiğini seçim, bir daha mı İran'a aynı şiddette vuracaksın? Yani aynı şiddette vurduğunda savaşın biteceğini mi düşünüyor bilmiyorum. Yani o açıdan Trump'ın tutarsızlıkları diyelim. Yine bu
1: her yetişkine $5,000 ödenecek şayet cumhuriyetçiler seçimi kazanırsa, ara seçimleri.
0: Yani iyi para. 4 kişilik bir aile, 2 yetişkin olsa, 18 yaş üstünde sayıyorum bilmiyorum ama yani $10,000 Allah bereket versin diyeceksin yani. Ama hani o
2: 5 kişi varsa $25,000
0: ama 18, yetişkin diyor şimdi. 18, hepsi 18'in üstü varsa
2: köşeyi döndü.
0: Yani Amerikan halkı için iyi bir para bir yani.
2: Düşün, bir daha düşün seçimde.
0: Şey oluyor mu acaba yani, biz buradan desteklesek
2: Alaska'dan falan oradan böyle, bir yerden kıyıdan köşeden.
0: Yani bu enteresan şeyler, siyasetin kirli yüzleri. Yani bu nedir abi, $5,000 vereceğim, oyunuzu bana verin. Yani seçmeni aşağılamaktan öte bir şey değil. Yani gerçekten seçmeni aşağılamak ve bir noktada belki saf yerine koymak. Kime vereceksin parayı? Yani seçildikten sonra tüm halka verecek bunu muhtemelen. Ayrımı yapmayacak vesaire. Yani bu gerçekten siyasetin hani ne kadar kirlendiğinin bir göstergesi bence. Tamam, seçim vaatleri olur, işte seçim dönemlerinde siyasilerin bazen tutacakları bazen tutmayacakları, evet, vaatler görürüz yani, bu dünyanın her yerinde vardır ama işin rengi Trump olunca biraz değişiyor yani, daha farklı şeyler olabiliyor.
1: Şimdi bir yandan Trump var, bir yandan Amerika'daki seçim var, öte yandan Orta Doğu'daki savaş devam ediyor, merkez bankalarının kararları, işte biraz önce de Tonguç Bey'in piyasaya dair değerlendirmelerini de dinledik, tahviller rekor seviyede, altın düşüyor, gümüş düşüyor, merkez bankalarının faiz artışı yapacağına dair fiyatlamalar, piyasalar kanadında kendisini gösteriyor. Nasıl bir ortamdayız? Nasıl bir Eylül ayı yaşanıyor ve devamına ilişkin de nasıl ipuçları görüyorsunuz bu hareketlerden?
0: Yani şöyle, bir kere su çok bulanık. Yani bu suda balık avlamaya çalışmak çok...
1: Bir hikaye var deyip anlamadım, o hikayeyi anlatayım.
0: Bir hikaye anlatayım Uğur burada. Şimdi bir gün Hasan amca balık tutmaya gitmiş. Kırmızı Balık Gölü'de.
2: Evet ya, o tanıdık geliyor hikaye. O
0: balık, Kırmızı Balık Gölü'de hikayesi abi. Bu,
2: kırmızı balık, ben hayır yani, bu çamur olan neyi hikaye?
1: Ona o anlatmayacak herhalde yani. Başka... Her hafta onu yani anlatıyor. Yani.
0: Bu gölde anlatıyorum gölde, şimdi. Pardon. Bulanık gölde dedim bak. Akarsu olsaydı geçen haftaki tamam, hikayeydi.
1: Ha, değişiyor.
0: Değişiyor. Yani suyun akışı, ayrıntı, durağanlığına
1: su
0: göre.
1: Önemli.
0: Aynı şimdi gölde dedik yani, bulanık gölde balık avlanmaz dedik ya da suda. Şimdi işin hikayesi bu. Yani belirsizlik yüksek ya da böyle zamanlar bir atasözü daha söyleyeyim. Kurt puslu havayı sever falan diyormuşum böyle yayın boyunca çeşitli şeyler ama işin hikayesi gerçekten bulanık sisli bir hava var. Yani önünü göremiyorsun. Yani önünü göremediğin yerde abi macera aramayacaksın. Böyle zamanlarda para kazanabilirsin, evet. Getiri potansiyeli yüksektir doğru tarafta olursan. Ama aynı oranda kayıp da yüksektir. Bu biraz da hani önünü öngöremeden şansa bağlı bir yatırımdır. O da işin içinde şans faktörü arttığı zaman bir şey yatırım olmaktan çıkar, kumara doğru gider. Yani yarın doğru, ne olacağını bilmiyorsun. Olursa abi çok para kazanacağım. Bu şuna benziyor. Yaz tur atacağım.
1: Ne tutarsa
0: para kazanacağım. Şimdi bu böyle bir yatırım anlayışı olabilir mi? Şimdi olmadı, bir o kadar kaybedeceğim. O zaman bu belirsizlik atmosferinde bu tarz kararlar almak kumar oynamakla eşdeğer. Yani yatırımcının buna dikkat etmesi gerekiyor. Yani sen burada kumar oynamaya mı geldin, yatırım yapmaya mı geldin? Hani ben her zaman bunu söylüyorum. Yani bu ayrımı iyi yapmak lazım. Bu kadar belirsizliğin olduğu bir atmosferde de abi öncelik paranı korumak olmalı. Para kolay kazanılan bir şey değil. Ya iyi getiriyor ama gidiyor bak, o oluyor bu oluyor. Abi gitmiyor. Gitmediği zaman da, tersine döndüğü zaman ya da tersine
1: tüm kaldığı zaman
0: da. Tüm
1: piyasalar için mi bu değerlendirmeyi yapıyorsunuz?
0: Tüm piyasalar için bu geçerli. Yani eğer bir şeyde getiriyle götürü eşitse ve yüksekse, yani orada pozisyon alınmaz. Yani bir pozisyon alıyorsan amacın şu olmalı. İki kazanabilirim ama bir kaybedebilirim. Bu bir yatırımdır mesela. Bu stratejidir. Üç kazanabilirim, bir kaybedebilirim. Bu da bir yatırımdır. Çünkü %50'sinde doğru işlem yapsan.
1: İki kazanabilirim ama kaybım iki olabilir.
0: Aynen. Üç olabilir, dört olabilir.
1: Bu yatırım değildir.
0: Bu değildir. Yani bu
1: nedir?
0: Bu yazı turadır. Tutarsa var, tutmazsa yok. Yani böyle bir yatırım stratejisi olmaz. Yani o açıdan bu dönemler ciddi belirsizlik diyorum. Hele ki kısa vadeli işlemler yapanlar için ya da bunun yanına bir de kaldıraç, kredi vesaire kullananlar için bu tam kumarhane olur. Yani bize de çok tanıdık geliyor bu kumarhane şeyi de. Türk halkı genel olarak hani genelleme yapmayayım aslında ama millet olarak biraz bu risk almayı seviyoruz yani.

0: Bir kumarbazlık
1: kesimimiz
0: var belli bir kesimde. Çünkü bunu nerede görüyoruz? Nerede bir şey olsa, hareketlilik bir şey olsa herkes orada. Forex furyası, kripto furyası, o furyası, bu furyası, yani herkes furyanın olduğu yerde kolaydan bol kazanma.
1: Ama aracı kurumlar hesap açarken risk profili diye soru yönlendiriyor ya, belki bizim milletimizde riski seven bir profile sahip.
0: Var. Yani diyorum işte, biraz hani riski seven diye sen yumuşatıyorsun. Ben de biraz kumarbazlık var ruhumuzda diyorum yani, millet olarak. Riskli gördüğümüz, böyle hele ki kolay para kazanma vaadi olsun, geri kalana bakma. Yani bu topraklardan neler geldi neler geçti. Yani bir koyup beş alacaksın hikayesiyle yatırıma gidenler. Ya da sosyal medyadan işte görülüp böyle sahte hesapları, trade hesapları platformlarına para kaybettirenler. Ya da farklı şeylere bir koyacaksın, işte bir ay sonra beş vereceğim sana. Buna inanıp para yatıranlar. Ben şunu duydum Uğur. Cuma günü bir pozisyon alacağız. Acil para gönderin. Pozisyon alacağız. Pazartesi günü paranı 1.5 katıyla alacaksın geri deyip milyon yatıran duydum. Sahte bu işlem platform sitelerine vesaire. Yani bunun gibi sizi VIP grubumuza aldık, Gold grubumuza aldık, sizi WhatsApp grubumuza aldık. %99.9'u yalan, dolan, hırsızlık, 3 kağıt. Yani buradan da bir uyarıda bulunalım yatırımcılara. Sizi WhatsApp VIP grubumuza aldık, işte Gold grubumuza aldık diyorlarsa bilin ki paranızı kaptırdınız. Yani ya yetkili kurumlar,
1: o an dolandırılıyor şey olabilirsiniz.
0: Büyük ihtimalle dolandırıldınız. Geçmiş olsun. Yani şimdi bunu aylarca anlatıyorsun ama neden biliyor musun? İnsanların hoşuna çok şey geliyor. Kolay para kazandık. Ne oluyor? Abi 100 bin lira gönderdim. Hikaye şuna dönüyor. 10 gün sonra bir platform veriyorlar ellerine. 100 bin lira, 400 bin lira olmuş. Ya diyor, ne güzel para kazandık. Bir gönderseydim 4 milyon olacak. Hemen paralar akmaya başlıyor. Bir süre sonra işte para lazım, para çekeceğim. 3 aylık dönemin geldi, vergi kesintim var. Ki sermaye piyasalarında öyle bir şey yok. İşte bizim kendi komisyonumuz var. İçinden kes, olmaz. Sen bir de onun için para gönder. Paranı göndereceğim ama vergisini gönder. Hep aynı düzen üzerine dolandırılan binler, on binler. Sebebi ne? İşte bu açgözlülük. Ve ben her zaman şunu söylüyorum. Evet. Bu piyasalar, en büyük risk bu. Açgözlüler mezarlığı burası.
1: Abi peki petrolün yükselişi, altının düşüşü, gümüşün geri çekilişi,
0: uzak duracaksın.
1: Global tahvil piyasasının rekor seviyede oluşunun bu konuyla ilişkilendirmeni rica ediyorum.
0: İlişkisi şu: bu çok belirsizlik var. Bu belirsizlikte burada yön tahmin etme mümkün değil. Yaz tura oynama. Yani tamam. Ben mesela petrolü şunu söylüyorum.
1: Öngörülmesi... Bu arada ham petrol 100 dolar seviyesini yayınımızda aşıyor. %4.36 yükseliş var. Brent petrolde 105 doların üzerindeki seviyeler hakim.
0: Şimdi 105 dolar. Yarın 100 doların altı olmayacağını ya da 115 dolar olmayacağını bir garantisi var mı?
2: Yok tabii.
0: Hiçbir şey bilmiyorsun. Bilmiyorsun abi. Yani yarınki hareketin neden olacağını bilmiyorsun. Altın da bilmiyorsun. Ben altın, hani farklı senaryolarım var. Biraz daha uzun vardı. Yarını ben de bilmiyorum ama uzun vardı. Oradaki
1: birazdan dinleriz onları.
0: Bekliyor. Ama bilmiyorsan uzak duracaksın abi. Bu risk alınmaz. Özellikle kısa vadeli yatırımlarda ve bu altın, gümüş vesaire söz konusu olduğu için söyledim. Burada çünkü kaldıraçlı işlemler de çok yapılıyor. O kaldıraçlı işlemlerde telafisi olmayan zararlar oluşabilir. Uzak durmakta fayda var. Bugün kazanma abi. Biraz bekle yani. Öyle zamanlarda değiliz.
1: Yurt içi verilerini de verelim. BIST endeksinde biraz daha Merkez Bankası kararı öncesi ve karar sonrasında yarım puanlık bir hareket vardı. Şimdi 1.4 aşağıda, 14.304'e geldi endeks. %1.4 değer kaybı yaşıyor. Bir de sektörleri görelim, hatırlayalım. Bankacılık endeksinde ve sanayi endeksinde sınırlı hareketler boyutu biraz daha yükselmiş. Bankacılık endeksi %2 düşüşte. Sanayi endeksi %1 aşağı yönde hareket gösteriyor. Gayrimenkul düşüyor. Teknoloji değer kaybediyor. Turizmde sınırlı geri çekilmeler var. Diğer sektörlere de bakalım. Topyekün bir geri çekilme gibi bu saat diliminde borsada yaşananlar. Sonra BIST yüzde işlem gören 100 şirketi de yine hatırlayalım. Sigortacılık düşüyor, bilişim düşüyor, inşaat geri çekiliyor. Madencilikte %3.17'lik bir düşüş var. Endekste de satışlar hızlandı, satışlar derinleşiyor. Bakalım 100 şirkete. Karar sonrası 27 şirkette artı fiyatlama vardı. 18 şirket yeşil. Sadece 18 şirket artıda, 82 şirket düşüyor BIST yüzde işlem gören. Katılım evim Patek tavan fiyatlama gösteriyor. Grain Türk %9.52 artıda. MIA Teknoloji %3.3 yukarı yönlü hareket gösteriyor. Sasa'da da %2.56'lık yükseliş var. Düşenler Pasifik Güreşya, Emlak Konut Gayrimenkul, CV Enerji, Sarp

0: Gusan, Astor Enerji, Europower, Gesan, İsmen, Türk Altın İşletmeleri. Ne dersiniz? Bizim iç piyasada oldukça hareketli.
1: Evet, şimdi iç piyasalı konuşuyorum ama üzeri çok geniş de olsa iyi bir giriş yaptı risk meselesi. Neden? Aslında sonunda da şu an bu riski almıyorsam ne zaman bir risk alacağını veya hangi tarih senin için önemli onu anlamak lazım. Aslında bugün
0: belirsizlik bizim piyasa içinde geçerli mi?
1: Kesinlikle, kesinlikle geçerli. Bizim başka konularımız da var. O da yayın biraz uzun olduğu için hani detay değinebiliriz. Dolayısıyla ben Haziran'la bugüne geldiğimizde, yani bu arada bu savaşın bitmemesi meselesi sonrasında eğer daha böyle sabit getirili TL varlığı, biraz değerli metal, çok da stratejikse eğer, yani hisse senedi seviyorsa, birkaç hisse senedi dışında diyelim ki onları da belli bir marjlar oluştuğunda kar ve veya zarar durdurulu devam edebileceğim bir dönemde, aslında Kasım seçimlerine kadar Amerika'da daha tutucu olmakta fayda var. Yani hani ben bazen boksörün hamlesi ve savunmasına benzetirim bu atak yapacağınız dönemleri. Şu an biraz savunmada kalıp çok fazla yumruk yemeden bu iki ayı atlatmak lazım. İster içeride ister dışarıda nerede yatırım
0: i̇ki
1: yapıyorsunuz.
0: Ay.
1: Yani Kasım'ın 3'üne kadar. Hmm. Neden?
0: Yani Kasım'ın 3'üne kadar hiç maliyetlenmemiş, hiç tasarrufunu bir enstrümana yatırmamış kişi beklemeli mi?
1: Bence beklemeli. Aynı zamanda şöyle diyelim, bir yatırım yaptı ki çoğu insan artık bu aslında risk algısının mantığı biraz da bizim zaman zaman pandemi sonrası ve yüksek enflasyon dönemlerinde getiri kovalama ve risk alma, bilinçsizce risk alma durumu söz konusu oluyor. Diyelim ki bir işlem yaptınız, bir kar ettiniz, yani altından kar ettiniz, ne bileyim işte gümüşten ettiniz, borsada birkaç iyi trend yakalamıştınız. Şimdi buradan bir kabuğuna çekilip, biz onu çok beceremiyoruz bana kalırsa. Yani yatırımcı tarafında ben sürekli 365 gün hisse senedinde kalma ve oran bazlı da aynı oranda kalma gibi bir alışkanlığımız var birçoğunda. Dolayısıyla burada en azından bir 40 gün herhalde var değil mi, ya da 50 gün biraz daha sabit getirili varlıklardaki getiriyi almak, bu sadece bir kar amaçlı da değil ve Kasım beklemek lazım. Nedeni şu: eğer öyle ya da böyle bu fiyatlamalar bizi bir risk algısının, yani patlama seviyesine getirecekse, seçimin sonucundan biraz daha bağımsız söylüyorum, o zaman likitte dediğimiz, yani sıcak para, eldeki para dediğimiz mesele size o zaman bir fırsat olarak dönebilir. Yani biraz sabırlı olmak lazım. Ha, döndük seçimde, neden önemli Amerikan seçimleri? Çünkü bence bu seçime gelene kadar şu an yaşadığımız ve biraz da sonuna geldiğimiz gözüken Trump'ın politikalarına bağlı Amerika ve dünyadaki yatırım stratejileri eğer bir güç kaybı olursa değişebilir. Ya da devam ederse de kısmen bolon diyebileceğimiz o fiyatlamalar bir yerden sonra bir kar realizasyonuna geçebilir. Şimdi yüzeyi nasıl değerlendirecek bilmiyorum ama hani bu kadar yüksek bir petrol ve faiz ortamı ve bu kadar borçluğun olduğu bir dünyayla bir çağ değişirken, yani bir yapay zeka, bir teknoloji çağı değişimi olurken, bence bu stresi, bu değişim kaldırabileceğini ben zannetmiyorum. Yani ben açık, yani çok samimi ifade edeyim, buradan herhangi bir dönemde önümüzdeki 1,5 yıl içinde bir konsolidasyon, bir çözülme, piyasada bir ne diyelim, böyle hani fiyatların aşağı ya da yukarı zirveler yaptıktan sonra bir tekrardan değerlendirme, burada bazı şirketlerin canını yanma durumu küreselde gerçekleşebilir. Yani sen gidip Japonya ile yene dönüp kendi uzun vadeli tahvillerine neredeyse 15-20 gün içinde ikinci kez az da olsa müdahale ederken senin faizlerin hala %5'lere, 30 yıllıkların işte 5-40'lara falan yaklaşıyorsa, bu Amerika içinde ne o 5000 dolar ne işte şey seçimden sonra savaş bitecek vaadi vesaire, bunlar çok piyasa için, yani seçmenin şeyini bilmiyorum, görüntüsünü, onu biraz zor anlayabilmek, ama piyasalar için çok iyi senaryolar, çok kalıcı senaryolar değil. Dolayısıyla biraz sabırlı olmakta fayda var bu 50 gün için.
0: Siz de periyodu bu şekilde mi tasarlıyorsunuz kafanızda? 50 gün dedi Tonguç Bey. Kasım seçim

0: gelene kadar dedi. Ve aklıma da şöyle bir şey geldi. Evet, iyi başladı piyasalar yeni yıla, 2026'ya. Ama işte öngörülemeyen bir savaş. Ha bitti, ha bitiyor, ha bitecek derken işte bu ekranlarda belli periyotlar verdik. Ama o periyotların hep daha sonraki vadeye taşındığını da gördük. Gelişmelerden kaynaklı. O zaman bu senede yatırımcılar açısından kayıp yılı olarak mı geçecek bir sene olacak? Ne dersiniz?
1: Yani en azından istediğini bulamayacağı bir yıl olacak gibi görünüyor. Yani ben de Kasım seçimleri çok kritik. Yani bunu bir süredir söylüyorum. Özellikle Kasım seçimine kadar ben Trump'ın doların değerlenmesine izin vereceği kanaatindeyim. Çünkü doların değerlenmesi hem Amerikan enflasyonu açısından olumlu. Çünkü ithal malların fiyatlarını aşağı çeken bir unsur. İkincisi de Amerikan halkının alım gücünü arttıran bir unsur. Hani şöyle bir atmosferde petrol böyleyken, belirsizlikler büyüken bir de dolar değer kaybederse Amerikan halkının vay haline. Yani bunu seçim öncesi istemeyecektir. Kasım'a kadar bu nedenle güçlü dolar, güçlü dolarda birçok üründe fiyatları baskılayan temel unsur olacak. Yani o açıdan bu baskı devam edecek. Yani hisse senetleri tarafında da, değerli metaller tarafında da, diğer birçok emtiada ürünlerde de güçlü dolar baskısını biz hissedeceğiz. Bizim içeride ise fon düzenlemeleri ve bunun etkileri. Yani henüz daha nereye gittiğini anlayamadığımız ama arzu edilen sonucun bugünkü sonuç olmadığını bildiğimiz bir fon düzenlemesi ve gelen ilave düzenlemeler. Bunların etkilerinin ne olacağını da yavaş yavaş göreceğiz.
0: Onu birazdan detaylandırırız.
1: Aynen. İşin ilginç tarafı bizde hareketlilik daha sert olacak. Çünkü işin içine vadeli piyasalar, o bu düzenlemeler, yeni gelenler, gidenler vesaire giriyor. Bizde daha da büyük bir belirsizlik
0: o var. O zaman bizde bu iç gelişmenin yanı sıra bu dışarıda yaşanan jeopolitik riskler de, merkez bankalarının faiz artışları da ve işte enflasyonist ortamın yükselmesi, bir de katmerli bir şekilde o da eklenecek.
1: Aynen. Şu ana kadar en büyük şansımız yurt dışı çok negatif değildi ve biz biraz onun desteğiyle bir şeyler yapıyorduk. Yani dengelenme vesaire gibi. Eğer yurt dışından da negatif bir hava gelir ya da işte gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışını geliştirecek bir süreç olursa, bizim içeridekilerle bir harmanladığımızda daha zayıf bir piyasada görebiliriz. Yani o açıdan ben diyorum ya, hani bunu belli periyotlarla uzattık. Yani Şubat'ta söyledim. Haziran'da acaba mı dedik? Yok dedik. Daha değil. Bekle, bekle, bekle. Ben hala bekleme tarafındayım. Birincisi, Eylül sonunu görmeden zaten hiçbir adım atmam. Eylül sonuna gelmeden şu anda başladı.
0: Ne var Eylül
1: spot
0: sonunda?
1: Vadiler, şu vadeli piyasaların sonu. Ben tebliğ geçtiği ilk gün söyledim. Bu iş spot vadeli arasına kayar ve ciddi manada bu volatiliteyi görürüz diye. Yani fonların kendini ayarlaması, mal satışları, oraya transfer, buraya transfer diye. Ve ben şu anda yavaş yavaş onu görüyorum. Ve bu vade sonu çok sert hareketler olacak. Nitekim dün bugün birkaç gündür de izliyoruz. Yani garip garip hareketler. Yani BIST 30 şirketlerinde de manipülasyon olmaz mı diyorsun. Oluyor. Yani anormal hareketler oralarda da görüyoruz. Ve vade sonuna doğru bunu daha sert göreceğiz. Yani şu anda gördüğüm, benim izlenim o. Yani bir pozisyon BIST 30'a, ana şirketlere kayıyor. Vadeliler bir tarafta kullanılıyor. Yani spot bir tarafta ve bunun sonucunda ay sonu muhtemelen daha hareketli, daha sert hareketlerin olduğu bir piyasa göreceğiz. Öngörmek gerçekten çok zor. 3 tanesi tavan tavan gider, 5 tanesi taban taban gider ama ne olacağını şu anda öngörmek mümkün değil. Bu belirsizlik çok yüksek. Yani o nedenle bekle. Yani acele etme. Bu dönemde para kaybetme. Yani yıl 365 gün. Allah ömür versin, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl ömür var. Yani şurada bir 10 gün daha, 20 gün daha para kazanmayı ver. Yani ama oyunda kal. Ana hikaye bu olmalı. Yani şu süreçte ana hikaye oyunda kalabilmek. Onun yolu da dediğim gibi o klasik sözüm, parayı katlama değil saklama dönemi. Biraz daha sakla, acele etme. Sakladığın paraya da zaten şirketi, para kazanıyorsun. Yani güvenilir bir para piyasası fonu, güvenilir bir mevduat kanalı. Bunlar sana para kazandırmaya da devam ediyor. O da az bir para değil kazandığın.
0: Çok kısa şunu da değerlendirmenizi rica edeceğim. Sonra Tonguç Bey'in yorumlarını da merak ediyorum. BIST 30'daki hareketleri değindiniz. Manipülatif hareketler BIST 30'da da olabiliyor dediniz. Bunu neden bu şekilde yorumladınız? Sert hareketler olduğu için mi? Netice itibariyle bir düzenlemede BIST 30 kanadı muaf bırakılmıştı. Buradaki hareketler doğal karşılanması gerekmez mi?
1: Ya şimdi düzenlemelerdik temel çamaşır. Burada likit de var. Burayı şey yapamazsın. Evet, uzun vadede kimse piyasadan daha büyük değildir. Yani piyasa herkesi ezer geçer. Yani bu herkes dahil buna. Yani otorite bile çok inatlaştığı zaman bir ülkede piyasayla piyasanın altında kalma ihtimali var. Yani BIST 30, BIST 100 bunlar hani normal vitrin şirketleri gerçekten büyüktür. Yani literatürde de şöyle, piyasa herkesten daha fazla şey duyar, bilir, yönetir ya da herkesten daha büyüktür total piyasa. O nedenle bu büyük taraflara girdiğin zaman senden daha büyük biri çıkar ve seni çok ciddi terse bırakabilir. Biz bunu kaç yıl önceydi, yani 3-4 yıl oldu değil mi, bankalarda gördük. Yani birileri çıktı, bankaların en büyüğü benim dedi. Tavan giden bankalar vesaireler ve geldi piyasa bir gün ondan daha büyüğü geldi ve piyasa bir anda tarumar oldu. Ben seneyi tam hatırlamıyorum ama yani 2008'de onlar falan herhalde, yani 10-11 civarı vesaire. Borsa böyle anlamsız bir şekilde yükseliyor. Yani bunu bir hikaye olarak anlatacağım ama anlamsız bir şekilde yükseliyor. Yani ona soruyorsun bir haber var mı, yok. Ona soruyorsun bir haber var mı, yok. Ona soruyorsun bir haber var mı, yok. Bir gün bir gazete gördük. Türkiye'nin en çok satan gazetelerinden biri. Ekonomi sayfasının manşeti. Bir röportaj, başlık borsayı ben yükselttim. Sonra belki o döneme kadar ki borsa tarihinin büyük zararını direkt o borsadan tasfiyesi büyük oranda oldu. Yani o dönem çok ciddi hareketlere sebebiyet verdi. Yani o açıdan bu BIST 30'larda bu uzun vadede olmaz. Ama kısa vadede her türlü hareket olur. İşte kaç gündür de izliyoruz tahtaları. Yani son 10 dakika, 15 dakika kala hisseler tavan oluyor, taban oluyor. Yani bir fona bakıyorsun, diyorsun ki bu fon bugün eksi yazacak. Oradaki hisseye bakıyorsun, %3 eksi. Ha diyorsun, bunun artı yazması için %3 artı olması lazım. 10 dakika kala o hisse %3 artıya geçiyor. Tabandan tavana gidiyor. Yani bu günlük bazdaki bu hareketleri yönetebilmek mümkün değil. Uzun vadede yapamazsın bunu. Yani şuradaki birçok hisse senedinde ya da bizim konuştuğumuzda hani 10 liralık hisselerin bilmem kaç bin lira olduğu hisse senetlerinde bunu uzun vadede yapamazsın. Biri çıkar, senden daha fazlasını örneğin vadelisinde karşına geçer. Çatır çatır çatır verir ve seni orada götürebilir.
0: Mesela bunu daha önce yaptığımız yayınlarda uluslararası bazı kurumlar geldi, canı istedi, aldık, canı istedi, sattı şeklinde değerlendiriyordunuz.
1: Orada trend şuydu, bunu bir trende dönüştürmüyorlardı. Aradaki fark bu. Yani o da gelip şunu yapmıyordu. Ben Akbank alayım, garanti alayım, İş Bankası'nı alayım, bunlar 10 lira, bunu 100 liraya, 1000 liraya, 2000 liraya götüreyim demiyordu. Çünkü onu yaptığı zaman bunun vadelisi, opsiyonu, arka tarafındaki işlemleri vesaire, kim olursa olsun en büyük uluslararası kurum bile gelse karşısına bir başkası gelir. Hani büyükten büyük vardır, yani biri gelir ve bunu dengeler. Diyorum ya, piyasa herkesten büyük. Yani bu alternatif olan ürünlerde bunu görmezsin. Ama sadece spotu var. Vadelisi yok, opsiyonu yok, hiçbir şey yok. Tahtada çoğunluğu yakala. Sonra al Allah al, götür Allah götür. Yani 10 liralığı 10 bin liraya götür. Yani bu işin kolay matematik tarafı. Yani tek başına istediğin değeri götür. Ama şunu unutmamak lazım Uğur. Buradaki güç elindeki portföyün o anki değeri değil. Realize değerinin ne olacağı. Eninde sonunda bu realizasyonu yapman lazım, evet. Değil mi? O parayı şey yapabilmek. Ya bunu ondan çıkıp ona, ondan çıkıp ona, o parayı hep orada tutacaksın. Ya da bir gün bir realizasyona zorlandığın anda bu fiyatlardan hiçbir şeyi realize edemeyeceksin ve bir anda sistemi kilitleyeceksin. Yani o Ponzi denmesi bu sürece, olaylara temel sebebi bu. Bunu devam ettirebilmek için ondan çıktın öbürüne girdin, ondan çıktın öbürüne girdin, ondan çıktın öbürüne. Bu döngüyü sürekli belli bir şey çerçevede sağlaman lazım. Aksi takdirde rasyonel değerler devreye girdiği anda bambaşka bir boyuta bulursun. Yani evet. Bana kalsa BIST'in tamamına vadeli de aç. Bakalım gör. Ondan sonra denge oluşabiliyor mu piyasada? Evet. Yani bunu uzun vadede yapamazlar. Yani o açıdan oralar biraz daha muaf tutuldu. Kısa vadede ama her türlü hareketi görmeye devam edebiliriz orada.
0: Detaylandıralım. 3-4 dakikamız var bu bölümümüzde. Sizin bu hususla alakalı katkıda bulunmak istediğiniz bir nokta var mı? Bir de fon düzenlemeleri sonrası satın almalar da başladı. Sıla Holding'i Tera Grubu alacak. Buna yönelik KAP bildirisi de Pusula Yatırım'dan dün geldi. Herhalde görüşmeler birkaç gün içerisinde neticelenecektir. Tabloyu nasıl görüyorsunuz?
2: Şimdi hem sermaye açısından, hem personel yeterliği açısından, hem de mevcut sistemdeki özellikle serbest fonlar içindeki strateji değişikliğinden kaynaklı biraz da erken başladı aslında, ama tabii bu fon düzenlemesi sonrasında herkes hızlı bir şekilde bu uygulamaya biraz daha hem uyup hem de yeni stratejilerini oluşturmaya çalışıyor. Ben bu gibi birleşmelerin, belki sermaye açısından fonların tasfiyelerinin, efendime söyleyeyim, daha yüksek sermayeli ve daha büyük

0: portföy yönetim şirketlerinin piyasada olmasını bekliyorum. Burada 3-4 aylık bir süre var. İşte yıl sonuna kadar en azından belli aşamada bu sermaye yeterliği vesaire açısından yani. Dolayısıyla oraya kadar herkes hesabını kitabını yapıp biraz daha birçok konuda bir değişim olacaktır diye düşünüyorum. Mesela şöyle bir şey biliyorum, az bir süremiz kaldığı için şimdi 6-7 aydır belki de daha uzun yani Şubat'tan beri serbest fona izin verilmiyordu. Şimdi bizim de daha önce başvurduğumuz mesela işte PYŞ adına fonlar vardı. Onlar da şimdi kurum dönüp hani bunu devam ettirmek istiyor musunuz? Bunu açmak istiyor musunuz? Bu şekilde diye bir görüş alıyor. Büyük ihtimal o başvuruların çoğu da ya geri çekilecek ya işte biraz daha düzenlenip farklı bir fon adı altında piyasaya gelecek. Ama bilmiyorum, üzerine düşünür, ikinci bölümde onu da konuşuruz. Bence daha az şirketin daha büyük sermayeli, daha büyük personelle birlikte artık serbest fon değil de hani genel olarak bir getiri mantığını oturttuğu şirketlerle biz PYŞ dünyasına devam edeceğiz. Dolayısıyla bu gibi gelişmeler bana çok şaşırtıcı gelmiyor. Bugün Eylül'ün 10'u, takriben 3-4 ay içinde biz birçok yani bu kadar büyük çaplı olmasa da birçok buna benzer haber göreceğimizi düşünüyorum. Biz de 30 işte hisse değişimi vesaire, bunlarla ilgili de aslında yine birkaç ay içerisinde 2-3 senedir çok fazla böyle şirket değeri, şirketin yapmak istedikleri hedefleri vesaire konuşulmuyordu. Belki yılbaşından itibaren bunların daha çok konuşulacağı bir Borsa İstanbul'a doğru da gidebiliriz. Hani kim neyi alıyor, ne kadar gidecek, ne kadar bir getiri hedefliyoruz. Bunların peşinden koşmak yerine şirketlerin görünümü üzerinden yatırım yapmayı daha fazla teşvik edici bir uygulama.
1: Tabii bu gelişmeler sonrası bizim hisse senedi piyasamızda dinamikler değişti mi?
0: Kesinlikle.
1: Fiyatlama alışkanlıkları farklılaştı mı? Bu da konuşmamız gereken önemli bir konu. Birazdan bu hususlara da başlık açalım. Öncesinde kısa bir araya gidelim. Aradan sonra yine öne çıkan başlıkları değerlendirmeye devam edeceğiz.

0: Tera Yatırım sundu.
1: Milyonlarca tatil tercihini yönetmek kolay değil. Ama kolaylaştırmak için çalışan binden fazla ETS'li var. Tıpkı benim gibi.
2: Tam 35 yıldır ETS teknolojiyi önce misafirleri için geliştiriyor.

0: notlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Net Global Boru Üretim Tesisi ve Güneş Enerjisi Santrallerinden aldığı üretim gücünü vagon fabrikası yatırımıyla büyütüyor. Tam otomasyonlu, topraksız jeotermal serasındaki üretimiyle farklı sektörlerde sürdürülebilir değer yaratmaya devam eden Net Global şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 9-10-11 Eylül. Konsorsiyum lideri Tacirler Yatırım.
0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hepsi burada. Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: olan sofraya ulaştırmak bizim işimiz. Pols olarak tam da bu. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pols, özünde iyilik var.
1: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
0: İyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pols, özünde.

0: soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera arabasını...

0: yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her markada. Bankam, Tombank, kartıma gel.
1: Bu sahada

0: kurallarımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvetli. Sağlam
1: bankacılık. Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.

güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı

kullanmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve sapasağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk. Sağlam
5: bankacılık. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
7: Otobit'te. 3, 4, 5, 10 starla ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
6: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Piyasa notlarında piyasalarda öne çıkan başlıkları konuşmaya devam edeceğiz. Bir yandan tahviller rekor seviyeye geldi. Öte yandan altın düşüyor. Gümüşte geri çekilme var. Petrol 105 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Amerikan tipan petrol tekrar 100 dolar seviyesinin üzerini görüyor. Avrupa Merkez Bankası faiz arttırdı ve İngiltere Merkez Bankası'na dair faiz artışı fiyatlamaları güçlendi. Bu başlıkları konuşacağız. Bizlere Philip Capital Portföy Yönetim Müdürü Metin Taşçıoğlu eşlik ediyor. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Uğur Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Piyasalar çok hareketlendi. Bahsettiğim enstrümanlarda ciddi hareketlilik var. Nasıl okuyorsunuz süreci?
1: Makro taraftaki veriler hem de jeopolitik gelişmeler piyasaların biraz dengesini bozuyor, bir genel resmi bozuyor diyebiliriz. Yani olayın tabii ki kilit noktası Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının yine sıkıntıya girmiş olması. Son gelen haberlere göre baktığımız zaman da Amerika'nın İran gemilerine saldırı yapması ve onların petrol ihracatı konusunda ciddi zorluklar çıkartıyor olması ve İran'ın da buna karşılık vermeye çalışması, fırsat buldukça da Körfez'deki Amerikan hedeflerini vurmaya çalışması, burada özellikle Suudi Arabistan'ın yapmış olduğu açıklamaya baktığımız zaman birinci planda Suudi Arabistan'ın petrol ihracatını oldukça düşürmüş durumda. Yani o arz açığının ortaya çıkması da özellikle Brent petrolü 100 doların üzerine attı. Sonrasında da tabii ki bütün dünyada enflasyon kaygısı birinci sıraya yerleşmiş durumda. Bunun da tabii ki yansımalarını görüyoruz. Faiz artışıyla ilgili aksiyon alıyorlar. İşte bugünkü özellikle Suudi Arabistan tarafından gelen haberler yine FED tarafında da bir faiz artışı beklentisini de artırmış durumda. Buna paralel olarak da 10 yıllıkların 4.90'ın üzerine çıktığına şahit olduk. Yani dediğim gibi piyasalara ana tehdit

0: makro veriler tarafından geliyor. Bir taraftan tabii ki şey tarafına, hani mikro bazda şirket haberlerine baktığımız zaman o tarafta hani talebin devam ettiğine şahit oluyoruz. Amerika tarafındaki mikro hikayeler tarafında işte Apple yeni bir telefon piyasaya sürdüğüne şahit oluyoruz. TSMC'nin burada ürettiği çiplere olan talebin devam ettiğine şahit oluyoruz. Yine keza aynı şekilde yapay zeka şirketlerinin tam gaz yatırım yapmaya iştahlarının olduğuna şahit oluyoruz. Bunların hepsi yani mikro tarafta şirketlerle ilgili beklentileri destekler nitelikte olması, ama toplamında piyasaları kurtarmıyor ve güne satıcıda başlayan bir global piyasalardan bahsedebiliriz. Tabii ki şeyin de tabii bugünden yarına çözümüyle ilgili bir sonuç almamız da biraz zor. Sızan haberlere göre özellikle Amerikan Dışişleri Bakanı'nın hani off the record açıklamaları var burada piyasalara sızan. Körfez'deki savaşın süresinin uzaması ile ilgili beklentisini de paylaşmış durumda. Alt alta yazdığımız zaman navlun fiyatlarındaki artış, gıda fiyatlarındaki artış Ukrayna tarafı ile ilgili burada enflasyon beklentileri üzerinden hem Türkiye'yi hem Avrupa'yı hem de Amerika'yı burada merkez bankalarının gevşemeye geçme takvimlerini oldukça ileri doğru atıyor. Tam tersine ek sıkılaştırma tedbirleri alma beklentilerini de destekliyor. Eylül ayı içerisindeki FED toplantısının da beklentisini de bozması üzerinden faizlerin de yüksek kalmasıyla birlikte pek risk iştahının olacak bir görüntüsü yok piyasalar tarafında diye özetleyebiliriz.
1: Metin Taşçıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Kendisine kolaylıklar ve iyi akşamlar diliyoruz. Piyasalar döne çıkan fiyatlamaları özetledi bizlere. Hem küresel kanatta yaşanan gelişmeleri hem de iç piyasadaki dinamikleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Tonguç Erbaş ve Üzeyir Doğan bizlerle olmayı devam ediyor. Bir önceki dilimimizde fon düzenlemesinin etkilerini ve olası senaryoları konuşmuştuk. Piyasada şimdi dinamikler değişecek mi? Bu hususu da konuşuruz demiştim. İsterseniz bu başlıkla yine sohbetimizi sürdürelim. Fiyat dinamikleri, fiyat alışkanlıkları artık farklı noktaya mı gidiyor hisse senedi piyasamızda?
2: Evet, yani dediğim gibi biraz hareketin arttığı bir döneme gidiyoruz. Yani bir şu düzenlemelerin etkilerini tam anlamıyla görmemiz gerekiyor. Ben Eylül sonunu şunun için söylüyorum. Bir, fonların uyum sürecinin ilk aşaması. 1/3'lük kısmı buraya uyarlayacaklar. İki, bu uyarlama sürecinde dediğim gibi vadeli piyasalarında dahil olduğu BIST 30'u da ilgilendiren fiyat hareketlerinin sertleşmesi. Bunu bir haftadır görüyoruz zaten. Bu muhtemelen ay sonuna doğru daha da artar. Yani ay sonu o vadelilerin kapanış süreci, vadenin son günü kapanışların nereden yapılacağı çok önemli. Yani
1: BIST 30 BIST 100 ayrışması olur mu?
2: Olabilir. Yani ağırlık BIST 30 çünkü vadeli tarafta. BIST 100'ün tamamında vadeli yok. Yani o açıdan baktığımızda özellikle vadelisi olan hisse senetlerinde bunu daha net görebiliriz. Aslında şu an sadece vadelisi olanlarda değil. Yani fon kapanışları için akşam seansında, yani kapanışta yapılan işlemler bile bunun şeyini gösteriyor ki vadeli piyasalarda o tüm pozisyonların kapanması için yapılabilecek işlemler çok daha farklılaşabilir. Yani buna dikkat etmek gerekiyor bu süreçte. Şu an ben diyorum ya, mesela akşam bakıyorsun hisse senedine -3 getirisi var. Kapanış 10 dakika kalmış, +3 oluyor. Yani neden? İşte bir fonun getirisinin artı yazması için ya da bir başka bir şey için. Ya da bir bakıyorsun bir hisse tabandan tavana gitmiş, tavandan tavana gitmiş. Yani bu hareketleri çok sık görmeye başladık Uğur. Yani bu piyasanın olağan akışını yansıtmıyor. Yani burada bir şeyler var ve devam ediyor ve bu düzenlemeler de bu süreci biraz hızlandırdı. Yani son dönemde bazı zorda olan kurumlar vesaire hikayesi piyasada çok konuşuldu. Bunların sebebiyet verdiği satışlar, başkalarının alışları odur budur derken piyasada ciddi manada bir denge bozuldu. Ama bunu hep söylüyorduk. Yani eğer bir düzenleme gelecekse bu düzenleme her şey su berrak akarken olmaz diye. Hikayeyi tekrar anlatmayacağım ama su bulanacak ve bu bulanmanın ardından eğer gerçek amaç hasıl olursa o zaman biz temiz suya kavuşacağız diye. Yani piyasanın sterilizasyonunu böyle göreceğiz. Bu tarz düzenlemelerin bu tarz etkileri olur. Yani piyasada volatiliteyi arttırır, belirsizliği arttırır vesaire ama sonunda eğer bu düzenlemelerle

0: iradeyi ortaya koyanlar eğer iradelerin arkasında dururlarsa piyasa o zaman gerçek manada bir piyasa olur. Yani bizim eleştirdiğimiz, bir süredir eleştirdiğimiz konu buydu. Yani piyasa piyasa olmaktan çıkmıştı. Yani teknik yok, temel yok, bilanço yok, gelir tablosu yok, herhangi bir analiz kabiliyeti yok. Yani kaçta, saat kaçta kim gelecek, neyi alacak, neyi götürecek? Yani piyasada yapılabilecek tek analiz bu. Bunu da yapmak mümkün değil. Yani bu niyet okuyucularına giriyor. Ben saat işte 16.50'de ya da 17.50'de kimin hangi hisseyi alacağını, hangi analizle nereden tespit edebilirsin? Yani böyle garip bir piyasa olduk. Yani hareketler bunun üzerinden giriyor. Şimdi endeks diyorduk mesela. Ben endekse hep şunu söyledim. Endeksin seviyesi kalmadı diye. Bakıyorsun hani endeksin değerinin oluşmasında etkili olan şirketlere. Yani nereden bakarsan bak o değerlerin çıkma ihtimali yok. Yani böyle bir atmosferde oluşan bir fiyatlamadan, bir endeks değerinden bahsediyoruz. Yani onun için sıkıntı vardı bu piyasada. İrade bunu gördü. Dedi ki bu piyasa bu şekilde işlemez. Böyle bir piyasaya yabancı yatırımcı da gelmez, yeni yatırımcı da bulamazsın ve uzun vadede burada çok ciddi yatırımcı zararlı olur diye. Yani bizim de burada çoğunu konuştuğumuz hisse senetleri vardı. Yani uzaya gidiyorlardı. Yani hakkında bir şey söylediğin zaman altına 50 tane tweet yazanlar oluyordu. Yani böyle bir troll ordusu sana saldırıyordu. Yani ne oldu da ne bitti de bak sen dedim böyle oldu böyle vesaire. Herkesin sesi içine kaçtı şimdi. Kimseden bir şey gelmiyor. Yani ve bunun gibi hani şöyle kabaca baktığın zaman belki borsada son dönemde daha da fazla gördük bunu. Yani nerelere giden, nerelere dönen hisse senetleri gördük. Hatırlarsan bir ara burada yapmıştık. %90 değer kaybeden, %80, 70, 60 doğru. Değer kaybeden. Onlarca, yüzlerce hisse olmaya başladı. Ben hep şunu söylüyorum Uğur. Yani bir hisse ederinden çok fazla bir yere gittiyse oradan para kazanmanın tek yolu bir başkasını mağdur etmektir. Şimdi bir başkasının kayığına binip para kazananlar bu dönemde böyle çok şey oluyorlar ama sonra o hissede düşüş olduğunda feryat figan, SPK görevi, Borsa İstanbul görevi, o görevi, bu görevi. Ben burada hatırlarsam birkaç hissede söylemiştim. Yani doğru. Burada oluşursa bir kayıp, yarın kimse gidip de SPK görevi, Borsa İstanbul
1: akabinde
0: görevi.
1: Akabinde de olmuştu. Tekrar oldu. Zikretmeye aynen, gerek yok. Gerek İzleyenler
0: yani
1: biliyor.
0: Hisse bazında konuşmuyorum evet. Ya da şey bazında konuşmuyorum ama netice bu. Yani iki kasa, iki masa, bir kasa mı diyorlar artık, sandalye mi diyorlar?
2: Sandalye de olur.
0: İki masa, iki sandalye diyelim. Şirketlerin, hani benim gözümde tırnak içinde ucube şirketlerin o değerlere ulaşmış olması ve onun sürdürülebilir olmasını beklemek mümkün değil. Yani bunu bir ay sürdürürsün, altı ay sürdürürsün ama en sonunda yani burada bir realizasyon yapacaksan bunu birine vermen lazım. Kimin canı yanacak? Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Yani bir mazlumun ahını almadan bu realizasyonlar olmaz. Ve o hani genellikle mazlum dediğimiz kesim de genellikle böyle bu işlerin sonsuza kadar düşeceğini, genellikle trene son halkada binmeye çalışan, bak o da oldu, bu da oldu, öyle oluyor, daha da gidecekmiş. Abi 300 oldu, 1000 olacakmış, 1000 oldu, 5000 olacakmış, 10.000 olacakmış. Hayali satılan insanlar oluyor. Tırnak içinde küçük yatırımcı dediğimiz kesim oluyor. Yani mağduriyet oluşmadan bu paraların realize edilmesi ve gerçek hayata döndürülmesi mümkün değil olur. Kime satacaksın? Yani X şirketini kuruyorsun. İşte ben hep örneğim laptop'tan, telefondan veriyordum. Şu laptop'u halka arz ediyorsun. Bu şirket laptop'ın işte %30'unu halka arz ediyorsun. Halka arz ettiğin kısım işte belli bir tutar. Sonra götürüyorsun bu laptop'un fiyatı atıyorum 50 bin lirayken 500 bin lira, 5 milyon yapıyorsun. Ama bunu biri alacak. Yani o paranın realize edebilmesi, o paranın gerçekte kasaya girebilmesi için bunu buradan birinin alması lazım. Evet. Şimdi benim piyasada gördüğüm en büyük yanılgı neydi biliyor musun Nur? Bazı hisse senetlerinin sahipleri de işte sanki o para realize edilmiş gibi davranıyor. Ya da davranıyorlardı. Yani o paranın realize edilmediğini çok acı bir tecrübeyle birçok hisse senedinde görüldü. Daha da görülecek ve o realizasyon olmadan, o denge oluşmadan bu iş zor. Ama ben en başından beri söylüyorum son cümle. Bu iş mevzuatla sadece matematiksel formüllerle düzeltilebilecek bir iş değil. Yani finansal mühendislik, ben ilk mevzuat çıktığında da söylemiştim ay başında. İlk pazartesi hatta yayınımızda söylemiştim. Eğer bu iş sadece mevzuata bakacak olursa finansal mühendislik bunun çevresini dolanacak yeni adımlar bulur. O zaman da mevzuat piyasa çatışmasına dönüşür bu iş. Çünkü piyasa hep farklı bir yol bulur ve farklı bir şey yapar. Arkasından bir mevzuat daha gelmeli. Bir şey yapar, bir mevzuat daha. Bu neye benziyor? Tıpkı hani örnek olarak da şeyi vermiştim. Bankacılık düzenlemelerindeki hani çok birebir örtüşmüyor konu ama orada hani manipülasyon olduğu için o işler olmadı ama hani sayı

0: Onlarla ifade edilen bu şeyler, makro ihtiyati tedbirler gibi. Buraya da sayısı onlarla ifade edilen makro ihtiyati tedbirler getirirsin. Netice burada Şuradan geçiyor. Yani biz bu yollara gidişin önünü kesmemiz gerekiyor. Niyeti kapatabilmemiz gerekiyor. Mevzuata uygun ama ahlaka uygun olmayan işleri nasıl durdurabileceğiz ve piyasayı daha etik hale nasıl getirebileceğiz? Bunun üzerine gerçekten kafa yorulması gerekiyor. Geç kalındı mı? Geç kalındı. Ama yarından önce olan her şey bir noktada daha faydalıdır. Yani yarını beklemeden atın adımlar. O açıdan da süreci biraz izleyip görmek lazım diyorum ben.
1: Tomuç abi, siz de neler söylersiniz bu konuyla alakalı?
2: Evet, bunlar yani üzerine söyledikleri farklı detaylarla daha önceki yıllarda da yaşanan gelişmeler vardı. Ama şunu bence düşünmemiz lazım. Şimdi bu düzenlemeler sonrasında olabilir. Yani biri etraftan dolaşmaya çalışabilir. Farklı yöntemlerle hisseler üzerinde suni fiyatlamalar düşünebilir. Ama öyle ya da böyle şu var ki sadece işte bu BIST 30 özelin dediği, biraz önce anlatmaya çalıştığım ürünleri, şimdi burada bizim fon piyasası çok büyüdüğü için ve fon performansı yatırımcılar açısından bir hisse performansı gibi değerlendirildiğinden, yani diyelim işte 6 ay çok iyi performans gösteriyor ama 3 gün terse döndüğü zaman fon aynı bir hisse gibi satılıyor ve fondan çıkışlar hızlanınca da o fonun da elinde bulundurduğu hisseleri bir şekilde satması gerekiyor. Yani böyle bir talep gelince. Bu bir tarafı. Ama mevcut durumda sadece şu anki Endeks 30'un biraz daha kurtarıcı bir özelliğinden ziyade siz elinde bulundurduğunuz ürünlerin sadece hisse senedi değil bazılarında belli oranları aşamamanız, sermaye yapınızın ona göre olması, personel yapınızın ona göre olması, özellikle para piyasasındaki zaman zaman kredi bazlı kullanılan, mesela şimdi teminatlandırma getirildi orada. Takas Bank'taki teminatlar açısından baktığımızda, yani daha önce kaldıraçlı yapabildiğiniz diyelim bazı işleri veya teminat yatırmadık şekilde daha rahat hareket ettiğiniz bazı durumları, para piyasasından beslenen hisse senetli hareketleri bundan sonra ben olmayacağını düşünüyorum. Şimdi bu BIST 30'daki pozisyon değişikliği, buraya doğru daha fazla yöneliş falan, bu da çok uzun soluklu olmaz. Yani bu bir hisseyi 10 liradan bence 200 lira götürür gibi BIST 30'daki bir hisseyi, şimdi bazı örnekler var tabii ama.
1: O zaman yüksek getiri dönemi sona erdi, evet, diyebilir miyiz?
2: Ben öyle düşünüyorum. Hatta bir süre bu önümüzdeki 3-4 ay mesela bu akşam mı şey, yarın akşam mı endeks
0: yarın 11'inde.
2: Ekim'deki şeyi de belli olacak değil mi? Ekim, Kasım, Aralık için galiba.
1: Kriterleri
0: yok,
1: diyor.
0: Şey, önümüzdeki hafta oluyor. Fiili dolaşım yarın belli olacak, ama değişiklikler muhtemelen haftaya kalır
2: diye
0: düşünüyorum.
2: Şimdi ondan önce de endeks değişikliklerinin kriterleri değiştirici bir hamle de gelebilir diye düşünüyorum. Şimdi bu da olursa zaten endeksin içinde olan hisselerde hızlı bir şekilde ne kadar bir para girdisi olsa da.
1: Bu arada biz endekste ağırlığı yüksek olan 10 şirketi derledik. BIST 100'de ağırlığı yüksek olan şirketler. Onları da ekrana taşıyoruz. Buyurun.
2: Dolayısıyla şöyle bir durum olabilir. Yani eskisi kadar BIST 30'un dışında, bunu BIST 100'ün bazı hisselerini de katabiliriz. Bu sadece hisseyi alıp bir yere götürme ve bundan bir fon getirse elde etme mantığın dışında diğer kıstaslar buna engel olabilecek yönde. Anlatabiliyor muyum? Ya yani o açıdan evet, çok doğru söylüyorsun. Ben tabii Üzeyir buna ne kadar katılır bilmiyorum. Hani her şey günlük günüstanlık olacak demiyorum ama artık belli temellere dayalı bir mesela haftada şimdi günlük belli payların üzerinde değil mi? O hisseye sahipsen fon içerisinde bunları paylaşıyorsun. Haftada bir serbest fonlar bir şey yayınlayacak, rapor yayınlayacak gibi birçok böyle şey var. %3'ün üzerinde sahipliğin varsa bunu yayınlaman lazım falan. Herkes kimde ne var ne yok, hangi oranın üzerine geçti, ne kadar devam etti, bunları daha net görecekler. Dolayısıyla bu şeffaflık ve kısıtlamalar dahilinde hisse seçimi daha BIST 30'a dayalı bir fon grubu oluşsa bile ben getirilerin biraz da artık bu temel teknik teknik, beklenti, daha iyi analiz. Evet, para girişi doğrudur ama bunun sürekliliği olabilecek bir yöntemi eskisi kadar olacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla serbest fonlar da dahil olmak üzere

0: üzere hisse senedi yoğun fonlarda artık yatırımcıların da biraz daha 1-2 aya o getirilerin eşitlendiğini ya da marjların daraldığını ve fon piyasasının aslında uzun soluklu bir yatırım tercihi olma mantığını, hani gireyim şu fonu alayım bir ay buradan %25 getiri elde edeyim oradan döneyim şunu alayım falan gibi bir mantık yerine biraz daha böyle ayakları yere basan bir sistem içinde olduklarını anlaması gerekeceğini düşünüyorum. Ha, yine başka şeyler olur. Başka düzenlemeler gelir. Ama bunun sonunda bu iş bir yere oturana kadar biz bu düzenlemeleri yapmaya devam edeceğiz. Peki bunların hepsini biz işte MSCI, S&P, FTSE falan buradan gelen uyarılar üzerine yaptıysak bile, aynı bizim gri liste meselesindeki gibi, o zaman bu yatırımcıların eğer sistem yabancıları buraya teşvik edecek şekilde bir sistemden kastım da ekonomik döngü girecek şekilde getirmeye müsait olduğunda, onlar da belki biraz daha sağlıklı bir piyasa, bir fon piyasası, bir hisse senedi piyasasına giriş yaptığını düşüneceklerdir. Ama bir 3-4 ayımız var, onu söyleyeyim. Yani biz yılbaşına kadar daha birçok böyle enteresan gelişmeler, haber akışları şirketler nezdinde de yaşamaya devam ederiz. Hı hı.
1: Bu süreçte ağırlığı yüksek olan şirketler mi peki tercih edilmeli ya da onlarda görüntü nasıl olabilir? Biraz önce ekrana taşıdık, BIST 100'deki ağırlığı yüksek olan şirketler.
2: Yani şöyle söyleyeyim, illa hisse alacaksan hani ağırlığı yüksek olan ya da takas şeye
1: verelim o şirketleri arkadaşlar.
2: Piyasa hacmi yüksek olan ve ucuz kalmışlardan belki seçmeye çalışabilirsin ama yani illa hisse almak zorunda mısın? Yani o soruya da cevap vermek lazım. Yani bu sürecin etkileri geçene kadar kenarda %3-3 aylık sabit getirini almaya devam etmeyi mi tercih edersin? Yoksa bu dalganın içinde mi olursun? Yani burada yatırımcı buna karar vermeli. Yani ya da portföyün ne kadarsını buraya aktarırsın. Şimdi endeks bazında bakıyoruz. Hani ben Şubat ayında söylediğimden bugüne kadar gelen sürece bakıyorum. Yani arada 7 ay geçti neredeyse. 7 ayda %3'ten alsan %21 basitten getirim var. Yani endekste hiçbir şey kazanmadın. Evet. Yani endekslerin kastım da şu. Yani bazı hisselerde de o süreçte %1000 kazandın. Şimdi nerede olduğuna bağlı, nasıl olduğuna bağlı. Bazılarında da ciddi kayıpların var. Yani orada hani biz eskiden şey diyorduk. Eğer hisse senedi araştırmayı bilmiyorsanız, bir finansal okuryazarlığınız yeterli seviyede değilse, ki bence borsada hesabı olan, şu an aktif hesabı olan 6 milyon kişim var. O civarda bir şey vardı herhalde. O 6 milyonun 5 milyon küsürünün, belki çok daha fazlasının, böyle bir aslında detaylı analizle hisse seçebilecek finansal okuryazarlık altyapısı yok. Biz onlara diyorduk ki git fon al. Yani fon senin yerine, profesyonel fon yöneticisi bunu yönetir vesaire. Şimdi hangi fonu al diyeceksin?
0: Yani bir araya gireyim mi Üzeyir? Şimdi bu hisse senetlerinde yani endeks 30'un çoğunda diyelim farklılık olabilir. Şimdi burada mesela dolaşımdaki payların dağılımı falan bu BIST 30'un dışındaki hisseler gibi değil. Yani dolayısıyla sen yani kabaca söyleyeyim BİM'e alıp burada %750 getiriyle bir fonuna ekleyip buradan bir nemalanmaya çalıştığında Üzeyir'in biraz önce dediği VYOP tarafı, karşı taraf. Yani burada karşıdan satış gelebildi, anlamsız fiyatlara ulaştığında, öyle değil mi? Yani tabii senin fonunda şimdi 1000 var, duruyorsun, hiçbir şey yok ortada. Bir anda bir ayda işte veya 3 ayda %300 yapmış. Dersin ki oradaki ağırlığımı azaltayım, işte şuna geçeyim. Yani dolayısıyla burada o kadar kolay hareket ettirebilme, suni fiyatlama diyebilirim ben buna. Hani manipülasyon demeyeyim. Bunu yapabilme mantığı burada çok yoğun olabileceğini zannetmiyorum. Hele ki yeni düzenlemelerle zaten birçoğu bildiğimiz hisseler burada daha oturaklı şartlarda giriş yapan hisse senetleri olursa ve olmaya devam ederse dağılım biraz daha geniş olduğu için yani sen alırsın bugün, ben o marjı gördüğüm zaman ben satarım, başkası satar. Hatırlarsan o banka hareketinde de Akbank'ın bir sandığında böyle bir şey yaptı.
2: Yani tabii bu fiyat etmez dedi.
0: Benim karım işte iyi dedi, verdi. Ondan sonra bir şeyler oldu. Yani burada o işi yapmak veya o işten kastımız hani çoğunluğu elde etmek, belli yerlere götürmek falan buradan kolay iş değil. Onun için aynı hareketleri burada görmeyiz diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum ama.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela bu bazı hisselerin takasta kaç lot hissesi var vesairesi. Şimdi bakıyorsun, son dönemde anormal hareketler yapan hisselerin takasında ne kadar

0: yönetim şirketi varsa muhtemelen doğrudan ya da dolaylı 80'le yakını da bir şekilde portföyünde tutuyor. Yani portföy yönetim şirketinin bir fonunda bu hisseler var. Ama diğer hisselerde sorun şu. %50'si takas portföy yönetim şirketlerinde ama 80 portföy yönetim şirketinin kaçında bu hisse var? Yani 80'in muhtemelen en az 70'inde yok. 75'inde yok.
1: Çünkü ama onlar gitmiş.
0: Onlar gitmiş. Yani bu da işte o takas toplamanın ya da sınırlı takasa sahip olan şirketlerin.
1: Çünkü şimdi %5 sınırı buna engel olacak mı?
0: Yani o listede gözükecekler vesaire, belki işte daha az alabilecekler. Belki yani daha sonra başka şirketler tarafında bunu göreceğiz. Ama bir noktada bu şirketlerde de o uyum sağlama sürecinin ciddi satışlar getirdiğini görebileceğiz. Yani oralarda da henüz daha o takas dağılmadı. O %5 sınırına nasıl yaklaşılacak? Nereye gelecek? Hisseleri kim alacak? Yani örneğin bu serbest fonlar üzerinde. Yani tırnak içinde tahsisli fonlar. Böyle bir şey oluştu sektörde. Şimdi o tahsis edilen fonun sahibi o hisseyi parasını koyup kendi şahsi hesabına mı alacak? Yoksa piyasada satmayı mı deneyecek? Yani bunları göreceğiz. Şahsi hesabına da alsa bir listede adı gözükecek. İki, o da onu bir şekilde satmak zorunda. Yani tabii, bir yerde ya ilan nihai o fiyattan taşıyacak ya da bir yerde realize etmeyi deneyecek. Eninde sonunda realize ettiğinde bu fiyatı etmeyecek. Çünkü borsada bazı şirketlerin hani elinde tutsan 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra bile o fiyatı matematiksel olarak yakalama ihtimali enflasyona göre, enflasyona rağmen diyeyim ya da enflasyon sayesinde bile mümkün değil. Bir şekilde bu bir gün realize olacak. Yani bunun kaçarı yok. Öyle bir değer yok çünkü. Yani ne Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasında, ne o şirketlerin satışında, cirosunda, karlılığında böyle bir değer yok. Bir yerde realize olacak. Ya o realize olduğu zamanı tahmin edemiyorsun sadece.
2: Yaptıklarıyla farklılaşan hisselerdeki o getiriler biraz da sindire sindire o bir anlamlı oluyor. Birkaç tane var işte. Mesela biz zaman zaman Aselsan'ı konuşuyoruz. Daha önceki yıllarda Türk Hava Yolları'nı konuşuyorduk. İşte mesela bu listede var diye söylüyorum. Şimdi Astor hani %150 şey olmuş ve şurada piyasa defter değeri fiyat kazanç oranlarında hani böyle standart sapmalı gitsen, standart sapmanın dışında bırakacağın yani ortalama alırken uçlarda bırakacağın şeylerde, değerlerde çok net gözüküyor mesela burada. Dolayısıyla yani hani şimdi biz tabii üzeri daha yakından belki takip ediyordur. Yani hikaye yaratmaya çalışan, yatırım yapan, büyüyen, hatta yurt dışında yatırım yapan bunların içinde var. Dolayısıyla burada bir getiri var. O getirinin karşılığında bir mantık olabilir. Ha, işler iyi gitmediği zaman fiyat da düşebilir. O açıdan ben biraz daha bu tip şirketlerin daha ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Bu aralar yatırım yapmak, büyümek falan da riskli bir şey aslında. Evet, çünkü bir finansman sağlayarak bunu yapıyor genelde
0: öz
2: çoğu.
0: Öz kaynaklarını yapamıyorsan bu yatırım
2: evet,
0: çoğu
2: ama
0: ya da
2: yine de döviz bazlı yatırım onu yoksa, o hikayeyi satın almak bir mantık. Ama aynı şirketin geçen sene 10 lira, bu sene 100 lira ama arada hiçbir şey değişmemişse işte orada bu endeks 30 mantığı bence bu hafta içinde bir şey gelir diye düşünüyorum. Yani endeks giriş çıkış kriterleri üzerinden o zaman biraz daha net konuşabileceğiz
0: zaten
2: gibi geliyor.
0: Zaten fiili dolaşım düzenlemesi bir noktada endeks giriş çıkışın düzenlemesinin şeyi oldu, resmi oldu. Yani sadece o bile kalsa zaten birçok şirketin
1: doğru. Senaryoyu değiştirecek mi yani o?
0: Yani fiili dolaşımdan dolayı çok hisse senedi girer çıkar. Yani bu dönemde biraz
1: yarından itibaren başlıyor.
0: Aynen onu görürüz. Şu tabloda da vur. Mesela hani bazı şirketler diyor Aselsan %74 getiri bu yıl. Hikayesini yazabilir misin? Yazabilirsin. Doğru. İşte savunma sanayi. Rapor var mı üzerine?
1: Çok.
0: Rapor var. Tüpraş'ın %134 geliriz. Hikayesi var mı?
1: Var.
0: Petrol fiyatlarındaki artış, marjların genişlemesi. Bu sürdürülebilir mi? Bence sürdürülemez. Petrol fiyatları eğer savaş biterse, savaş 5 yıl sürerse sürdürülür. O ayrı bir konu. Hikaye bulur musun? Bulursun. BİM zaten bu piyasanın.
1: Rapor da var.
0: Aynen rapor da var. BİM bu piyasanın zaten bence efsanesi. Yani bir kenara koymak lazım. Hikaye anlatır mısın? Anlatırsın. Destek Finans. Ben hiçbir hikaye anlatamam. Ondan sonra Ereğli.
1: Rapor var mı?
0: Yok. Yani benim gördüğüm hiçbir şey yok.
1: Yukarıda sorduğunuz soruları buna da sor.
0: Aynen sor. Şimdi Ereğli'yi bilmiyorum.
2: Yani ben atladın da.
0: Mesela Ereğli savaş falan dedik ama ben mesela Ereğli'de bu getiriyi ben beklemiyordum açık söyleyeyim. Ama bana halen çok gerçekçi gelmiyor. Astor'da hikaye anlatabilir misin? Evet. Var. Başka ne var öyle getirirsen? Koç Holding zaten hani holding tarafında geçen yılki iskontosu vesaire diyebilirsin. Rapor var mı bunlara? Mesela bunlar bu getiriyi sağlamış ama mesela Astor

0: Kaç lira şu anda?
1: 285 lira. Astora 285 lira pahalı diyen bir tane rapor gördün mü?
2: Yok, 400 küsürlü raporlar gördüm.
1: Gördün. Abi. Ya da işte BİM'e bu fiyat pahalı diyen rapor gördün mü?
2: Yok.
1: Ya da işte TÜPRAŞ'ın bu konjektürde bu gidemez diyen gördün mü? Görmedin. Aselsan'ı gördün mü? Görmedin. Yani işin noktası bu. Yani bunlara hikaye yazabiliyorsun. Yani hikayesi olan şirket, yani hiçbir şirket bir senede %100, %200, %300 yapamaz diye bir şey yok.
3: Tabii tabii.
1: Eğer bir hikayesi varsa, bir düzeni varsa, bir de bu havada düşükse, yani. Böyle bir havada gidebiliyorsa gider. Yani önemli olan burada tırnak içinde bir hikayenin olup olmaması. Bunlara sayıyorsun, hikaye var. Ama dönüyorsun, diğer hisselere bakıyorsun, tek hikaye biri almış. Abi böyle bir hikaye olabilir mi ya? Ve bunu sürdürülebilir olduğuna inanmak bence piyasanın en şeyi. Yani evet, bu iş sürdürülebilir. Dokunmazsan ya da bu düzenlemeyi yapmasaydın A'yı yükseltir, onu satar, B'yi yükseltirsin. Aynen. Ondan çıkan ona koyarsın. Görmedik mi yakın dönemde? Yani Fizan'a giden bir şirket patır patır düşüyor. Aynı gün öbür şirket patır patır çıkıyor. Niye? Oradan çıktım, ona girdim. Biri eksi yazıyor, biri artı yazıyor. İkisi birbirini kompanse ediyor. Yani hikaye bu olursa evet var. Ama onun dışında bir hikaye yoksa dediğim gibi bunu sürdürebilmek mümkün değil. Hele ki bunu vadelisi olan, opsiyonu olan BIST 30 şirketlerinde orada burada
2: evet.
1: Sürdürüp yapabilmek mümkün değil. Bir gün yaparsın ama ertesi gün ceremesini çekersin. Yani o da bir not olsun.
2: Çalışmalarımız var, onları görelim. Güzel hazırlık yaptık bu yayına. Akın Gürley'in de Adalet Bakanı'nın gündeminde de borsada yapılan manipülatif işlemler vardı. Karşılıksız bırakılmamalı dedi. Ya, hukuk kanadında bile bu söylem artık masaya geliyor, geliştiriliyor.
3: Ya, manipülasyon suç zaten. Yani bu bir Adalet Bakanı'nın da bu şekilde bir, yani üzerine biraz daha gidilme noktası herhalde bu mesaj, öyle anlamamız lazım. Dolayısıyla en üst köşeden böyle bir şey geliyorsa ben şeyi de düşünebilirim. Aslında kim söylemişti ilk hani fonlarla
1: Mehmet Şimşek söylemişti. Sayın Gönül söylemişti o zaman SPK başkanlığı.
3: Dolayısıyla hani burada manipülatif işlemler falan konuşuldu. Ben burada mesela bugün de bu haberi gördüğümde şunu düşündüm. Demek ki bu işlemler var. Bu işlemlerin takibi var. Önümüzdeki dönemde de bazı durumlarda bunun önüne geçirmek için adımlar atılacak. Hem yeni dönemde atılacak, hem de eskiden olan böyle bir süreç varsa bunların da ortaya çıkacağını anlıyorum ben açıkçası. Çünkü kaç ay önceydi? 6 ay, 8 ay önceydi. Yani Sayın Mehmet Şimşek'in de galiba 10 ay
1: Kasım
3: falan
1: Kasım ayının
3: olur.
1: Başında söyledi. Evet, yani bir yıl oldu.
3: Evet.
1: Yani şimdi, bir hikaye sonra bir yıl olacak.
3: Şöyle,
2: ben askerdeydim. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin
1: kongresi.
3: Şimdi bizim şuradan ders çıkarmamız lazım. Biz düzenlemeleri bekledikten sonra topyekün yapmak yerine dönem dönem, yani üçer aylık dönemde bir piyasada ne var, ne gibi sıkıntılar var, ne gibi ihtiyaçlar var, yani her üç ayda bunu yapmaya gerek yok ama daha kısa aralıklarla daha düzenleyici veya rahatlatıcı aslında işleri de burada gerçekleştirerek bu işin takip edildiğini de biraz piyasaya mesaj olarak vermek lazım. Çünkü şu olacak tahminen, çünkü daha önce ben diyorum işte hisse senedi, vadeli piyasa, forex piyasası, bir regülasyon, bir düzenleme sonrası piyasa bir iki ay bocaladıktan sonra veya bu sisteme ayak uydurmaya çalıştıktan sonra daha yeni bir dönemde burada çalışmaya devam edecek aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri olacağından evet. Burada artık biraz daha yakın vadede bu düzenlemelerin peşinde koşarak aslında piyasaya biraz daha güven vermek gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Merkezde hiç konuşmadık. Merkez Bankası 37'de bıraktı politika faizini. İç talepteki zayıf seyre değinirken enerji fiyatlarının yüksek seyrine de vurgu yaptı. Ekim ve Aralık ayında bir faiz indirimi söz konusu olur mu Zehir Bey? Uluslararası kurumların beklentisi bu yöndeydi. Ama tabii bu beklentiler petrol 105 dolara gelmeden önce yapılmıştı. Evet.
0: Şimdi sıkıntı şu, yani daha önceki enflasyon raporu sunumunda da, Merkez Bankası'nın bir önceki PPK raporunda da, hani faiz indirimi evet ama enerji fiyatlarının, petrol fiyatlarının düşmesi. Yani kritik konu burası.

0: Şimdi düşmüyor, yükseliyor. Hatta ben o zaman hatırlarsan yine seninle yanımızda şunu söylemiştim. Yani bu metne bakınca ben şunu görüyorum. Merkez Bankası petrol fiyatları düşerse faiz indirecek. Çıkarsa ne yapacak? Onun cevabı yok. Hala cevabı yok. Yani orayı bilmiyoruz. Çıkarsa değiştirmeyecek. Yani şu andaki şey o.
1: O da başka talep bir şey, düşük diye değiştirmeyecek.
0: Başka bir şey yapmayacak muhtemelen şu andaki görünüm. Talebin o. Hani geçen sefer belirginleşti demişti. Bu sefer zayıflık devam etti gibi bir şey vardı. Yani belirginleşti. O da belirgin seyir devam ediyor. Yani
1: zaten o talep bir anda değişmez.
0: O tarafta şey var. Şimdi Ekim toplantısı şu açıdan daha sıkıntılı hale geldi. Eğer tabii Eylül ayının genelinde petrol fiyatları nasıl geçecek Ekim'in ortalarına kadar? 22 Ekim değil mi toplantı, yanlış hatırlamıyorsam?
2: Doğru.
0: Yani yaklaşık 40 günümüz var. 42 günümüz var. 42 gün içerisinde bir şeyler olup petrol fiyatları hızlı şekilde gerilerse Merkez Bankası faiz indirebilir. Ama petrol fiyatları yüksek seyrederse ikinci bir riski söyleyeyim, Eylül ayı enflasyonu. Yani Ağustos'ta rahatlamıştı Merkez Bankası görece. Eylül ayı sıkıntı olabilir yine enflasyon tarafında. Yani çok iyimser bir enflasyon beklentisi oluşur mu? Ben ondan çok emin değilim.
2: Kapandı. Bakamıyorum ama enflasyon Merkez Bankası yayınında bakmıştım. Geçen sene Eylül'de 3.43 gelmiş enflasyon.
0: Yani bu sene ne gelir bilmiyoruz. Yani şu anda hani genel beklentilere baktığımızda yavaş yavaş %2'ye yaklaşan beklentiler oluşuyor. Yani Eylül ayı beklentisi yine 2'nin üstüne 2.5'lara 3'lere doğru gider bir rakam olursa tam bazdan dolayı yıllıkta bir gerileme görebiliriz belki ama aylık rakam burada önemli olan. Yani ana eğilim ne tarafa gidiyor? Şimdi biz birkaç haftadır, aydır ana eğilimde yavaşlama var diyorduk. Son rakamda da çekirdekte de yavaşlama vardı. Bunlar pozitif taraftı. Şimdi Eylül enflasyonu yüksek gelir. Petrol fiyatları yüksek seyrederse Ekim ayında faizi unut. Hele ki bir de Amerika'da faiz arttırım beklentisi artarsa o zaman bir başka bağıra, yani Aralık toplantısına gözler çevrilir. Şimdi geldiğimiz nokta şu Uğur. Yani eğer piyasada bir genişleme bekleniyorsa bile, yani biraz rahatlama falan, bu rasyonel bir kanattan gelmeli ve rasyonel bir kanattan kastım şu. Yani enflasyon yüksekken nereden genişlersen genişle iş kötü de hani ekonomideki sıkışma, talebin daralması vesaire, işte engel olunamayan bazı şeyler. Bunu manşetten yapmamak lazım benim kanaatimce. Çünkü toplumun şu anda fiyat istikrarı konusunda en fazla güvendiği yer açık ara Merkez Bankası. Piyasanın da toplumun da, yani şu an Merkez Bankası en güvenilir yer. O nedenle o güveni zedeleyecek erken bir adım atılmaması lazım. 100 puan faiz indirirsin, 500 puanlık olumsuz etkisini görebilirsin piyasada. Yani her faiz indirimi de piyasaya olumlu olacak ya da toplum olmaya yansıyacak bir şey değil. Hı hı. Merkezde havlu attı imajını vermemek lazım. Çünkü o güven kolay tesis edilmedi Uğur. Birçok eleştiriye rağmen, birçok zorluğa rağmen bu güven birikti birikti geldi. Şu anda enflasyonla mücadele konusunda en kritik yer neresi? Merkez Bankası. İlk defa şu son OVP'den sonra şunu rahatlıkla söyleyebildik.
2: Geçen sene Eylül'de 3.23'müş bu arada. Yani
0: şu an kamu da enflasyonla mücadeleye destek verecek diyoruz. Hele onun desteğini görelim, sonuçlarını görelim. Merkez Bankası 3 ay sonra indirsin ama daha sağlam adımlarla indirsin. Yani o nedenle ben bugünden Ekim toplantısına da çok fazla bel bağlamamak gerektiği kanaatindeyim. Yani şu süreç artı Eylül enflasyonu Merkez Bankası'nın Ekim ayında da sabit bırakmasına da frenlemesine sebebiyet verebilir. Çünkü gidişat onu destekleyen yönde değil. Hı hı. Yani bugüne kadar ki bu sağlam duruşun etkisini nerede gördük? İnsanlar eleştiriyor. Durduk da ne oldu? Bak enflasyon düşmedi. Enflasyon az da olsa düştü ama durmasaydı bugün yine 45'leri 50'leri konuşuyor olacak.
2: Bir de petrolü verelim arkadaşlar, görelim petroldeki seyri.
0: Evet. Yani görmez olaydık. Yani gerçekten öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ama maalesef
2: dolar 72 sent gün içerisinde 105 ciddi, doların üzerinde gördük.
0: Aynen. Yani ciddi sıkıntı var. Yani bu enerji fiyatları, bunun geçişkenliği, önümüzdeki dönemdeki fiyatlara yansıması. Bizde bir ÖTV düzenlemesi vardı. Biliyorsun Ağustos'ta sıfırlandı. Şimdi Eylül'de 3 lira geliyor vesaire geliyor. Yavaş yavaş onların etkilerini göreceğiz. Eşel Mobil'de limit doldu.
2: Yani UBS tahminini 95 dolara çıkarmış Brent petrolde. Uluslararası Enerji Ajansı bu 91.01 doğru mu arkadaşlar? 91 dolar bandına çıkarmış.
1: 91.01.
0: Yani muhtemelen yeni revizyonlar da geliyor. Bunlar çok hızlı revize edilebiliyor. Yani petrolün marka fiyatına
2: niye
0: göre.
2: Niye 91.5 değil, 91 değil, 92 değil de.
1: Biz 91'e de okeyiz şey olarak, tahmin olarak yani.
0: Yani çok hassas çalışmış arkadaşlar. Böyle düşünmek lazım. Hani bizde bazı şirketlere şey yapıyor. Böyle yine tahminleri yapılıyor. Gelecek yıl 13.78 büyüyeceğini tahmin ediyorum. İşte şey de yap,

0: Yani hiçbir patronun böyle bir ya da finans yöneticinin böyle bir tahmini olamaz herhalde. Yani rakamlar nizami görülsün diye böyle alttaki rakamlara uygun büyümeler vesaire gibi. O da öyle bir tahmin olmuş. Ama hassasiyet için ayrıca teşekkür etmek lazım kendilerine eğer öyleyse.
1: Şimdi yüksek petrolde seyir devam ediyor. Tonguç Bey, sizin de değerlendirmenizi dinlemek isteriz. Bu arada uluslararası kurum, hazır petrol demişken, kurumlar savaşa dair beklentilerini de duyurdular. 2029'da bu savaş biter diyenler de var. Mesela Wall Street Journal bu savaş uzayabilir, 2029'a kadar sürebilir diyor. Yine sonsuz bir savaş başlığını atan kurumlar var. Reuters, yani şayet senaryo bu denli işlerse belki de daha yüksek petrol fiyatlarıyla dünya karşı karşıya kalacak.
2: Şimdi bunu bence biraz böyle basit düşünmemek lazım. Yani basitten kastım.
1: Nasıl düşünelim? Siz anlatın lütfen.
2: Evet, anlatmaya
0: çalışacağım. Biz de bir bilgilendirme.
2: Yani bakalım. Basitten kastım.
1: Aydınlatın
2: hani, petrol
1: bizi.
2: Fiyatı şu olur bu olur diye. Şimdi madem şeye geldik, yani bu böyle açıklamalar var. İşte 2029 olur falan. Eğer öyle bir şey olacaksa, şimdi bak, enerji maliyetinden Avrupa sıkıntılı. Tamam mı? Japonya kendi politikaları nedeniyle olası bir Amerika'yı tahvil tarafında sıkıştırma durumu var. Amerika diyor ki çok rahat bir şekilde seçimden sonra savaş bitebilir. Demek ki üzerin mantığıyla gidersek burada Merkez Bankası Ekim'de faiz indiremez. Çünkü savaş devam ederse petrol de düşmez. Şimdi bunlar acaba diyorum, yani basit düşünmemek için bir karmaşa ve o karmaşanın üstünde, çünkü Amerika'nın hep şöyle politikası oluyor. 2008'de de aynısı oldu bak. Ben hep şu benzetmeyi yapıyorum. Böyle uçurumdan atlıyor. Hani filmlerde olur ya, böyle 5 kişi atlar. Sonra kamera aşağı doğru gösterir. Bir kişi bir dala tutunmuştur. Mesela diğer 4'ü düşmüştür.
1: Hmm.
2: 2008'de ve pandemide de özellikle birlikte kötü olundu. Ama hızlı toparlayan hep Amerika oldu. Diğerleri hala bak. Kaç sene geçmişine rağmen bir toparlama işinde. Acaba şimdi seçim ondan önemli. Trump bu kafasında yine bir dünyayı finansal açıdan, çünkü bu petrolün faizin yüksek kalması falan böyle 2029'lara kadar dünyada finansal bir dalgalanma olmadan sonuçlanabilecek bir şey değil bence. Bak, her geçen gün bizi aslında bir finansal kargaşaya doğru itiyor. Bu durum devam ederse buradan geri dönmemiz için merkez bankalarının faiz indirip piyasadaki bu büyüme beklentilerin falan hızla artıp petrol fiyatının geri gelmesi lazım. Şimdi o zaman bir üçüncü kez, yani son 26 yılda diyelim, yine bu uçurumdan herkesi atıp Amerika'nın ve kendisi daha güçlü kalıp, çünkü petrol kendisinde de var, işte bir sürü tarifeler koydu, buradan bir çıkarım mı elde etmek istiyor? Hazır da böyle bir teknoloji dönüşümü olduğu dünyada ben bunu düşünüyorum. Basit olmamasından kastım bu. Yani bir şeyi bu kadar zorluyorsa burada dünyadaki dengelerin kırılmasını isteyen kim olabilir? Bunu zorlayan Amerika olabilir. Dolayısıyla bu beni biraz Merkez Bankası kararından, petrolün 100 mü, 105 mi, 110 mu olduğundan falan çok daha fazla ürkütüyor açıkçası. Şimdi bu, hani Üzeyir de çok bilir, böyle kriz kainleri vardı ya, her 20 sene konuşur.
1: Rubini gibi.
2: Bazı evet. Dönem çıkar, 3 tane kitap yazar falan, 5 tane efendim konferansla falan işi bitirenler vardı. Dolayısıyla böyle biri konumuna da geçmek istemiyorum. Yani ben kitaptayız ama konferanslarımda çok para etmez büyük ihtimal.
1: Estağfurullah.
2: Ama yani beni korkutan, basit düşünmeyelim demek istediğim şey, bu böyle çocuk oyuncağı gibi bir şey değil yani. Yani böyle, yani bu dünyayla işte 5000 dolar veririm ötesinde savaş seçimden sonra biter ne demek? Yani seçimden sonra ben bunu bitirebilirim. Ya bitmezse? Yani bu 2028-2029 diyenlerin teorisinde bunun yanına o 2 yılın hikayesini de koymaları lazım. Ben çok net söyleyeyim. Yani bu her geçen gün bizi o finansal türbülansa sürükleyen bir süreçtir. Onun için daha iyi okumak gerekiyor. Bugün biz bazı hisse senetinden bahsediyoruz değil mi? Mesela işte 1 sene 2 sene yükselmiş ama 15 günde 20 günde neredeyse o gittiği yeri geri almış. Bugün işte birkaç kez yaşadığımız bu Nasdaq'ta falan o 29 binler kırılıp 6 gün böyle %5 %6'lık bir düşüş gördüğün zaman burada

0: yanarsa falan hiçbir şey kalmaz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Onun için yani petrolün bu aşamada, petrol Mayıs'ta, şöyle söyleyeyim, pardon, Şubat'ta 2 haftada 120 doları görmüş. Şu an 105 dolara 10 haftada geldi. Yani bu seferki çıkışı sindire sindire. Anlatabiliyor muyum?
1: Daha tehlikeli.
0: Ben sana şey diyordum, işte bugün savaş biterse 20 dolar aşağı gelir. Şu an böyle bir şey söyleyemem çünkü piyasa...
1: Zaten o zaman da olmamıştı.
0: 70 dolara geldi ama piyasa şu an anlaşma da olsa bunun inandırıcılığı konusunda bir süre isteyecektir. En az 3 ay
1: yani
0: isteyecektir.
1: Yani şu anki petroldeki 100 dolar ve üzerindeki seviyeler daha tehlikeli, bence daha kritik.
0: Bence daha tehlikeli. Yani... Onun için tabii ki yorumlayalım, bakalım, edelim ama bu kaldırılabilir bir yük dünya için, bu borçluk oranı, bu faiz yüksekliği. Yani şöyle düşün, borcu var bireylerin, kurumların, ülkelerin ve sen diyorsun ki yüksek faizle borçlanmaya devam et. Aynı zamanda dünyadaki büyüme de düşecek bu sene. Petrol yüksek kalırsa 2027'deki tahminlerini de düşüreceksin büyüme. O zaman bunun adı stagflasyon değil mi? Kitaba baktığın zaman stagflasyon olduğu zaman da çok hoş bir dönem olmuyor. Yani bunun olabileceğini, Amerika'nın buraya doğru sistemi götürebileceğini ben Mayıs'ta da Haziran'da da beklemiyordum. Ama geldiğimiz noktadaki söylemlerle maalesef daha ciddi bir döneme doğru girdiğimiz, yani şöyle söyleyeyim, jeopolitik gelişmelerden de ziyade aynı risk teşkil eden bir ekonomik riski de dünya şu an için böyle adım adım bekliyor gibi gözüküyor.
1: Yüzeyir abi, sen ne dersin bu konuyla alakalı? Bu arada bir piyasa profesyoneli Belgin Maviş bizleri izliyormuş. Selamlarını sizlere de iletiyor. Bizler de selamlarımızı sevgilerimize Belgin Hanım'a iletelim. Bu ekranlarda da kendisini de ağırlıyoruz. Bu ekranlarda da program da yapmıştı daha önce.
0: Evet, evet, evet.
1: Bizi takip ettiğini ifade ediyor. Bunu da belirtmiş olayım.
0: Çok güzel. Selam olsun diyelim Belgin Hanım'a.
1: Trabzon'a selam olsun der gibi yaptın.
0: Ne yapalım? Belgin'i tanıyoruz. Beraber yayında yaptık. Uzun dönem oldu görüşmeyeli.
1: İnşallah bir araya gelelim.
0: İnşallah.
1: Belgin Hanım duyuyorsunuz. Yayından sonra irtibatı sağlayalım.
2: Bana konuyu unutturdun şimdi.
0: Yani bir krize
1: 105 dolar seviyesinin üzerindeki seviyeler büyük bir krizi tetikler mi?
2: Bence 100 doların üstü bile risk, yani piyasalar açısından çok umulan şeyler değildi, oluyor. 105 dolardan ziyade 120 dolar bizim şeyde gördüğümüz, bu ilk panikte gördüğümüz seviyeydi. Yani o savaş başladıktan sonra gördüğümüz seviye. Bu tarz seviyeler tekrar daha sağlıklı fiyat hareketleriyle test edilir. İşin kritik tarafı o test edildiğinde, ikinci test edildiğinde orası geçiliyor mu geçilmiyor mu? Yani 120 doları geçersek yeni bir panik havası başlar petrol fiyatlarına ve tüm dünyada ciddi manada bir ekonomik frenlemeye sebebiyet verebilir. Yani bu gerçekten zorlayıcı bir tablo olur. Bundan kim fayda görür? İran. Çünkü tüm dünyayı Amerika'nın karşısında cephe almaya iten taraf burası olur. İran'ın artık bu saatten sonra petrol fiyatı düşmüş mü zaten satamıyor. Düşse de zaten sattığı için zararına. Yani yükselmesi şu anda İran'ın tezinin kuvvetlenmesini sağlar. Çünkü tüm dünya bir yerde artık buna dur diyecek. Yani uçaklar kalkmayacak hikayeye göre. İşte Asya ülkelerinde geçen dönem gördük, yani savaşın ilk başlarında. İşte araçların trafiğe çıkışına sınırlama getirildi. İşte
1: bazı Avrupa ülkelerindeki firmalar da uçuşları azalttılar.
2: Uçuşları azalttılar. O oldu, bu oldu. Yani bir anda 120 dolar, 120 doların üstüne çıkması ne demek? Dünyada ciddi bir petrol arz sorunu var demek. Arz yoksa stoklar bir güne kadar tutar. Sonrasında iş daha büyük sıkıntıya girer. Böyle bir atmosferde ne olur? Düne kadar savaş şakşakçılığı yapanlar bir anda savaş karşıtı söylemlere geçmeye başlayabilirler. Yani o açıdan bu İran'ın lehine olan bir tablo. Dünyanın aleyhine ama bu savaş sürecinde İran'ın lehine olan bir tabloyu beraberinde getiriyor ve özellikle 120 doların açılması burada ciddi manada bir psikolojik eşik kırılması olur ve ekonomilerde de çok ciddi hasarlar bırakabilir. Yani kritik nokta orası. 120'yi gördük. Yani piyasa gördüğü yeri evet, bir daha görene kadar bir nokta, ama 120 doların üstü bambaşka bir seviyeye getirebilir piyasada.
1: Bir buçuk dakikamız var. Bir BIST 100'deki 100 şirketi ekrana taşıyalım. Yayının başında Yüzeyir Bey birkaç gündür seansın tamamlanmasına az bir süre kala BIST 30'u alım geliyor demişti. Bakalım. 17

0: Şimdi şirket artıdaydı. Şimdi sayının biraz arttığını görüyoruz. Katılım evim tavandı gün boyunca. Grain Türk tavan oldu. Pasifik Teknoloji tavan. Enerji Enerji, Sasa, Hektaş, Medikal Park Sağlık, Tekfen Holding, MIA Teknoloji, Migros, artı fiyatlama gösteren şirketler ağırlıklı olarak kırmızı bir tablonun devam ettiğini görüyoruz. Tonguç Bey.
1: Fener de artıya geçmiş.
0: Fenerbahçe'nin akşam 19.45'te AS Roma ile maçı var,
1: evet,
0: Kadıköy'de.
1: Bir beklenti var galiba.
0: Galibiyet beklentisi fiyatlıyor diyebilir miyiz?
2: İnşallah diyelim.
1: Yani şöyle, ben üzeri konuşurken baktım, hani son bir saatte bir başladı saat 5'te böyle kıpırdanmaya ama bugünlük yarına bıraktılar biraz herhalde.
0: Zeyir Bey'i haksız çıkaran bir piyasa hareketi.
2: 11 dakika var daha bu piyasada, her şey değişebilir. Yani ben bu piyasada bir dakika bile artık çok önemli. Yani son dakika bile bir şeyler değişebiliyor. O nedenle kesin konuşmak maalesef çok zor.
1: Yani Amerika'dan enflasyon var. Bugün üfesini gördük. Bu verilerin de önemi giderek artıyor. Onu da söyleyelim. Yani bu tabii konuştuğumuz faiz ve petrol ortamı içerisindeki veri akışı önemli olmaya devam edecek.
0: Teşekkür ediyorum sizlere.
2: Bizler teşekkür ederiz. Fenerbahçe'ye de o zaman başarılar diyelim. Benim maçtan haberim yoktu ama.
0: Fenerbahçe'ye 19.45'te Roma'yla müsabakası var. Şampiyonlar Ligi'nde uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde. Böylece nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyoruz.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Tatili mutlu geçeni sesinden tanırım. Dinlediğim isteklere cevap verebiliyor olmak hep iyi hissettirir. O yüzden güne mutlu başlarım.
2: Tam 35 yıldır ETS önce misafirlerini dinliyor.
1: ETS turu iyi günler.
3: Ata, mevzu derin.
4: Hayırdır Erkan abicim?
3: Hem de çok derin oğlum.
4: Nedir abi söyle?
3: Oğlum baksana şu güzelliğe. Ha? Yukarıdan bakınca masmavi bir çarşaf gibi ama aşağısı bir o kadar da memleket gibi.
4: Bir başkadır deniz memleketi.
3: Şimdi bu güzel cennete biz çapa mı atacağız?
4: Yok abi ne çapası ya? Kıyabilir miyiz bu güzelliğe? Abi bak bakanlığın çok güzel bir uygulaması var. İsmi Derya. Şimdi gideceğin koyu buradan seçiyorsun. Ondan sonra hazır mapa şamandıra sistemine tık diye bağlanıyorsun. Ne denizin canı yanıyor ne bizim içimiz sızlıyor. Selametle.
5: Mapa şamandıra sistemiyle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, yarınlara nefes oluyoruz. Fethiye başta olmak üzere kıyılarımızda dip çamuru temizliğiyle denizlerimize nefes aldırıyor, denizlerimizi gelecek nesiller için koruyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
6: Net Global Boru Üretim Tesisi ve Güneş Enerjisi santrallerinden aldığı üretim gücünü vagon fabrikası yatırımıyla büyütüyor. Tam otomasyonlu, topraksız jeotermal serasındaki üretimiyle farklı sektörlerde sürdürülebilir değer yaratmaya devam eden Net Global şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 9-10-11 Eylül. Konsorsiyum lideri Tacirler Yatırım.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
8: 3, 2, 1, 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, banka

0: Fırsatların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
4: Arabam.com'a değerinde drink sat.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
8: Bir de böyle, Otobit'te.
9: 3, 4, 5, 10 starla ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
7: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.

0: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
2: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
4: Yeni bir macera, arabasını satan adam.
5: 50 bin düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
7: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
8: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
4: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
5: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
4: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
6: Türkiye'nin dönüştürücü gücü

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimdeydi, düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam

0: Apar ekranlarından herkese iyi akşamlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız. Hemen günün öne çıkan gelişmeleriyle bültenimize başlıyoruz. Merkez Bankası beklentilere paralel bir şekilde politika faizini %37'de sabit tuttu. Böylece 5 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu. Ocak ayından bu yana Merkez Bankası politika faizini %37'de sabit tutuyor. Karar metninde jeopolitik gelişmeler nedeniyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu belirtildi. Temkinli duruşu devam ediyor. Merkez Bankası'nın yılın kalanında da iki toplantısı daha olacak ve son çeyreğe ilişkinde faiz indiriminin tekrar başlamasına ilişkinde güçlü bir beklenti var piyasalarda. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Toki'nin İstanbul'da hayata geçireceği 15 bin sosyal kiralık konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul'daki ilk 1071 kiralık konutu Ekim'de vatandaşlara teslim edeceklerini bildirdi. Avrupa Merkez Bankası, Orta Doğu'daki çatışmanın enflasyon üzerindeki baskısını gerekçe göstererek 3 temel faiz oranını 25 baz puan artırdı. Beklentiler dahilinde mevduat faizi %2,50'ye yükselirken ECB 2027 ve 2028 enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Petrol ihraç eden ülkeler örgütünün aylık petrol piyasası raporuna göre geçen ay üretimde en fazla artış Irak'ta görüldü. İran günlük üretimi 664 bin varil artarak 3 milyon 378 bin varile çıktı. Irak günlük 54 bin varillik artışla Birleşik Arap Emirlikleri ve günlük 49 bin varillik yükselişle Kuveyt izledi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık sayın seyirciler. Şimdi verilerle devam edelim. Kapanışa doğru BIST endeksi hangi seviyede, hemen bakalım BIST endeksine. Önce BIST endeksine bakalım. 14.373 seviyesinde %1'e yakın düşüş olduğunu görüyoruz. BIST endeksinde sabah saatlerinde açılışta günün içerisinde gördüğü en yüksek seviyeyi gördü. 14.557 seviyesi ve 14.295 seviyesi de gün içerisinde gördüğü en düşük seviye. Dün aslında 14.600'leri de görmüştü BIST endeksi. Sektörlere bakalım. Bankacılık %1 düşüşte, 16.819, sanayi 19.973, yatay negatif. Turizm yatay pozitif 1.771. Teknoloji %1,5'a yakın düşüş var. Gayrimenkul 6.376, yatay pozitif ve biz sporda %2,5'luk bir primlenme olduğunu görüyoruz. Bir sonraki sayfayla devam edelim. Sigortacılık düşüşte, kimya düşüşte, inşaat düşüşte, bilişim %1,5'luk bir düşüş var. Madencilikte %2,5'luk bir düşüş var. Gıda da yatay negatif. Gün içerisinde en çok artan ve azalanlara da hızlıca bakalım. En çok artanlar: Katılım Evim Tasarruf Finansman, Grain Türk Holding, Pasifik Teknoloji, Enerya Enerji, Kuva Granit. Bunlar gün içerisinde en çok artanlardı. Azalanlara da bakalım. Odin Solutions, Pasifik Eurasya, Emlak Konut, GYO, CV Enerji Mühendislik ve Sarkuysan. Gün içerisinde en çok azalanlar da bu şekildeydi. Şimdi canlı yayın konuğumla devam ediyorum. İnfo Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü Tolga Erkan bizimle birlikte. Tolga Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Bugün tabii önemli bir gündü. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve beklentiler dahilinde politika faizini %37'de sabit tuttu. Tabii uzun bir süredir aslında temkinli duruşu devam ediyor. Merkez Bankası'nın Ocak ayından bu yana faizi sabit tutuyor. Yılın geri kalanında aslında iki toplantı daha olacak. Bu son çeyrekte de faiz indirimlerine tekrar başlanacağına dair de piyasalarda güçlü bir beklenti var. İlk etapta borsaya yansımasını değerlendirir misiniz? Merkez Bankası faiz kararının endekslerde nasıl bir etki oluştu?
1: Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında Merkez Bankası'ndan genel olarak piyasada bugün faiz indirimi beklenmiyordu. Çünkü son enflasyon raporunda Sayın Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enerji fiyatlarına paralel olarak hareket edeceklerini, enerji fiyatlarının düşüşü olmadıkça aslında böyle bir majör bir gevşemeyi piyasanın beklememesi gerektiğini ne değinmişti. Dolayısıyla petrol fiyatının mevcut bulunduğu seviyede Merkez Bankası'ndan bugün genel olarak bir faiz indirimi beklemiyorduk. Dolayısıyla hani malumun ilanı olduğu için bu faiz kararının piyasanın üzerinde bir etkisi olduğunu söylemek çok doğru olmaz. Ama genel olarak baktığımızda yarın biliyorsunuz Amerika'da bir enflasyon verisi var. Ve üzerine de sonrasında işte 16 Eylül'de bir faiz kararı gelecek. Bu tabii bütün dünyayı yakından ilgilendiren bir süreç. Herkes orayı takip ediyor. Riskli varlıkların kaderini belirleyecek. Dünyada borsalardaki hareketin yönünü tayin edecek. Hatta borsaların yanı sıra işte daha işte kıymetli madenlerin, paritelerin, kurların gidişatını da belirleyecek bir süreç olduğu için ben bir miktar böyle piyasada yatay aşağı yönlü hareketlerin olmasını normal karşılıyorum. Hem bizim tarafta hem yurt dışında genel olarak şu anda Amerika'nın faiz kararını bekliyor piyasalar. Dolayısıyla da bugün aslında PPK çok etkili oldu demek doğru olmuyor.
0: Peki şimdi biraz bankacılığı detaylandıralım istiyorum. Dün 17 binin üzerindeydi. Bugün bankacılık endeksi 16 binlerde. Özellikle bankacılık endeksi nasıl tepki verdi? Özellikle bundan sonra tabii Merkez Bankası'nın iki tane toplantısı daha olacak ve burada da faiz kararını verecek. Şimdi faiz indirimlerinin tekrar başlayacağına dair beklentiler bankacılık hisselerini destekliyor mu?
1: Sembolik indirimlerin gelmesi söz konusu. Hatırlarsınız geçen sene de aslında enflasyon tarafı yine yüksek seyrederken Kasım ayında aslında sürpriz çok pozitif bir rakamla karşılaşmıştık. Bu sene de benzer bir durum olması söz konusu olabilir. Kasım ve Aralık'ın biraz daha sakin, enflasyon anlamında sakin bir datayla karşılaşmamız söz konusu olabilir. Ama buna rağmen tabii petrol fiyatları böyle yukarıda seyrettikçe Merkez Bankası'nın çok majör bir faiz indirimi yapmasını beklemek doğru olmaz. Ancak piyasada biraz böyle iki toplantıda 100'er puan olmak üzere toplamda 200 puan faiz indirimi yapması yönünde bir beklentisi var piyasanın. Bugünkü PPK kararına bakacak olursak aslında bence bankacılık endeksi PPK kararından ziyade petrol fiyatının 100 doların üstüne atmasına bir negatif tepki verdiğini söylemek mümkün. Çünkü bu aslında dolaylı yoldan bankacılığı negatif etkiliyor. Genel olarak bütün dünyada ve Türkiye'de enflasyon görünümünü bozuyor. Bu da ileri vadeli faiz indirimi projeksiyonları ile alakalı bir muğlak bir görüntü yaratıyor maalesef. Dolayısıyla da hani o faiz projeksiyonu ile ilgili öngörülmezlik de bankacılık endeksini şu anda kısa vadede bir miktar baskılıyor ya da kar realizasyonuna itiyor diyebiliriz.
0: Peki bir sınav ile devam edelim. Karar sonrası 20 binin altına indi. Bir sınav aslında uzun süredir gördüğü en yüksek seviyeleri görüyordu. Hali hazırda 20 binin altında. Bir sınavda nasıl bir görünüm var?
1: Şimdi orada aslında genel olarak endekse bakacak olursak sınai endekse tabii benzer bankalarla benzer bir süreç orada da var. Hem faiz indirimlerinin

0: gelemiyor olması, hem makro ihtiyati tedbir anlamında uygulanan bazı kısıtlamaların esnetilemiyor olması sanayi tarafı da çok ciddi etkiliyor. Ancak bir yandan da işte sanayi endeksin içerisinde ağırlığı da yüksek olan bazı işte mesela petrokimya şirketleri bu savaş sürecinden, yani daha doğrusu savaş sürecinin yarattığı petrol fiyatlamalarından ve rafine ürün marjlarından pozitif etkileniyor. Bunlar tabii endeks içerisinde bir karışık seyir yaratıyor. Bu süreç devam edecek gibi duruyor. Yani genel endeksle alakalı görünüm, biz majör faiz indirimleri yapabilene kadar enflasyon görünümü bir miktar daha böyle öngörülebilir aşağı yönlü bir hareket beklentisi oluşana kadar sanayi endeksi alakalı kısa vadede böyle çok sert yukarı yönlü hareketler beklemek doğru olmaz. Ancak endeksin içerisinde bazı şirketler mevcut konjonktürden de olumlu etkileniyor. Dolayısıyla genel olarak endeks için bir böyle anlamlı bir faiz indirim takvimi oluşana kadar çok pozitif bir şey söylemek mümkün değil, ama endeks içerisindeki bazı şirketlerin bu konjonktürden pozitif etkilenen bazı şirketlerle alakalı pozitif bir şeyler söylemek mümkün.
1: Peki yabancıyı da çok kısa değerlendirmenizi isteyeceğim. Bugün de takip ettik. 4 haftalık hisse alımı sonrası satışa döndü. Tahvilde de 3 haftalık satışın ardından alıma döndü. CDS'ye de baktığımızda zaten uzun süredir gördüğü en düşük seviyelerdeydi. Kapanışa az bir zaman kaldı. Çok kısa bir değerlendirme alalım, sonra kapanışa gideceğiz.
0: Yabancı tahvil tarafında muhtemelen son iki toplantıda faiz indirimi gelebileceğiyle alakalı bir beklentisi var. Bu yüzden o tarafta olumlu bir hareket gösteriyor alım tarafında. Hisse senedi tarafında bence herkes biraz dünyada borsalar nereye evrilecek onu bekliyor. Dolayısıyla bu hafta bir miktar pozisyon azaltmış olmaları normal karşılıyorum ki dünyada da benzer bir durum var biliyorsunuz. Evet. Avrupa ve Amerika'da da aslında satıcılı bir seyir izliyoruz.
1: Peki Tolga Bey, kapanışa gidelim, devam edeceğiz.
2: İki, bir, gong.
1: Haftanın dördüncü işlem gününü geride bıraktık. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü 14.393 puandan tamamladı. Yatay negatif bir görünüm olduğunu görüyoruz. Tolga Bey, nasıl değerlendirmek gerekir bugünkü seyri ve kapanışı? 14.000 üzerinde bir miktar düşüş olsa da 14.000 üzerindeki seyrini sürdürüyor BIST endeksi. 14.000 üzerinde uzun vadede kalması nasıl bir mesaj veriyor? Bu yıl içerisinde Mayıs ayında gördüğü 15.200 seviyeleri tekrar görebilir miyiz BIST endeksinde?
0: Yani teknik anlamda aslında siz de bahsettiniz. Geniş anlamda bandımız şu anda 14.100 ile 14.850 arası diyebilirim. Yukarıda 14.850'ye doğru bir miktar hareket olduğunda endeksi satışların geldiğini görüyoruz. Aşağıda da 14.000-14.100 civarının önemli olduğunu ve o seviyelerden endeksin destek bulduğunu görüyoruz. Tabii kısa vadede önümüzdeki süreçte zirvenin kırılabilmesi için yayının başında da sizinle konuşmuştuk. Enflasyon tarafında böyle bir belirgin tekrar iyileşme sürecinin oluşması, enerji fiyatlarının aşağıya gelmesi ve bununla beraber Merkez Bankası'ndan tekrar faiz indirim döngüsüne girecek şekilde, yani ardışık olarak faiz indirimlerinin gelebileceği bir sürece girmemiz vesile olabilecek diye düşünüyorum. Çünkü artık borsanın şu anda önünde en önemli yakıtı biliyorsunuz faiz, düşen faiz ortamı. Yani hani hep bankalar üzerinden okuyoruz bunu ama genel olarak şirketler için işte finansman yükünün aşağıya geliyor olması, kredi erişim imkanının daha da genişletiliyor olması esas borsada şirketlerin finansallarının pozitife döneceği bir süreç olacaktır. Dolayısıyla bu görünüm bu illa gerçekleştikten sonra borsa burayı kıracak anlamda söylemiyorum. Bu beklentinin oluşuyor olması bile borsayı zirvenin üstüne taşıyabilir. Kısa vadede dediğim gibi eğer Amerika tarafı, yani Fed tarafı dünyada piyasaları çok fazla bozmazsa ben yine sene sonunda gelebilecek bir iki tane ufak faiz indiriminin yakıt olarak kullanabileceğini ve Borsa İstanbul'da en azından zirveye doğru bir hareket olabileceğini düşünüyorum. Dahası için dediğim gibi böyle ardışık faiz indirimlerinin oluşabileceği bir ortam beklentisine ihtiyacımız var.
1: Peki son olarak petrolde yükseliş devam ediyor. $100'ların üzerinde görmüştü Brent petrolün varil fiyatı. Bu anlamda enerji hisselerinde nasıl bir görünüm var?
0: Enerji hisselerinde tabii stoklarında petrol tutan şirketler oradan bir değerleme kârı yazacaklar gibi gözüküyor bu çeyrek. Dolayısıyla bu o tarafta önemli. Bunun yanı sıra rafine ürün üreten işte mesela Tüpraş'tan bahsediyorum. İşte dizel ürün marjları biliyorsunuz tarihi zirvelerde sürekli zirve kırarak devam ediyor. Dolayısıyla petrol fiyatlarının yukarıda olmasından şu anda petrokimya şirketi

0: şirketleri genel olarak pozitif etkileniyorlar. Petrol fiyatı kısa vadede aşağıya gelse bile ben Tüpraş gibi rafine ürün üreten şirketlerin marjların uzunca bir süre yukarıda kalmasını kalacağını öngördüğümden pozitif bir atlamanın bir süre daha petrol fiyatları aşağı gelse bile devam edebileceği görüşündeyim.
1: Peki Tolga Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun.

0: Merkez Bankası politika faizini %37'de sabit tuttu. Gecelik vadede borç verme faizi %40, borçlanma faizi ise %35,5 olarak korundu. Karar metninde son dönem enflasyon verileri ve öncü göstergelerin aylık dalgalanmalara rağmen enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye işaret ettiği belirtildi.
1: Merkez Bankası'ndan faiz değişikliği gelmedi. Politika faizi %37'de sabit bırakıldı. Böylece banka üst üste 5. kez faize dokunmadı. Gecelik borç verme faizi %40, borçlanma faizi ise %35,5 olarak korundu.
2: Bu amaç doğrultusunda önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
1: Kararın en önemli mesajı ise sıkı para politikasının süreceği oldu.
3: Sabit bırakmasını faizin bekliyorduk ama Eylül enflasyonu var önümüzde. Onunla ilgili acaba nasıl bir mesaj verecek Merkez Bankası? En çok o konuda meraktaydım. Biraz aslında sanki hani daha ılımlı kalma ihtimalini görüyorum ben metinden.
1: Merkez Bankası son enflasyon verileri ve öncü göstergelerin aylık dalgalanmalara rağmen enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye işaret ettiğini belirtti. İş talepteki zayıf seyrin devam ettiği belirtilirken yüksek enerji fiyatları enflasyon açısından en önemli yukarı yönlü risklerden biri olarak öne çıktı.
4: İş talepteki zayıflığın teyit edildiğini ifade etmiş Merkez Bankası ama onu durduran sebebin de aslında enerji fiyatları olduğunu söylemiş. Ben gerçi bu toplantıda bunu biraz göz ardı etme ihtimalini kuvvetli görüyordum açıkçası.
5: Merkez Bankası artık sadece iç talep ve enflasyona bakmıyor. İçeriye gelen sermaye akımı üzerinden de bence fiyatlama ve faiz kararını belirliyor diyebilirim.
1: Merkez Bankası fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasından geri adım atılmayacağı mesajını verdi. Faiz kararlarının enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri doğrultusunda toplantı bazlı ve ihtiyatlı şekilde alınacağı vurgulandı. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması halinde ise para politikası yeniden sıkılaştırılacak.
6: Her şeyin içerisinde ben 100 olur, 200 olur ama bir şekilde bir yıl sonuna kadar bir faiz indirimi gelebilir diye düşünüyorum.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2027-2029 dönemine ilişkin orta vadeli program uluslararası medya buluşması kapsamında yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yılmaz, ekonomik büyümenin kademeli olarak artacağını vurguladı. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Şimşek ise rotamızı koruyacağız dedi.
1: Yeni orta vadeli programda hedef enflasyonu tek haneye indirmek, büyümeyi ise program sonunda %5'e çıkarmak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2027-2029 dönemini kapsayan yeni orta vadeli programın hedeflerini açıkladı. Yılmaz ekonominin 2026'da %3,3, 2027'de %4,2, 2028'de %4,6 büyümesinin program sonunda ise %5'lik büyümeye ulaşılmasının öngörüldüğünü söyledi.
7: Yeni program döneminde makroekonomik istikrarla uyumlu, üretim kapasitesi ve verimliliği arttıran, enflasyonist baskı oluşturmayan sürdürülebilir bir büyüme anlayışı içindeyiz.
1: Enflasyonda da kademeli düşüş hedefleniyor. 2026 sonunda %28,4 olarak öngörülen enflasyonun 2027'de %21'e, 2028'de %13,5'e gerilemesi ve program sonunda tek haneye inmesi bekleniyor. Programla 2.1 milyon kişiye ilave istihdam sağlanması ve işsizlik oranının %8'in altına çekilmesi hedefleniyor. Yılmaz, 2026 sonunda milli gelirin 1.8 trilyon dolara aşmasının, kişi başına milli gelirin ise 20 bin dolara yaklaşmasının beklendiğini açıkladı.
7: İş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı arttırmayı hedefliyoruz. Bir
1: izleme. Mehmet Şimşek ise dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Şimşek, fiyat istikrarına bağlılıklarının tam olduğunu, enflasyon hedeflerinin siyasi sahiplerle belirlenmediğini söyledi. Kur rejimine ilişkin spekülasyonları da yanıtlayan Şimşek, serbest dalgalı kura dönüş için enflasyon ve enflasyon beklentilerinin daha düşük seviyelere gelmesi gerektiğini belirtti. Şimşek, deprem bölgesine bugüne kadar 104 milyar dolarlık kaynak aktarıldığını, 621 bin konutun teslim edildiğini veya teslim aşamasında olduğunu açıkladı. 500 bin yeni sosyal konut projesiyle daha önce açıklanan 250 bin konutla birlikte toplam 750 bin sosyal konut inşa edileceğini söyledi.
8: Biz üreten kesimlerin yanındayız ve çok güçlü bir şekilde üretimi, istihdamı, ihracatı ve yatırımları desteklemeye devam edeceğiz.
1: Çin'le ticaret açığına da dikkat çeken Şimşek, Çin'e ihracatın 4 milyar doların hemen altında, ithalatın ise yaklaşık 52 milyar dolar olduğunu belirtti. Asya pazarına yönelik yeni bir odaklanma içinde olduklarını kaydetti. Şimşek, ekonomi programının nihai hedefinin sürdürülebilir yüksek büyüme, daha adil gelir dağılımı ve yaşam standartlarının yükseltilmesi olduğunu vurguladı. Rotamızı koruyacağız mesajı verdi.
0: Gıda fiyatlarındaki oynaklığın azaltılması için tarımsal üretimde maliyetleri düşürecek yapısal adımlar hızlandırılacak. 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program kapsamında gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi, tarımsal verimliliğin artırılması ve vatandaşın kaliteli gıdaya makul fiyatlarla erişiminin sağlanması hedefleniyor.
1: Gıda fiyatlarındaki oynaklığı azaltmak için tarımsal üretimde maliyetleri düşürecek adımlar hızlandırılacak. 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda gıda arz güvenliği ve fiyat istikrarı öncelikli başlıklar arasında yer aldı.
7: Öncelikle gıda üretimi, gıda arzını arttırma. Bu noktada Tarım Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımızla yoğun bir çalışma içindeyiz. Gıda komitemizin yine çok önemli kararları var.
1: Üretim maliyetlerinin azaltılması için yapısal dönüşüm hızlandırılacak. Gübre, bitki koruma ürünleri ve aşı gibi temel tarımsal girdilerde yerli üretim kapasitesi artırılacak. Stratejik ürünlerde üretim planlaması sürdürülecek. Su kaynakları ve bölgesel üretim potansiyeli dikkate alınacak. Tarımda dijitalleşme ve yapay zeka uygulamaları yaygınlaştırılacak. Verimlilik artırılırken hastalık ve zararlılara karşı erken tespit sistemleri geliştirilecek. Sözleşmeli üretim modelleri yaygınlaştırılacak. Üretimden lojistiğe kadar süreçlerin birlikte planlandığı organize tarım bölgeleri artırılacak. Tüm bu adımlarla üretim maliyetlerinin aşağı çekilmesi, gıda arzının güçlendirilmesi ve fiyatlardaki dalgalanmanın azaltılması hedefleniyor.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi adaletini güçlendirmeye yönelik hedefleri açıkladı. Toplam vergiler içinde dolaylı vergilerin payının 2024'te %65,8 olduğunu belirten Şimşek, bu oranın 2025'te %62,4'e gerilediğini, 2026'da ise %61,8'e indirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
1: Dolaylı vergilerin payı %61,8'e indirilecek.
8: Vergide adaleti sağlamak için çok ciddi tedbir aldık gerçekten. Ve bu tedbirler sayesinde dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki payını da azalttık.
1: Vergide adalet hedefi kapsamında yeni düzenlemeler geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplam vergiler içinde dolaylı vergilerin payının bu yıl %61,8'e indirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.
8: Bakın 2023 yılında dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki payı %65,5

0: Gelir vergisinde de alt dilimdeki oranın %22'den %15'e indirildiğini, en üst dilimin ise %35'ten %40'a çıkarıldığını belirten Şimşek, çalışanlara yönelik vergi istisnalarının sürdüğünü ifade etti.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşın ekonomik hayatını doğrudan etkileyen sektörlere yönelik adli süreçlerin devam ettiğini açıkladı. Piyasaların gereksiz yere tedirgin edilmemesinin önemine dikkat çeken Gürlek, suç teşkil eden manipülatif işlemlerin ise hukuk çerçevesinde karşılıksız bırakılmayacağını vurguladı. Gürlek, gıda sektöründe vatandaşın mağduriyetine yol açan uygulamaların mercek altında olduğunu söyledi.
2: Ekonomik ve kültürel alanlarda
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşın ekonomik hayatını doğrudan etkileyen sektörlerdeki adli süreçlere dikkat çekti. Gürlek, beyaz et ve şeker sektörüne yönelik operasyonlar yapıldığını belirtirken, fiyatları kötü niyetle artıran ve sahte faturalarla ürün bedellerini şişiren mekanizmaların da incelendiğini söyledi. Ürünün tarladan pazara ulaşana kadar geçtiği zinciri mercek altına aldıklarını belirten Gürlek, bu konularda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Rekabet Kurumu ile koordinasyon sağlanabildiğini de kaydetti. Bir ürünün gerçek değeri 5 lirayken pazarda nasıl 30 liraya çıktığına, aradaki fiyat farkında suç teşkil eden bir mekanizma bulunup bulunmadığına ilişkin çalışmalar olabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızla ve Rekabet Kurumumuzla da piyasa ürünlerine ilişkin konularda koordinasyon sağlanabiliyor. Gürlek'in gündeminde borsa işlemleri de vardı. Borsa işlem hacminin son yıllarda ciddi biçimde büyüdüğüne dikkat çeken Gürlek, mağdur yatırımcılara ilişkin SPK ile koordinasyon içinde takip edilen süreçler bulunduğunu açıkladı. Biliyorsunuz son yıllarda borsadaki işlem hacmi ciddi biçimde büyüdü. Burada mağdur olan yatırımcılar bulunabiliyor. Bunlara ilişkin değerlendirilen konular olabiliyor. SPK ile koordinasyon içerisinde takip edilen süreçler oluyor. Özellikle manipülasyon konusunda adli süreçlerin yasal çerçevede yürütüldüğünü belirten Gürlek, piyasaların gereksiz yere tedirgin edilmemesinin önemli olduğunu vurguladı. Gürlek, suç teşkil eden manipülatif işlemlerin ise hukuk çerçevesinde karşılıksız bırakılmayacağını söyledi.

0: Türkiye'nin en büyük 3 ihracatçı sektörü arasında yer alan elektrik elektronik sektörü büyümeye devam ediyor. Apar'ın sorularını cevaplayan Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Kavaklıoğlu, yıl sonunda 20 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Detaylar röportajımızda.
1: Efendim öncelikle hoş geldiniz.
2: Tabii, çok teşekkür ediyorum.
1: Elektrik ve elektronik sektörü stratejik bir sektör. Türkiye'nin en büyük 3 ihracatçı sektörü arasında. Sektör yılın ilk 8 ayını nasıl geçirdi efendim? Bundan sonraki süreç nasıl tamamlanacak? Ne kadarlık bir ihracat hedefi var? Ben detayları sizden dinlemek isterim.
3: Elektrik elektronik sektörü olarak bugün Türkiye'nin 3. büyük ihracat sektörüyüz. Bizim 4 tane ana alt sektörümüz var. Bunlar elektromekanik grubu, kablolar grubu, beyaz eşya ve tüketici elektroniği. İlk 8 aylık verilere baktığımız zaman 12.8 milyar dolarlık bir ihracatı gerçekleştirdik. Bizim ihracatımız yılın ikinci yarısında biraz daha diğer aylara göre yüksek olur. Bu yansımaları da koyduğumuz zaman sene sonunda 20 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz var. Bunu yakalamayı hedefliyoruz ve 3. sektör olarak yerimizi koruyacağız.
1: Tabii çok ciddi bir rakamdan bahsediyorsunuz. 20 milyar dolarlık bir ihracat hedefi var. İhracat tarafında hangi pazarlar ağırlıkta? Yine Suriye ve Ukrayna tarafını sormak isterim. Yeniden yapılanma süreçleri bir potansiyel barındırıyor mu sektör için?
3: Çok teşekkür ederim. Ana pazarımız Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkeleri. Avrupa Birliği'nde yaklaşık satışımız %44. Diğer Avrupa üyesi ülkeleri koyduğumuz zaman %65 gibi bir oranımız var. Tabii bunun sebebi de gümrük birliği anlaşmamız vasıtasıyla, gümrük olmaması dolayısıyla ve tek ürettiğimiz teknolojik ürünler de Avrupa'da kabul görmesi noktasında en büyük pazarımız orası. Suriye ve Ukrayna'ya geldiğimiz zaman evet haklısınız, çok büyük bir pazarı barındırıyor. Önümüzdeki süreçte oraların yapılanması demek, bizlerin ki bu gücümüz var, ürün grubumuz buna son derece uygun, şirketlerimizin hareket etme kabiliyetleri son derece hızlı, burada çok büyük pazar olacağı kanaatindeyiz. Tek nokta, burada da serbest ticaret anlaşmalarımız, ürünleri

0: bizim o bölgelere de gümrüksüz olarak ya da çok düşük gümrüklerle gitmesini sağlayabilir bir altyapıyı oluşturduğumuzda, ki bakanlığımızda da bu konunun takipçisi olacağız, çok avantajlı bir durumda olacağız elektrik elektronik olarak.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne dair bir parantez açmak istiyorum aslında. Büyük bir pazar ve o pazarda Türk elektrik ve elektronik sektörünün konumu nedir?
0: Amerika'da bizim elektrik elektronik olarak çok hızlı gelişen pazarlarımız arasında. Siz de kabul edersiniz ki Avrupa Birliği büyüklüğünde büyük bir pazar. Tabii bazı zorluklar var mı? Tabii ki var. Bir kere standartlar çok farklı. Ürünler çok farklı. Mesafe ve navlun süreleri çok uzun. Ama ona rağmen bizim orada şansımız var. Tek dezavantajımız son dönemde uygulanılan ve çok hızlı değişen gümrük vergileri. Yani bunları tam olarak, net olarak görmeliyiz ki orada yatırım yapacak olan şirketlerimiz de var. O pazar için sertifikasyonu almış ve o pazara ciddi ihracat yapacak şirketlerimiz de var. Ama biz bu oranların makul seviyede kalmasını arzu ediyoruz. Eğer bu olduğu takdirde en büyük pazarlarımızdan bir tanesi olacak Amerika Birleşik Devletleri. İlk 3'ün 4'ün içerisinde olacak elektrik elektronik sektörü olarak.
2: Türkiye'nin küresel yapay zeka merkezi olma yolculuğu devam ediyor. Aynt Dijital Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Bilal Alrais paranın sorularını yanıtladı. Türkiye startup ekosistemi açısından Avrupa'nın bir numaralı yükselen yıldızı dedi.
3: Türkiye'de bugün yapay zeka ile bağlantılı ve yapay zekayı iş süreçlerine gerçekten entegre eden Trendyol gibi şirketlerin varlığı buradaki ekosistemin ulaştığı yeni noktayı açıkça gösteriyor. Etkinliğe yaklaşık 26 unicorn katılıyor. Burada yatırımlara ilişkin de özel bir alanımız bulunuyor. Şirketlerin yapay zekayı kullanma biçimleri oldukça dikkat çekici. Bu kullanım yalnızca ticaret ve e-ticaret ekosistemiyle sınırlı değil. Trendyol'un Türkiye'deki ve dünya genelindeki faaliyetlerine de yayılıyor. Bence bu şirketin hızlı büyümesinin nedenlerinden biri. Trendyol'un yapay zekayı benimseme biçiminin oldukça özgün olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu coğrafyadaki pazarlara kıyasla çok güçlü bir yazılımcı ve mühendis kadrosuna sahipler. Bu insan kaynağı da yapay zeka teknolojilerinin çok daha hızlı benimsenmesini sağlıyor. Türkiye'de Ar-Ge kapasitesi özellikle teknoparkların gelişimiyle birlikte ciddi biçimde hız kazanıyor. Aynı zamanda hükümetin teknoparklara sağladığı destek de bu süreci güçlendiriyor. Türkiye'de teknoloji ekosisteminin bu kadar hızlı gelişmesinin arkasında da bence bu unsurlar var. Yetenekli insan kaynağı, güçlü mühendislik kapasitesi ve büyümeyi hızlandırmaya yönelik kamu desteği. Türkiye'ye gelmemizin nedenleri de bunlar. Türkiye'den müşterilerimiz, katılımcılarımız, şirketler ve alıcılar bize uzun zamandır İstanbul'a ne zaman geleceksiniz diye soruyordu. Hükümette uzun yıllara dayanan yakın ilişkilerimiz de bulunuyor. Türkiye'nin uluslararası şirketlerin yatırım yapmasını kolaylaştıran, yerel girişimlerin büyümesini destekleyen ve KOBİ'lerin Türkiye sınırlarının ötesine açılmasına yardımcı olan düzenleyici yapısı açısından bugün doğru zaman olduğunu düşünüyoruz. İşte bu nedenle buradayız.
4: Türkiye'de özellikle teknoloji ve yapay zeka girişimlerinin sayısı artıyor. Türk startuplarının küresel ölçekte rekabet gücünü nasıl görüyorsunuz? Hangi alanlarda öne çıkma potansiyeli var?
3: Deloitte verilerine göre Türkiye startup ekosistemi açısından Avrupa'nın bir numaralı yükselen yıldızı. Dünyada ise 3. sırada yer alıyor. Bu da Türkiye'de inovasyon, yatırım ve teknolojinin sektörler tarafından benimsenme hızının dünyanın birçok bölgesine kıyasla çok ciddi şekilde arttığını gösteriyor. Biz de bunu çok kısa sürede fark ettik. Türkiye aynı zamanda uluslararası yatırımcılardan giderek daha fazla ilgi görüyor. Farklı alanlarda ortaya çıkan yeni şirketlerin sayısı ve teknolojinin sektörlerde benimsenmesini hızlandıran programlarla birlikte bu ilginin önümüzdeki dönemde daha da artacağına inanıyoruz. Burada dünyanın dört bir yanından alıcıların ve teknoloji sağlayıcılarının yer aldığını görüyoruz. Etkinlikte yaklaşık 70 ülkeden katılım var. Türkiye'ye yönelik bu uluslararası ilginin arkasında özellikle 5 sektör öne çıkıyor. Perakende, e-ticaret, bankacılık, finansal hizmetler ve sigortayla kamuda teknoloji kullanımı. Bunlar Türkiye'de hızla büyüdüğünü gördüğümüz temel alanlar. Bu nedenle Türkiye uluslararası ölçekte çok güçlü bir ilgi çekiyor. Çin'den Hindistan'a, İrlanda'dan dünyanın farklı bölgelerine kadar birçok ülkeden şirket ve profesyonelin buraya gelmesinin arkasında da bu potansiyel bulunuyor.
4: Girişimlerin en önemli başlıklarından biri finansmana erişim. Jitex AI Türkiye yerli girişimleri uluslararası yatırımcılarla buluşturma konusunda nasıl fırsatlar sunacak?
3: Biz dünyanın en büyük teknoloji hızlandırıcı ekosistemiyiz. Uluslararası ağımız 195'ten fazla ülkeden 3500'ün üzerinde yatırımcıyı kapsıyor. Bu yatırımcılar bize hangi pazarlara yönelmek istediklerini söylüyor ve son dönemde özellikle öne çıkardıkları pazarlardan biri Türkiye. Bu nedenle önümüzdeki dönemde Türkiye pazarına gelen uluslararası yatırımcıların sayısının giderek artmasını ve burada önemli iş fırsatlarının ortaya çıkmasını bekliyoruz. Ancak daha da önemlisi, Türkiye'deki özel aile yatırım ofislerinin de bu sürece daha fazla dahil olması gerektiğini düşünüyoruz. Kendi ülkelerindeki girişimlere daha yakından bakmaları ve bu girişimlerin büyümesini desteklemeleri önemli. Önümüzdeki bir yıl içinde bu ilginin ve desteğin daha da artmasını bekliyoruz.
2: Turizm sektörü İstanbul'da GlobeMeets etkinliğinde bir araya geldi. GlobeMeets kurucu ortağı ve Turizm Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Kurt, 100 milyon euroluk iş hacmi hedeflendiğini belirtti. Kurt, turizm sektörüne ilişkin beklentilerini de paylaştı.
5: 4. GlobeMeets B2B Networking Event'e hoş geldiniz. Sınırların ötesinde buluşma merkezi mottomuzla bu sene bir araya geldik. Halihazırda 4.sünü gerçekleştiriyoruz. Bu sene Azerbaycan ülke partnerimiz Can Azerbaycan, kardeş Azerbaycan. 4.sünü gerçekleştirdiğimiz etkinlikte Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen 1000'in üzerinde seyahat acentasını, alıcı seyahat acentasını 50'den fazla ülkede lokal acenta hizmeti alabilecekleri, lokal acentalarla 11 ülkenin turizm ofisiyle 20'ye yakın havayoluyla, 3 kruvaziyer şirketiyle, yurt dışından oteller gibi dünyada servis alabilecekleri sağlayıcılarla bir araya getiriyoruz.
6: Peki şimdi turizm sektörünü biraz konuşalım. Ocak-Temmuz dönemine baktığımızda 27,8 milyon ziyaretçi geldi Türkiye'ye. Ocak-Haziran döneminde turizm gelirlerine baktığımızda yaklaşık 25,8 milyar dolar. Bu yıl içinde hedeflenen 70 milyar dolar aslında yakın. Nasıl değerlendirmek gerekir rakamları? Yılı nasıl kapatacak turizm sektörü?
5: Elbette aslına bakarsanız geçen seneki 6 aylık veriyle bu seneki 6 aylık veriyi karşılaştırdığımızda geçen seneki 6 aylık veriye göre aslına bakarsanız %2 civarında, %2 küsürlük bir küçülme, daralma yaşadık diyebilirim rakamlarda. Elbette ki bütün dünyanın neredeyse etkilendiği bu İsrail-İran savaşının yansımaları ve etkileriyle birlikte bizim de etkilenmememiz söz konusu olamazdı. Ama hala hazırda biliyorsunuz artık Türk turizmcisi kaslarını bu anlamda çok güçlendirdi. Artık krizlere alışık bir ve bağışıklığı artmış bir sektör haline geldik diyebilirim. Yani bundan sonra özellikle son kalan çeyrekte, yani Allah'tan bir aksilik olmazsa ben yine rakamlarımızı tutturabileceğimizi düşünüyorum. Belki minik sapmalar, belki minik rakamlarda değişmeler olabilir. Ama onunla birlikte Allah'tan turizmcimiz halihazırda acentasıyla, otelcisiyle bu krizlere bağışıklık kazandı. Ve dünyanın her yerinde özellikle Turizm Geliştirme Ajansı'nın da 200 civarında ülkede yaptığı tanıtım desteğiyle, workshop desteğiyle ben yine de rakamlarımızı yakalayabileceğimizi düşünüyorum.
6: Peki şimdi 68 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için hangi alanlara ağırlık vermek gerekir? Siz TGA'da da aktif görevimiz devam ediyor. Bu anlamda TGA nasıl bir rol üstleniyor?
5: Tabii turizm sektörü başlı başına baktınız mı aslında gerek ülkemiz için ve dünya için stratejik sektörlerden başlı başına bir sektör. Bu bağlamda da aslına bakarsanız biz TGA tarafında da ve Kültür Turizm Bakanlığı tarafındaki çalışmalarımızda da geliştirebileceğimiz diğer segmentleri de aslında işin için artık çok daha fazla koyuyoruz diyebilirim. Bu anlamda özellikle baktınız mı gastronomi turizmi, kongre toplantı etkinlik turizmi gibi yani turizm çatısını, turizmin ağacını besleyecek dallar diye tabir ettiğimiz bu segmentlerle birlikte aslında yoğun bir gayret ve tanıtım faaliyeti içerisindeyiz diyebilirim. Özellikle 2015 sonrası kongre toplantı etkinlik turizmi tarafında kaybettiğimiz kanı pandemiden sonra tekrar geri aldık. Tekrar güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Şu anda İstanbul'a gelen, Türkiye'ye gelen kongre toplantı etkinlik tarafının arttığını da görüyoruz. Bu da bizleri memnun ediyor.
6: Efendim, savaşlar ve artan jeopolitik gerilimlerle birlikte dünyada maliyetler de artıyor. Fiyatları da etkiliyor tabii bu. İki faktörü düşündüğümüzde Türkiye rakip turizm ülkelerine göre nasıl bir pozisyonda ve 2027 sezonuna ilişkin de beklentilerinizi almak isterim son olarak.
5: Elbette. Ya aslına bakarsanız bu biraz ticaret savaşlarından ziyade zaman zaman turizm savaşlarına da evrilebiliyor. Elbette ki burada Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı'nın çok yoğun bir tanıtım faaliyeti ve gayreti var dünyanın 200 civarındaki ülkesinde. Ama bazen siz ne kadar ne yaparsanız yapın rakipleriniz sizin aleyhinize bunu bir savaşa çevirtebiliyor ve negatif propagandaya evriltebiliyor. Biz bunu halihazırda özellikle İsrail-İran savaşında da gözlemledik. Baktınız mı Türkiye güvenli bir liman olmasına rağmen sadece Antep'e düşen bir parça üzerinden Amerika bölgesel seyahat uyarısı yayınladı. İtalya ise kalktı Türkiye'ye seyahat uyarısı yayınladı. Yani şimdi bunlar bile başlı başına kendi olayın ne kadar aslında bambaşka bir yere evritmeye çalıştıklarını, negatif bir propaganda içerisinde olduklarını gösteren bir gelişme.
2: VFS Global Türkiye Azerbaycan Bölge Direktörü Sertan Aslantürk, vize süreçlerinin turizm hareketliliği üzerindeki etkisini değerlendirdi. Schengen başvurularında bu yıl %15 artış bekliyorum diyen Aslantürk, vize süreçlerinde kötü amaçlı yazılımların 2 ayda %65 düştüğünü söyledi.
6: Vize süreçlerinin turizm hareketliliği üzerindeki etkileriyle isterseniz başlayalım. Vize süreçlerinde yaşanan güçlükler turizm hareketliliğini nasıl etkiliyor? Tabii senenin sonuna geldik. 2027 yılında başvuru süreçlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulama planlıyor musunuz?
7: Merhabalar öncelikle, sağ olun. Evet, şimdi bizim tabii uygulamış olduğumuz adımlar var randevu sistemlerimizle alakalı. Bizim her zaman başvuru sahiplerine önerdiğimiz en önemli husus 6 ay evvelinden vize başvurusu yapabiliyorlar Schengen'e. Seyahatlerini, turistik seyahatlerini 6 ay evvelinden planlamalarını doğru kanallardan, doğru web sitelerinden yani bizim yani resmi web sitemizden ya da temsilciliklerin web sitelerinden evrak listelerini kontrol edip tam tamamıyla evraklarını hazırlayıp bizlere başvuru yapmalarını talep ediyoruz. Yani her zaman rica ediyoruz. En önemli husus burada tabii ki dediğim gibi en önemli husus hiçbir zaman için bizler yağına vize veririz. İşte 15 gün içerisinde randevunuz hazır, yarına randevu alırız gibi söylemlere dikkat etsinler. Onlar çok önemli çünkü karar merciği tek temsilcilikleri bizler de değiliz. En önemli buradaki husus bu bizim iletebileceğimiz. Seyahatlerin önceden planlamaları gerekiyor. Biz tabii ki her daim kendimiz sistemlerimizi güncelliyoruz. Yeni sisteme göre her zaman bir adım ileride olmaya çalışıyoruz. Söyleyeceğimiz önemli husus budur.
6: Peki şimdi Türkiye'de Schengen vizesine yapılan başvurular geçtiğimiz yıla baktığımızda %8 oranında artmıştı. 1,2 milyonu da aşmıştı. Tabii son çeyreğe de giriyoruz. 2026 sonunda nasıl bir tablo olacak karşımızda?
7: Ya şimdi dediğim gibi biz 28 ülkeye hizmet veriyoruz. Bir kısım Schengen ülkelerine tabii ki birçoğunla Türkiye'de biz resmi kurum olarak bakıyoruz. Şöyle biz her yıl normalde %15'lik bir artış görüyoruz. Schengen vizelerine yani başvuru taleplerinde %15'lik bir talep görüyoruz. Muhtemel olarak bu yılda aynısını tahmin ediyoruz yani.
6: Efendim başvuru sahiplerinin en fazla şikayet ettiği hususlardan bir tanesi de randevu bulamamak. Bu anlamda randevu kapasitesini artırmaya yönelik bir çalışmanız olacak mı?
7: Şimdi dediğim gibi bizler ön vize başvuru merkeziyiz. Bizler temsilciliklerden ne talimat gelirse onu yapmakla yükümlüyüz. Bizlere bu tür talimatlar temsilcilikten gelir. Ne yapıyoruz biz de? Temsilcilikten gelen randevu sayılarını merkezden açıyoruz. Burada Türkiye'den sisteme erişimimiz yok. Kesinlikle müdahale olamıyoruz. Temsilcilikten ne geliyorsa anında onu tabii ki istedikleri zaman dilimine göre randevuları sisteme yüklüyoruz. Ve tabii ki bu son zamanlarda da %65'lik bir bize karşı kötü yazımların ataklarına karşı bir düşüş görüyoruz. %65'lik bir düşüş var. Bu da tabii ki randevu sistemlerinin rahatladığı anlamına geliyor. Bunda da tabii ki hani devletimizin yapmış olduğu desteğe de teşekkür ederiz. Çünkü son 1,5-2 aydır biz bunu görüyoruz. Bizler de tabii ki her zaman dediğim gibi yıllardır sistemlerimizi genişletiyoruz. düzeltmeye çalışıyoruz, güncellemeye çalışıyoruz.
2: Türkiye'de züccaciye sektöründe faaliyet

0: Faaliyet gösteren Pirge yılda 6 milyon adet ürün üretiyor. Apara'ya konuşan Pirge Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Pirge şirketin ihracat hedeflerini anlattı. İzliyoruz.
1: Bu sene Zucex uzun yıllardır sektörün dünyadaki en önemli ikinci organizasyonu. Biz de 20. yıla yakındır bu fuarda yerimizi alıyoruz. Doğrusu Türkiye'nin mutfak sanayisinin gelmiş olduğu noktayı özetleyen çok önemli bir etkinlik. Bu fuarda tencereden cama, hediyelik eşyaya ve bıçaklara kadar birçok ürünü bulabiliyorsunuz. Biz burada var olan serilerimizin dışında yeni yapmış olduğumuz işbirliklerini, şeflerle birlikte geliştirdiğimiz yeni modellerimizi, farklı bıçağın yanında bulunan aksesuarları, kesme tahtalarını ve bıçak çeşitlerini göstermek için geldik.
2: Peki Pirge açısından 2026 yılı nasıl geçiyor? İç pazar, satışlar ve büyüme tarafında nasıl bir performans görüyorsunuz?
1: 2026 herkesin gerçek anlamda zorlandığı, iç pazardaki dengelerin çok değiştiği, talebin inanılmaz daraldığı zorlu bir yıl. İhracatta Türkiye'nin rekabetçiliğini maalesef kaybetmesiyle birlikte zorlanılan, ancak hala var olan talebe cevap veren, daha akıllı satın almanın yaşadığı, devam ettiği, yani ürünün daha uzun yıllarca kullanılabilecek olan ürünün tercih edildiği, sınırlı bütçelerin daha doğru yönlendirildiği bir sene. Biz de bu sene ürün çeşitlerimizi buna göre adapte ediyoruz. Üretici oluyor olmanın çok büyük avantajı. İthalat yapmayıp kendimizin üretmesi dolayısıyla bu çeşitliliği sağlayabiliyoruz. O yüzden de daha akıllı satın alma, daha doğru ürünleri, daha uzun süre kullanılabilecek ürünleri üretiyoruz. O yüzden diyemem ki çok güzel bir yıl, harika bir yıl diyemem. Fakat kesinlikle de şikayet edemeyeceğimiz, sayılarımız, rakamlarımız, yine adetlerimiz, üretim adetlerimizi koruduğumuz bir yıl geçiriyor. Kesinlikle şikayet edemeyiz. Biz yılda 6 milyon adet ürün üretme kapasitesine sahibiz. 8 ay içerisinde de yaklaşık şu anda 3.5-3.6 milyon adetteyiz. Herhalde senenin sonunu belki 6 milyonu bulamayacağız ama 5-5.5 milyon bandında tamamlayabiliriz diye düşünüyorum.
2: Peki kaç ülkeye ihracat yapıyorsunuz? Önümüzdeki yıl için ihracat hedefiniz nedir ve yıl sonu için?
1: Biz bu fuarda çok ümitliyiz. 90. ülkemizi bu fuarda açmayı hayal ediyoruz. 89 ülkeye ihracat yapıyoruz. İnşallah 90 bilmediğimiz bir ülkeden birileri de gelir de 90. zilimizi çalarız diye istiyoruz.
2: Çelik başta olmak üzere girdi maliyetlerindeki değişim üretiminizi ve fiyatlarınızı nasıl etkiliyor?
1: Çeliğin tedariğiyle alakalı dünyada majör değişiklikler var aslında. Özellikle Orta Doğu'daki lojistik zorluklarıyla beraber Uzak Doğu'nun Türkiye üzerindeki etkisi azalmış durumda diyebiliriz. Ama bu bizi hiç etkilemedi. Çünkü biz zaten Avrupa'dan uzun yıllardır birlikte çalıştığımız Almanya, Fransa ve işte İsveç menşeli çelikler kullandığımız için biz burada negatif olarak etkileniyoruz diyemeyiz. Çünkü aynı tedarik zincirimiz devam ediyor. Ancak özellikle Orta Uzak Asya ile, yani Çin menşeli çelikleri kullanan üreticiler için gerçekten zorlu bir süreç var. Hem lojistik anlamda zorluklar, hem artan maliyetler onları çok değiştiriyor. Bizim ise girdi maliyetlerimize doğrusu bir değişiklik yok. Bıçak endüstrisinde girdi maliyetleri değişmiyor, fakat enerji maliyetleri ve buna bağlı olarak Türkiye'deki iç enflasyonun getirdiği iç maliyetlerimiz değişiyor diyebiliriz. Ama hepsi yönetilebilir. Önemli olan burada bayrağı ayakta tutabiliyor olmak. Biz de Türkiye'deki bıçak üretimini bu şekilde ayakta tutmaya çalışıyoruz.

0: Avrupa Merkez Bankası yükselen enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskıyı artırmasıyla 3 temel politika faizini 25 bas puan yükseltti. Buna göre mevduat faizi %2,50'ye, ana refinansman faizi %2,65'e, marjinal borç verme faizi ise %2,90'a çıkarıldı.
1: Avrupa Merkez Bankası yükselen enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları artırmasıyla 3 temel politika faizini 25 baz puan yükseltti. ECB böylece mevduat faizini %2,50'ye, ana refinansman faizini %2,65'e, marjinal borç verme faizini ise %2,90'a çıkardı. Faiz artışının temel gerekçesi Orta Doğu'daki savaşın petrol ve doğalgaz fiyatları üzerindeki yukarı yönlü etkisi oldu. Euro bölgesinde enflasyon Ağustos'ta %3'ün üzerine çıkarken ECB enflasyonun %2'lik hedefin üzerinde daha uzun süre kalabileceği uyarısında bulundu. ECB Başkanı Christine Lagarde

0: Bundan sonraki kararların ekonomik verilere ve toplantı bazında alınacağını söyledi. Lagarde, bir sonraki toplantıda atılacak adıma ilişkin önceden bir görüş oluşturulmadığını vurguladı. ECB 2026 yılı enflasyon tahminini %3'e yükseltirken büyüme tahminini %0,9'a çıkardı. Lagarde, Avrupa ekonomisinin dayanıklılığının sürpriz olduğunu belirtirken büyüme görünümündeki risklerin ise aşağı yönlü olduğunu ifade etti. Enerji arzındaki olası aksaklıklar, jeopolitik gelişmeler ve ticari gerilimler ECB'nin önümüzdeki dönemde yakından izleyeceği başlıklar arasında yer alıyor.
1: Uluslararası Enerji Ajansı küresel enerji piyasalarındaki gelişmelerin kömür talebini artıracağını açıkladı. Ajansın yeni raporuna göre Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle LNG sevkiyatlarının aksaması doğalgaz fiyatlarını yukarı çekti. Bu durum elektrik üretiminde doğalgaz yerine kömüre yönelimi artırdı.
0: Doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş elektrik üretiminde kömüre dönüşü hızlandırdı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yeni raporuna göre Orta Doğu'daki savaşın enerji piyasalarına etkileri kömür talebini artırdı. Hürmüz Boğazı'ndan LNG sevkiyatlarının ciddi ölçüde azalması doğalgaz fiyatlarında sert yükselişe neden oldu. Yüksek doğalgaz fiyatları gaz santrallerinin yanı sıra kullanılabilir kömür kapasitesi bulunan ülkeleri yeniden kömüre yöneltti. Avrupa, Japonya, Güney Kore ve Çin'de kömür kullanımı önceki beklentilerin üzerine çıktı. Uluslararası Enerji Ajansı bu gelişmelerin etkisiyle küresel kömür talebinin 2026'da %1,2 artarak 8 milyar 940 milyon tona ulaşmasını bekliyor. Böylece küresel kömür tüketiminin yeni bir rekor kırması öngörülüyor. Kömür talebindeki artışın 2027 yılında da sürüp sürmeyeceği ise Hürmüz Boğazı'ndan LNG akışının ne ölçüde normale döneceğine bağlı olacak. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre LNG sevkiyatları toparlanır ve doğalgaz fiyatları savaş öncesi seviyelere yaklaşırsa kömür talebi yeniden gerileyebilir. Ancak Hürmüz'deki aksaklıkların sürmesi halinde kömüre yönelimin daha da güçlenebileceği belirtiliyor.
1: Evet, piyasa takvimiyle devam ediyoruz. Yarın takip edeceğimiz verilere hemen bakalım. İngiltere gayri safi yurt dışı hasılası, Türkiye yıl sonu TÜFE tahmini, ABD enflasyon ve federal bütçe dengesi verilerini takip edeceğiz. Sayın seyirciler, piyasa takvimiyle Z raporunu noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 30, Sakarya ve Bursa 31, Balıkesir 32. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 14. Konya 30, Kayseri ve Sivas 29, Nevşehir 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Denizli 37, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 32, Adana 35, Kahramanmaraş 36, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17. Bolu 30, Karabük 33, Rize 25, Samsun 26. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 7. Malatya ve Erzincan 31, Van 25, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 32, Şanlıurfa 36, Siirt 34 ve Diyarbakır 35 derece.

Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank. DİPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DİPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Sevgili seyirciler, Bir Her Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız çok güzel. Sanattan, fotoğraftan bahsedeceğiz. Siber güvenlikten bahsedeceğiz. Siber hayattan, her şeyden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk ya.
0: Şimdi öncelikle kitabınızla başlayalım.
1: Ne güzel olur.
0: Engin Bey. Rabbim ne olur, toparla beni. Evet.
1: Kime yazıldı bu kitap? Önce onunla başlayalım.
0: Kime yazıldı?
1: Hiç hasta olmayana, en yakını hasta olana, bir de hastalığın tam ortasında durana.
0: Toparla, iyileş manasında.
1: Elbette. Ben hiç hasta değildim. Rahmetli annem akciğer kanseri oldu. Sonra ben pankreas kanserine yakalandım. Üçüncü evreyim şu anda. Kalbimden, dilimden, beynimden dökülenleri bir araya getirdik. Ortaya bu çıktı. Aldığım tepki şu: İlk ön sözüne başlıyorsunuz, ikinci, üçüncü sayfaya geçince tamamını bitirmeden kalkamıyorsunuz. İki saatte de bitiyor.
0: Şiirler var değil mi?
1: Yok, şiir yok. Dualar var.
0: Dualar mı var?
1: Evet, aklıma gelen böyle dilimin döndüğünce enteresan dualarım var benim. Onları yazdım. Böyle çok önemli noktalara değindim. Şöyle ki mesela geliyor hastaya ziyaretçi. İnşallah diyor, günahlarına kefarettir. Ben diyor, ulan ben firavun muyum? Allah bana niye bunu verdi? Günahıma kefaret elbette olabilir ama hastaya batıyor böyle cümle.
0: Burada hastaya demişsiniz ki akıl vermeyeceksin, dinleyeceksin demişsiniz değil mi?
1: Abi şunu istiyor hasta. Ya ben hasta olduğum için söylüyorum. Ya bana tavsiye verme. Bana öğüt verme. Akıl verme. Otur beni dinle. Bu benim için yeterli. Yani hiçbir şey de konuşmasak ona da kabul. Bakalım birbirimize, o da bana yetiyor. Ama işte bizim insanımız biliyorsunuz böyle tez canlı, hemen müdahale etmek istiyor. Mesela diyor ki, bak diyor, bu hastalıkta moralini yüksek tut. Nereden biliyorsun, hasta mısın sen? Ama yok diyor, öyle duydum. Ya benim moralim hiç düşmedi ki. Ben hep şunu hesap ettim Cenab-ı Hak. Böyle eğer Allah bu sebepten beni alacaksa, ben hiç isyan etmediğim için belki de beni gazzeliyle aynı kefeye koyacak. Ben kârdayım. Allah beni yine seviyorsa evlatlarıma bağışlayacak. Bana tövbe etmem için süre verecek. Ben yine kârdayım.
0: Ama yani yanlış şurada. Moralini zaten iyi tutan birine moralini iyi tut.
1: Tam olarak
0: yoksa
1: böyle.
0: Moralini iyi tutmakta bir şey yok çünkü. Ya hastalıkların şeysi hep stresten.
1: Elbette stresten.
0: Yani. Hep tek kaynak değil ama.
1: Ya burada önemli olan şu: nereden geldiğini bilmek gerekiyor hastalığı. Eğer okumayı iyi yapabiliyorsan, bunun sağlam bir imtihan olduğunu anlıyorsan, o zaman mükafatın peşine düşeceksin.
0: Yani zayıflığın nereden geldiğini, insanın kafasına takılan bir şeyler vücuduna mı vuruyor, ne oluyor?
1: Şöyle, yani öyle bir düşünce şekline giriyorsun. Ben de mesela ilk daha duydum. Yani apar topar çağırdılar. O Beeple denen bir yöntemle ameliyat oldum. Benim burası paramparça. İlk anda ben de sordum o soruyu. Neden ben? Ya o kadar gereksiz adam var. O kadar acayip tipler var. Niye ben? Sonra elhamdülillah hızlıca toparladım. Dedim, ya Rabbi, senin bir bildiğin var bu konuda. Beni imtihana tabi tutuyorsun. Ben hazırım. Yapacak hiçbir şeyim yok. Kaçamam da bundan. Sonra o beyin öyle bir çalışmaya başlıyor ki çözümler üretiyorsun. Başlıyorsun. Yani neden geldiği sorusunun yerine bunu nasıl düzeltebilirim diyorsun. O düzeltme de önce ruhunla başlıyor. Sonra beyni aksediyor. Sonra bütün önemli olan her şeyi önemini yitiriyor. Abi diyeceğim, kızmayın bana. Cemil abi, burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunu hep yapıyorum ama hangi kamera? Şu kamera.
0: Şu kamera. Ha.
1: Benim öğrendiğim bu işte en kıymetli şey aile abi.
0: Evet, yani ömrü en çok uzatan şey insan bağıymış. İnsanın kurduğu bağlarmış. En sağlığa zararlı şey yalnızlıkmış.
1: Yalnızlık.
0: Sürekli stres değil mi?
1: Elbette. Benim meslek fotoğrafçılık.
0: Fotoğrafla şimdi yazı nasıl karışıyor birbirine?
1: Karışmıyor. Aslında şöyle, ilk geldiği zaman İsmail Hatice arkadaşım var, bu yayın evinin sahibi. Onlar bana bu teklifi sundular. Kardeşim bak, benim yazma eylemi bende yok. Oturup yazamam. Böyle bir eylemi ama çok güzel konuşurum.
0: Telefonlar artık saatte 10'da direkt
1: öyle
0: yazıyor.
1: Tam olarak öyle yaptık. Ha? Ben de sabah gece 2'de başladım. 6'da bitti. Evet. Bütün anlatacaklarım bitti. Hemen revizeye girdi. İşte editörler deşifre etti bunu. 2 gün sonra geldi. taslak. Bir çizer vardı. O pek beğenmemişler. Dediler ki benim işte şeyimde kalemim iyi. Abi bir müdahale etsene. Cemil ben müdahale ettim. Sabaha kadar çizdim. Benim büyük kız var Ceylin. O da duymuş. O da ressam. Sabaha kadar o da yapmış. Abi bir getirdi. Benimkilerden güzel. Onun çizimleri bu. Şimdi 7. kitabını çizdi. Artık o yayın evinden iş almaya başladı.
0: Şimdi bilişim dünyasında insanların hayatı kolaylaştı aslında değil mi?
2: Evet. Şimdi aslında bugün standart o her gün konuştuğumuz şeylerin dışında ben şunu konuşmak istiyorum. Şimdi bilgi artık eskiden biliyorsunuz bir krallıktı. Yani birinin elinde bir krallıktı. İşte Anadolu'da kaynana yemeğin tarifini geline vermezdi ama şimdi dünyanın bütün yemeklerini, bütün tarifleri.
0: ChatGPT her şeyi biliyor.
2: Evet her şeyi biliyor ve istediğiniz şeyi önünüze getiriyor. Ve sadece onunla biz aslında uğraşmıyoruz. Bir de kuşaklar arası problemlerle de başa çıkmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz hep şikayet edilen, evet. Çok dövülen, çok işte bağırılan, çağırılan bir Z kuşağıyla da var karşımızda. Ben olaya aslında şöyle bakıyorum. Diyorum ki Allah-u Teala'nın öyle bir mukadderat dönemi var ki üzerimizde. Hem bilgiyle muhatap oluyoruz, hem bilgiyi paylaşıyoruz, hem de birkaç farklı kuşağın birbiriyle olan itiş kakışını bir arada yaşıyoruz. Aslında bir taraftan çok iyi gelişiyoruz. Yani hem duygusal anlamda hem bilgi anlamında bilim tarafında çok mükemmel derecede gelişirken işte bir taraftan da işte eski yeni çatışmasını oturtmaya çalışıyoruz.
0: Ben şundan şikayetçiyim yani bir kere içerik olarak çok memnunum her şey. Evet. Müthiş yani ne istiyorsan.
1: Dışarıdaki konuştuğumuz konuya geliyoruz.
0: Evet evet. Şimdi, evet. İçerik olarak çok memnunum. Yani acayip her şey. Fakat şikayetçi olduğum şey kısa videolar. Yani bütün insanlar böyle kısa video seyrediyorlar. O kısa videolardan hiçbir şey kazanılmıyor.
2: Evet.
0: Ve sadece zombileşiyor insanlar. Yani o kısa videoları sanki yok etseler geri kalanı mükemmelmiş gibi geliyor bana.
2: Çünkü şöyle söyleyeyim. Şu an dünyada üretilen içerik yani o videolar işte forumlarda yazılan işte insanların paylaşımları, ürün yorumları, uzun videolar şu an insanlık 8 milyar insan diyelim ki 100'er yıl hayatı var. Ne demek 800 milyar yıl? Ve 800 milyar yıl şu an frene bassak hiçbir şey üretmesek gene tüketemiyoruz. Korkunç bir içerikle karşı karşıyayız. Ve artık insanlar...
0: Yok ama öyle değil. Yani o mesela tüketemiyoruz ama bundan 5 gün önce üretilmiş içeriği de zaten kimse tüketmez. Yani o içeriğin geçerliliği de kalmıyor bir yerden sonra. İçerik denen şey çok akışkan bir şey yani.
2: Şuna gelmek istiyorum. İnsanların bu sıkıştırılmış videolar, sıkıştırılmış paylaşımlarla beraber tahammül seviyeleri iyice daraldı. Mesela
1: 3 saniye.
2: Evet.
1: 3 saniyeye düşmüş kaydı.
0: Evet.
2: Bir hatırlayın.
0: 3 saniye olmaz öyle bir şey yani.
2: Bir hatırlayın mesela Zeki Müren'in şarkıya girmesi 25-30 saniyeydi.
0: intro. Çok güzel.
2: Zeki Müren'in parçaları 5 dakika 6 dakikaydı. Evet. Bugün mesela Spotify'da bundan 4-5 yıl önce yapılan bir testte diyor ki insanlar eğer 20 saniye içerisinde veya işte atıyorum 15 saniye içerisinde söze girmiyorsa şarkı o şarkıyı kesinlikle dinlemiyormuş. Yani artık şarkılar 2,5-3 dakikaya sıkıştı.
0: Yani şöyle bir şey var. Şimdi belli bir zamanda dijital ortamda verebileceğin bir mesaj miktarı var.
2: Evet.
0: Ses, görüntü, harf, müzik, hı hı. Hepsini bir araya koyuyorsun. Bunu iyi değerlendirip önüne koysalar sorun olmayacak. Fakat seni orada az sonra yaptırıp, meraklandırıp, işte zamanını kaybetmek üzere yapıyorlar bunu.
1: Buna yani, da kanca diyorlar.
0: Ha?
1: Buna da kanca diyorlar.
0: Kanca diyor. Sorun orada çıkıyor yani.
2: Biraz bizim mesela dil yapısıyla da alakalı.
0: Yoksa mesela ben de sinirleniyorum. Bir dakikada anlatılacak bir şey 20 dakikada.
1: Veya partiki yapıyor. Evet. Anlatsın partiki yapıyor. Ya,
2: dinliyorsun.
1: Şurada anlatsana ya. Mi? Adamın sayfasına git. Onu bul.
0: Bir şey söyleyeceksen söyle kardeşim. Yani bence sorun orada başlıyor.
2: Bakın hatırlarsanız eskiden Twitter 140 karakterdi.
0: Ben çok seviyordum onu.
2: Evet. 140 karakterde. 140 karakter aslında Bir bakıma iyi, bir bakıma da işte toplulukları domine eden bir sistemdi. Çünkü sözden ziyade artık sadece eyleme geçiyorsunuz. Yani mesela biliyorsunuz İngilizce'de işte özneden sonra hemen bir fiil kullanmanız gerek. Yani ne yapacağınızı belirtmeniz gerek. Ama bizim işte Türkçe'ye baktığınız zaman siz çok uzun bir cümle kurup en sonunda ne yapacağınızı söyleyebilirsiniz. Yani yönü değiştirebilirsiniz. Hani cümlenin yönünü değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla hani bu işin bize geldiği nokta hep bir fiiliyat, hep bir hareket, hep bir aksiyon tarafında geldi. Dil temelinde baktığımız zaman bize gelen taraf çok hızlıydı ve biz de buna zamanla maalesef adapte olduk. Yani hani şöyle toparlamak gerekirse
0: iyi bir şey yaşıyoruz. Çok kötü.
2: İyi bir şey yaşıyoruz. Hızlı bilgiler alıyoruz. Hızlı paylaşıyoruz ama bazen bu hız işte maalesef bize tatsız sonuçlar da üretiyor.
0: Yani buradaki şey, çok iyi bir şey yaşıyoruz ama fiziksel hayattan da kopmamamız lazım, değil mi?
1: Ama Cemil abi bak, şöyle bir durum var. Şimdi tersten gideceğim. Allah'ın bize verdiği özel bir yetenek var. Bu yetenek nasıl çalışıyor biliyor musun? İlk defa gördüğüm bir adamı 3 saniyede sevdin, sevmedin,
0: karar bir daha veriyorsun.
1: Evet. Peki bu kararı sen veriyorsun, sana bahşedilmiş bir yetenek bu. Aslında doğru bir şey yapıyoruz. 3 saniyeye tahammül edemiyoruz ya. Çünkü içerik berbat. Bizi kesmiyor. Tatmin etmiyor içerik.
0: Ya anlıyorsun zaten.
1: Anlıyorum. Bu da bak ilk defa yakaladım. Senin dediğin şeyi hiç düşünmemiştim. Şimdi İngilizce yüklem, tümleş, özne.
0: Türkçe'de sonda.
1: Türkçe'de sonda. Türkçe sonuna gelmeden anlayamazsın.
0: Yani.
2: Ama İngilizce'nin de kıvırabilirsin mesela.
1: Başında anlıyorsun.
2: İngilizce'nin sonunu değiştirebilirsin.
1: Ve bunları onlar icat ettiği için, bak çok evet, iyi örnek ha. Onlar icat ettiği için sondan görüyoruz biz. İş bitiyor abi zaten.
2: Evet.
1: O yüzden çok da hızlı kaydırıyoruz. Ben bunun çok zararlı olduğunu düşünmüyorum.
0: Yok, sondan değil. Türk şeyi algılama olarak
1: değişti.
0: Türkçeyi algılamak İngilizce'ye göre 1,5 misli daha fazla zaman alıyor.
1: Daha zor.
2: Tabii.
0: Çünkü ilk başını hatırlayacaksın. Sonuna kadar geleceksin. Sonunda fiili göreceksin.
1: Ama
0: geri
1: peki,
0: başla birleştireceksin.
1: Zenginlik değil mi bizimki bu? Büyük zenginlik.
2: Tamam.
1: Kelimelerin yerlerini değiştirdiğinde bambaşka anlamda.
0: Yani zenginlik mi bilmiyorum ama İngilizce'de bilgi almak daha hızlı.
1: Daha hızlı.
0: Ve de bilginin %99'u da İngilizce'de.
1: Evet.
0: Yani
1: evet,
0: bizim dilimiz çok güzel falan ama böyle de bir gerçek
1: maalesef
0: var yani.
2: Ya ama İngilizce biliyorsunuz ya, puzzle gibi diziliyor. Aynı Fransızca, Arapça ve diğer birçok diller gibi, ama Türkçe kökten türemeli. Yani Japonca gibi bizim dilimiz. Ama İngilizcenin dizaynı işte bir hani kör ve sağ, yani kör bir insana göre dizayn edilmiş. Yani gözü görmeyen bir insana her şeyi hani tane tane anlatıyorsun ya. O şekilde her
0: başını
2: şeyi
0: başını dinlediğin zaman anlıyorsun.
2: Evet, anlatman gerekiyor ama bizde ya bizde hani lep demeden Çorum falan anlamazsan ayıplı var.
1: Adama adres sor, bir tarif dinle bakalım.
2: Yani
1: o bundan
0: geliyor. Ben onu çok yaşadım. Gittim şimdi ilk Amerika'da okumaya. Şey soruyorsun, diyor ki 1.2 mil git diyor. Sağa dön diyor. Oradan diyor bir 300 bilmem yard git bilmem. Ya nereden biliyorsun? Meğer hepsinin şeyleri yazılıymış ya adamlar. Ona göre hepsinin taşlarla,
1: bizde tam tersi. Şey, camiye döneceksin, arkanı buraya vereceksin, öyle gideceksin
0: falan diye. Şimdi bu resim dünyası nasıl değişti?
1: Valla.
0: Daha doğrusu fotoğraf resmi.
1: Fotoğraf, eyvallah. Fotoğraf 30. yılım bitti meslekte. İlk zamanlar böyle ben iki engin var bende. Bir

0: Bilal rengi. Sonra muhafazakar rengi. Hatta şöyle, bunu ilk defa söyleyeceğim. 2015'te son mayo bikini çekimimi yaptım. Ümre'ye gittim. Allah nasip etti. Bir daha dedim hayatta çalışmam ben şeyle. Mayo bikini.
1: Bu en net resim. Çekilen en net resim.
0: Biraz sonra gelir o. Bunlar benim şu anda mesela 18 Temmuz'da Cemil abi şey var. Makedonya'da sergim var. Yeni gelecek bir sergi. Onların görüntüleri bunlar. Ha, bu mesela çok çok ünlü bu. Burada durabilir miyiz? Bir şey yapmam lazım.
1: Evet.
0: Şimdi Cemil abi bak şurada bir Allah lafzı var.
1: Evet.
0: Bunu Asyalılar böyle yuvarlak içine alıyorlar. Bir de böyle ok koyuyorlar. Bak diyor mucize. Ben de artık bıktım altına. Ya mucize değil ben yaptım onu. Photoshop'la. Ben öyle görmek istedim. Ama çok güzel oldu. Bak ona benziyordu zaten. Ben sadece birkaç tane yer değiştirdim. Ortaya o çıktı.
1: Yani, birkaç insanın yerini değiştirdin sen.
0: Evet. Milyonlarca paylaşıldı. Bu en böyle meşhur fotoğraflarımdan bir tanesi. Sonra bir tane daha gelecek galiba şimdi.
1: Devam edelim bakalım.
0: Ha bu da mesela...
1: Bu mesela kaç xx bir zoom'la çekilmiş bu? Bu ya bayağı bir
0: Cemil
1: zoom
0: abi,
1: var orada.
0: Şimdi şöyle bir durum var. Üniversitede ben Rumen Üniversitesi'nde eğitimde veriyordum. Yeni bitti. Manzara fotoğrafçılığının eğitimi çok basit. Hemen anlatayım burada ister misiniz?
1: Tabii.
0: Abi geniş açı lens o anda orada olmak. Bitti. Eğitim bu kadar. Tamamen yetenek.
1: Bu geniş açı için. Değil ama bu da...
0: Bu zoom. Orada zoom. İşte benim hani... Nasıl diyeyim, bunu nasıl anlatabilirim?
2: Bu telefonla çekilmiş.
0: Değil değil.
1: Yok yok, makine var elimde. Var orada, çekemezsin.
0: 35-350 bir lensim var, eski bir lens. Biz çevrede problem yok, makinede problem yok. Kızmıyorlar. Yani kızıyorlar da görmeden, görmezlikten geliyorlar. Fakat Kabe'nin içine giremezsin burada. Akşam namazı vaktine geldik. Dev gibi makina. 350 milim lens, yani saklayamam. Bir şeyin içine ayakkabı çantasına soktum. Akşam namazına durduk. İnşaatın orada ya bu gece lambası mı bakıyorum bir şey var orada. Allah Allah. Bir baktım abi ay. Bir ses dedi ki bana düz namazdan sonra koşarsan bu ay iki Kabe minaresi arasına girecek.
1: Onu abi, hissettin yani.
0: Vallahi billahi. Gittim oraya önümde bir sürü polis var. Ben çıkartsam bela. Allah'ım sen görüyorsun dedim ya. Abi çıkarttım. Bak şu mesafeden daha görmediler ha. Sonra bunu çektim. Çok da güzel oldu. Sonra bir takıldım ben bu işe. 7 haç yaptım. Her sene haçta...
1: Bu işi yakalamaya
0: tabii,
1: mı?
0: O ayı orada yakaladım. Her senenin böyle ay fotoğrafı var bende.
1: Ayı İstanbul'da falan da yakalayacak yerler var mı güzel? Nereler
0: var abi. Var? Dünyanın her yerinden ayın bazı böyle koordinasyonu değişiyor. Fakat dünyanın her yerinde aynı
1: çünkü... Bir Galata
0: çünkü,
1: Kulesi'nin yanından falan bir Ayasofya'dan.
0: Ya bir tane adamla tanıştım şimdi. Ayıp olur mu bilmiyorum ama. Adam 8 yıldır şu Kız Kulesi'nin arkasına ayı ve güneşi denk getirmeye çalışıyormuş. He. Ben de ne için dedim? Nasıl ne için dedim? Ne için yapıyorsun?
1: Ne canı istiyor abi? Ya
0: adam. Kimse sormadı bana. Soruyu da adam krize girdi. Dedim kardeş ben bir ay fotoğrafı çektim. Bak dünyanın en güzel yerinde. Bende şöyle bir durum var. Var mı bilmiyorum. Ayın gerçek rengini getirdim ben buraya. Makineyle aya en çok yaklaşan tiplerden biriyim ben. Artık dibine kadar girmeyi biliyorum. Taktiği var. Çok kolay fotoğrafını çekmek. O kadar kolay ki. Sadece... Burada biraz havanın nemsiz,
1: evet, aynen.
0: Tozsuz, bulutsuz olması gerekiyor lazım. Ki şeyi çekebilelim.
1: Kameramda biraz sabit durması lazım değil mi?
0: Yok.
1: Bunlar dijital.
0: Yüksek enstantane. Yok yüksek enstantane çekiyorsun. Zaten düşük çekemezsin.
1: Gidiyor zaten ya. Çünkü gittiği için tabii, kayacak tabii, değil mi?
0: Kayacak o. Sen zaten fotoğraf alıyorsun. Tek karada işi bitirirsin. Burada zor olan milletin anlamadığı mutlaka minimum 600 milim lens lazım. Cemil abi 600 milim lens ne demek biliyor musun? Şimdi ayı çekiyorsun ya, gördün. 1 santim sapma, elinin sapması
1: tabii.
0: 100 bin kilometre yapıyor.
1: Tabii, tabii, aynen.
0: O kadar mesafede.
1: Şimdi,
0: çok zor.
1: Şimdi şey yeni
0: zor
1: teleskoplar bu. Var.
0: Gördün mü?
1: Takip
0: tane,
1: ediyor onları hiç. Şey
0: şu yani. Kadar bir alet
1: evet,
0: yapmışlar.
1: O kadar bir alet
0: alacağım
1: yapmış.
0: Ben onu Japonya gidince. Çok acayip bir şey.
1: O şey yok. Ama yani şimdi onu düşündüm ben almayı.
0: Cemil abi bak bu kadar bir aletin yerine çalışıyor.
1: Tamam da şöyle bir şey var. Ya o çekilmiş resimler her yerde dolu. Gir internete bak
0: süper.
1: Kendin çekip ne yapacaksın?
0: Süper.
1: Orada perspektif yok
0: bak,
1: yani.
0: Bak süper bir yere geldin abi. Bir tane öğrencim Kız Kulesi'ni oturmuş abi uzun pozlama yapmış. Gece fotoğrafı çekecek. Böyle bana da getirdi. Nasıl olmuş hocam? Berbat dedi. Niye be dedi ne berbat?

0: Ulan bizim 1 milyon tane var bu fotoğrafta. Aynısında. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Sen bunu başka bir şeylerle kombin yapabilirsen o zaman başka oluyor. Mesela Galata Kulesi'nden kaç tane fotoğraf var abi?
1: Oo, hepsi aynı.
0: Milyonlarca. Bulabilir miyiz benim Galata Kulesi fotoğrafını vermiştim?
1: Bilmiyorum.
0: Bak abi. Şimdi tamam, şu bulayım. Anda göreceğin Galata Kulesi fotoğrafı bugüne kadarki en güzel Galata Kulesi fotoğrafı.
1: İşte teleskop işini o yüzden ben çok açmadı açıkçası.
0: Yok yani teleskop çünkü... zor ama o alet efsane.
1: Tamam o alet çekiyor da onun çektiği şeyler her yerde var yani oturup bilmiyorum ben.
0: Bozma
1: yani...
0: şimdi beni ben alacaktım onu
1: bu,
0: haklısın. Değil mi?
1: Ya, bu.
0: Ha bu.
1: Evet bu aynen. Tabii ya.
0: O anda oradaydım abi.
1: Tabii.
0: Çok acayip. Bulut yırtıldı. Arkadaş dedim ki ya bu bulut buraya kayarsa ulan bu Galata Kulesi'ni aydınlatacak. Hakikaten kaydı. İşte nasip Mersi yanımdaydı.
1: Yapay zeka tehlike mi insanlar için?
2: Yani yapay zeka henüz değil. Yani bir yaklaşık bir 3-4 yıl sonra daha tehlikeli hale gelecek. Çünkü henüz yapay zeka emekleme seviyesinde. Yani henüz hani şu an gördüğümüz işte fotoğrafları düzeltiyoruz, metinler yazdırıyoruz, işte bazı agentlarla bazı işler yapıyoruz ama henüz o kendi başına insanlığa zarar verebilecek bir seviyede değil. Şu an insanlığa hizmet ediyor. Bir taraftan hizmet ediyor, bir taraftan da hani ilkokula başlayan bir çocuk gibi yeni yeni öğreniyor diyebiliriz. Mesela özellikle tıp alanında çok iyi çalışıyor yapay zeka. Yani mesela
1: neden kendimizi sakınmamız lazım? Yapay zeka bize ne yapabilir?
2: Yani yapay zeka bize ne yapabilir? Otomasyon sistemlerinde veya işte
1: güvenlik sorunu.
2: Güvenlik otomasyon sistemlerinde askeri stratejik bazı
1: değil. Onu
2: noktalarda problem açabilir
1: başımıza. Onu meslek erbabına bırakalım. Bir şey otomatize eden düşünsün.
2: Biz evet.
1: İnsan olarak yani bize ne şeysi olabilir?
2: Ya insan olarak bize aslında bir zarar veremez. Hatta insan olarak bize fayda da sağlar. Mesela bundan benim yaklaşık bir 4-5 yıl önce yazdığım bir makale vardı. Kişiselleştirilmiş ilaçlar. İşte yapay zeka ile beraber kişiselleştirilmiş ilaçlar artık konuşuluyor tıp camiasında. Bunu da biraz açarsak şöyle. Amerika'da mesela doktorların hatalı kararları çok fazla. Yani mesela her atıyorum 5 ölümlü vakadan.
1: 500 bin kişi ölüyor yanlış tedaviden.
2: Evet. Yanlış teşhis ve tedaviden her 5 kişiden biri doktor hatası diye kabul ediliyor. Ve bu yani bilimsel literatüre girmiş bir şeyden bahsediyoruz, detaydan bahsediyoruz. Şimdi bu elimizde çok ciddi datalar var. Türkiye'nin de sağlık sisteminde yani geriye dönük yani milyarlarca datası var. Amerika'nın da öyle. Şimdi geriye dönük insana dair bu dataları yapay zeka ile birleştirip insanların iyileşme sürecinde veya hastalıklara, işte ilaçlara verdiği tepkileri ölçtüğümüzde bir süre sonra biz mesela 3D yazıcılardan nasıl istediğimiz mikro ya da makro ürünleri çıkarabiliyorsak aslında kişiye özel de burada ilaçları üretebiliyor hale geleceğiz. Yani örnek veriyorum diyelim ki ben gribe yakalandım. Bana 5 gün antibiyotik tedavisi gerekecek. Belki sizin
1: onu
2: için 7
1: zaten başladılar ya materyaller yani evet. İstenilen materyali de üretiyor artık. Tam olarak o kişiye göre tam genetiği falan ek edemediler daha.
2: Ya aslında şöyle.
1: Tam o insan çünkü dil modeline göre yapıldığı için gerçek bir analiz yapamıyor. Gerçek bir analiz yapamayınca da bir insanın daha önce bulduğunun ilerisinde bir şey henüz veremiyor daha.
2: Yok. Ama şunu çok rahatlıkla şu noktada ilerliyor artık. Yani doktorların ya da işte mühendislerin hesaplayamadığı, hesaplamanın yıllar süreceği,
1: tamam,
2: işte analizlerin yıllar süreceği işleri yani birkaç gün içerisinde bitiriyor. Ya, ama orada şuna dikkat etmek lazım. Mesela hatırlarsanız eski tip eczacılıkta eczacılar hep böyle bir şeyleri karıştırırlardı. Arka taraflarda küçük bir laboratuvarları olurdu. Ve onlar bitti artık. Hep hazır sisteme döndük. Hazır ilaçlara, hazır kremlere döndük. Şimdi bunun yapay zeka ile beraber biz buna yeniden döneceğiz. Yani
1: işte yapay zeka bir şekilde vücudumuzun nasıl çalıştığını çözebilirse o zaman biz belki hani 300 yıl yaşayacak, 500 yıl yaşayacak formülleri de önerebilir.
2: Ya şimdi çok böyle ortalıkta dönen şeyler var. Diyorlar ki işte 2030'a kadar yaşayın, 2030'dan sonra işte zaten ölmeyeceksiniz falan gibi. Uçuk kaçık
0: benim
2: söylemler.
0: Benim hastaldı abi.
2: Ya uçuk kaçık söylemler var ama ben ona çok itibar etmiyorum. Çünkü fütüristler biraz bana böyle üçkağıtçı gibi geliyor. Çünkü yani çok şey

0: Yani ama şunu söyleyeyim. Genel manada baktığımızda işte kullandığımız ilaçlar, hayatımızı kolaylaştıran işte mühendislik ürünleri, yani mühendislik ürünleri, işte trafik sistemleri, navigasyon sistemleri gibi birçok hususta ya bizi bireysel olarak işimizi kolaylaştıracak, ama korkmamız gereken nokta bize bir şey yapmayacak. Asıl korkmamız gereken nokta zaten şu an bize cehennemi yaşatan...
1: Bir dakika. Şimdi diyelim ki evde yapay zeka çalışıyor. Ve bütün sisteme dahil. Ya gazı açarsa?
2: Niye açsın?
1: Hayır, kafası attı.
2: Niye atsın kafası?
1: Hayır ama şöyle pitristik düşünüyorum.
2: Ya insan değil o. Yani insandan psikopat çıkıyor. Bunda ancak başka bir insan kötülük yapıyor olması lazım sana. Başka bir insan sana kastetmediyse...
1: Peki kendi düşünmeye başlarsa gerçekten?
0: Kendi düşünüyor zaten. Hatta kendi agentlarıyla, yani kendi aralarında işte konuşup bilgi adam... geliştiriyorlar.
1: Evet, geliştiriyor.
2: Şu anda bırak yapay zekayı, gerçek bilinç ne? O bilinmiyor. Yani hiçbir bilim şeysi dolayısıyla...
1: Uç level ama.
2: Dolayısıyla yapay zekanın insanın kontrolü dışına çıkması fişini çektiği zaman bitiyor. Ama birinin sana kastı varsa... Çok büyük bir güç. Evet. Yani gene kötülüğü yapacak olan başka bir insan.
1: Doğru söylüyorsun.
2: Başka bir insan. Yani
0: onu da zaten yapıyorlar ki. İşte görüyorsunuz Gazze'de yani masum insanların başına gelenler. Evet. Onu zaten yapay zeka olmadan da yapıyorlar.
1: Aynen öyle.
0: Ve yapay zekayla beraber de yaptılar. Yani ben size oradan bir örnek vereyim. Mesela şimdi bu Google haritalar var ya biliyorsunuz. Onlar yoğunluk ölçüyor. Mesela diyelim ki siz...
2: O yoğunluk olan yerlere bomba mı atıyorlar?
0: Evet. Mesela diyelim ki
1: tam
0: siz
1: olarak öyle.
0: Topkapı Sarayı'nın bakın yoğunluk haritasına. İstanbul için konuşuyorum. Topkapı Sarayı'nın hangi gün, hangi saatlerde yoğun olduğu veya işte örnek veriyorum İstanbul'daki hangi metro hattının hangi saatlerde çok aşırı yoğun olduğunu ölçebiliyorlar. İşte telefonlardan aldıkları sinyallerle bu yoğunluk haritalarına göre oralara
2: zaten
0: çok bomba atıldı.
2: Yoğunluk haritaları falan da geçti artık. Teknoloji onu da geçti. Şu anda mesela Çin'in 300 tane uydusu var. Bu 300 tane uydu mesela Amerikan uçak gemisinin güvertesinde ne olduğunu yapay zekadan anlayabiliyor. Yani oturup Google'ın yoğunluğuna bakmasına lüzum yok. Orijinalini
1: görüyor.
2: Direkt görüyor yani. Artık şu anda o hale geldi zaten. Yani
0: geçen açık kaynak bir kod yayınlandı. O açık kaynak kodla işte evlerimizdeki ev veya iş yerlerindeki Wi-Fi'da 3 boyutlu hale getiriyorlar insanları. Yani bir odada kaç kişi var? Ya. Evinizdeki Wi-Fi, dolaşan o Wi-Fi sinyalinde
2: ya evdeki Wi-Fi aleti röntgen aleti gibi.
0: 3 boyutlu
2: duvarın
0: hale getiriyorsun.
2: Duvarın arkasında da ne var gösteriyor.
0: Evet.
1: Bu
2: çok acayip bir şey.
0: Ve açık kaynak kod olarak.
2: Açık şu anda isteyen yapabiliyor bunu yani.
0: Yani
2: evdeki Wi-Fi'ye giren birisi evdeki dışarıdan hack etsin, girsin evdeki Wi-Fi'ye.
0: Kaç kişi
2: var? Yan yana mı oturuyor?
1: Bunu görüntüye çevirirsin.
2: Ha?
1: Bunu görüntüye
2: çeviriyor zaten.
0: Görüntüye şöyle çevirebilir aslında. Nasıl çevirebilir? İşte o kişilerin sosyal medyadaki fotoğraflarını alıp ona giydirdiği
2: ya,
0: zaman bambaşka
2: zaten,
0: bir şey dönüştürebilir yani.
2: Dalga gidiyor, yansıyor.
1: Yarasa mantığı işte. Evet.
2: Tabii. Sonar gibi çıkartıyor.
1: Sonar
2: gibi çıkartıyor yani. Ama duvarın arkasına geçen sonar bu.
1: Evet.
0: Ama yine şurada pozitif yaklaşmak gerektiğini düşünenlerdenim. Yani bugün düşünün mesela Engin abi harika işler çıkartıyor. Biz bunu mesela 30 yıl önce olsaydı ancak Engin abinin sergisine gidince görüp anlayabilirdik. Ama şu an dünyanın her yerinden milyonlarca insan bunu görüyor, paylaşıyor. Mesela Gazze meselesi, yani Gazze meselesini işte yıllar önce sadece
1: aynısı vardı.
0: Gazetelerde yansıtıldığı kadardı, televizyonlarda gösterildiği kadardı. Gösterilmediği zaman da kimse bilmiyordu oradaki yıkımı, kimse bilmiyordu. Ama şu an
1: anlık olarak görüyoruz.
0: Ondan dolayı Müslüman olan insanlar, tepki gösteren toplumlar, milyonlarca işte Hristiyan'ı, ateisti, yani Müslüman olmayan insanlar bile sokağa çıkıp tepkilerini gösterdi. Işte bu da hep sosyal medyanın gücüyle. Hatta yani son bir şey ilave edeyim. O kadar engellemelere rağmen Filistin'e bu
2: ama
0: kadar çok güçlü bir ses oldu.
2: Şöyle bir şeye geçildi. Gerçek sonrası dünya deniyor. Artık gerçeklerinde bir önemi yok. Algının var. Evet. Yani bir şey yeterince tekrarlanıyorsa sosyal medyada onun gerçek olmasına lüzum yok. O hassasiyeti oluşturuyor yani.
0: Evet.
2: Dolayısıyla orada da öyle bir risk var. Yani şu anda bizim kontrolümüzde olan

0: olan tek şey kafamıza giren bilgi. Hı hı. Ona çok dikkat etmemiz lazım.
1: Sadece
0: yani
1: bilgi
0: ne
1: değil.
0: Yalandır, ne değildir, ne gerçektir, ne ölçülmüştür, ne yapay zekadır, hangisi insandır. Hı hı. Yani tek kontrolümüzde olan şey bu. Başka bir şey kontrolümüzde evet. değil zaten.
1: Bilginin ötesinde hangi duygudan besleniyoruz o dönem? Yani insan psikolojisine baktığınız zaman kararlar insan temelindeki duygulara bağlı. Yani alışkanlıkları da tetikleyen aslında duygularımız yani baktığınız zaman. Şimdi bize orada verilen duygu ne? Ona
0: i̇şte
1: bakmak lazım.
0: İşte o zaten
1: abi.
0: Duygu. Yani bilgi derken ben orada o şeylerle, sıfırlarla, birlerle bir şey çıkıyor. Sonunda sinir de verebiliyor, sana tabii, nefret tabii. de veriyor, içinde bilgi de veriyor. Ama ne olursa olsun oradan gelen kontrolümüzde yani nefret evet. veren bir şeyi kapatmak bizim elimizde seyretmeyeceksin yani. Bu kadar basit.
1: Ama iyi şeylerinde oluyor mu dersiniz? Kesinlikle oluyor. Mesela ben size bir örnek vereyim. Belki duymuşsunuzdur veya görmüşsünüz. Mesela şu an İstanbul'un kedileri dünya çapında bir şey fenomene dönüşmüş evet, durumda. Evet. Mesela İstanbul Cat diye aratın Instagram'da videoları milyonlarca paylaşıyor mesela, turistler ve insanlar çok çeşitli dillerde Türkiye'ye dua ediyorlar. Ya diyorlar bu gerçek mi? Türkler bu kadar kedileri seviyor mu?
2: Şimdi anladım. Yoksa
1: yani müthiş bir şey var. Etkileşim var. Yani bakın Kültür Bakanlığı bugün milyar dolar para harcasın. İstanbul'un kedileri kadar şey yapamaz. Kültür Türkiye'yi tanıtamıyor.
0: Kültür Bakanlığı'nın hiç para harcamasına lüzum yok. Gitsin. İşte İçişleri Bakanlığı mı, Sivil Havacılık'la mı ne anlaşsın. Konuşuyorduk yayından önce. Drone uçurmayı kolaylaştırsın. Bak ne İstanbul resimleri yayılıyor bütün dünyaya o kedilerle birlikte.
1: Evet.
0: Yani o tip teknolojiyi kullanacak şeyleri.
2: O kadar güzel yere geldin ki. Bak Allah senden razı olsun. Ya niye zorlaştırıyorsunuz? Yani mesela müzeye gidiyorsun burada fotoğraf çekme. Ya abicim bak ben buraya geldim. Ben bunu paylaşacağım. Benim sayemde benim aylık etkileşimim 100 milyon. 100 milyon insan haberi oluyor benim yaptığım işlerden.
0: Sen bir yere gideceksin drone çek. Burada çekme.
2: Çekme.
0: Ya drone'u koyduğun zaman sen o güzel nereye çekiyorsa bütün dünyaya paylaşılacak.
2: Şu cadde var ya ne kadar yakalandım ben biliyor musun burada? Moda çalışıyorum. Lap zabıta geliyor. Ne oldu ceza? Niye? Yasak. Arkadaşım bak bu dünya cönlü bir marka İstanbul'da çekiyor. İstanbul'u kullanıyoruz. Burada niye abi bunu bize zorlaştırıyorlar?
0: Zorlaştırmamaları lazım. Ya kediler evet. kediler güzel ama burada devletin de yapacağı şey var.
1: Ya bürokrasiyi arttırması. 3 yıldır katıldım yani farklı kanalda katıldım. Birçok yayında bunu söyledim. Dedim ki bakın ya Kültür Bakanlığı hiç para harcamasın. Bugün İstanbul'un kedileri inanılmaz revaçta sadece bunun üzerine ve bunun devamında çalışsalar yani insan
0: ya bir şey yapmaya lüzum
1: yeter
0: yok.
1: Yani
0: kedi köpek düşmanlığı var kedileri köpekleri toplattırmaya çalışıyorlar yani bundan bir vazgeçsinler önce
1: yani
0: o Kültür Bakanlığı gitsin kedi köpek düşmanlığıyla mücadele etsinler
1: ya bir taraftan bizim kedilere olan merhametimizi seviyorlar bir taraftan biz içeride birbirimizi yiyoruz işte benim kedileri mi toplasak mamalar mı vermesek
2: tek sevmediğim nokta mesleki olarak söylüyorum kedi, martı ve köpek fotoğrafından nefret ederim.
0: Yeter artık değil mi?
2: Ah burama geldi. Yani. Önüne gelen kediyi sanki böyle çekiyor. Çok değişik mi geliyor artık? Farklı bir şey. Ya milyon tane var
0: ya arasında. Kediyle yeni tanışan birisi için. Evet. Kedi çok ilginç bir hayvan.
2: Çok.
0: Yani o yüzden hakikaten yeni tanıştıysa kediyle eğer kedisi yoksa
2: ona çok ilginç geliyor ama bize gelmiyor bu iş.
0: Şimdi filmlerin yıkandığı dönemler de vardı o zaman.
2: Ben oradan gelmeyeyim.
0: Oradan gelmesin değil mi? Karanlık odalar
2: evet,
0: vardı.
2: Evet, evet.
0: Siyah beyazları şeyler.
2: Agrandizör.
0: Agrandizör. Renkliler gene giderdi makine de basılırdı galiba
2: tabii, tabii.
0: değil mi?
2: Aynen öyle abi. Çok bu ama gerçek sanat o zamandı. Hatta ben hep şöyle.
0: Öyle mi şimdi onu soracağım. Yani gerçek sanat o zaman mıydı? Şimdi yoksa milyonlarca şimdi
2: sana bir şey anlatayım mı Cemil
0: abi? Al koy buraya derinlik, istediğin renk, oyna, ne yapıyorsan yap.
2: İddia ediyorum evinde bir tane eski bilinen markalardan filmli makine vardır. Mutlaka vardır.
0: Var
2: dolabın içinde orada burada. Hatırla abi kaçlık film takıyorduk
0: 36.
2: ona? 36. Peki 36 filmin tamamını bitiriyor muyduk? Yok. 25 tane çek, 10
0: tane maksimum.
2: Sakla. Bir olay daha olacak onu çekeceğiz.
1: Evet.
2: Gittim abi bir ay buradan. Ondan sonra o olay geliyor, onu çekiyorsun, bitiyor film, gidiyorsun mahalledeki fotoğrafçıya veriyorsun. Bir ay orada kaldı mı? Alamıyorsun bir türlü. 3 ay geçti abi. 3 ay sonra fotoğrafı bakıyorsun. Şimdi durum ne? Bakayım ne çektin diyor.
0: Tamam.
2: Bakayım. Ya ulan 3 ay bekliyordum.

0: bakıyor. Ya
1: ona bakacak olursan bir şey araştırmak için otobüse binip
2: Beyaz Kütüphanesi'ne gelip ben kaç kere geldim ya vallahi billahi.
1: Şimdi internete yazıyorsun, geliyor. Şimdi yani
2: abi bak, burada önemli olan şu.
1: Beyazıt'a kütüphaneye gitmeye gerek yok ya, gelsin güzel.
2: Bak çok güzel. Bakış açısı çok önemli burada. Şimdi diyor ki ama kalite arttı. Tamam, sürat kazandık ama kalite arttı abi. Öyle değil yani. Eski fotoğraflar. Bak benim sergide, Başakşehir'deki sergide iki sergim aynı anda var. Birisi çektiğim fotoğraflar, birisi de bundan 100-150 yıllık evvelki fotoğrafları restore edip videoya çevirdim. Şimdi bu aradaki mevzu o kadar anlaşılabilir bir şey
1: ama
2: ki.
1: Ama şöyle bir şey var. Yani şimdi bundan 50 yıl önce fotoğraf makinesi 500 kişiden birinin elinde vardı. Evet. Şimdi, bunu çekmeyi biliyordu zaten.
2: Hepimiz, evet.
1: Şimdi hiç çekmeyi bilen, bilmeyen herkes çekiyor.
2: Tamam, ne oldu?
1: O zamanın ama çekmeyi bileninkiyle, yani şu anda çekmeyi bileninkiyle o zamanki çekmenin bileninkini karşılaştırırsa bu zaman çekeninki de çok daha cazip gelir,
2: tamam,
1: değil mi?
2: Tamam ama şuna yaradı. Sen çektin, o çekti, herkes çekince işler düzelmeye başlayınca o iyi çekenin daha da iyi olması gerekti.
1: Tamam yani. Çok...
2: Kalite arttı abi.
1: Artıyor işte
2: çok,
1: yani.
2: Ben bence çok sağlıklı bir şey bu yani.
0: İyi çekene de hikaye üretmek kaldı. Mesela sizin Başakşehir'deki serginizin bir hikayesi var. İşte ha, eski makineler, işte videolaştırılmış fotoğraflar ve onların hikayeleri.
2: Süper yere geldin.
0: Anlat. Yani hikaye olmazsa satmaz o.
2: Anlatmam lazım bunu. Var mı müsaade?
1: Tabii ki.
2: Bit pazarını geziyorum Kadıköy'de. Bir tane makine gördüm. Herif 100 yıllık dedi. Biraz da pahalı söyledi. Ya tamam sonra bakarım dedim. Abi döndük. Bu hastalıktan dolayı çok yürüyemiyorum ben. Uzak kaldı. Boş ver. Abi arabaya bindim, pişman oldum. Lan niye almıyorsun o makineyi? Dön al falan. Yok. Şeye geldik abi. Ascon Gazze'ye yardım için bir müzayede yaptı abi. Ben o müzayedede dünyada 3. Türkiye'de ilk en pahalı fotoğraf satan adam unvanını aldım. 1 milyon 750 bin liraya satıldı fotoğraflarım. Ve parası Gazze'ye bağışlandı. Bu arada bu müzayede devam ederken abi bir masa var. Masanın üzerinde eski makineler var. Çok eski makineler. Yani öyle bir eskilik ki Charlie Chaplin'i çeken kamera var içinde. Yani bir adamın ömrü yetmez. Tam bir lot. Gittim geldim falan. Sonra bunlar çağırdılar beni dışarıdan. Hocam gel bir değer biç. Hani açık arttırmaya çıkacağız. Ben de şimdi para gazı geçecek ya. Birazcık daha fazla söyledim. 500 binden başlamanız lazım dedim. Abi başladım izahede. 550, 600, 650, 700, 750 de Ascon başkanı var. Orhan Aydın aldı. Döndü bana. Hocam dedi. Bunun parasını Gazze'ye verdim. Makinaları ben aldım. Sana da hediye ettim dedi. O gün alamadığım
1: makine geldi öyle.
2: 57 katı geldi. Daha iyisi geldi.
1: Daha iyisi geldi.
2: Ve o makineyi şu anda Başakşehir'deki benim sergide o eski fotoğraflarını şeyi tespit ettim. Hangi yılda hangi makine çekmiş? O makine bende var. Oraya koydum.
1: Fotoğrafların yanına koyuyorsun.
2: Makine,
1: buna çekildi.
2: Buna çekildi diye.
1: Peki şimdi hiç çekiyor musun onunla? Yok, böyle bir imkan yok.
2: Var. Hala yıkamacılar var.
1: Var mı hala?
2: Ama abi çok kanserojen ürünler onlar. Banyosu bilmem, maskeyle çalışman lazım.
1: Banyo değil
2: lazım.
1: De ne bileyim ben, normal bir tane.
2: Sirkeci de var hala.
1: 100 asa ve 400
2: var, var,
1: asa filan alıp.
2: Pozitif de basan var, diye de basan var.
1: Var mı?
2: Var abi var. Sadece şeyler bitti. Hatırlar mısın? Taramacılar vardı. Biz mesela diapozitif çalışırdık. Orta format. Onu taramacıya götürürdük. O renkleri falan o düzenlerdi. Dijitale aktarırdı. Onlar öldü abi.
1: Bir makineler var. Takır takır takır basıyordu. Ha, negatifleri basan.
2: Civar sirkede çok az yerde var ama var hala.
1: Ama İstiyorsan sen hiç varsın. Yapmıyorsun artık.
2: Şu anda vakit yok ki abi. Bak öyle süratlendik ki. Öyle hızlandırdık ki hayatı. Yetişmek mümkün
1: Belki
2: değil.
1: Belki bu yapay zeka resimleri canlandırıyor. Değil mi? Bir resim veriyorsun.
2: Evet.
1: O resmi böyle canlandırıyor.
2: Ben çok yapıyorum bunu. Abi yapay zeka söyleyeceğime katılacaksın.
1: Şimdi mesela o teknolojide en uzun bir kere 10 saniye canlandırabiliyor. Değil
2: 15.
1: Mi? 15'e çık.
2: 15, evet.
1: Para çok para verirsen.
2: Evet. Güzel söyledin.
1: Evet. Çok 15'e veriliyor. Tarif ediyorsun. 15, 15, 15 sonra onları editleyerek
2: birleştiriyorsun.
1: Güzel bir film çıkıyor değil mi?
2: Nasıl? Hem de ne film çıkıyor. Bak ben birkaç Kudüs sahnesi var bende. Ya habire sapıtıyor, istediğim yürüyüşü vermiyor yapay zeka. Yani öyle yürüyeceksin böyle. En sonunda ya bak bunlar oranın sahibi. Böyle yürüsünler.

0: Anladı mı orada?
1: Anladı abi. İnşallah gel gör. Böyle Mescid-i Aksa'da bir yürüyor bizimkiler. Harbi sahibi gibi. Böyle donup kalıyorsun, film sahnesi gibi. O kadar gerçek ki.
0: Ya ne diyeceğini söylemen lazım.
1: Tabii çok iyi. Yani abi işi yine biliyor olman lazım. Lensi biliyor olman
0: lazım. Yani o yapay zekada video öğrettirmek fotoğrafçı kamera işi değil mi? Yani o
1: işi biliyor olman lazım abi.
0: Ya burada lensin kameraman ne arkadaşın biliyor. Şey işi.
1: Yeni sistemde şu var. Bir film üreteceksin. Lensleri, kamerayı, üzerindeki filtreleri seçebiliyorsun.
0: Seçiyorsun.
1: Seçiyorsun. Ona göre kadrajları söylüyorsun. Baş plan, diz plan, Amerikan plan. Bunları söylüyorsun. Ona göre prompt yazıyorsun. Eksiklerini yine o düzelttiriyorsun ona. Ortaya çıkan efsane sonuç. Yani bundan 10 sene evvel milyon dolarlık şeyler şu anda 30 krediye çözülüyor.
0: Yani. 30 kredi. Bir de dronlar giriyor işin içine.
1: Onu gördün mü?
0: Yok görmedim.
1: Maalesef. Abi bak. O haritalar programında isim vermeyeyim. Bu noktadan bu noktaya drone gördüm, şu yap diyor. Evet, abi bir uçuyor drone.
0: Evet, evet.
1: Sana yemin ederim süper hata, sıfır hata, pürüzsüz bir uçuş. E ne oldu? Ne oldu biliyor musun? Benim öngörüm fütüristik değil bu. Bir mesleki öngörü. 3 senesi var bu işin.
0: Ne?
1: 3 sene sonra şu olacak. Cemil abi sen bana diyeceksin kardeşim. Benim portremi ben gerçek çek. Ben yapay zeka istemiyorum. Ben orijinalizm. Hata olsun, grain olsun, problem olsun ama gerçek olsun. İşi bilenler buna dönecek. Ayakta kalabilenler çok acayip bir yere
0: gidecek.
1: Ben onu
0: biraz daha fütürist şey yapayım.
1: Dinleyelim.
0: Şimdi o yapay zeka insandan daha iyi yapacağı için.
1: Evet.
0: Bundan 5 yıl sonra seyrettiğimiz içeriğin %95'i bir kere yapay zeka olacak.
1: Tamam.
0: Orijinal içeriği de böyle organik ürün gibi. Ondan tamam. Sonra daha böyle ne bileyim ben.
1: Abi biz
0: yani
1: başka...
0: Çünkü daha iyi yapacak yani mesela.
1: Yapacak ama ruhu olmayacak.
0: Tamam işte o organik ürün gibi işte o ruhu çok istiyorsan...
1: Pazarda zaman organik harika. Yumurta gibi doğru söylüyorsun aslında.
0: Ama o işini görmek için
1: evet.
0: Ve iyi görmek için doğru. Gidip yani bir bilgi al. Şeyse...
1: Abi şu anda mesela portre... inanılmaz bir yere gelmiş durumda ve karakter devamlılığı müthiş artık. Sıfır hata. Yani,
0: yani
1: her
0: o
1: açı,
0: 15 saniyeliklerdeki karakter devamlılığı.
1: Aynı inanamazsın devamlılığı. Önceden tanıtıyorsun kendini. Sağından solundan fotoğrafını veriyorsun. Bunu değiştirme diyorsun. Doğru promptta yazabiliyorsan yani fikrin varsa yani baş plan ne, diz plan ne, Amerikan plan ne biliyorsan bunları abi
0: oturduğun yerden hiç. Bayağı film yapabilirsin.
1: Hem
0: yani,
1: de ne film mi? Yaparsın.
2: Yani, ha? Ama şu olmayacak bakın yani. Mesela bir haberleri sunan bir spiker var ya veya bir moderatör.
0: Oo, haberleri.
2: O değişmeyecek.
0: Yok yok yok.
2: O insan olacak.
0: Ben yapıyorum o işi. En kolay yapacağı şey o. En
2: hayır,
0: kolay
2: şu anda
0: şey
2: da, bakın şu anda da yapabilir ama şöyle bir sıkıntı var. İnsan temas etmek istiyor, dokunmak istiyor, iletişime geçmek istiyor. Ya mesela şeyler çıktı bir dönem ya yani son birkaç yıldır işte yapay zeka fenomenleri ürettiler. İşte çeşitli algoritmalarla. Tabii çeşitli algoritmalarla hesap açtı, hesabını büyüttü, paylaşımlar yaptı, evet. Takipçiler edindi ama bir süre sonra onların hepsi çökmeye başladı. Çünkü insanlar onlarla temas edemiyor. Evet ortada bir tane fenomen var. Değil, gerçek şimdi, insan gibi ama insana dair insan iletişimini kesinlikle...
0: Siri'ye aşık olan tipler var.
2: Çok müferit bir şey ama Cemil Bey. Yani bir, milyonda bir falandır yani.
0: Şimdi buradaki mesela yapay zeka ile ilgili devlet bir kural koyacaksa yani bir kural koyulacaksa ilk kural insan taklidi yapmamak olacak. Yani zaten birinci kural bu. Çünkü onu o kadar iyi yapıyor ki o. Sonunda insanlar takılıyorlar.
1: Tabii, tabii.
0: Aşık da olur. Kumar
1: şey
0: düşer. Suç da işler. Yani yapay zeka bu. Çünkü oturup seni nasıl manipüle edeceğini zaten insanlar biliyor. İnsan biliyorsa bu da biliyor. Yani buradaki en büyük şey senin yapay gerçek diye karşında yapay zeka olmaması zaten.
2: Tabii bir de seni farklı şekilde manipüle de etmeye başlıyor. Mesela örnek veriyorum bir yapay zeka programıyla bir konuda çalışmaya başladığın zaman bir yerde mutlaka hata yapıyor.
0: Ya o hata şimdi...
2: Bilerek hata yapıyor ve senin sinir uçlarını test etmeye başlıyor.
0: Yok bilerek hata yapmıyor ama...
2: Yok bilerek yapıyor.
0: Algoritmasında bir yağ çekme huyu var.
1: Şimdi, yok, o da yok. Yok. İstersen iptal ediyorsun.
0: Ama söylemezsen yağ çeker.
1: Hep yağ çekiyor. Hep yağ çekiyor. Şeyi, ben dedim bu çok güzelleme yapıyor ya, saçma.
2: Çünkü her hata veya her gerilim, yani her hata, her gerilim ona yeni bir boyut kazandırıyor. Yeni bir öğrenme kazandırıyor. Yani siz standart bir metin yazmaya başlayın. 20-25 metinden sonra ya formatı bozuyor, ya yazı karakterini bozuyor, ya başka bir şey
1: Deniz
2: yapıyor.
1: Deniz abi, benim
2: ve
1: kızımın...
2: eski formata döndürmek için sizi bayağı bir geriyor ve o gerilimden yine bir şey öğreniyor.
1: Deniz abi, benim
2: ve
1: kızım
2: işte yapıyorlar.
1: Nasıl davrandığını görsen, kızım sen psikopat mısın, ne biçim konuşuyorsun ya yapay zekaya? Emrediyor. Baba böyle anlıyor dedi.
0: Hayır, bir de hakikaten haklı. Ya oturup ona teşekkür edip kibarlık olmaya falan lüzum yok.
1: Ha, bizim jenerasyon teşekkür ediyor abi, ben teşekkür
0: yani
1: ediyorum.
0: Gerek yok çünkü... Yani boş yere şey kaybı. Çünkü sen ona teşekkür ederim diyorsun.
1: O devam
0: bir
1: edecek.
0: Bir şey değil de derken bilmem ne kadar elektrik yakıyor. Nükleer santrallar kuruluyor. Evet. Yani ona teşekkür etmeye gerek yok. Direkt
1: emredeceksin.
0: Direkt söyleyecek evet. Yani.
2: Son bir haber var. Mesela 10 tane yapay zeka, yani insan profilinde 10 tane yapay zekayı bir odaya koyuyorlar. Odada işte ikisi birbirine aşık oluyor. Sonra biri birbirini öldürmeye falan kalkıyor. Dedim bunlar herhalde kesin Türk dizileri izletiyorlar oradan öğreniyor. Aynı insan gibi daha. Türk dizilerindeki gibi aşık oluyorlar. İşte birbirlerini öldürüyorlar. Birbirlerine zarar vermeye çalışıyorlar. Yani dolayısıyla aslında bizden ne alıyorlarsa bize
1: onu yapıyor.
2: De...
1: Aynı da abi, aynı.
2: Onu veriyor
0: baktığın. Dolayısıyla o yanlış. Hani yapay zekaya sordum bilemedi. Öyle bir şey yok.
2: Yok.
0: Yani... Neyi sorarsan sana onu veriyor. Ne kadar
1: nasıl soracağın da önemli elbette.
0: Bu işte filmde mesela yürüyüşü yakalamak. Evet. O bir iş yani. Ona
1: biliyorsan nasıl yürümesi gerektiğini, bunu anlatabiliyorsan, ifade problemi yoksa zaten olay çözülüyor abi.
2: Evet.
1: Müthiş sonuçlar çıkıyor ama
2: şu an yapay zekanın sadece şu an metinleri tarıyor. Yani metin ve görsel ve metin üzerine çalışıyor. Video temelli çalışmaları daha da gelişirse, mesela geriye dönük 100 yıllık arşivlere el atarsa, mesela işte haber programları, diziler, sinemalar, filmler.
0: Onlar da sorun değil.
2: Onlardan sonra daha da
0: şu anda
2: şimdi, iyi işler çıkarabilir diye düşünüyorum.
0: Şeyin sonuna geldik. Onları da yapıyor mesela. Video içerikleri de var, hepsi yapamadı. Gerçek dünya bilgisini şu anda değerlendiremiyor. Hı-hı. İnşallah ona da gelecek diyelim ama süremiz bitti.
1: Hakikaten çok hızlı geçti.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Görüşmek üzere diyoruz.
1: İnşallah.
0: Sevgili seyirciler, haftaya görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde

Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik, bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası, bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: Ata, mevzu derin.
1: Hayırdır Erkan abicim?
0: Hem de çok derin oğlum.
1: Nedir abi söyle?
0: Oğlum baksana şu güzelliğe. Ha? Yukarıdan bakınca masmavi bir çarşaf gibi ama aşağısı bir o kadar da memleket gibi.
1: Bir başkadır deniz memleketi.
0: Şimdi bu güzel cennete biz çapa mı atacağız?
1: Yok abi ne çapası ya? Kıyabilir miyiz bu güzelliğe? Abi bak, bakanlığın çok güzel bir uygulaması var. İsmi Derya. Şimdi gideceğin koyu buradan seçiyorsun. Ondan sonra hazır mapa şamandıra sistemine tık diye bağlanıyorsun. Ne denizin canı yanıyor ne bizim içimiz sızlıyor. Selametle.
2: Mapa şamandıra sistemiyle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, yarınlara nefes oluyoruz. Fethiye başta olmak üzere kıyılarımızda dip çamuru temizliğiyle denizlerimize nefes aldırıyor, denizlerimizi gelecek nesiller için koruyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
3: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
5: Tam macera

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 30, Sakarya ve Bursa 31, Balıkesir 32. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 14. Konya 30, Kayseri ve Sivas 29.

0: 29, Nevşehir 27. İzmir açık, günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Denizli 37, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 36. Antalya açık, günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 32, Adana 35, Kahramanmaraş 36, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17. Bolu 30, Karabük 33, Rize 25, Samsun 26. Erzurum az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 7. Malatya ve Erzincan 31, Van 25, Ardahan 23. Gaziantep açık, günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 32, Şanlıurfa 36, Siirt 34 ve Diyarbakır 35 derece.
1: Brent Petrol. Brent Petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen kaliteli ham petrol türüdür. Brent Petrol adını Kuzey Denizi'nden çıkarıldığı 5 ayrı tabakanın baş harflerinden alır. Brum, Renault, Etive, Nes, Tarbat. %0.37 sülfür içermesinden dolayı tatlı ve hafif ham petroller sınıfındadır ve benzin üretiminde kullanıldığından pazar değeri son derece yüksektir. Brent, Atlantik Havzası için önde gelen küresel ham petrol fiyat ölçütüdür. Dünyanın uluslararası ham petrol ticaretinin 2/3'ünü karşılayan bölümünün fiyatlandırması için kullanılmaktadır. Fiyatlar varil olarak ifade edilir ve bir varil 159 litre petrol demektir.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde teslim tarihi nasıl belirlenir?
2: Plan türüne göre değişir. Çekilişli sistemde kurayla, çekilişsiz sistemde baştan belirlenen sıraya göre olur. Peşinatlı modellerde daha erken teslim imkanı olabilir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji.
3: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
4: Kaplumbağam düştü.
5: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
4: Elimde indi düştü.
3: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
5: Ne olur artık affet beni Meliha.
3: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke.

0: misafiri ciğerim?
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
2: Kuzu Grup Sır Küpünü sunar.
3: Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Kaybedin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız 10 puan üstünden değerlendiriliyor. Toplamda gizlediğimiz şifre cümleyi en yüksek puan alarak kazanan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerimizi gönderiyoruz. Peki hediyelerimiz gidiyor mu? Sır Küpü A Para ailesi olarak miniklerimizin eline hediye setleri ve kitaplar ulaşmaya başladı. Onlar da bize görüntülerini göndermeye başladı. Gönülden teşekkür ediyoruz. Tüm katkısı olan arkadaşlarımıza, yarışmacılarımıza, ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemen görüntülerimizi izlemeye geçiyoruz.

yola çıkmak üzere düzenleniyor. İlk kitaplar sahiplerine ulaştı. Malatya Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu'nda okuyan pırıl pırıl çocuklarımız kitaplarına kavuştular.

0: 5 ayrı üniversitede toplam 22 sene okudum. Vanlıyam, Şanlıyam, Kılıcık, Kanlıyam diyoruz.
1: Maşallah. Sako'ya şaşırdım. Mesela Sako'yu çok hızlı Sako, bildiniz.
2: Ceket yani. Ceket setle Sako'yu sıralıyorsun artık. Beyin
0: Fatih yapacak. Kısa parmağın. Bu adam benim geçin. Babam. 8 köşe kasketiyle.
2: O üstünde Sako'su.
0: Üstünde Sako'su oradan Sako'su.
1: Peki gelecekte hedefler var mı?
3: Evet, çocuk doktoru olmak istiyorum.
1: Çocuk doktoru olmak istiyorsun. Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünü hızla başlatıyoruz. Stüdyomuzda iki misafirimiz var ve hemen konuklarımızı tanımaya geçiyoruz. Metehan Bey hoş geldiniz. Cihan Bey hoş geldiniz. Cihan Bey direkt sizi tanıyalım.
2: Buyurun. Merhaba, ben Cihan Aracı. 49 yaşındayım. Öğretmenim. 24 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Şu anda Halk Eğitim Merkezi'nde müdür yardımcısıyım. Evliyim. İki tane oğlumuz var. Bu vesileyle eşim Özel Hanım'a ve oğullarım Kubilay ve Çağatay'a selamlar yolluyorum burada.
1: Bol selam olsun Kubilay'a.
2: Zevklerimden bulmaca çözmek zevklerim arasındadır.
1: Harika. Futbol kelimelerle oynarım. Aranız iyi.
2: İyidir.
1: Spor yapıyorsunuz.
2: Spor, futbol oynarım. İzlemeyi de severim. Bunun dışında bazen denk gelirse arkadaşlarla voleybol maçları da yaptığımız oluyor.
1: Harika. Kelimelerle aranız iyi. Gençlerin arası nasıl? Çocuklar nasıl?
2: Onlar da iyi. Onlar da kendi çaplarında oyunlar oynuyor.

0: Evde seyreder misiniz böyle toplu bilgi yarışmalarını?
1: Tabii tabii seyrederiz. Yani bir şekilde onlara da merak salıyor bu
0: iş. Evde de küçük yarışlar var. O zaman onlar da ekran başına davet edelim. Orada yarışmaya başlasınlar. Bakalım kim daha çok kelime bilecek.
1: Bakalım.
0: O zaman Metehan Bey siz de hoş geldiniz. Sizi tanıyalım hemen.
2: Hoş bulduk. Hürmetlerimi arz ediyorum efendim. Ben 18 Şubat 1979 tarihinde Sivas Su Şehri'nde dünyaya geldim. Sivas Su Şehri Polat Deresi Karacören Köyü'ndenim. 5 ay üniversitede toplam 22 sene okudum. Evliyim.
0: 5 ayrı üniversitede 22 senenizi...
2: Evet, örgün öğretim efendim.
0: Örgün eğitimde.
2: Evet, birebir.
0: Harika bir üniversite hayatı olmuş. Renkli,
2: evet,
0: dolu dolu geçti diyebiliriz.
2: Evet, halede okuyorum. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünde okuyorum.
0: Çok güzel.
2: Evliyim. Eşim Gül Vasfiye Türk. Kızım 10 yaşında Ayşegül Türk.
0: Ayşegül Türk. Kendileri de bizi ziyarete geldiler zaten. Harikalar. Buradan kendilerine buradalar. Selam olsun. Özellikle minik kızımıza. Evet efendim.
2: Tarihi Sirkeci Büyükpostane binasında çalışıyorum. İstanbul Bölge PTT Baş Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü'nde. Türk halk müziğine özellikle ilgi duyuyorum. Çocukken biraz uzak doğu sporlarıyla ilgilendim. Buradan da hocam Siyah Kuşak 1. Dan Abdullah Uçan hocama sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
0: Hocamıza selamlar olsun. Üniversiteyle ilgilendiğiniz gibi sporla da dövüş sporlarıyla da ilgilendiyseniz Allah yardımcımız olsun diyoruz.
2: Estağfurullah.
0: Çünkü
2: çocukken yani, bir süre yaptık.
0: Kısa dönem değil mi?
2: Kısa
0: öyle
2: dönem. Evet.
0: Siyah Kuşak deyince
2: hocam Siyah Kuşak'tı. Siz... Ama yeğenlerim Fatih Mehmet Türk, Yavuz Ahmet Türk. Onlar Siyah Kuşak profesyonel karateciler. Başarılar diliyorum. İnşallah milli takımda güzel
0: biz de başarılar diliyoruz. Sizler. Üniversitelere tekrar döneceğiz ama biz şimdi diyoruz ki ilkokuldaki miniklerimizi, ortaokuldaki dostlarımızı, kardeşlerimizi unutmadınız. Onlara destek olmak için geldiniz ve hazırsak Sır Küpü'nün birinci etabını başlatalım mı?
2: Başlatalım.
0: Efendim Sır Küpü'nün birinci etabına başlıyoruz.

0: Ve hemen yarışmamıza başlıyoruz. Her doğru sorunun 5 puan olduğu birinci etaptayız. Cihan Bey, sizinle başlıyoruz. 1 ile 25 arasında soru seçeceğiz. Hangi soruyu açalım? Hangi numarayla başlayalım?
1: En soldan başlayalım o zaman, 1 olsun.
0: 1 ile başlayalım. Peki, güzel de bir soru geliyor. Hazırsanız sorumuz geliyor. 10 saniyeniz başlattıktan sonra cevap hakkınız doğacak. Belde. 10 saniyeyi başlattık. Belde.
1: Kasaba.
0: Harikasınız. Tabii ki kasaba. Doğru yanıttı. Sizinle devam ediyoruz. 5 puan hanenize yazdınız. Kaç nolu soruyu açalım?
1: Şimdi bulmaca mantığıyla gideyim diyorum.
0: Destek alarak gidelim.
1: 12 olsun.
0: Peki, hemen alta 12A'yı açalım, değil mi?
1: Evet, 12A.
0: Görüyorum orada tablomuzda. 12A geliyor. 12A'da ne var? Gösteriş, çalım. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
1: Caka.
0: Tebrik ediyorum. İkinci kelimeniz de doğru. Çok kısa sürede cakayı da bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 14 olsun.
0: 14. Destek alalım. Aça aça gidelim. Gelsin 14 numaralı sorumuz. Çatı kenarı püskül gibi sarkan bölümü soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
1: Saçak.
0: Saçak da doğru yanıttı. Destek alarak, küçük küçük açarak yürüyoruz. Sizdeyiz. Kaç numarayla devam edelim?
1: Yine aynı mantıkla devam edeyim.
0: Peki.
1: 15 olsun.
0: 15. Bir alt kata geçiyoruz. İki harfimiz açılmamış. Orta harften destek alıyoruz ve sorumuz geliyor. Kalın erkek sesi. Sürenizi başlatalım.
1: Bas.
0: Bas. Doğru. 1-5 puan daha yazıyoruz. Ve sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 2.
0: 2'ye gidiyoruz. Açılmamış tek harften destek alalım. Cihan Bey orayı küçük küçük örgü şeklinde çözdü. Krallık simgesi efendim. Sürenizi başlattık.
1: Taç.
0: Taç. Tek harf koyduk. Harikasınız. 1-5 puan daha yazdık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Bu arada gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Bazen yarışmacılarımız öyle bir kelime buluyor ki açılmıyor. Şimdi siz tek tek destek alarak çok güzel bir alanı açtınız ama şifre harf bulamadınız. Ona dikkat etmeniz lazım. Buyurun.
1: 3.
0: 3. Geliyor 3 nolu soru. Erkek ceketi. Süre başladı.
1: Sako.
0: Sako. Tebrik ediyorum. Bulmaca ile ilgili olduğunuz çok belli. Sako'yu da yakaladık. Sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 13 olsun.
0: 13'e gidiyoruz. Bakalım 13'ümüz nerede? Peki, bu da keyifli bir soru. Tıpta okuma yitimi. Süreniz başladı.
1: Aleksi.
0: Aleksi. Aleksi. Doğru yanıt. Bir de harf buldunuz. L harfini açtık. Sondan 5. harf. Çok iyi götürüyorsunuz şu ana kadar. Sizdeyiz. Buyurun.
1: 23 seçebiliyor muyduk?
0: 23'ü seçebiliyorsunuz
1: 23
0: tabii.
1: 23 olsun.
0: 23 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 23 numaralı soru. Mahalle dükkanı veya küçük işletme. Süre başladı.
1: Lokal diyeceğim.
0: Lokal diyeceksiniz, doğru diyeceksiniz. 1-5 puan daha yazdınız haneye. Tebrik ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 4 olsun.
0: 4 geliyor. İlgi, bağ, ilişki anlamına gelen. Süre başladı.
1: Alaka.
0: Alaka. Burası da doğru. 1-5 daha yazdınız. Tebrik ediyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 5 olsun.
0: 5 nolu soru geliyor. Bunu da rahat bulacaksınız diye düşünüyorum. Yemeklerin konulduğu düz yüzeyli servis kabı. Evet. Peki. Evet, bir harf daha açıyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz. Aba kısmı çıktı. Ne olabilir?
2: Habak.
0: Tabak. Doğru yanıttı. Kesinlikle. Tabak olacaktı. Yemek konulan düz yüzeyli servis kabının adı. Sizle devam ediyoruz. Kaç tonlu soruyu açalım?
2: O zaman 19 Çorum.
0: Bakın, 19 açabilirim, 12 açabilirim
2: 19
0: isterseniz.
2: 19 Çorum efendim.
0: 19 Çorum. Peki evet. 19 istiyor yarışmacımız. Geliyor sorumuz. Çatıyı örtmek için kullanılan ince tahtacık. İnce bir tahtacık çatıyı örtmek için kullanılıyor bu tahtacık. Ne olabilir?
2: 5 harfli. Biriket değil.
0: Olmadı. Biz bir harf daha açıyoruz ve süreyi Cihan Bey sizin için başlatıyoruz. Süreniz başladı. Çatıyı örtmek için kullanılan ince tahtacığın adını soruyoruz.
2: Balar.
0: Balar doğru yanıt. Son saniyede yakaladık. Balardı yanıtımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç tonlu soruyu açalım?
1: 6 olsun.
0: 6 numaralı soruya gidiyoruz. Tek harf açacağız. Bakalım sorumuz ne? Konuşamayan, dilsiz. Süremiz başladı.
1: Lal.
0: Lal doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Bu arada 4 sorumuz kaldı. 4 soru sonra birinci etabı bitiriyor olacağız. Dikkat edin lütfen. Buyurun.
1: 7.
0: 7 numaralı soru. Geliyor 7. Giysi, ayakkabı gibi eşyaları tutturmak için kullanılan metal parça diyeceğim. Bir de fotoğrafımız var. Bakalım önce bir fotoğrafı görelim. Bulabilecek miyiz? Bu parçacığın adını, sürenizi başlatıyorum Cihan Bey. Biliyor musunuz?
1: Agraf.
0: Cihan Bey tebrik ediyorum. Gerçekten agraf doğru yanıtını.
1: Bir anda gelmedi ama.
0: Evet buldunuz. Tebrik ediyorum. Bu bulmacalarda çok diplerde de çıkan nadir kelimelerden biri. Ama bayağı ilgilisiniz. Buradan onu net bir şekilde görüyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 16 olsun.
0: 16 numaralı soru geliyor. Peki 16'mız da bir... Şöyle okuyorum sorumuzu. Pasta, kek veya kurabiye üzerine sürülen parlak şeker kaplama.
1: Of, yine zor bir kelime.
0: Size zor gelmiyor ama Cihan Bey. Bulmacalardan alışık olduğunuz
1: için. Glase.
0: Tebrik ediyorum. Glase. Bir doğru yanıt daha geldi. Glase yanıtını aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 24 olsun.
0: 24.

0: 4 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 24'te ne arıyoruz? Eski Türkçe ve argo bir işi dikkatsiz, özensiz bir şekilde yapmak. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Eski Türkçe'de ve argo'da kullandığımız bir işi dikkatsiz, özensiz bir şekilde yapma durumu. Evet. Metehan Bey, hazır mıyız? Metehan Bey,
1: evet.
0: Size geliyorum. Süreyi sizin için başlatıyorum. İlk harfimiz Ç, ne olabilir? Biraz argo gibi de düşünebilirsiniz bunu.
1: Çaçaron.
0: Peki, çaçaron değil ama yaklaştınız da diyebilirim. Süreyi bir harf daha açıyoruz ve Cihan Bey sizin için başlatıyorum.
2: Buldum sana. Çapaçul.
0: Çapaçul doğru yanıttı. Buranın gizlenen kelimesiydi çapaçul. Bir de harf buldunuz. P harfini, gizli şifre kelimenin birinci harfini, P harfini açtınız. Son soruyu açıyorsunuz birinci etapta. Cihan Bey sizdeyiz.
2: 8 olsun.
0: 8 numaralı soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım. 8. Gece uçan, avlanan memeli hayvan. Süreyi başlattık.
2: Yarasa.
0: Yarasa doğru yanıtını da aldık. Tebrik ediyoruz sizi. Bu bölümde Cihan Bey 15 soruyu doğru yanıtladı. Metehan Bey 1 soru yanıtlamış oldu. Her sorumuz 5 puan değerindeydi. Son 2 sorumuzda Metehan Bey'den süreyi verimli kullanamadık ama bakalım puan tablomuza. Puanlarımız 75'e 5 oldu. Hiç önemli değil. İlk etapta her sorumuz 5 puan değerinde, ikinci etapta ve üçüncü etapta ise sorularımızın değeri 10 puan değerinde olacak. Şimdi geçiyoruz 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba. Hazır mıyız Cihan Bey?
2: Hazırız.
0: Metehan Bey hazır
1: hazırız
0: mıyız?
1: Hazırız efendim.
0: Arayı kapatacağız. Evet. İkinci etapta farkı indireceğiz. O zaman efendim 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz.

0: Kaybeden olmadı yarışmadayız. Sır küpündeyiz. İkinci etaptayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölüme geçiyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Ve hemen dönüyorum Cihan Bey'e. Cihan Bey hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: 120 saniye süreniz var. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağız. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Hazırsanız saat dakikalarınızı kuruyorum. Ve 120 saniyelik sürenizi başlatıyorum. Kuyruklu Yıldız altında bir izdivaç kimin eseridir?
1: Reşat Nuri Güntekin.
0: Değil efendim.
1: Hüseyin Rahmi Gürpınar.
0: Hüseyin Rahmi doğru yanıt. Çukurova hangi ildedir?
1: Adana.
0: Adana doğru yanıtımız geldi. Bir sesli sorumuz var. Süreyi durdurduk. Sesimizi dinledik.

0: Destin Spy'den dinlediğiniz şarkının adını soruyoruz efendim.
1: Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı?
0: Tebrik ediyorum, kesinlikle doğru. Ucunda çelik tel bulunan metal topu dönerek en uzağa atma sporuna verilen ad nedir?
1: Gülle atma.
0: Gülle değil.
1: Disk atma.
0: Disk de değil.
1: Pas.
0: Peki pas dedik. Kırmızı ve sarı karıştırılırsa hangi renk elde edilir?
1: Turuncu.
0: Turuncu doğru yanıtımız. Bir videomuz var. Önce görselimizi izliyoruz, arkasından sorunuz geliyor.
2: İkimiz de ne seviyede olduğumuzu hatırlamak, aramızdaki uçurumu görmek zorundayız.
3: Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum seni.
2: Ne yazık ki gönlümüzde yaşamak elimizde değil. Ben ancak kendi çevremden bir kızla evlenebilirim.
0: Hadi. Beklenen şarkı filminde Hülya Koçyiğit'e eşlik eden başrol aktör soruyoruz, kimdir?
1: Kartal Tibet.
0: Kartal Tibet doğru yanıtını aldık. Asi Nehri hangi denize dökülür?
1: Akdeniz.
0: Akdeniz doğru. Özellikle İznik ve Kütahya'da gelişen seramik süsleme sanatına ne ad verilir?
1: Çini.
0: Çini doğru yanıtımız. Bir sessiz sorumuz.

0: isimli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Funda Arar.
0: Harikasınız. Bir doğru yanıt daha geldi. Gök bilimci soruyoruz. Gök bilimci ne olabilir?
1: Astronom.
0: Astronom doğru yanıtımız. Tekrar geliyorum. 4 nolu sorunuz. Ucunda çelik tel bulunan metal topu dönerek en uzağa atma sporu. Disk dediniz değil, gülle dediniz.
1: Çekiç atma kaldı.
0: Çekiç atma kaldı ve doğru yanıtımız da çekiç atmaydı. Ben tebrik ediyorum. Daha tamamlamamıza 17 saniye kala bütün soruları yanıtladınız. Ve 120 saniye kullanmadan 105 saniyede yaklaşık 10 sorunun tamamını doğru yanıtla bilmiş oldunuz. Gönülden tebrik ediyoruz Cihan Bey. Çok da ilgilisiniz yarışmalarla, çok belli oluyor. Efendim size geliyoruz. Metehan Bey hazır mıyız?
2: Hazırız efendim.
0: 120 saniyemizi kuruyoruz. 120 saniyeyi evet. Sizin için başlatacağım. Efendim sürenizi başlatıyoruz. Hababam sınıfının yazarı kimdir?
2: Rıfat Ilgaz.
0: Harikasınız. Hemen bir sesimiz var, dinliyoruz.

0: dinlediğiniz Duydum Ki Unutmuşsun isimli şarkıyı kim seslendiriyor?
1: Muazzez Ersoy.
0: Harikasınız. Tuz Gölü hangi bölgededir?
1: İç Anadolu.
0: Bir doğru yanıt daha geldi. Buz üzerinde özel ayakkabılarla belirlenen mesafeyi en hızlı şekilde bitirmeye dayalı spor hangisidir?
1: Buz pateni.
0: Ama bir şey buz pateni. Bir şey yaparlar orada. Böyle daha
1: artistik
0: değil de daha böyle
1: pas.
0: Peki pas dedik. Bir videomuz var. Videoyu izliyoruz. Arkasından sorumuz.
2: 250 gram karides verir misin Karagöz? Bir zamanlar kara gözlü, yaramaz, balık kokan bir kız sevmişti.
3: O benim işte.
0: Görüntülerini izlediğiniz Kara Gözlü filminde Türkan Şoray'ın la başrolleri paylaşan aktörümüz
1: Kadir İnanır.
0: Geldi bir doğru yanıt daha. Kırmızı ve mavi karıştırılırsa hangi renk elde edilir?
1: Mor.
0: Mor, harika. Büyük Menderes hangi denize dökülür?
1: Ege. Ege Denizi.
0: Harikasınız, doğru yanıt. Bir sesimiz var, dinliyoruz, durdurduk süremizi.

0: Bildiğiniz Göreceksin Kendini şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Hümeyra.
0: Değil. Başka bir sanatçımız.
1: Pas.
0: Peki. Su yüzeyine özel boyalarla oluşturulan desen.
1: Ebru.
0: Ebru, harika. Kazı bilimci.
1: Arkeolog.
0: Doğru yanıtımızı da aldık. Tekrar dönüyorum dörde. Buz üzerinde özel ayakkabılarla belirlenen mesafeyi en hızlı şekilde giden.
1: Buz koşusu. Buz.
0: Paten doğruydu ama başına bir şey getirmeniz gerekiyor. Bir şey pateni de diyoruz biz buna. Hızla ilgili bir şey. Kim daha hızlı olacak derken?
1: Pas.
0: Peki, geçiyorum diğer sorunuza. Bir ses dinlemiştik. Göreceksin Kendini şarkısı. Kendisi bir de çiçekle anılır diyeyim artık. Bir çiçek isminde bir sanatçımız diyeyim. Bir ipucu olsun peki. Efendim, buz üzerinde ayakkabılarla belirlenen mesafeyi hızlı şekilde bitirme sürat pateni olacaktı. Hızla ilgili ipucu vermeye çalışmıştım ama sürat pateni karşılığı olacaktı.
2: Nilüfer.
0: Bir diğer dinlediğimiz Nilüfer. Göreceksin kendini çiçek Nilüfer. Demiştim ama Nilüfer olacaktı. Diğer yanıtımızda ama gönülden tebrik ediyoruz. Çok güzel bir yarışma, bir 120 saniye çıkarttınız. 120 saniye

0: Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışmanın 3. etabındayız. Butonların devreye girdiği, her doğru yanıtın 10 puan değerinde olduğu 3. etaptayız. Tablomuz geliyor ve 60 sorunun 60'ı üstünden yarışacağız. Her doğru yanıtımız 10 puan olacak ve hatırlatmak istiyorum. Şifre, kelimeyi bulmanız çok önemli son etapta. Şu ana kadar nasıl geçti? Bir yarışma, küçük bir değerlendirme alalım mı? Metehan Bey, siz de başlayalım. Nasıldı?
1: Cihan Bey'i tebrik ediyoruz. Güzel yarıştı.
0: Evet.
1: Biz yani ilk yarışma olmasının, ilk yarışmacı olmasının avantajını kullandı ama güzel de yarıştı.
0: Harika.
1: Bakalım, bırakmayacağız sonuna kadar.
0: Bırakmayacaksınız. Evet. Kesinlikle. Tabii ki Cihan Bey, sizi de tebrik ediyoruz. Sizin açınızdan nasıl geçiyor yarışma? Bir değerlendirme de sizden alalım.
2: Keyifli. Yani hoş bir yarışma olmuş. Yani bulunmaktan da zevk aldım. Bir de sonuçta kimin de kazandığı önemli değil. Bir yerlere sosyal sorumluluk gibi bir şeyler tabii göndereceğiz çocuklara.
0: O konuda ayrıca çok teşekkür ederiz. Çünkü şöyle, kaybeden olmadığı yarışma diyoruz. Gerçekten kaybeden olmayacak. Yani bu bölümde kazanamayan okulumuzun hediyeleri bir sonraki haftaya zaten devrediyor. Veyahut da ondan yani, sonraki haftalarda. Ta ki o bölümlerde de yarışmamızı kazanana kadar devam ediyoruz. Peki, kelimelerle aramız iyi. Cihan Bey, siz güzel birkaç tane kilit kelimeyi buldunuz. Genelde soru tablosuyla ilgili değerlendirmeniz nasıl? Sizi çok zorlayan bir kelime olmadı galiba.
2: Yani oldu. Yani bir de dikkatimle alakalı, belki bilmiyorum. Dikkat dağınık olursa
0: o anlık şeyden. Benim burada gördüğüm birkaç kelime var. Bunlardan bir tanesi agraf.
2: Agraf, evet.
0: Biraz dipte kalmış bir kelimeydi. Balar aynı şekilde. Sizin dikkatinizi çeken var mıydı Metehan Bey? Yani benim de şurada çok takıldım dediğin bir çapaçul galiba. Evet.
2: Agrafı da şeyden biliyorum. Yani bir arkadaşım var benim, Nalbur.
0: Evet.
2: Murat abi, buradan selamlar olsun. Onun yanında durduğumuz için yani ne olduğunu isimen
0: oradan. Ben agraf yanıtınıza çok şaşırdım.
2: Yani
0: çünkü
2: oradan kalan bir şey. Doğru. Onu da düşündüm biraz.
1: Ya zaten benim aslında bir Selim Kocademir diye bir arkadaşım var. Bu çapaçul kelimesini kullanıyordu. Unutmuşum böyle çok konuşmalarda
0: çapaçul,
1: evet,
0: değil
1: evet
0: mi?
1: Söylerdi.
0: Argo gibi geçiyorsa aslında sevimli de bir kelime.
2: Sevimli kelime. İlkokul öğretmenim kullanıyordu benim.
0: Ben glaseyi çok işin açıkçası biraz şey yapmıştım, yadırgamıştım burada. Balar aynı şekilde farklı gelmişti. Sako'ya şaşırdım. Mesela Sako'yu çok hızlı
2: Sako,
0: bildiniz.
2: Ceket yani, ceket setle Sako'yu sıralıyorsun artık, beyin
1: Fatih
2: şey
1: kısa parmağın hani bir bu adam benim geçin. Babam 8 köşe kasketiyle o
2: üstünde Sako'su.
0: Üstünde Sako'su oradan
1: Sako'su falan oradan.
0: Harika.
1: Yakaladık.
0: Bu arada eğitim dediniz. Ondan da birazcık bahsedelim. Bu halk evindeki eğitimler, halk planlamalar evine nasıl gidiyor? Onlardan da biraz bahsedin lütfen.
2: Tabii yani herkesi kurslarımıza bekliyoruz tabii. 7'den 77'ye herkese bir şekilde kendine hitap edecek bir kurs mevcut. Bunun yanında eğitim, bunun yanında hobi amaçlı, bunun yanında meslek gelişimi açısından herkesin el sanatlarından giyim teknolojisine, işte resimden müziğe, yabancı dilden din öğretimine kadar 7'den 77'ye herkesin faydalanabileceği kurslar mevcut. Halk eğitim merkezlerine onun için dolayısıyla herkesi bekliyoruz. Her ilçede en az bir tane halk eğitim merkezi var. Oradan bilgi alabilirler. Kendilerine uygun kurslara devam edebilirler.
0: Siz de güzel yıllık mı yapıyorsunuz planlamaları, yoksa
2: yok,
0: kurs bazında yani kurslar açıldıkça?
2: Kursların hepsinin süresi farklı farklı. Bazı kurslar yıl boyu sürebildiği gibi bazıları da dönemlik, yani kısa süreli olabiliyor.
0: Kısa süreli olabiliyor.
2: Onun evet için her an herkesin başvurabileceği alanlar.
0: Metehan Bey, size de biraz böyle üniversite yıllarına gelelim. Hangi üniversiteler, bunlardan nasıl bir eğitim süreci geçti? Onunla ilgili biraz bilgi alalım isterim.
1: Efendim şimdi ben
0: çünkü iddialı 5 üniversite.
1: Yani şimdi ben

0: 98'de girdim Bursa Uludağ Üniversitesi'ne. Yani yoğun bir çalışma temposu. O zamanlar gerçekten üniversite kazanmak zordu. 4 yıllık fakülte. Ama ben 7 senede bitirebildim, uzadı. Oradan bir alışkanlık oldu. İletişim fakültesi okumak istiyordum. İstanbul Aydın Üniversitesi ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitelerinde okudum. Radyo, televizyon, sinema. Sonra bir öğretmenlik okuyayım dedim. Sosyal bilgiler öğretmenliği okudum. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'nde. Şimdi bir de bu hani tarihçiler çıkıyor ya, İlber Ortaylı efendim, başka hocalarımız böyle filan. Dedi ki bir de tarih öğretmenliği okuyayım. Şu anda da Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarih öğretmenliği bölümünde okuyoruz efendim.
1: Harika efendim, çok güzel. Yani normalde üniversiteyi seven, üniversite hayatını seven kişiler bitirdiği üniversitede branşlarını yükseltme yolunu seçerler. Evet. Ama siz farklı üniversitelerden farklı yollara gitmeyi tercih etmişsiniz. Ne güzel de bir renk yapmışsınız.
0: İnşallah bambaşka sizin bir yarışmacılarınız da daha çok üniversite öğrencileri daha fazla yer alması.
1: Biz tabi burada şeyi çok önemsiyoruz. Yani bu yarışma evet gençlere, miniklerimiz için yapılıyor. Genç kardeşlerimizin eğitimi için yapılıyor. Ama buraya katılan her yarışmacımızın yanıtları, hikayeleri, eğitim süreci bizim için çok ciddi bir referans. Çünkü burada kelimelerle oynuyoruz ve kelimelere yaklaşan yarışmacılarımızın eğitimi bizi çok ilgilendiriyor. Tabii. Çünkü onlar aynı zamanda kendi katılımlarıyla da bir ışık oluyor. Evet, siz burada miniklerimizin geleceği için bir katkıda bulunuyorsunuz ama aynı zamanda da çok güzel birer örnek olarak onları temsil ediyorsunuz. Çünkü sizi ekran başında seyreden onlarca, belki yüzlerce minik öğrenci kardeşimiz sizlerin eğitiminden, sizlerin yolda yürüdüğü yolda büyük referans alacaklar diyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum ve ben kaldığımız yerden başlatıyorum yarışmayı. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Peki efendim. O zaman Cihan Bey, sizle başlayacağız. Siz seçeceksiniz ama burada tekrar söylüyorum, butonlar karar verecek. Önce basan soruyu alacak. Hazırsak Cihan Bey, kaç dolu soruyu açalım. Sorunuzu okuduktan sonra da sürenizi başlatacağım. Buyurun.
2: 26
1: olsun. 26 nolu sorunuz geliyor. Halk arasında sıkıntı, daralma hissi, 10 saniyelik süremiz başladı. Buyurun Metan Bey.
3: Hafakan.
1: Hafakan doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Bir de harf açtınız. Ne harfini bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
0: Şimdi efendim, deprem bölgesine gidelim. Hatay'ın plakası 31 diyelim efendim.
1: Peki, 31 nolu soruyu açalım. 4 harfli diyelim. Soldan sağa geliyor. Osmanlı döneminde kullanılan para birimi kim basacak? Buyurun Metan Bey.
3: Akçe.
1: Akçe doğru yanıtını aldık. Tebrik ediyoruz. Bir harf daha açtınız. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Bunu atlamıyoruz. Kaç nolu sorumuzu açalım?
0: Karadeniz'e gidelim şimdi Hatay'dan. Peki. Giresun yapalım efendim, 28.
1: 28 Giresun diyoruz ve 4 harfli yukarıdan aşağıya geliyor, 28. Asidik, tadı sert, hoş olmayan. Süre başladı. Buyurun Cihan Bey.
2: Ekşi.
1: Ekşi doğru yanıtını da sizden aldık.
0: 5 rakamlı gibi.
1: Bir 10 puan da siz hanenize yazdınız. Şimdi sizinle devam ediyoruz Cihan Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 22 olsun.
1: 22 numaraya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya 5 harfli bir yer açacağız. Tezgahlarla kurulan açık alan alışveriş yeri. Süre başladı. Kim basacak? Cihan Bey bastı. Buyurun.
2: Pazar.
1: Pazar doğru yanıtını aldık. Tebrik ediyoruz. Pazar olacaktı yanıtımız. Sizle devam ediyoruz. Buyurun.
2: 46.
1: 46 numaralı sorumuz gelsin bakalım. Danışma kurulu kim basacak? 10 saniye bastı Metehan Bey.
3: Şura.
1: Şura doğru yanıtını aldık sizden. Evet, sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Kaç nolu soruyu açalım?
0: İstanbul 34.
1: 34 geliyor İstanbul sorumuz, bakalım. İnsan veya hayvanın yüz kısmı, 10 saniye başladı Metehan Bey.
3: Surat.
1: Surat doğru, surat. Yüzdü. Burada seçtiğimiz harfimiz 5 harf üstünden surattı. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açacağız?
0: Tekirdağ'a gidelim, 59.
1: Kaç? 59.
0: Evet.
1: Peki geliyor 59 numaralı sorumuz. Müzik aleti

0: aletini doğru sese ayarlama. 10 saniye başladı. Buyurun Metehan Bey.
1: Akort.
0: Akort doğru yanıtını aldık. Tebrik ediyoruz. 5 harfli akorttu. Buranın doğru yanıtı. Bir de harf buldunuz. O harfini açtık. Şifre kelimemizden sizinle devam ediyoruz. İkinci harfi de açmış olduk. Kaç numaralı soruyu açalım? Buyurun. Sizdeyiz. Açılmamış yerlere gidelim.
1: Memleketimize gidelim. 58 Sivas efendim.
0: Peki 58 Sivas. Açılmamış yerlerde risk alıyorsunuz. Peki. Madem öyle biz de okuyoruz. Yatak, divan yatmak için serilen yer. Kim? Süre başlıyor Metehan Bey.
1: Yüklük.
0: Yüklük değil.
1: Kanepe.
0: Olabilir. Değil. Biz eller butonda mı? Hazır mıyız? Bir harf açıyoruz. Önce basan kazanacak. Harfi açtık. Kim basıyor? Süreyi başlattık. Buyurun Cihan Bey.
2: Sedir.
0: Sedir değil.
1: Sedir. Beş harf değil mi efendim?
0: Sedir'i de sayabiliriz ama sedir değil. Seçtiğimiz harf. Biz bir harf daha açacağız ve sürenizi başlatacağız. Süreyi başlattık. Bir de harf açtık. Kim basacak? Cihan Bey.
2: Serir.
0: Serir doğru yanıt olacaktı. Evet. Divan yatmak için serilen yer. Bir de harf bulduk. E harfini burada belirledik. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 25.
0: 25 numaralı soruya gidiyoruz. 25. Gelsin bakalım 25. Ne soruyoruz? Sıvı taşımak için kullanılan kap. Süre başladı. Buyurun Metehan Bey. Kap. Pikniklere giderken açık alanda yanımıza taşırız. Peki bir harf açacağım. Hala kaybetmediniz. Ha. Önce basan kazanacak. Bak eller butonda mı? Süreyi baş... Metehan Bey buyurun.
1: Matara.
0: Matara doğru yanıttı. Tebrik ediyorum sizi. Mataraydı. Açık alanlarda kullandığımız, sıvı taşımak için kullandığımız kabımızın adı. Bir de şifre harf buldunuz. M harfini açtık. Kelimemiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Eller butonda. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Sivas'ın komşu ili Tokat'a gidelim efendim.
0: Tokat'a 60. Gidelim. 60'a gidiyoruz. Peki neden aşağılarda zor yerler seçiyorsunuz? Peki. Geliyor soru. Bilardo sopası. Süre başladı. Cihan Bey.
2: Istaka.
0: Istaka. Doğru yanıtını Cihan Bey'den aldık. Tebrik ediyorum. Aşağı tarafı tamamlamış olduk. 60 numara. Oradan bir şifre harf bulamadık. Bu sefer Cihan Bey siz seçiyorsunuz.
2: 55.
0: 55 numaralı soru geliyor. Boş gezen, işsiz, amaçsız kişi. Süre başladı.
1: Aylak.
0: Aylak değil. Başka.
1: Avare.
0: Avare. Doğru. Avare, avara doğru yanıtımızla devam ediyoruz. Bir de harf buldunuz. R harfini açtınız. Sizle devam ediyorum. Kaç dolu soruyu açalım?
1: Biz şu anda bu şifreyi söyleyebilir miyiz?
0: Hayır efendim. Şöyle, şifreyi açmanız için şu anda 5 sorumuz daha var. 5 soru sonra 16. soruya geleceğim. Ve 16. soruya en yüksek puanla gelen yarışmacımız... En yüksek puanı toplamış olan yarışmacımız birinci tahmin hakkını kullanacak. Şöyle, 16. soruda en yüksek birinci etap, ikinci etap, üçüncü etapta puanları biriktirdiğimizde puan tablosuna bakacağız. En yüksek puanı yakalayan yarışmacımız birinci öncelikli tahmin hakkını kullanacak eğer isterse. Fakat orada şöyle küçük bir detay hatırlatmak istiyorum. Tek seferde tek cevap hakkı var ve doğru harfleri birebir koymak durumunda. Eğer hakkını kullanan yarışmacımız doğru harfleri tek seferde yerine koyamazsa hak diğer yarışmacımıza geçiyor. Bu küçük notu da belirttikten sonra son 5 soruya girdiğimizi hatırlatmak istiyorum. Kaç ton soruyla devam edelim?
1: Efendim Kütahya'ya gidelim.
0: Evet Kütahya.
1: 43.
0: 43 bakıyoruz. Kütahya'yı aradık bulduk. Evet yukarıdan aşağı 3 harfli Kütahya'ya geldik. 43 numaralı soru. Volkanik patlamalarda yüzeye çıkan erimiş kaya. Süre başladı. Metehan Bey.
1: Love.
0: Love doğru yanıtını aldık. Tam süre başladı dediğimde basın. Cihan Bey görüyorum sizi. Bakıyorsunuz ama. Tam başladı.

0: dediğimde devreye giriyor. Siz de devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: Efendim, Cihan Bey'in memleketi Manisa'ya giderim. 45.
0: Peki, 45 numaralı soru geliyor. Yukarıdan aşağıya 3 harfli bir yer açıyoruz. 45. Eski klasik Türk edebiyatında aslan. 10 saniye başladı. Metan Bey buyurun.
1: Şir.
0: Şir doğru yanıttı. Şir, aslan. Bir de şey harfi yakaladınız. Tebrik ediyorum. Kelimemiz iyice ortaya çıktı. Sizle devam ediyoruz ama butonlar karar veriyor. Son 3 soruya girdik. Buyurun.
1: Efendim, Siirt 56.
0: 56'ya gidiyoruz. 4 harfli soldan sağa, 4 harfli yerdeyiz. Nehirde hareket eden su 10 saniye başladı. Metan Bey.
1: Akar.
0: Akar. Harikasınız. Doğru yanıt. Metan Bey butonu çok iyi kullanıyor. Sizle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açıyoruz. Lütfen Cihan Bey dikkat edin. 10 saniye dediğim an basın. Evet. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Kayseri 38.
0: 38 geliyor. 38 numaralı sorumuzu açıyoruz. Metal cam benzeri malzemelerden yapılmış düz levha. Süre başladı. Buyurun Cihan Bey.
2: Plak.
0: Plak. Doğru yanıtını aldım. Son soruyu açıyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Kaç nolu soruyu açalım?
0: Cihan Bey'deyiz. Tablomuza 36 bakıyoruz. 36 olsun. Açılmamış 1, 2, 3, 4, 5 tane harfimiz var. Acaba bulabilecek miyiz?
2: 36.
0: 36 numaralı soruya gidiyorum. Gelsin 36. Tam isabet eksiksiz. Süre başladı. Kim basacak? Acaba diyeceksiniz bu o mu? Ben de açıklamasını araştırırken biraz şaşırmıştım. Biz bir harf daha açalım ve süreyi başlatalım. Buyurun.
1: Tibet.
0: Tibet değil. Tam isabet. Eksiksiz. Böyle
1: Tamet.
0: Tamet de değil. Hazırsak bir harf açıyoruz. Süreyi başlattık. Cihan Bey aldı.
2: Teyet.
0: Teyet. Doğru yanıt olacaktı. Tam isabet. Eksiksiz. Teyet. Doğru yanıtımızdı. Bir de şifre harf buldunuz ve 16 soruyu bu bölümde tamamladık. Sorularımız tamamlandı. Şimdi puan tablosuna bakacağım ve tahmin hakkı doğacak. En yüksek puanı alan yarışmacımız birinci tahmin hakkına sahip olacak. Metan Bey burada 10 doğru yanıt verdiniz. Tebrik ediyorum. Cihan Bey 6 doğru yanıtla bu bölümü tamamladınız. Puan tablosunda 235'e 185 çok yakın bir noktadayız. Fakat acaba kelimemizi tahmin edecek misiniz? Doğru yanıtı verebilecek misiniz? Oraya geçelim ve sizden hazırsak yanıtı alalım, dinleyelim. Önce sormam gerekiyor. Tahmin hakkını kullanacak mısınız?
2: Kullanacağım.
0: Kullanacaksınız. Peki. Evet, o zaman doğru harfleri tek seferde net bir şekilde söylemeniz.
2: Harflerini mi söyleyeyim, kelimeyi mi?
0: Direkt kelimeyi söyleyin, arkasından harfleri yerleştirebilirsiniz.
2: Postmodernleşme.
0: Postmodernleşme. Postmodernleşme. Acaba gayet de iyi oluyor postmodernleşme ama postmodernleşme acaba doğru mu? Bakalım. Postmodernleşme ne olabilir? Biliyor musunuz kelime postmodernleşme ile ilgili bir bilginiz var mı yoksa tablodan mı?
2: Postmodernizm yani şey sanırsam yenilikçi bir
0: yenilik
2: akım.
0: Ve şey belki biraz akademik metinlerde geçen dediğimiz postmodernleşme felsefe ve sosyoloji alanında kullanılan bir kelimeydi. Evet doğru bildiniz ve bu bölümün sır küpünün sakladığı kelime postmodernleşmeydi. Gönülden tebrik ediyoruz Cihan Bey.
2: Teşekkürler.
0: Ve okulumuza geçiyoruz. Bakalım hangi okulumuz kazandı?

0: Evet efendim, Sır Küpü'nde kaybedenin olmadığı yarışmanın 3. etabını tamamladık. Cihan Aracı ve Metehan Türk arasında çok keyifli bir yarışmaya da tanık olduk. Hemen dönüyoruz yarışmacılarımıza ve kazanan okulumuzu açıklamaya. Metehan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız. Miniklerimize, Van'a, kardeşlerimize destek verdiniz. Yarışmada kah öne geçtiniz, kah geride kaldınız ama hiç merak etmeyin. Temsil ettiğiniz okuldaki genç kardeşlerimizin hakkı bizde saklı. Hemen Cihan Bey, size çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bulmacayla ilgili olduğunuz, kelimelerle aranızın iyi olduğu çok belli. Hemen okulumuza geçelim. Okullarımız yine Metehan Bey'in de desteklediği bir yere gitti. Metehan Bey galiba gizliden gizliye de biraz destekledi. Sivaslı olduğu için kendisi. Okullarımız Sivas'a gitti. Bakalım hangi okulumuza gönderdik kitaplarımızı. Güründudu Akdere Eski Hamal Ortaokulu'ndaki genç kardeşlerimize, öğrenci dostlarımıza kitaplarımızı gönderdik. Ben küçük bir değerlendirme alayım yarışmayla ilgili. Nasıl geçti? Metehan Bey, sizden başlayalım, buyurun.
1: Ben bu değerlendirmeyi kızım buraya alarak sağlayarak
0: yapabilir miyiz? Tabii ki, buyursun lütfen.
1: Merhaba de.
0: Hoş geldin canım. Geldikten babanın yanına ben de kızını geçeceğim.
1: Cihan hocamızı tebrik et. Tebrik et, kutla.
2: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Evet Ayşegül'cüm, hoş geldin.
3: Hoş buldum.
0: Nasıl buldun yarışmamızı?
3: Güzeldi.
0: Sen kaça gidiyorsun? Kaçıncı sınıftasın?
3: Dördüncü sınıfım.
0: Dördüncü sınıftasın. Gördüğün gibi büyükler sizler için, sizlere kitap kazandırabilmek için, eğitim seti kazandırabilmek için bayağı çetin mücadeleler veriyor. Nasıl gördün sen? Keyif aldın mı?
3: Evet aldım.
0: Peki. Seni de tanıyalım mı bakalım birazcık? Neler yaparsın? Nelerden hoşlanırsın? Hangi okuldasın?
3: Ben Fatma Şahsa İlkokulu'nda okuyorum. Beylikdüzü'nde.
0: Beylikdüzü'nde, harika.
3: Resim yapmayı seviyorum.
0: Çok güzel.
3: Öyle.
0: Dersler nasıl peki? En çok güzel. Hangi dersleri seviyorsun mesela?
3: Din kültürü.
0: Din kültürü seviyorsun. Başka diğer derslerden neler var? Mesela matematik mi severiz, okuma mı severiz?
3: Türkçe.
0: Türkçe seviyorsun, okumayı seviyorsun. Normal mesela serbest zamanlarda neler yaparsın? Resim çizer misin bol bol?
3: Resim çiziyorum, arkadaşlarımla oynuyorum.
0: Harika. Peki gelecekte hedefler var mı?
3: Evet, çocuk doktoru olmak istiyorum.
0: Çocuk doktoru olmak istiyorsun. Harika, harika canım. İnşallah gönlüne göre olur. Çocuk doktoru olursun, eğitimini tamamlarsın. Zaten baban sana bayağı bir destek olacaktır üniversite konusunda. Evet. Buyurun.
1: Bana Cihan hocamı tebrik ediyorum. Gerçekten güzel yarıştı, dişli rakipti. Yani eksiklerimizi telafi edeceğiz. Memleketimize Sivas'a gitti. Bütün 81 il bizim ama evet. Böyle de bir tevafuk oluştu. Sivas Gürün'e gidecek. Çok sevindim yani. Hem üzüldüm, kendi adıma üzüldüm ama memleketim adına sevindim. Çok güzel
0: Sakın
1: oldu.
0: Sakın üzülmeyin. Evet. Zaten en güzel vedayı yaptınız evet. Şu anda. Sevgili Ayşegül'le davet ederek miniklerimizin gelişimine
1: tabii.
0: Çok büyük bir katkıda bulundunuz. Cihan Bey, sizin cümlelerinizi alalım.
2: Eğlenceliydi. Bayağı keyif aldım. Böyle bir program hazırladığınız için teşekkür ederim.
0: Biz
2: öncelikle.
0: Teşekkür ederiz.
2: Metehan Bey de iyiydi. Kafa kafaya geçti diyebilirim. Evet. Yani bu tonlar da çok hızlıydı zaten. Hoş oldu, güzel oldu.
0: Harika.
2: Tamamı gelir inşallah.
0: İnşallah. Efendim, bugünün anısına bizleri hatırlamanız için sizlere küçük bir hediyemiz var. Şöyle okudukça A Para Kütüphanesi'nden
2: teşekkür ederim.
0: Hatırlarsınız. Bu sizin sevgili babamız. Bu da sevgili Ayşegül'e hediye ediyoruz. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Kaybedenin olmadığı yarışma diyoruz. Sır Küpü'nde sizi de misafir etmeyi dört gözle bekliyoruz. Neden mi? Miniklerimize kazandırmak için. Geleceğin temel taşı miniklerimizin gelişimine siz de katılın. Beraber bir katkıyı A Para stüdyolarında yaşayarak beraber gerçekleştirelim. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Kuzu Grup Sır Küpünü sundu. Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Genel izleyici için uygundur.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

Bundan sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un

Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkındaysa pek çok bilinmeyen. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

0: ters zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
5: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Bu sahada sağlam bir duruş, her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var ve sapasağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erdoğan.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için

0: bankörün de evrakı topla. Dairede ilk sen olacaksın. Adamlarla konuştum. İlk senin işi görecekler. Nüfus kağıdını aldığın gibi doğru tapuya.
1: Tamam Aziz Bey.
0: Taci Bey'i ara, konuş. Randevulaş. Gene bir salaklık istemiyorum.
1: Merak etmeyin Aziz Bey.

0: Furkan abi.
1: İyi akşamlar. Sofrayı kurmuşsunuz, afiyet olsun.
0: Furkan gel canım, hadi sen de.
1: Vallahi hiç rahatsızlık vermeyeyim ben ya.
0: Ay, olur mu, otursana. Furkan gel sen böyle.
1: Feride ablam kalk, bu ne olur.
0: Gülüm yok, ben tatlı getireceğim mutfaktan.
1: Vallahi kalkmasaydın ya.
2: Furkan otur.
1: Hadi abi.
2: Ben de bir tuvalet.
1: Vallahi.
2: İyi akşamlar.
1: Abisin lan.
3: Bak gülüm, mercimek köftesidir, dürümler, tamam, ızgara.
1: Tamam abla, ben alırım vallahi, sağ ol, teşekkür ederim.
3: Bak sıkılmaktır, çekinmektir, onlar yok, kalır rafa.
1: Tamam, sağ ol Melih ablacığım.
2: Nasıl geçti dün?
0: Ha?
2: Nasıl geçti dün gece?
0: İyi, sağ ol Ali.
2: Her şey yolunda değil mi?
0: Ha.
3: Gülüm sen.
2: Eda.
0: Hı?
2: Ne haber?
0: İyi.
2: Bak şimdi sana ne göstereceğim.
0: Şöyle benim aydınlığım.
2: Aşkım.
0: Aşkım.
2: Sensin, bu aşkın. Bu da aşkın. Ben ne yapmışım? Sana göndereceğim şarkıyı aşkım diye aşkına göndermişim. Salak kafam.
3: Uydurma.
2: Ya neyini uyduracağım ya? Niye ben sana yalan söyleyeyim ki? Ya tamam sen küs bana. Küs vallahi küs, karışmıyor küs. Ama bak fazla naz aşık usandırıyor. Vallahi. Furkan'ın da üstüne şimdi bu kadar. Çok alakasız yani. Gülme, ne gülüyorsun? Gülme.
0: Tatlılar geldi.
4: Ay, of. Allah Allah.
2: Tatlıya denk geldik valla.
0: Ablam sen, abim nerede kaldı?
3: Bir şey var, onun azıcık gelecek, hadi.
5: Al bu parayı.
2: Ne edeceğim ben bunu?
5: Ya kira parası, ne bileyim, depozito, mepozito, taşıma masrafları işte.
2: Taceddin, burada bir yıllık kira var ciğerim.
5: Yahu Samim, kardeşime bir faydam dokunmayacaksa neyleyim bu parayı?
2: Ben onu alamam, sen onu sok cebine Taceddin, boşver.
5: Samim.
2: Sen yapacağını yaptın Taceddin. Şimdi sıra bende. Madem ki bir aile olduk, onu idare etmesini bilmek lazım. Hem de tek başıma. Şimdi yalnız çocuklar değil, bir de Melih'e gelecek. Bunu yapacaksam adam gibi yapacağım.

0: Tek başıma. Yardımsız.
1: Bak, bir sıkıntın olur da söylemezsen arkadaşlıktan silerim ona göre.
0: Tamam Taceddin. Söylerim diyelim, söylerim.
2: Oh.
3: Arkadaşını ara, evi tutuyoruz.
2: Ciddi misin?
4: Zahra abla, gidiyor musunuz?
2: Yok bir tanem, gitmiyoruz.
5: Oh. Oh, Hüseyin abi.
6: Halim.
5: Ha. Ha. Halim geliyor.
2: Ah, Halim geldi.
5: Halim, hoş geldin ya.
7: Ya hoş bulduk Sabri abi. Yemekler hazır, ziyafet çekeceğiz.
5: Ne ziyafet oğlum?
7: Fasulye yiyeceğiz, fasulye.
5: Ya biz daha yeni kebap yedik. Ya,
7: kebapla karnı doyar anam babam. Cubali getir turşuyu, getir kuruyu, getir oğlum hepsini.
3: Geliyoruz tam.
7: Donat şöyle sofrayı bakayım.
2: Hadi abi, ne yaptın ya? Bir ayda bitiremeyiz biz o yemeği.
3: Evet, biz zaten tatlıya geçiyorduk.
7: He. Ver abi, ver, onları diyeceğiz. Ver Donat.
3: Ver abi, yiyeceğim ben de. Ver.
5: Dur, tamam, bir tabak ver bakayım oraya.
3: Tabak, sen abim buyur.
2: Sami, tur.
5: Ver yavrucuğum.
4: Ben de.
7: Cumali, bırak oğlum sen. Al şu kamerayı. Bizi çek bakayım hepimize.
2: Halim, kamera mı getirdin?
7: Ha, getirdim.
6: Çek oğlum, çek. Bu mahalle neler gördü, çek.
2: Ha, vallahi neler gördü.

0: oldu?
1: Ya düştüm.
0: Ne düştü kızım?
1: Kabuğumla.
2: Ya salak mısın sen?
1: Ya elimden kaydı, ne yapayım?
0: Ya bu balık mı elinden kayıyor ya?
2: Saf Eda ya, çek kafanı ver.
1: Ya bir gelsen tut o zaman.
0: Allah Allah.
3: Dayı.
0: Can bir dakika arabayı park edeceğim ya. Bir tospaya mukayyet olamıyorsunuz ya.
1: Ya benim ne suçum var?
4: Ya bağırmayın çocuklar ya.
1: Samim.
5: Ne ya?
1: Samim sen ne arıyorsun burada?
5: Ben taşınıyorum.
1: Ne?
4: Validenin evine taşınıyorlar.
1: Tam karşıma.
5: Tam karşına? Sen de mi? Nasıl yani? Bu karşı karşıya.
1: Samim seni öldürürüm.
5: Meliha.
1: Abla. Aa, Samim abi.
5: Beni de. Ne yaptın sakın? Buna bak, kurla söpüyormuş.
1: Samim vallahi öldürürüm, hiç kimse alamaz elimden.
5: Deme öyle Meliha.
1: Samim bunca yıl sonra koskoca İstanbul'a bula bula beni mi buldun?
5: Ben bilmiyorum vallahi, ilahi adalet.
1: Yok, ben vallahi öldüreceğim bu adamı.
4: Abla dur. Abla dur.
5: Öldür. Öl de zaten, ben zaten öldüm.
6: Tamam. Amma da kuvvetli ya. Tamam.
5: Kurtuluşum senin elinden olacak Meliha, bilmiyorsun.
1: Samim kurtulamı. İnşallah kurtulamı. Namussuz.

0: Cumali çekme oğlum. Tamam yeter artık. Çok süper. Harikaydık. Halim eline sağlık.
1: Sağ olasın.
2: Halim böyle yapma, daha fazla dikkat çekiyor.
0: Ne yapayım?
2: Hiçbir şey yapma, kendin gibi ol yeter.
0: Tamam, eyvallah.
2: Ol bakayım kendin gibi.
0: Tamam.

0: Bak, burası senin, tamam mı Can Can? Taşındıktan sonra da hep geleceğim, burada kalacağım.
1: Bizim ev satılmayacak ki.
0: Oy, Melih ablasının kuzusu bu, kuzusu.
2: Hadi Mertcan, uyu artık.
0: Heh, hadi hadi.
1: Masal?
0: Artık onu ben anlatacağım. Sen yat bakalım. Oh, tamam. Şimdi bütün kulaklar açılsın, can kulağıyla dinlensin. Şimdi Can Can bak, bundan çok uzun

0: Yıllar önce artık evvel saman içinde, kalbur saman içinde çok acayip bir dev yaşıyormuş. Ama nasıl bir dev? Yani bu devin bir dudağı yerde, bir dudağı gökte, böyle bir acayip dev.
1: Yaman mı?
0: Ya dur dinle, anlatıyorum. Şimdi bu devi gören kaçıyor, gören kaçıyor.
2: Eda çok şık bir restoranda yer ayırtmış. Bir tarafta Galata Kulesi, bir tarafta o Haliç ışıl ışıl. Ay Allah'ım nasıl romantik. Peki Ali abi? O gitmiş, ben görmedim ama sonra aldı ifademi.
3: Yapma ya, başka kimse biliyor mu?
2: Kız bir sen, bir o, bir de Allah biliyor nasıl sevdiğimi. Ay Allah'ım var ya, kalbim bile böyle hızlı hızlı küt küt çarpıyor ya. Bu nasıl bir şeymiş? Bana bak, Furki Bey ne yapıyor?
3: Ya Feride abla ya.
2: Ay Eda aşk olsun, benden mi utanıyorsun ya? Ne yaptınız, barıştınız mı?
3: Evet. O şarkıyı yanlışlıkla kıza yollamış.
2: Hah, aferin. Bana bak, bir yamuk yaparsa söylerim Halim eniştesine şeker kulağını valla.
3: Halim eniştesi.
2: Uf ya. Ay bizimkiler duyarsa ben yanarım, ne yapacağım ben?
4: Ya abim benim, bende kalsaydın, evde yer var.
5: Yok ya, ben bir yerde kıvrıldım.
4: Ya nereye kıvrılacaksın Sami abi, ne yatak var ne döşek var Allah aşkına.
5: Nerelerde yattık biz halim onca sene? Evimizde mi yatamayacağız? Ya sen beni düşünme hadi, geç oldu, evine git hadi.
4: Peki Sami abi, bak sen bilirsin ama bir problem olursa ben buradayım.
5: Sağ ol kardeşim, arayacağım.
4: Hadi iyi geceler Sami abi. İyi geceler Ferdem.

0: söyleyebilir miyim?
1: Hı.
0: Ya sen haklıydın. Ya sen abi benim de ailem. Eda, Mertcan. Ufaklık gece nasıl kucağımı doydu gördün mü?
1: Gördüm.
0: Şimdi ben diyorum ki... bebeğin doğmasına daha var. İstersen hiç olmazsa şansımızı deneyelim. Belki hepimize yetecek bir ev buluruz.
1: Sen abi çok sevinecek.
0: Kocacığım benim. Kocacığım.

odayı senin için hazırlamıştık Melih. Çocuklar süsledi. İkimizin odası olacaktı. Ne acayip değil mi? Bu kadar kırıldık, küstük. Şurada bir mutlu olmak kısmet olmadı.

0: huh?
1: Neden, kapı mı çaldı gülüm?
2: Bilmiyorum ki, galiba.
1: Melih abla mı? Aa, gece gelmedi mi o?
2: Yo.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Seyhan, Gülüm hayırdır sabah sabah?
1: Yok bir şey yok, heyecanlanma.
2: Heh, dur sakin, yok bir şey.
0: Gelsenize.
2: Yok, girmeyelim Cabbara'yı kızdırmaya.
0: Ya ablam biz bir karar verdik.
1: Karar? Ne karar?
2: Paralarımızı birleştireceğiz. Siz de biz de ne varsa koyacağız ortaya.
1: Herkes elindekini verirse uzağa gitmemize gerek kalmaz. Belki buralarda bir ev buluruz.
0: E iyi fikir Gülüm, bak sen abiye de söyleriz. Misal catering parası duruyor hala.
1: Hah, ablam uyandı mı?
0: Bilmiyorum.
2: Nasıl? Nerede?
0: Valla anlamadım Ali. Gece de gelmemiş.

0: Uyumuş kalmışım
1: sen. Dur gülüm, nerede?
0: Hayır, kimse uyanmadan gideceğim. Sen burada kaldın, duyarlarsa. Babam, çoluk, çocuk.
1: Ya kötü bir şey yapmadık, dur. Meryem.

0: Telaş etme Meryem, daha sabahın körü kimse uyanmamıştır.
1: Ya Feride, koca yana, herkes biliyor Samim.
0: Neyi biliyorum Elia? El ele sabaha kadar uyuduk. He? İlk defa güneşi beraber doğurduk. Ne var bunda?
1: Yok yok yok, ben gideceğim, ben gitmem lazım.
0: Melia.
1: Bak bir sorarsa sabah uyandım geldim ha.
2: Abla.
3: Abla günaydın.
2: Hayırdır abla, ne işin var karşıda?
1: Hiç. O da boştu. Yan yana oturdum.
0: Ali Çoğut, dün akşam Taceddin'i aradı da illa diyor bu tapuda yanında ol falan.
4: Tamam tamam.
0: Ben gidip geleceğim ha oğlum. Bak nakliyeciler falan gelecek. Çocuklar da sana aman. Bak.
4: Tamam abi tamam.
0: İyi günler Melia.
1: İyi günler Sami. Feride. Siz ne yapıyorsunuz sabah sabah?
4: Hiç, para topluyoruz.
5: Herkes elinde ne var ne yoksa koyacak ortaya ablam, ev için. Tamam gülüm, biz de varız. Yeterince para toplarsak ablam biz buralardan bileği bulur. Ya buluruz tabi gülüm, artık alt sokak
1: olur. Olur, üst sokak olur, bulacağız yani.
2: İnşallah ablam, inşallah.
1: Kim gülü? Bilmiyorum.
4: Feride, sen içeride bak istiyorsan biz de para meselesini konuşalım.
1: İyi.
4: Hadi.
1: Vallahi arayanı bilmemekte buna mahsus. Sağ soruyorum Feride, sen kim aradı bilmiyorum. Kimle konuştun bilmiyorum. Kime alo dedim bilmiyorum.
4: Bana da oluyor. Numara tanıdık olmayınca.
1: Bırak Allah aşkına, bırak ya.
2: Halimciğim ne oldu sabah sabah?
6: Feride, sahile gel.
2: Şimdi mi?
6: He. Bir çay içelim. Tamam.

0: Aziz Bey.
1: Heh.
0: Hüviyeti aldım, tamamdır.
1: Ver bakayım.
2: Heh. Doğru Taci'nin evine. Bu iş bir saate bitiyor oğlum.
3: Aziz abi, emin misin?
2: Valla emin misin diyor ya. Bu iş bitti. Dünyanın kralı gelse durduramaz. Volkan, hadi oğlum.
4: Emredersiniz efendim.
5: Ali, bak bu bizim catering parasıdır. İki yemek daha alacağımız var. Sen onu da hesapla, tamam?
3: Tamam yenge.
6: Bu da benim maaşım. Çok fazla bir şey yok ama.
5: Olduğu kadar Yiğit'cim.
7: Ali abi, bu da anket.

0: Tangela Ampala.
1: Tamam Eda.
2: Abla.
0: Ablacığım.
2: Şunu açar mısın?
0: Ya sen hele onu verme, o senin harçlığındır, tamam.
2: Ama niye, ben de vermek istiyorum.
0: Ama gerek yok bir tanem, sen daha küçüksün.
1: Mert da bu ailenin bir üyesi. Yardım kabul ediyoruz Mert, ver.
0: Ha, kurban oldum sen. Hiç merak etme, biz hiç ayrılmayacağız.
1: İşte bu da Mert'in parası. Gel sayalım mı Mert?
3: Hacı Bey.
4: Günaydın.
3: Hazır mısınız?
5: Hazır kardeşim.
4: Buyurun.
1: Efendim?
6: Halim. Ay, ablam nereye diyecek diye aklım çıktı vallahi Halim.
1: Vallahi ben de sabah zor ettim efendim. Sen benim elim kolum her şeyim olmuşsun. Ben artık sensiz nefes alamıyorum, biliyor musun? Nasıl böyle oldu ben de anlamadım, biliyor musun?
6: Yok Halimcim.
1: Yine o Amerikalı değil mi? Bırakmıyor. Ne sen bir...
6: Halim.
1: Ver.
6: Halim.
1: Dur Allah aşkına. Alo. İyi günler, ben Talat. Feride ile görüşebilir miyim?
7: Bak Talat kardeş, bundan böyle Feride yok. Daha da Feride'yi aradığını görmeyeceğim Allah aşkına.
6: Halimcim ne yapıyorsun?
7: Ya arama sabah sabah. Allah Allah. Hadi. Hadi bakayım, iyi günler. Hadi.
3: Bakın çok önemli bir şey söylemem lazım. Acil. Ali...
6: Halim anlayacak.
7: Ya anlarsa anlasın. Talat'tan mı korkacağım Allah aşkına? Tövbe estağfurullah.
6: Nedir durum?
1: İyi, bence fena değil.
6: İşe yarayacak mı?
1: Bence yarar. Yani bir süre daha böyle imece usulü devam edersek. Karımın istediği gibi bey bulacağız.
6: İnşallah.
1: Çocuğunu düşünmeyen hain baba.
6: Ay Ali.
1: Hala bencil olduğumu düşünüyor musun?
6: Ya,
1: doğsun her şeyi anlatacağım.
6: Ya?
1: Ne ya?

0: So. Meri ya. Al kızım şunu.
1: Hayırdır babam, bu ne?
0: Mastikçiye götür.
1: Baba.
0: Ya zaten pehlivana verecektim ya. Ettiği kadarını evde kullanırlar.
1: Yok, biz hallederiz onu. Sen bunu al.
0: Ya al götür.
1: Olmaz, kocayanan hakkıdır, sende kalsın.

0: Ya Savaş nerede? Niye aramadı hala?
1: Daireye girer girmez arayacak efendim.
0: Haydi. Talat nerede?
1: Bilmiyorum efendim. Çıkıp bakayım mı?
0: Bak gel. Bir yere kaybolmasın. Birazdan kutlama yapacağız.
1: Tamam efendim.

0: kusura bakmayın ya.
1: Niye?
0: Bizim yüzümüzden evinizden alıyorsunuz.
2: Ya Ayça.
1: Burası zaten sizin eviniz Şapşal.
0: Ya anladın sen işte.
3: Neyse. Gelin abi hep beraber. Biz de kalalım.
0: Akşamdan beri kendimi çok kötü hissediyorum.
2: Ya senin bir suçun yok.
1: E kimsenin bir suçu yok. Biz zaten oraya geçici olarak taşındık. Eğer Taci abi olmasaydı en baştan sokakta kalmıştık Ayça.
4: Önünüzde bir kişi var. Daha sonra sizi alacaklar.
5: Tamam kardeşim. Alo.
6: Aziz Bey.
5: Sıra bize geldi.
6: Birazdan işimiz biter.
7: Aferin. Bak hele. Telefonu kapatma. Elinde
6: açık dursun. Her şey yok.
7: Olduğu gibi dinleyeceğim.
5: Tamam Aziz Bey.
7: Hadi bakalım oğlum.
5: Aziz Bey.
7: Ha Volkan'ım.
5: Talat Bey şirketten ayrılmış efendim.
7: Ne demek ayrılmış? Nereye gitmiş?
5: Bilmiyorum efendim. Telefon cevap vermiyor.

0: Bak şimdi, bak şimdi.
1: Nerede?
2: Talat.
3: Yok. Ulan Tevgah, ulan Tevgah.
2: Halim kurban olayım, sinirini bozma Halim.
4: Ya sen ne istiyorsun kardeşim Ferde'den?
1: Önemli bir şey söylemek için geldim.
4: Tövbe!
5: Meyya ne var, ne oldu?
6: Yok bir şey baba.
5: Nakliyeciler mi geldi?
6: Yok, onlar değil de.
5: Meyya kim?
6: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
4: Ferde, sen içeri gir.
1: Girme, beni dinle Ferde.
4: Ya ne dinleyecek kardeşim, ne dinleyecek?
1: Alıcı Aziz abi.
2: Ne?
4: Kim?
1: Samim Bey'in evini Aziz abi alıyor.
2: Talatçım, Talat bir kez daha söyler misin?
1: Savaş Bey Aziz abinin adamı. Samim Bey'i sokakta bırakmak için tezgah düzenledi. Evi Aziz abi alıyor.
2: Ne?
4: Hay Samim babam, hay Allah'ım ya Rabbim ya.
7: Savaş, her şey yolunda mı?
8: Evet efendim, birazdan içeri giriyoruz.
7: Az kaldı, az. Volkan, şampanyayı hazır et oğlum.
8: Hazır efendim.
7: Hadi aslan.
5: Kim? Halim arıyor ya. Abi ne ettin diyecek, beni arar mı?
4: Yok anam babam, açmıyor, açmıyor.
2: Nasıl açmaz Halim be, kurban olayım bir daha dene hadi.
1: İmza atılmış mı?
2: Bilmiyorum ki.
9: Feride ne oluyor Gülüm?
2: Ablam sorma, evi Aziz Bey alıyormuş.
9: Ne diyorsun sen Feride?
4: Hadi yürüyün, gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz.
9: Halim nereye gidiyoruz?
4: Tapu dairesine.
2: Daire mi?
4: Daire yürüyün.
2: Ablam hadi.
4: Allah Allah, açmıyor işte.

0: 여산대 여산해.
1: 사하시베, 고이론, 스라스진,
2: 다모.
3: 기대민들스.
4: 네, 뉴스 쌤.
5: 아, 앞뒤 여름 쉬는 사이 밑에 여름 쉬셔야 돼.

0: üstü başka, altı başka cennetimize geldik.
1: Tamam, geldik, gelmesine de oğlum. Şimdi bu güzel cennete biz çapa mı atacağız?
0: Yok abi, ne çapası ya? Kıyabilir miyiz bu güzelliğe? Abi bak, bakanlığın çok güzel bir uygulaması var. İsmi Derya. Şimdi gideceğin koyu buradan seçiyorsun. Ondan sonra hazır mapa şamandıra sistemine tık diye bağlanıyorsun.
2: Ne denizin canı yanıyor, ne bizim içimiz sızlıyor.
3: Mapa Şamandıra sistemiyle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, yarınlara nefes oluyoruz. Fethiye başta olmak üzere kıyılarımızda dip çamuru temizliğiyle denizlerimize nefes aldırıyor, denizlerimizi gelecek nesiller için koruyoruz. Çevre Şehir

0: Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
1: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla Amilli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.
3: Sağlam bankacılık.
4: Mersi canım.
5: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1 megabit diyor.
5: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: E haklı. 1 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom değerli hissettirir.
0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslimi özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
5: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
6: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
7: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
6: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
6: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
8: Türk Telekom değerli hissettirir.
9: Genel izleyici için uygundur.

0: Çabuk Halim, çabuk bas gaza.
1: Ya basıyorum ablacığım, basıyorum.
0: Halimciğim, daha çok yolumuz var mı?
1: Yok Feride, geldik artık, yettik işte.
0: Halim hadi yetiş, kurban olayım hadi.
1: Yetiştim ablacığım, yetiştim. Bekle sen bana, bekle, vermeyeceğiz. Yürü oğlum, yürü lan.
0: Tamam. Ne tamam?

0: Kardeşim nerede kaldı bu müdür?
1: Aşağı indi, geliyor.
0: Tamam, bekliyoruz.
2: İmza atacak. Müdür yok. Adamın keyfini bekliyoruz. Savaş, git bul şu adamı, getir. Başlatma müdürüne. Savaş!
3: Aziz Bey, sakin olun, sesiniz duyulacak.
2: Savaş!
4: Allah!
5: Nereye? Adamı kaçıracaktık, ev işi bugün de yatacaktı bak.
6: Furkan, biz eşkıya mıyız?
5: Değiliz işte. Değiliz, o yüzden geçmiş olsun. Hadi.
6: Furkan.
5: Hadi abi.
6: Daha ne olacak şimdi ya? Ne olacak? Başladığımız yere geri döneceğiz.
5: Babamın evinden de böyle atılmıştık.
6: Evet. Ama şimdi yalnız değiliz. Dayım var, Melih ablalar, Ali abi. Siz. Sırtımız yere gelmez. Hadi.
7: Kusura bakmayın, beklettim. Evrak tamam değil mi?
0: Tamam müdür bey. Her şey tamam. Kontrol de edildi. Yalnız biraz çabuk olursanız, acelem var. Şu işi hızlandırabilirsek.
7: Tamam. Buyurun, imzalayabilirsiniz.
2: Aç şu imzayı. Otur.

0: Nanin. Ablam yok, gitmişler. Kesin satıldı.
1: Ya durun, acele etmeyin. Bulacağız, bulacağız.
0: Bir ara şunu bir daha.
2: Bakar mısınız? Buraya iki kişi gelecekti Emirgan'da bir ev satışı için.
0: Üç. Bir de Taci var ya.
3: Müdürün odasında. İleride sağda.
1: Allah. Yürü. Abi basma.
4: Melia?
5: Tamim. Evi bu değil ha.
0: Aziz alıyor.
4: Ne?
0: Evet abim. Bu adam göstermedik. Talat.
5: Söyle ne olursun.
6: Talat Bey?
1: Ne Talat Bey? Yalan mı?
6: Beyefendi bakın.
1: Bunların hepsi Aziz abinin kumpası. Evi sizi sokakta bırakmak için alıyorlar.
6: Aziz mi?
1: Evet.

0: Kör. Ulan lan kör. Lan. Attı imzayı. İmzayı attı attı. Attı imzayı attı. Attı. Attı.
1: Beyefendi bir dakika. İmza atıldı mı? Atıldı. Geri dönüşü de yok. Ver kardeşim evrağı. Ver ver.
2: Vermiyorum.
1: Bırak şunu, ev satıldı.
2: Öyle mi?
0: Taci.
2: Bir dakika Samim. Satmıyorum kardeşim.
3: Feride. Ablam inanamıyorum.
1: Ama Taci Bey, olur mu öyle şey?
2: Olur.
0: Ya tamam, sen ne yüzle konuşuyorsun daha ya? Yeter, git patronunla konuş.
1: Müdür bey, iftira atıyorlar, ortada kumpas falan yok.
4: Yok yok, inanma anam babam, inanma kardeşim. Taci abi, sen satmıyorum dedin mi?
2: Dedim.
4: O kadar mesele kapamıştır, hadi hadi babacığım hadi.
5: Öldüreceğim lan seni!
6: Sakin Aziz.
5: Getir de atı buraya.
6: Aziz bey sakin.
5: Getir, öldüreceğim.
6: Aziz bey.
5: Nankör.
6: Aziz bey.
7: Vallahi Savaş bey, madem ki ev sahibi kandırıldım diyor, imza işlemi de tamamlanmadı. O zaman satışı iptal edeceğiz.
0: İptal mi?
7: Evet. Hayırlı olsun kardeşim.
3: Müdür bey sağ olun valla.
8: Sami.
1: Müdür bey parayı aldılar.
2: Kuruşuna kadar geri verilecek kardeşim.
1: Bakın müdür bey.
4: Kardeş uzatma uzatma. Tamam bak müdür bey ne diyor, işlem tamam. Artık ev bizim değil mi Sami abi?
0: Bizim abi.
3: Gitmiyorsun ha Sami?
0: Gitmiyoruz Melih.

0: Alo? Söyle Melia. Kim? Sasım hadi. Allah!
1: Kenar uzunlukları farklı olan üçgenleri çeşit kenar üçgen diyoruz. Şimdi bunu örnekleriyle görelim arkadaşlar. Hocam, evet çocuklar, kim bakmak ister?
2: Alıp başımızı gideceğiz.
3: Nereye gideceğiz ya?
2: Ya şöyle açıklık, ferah bir yer. Şehirden uzak. Senle ben ikimiz masamızı kuracağız. Güneş batıracağız. Senle ikimiz.
3: Sami'yim.
2: Akşama döneceğiz ya. Bak bana itiraz etme. Evde çoluktu çocuktu yüzünü gören cennettik. Amali.
3: Ya iyi.
2: İyi.
3: İyi tamam, gideceğiz yani.
2: Gideceğiz Melih.
4: Polonezköy.
5: Ya park da mark da olmuyor Feride. Yani sizinkiler bir gezenti. Her yerden çıkıyorlar.
4: Halim peki ben nasıl izin alacağım?
5: Yani sabah gidip akşam döneceğiz. Farz et ki İstanbul'dayız.
4: Halim.
5: Buralarda olmuyor Feride, olmaz. Ha. Gidelim söyleyelim dersen.
4: Yok daha değil.
5: O zaman yani kaçak buluşacaksak biraz uzaklarda buluşalım Feride. Bak zaten Gülendam ablamın çenesi durmuyor. Melih ablam başladı gözleri belertmeye. Buralarda görürlerse anlayacaklar.
4: Ay anlarlarsa ben mahvolurum.
5: Yani. He? Gel uzaklarda bir yerlerde buluşalım. Polonez köyü. Vallahi bak çok uzak değil Feride. Huh?

0: Yavaş yavaş yavaş yavaş. Kızımız var orada, kızımız, dikkat et.
1: Yarın öğreneceğiz onu.
0: Ne?
1: Cinsiyetini. Yarın doktora gideceğiz ya.
0: Yavrucuğum, kız o, ben biliyorum, bana sor.
1: Allah Allah.
0: Var mısın iddiaya?
1: Ay saçmalama.
0: Nesine?
1: Bilmiyorum nesine.
0: Tamam, kaybeden kazananı yemeğe götürecek. Ya da daha büyük bir şey, seyahat, ne istersen.
1: Ay Ali.
0: Ya her şartta sen kazanıyorsun.
1: Sana pahalıya patlayacak.
0: Patlamaz, ben hazırım.
1: Vallahi delisin sen.
0: Var mısın?
1: İyi, varım, tamam.
0: Görüşeceğiz.
1: Görüşeceğiz, tamam.
0: Ne? Ha kızım benim. Bak kız ha, ben biliyorum, sen bana sor ya, o kız.
2: Hadi iyi akşamlar.
3: Meryem. Bak. Peri kızına sakın bir şey söyleme ha. Canımız ciğerimiz ama malum cenaz.
2: Peri kızını bul da bir şey söyle.
3: Ne?
2: Anacığım vallahi Halim bırakacak dedi ama tapudan beri kayıptır yani, yok.
3: Gelir ya, gelir. Zaten Halim yanındaysa merak etme.
2: Bir acayip oldu o Samim. Öyle sessiz telefonlar, gözde verip pelpeli bakmalar falan.
3: Aşık olmasın.
2: Bence aşık. Ama işte kime aşık?
3: Bu uğursuzun yani.
2: Telat. Yok, onu beğenmiyor.
3: Ya kime?
2: Artık bilmiyorum. Bir şeyler karıştırıyor ama.
3: Karıştırmaz ya. Aşık olsa sana söylemez mi zaten? Hadi sen git hazırlan. Yarın sabah erkenden yola çıkacağız.
2: İyi, hadi iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar Meryem.
1: Abla. Ablacığım.
4: Ver.
3: Ne yapıyorsunuz bakayım aslanlar?
5: Eve dönüşümüzü kutluyorlar.
1: Evet dayı, tam ümidi kesmiştik.
3: Yok ya. Elin adamını uyutmuşsunuz ha, duydum.
6: O Furkan abinin fikriydi.
1: Can.
6: Bütün dediklerini yaptı. Ev satılmadı. Melih abadan da ayrılmadık.
3: Ayrılmadınız mı? Ha, benim oğlum benim. Ha, can canım. Ayrılmayacağız zaten. Gelin bakayım. Daha da hiç ayrılmayacağız. Ha, canım, ciğerim bunlar. Benim canım, ciğerim. Duydunuz mu beni? Ha?
0: Abi nereye ayrılır?
3: Ya bir şey yok ya, Melih ile gidip biraz kafa dinleyeceğiz Alçuk.
0: Baş başa.
3: Ne var baş başa?
0: İyi gidin abi tabii. Dün zaten boş odada kalmışsınız.
3: Oğlum uyuduk uyuduk, tamam, kızın üstüne varmayın.
0: Yok, ne varacağım abi, olur mu öyle şey?
3: Otel sana emanet ha.
0: Ne otel mi? Yok abi, olmaz, bugün büyük gün.
3: Ne var bugün?
0: Çocuğun cinsiyeti belli olacak, kız mı olacak erkek mi olacak.
3: Yarın gidin.
0: Yok yarın olmaz, Seyhan beni keser abi. Kız bir aydır bugünü bekliyor.
3: Oğlum ya kız olacak ya erkek olacak zaten.
0: Kız olacak da Seyhan'la iddiaya girdik.
3: Ay Allah'ım ya.
0: Abi yok, imkanı yok valla, bugün bana hiç bulaşma, ben çaya bakıyorum zaten.
3: Alo.
2: Ay Samim, sanki günler torbaya girmiş gibi. Bizimkiler doktora gidiyormuş ha.
3: Ya öyleymiş bu. Aliço söyledi şimdi.
2: Seyhan da tutturdu işte. Abla illa sen de gel falan.
3: Bizim seyahat ne olacak?
2: Seyahat yani, doğru diyorsun da Samim, bu da sonuçta kardeştir yani. İlla ablasının yanında istiyor. Şimdi gelmem desen kalbi kırılacak.
3: Melia.
2: Samim. Bir gün idare etsek. He? Hayır, bir öğrensek şu bebek sağlıklıdır. Artık ondan sonra ziv ziv gezeriz.
3: İyi tamam, öyle olsun ya.
2: İyi tamam o zaman. Bak çok teşekkür ederim. Bir ikincisi, ben de hazırlığımı artık yarın yapacağım. Ondan sonra sen beni çağır, hop de ben oradayım.
3: Tamam.

0: bak bak bak. Bak yengemin eltisi. Adana'dan Polonezköy'e geliyor. Geldim demiyor. Bana boy boy fotoğraf yolluyor ya.
1: Sen başlattın. Bütün sülaleye boy boy Mustafa Keser fotoğraflarını yollarsan ben olur.
2: Halim, yeter Gülendam. Akşamdan beri olanı yedim bitirdim.
0: Ya ablacığım beni de götürsün ya.
1: Götürmeyeceğim.
0: Halim.
1: Olmaz.
0: Ya bak valla bir fotoğraf çekineyim geri döneceğim ya.
1: Ablam ısrar etme Allah aşkına, tamam gitmeyeceğiz. Ol bitti, bu kadar bu kadar.
2: Kızım ne işi var Halim'in Polonezköy'de? Bütün gün çalışıyor. Bırak, yazık.
0: Valla bir gittiğini duyarsam var ya.
1: Allah'ım üstüme gelme Allah aşkına, içimi tükettin, Kur'an çarpsın ya. İçimi kıydın vallahi billahi ya.
3: Alişo, bugün doktor kaçta?
1: Öğlen abi.
4: Bence kız geliyor. Hı.
1: Hastanede abi.
5: Erkek olacak.
3: Bence de.
1: Beyler ayıp oluyor ha.
3: E niye ya? Meydan muharebesine döndürdünüz ha işi.
5: Şeyhan abla ben de gelebilir miyim?
4: Ay gel bir tanem.
3: Can can.

0: Sema, bir gelsin, ablam da geliyor.
1: Ne, yenge mi?
0: Hı.
1: Siz bugün beraber şey... Yok, sayenizde. Tamam o zaman sen de gel bak, madem yenge de geliyormuş.
0: Oley, dayın da geliyor.
1: Ya oğlum, benim ne işim var doktorda ya?
0: Abi gel, sen de görmüş olursun.
2: Lütfen.
1: Gel abi, torununu göreceksin ya.
3: Torun değil lan, yeğen, yeğen.
0: Sema abi.
1: İyi tamam, gelim o zaman ya.
0: Yaşasın.
1: Siz gidin, ben sonra gelirim, tamam? Benim önden bir işim var.
2: Ya gel işte. Ablam, ben şeye gideceğim.
0: Neye gideceğim?
2: Ya hastaneden arkadaşlarla buluşacağız biz.
0: Film ne arkadaş bu Allah aşkına?
2: Ablam işte arkadaş yani. Kaç yıl çalıştık beraber, millet özlemiş.
0: E tamam, yarın bulur.
2: Abla.
0: Allah Allah. Bir hastaneden arkadaş çıktı. Tutturdun hastaneden arkadaş. Bir hastaneden Yahu öz be öz yeğenin. Daha doğmamış bir Sabi'den söz ediyorum sana bak.
2: Ay canım benim ya. Keşke kızı olsa.
0: Ay canım benim. E tamam işte, sana da onu diyorum. Gel görelim diyorum. Hayır diyorsun, kardeşim bebeğini görmeyeceğim. Gel babam gel.
2: Babam biz de şeyi konuşuyorduk.
0: Torundan bahsediyoruz babam. Sihan'ın evladından.
4: Ne oldu o delikanlı?
0: Kim?
4: Ya pehlivanın evini kurtardı. İstemeye gelen yok mu?
0: Telat.
4: Aferin. Mert çocukmuş.
0: Ama şimdi yiğidi öldür hakkını yeme babam. Bak o çocuk öyle bir çocuk çıktı değil mi Feride?
2: Öyle ablam.
4: O Azize'de boşa güvenmişim. Beş para etmez.
0: Aman boşver Azize. Sen o Samim'in gururundan taviz vermeyen edasını bir görseydin.
4: Ya tamam, o maçtaki müdafaa etme bana. Yemeğin iyi. Haydi.

0: Özal beni istemişsin.
1: Hay oğlum ya. Geç otur da şöyle geç otur. Ben de diyorum bu geç kalmaz. Öğlen oldu. Hayırdır nereye kayboldu ya?
0: Buradayım abi aşağıdaydım.
1: Ha, aferin. Sen nankör kedinin bir hikayesi var. Bilir misin?
0: Abi.
1: Şimdi bu kediyi böyle besliyorlar, büyütüyorlar. Ya böyle toraman bir şey oluyor böyle. Böyle samur tüyleri var. Besili. Sonra ne yapıyor bilir misin?
0: Abi.
1: Geliyor. Sahibini cırmıklıyor.
0: Gitmesem sokakta kalacaklardı.
1: Kalsın. Düşmanımı kurtarmak sana mı kaldı? Allah'ın işgüzarı. Ben sana ne dedim? Ha? Benim işime karışma dedim. Bu iş benim işim dedim. Sen ne yaptın? Beni sırtımdan bıçakladın.
0: Aziz abi.
1: Bundan böyle sana işmiş yok. Benim nankör kedilerle işim yok. Cırmıklıyor. Çık git. Terk et burayı. Git.

0: Feride hadi gülüm.
1: Ablam geldim, bir tek paltomu giyeceğim, hazırım.
2: Kız bu doktor yani, beklemez öyle.
1: Tamam ablam. Hah.
3: Feride?
2: Feride.
1: Ablam tamam geliyorum.
2: Ya hadi.
1: Alo. Halimciğim biz bir doktora gideceğiz şimdi.
3: Ne doktor Feride? Polonezköy.
1: Bugün çocuğun cinsiyeti belli olacakmış. Ablam da ant verdi illa geleceksin diye.
3: Ha. Peki o zaman doktordan sonra görüşecek miyiz?
1: Görüşeceğiz tabii Halimciğim. Ben seni işim bitince ararım, tamam mı?
4: Hey ablam nerede kaldı?
2: Feride! Yok ya, bu yavuklusuyla konuşuyor ya.
4: Kim?
2: Kim olacak Feride? Bak ben kimsenin günahını almayı sevmiyorum. Ali sen de bunu biliyorsun. Ama vallahi bu sefer bu bir şeyler karıştırıyor.
4: Ha yok be abla.
2: Feride! Bak hala ya.
5: Yenge dur, ben bakarım dur.

0: Nerede kaldın ya?
1: Telefon görüşmesi yaptım da.
2: Kim?
1: Gülüm, Şeyda özlemiş aramış yani. Kim olacak?
0: Hadi yenge, hadi geç kalıyoruz hadi.
2: Dur Sami.
0: Sonradan gelecek, bir işi varmış. Hadi. Hadi.
1: Hadi Altay gemiz, hadi.
0: Beni de hadi. Ne haber?
3: Hoş geldin usta.
4: Hoş bulduk.
3: Çay çekeyim mi usta?
0: Çek.
4: Dur.
0: Alo. İyi günler kardeşim. Ya ben bugün için bir rezervasyon yaptırmıştım. Halim Karataş. Onu iptal ediyoruz. Ben yarın için tekrar arayacağım sizi. Eyvallah, sağ olasın. Haydi. Bir de şey diyeceğim. Nasıl geliyoruz ya bu Polonez köyüne? Kavacık'tan geç, yarım saat sonra. Tamam, eyvallah. Oralarda da sorarız artık. Sağ olasın, iyi günler. Hadi bakalım. Gel ablam, gel. Hoş geldin. Ayaklanmışsın.
2: Vallahi çok sıkıldım evde Halim.
0: Buyur.
2: Sen ne edeceksin Polonez köyünde?
0: Hiç. Yok bir şey.
2: Demin nasıl gidildiğini sordun.
0: Yok ya, o şey için, başka şey için önemli değil. Arkadaşlar.
2: Ya bak sürpriz yapacaksan.
0: Ya ne sürprizi ablam, Allah aşkına, ne işin var benim Polonez köyünde?
3: Hoş geldin abla.
2: Hoş bulduk.
0: Afiyet olsun.
2: Halim.
0: Ya ablacığım, Allah aşkına ısrar etme. Bak burada parklar var, yeşillikler var, bahçeler var. Onları çek, kartpostal çek. Sen nispet yapacaksın diye ben niye gideyim Polonez köyüne? Cumali, bana da bir çay çek Allah aşkına.
3: Çekeyim usta.
5: Kamber geldi.
6: Hayırdır Sami?
7: Al bu parayı. Al, bir daha da benim karşıma çıkma.
5: Vallahi Allah için şanslı adamsın ha. Ben buralara yalnız başıma geldim. Ne yaptıysam dişimle tırnağımla yaptım. Senin arkandaysa bir ordu.
7: Öyle de kalacak Aziz. Bizi evle barkla dağıtamazsın oğlum. Ancak daha da kenetleniriz biz. Sen istediğini yap. İstediğini yap. Ardına da bakma. Biz ne parayla parçalanırız ne de başka şeyle. Biz aileyiz.

0: Alayım. Alayım. Alayım. Bahisleri açıyorum. Erkek olacak diyenler?
1: Ben.
0: Sen mi? İyi. Güzel. Yiğit. Furkan. Erkek.
2: Aa, sen de mi erkek diyorsun?
0: Ya, ne diyeceğim ki? Tanımıyormuşsun gibi beni.
3: Allah'ım ya.
2: Bence kız olacak.
4: Bence de.
1: Yaz abicim, kızlar kız diyor, erkekler erkek diyor.
0: Aynen öyle.
1: Mertcan erkek.
0: Mertcan yazıyorum, tamam.
2: Daha iyi bizim için, daha çok kazanacağız.
0: Ha ya, hala kazanacağız diyor ya.
2: Birazdan belli olacak, fena bozum olacaksınız.
1: Bozum. Bozum oldum.
5: Hazır mıyız?
6: Doktor bey biraz daha beklesek.
7: Evet, gelecek var. Sen abi gelecek de onda.
8: Meryem abla, dayım nerede?
6: Gülüm gelecek şimdi.
2: Ablam 15 dakika oldu.
8: Ha, gelir şimdi.
5: He? Kusura bakma.
6: Sami neredesin Sami?
5: Ya halledilecek bir iş vardı da ona baktım. Kızım sen iyi misin sen Selam?
8: İyiyim Sami abicim.
5: Ha, kusura bakmayın, beklettim doktor bey.
9: Hazırsak başlayalım.
5: Tabii tabii, buyurun buyurun, başla.
10: Evi aldılar. Bugün de torun belli olacak.
11: Ben size demedim mi Cabbar?

0: Ve her şey yoluna girecek diye Allah hayırlısıyla 3 kızdan sonra bir de erkek torun nasip eder inşallah.
1: Pehlivan var ya, doğrusu bir delikanlıya daha hayır demem. Kerata illa güreşeceğiz diye canımı çıkarıyor. İki erkek birbirinden istedikleri gibi gelişirler.
0: Sağlıklı olsunlar da. Kıvırcık nerede?
1: Ablasıyla doktorda. O gelsin, senin torunu da alır gideriz.
2: Çaylar geldi. Amca kuşburnu?
1: Hanımın.
0: Teşekkür ederim.
1: Çay bana.
2: Yenge ağzının tadını biliyormuş amca. Afiyet olsun.
0: Sağ ol, teşekkür ederim.
3: Evet bu mu?
4: Evet Merto.
3: Dayı, nasıl anlıyorlar erkek mi kız mı olduğunu?
4: Oğlum şeyden anlıyorlar şey.
5: Sen gelsene yanımıza.
4: Yok Melihan, bura iyi böyle. Bir rahatsızlık olmaz. Tamam.
6: Evet, cinsiyete bakıyoruz.
3: Heh. Hadi bismillah.
5: Ay.
4: Ne oldu Melih?
5: Tam erkek çıktı.
3: Gerçekten mi?
5: Gerçekten kocaman.
7: Ablam nereden gördün, kurban olayım.
1: Ben.
4: Maşallah maşallah.
7: Seyhan'ım bu ne?
3: Abla ben ne bileyim?
6: Doktor bey, bebeğin göbek kordonu bazen karışıklığa sebep olabiliyor.
3: Erkek değil mi?
6: Kız, biliyordum bu kız kız.
3: Üf, doktor bey.
6: Bakayım.
5: Bak canım.
8: Furkan Yiğit, Mertcan erkek. Ali abi, Eda, Ayça kız.
7: Tamam da nereye götürüyorsunuz bizi sonuçta?
8: Nereye götürüyoruz sizi sonuçta? Biz maça gidiyoruz, canınız isterse geliyorsunuz.
7: Allah Allah.
8: Aynen öyle. Arasana. Ha, ara ara.
7: Daha çıkmamışlardır.
8: Ya hadi, hadi hadi hadi ara ara.
7: Yok. Açmıyor.
8: Nasıl açmıyor? Niye açmıyor ya?
7: Açmıyor.
6: Yok. Göstermiyor.
7: Nasıl göstermiyor?
6: Bakın sırtım döndü.
5: Döndüremiyor muyuz?
3: Heh. Döndü mü? Ben bir şey hissettim sanki.
5: Ay hadi be Allah'ım, ne olur ya.
6: Yok maalesef. Göremiyorum.
9: Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Gene daha bir ay bekleyeceğiz. O kadar da iddiaya girdik.
4: Göstermedi o kerata.
9: Yok abi, göstermez. Mahalle gidersek tabii. Bu da kız, gururu var. Saklanıyor tabii.
4: Ben sana dedim ben gelmeyeyim diye.
5: Sami, olur mu öyle şey ya? Hay bırak şeyini göstermesin. Yani sağlıklı olsun.
7: E tabii öyle.
5: Şimdi, sen aradın mı?
4: Kimi?
5: Telat'ı. Arayacağım diyordun, bir sağ ol diyeceğim diyordun.
9: E tabi arayıp teşekkür etmek lazım Telat'ı.
4: Per kızı var mı sende bunun numarası? Ben bir arayayım sahiden ya.
7: Olacak da abi.
4: Mesaj geldi ya.
7: Alayım abi.
4: Dur bir dakika.
7: Abi alayım.
5: Feride yavaş ya.
7: Bana müsaade.
5: Nereye gülüyor?
7: Arkadaşlarla buluşacağız da biz bugün abla.
5: Buraya gelselerdi abla.
7: Yok gülüm, onlar beni bekliyor. Abim bu da numara, bak sen. Hadi hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.
9: Kaç?
7: Gel gel.
4: Talat, ha ben Samim ya. Nasılsın? Ya dün o hengamede sana bir teşekkür edemedik bak. Vallahi büyük kardeşlik yaptın ha bak.
5: Hepimiz teşekkür ediyoruz.
4: Ha bak, yengeni duyuyor musun? Teşekkür ediyor sana. Ha. Bu aziz bir arıza falan çıkarmadı değil mi? Nasıl sayılmaz? Vay alçak bak.
9: Ne oldu?
4: Sen neredesin şimdi? Ya tamam ben geleceğim, sen neredesin? Ya kardeşim itiraz etme, geliyorum ben ya. Tamam. Tamam.
7: Sami.
9: Çocuğu işten kovmuş ya.
7: Ne?
9: Ne yapacaksın?
4: Ne yapacağım, gideceğim çocuğu alacağız. Misafir edeceğiz Aliç. Bizim yüzümüzden, delikanlı işinden gücünden oldu.
9: Geleyim mi?
4: Yok gelme, sen karının yanında kal.
7: Alo. Saime teyze, ha merhaba.
10: Meriha Hanım, merak ettik. Samim Beylere gözün aydına gelecektik. Halim doktora gidecekler dedi.
11: Sor bakayım cinsiyeti neymiş.
10: Ne oldu, belli oldu mu?
7: He yok, daha göstermedi. Artık başka sefere Saime teyze.
9: Abi mahallede bilmeyen kaldı mı?
6: Bilmiyorum abicim.
7: Tamam Saime teyze, artık gösterince ben arayıp müjdeyi vereceğim. Aa, iyi oldu hadi.
12: Ablam Saime teyze nereden biliyor?
7: Vallahi Halim'den öğrendim dedi ama.
4: Ya doktoru biz sabah öğrendik. Melia, Halim'e kim söylemiş?
7: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
12: Ablam anlayacak Halim. Yani ben arkadaş mı arkadaş diyorum ama yok, cin gibi kadın. Yani eli kulağında.
9: Ya yarın bir uzaklaşalım da kafamızı toplarız. Yani bu böyle böyle yalanla dolanla olmayacak Feride.
12: Ha olmaz vallahi.
9: Ya bence iki tane yol var. Birincisi gidip açık açık konuşalım Feride.
12: Halim nasıl konuşalım, gözünü seveyim, şöyle bir gözünün önüne getirsene. Öyle olmuyor, böyle de olmuyor. Biz resmen ateşle oynuyoruz Halim.
9: Oynayacağız. Yangınsa yangın, ateşse ateş be. Yanana kadar da gideceğiz Feride.
13: Kız çocuk doğuruyor. Bizimki sap gibi bir başına. Hani bebek olmuş da kız mı erkek mi onun tasasına düşmüşler.
14: Düşmüşler ama vallahi öğrenememişler.
13: Göstermemiş kızım.
14: Allah'ım yengecim, göstermemiş ne demek ya? Çocuk parmağıyla mı gösterecek Allah aşkına ya? Yani şapa attın mı kabarıyorsa erkek, yayılıyorsa kız.
13: Gülendam.
14: Acaba kelle mi ayırsak?
13: Hayda. Kızım isteseler yaparlar. Alemin işine karışma.
14: Ya yengeciğim bunlar iyice İstanbullu olmuşlar. Yok doktor söyleyecek de çocuk parmakla gösterecek de Allah aşkına yani. Benim anam salak mı, senin nenen akılsız mı yani? Ha? Bir kere şaşmış mı bu usuller, sen bana söyle bakayım.
13: Aa, şaşmaz. Onlar eski usuller.
14: Öyle canım öyle. Şimdi kalk bakayım.
13: Nereye kız?
14: Vallahi hava güzel, güneş açtı. Karnımız da acıktı. Biz bu işi iki dakikada çözeriz. Kalk kalk kalk. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Allah Allah. Hadi canım benim. Hadi.
12: Masum sürü halinde geliyorlar.
4: Beğendin mi Feriva?
3: Hiç bu kadar çok balık görmemiştim.
0: Ay ne güzel şeyler yapmışlar çocuklar için. Her gün bir yere gitsek bitiremeyiz.
4: Gezeceğiz diyordun ya İkbal Hanım. Yoksa şikayet mi ediyorsun?
0: Yok, şikayet eder miyim hiç? Bayıldım Cabbar Bey, bayıldım.
4: Feriva. Ya şöyle doğru dürüst baksaydım hele. Erkek değil mi, emin misin?
3: Bilmiyorum, sırtını döndü.
4: Allah Allah. Ya şunlara bak.
12: Ay Halim ya, burası harika bir yer. Baksana şu balıklara.
9: Daha da uzaklarda alışveriş merkezi yoktu Feride. Herhalde sizinkilerin de eli kolu buraya ulaşmaz.
12: Yok yok, erişmez merak etme.
9: İşte balıklar var, yeşillik var, sular var. Bakıp bakıp eğleneceğiz artık.
4: Ne oldu? Kim be? Nerede?
12: Halim kimse değil. Baksana ne yazıyor. Siz de dalabilirsiniz.
9: Aman be Feride, tövbe tövbe.
12: Ay düşünsene burada daldığını.
9: Yok vallahi ben kafam bile sokamam söyleyeyim be.
12: Zaten sen değil ki Halimciğim, ben dalacağım.
9: Yapma Feride ya.
12: Ay ne olursun Halim hadi. Ne olursun.
9: Feride yapma.
12: Hadi hadi ne olur.

0: Talat oğlum bak, odun hazır. Öyle ağam şağam değil ama idare ederiz.
1: Bak gülüm, bizler de zaten buradayız. Bir sıkıntıdır, bir rahatsızlıktır olursa.
0: Sakın, çekinme yok.
2: Ya Sami abi, çok sağ olun da ben kalmasam Aziz abi ayıp olmasın.
0: Oğlum bir gece kalacaksın, ne yapacaksın, sokakta mı yatacaksın?
1: Ya gülüm, Tela sen bize ne kadar çok yardım ettin, onun şu lafı mı olur ya?
0: Bir gece misafirimiz olacağız. Çıp çıp çıp.
2: Mena Hanım.
1: Hatta.
2: Gülenden Hanım geldi, aşağıda sizi bekliyor.
1: Gülenden.
0: Ha, benim ilacım geldi. Hadi Tela.
3: Bu kim? Ne bileyim ben kızım?
4: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Melih Hanım. Samim Bey, gözünüz aydın, evi şahal olmuş.
0: Sağ olun, sağ olun ya. Kardeşim sayesinde, Talat kardeşim sağ olsun.
5: Emlakçı mısınız?
2: Ha, yok, alıcıyı tanıyordum.
5: Ha, çok güzel.
0: Ha, Talat, gel kardeşim bir şeyler yiyelim hacı.
1: Sayma Hanım, buyurun.
3: Vallahi gülüm bana hiç sorma, bu deli kız tutturdu gidelim diye.
5: Ateş yakacağız.
1: Ateş mi yakacağız?
3: Çocuğun cinsiyeti diyor.
5: Akşam şapa atacağız, artık sapıdır, çöpüdür, her şey çıkacak.
1: Vallahi Gülen amcım, şimdi bizim Seyhan böyle şeylerden hiç hoşlanmaz, biliyor musun?
5: Gelmesin o zaman.
1: Nasıl gelmesin?
5: Ne zaman gidecek doktora?
1: Doktora biraz sonra gidecek.
5: Sen bir ay önceden müjdeyi ver.
3: Bak.
1: Vallahi bir zararı da olmaz şöyle bir düşününce.
5: Oldu o zaman bu iş.
6: Furkan, ne oldu bahis paraları?
7: Evet, daha cinsiyet belli olmadı.
6: Olmadı, ben de paralar bir ay devretti işte.
7: Furkan versene paraları.
6: Ya abisi bir gün belli olmayacak mı ya? Allah Allah.
7: Seyhan abla.
8: Ne haber Eda?
7: İyiyiz. Doktordan mı?
6: Yok, şap aldık.
7: Şap mı?
6: He, akşam ateş yakıyoruz. O ne ki ya?
9: Gülenlem ablandan inciler. Kabarırsa erkek, sönerse kız.
6: Hey, kabarırsa erkek. Doğru, tamam, mantıklı, evet.
2: Doğru.
7: Siz ciddi misiniz? Ya işte ıkmak ettik ama yapacağız herhalde. Akşama tören var.
6: Tören var. İyi, vallahi gelirim ben de.
9: Heh, sen de gel Furkan. Bir sen eksiksin. Gel oğlum. Hadi ben dükkanım. Yiğit, hadi çalışacağız. Hadi.
7: Hadi Eda.
8: Hadi.
7: Haydi çocuklar.
6: Haydi. Ayar buraya laf mı soktun?
0: Evet. Ateş yakılacak, şap atılacak ha?
1: Öyle işte, adetmiş öyle.
0: Ya bu gülendamın ipiyle kuyuya inilmez şiirim. Yangın çıkacak, ateş yakacak. Çocuğun narına biz de yanacağız orada.
1: Yok gülüm ya, olur mu öyle bir şey? Ben orada olacağım. Hay bakarsın öğreniriz yani. Fena mı olur?
0: Şunlara bir bak bakalım.
1: Ay. Şimdi tam böyle bakınca buradan hepsi çok güzel.
0: Yok yok, seç bir tane, hadi naz yapma.
1: Hı-hı. Dur bakayım. Bak bu güzel.
0: Polonezköy.
1: Ha, hem yakın hem güzel.
0: Gideceğiz Melih.
6: Ferda. Ferda. İyisin mi?
10: Hay Allah.
6: Çok, çok güzel, çok güzel de.
10: Korkuyor mu?
6: Çok güzel, çok güzel.
10: Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Tövbe estağfurullah.
6: Ferda. Allah aşkına olaya bak.
10: Aşağı Ferda. Ferda, Ferda. Ferda.
11: Hazır mısınız?
10: Çok özür dilerim.
11: Evet, çekiyorum.
10: Ferda.
11: Bir.
10: Aşağıdan

0: 2 3
1: Feride abla!
0: Buyurun.
1: Feride abla!
2: Bak yamuk çıkmışsın pehlivan.
1: Ne yapayım, Feride ablayı gördüm.
2: Ya ne iş var Feride'nin burada?
1: Bilmiyorum, akvaryumdaydı. Gel gidip bakalım.
3: Hadi mıstıkça, hadi örümcek man. Hadi git oğlum, gitsene lan.
2: Ya düzsüz düzsüz konuşma pehlivan.
1: Ya gerçekten gördüm.
4: Cabbar Bey, biraz şu tarafa doğru gidelim mi?
1: Zaten gelmiyorsunuz.
3: Git oğlum, git lan. Örümcek man, gitsene.
2: Ya haydi.

0: ablacığım, bir şap profesörlüğün kalmıştı, o da oldu ha.
1: Ya o sevaptır Halim Allah aşkına yani. Bak birinin dileği olur, öbürü seveniyle kavuşur, biz bu yolların insanıyız yani.
0: Tövbe.
2: Gülendam, amma uğraştın sen de Halim'le ha.
1: Şoray kızımız orada mı?
2: Gülendam, onlar kardeş, kaç kere söyleyeceğim.
1: Ay ben de sana kaç kere söyleyeceğim yenge. Kaç kere acaba?
0: Ne diyeyim, ne diyeyim?
1: Karadır kaşların, ferman yazdırır.
2: Bu dert beni diyar, diyar gezdirir.
3: Ya deli misiniz, divane misiniz? Şimdi koca doktor gitti bugün, ekranda bulamıyor da, ondan sonra bu da şapından bulacağız ha.
4: Ne yapalım canımca, şansımızı deneyeceğiz.
5: Abi ben gitseydim.
3: Yok ya, otur ya Talat, ne yapacaksın otelde tek başına? Yiğit, Eda, Talat abinizle ilgilenin ha.
5: Merhaba.
6: Merhaba, ben Eda.
5: Biliyorum dayı senden çok bahsetti. Hı. Ailenin matematik canavarıymışsın.
6: Yok canım, o eskidendi.
5: Niye?
6: Şimdi çok fazla çalışamıyorum.
5: Zaman mı yok?
6: Zamandan çok imkan galiba. Bir de ümidimi kaybettim. Yani aslında benim tembelliğim.
3: Hah, halim geldi burada. Hayırlı akşamlar. Gel halim, gel gel gel. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete.
2: Valla olmuş. Ateşten kıvamında olmuş.
4: Vallahi Gülen'den bağırdım. Şimdi ben bu adete pek hakim olmazlığımdan ateşi yaktık durduk.
2: Şap nerede?
6: Şaplar burada. Şaplar.
2: Gebesen misin?
6: Ha benim.
2: Hadi toplaş bakayım şöyle şimdi.
5: Niye? Ruh mu çağıracağız?
6: Ali.
2: Valla Meleğe bacım, ben gideyim istersen.
4: Yok aşk olsun Gülendam, buyur.
5: Sen de uzatma, hadi içimizi kıydın, hadi devam et devam et.
4: Abi senin ilacın burada yok, Feride nerede?
5: Ya sussan Allah canını almasın, ne diyeyim sana, hadi devam et.
7: İşte bak Feride abla.
4: Yok Mertcancığım, ne işin var benim akvaryumda?
7: Dalıyordum.
4: Gülüm ben dalmam ki.
7: Ya dalmışsın işte.
4: Sen karıştırıyorsun, ben o değilim hayatım, hayır.
8: Yahu pehlivan, kadana gibi şişman bir şey. Feride olur mu?
4: Katana mı?
7: Ya sana el bile salladım.
4: Can Cancığım ben o değilim, sen karıştırıyorsun gülüm, ben değilim o.
2: Hadi bakalım başlayalım.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Hop, vallahi geldim ha. Yetiştim ha.
3: Heh, Furkan. Gazeteye ilan versiydiniz.
5: Abi ne bileyim, bu tutturdu geleceğim diye.
3: Gel.
9: Kaçırır mıyım ya Sami abi? Kabar üstü erkek. Hadi bakalım. Hazırım.
3: Sen geç. Karşıya geç bak.
9: Gel. He? Hadi. Hey maşallah. Kim yakışıklı kim?
5: Kaç ayın kanlı. He? Aziz'in yeğeni.
9: Hey maşallah.
4: Feride. Geldim ablam. Babamın yemeğini koydum.
2: Maşallah da kavuştu.
5: Kız vallahi kalbini kırarım, sus diyorum.
2: Gülendam.
4: Feride ne diyor bu gülü?
7: Hiç.
5: Hadi atalım şapı artık ya. Nereye atıyoruz şapı? Nerede?
2: He. Ortaya.
5: He at.
2: Atayım mı?
4: At gülüm, at at.
2: Atayım mı?
5: At. Atsana kız, atsana, bağırtma beni.
2: Atıyorum. He. Attı.
5: Ne oluyor ya? He, ne olacak şimdi? Volkan.
10: Buyurun efendim.
5: Oğlum bir ara sor bakalım, Dalat'la körü nerede?
10: Tamam efendim.
5: Valide sabahtan beri başımın etini yedi.
10: Getireyim mi?
5: Yok. Birkaç gece burnu sürtecek. Aklı başına gelsin, öyle.
10: Tamam efendim.

0: Şimdi kız mı erkek mi bu?
1: Bana kabardı gibi geldi ha.
2: Yok gülüm, bak o yayıldı. Kız geliyor.
3: Sen ne dersin Hale?
4: Gülendam.
0: Ulan ne bileyim kız, sen bileceksin. Ben mi bileceğim bunu?
5: Hayda.
6: Söndü, söndü. Tamam, tamam, gerek kalmadı, tamam. Sakin.
2: Tamim, vallahi ölüyordum ya.
6: Sen ölüyordun, bu da yanıyordu, ölüyordu. Bizim ne işimiz var kurafelerle Melia ya? Çapnam, naptam, böyle şeylerle iş olur mu ya?
2: Sağ olun Talat Bey.
7: Rica ederim. Ey hadi. Hadi iyi geceler herkese.
6: Hadi çocuklar, siz de yatma vakti, hadi eve.
7: Versin hadi. Hadi,
6: hadi.
7: Ay tövbe estağfurullah. Hadi.
6: Gözünüzü kapattım ben.
7: Of.
3: Abla, sana bir şey söyleyeceğim. Bugün Feride ablayı gördüm. Akvaryumda. Köpek balıkları da dalıyordu. Bak.
8: Mertcan'cığım saçmalama.
3: Ya gerçekten.
6: Hadi Mertcan yata.
8: Hadi, hadi.
3: Niye kimse bana inanmıyor?
4: Gülendam, sesin solun çıkmıyor kızım, iyi misin?
9: İyiyim yengeciğim, iyiyim ya.
10: Vallahi sen de Amerikalının kollarına yıkıldın kaldın ha.
4: Halim.
10: Yalan mı anam Allah aşkına?
4: En azından senin gibi böyle melül melül dalmadım kızın gözlerine. Gülendam, ya bırakın dalaşmayı. Kızım öyle şey olmaz, onlar kardeş. Ay yeter, beş kere konuşma.
9: Ben de kaç kere söyleyeceğim yenge sen acaba?
4: Sen de öyle dinle, kokuma kuşu gibi.
10: Poh ya.
1: Feride, ne diyor Gülendam?
8: Hiç ablam, öyle işte boş boş konuşuyor.
1: Sebep?
8: Ablam ne bileyim vallahi, gelişine sallıyor yani.
1: Bak Feride, senin bana söylemediğin bir derdin var.
8: Nasıl?
1: Aşktır, meşktir.
8: Ablam?
1: Bak benim içime çok fena doğar Feride. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim bak. Eğer yanlışsam yanlışsın de ha gülüm.
8: Abla.
1: Ama doğruysam da doğru diyeceksin. Bak ablanı kandırmayacaksın, tamam?
8: Tamam.
1: Senin gönlünde biri var.
8: Kim?
1: İnternetten.
8: Yok ablam, hayır.
1: Ya nereden?
8: Hiçbir yerden ablam, nereden olacak?
1: Bak Feride, beni kandırıyorsan yemin ver.
8: Ablam kurban olayım ya.
1: Feride.
8: Kapı.
1: Tamam, kapıysa kapı, ben bakacağım.
3: Ya simsiyah bir balık adam kıyafeti giymişti.
8: Ablacığım sen hayal görmüşsün.
3: Görmedim.
8: Peki ne yapıyordu akvaryumun içinde?
6: Hem dalmış olsa neden dalmadım desin ki?
3: Bilmiyorum.
8: Hadi, hadi bakalım, uyku vakti artık. Yat, yat, yat, yat, yat. Hadi, hadi, hadi, hadi. Oh.
6: Eda. Talat abi gitti mi?
8: Bilmem. Talat'ı neden bana soruyorsun?
6: Sen niye Talat diyorsun?
8: Yiğit.
6: Ne Yiğit?
8: Ne oluyor Mertcan bir yandan sen bir yandan, delirdiniz mi? Hadi benim uykum var. Allah Allah.
6: İyi tamam. Hadi iyi geceler.
8: İyi geceler.
11: Yarın gidiyoruz.
1: Polineske'ye.
11: Polineske'ye gülüm. Sakın peri kızına bir şey söyleme.

0: Gündür böyle yakalanacağız korkusuyla hiç görüşmemiş gibiyim, biliyor musun?
1: Özledim ben Ferdi. Bir de öyle herkesin içinde büsbütün özledim ha.
0: Ben de.
1: Hadi bakalım.
2: Yengem bak, öbürü su getir diyene kadar sen kartal gibi üstüme atladı. O böyle bezle üstüme bastığı gibi.
3: Ha, resmen kurtardı valla.
2: Valla bak yemin ediyorum, ince mince yapırlar ama kaplan gibi valla. Allah seni inandırsın, başkası olsa kurtaramazdı beni.
1: Mübarek insan değil, süpertmen sanki ha.
3: Halim sen yatmadın mı daha?
1: Ya Gülendam'ın böyle durumundayken insan gözle uyku girer mi anam babam?
2: Halim.
1: Yüzü gülüyor. Yanaklarda pembiş pembiş, çarpıldın mı kız sen?
2: He çarpacağım şimdi ha.
1: Dur emanetleri getireyim.
3: Ne emaneti Halim?
1: Dur bak Allah aşkına.
2: Eğleniyor işte. Bu ne?
1: Aşk sanatı. Sevdiğini elde etmenin 60 tane yolu varmış. En güzel aşk mektupları. Sen verdiydin hani, hatırladın mı? Sıra senin. Esmerim bütün bütün, ölürüm esmer için. Alem bana düşmandı, esmer sevdiğim için. Loy loy hele loy loy loy loy. Kız.
2: Münasebetsiz.
4: Sen mi oteli?
5: Evet efendim.
4: İstanbul'da başka otel kalmamış. Benim yeğenim o namussuzun yanında.
5: Bir gecelik oda açmışlar efendim.
4: Volkan, eğer bir yanlışlık varsa...
5: Yok efendim, Özcan'la konuştum. Daha bugün Samim Bey'le birlikte gelmişler.
4: Ulan Dalat. Ulan ben sana ne yapayım? Bunca yıl büyüttük. Yılan beslemişiz yılan. Ama ben ona göstereceğim. Bakalım benle aşık atmak neymiş? Hadi bakalım.
6: Sen mi abi?
7: Alişan ne haber ya? Nasılsınız?
6: İyi. Kız da erkekti. Az kalsın mahalleyi yakıyorduk ha.
7: Ya o kadının lafıyla hareket edilir mi ya?
6: Abi kabahat bizde bu kadar büyütülür mü ya? Kız da olsa bizim, erkek de olsa bizim.
7: Olacak o kadar ya, gençtik.
6: Gidiyor musunuz?
7: Ha?
6: Dur şey nerede?
7: Bak. Melih'e seçti
6: ha. Ha. Güzel yermiş ha.
7: Ali çok kimseye izahat vermek yok. Can cana, man cana sakın ha. Beraber gideceğiz, ilk defa bir kaçamak yapacağız Melih'e.
6: Yapın abi, hakkınız.
7: Ne o sabah dedeme de diyordu, saçlar beyaz onda mı?
6: Yok be abi, öylesine söyledim.
7: Melih'in yanında yaşlı duruyorsan.
6: Alenderon gibisin, Alendelon.

0: Firde.
1: Ne yapıyorsun?
0: Hiç. Hayırdır?
1: Ha, abla ben yarın gündüz evde olamayacağım. Biz arkadaşlarla buluşacağız da. O yüzden hani catering için sipariş falan varsa.
0: Yok ya, bu hafta boş. Siparişleri dün teslim ettik.
1: İyi. Tamam.
0: Feride, biz de alışverişe gideceğiz otel için.
1: Semmi abiyle.
0: Semmi abiyle. Kimle gideceğim gülüm? Artık Tahtakale, Mısır Çarşısı dolaşacağız artık akşama kadar. Sonra akşam geleceğim.
1: İyi o zaman, hadi iyi geceler.
0: İyi, hadi iyi geceler.

0: Günaydın Meliha.
1: Günaydın Sami.
0: Ağam uyandı mı?
1: Derin uykularda.
0: Ben de çocukları Ali'ye emanet ettim.
1: Vallahi inanamıyorum ya. Kızlar yok, çocuklar yok, babam yok.

0: işimiz vardı sabah sabah otelde.
1: Kahvaltıya geldik.
0: Evde ederdik ne güzel.
1: Yok, buranınki pek meşhurmuş.
2: Günaydın, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk oğlum. Kahvaltıda ne var?
2: Kahvaltılarımız Türk kahvaltısı, continental kahvaltı, omlet, müsli.
0: Birer continental alsak.
2: Hemen geliyor.
0: Tövbe. Kızım peynir ekmek yok muydu, yanına da çay?
3: He. Pikniğe gidelim istersen. Ya yenge keyfini çıkar.

0: Annem kusura bakma, ne olursun beklettim. Ablamın işi varmış.
1: Ne oldu ya?
0: Yok yok, Tahtakale'ye gidiyormuş da onu bekledim.
1: Ben de gelmeyeceksin sandım ha.
0: Olur mu öyle şey Ali'm?
1: Ya ne bileyim Ferdi abi, şanssızlıktır gidiyor yani. Akvaryuma gittik buldular, parka gittik buldular. Aya çıksak oraya da mı gelecekler be?
0: Ay biliyor musun, Mertcan beni akvaryumda görmüş, garibim, kimseyi inandıramıyor.
1: Deme be.
0: Vallahi.
1: Vay örümcek mamma ya. Ya bunlar şimdi oku gelsiyle falan gelmesinler Ferdi.
0: Yok hiç merak etme, hepsi evdeler. Bugün bizi kimse rahatsız edemez Ali.
1: İnşallah.

0: Berto. Bu ekmek bitecek ha.
1: Evet ablacığım, hadi.
2: Reçel süreyim mi ekmeğin üstüne?
0: Berto şu fotoğrafı versene bir. Tamam. Bu balık adam Feride.
3: Arkadaki köpek balığı da Cabbar ha.
0: Mert'o taktın fotoğrafı ha. Hadi, hadi. Elini uzat. Uzat elini. Hadi bitir onu. Hadi.
1: Hadi. Al burada.
2: Ay baba işte akşam konuştuğumuz gibi. Otel için bir şeyler alıyoruz. Yok yok, hiç geç kalmayacağım. Sen merak etme. Babam Feride de arkadaşının yanındadır, unutma. Oldu baba, hadi.
4: Ciğerim ne diyorsun?
5: Abi galiba bu jilerde sorun var, tam ateşlemiyor.
4: Yapma ya, biz bununla Polonezköy'e gideceğiz ya.
5: Ama sizi götürür, 60-70'i geçme yeter.
4: Sağ ol, peki.
2: Sen ne yapacağız ya, yolda mı kalacağız?
4: Yok yavrucuğum, kalmayacağız. Yeter ki sen şu telefonlarını bitir ha.
6: Babanla konuştun, şimdi sırada Feride et Seyhan.
2: Tamam gülüm, tamam, ben zaten kapatacağım bu telefonu.
4: Zaten 3-5 saatimiz var, onu da telefonda geçirme gülüm.
2: Bir Feride'yi arayacağım. Haber vereceğim, merak etmesin. Tamam sonra bak, hemen bak aradım. Bitti, tamam.

0: çıktık Ferde.
1: Ne bileyim annem.
0: Bak bak.
1: Alo.
2: Alo Feride, nasılsın gülüm?
1: Ha, ne olsun ablam, biz de yeni çıktık işte. Gidiyoruz, şu an taksideyiz.
2: Gülüm, biz de işte bu otel için alışveriş işte çıktık. Bak gülüm, benim şarjım yani böyle bitti bitiyor. Haberin olsun, hani ararsın da böyle ulaşamazsan falan merak etme.
1: Ha, tamam, etmem ablam, etmem. Yok yok, akşam görüşürüz, tamam, hadi. Dikkat et, hoşça kal.
2: İyi, hadi.
1: Tamam, geldim.
0: Ne diyor?
1: Şarjı bitiyormuş da ona haber veriyor.
0: Allah'ım yarabbim, ben suruna bak, oh. Şuradan çalayım. Al Gül Endam, aman be. Ya vallahi bitsin Ferde. Sen de şarjını bitir. Ya da kapat Ferde Allah aşkına. Ben de kapattım. İçimiz bir rahat etsin ya. Her telefon çalışında benim kalbim ağzıma geliyor.
1: Tamam benim, kapatıyorum. Tamam. Ah, kapattım.
0: Of.
3: Tabakta zeytin varsa Türk. Eğer sosisneyin falan varsa Continental. Yani Gül Endam, sen de taktın mı takıyorsun ha?
4: Garsona sordum.
3: Yenge.
5: Günaydın.
4: Günaydın. Buyurun.
5: Aa, yok, rahatsız etmeyeyim ben.
3: Yok, olur mu oğlum? Buyur, geç otur.
4: Buyurun, buyurun.
3: Adanalıymışsın meğer. Gül Endam öyle dedi değil mi?
4: Ha, öyle söyledim.
3: Sen burada mı kalıyorsun?
5: Evet, bir geceliğine. Samim abi ısrar etti.
3: Aa, Samim Bey öyledir. Sevdiğini bırakmaz. Benim halim de Samim abi diyor, başka bir şey demiyor.
4: Kahvaltı alır mıydınız? Türk var, Continental var.
5: Ben söylerim bir şey.
4: Benim burada biraz nazım geçer de, böyle yıl başında burada konser verdim. Böyle halk müziği, sanat müziği karışık falan. bakar mısın canım?
5: Ne güzel.
6: Buyurun.
5: Ben kahvaltı alacaktım. Normal Türk.
6: Aziz Bey.
7: Taci abiye söylersin, oteldeyiz.
8: Tamam.
7: Hadi görüşürüz.
9: Alas mı aldık?
7: İyi günler. Ne
10: öleceğim bak ya bak. Ne olacak? Bakar mısın kalada? Onlar bir çekmece alıyor.
7: Ne yapıyorsun lan Tevce?
8: Ustam Allah, haberlere bak. Ali abi. Korkuttun be abi.
7: Korktum be oğlum, müşteri gelse ruhun duymayacak. Söyleyeceğim patrona.
8: Anca yarın söylersin abim, bugün dükkan bana emanet.
7: Niye?
8: Ustam yok.
7: Nerede?
8: Polonezköy'de.
7: He?
8: Günübirlik gidip gelecek.
7: Polonezköy.
8: Evet abim, aman ha, Gül Endam ablaya söylemek yok ha.
9: Ne oldu?
7: Bekle bir dakika.
9: Niye?
7: Ya dur.
9: Ali.
7: Hadi Halim, aç şu telefonu. Halim aç. Yürü, gidiyoruz.
9: Nereye?
7: Eve.
9: Niye şimdi ama?
8: Abim ne oldu?
7: Cübali, görüşürüz.

0: Geldik Amelia.
1: Ay vallahi cennet gibi burası. Samim ay ne iyi ettik geldik ya.
0: Çıkarız dolaşırız, köy dolaşırız ya. Gezeriz Meliyem.
2: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Kardeşim biz güzel otelden geliyoruz. Hanımefendi otelin müdüresi. Güzel bir yemek yemek istiyoruz.
2: Tabii buyurun.
0: Bir de arabamız arıza yaptı. Bir servis bulabilirsek.
2: Tabii haber veririz efendim.
0: Çok teşekkür ederim. Buyurun Meliyem.
1: Sağ olun Samim Bey.

0: Ferda, köfteler geldi sıcak sıcak.
1: Ay sağ ol vallahi Halim. Yoğdu Allah. Ne kadar yolumuz var?
0: Ulan işte 10-15 dakika var yok.
1: İyi anca.
0: Ferda, otele kadar acıkmayasın ya.
1: Niye Halim? Sence ben şey miyim?
0: Ne?
1: Obur.
0: Ya olur mu öyle şey? Ben hiç sıska böyle çıta gibi bir kızla mutlu olabilir miyim?
1: Olmaz mısın?
0: Olamam. Ya bak, senin gibi yiyen, senin gibi gülen, senin gibi içten sevenini bulamam ki ben. Ferda sen...

0: kadar olduğu gibisin ki ben sadece senin yanında kendim gibi hissediyorum yani. Ya be kızım, ya canım feda olsun sana, yakışıyor yakışıyor. Ye.
1: Ali, ne oluyor? Ay bir şey söylesene, ne yapıyoruz biz burada?
2: Sen kazandın.
1: Neyi?
2: İddiayı. Seni bir yere götüreceğim.
1: Nereye? Polonez köy mü? Otel.
2: Otel bu daha önemli. Hadi yürü.
1: Ne işimiz var?
2: Hadi hadi hadi hadi hadi.
3: Ya Gülendam, sabah kahvaltısı diye geldik, akşam oldu hadi.
4: Ne? Ne güzel oturuyoruz işte. Değil mi?
5: Ben de kalkayım. Semim abi gelmeyecek, odayı boşaltmam lazım.
3: Olur oğlum, sana kolay gelsin.
5: Allah'a ısmarladık.
4: İyi günler.
3: Ya Gülendam.
4: He.
3: Ne oldu sana böyle?
4: Hiç yenge.
3: Kız yoksa aşık mı oldun?

0: Afiyet olsun.
1: Yemekler harikaydı.
2: 10 numara vallahi bak.
0: Çay, kahve bir arzunuz?
2: Melia istersen kahveyi köyde içelim. Hava güzel, biraz yürürüz falan.
1: Olur Sami.
0: Arabanız için haber verdik. Servis bir saate kadar burada olacak.
2: Sağ ol canım kardeşim.

0: Sen de şöyle.
1: Ay. Ya şuna bak.
2: İstanbul'da otel kalmamış diyorlar ha? Dalat.
3: Abi bir geceliğine geldim. Samim abi misafir etti.
2: Abi. Nereden abin oluyor lan o senin?
3: Abi sorun çıkarma, zaten gidiyorum.
2: Sorunu çıkartan sensin Dalat. Hem de o beş para etmez Samim yüzünden.
3: Ya Aziz abi.
4: Ne iddiası bu Ali?
5: Ya kaybeden kazananı bir yere götürecekti ya.
4: Allah Allah, daha bir şey bilmiyoruz ki.
5: Olsun.
4: Ne olsun Ali, bindik otobüse gidiyoruz Polinespe'ye.
5: Ha, Taci abiyi bulamadım, yoksa ben araba ayarlayacaktım ya.
4: Yarın gitseydik. Ali.
5: Ya ne Ali? Samim abileri göreceğiz.
4: Nerede?
5: İşte orada onlarla buluşacağız Polinesköy'de.
4: Niye? Ali yeter. Ben vallahi iniyorum, sen bir şey söylemezsin.
5: Sen tamam. Ya, sana sürpriz yapacaktım ya. Taci abiyi bulamadım, arabayı ayarlayamadım. Yenge falan hep beraber doğada bir gün geçireceğiz, tamam mı? Doğaya gidiyoruz, doğaya. Vahşi kedi.
2: Ne dedi Samim benim için?
3: Hiçbir şey.
2: He. Onun için sattım ben, değil mi?
3: Abi bu işin onunla ilgisi yok. Ben kendi kendime karar verdim.
2: Çakkal oğlum o. Çakkal, çakkal. Sen kendin karar verdin. 40 yıllık yeğenimi bana düşman etti. Karşıma gelip bizi bölemezsin diye ahkam kesmesini biliyor.
3: Abi kapat bu konuyu, bitsin. Ben de gidiyorum, merak etme.
2: Hiçbir yere gitmeyin Dalat. Bu iş Melan'ım kavgası olmaktan çıktı. Bu herif benim aileme kastediyor. Ama göreceğiz bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? Göreceğiz.
6: Oho. Aferin oğlum.
7: Meryem, binici gibi biniyorsun ha.
6: Biz babamla çok binerdik eskiden. Aferin.
7: Keşke Cabra'yla büyük hanım da çağırsaydık. Onlar da gelselerdi.
6: Ay Samim ya.
7: Eskiden annen seni izlerdi ama.
6: Allah Allah, sen nereden biliyorsun annen izlerdi seni?
7: Ben seyrettim gülüm, oradan biliyorum. Cabra'yla beraber hafta sonları bazen giderdiniz ata binmeye. Kızları da getirmezdiniz ha.
3: Biz de mıstığın arabaya bindik, sizi takip ediyoruz. Sen babanın yanında öyle ok gibi binerken ata. At mı ürktü, sen dengeni mi kaybettin, ne oldu? Bir kaydın düştün.
6: Samim.
3: Fazla hızlanmamıştı Allah'tan at. Böyle sırtını çarptın, ben de uzaktan bakıyorum baban yanı başında. Hani öyle kan revan yok ama Meliham'ı ağlatan bir yaraydı. He? Tam burada. He?
6: Ay. Halim, bizim bir şekilde söylememiz lazım.
2: Ya Ferde, zaten bizde bu şans olduktan sonra biz bugün kaçsak yarın yakalanacağız değil.
6: Bir cesaret söylememiz lazım.
3: Evet.
6: Evet de nasıl söyleyeceğiz? Ablam kesin çıldıracak. Babam desen kalp sektesinden gitti.
3: Tövbe.
6: Seyhan'ı saymıyorum bile. Ay.
2: Ferde.
6: Halim, kalbim sıkıştı. Ben bir yüzümü yıkayacağım.

0: oğlum. Bu oteli Samum'un başına yıkacağım.
1: Aziz Bey.
2: Samim, bu tamir işi fazla uzun sürmez değil mi?
3: Yok ya, adamı bulursak 2 dakikalık iş ya.
2: Ha, babam akşama gel. Ay.
3: Halim.
0: Samim abi.
3: Oğlum senin ne işin var burada?
0: Turistik Sam abi.
2: Turistik?
0: Öyle. Ablam böyle İstanbul üstüme geldi biraz.
4: Hayda.
2: Vallahi olamaz böyle bir şey.
3: Sen bizi mi takip ettin abi?
0: Yok, ben sizi niye takip edeyim Sam abi? Olur böyle şey.
2: O zaman herhalde kader.
0: Vallahi öyle oldu.
4: Yanında kim var?
0: Kim var?
4: Hayır, tanıdık birisi.
0: Ha, yok buradan bir arkadaş sanma abi, öyle sağ olsun beni yalnız bırakmadı.
2: O zaman yalnızmış, hadi 2 dakika oturalım biz de.
4: Duralım.
0: Buyur.

0: Ha, ben bir müsaadenizle.
1: Nereye?
0: Hacat görüp geliyorum.
2: Ne
0: bileyim, Ferdacığım gibi çıktılar. Yemin ediyorum akvaryumda siz, Polonezköy'de siz dedireceğim, fıttıracağım ya.
2: Beni görmüşler mi?
0: Yok, ya bir şey demediler.
2: Bunlar alışverişe gidecekler. Ne işleri var burada?
0: Ne bileyim anam babam ya. Yukarıdaki yolluyor, Allah-u Teala mı yolluyor?
2: Ne yapacağız Halim? Ha? Söyleyeceğiz artık.
0: Burada.
2: Burada, buradan çıkış yok. Başka nerede söyleyeceğiz?
0: Yok.
2: Artık her şeyi anlayacaklar.
0: Dur Ferda, dur bakayım. Sakin ol Ferda. Çıkıp konuşacağız. Artık ne olacaksa olacak, tamam mı?
2: Hadi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Hadi.
3: Ya bak, gizli gizli bir şeyler yapmış gibi. Lan pardon.
2: Seyhan.
4: Olur mu gizli gizli?
2: Seyhan'ın sesini duyuyorum.
0: Saçmalama kız.
2: Ben kardeşimin sesini tanımaz mıyım Halim? Valla duyuyorum.
4: Abla.
5: Bak canım
0: abi. Sen beklerim.
4: Seyhan gülüm, haber verseydiniz yani. Ne bileyim, hep beraber gelirdik ya.
2: Ben de bilmiyordum ki ablam, Ali öyle sürpriz olsun diye.
6: Oğlum biz size gelin Polonezköy'de buluşalım mı dedik. Ne işiniz var burada?
7: Yok abi, biz şey için. Öyle yani, hep beraber diye.
4: Yok gülüm, hoş geldiniz. Ben öyle bir şey demiyorum da biz vallahi şaşırdık yani samimle, değil mi sen?
6: Biraz öyle, evet. Emirgen toplandı Polonezköy'de.
7: Başka kim var?
0: Ali.
6: Gel Halim, gel. Gel oğlum, gel. Ekip tamam olsun, gel.
0: Şunu çekek mi Halim?

0: Tamam ben bittim ben.
1: Tamam notunuzu aldım. İyi günler.
2: İyi günler.
1: İyi günler. Buyurun kime bakmıştınız?
2: Otel işletmecisi burada mı?
1: Dışarıda ben yardımcı olayım.
2: Belediyeden geliyoruz. Yangın tüplerini kontrol edeceğiz.
1: Buyurun.
3: Ya Ali sen ne ara geldi?
4: Ha işte biz de Samim abilerin burada olduğunu öğrenince öyle...
5: Ha Cumali ustam da gitti dedi ama biz hepinizin de aynı yerde olduğunu bilmiyorduk yani.
4: Ha, ben Seyhan'ı bir yere götürecektim aklıma burası geldi.
6: Gülüm madem buraya gelmişsiniz Allah aşkına çıkma şöyle azıcık yürüyün ya. Vallahi cennettir Seyhan. Bak çocukluktaki gibi ata bindin.
5: Ay ablam unutmuş musun?
6: Kız yok binince insan hemen böyle hatırlıyor.
4: Aradım telefonu kapalı.
3: Oğlum baş başa kalalım diye kapadık telefonu. Ne bileyim ben siz cümle alem buraya geleceksiniz. Çocuklar yalnız. Can canı kim alacak? Şu abine bir rahat vermedim. İyi tamam bunu da açıyorum. Açıyorum. Ha? Al açtım.
5: Feriden birazdan kalkıyorum. Beni kapıda bekle. Birazdan gideceğiz merak etme. Ay Allah'ım çok şükür.
3: Açtık çalışmaya başlıyor.
6: Ay başka bir misafir mi gelecek Samim?
3: Alo.
5: Ay yok artık daha kim gelsin ablam?
3: Ne?
6: Ne oldu?
3: Ya ne memuru kardeşim ya yollayın gitsin ya.
6: Ablam?
3: Ya kardeşim beni burada çıldırtmayın şimdi. Yolla gitsin diyorum ya.
6: Samim ne oldu?
3: Belediye memurları yangın tüpü eksik diye oteli mühürlüyorlar bak.
4: Ne?
6: Tüp niye yok Samim ya?
3: Ya bir tanesi eksik. 50 kere söyledim şunu temin edin diye. Kafaları çalışmıyor.
4: Aa, ne yapacaksın abi?
3: Gidiyoruz. Ne yapacağım Aliço? Otele gideceğim.
4: Otele mi?
3: He. Hadi.
4: Seyhan biz de kalkalım.
3: Hadi Melih.
5: O zaman Alas mı aldık Halim?
4: Aa güle güle.
3: Araba.
4: Ne arabası?
3: Biz sizle geleceğiz.
4: Nereye sen abi?
3: Nereye olacak? İstanbul'a Aliço.
4: Bizde araba yok.
5: Yok mu? Evet. Biz otobüsle geldik.
4: Siz?
5: Bizim
3: bozuk tamirci bekliyoruz.
5: Tamam Ali yapsan işte.
3: Eliyle mi yapacak Meliham? Bujiyi nereden bulacağız?
4: Aziz Bey.
7: Sağ ol kardeş.
4: Ekip gitmiş efendim. Oteli mühürlüyorlar.
7: Aferin oğlum.
3: Hadi hadi. Halim. Ya hepimiz birden sığacak mıyız?
5: Sığacağız artık. Ay, ay, ay, ay tamam hadi. İyiyiz ayağa.
4: Sınma abi. Sen öne geç öne.
3: Hadi. Halim hadi. Halim.
4: Of.
8: Nasıl yani? Halim? Ben ne olmuş?
3: Bir tüp yüzünden otel kapatılır mı ya? Alacağız.
6: Ama almamışsın sen mi?
3: Koşturmaktan alacak vakit kalmadı ki Meryem.
4: Ya tamam hadi.
3: Halim hadi.
6: Halim.
3: Oğlum avel avel bakmasana acelemiz var.
4: Abi siz gidin ben kalacağım.
6: Niye oğlum?
4: Öyle işte.
3: Halim.
4: Yo. Şimdi sen araba burada nasıl olsa benim acelem de yok yaptırır gelirim. Tamam Halim. Ha, değil mi tamam değil mi?
7: He.
4: Ya benim biraz sinirlerim iyi değil. Azıcık daha kalayım kafam açılsın dinlensin yani.
3: Peki şimdi biz bunu alacağız gideceğiz bu arabayı.
4: Ya önemli değil ki Sam abi. Sen ver bana anahtarı ver. Hadi bakalım herkese iyi yolculuklar. Hadi Halim.
6: Sam ne oldu şimdi?
3: Anlamadım Melia.
4: Ya bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Senin arabanı alıp gelecek. Çocuk yalnız kalmak istiyor.
5: Halim.
4: Ferda.
5: Beni bırakıp gideceksin sandım.
4: Ya seni bırakır mıyım hiç ben Ferda?
5: Anladılar mı?
4: Yok ama ehli kullandı anlayacaklar.
5: Ya Halil ne yapacak ki burada tek başına?
6: Vallahi gülüm ben hiçbir şey anlamadım.
4: Yahu amma tatava yaptınız. Adam kafasını dinleyecek işte.
6: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.

0: Okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.
4: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve sapasağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: call Gary into my office. There is a situation here.
1: I assure you.
2: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki Gary. Filmler hangileri? Gary. Gelin birlikte bakalım.
0: Get them out of my office now.
3: Gary, a moment. There are two versions of how this narrative plays out.
0: Exhibit A.
2: Usta yönetmen Guy Ritchie'nin son filmi In the Grey vizyona girdi. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Elsa Gonzalez gibi oyuncuların başrolde olduğu film, acımasız bir suçlu tarafından gasp edilen devasa bir serveti geri almak üzere bir araya gelen iki elit kurtarma uzmanıyla zeki bir müzakerecinin tehlikeli ve stratejik mücadelesini anlatıyor.
4: Bronco and Sid. We'll now solve it their way.
5: Love the shirt.
3: It's silk.
5: Of course it is.
3: I just told you, it's silk.
5: The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army. Tick every box.
6: Tick every tuck.
5: Lube every wheel.
3: Lick every step.
5: 3, 2, 1.
7: Thomas!
8: Range 300. That weight 275.
9: Make your mind up.
8: 250. Ram it, Janet.
4: They work between the moral and the immoral, the black and the white. They operate in the gray.
10: Show them what you got.
3: I foresee a problem. I am aware that there is a 300-foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed, and flap your arms like so, it should take the bump out of the landing.
11: Madem büyüklerin bizim için tören yapacak vakti yok, o zaman kendi bayramımızı kendimiz yaparız.
2: Benliğini Hüseyin Sezai Tütüncüler'in üstlendiği Atatürk Zaferin Şafağı sinema severlerle buluştu. Film, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine verilen gizli ve hayati bir görevi yerine getirmeye çalışan Ali ile Ayşe'nin hikayesini konu alıyor.
12: Türkler orada sıkışıp kaldı.
13: Mustafa Kemal bizi yendi.

0: you know what you're asking?
1: Gerilim macera türündeki Fall, iki ölümcül tırmanışın yönetmenleri Peter ve Michael Spierig. Filmin başrol oyuncuları ise Harriet Slater ve Arsema Thomas. İlk filmde 2000 metrelik izole bir televizyon kulesinde yaşanan korkunç olayların ardından Fall 2 bizi çok daha ölümcül, kaçışın imkansız olduğu yeni bir kabusun tam ortasına götürüyor.
2: Okay, welcome to the ancient plank walk.
3: Take a deep breath. One foot in front of the other.
2: Flip in.
3: Flip it off.
2: Flip in. Flip out. Get back!
4: Hey, help us!
5: The longer that we wait, the weaker we get.
2: Clip in.
1: Türündeki Köpek ve Yıldızların yönetmen koltuğunda bir usta Ridley Scott oturuyor. Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin gibi oyuncuların buluştuğu film, askeri bir hayatta kalma uzmanı olan Bengley ile birlikte kıyamet sonrası bir dünyada izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Higgin hikayesini anlatıyor.
6: It's just us trying to hold on to what was.
7: But out there, it's kill or be killed. The only thing left to fear.
8: Survivors.
9: There is a place that still remains.
6: Go.
8: I heard a voice on the radio. My name is Hick.
10: I'm Seema.
11: He's an unknown. We survive because we have rules about how to deal with unknowns.
10: I know he has real coffee. I miss music, singing on the way to the grocery store.
8: I miss the grocery store.
12: They're gonna keep coming. We can't hold them off forever.
13: Arm up!

0: Animasyon komedi türündeki Coyote Acme'ye karşı vizyona girdi. Film, yıllardır Roadrunner yakalamaya çalışırken satın aldığı arızalı ürünler yüzünden sürekli zarar gören Coyote'nin üretici dev şirket Acme Corporation'a dava açmasını ve sonrasında yaşanan eğlenceli hukuk mücadelesini konu alıyor.
1: Hiç paraşütünün açma ipini çektiğinizde içinden sadece bir sürü çatal bıçak çıktı oğlum. Bu senin suçun değil. Acme kötü bir şirket.
2: Fikir. Dünyanın en büyük şirketine karşı kafa tutan adama bakıyorsunuz.
3: Acme'nin tüm çizgi film ürünleri için dava açıyorlar.
4: Acme suçlamaları reddediyor. Tek yapman gereken şu kapıdan çıkmak.
5: Şey, lütfen yapma.
4: Hiç komik değil. Çizgi karakterleri komik sanırdım.
6: Acme yıllardır bilerek tehlikeli ürünler üretiyor. Onlarca yıldır.
7: Bu dünyada Coyote'nin başına gelenlerin biraz olsun umursayan herhangi biri var mı ki?
5: Evet, ben varım. O tanıdığım en çalışkan kişilerden biri. Pes etmeyi asla düşünmez. Bence herkes bundan ilham almalı.
4: Sadece korkutmak değil, mahvetmek istiyor.
8: Geri çekilin, geri çekilin.
9: Size güveniyoruz, hoşça kalın.
10: Ben buraya new modelli kişi için geldim.
8: Gördüğümü sandım.
4: Gördüğünü mü sandın? Sana san diye değil, gör diye para veriyorum.
8: Gördüm, gördüm.
4: Ne gördün, ne gördün?
11: Lamba nerede?
12: Gizlenmiş Buckingham Sarayı'na.
0: Animasyon türündeki bir diğer film Ted'in sihirli lambası vizyonda. Filmin konusu özetle şöyle. Kaşif Ted'in aşırı korumacı bir babaya dönüştükten sonra dışlanmış hisseden Mami'nin sihirli bir lambayla geçmişe gitmesini ve zamanda yolculuk macerasını anlatıyor.
11: Dikkatli ol, çok güçlü.
13: Ne bekliyordunuz? Bir çam yar mısın?
11: Cem, konuşsun istiyorum.
14: Ne? Ha, bu kimin sesi? Kimsiniz? Kimsiniz?
11: Ben Sony'de konuşsun istiyorum.
14: Kuş.
11: Koş, koş.
13: Bu adam tırlatmış.
11: Üçüncü dileğimde Bay Didi.
15: Geçmişe gidemezsin.
11: Oldu, işe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
5: Orada durun bakalım.
11: Çok tehlikeli bir çağ.
16: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acıyla bağırma modu devredin.
4: İşte Veliaht Prens'in yeni senfonisi.
12: Lambayı bu çağda bulup geri dönmek zorundayız.
8: Peşine düştüğünüz o lamba benim.
11: Başardık!
8: Yakalayın!
12: Kim sürüyor?
4: Mingo köpek koşuyor. Atla dört nalı.

Suat Aydoğan ve Serdar Ortaç, sözleri ve müziği Suat Aydoğan imzalı Ta Kendisi düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındalar.

İkin Uzunlar, sözleri Ömer Uçar ve Deniz Küçük Akyüz'e, müziği Uçar ve Uzunlar'a ait Doğru Sevda parçasıyla dijital platformlarda en çok dinlenenler arasında.

Melsum sözleri Ahmet Atıl Esen Demir'e, müziği ve düzenlemesi Soner Kıvanç'a ait ıslanmış saçların çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

Geleneksel Kazak çalgısı Dompre'yi kullanarak modern ve popüler eserleri yorumlayan Adidao, ayrıca Türkiye'de Beşiktaş forması giyen futbolcu Bahtiyar Zaynutdinov için çaldığı özel marşlarla da adı.

dünyaca ünlü klasik crossover tenor Mario Frangolis, eşsiz sesi ve büyüleyici sahne performansıyla yeni yılın ilk günlerinde 7 Ocak'ta İstanbul'da unutulmaz bir geceye imza atacak. Opera zarafetini çağdaş müzikle ustalıkla buluşturan Frangolis'in konser adresi Zorlu PSM sahnesi olacak.

klasik müzik, opera ve pop unsurlarını kendine özgü tarzıyla bir araya getiren dünyaca ünlü soprano Emma Chaplin, 29 Eylül akşamı AKM Opera Salonu'nda güçlü vokali ve etkileyici repertuarıyla dinleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi sunacak. Kariyeri boyunca milyonlarca albüm

Duyguyu zarafetle buluşturan besteleriyle dünya çapında büyük bir hayranlık uyandıran piyanist ve besteci Eric Christian ilk kez İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor. Klasik müziğin köklü geleneğini modern bir sinematik anlatımla birleştiren Christian, 1 Ekim akşamı Pio Entertainment organizasyonuyla Zorlu PSM Platinum sahnesinde olacak.

Beykoz Kundura'nın her ay farklı müzisyen ve projeleri ağırladığı Beykoz Kundura'da bir akşamüstü konser serisi, sonbahar ve kış aylarında farklı müzik geleneklerini ve çağdaş yorumları dinleyicilerle buluşturacak. Sahne, 31 Ekim günü Marsilya merkezli Caz Füzyon topluluğu Payam Hasemi Quintet'e ev sahipliği yapacak.

2026'da Moskova'daki Novaya Opera Balet Moskova'da premier yapan Fındık Kıran Bu Bir Masal Değil, 11 ve 12 Eylül'de AKM Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Pavel Glukov ve Tatiana Belova'nın kaleme aldığı libretto, 1. Dünya Savaşı'ndan sağ dönmüş, ancak yaşadıklarının ardından iç dünyasında donup kalmış genç asker Nathaniel'in hikayesine odaklanıyor.

Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf, Eylül ayında yeniden İstanbul ve Ankara'da konser verecek. Dünya müziğinin farklı renklerini çağdaş bir yaklaşımla sahneye taşıyan sanatçı, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi Harbi Auditorium'unda, 23 ve 24 Eylül tarihlerinde ise Ankara'da Atakongresyum sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Çinli robotik şirketi Unitree'nin yeni insansı robotu Superman saatte 45.6 kilometre hızla çıktı. Efsane sprinter Usain Bolt'un 2009'da 100 metre dünya rekorunu kırdı. Şirket tarafından paylaşılan görüntülerde Superman'in herhangi bir koşu başlangıcı yapmadan 2 metre yüksekliğe sıçrayabildiği ve saniyede 12.66 metre hıza ulaşabildiği görülüyor. Bu değer saatte yaklaşık 45.6 kilometreye karşılık geliyor. Unitree, robotun geliştirme çalışmalarının henüz tamamlanmadığını belirtiyor. Bu nedenle Superman'in önümüzdeki dönemde daha yüksek hızlara ulaşabileceği değerlendiriliyor. Usain Bolt, 17 yıl önce 9.58 saniye ile 100 metre dünya rekorunu kırarken toplam 41 adım atmıştı. Normalde diğer sprinterler bu mesafeyi 44 ila 47 adımda tamamlarken 1.95 boyundaki Bolt uzun adımlarıyla bu sayıyı 41'e düşürmüştü.

Şimdi sizlerle 1977 senesine gidiyoruz. Süperstar Ajda Pekkan'ın İran'daki en bilinen ve efsaneleşen konserini.

başkent Tahran'da ünlü bir otelde gerçekleşen konser, dönemin sosyal ve kültürel atmosferini yansıtması bakımından tarihsel bir öneme sahip.

son derece nostaljik ve tarihi görüntüler içeren konserde Pekkan, Fransızca olarak Baksana Talihe şarkısını ve Daha Nelerle Azeri türküsünü söylüyor. İzliyoruz.

0: okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.

Türkiye'de de geçmişte konser veren Polonyalı The Mozart grubu konserlerinde tek elle keman çalarken pimpon topu sektiriyor, Beethoven çalarken bir anda rock tınılarına geçebiliyor.

grup, Varşova ve Oyçun en prestijli müzik akademilerinden mezun 4 arkadaş, Filip Yaşlar, Mihail Şikorski, Pavel Kovaluk ve Boleslav Blaşçik'ten oluşuyor.

Sahneye çıktığı andan itibaren seyirciyi kahkahaya boğandı Mozart'ın, özellikle 1972 doğumlu üyesi Philip Yaşlar'ın pimpon topu sektirirken tek elle keman çalması çok beğeniliyor.

Konserlerinde klişe filmlerin hafızalara kazınmış sahnelerine de atıfta bulunarak tiye alan grup, ciddi olarak algılanan klasik müziğe esprili dokunuşlar yapıyor.

0: Nesin peki?
1: Vay ana! Bu ne güzel kız böyle.
2: Yakışıklı çocuk. Buralı değil herhalde.
1: Kekliği ürkütmemeli.
2: Anam bir duyarsa...
0: Al yazmalı bir dakika.
2: Durursam bir daha kurtulamam.
0: Biraz süt versene bacım.
2: Sanki bebek de meme emecek deli oğlan.
3: Sert ve anlamlı bakan gözlerinin ardında merhamet gizliydi. Onu tanıyanlar dünyanın en güzel gülen adamı diyordu. Sadece ikonik oyunculuğuyla değil, Kuzey'in getirdiği asiliğini dizginleyen, dertliyle hemdem olan karakteriyle de Türk sinema tarihinin zirvesinde ve de sevenlerinin yüreğinde ebediyen yer buldu.
1: Binecek, binecek.
2: Yüreğim kaydıysa günah mı? Anam da duyarsa duysun.

0: verdik arkadaşım.
1: Kadir İnanır 26 Haziran 2026 günü milyonları ağlattı. Bedeni bu dünyadan ayrıldı. Ancak şoför İlyas, Tatar Ramazan, Karadağlı Rıza ve birçok karakterle ölümsüzlüğünü bu fani aleme yazdırdı.
0: Ver o resmi bana. Bak aynaya. İyi bak. Resimdeki kız var mı orada? Bak da öyle

0: Akdeniz'in bereketli topraklarından Fatsa'da dünyaya gözlerini açar Kadir İnanır. Takvim yaprakları 15 Nisan 1949'u gösteriyordur. Ailenin 14. ve son çocuğudur. Yıllar sonra İnanır kendini anlatan belgeselinde yaşamını belirleyen en önemli sözün annesi Rukiye Hanım'ın cümlesi olduğunu söyleyecektir.
1: Seni de düşürmek için dedi. Bildiğim bütün metodları uyguladım oğlum, ölmedin dedi. Sen Kadir İnanır olacakmışsın dersen dedi.
0: Çocukluğu, kalabalık ama birbirine sıkı sıkıya kenetli aile ortamında geçen İnanır'ı ailesi okuması için İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ne yatılı gönderir. Ardından İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu'nu kazanır. Farklı aurasından etkilenen sınıf arkadaşlarının yönlendirmesiyle 1968'de dönemin ünlü ses dergisinin sinema artisti yarışmasına katılır. Rakipleri Engin Çağlar, Aykut Bora, Sümer Tilmaç gibi isimlerdir. Dereceye giremez. Aynı yıl bir arkadaşı Saklambaç gazetesinin fotoroman artisti yarışmasına gizlice Kadir İnanır'ın fotoğrafını gönderir. O yarışmada birinci olur ve 19 yaşında Kadir İnanır efsanesi başlar.
2: Benim tenekemde deniz kızı var.
3: Bana benziyor. Peki sen beni daha önce tutmamış mıydın?
0: Bir süre ünlü isimlerle fotoromanlarda oynar İnanır. Ardından ilk filmi 7 adım sonra gelir. Ama seyirci tarafından çok beğenilir. İlk kez başrolde oynadığı filmse 1970 tarihli Atıf Yılmaz'ın rejisör koltuğunda oturduğu Kara Gözlüm olur.
2: Güzeline su gülü yakışır.
0: İşte bu film Türk sinemasının en büyük aşk efsanesinin kıvılcımını atar. Yeşilçam'ın tartışmasız en unutulmaz ikilisi olarak kabul edilen Türkan Şoray ve Kadir İnanır filmde bakışlarıyla konuşur, sessizlikleriyle hissettirir, yüreklerde iz bırakan bir sevdaya hayat verir. Kamera önündeki tarifsiz uyumları yıllar geçse de eskimeyen bir büyüye dönüşür ve onları Türk sinemasının ölümsüz romantik ikilisi yapar.
3: Yoksa öldü mü?
2: Benim için evet. Parayı, şöhreti aşkına tercih etti.
3: Ne biliyorsunuz? Belki de hala sizi seviyordur.
2: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder. Bahsettiğim kadın da kendince bir seçme yaptı. Özür dilerim. Özel meselelerimle canınızı sıkmak istemezdim.
0: Sert bakışları, tok sesi ve karizmatik duruşuyla yıldızı parlayan Kadir İnanır'ın mektepli jön olması da Yeşilçam'ın elbet dikkatini çeker. 1971'de Atıf Yılmaz ikiliyi yeniden buluşturur. Bu kez filmin adı Unutulan Kadındır.
4: Sizinle biraz konuşabilir miyim?
3: Her gördüğün kuşun eti yenir mi be? Asılacaksan başka otobüse çevir puslanı. Bizimki depoya gider.
4: Affedersiniz, beni yanlış anladınız. Sizinle çok özel bir konuda görüşecektim.
3: Bedava gevezelik edecek vaktim yok benim.
4: Buyurun vaktinizin karşılığını.
0: Ardından dönemin popüler kadın aktristi Hülya Koçyiğit de kamera karşısına geçer yakışıklı oyuncu. Memduh Ün yönetmenliğindeki Üç Arkadaş filminde niyetçilik yapan Murat karakterine can verir.
3: Murat! Gidecek miydin? Geçen defa yaptığın çocukluk yetmedi mi?
4: Gül, biz artık sana...
3: Sus! Çocuk gibi konuşma.
0: 1972 yılında seyircinin de isteğiyle Dönüş filminde görürüz İnanır Şoray ikilisini yeniden. Filmin yönetmeni ilk kez rejisör koltuğuna oturan Türkan Şoray'dır. Dönüş, unutulmaz müziği Seha Okuş'un söylediği Hasretinle Yandı Gönlümle kütleşir. Söz

0: ve bestesi müzikolog Yalçın Turay'a ait olan türkü, filmin duygusal atmosferiyle bütünleşerek Türk sinemasının klasikleri arasına girer.
1: Gülcan, vakti saati mi yoksa?
0: Ki sadece romantik jön rollerinde görmeyiz Kadir İnanır'ı. Mesela 1973 yapımı Bitirim Kardeşler'de bir önceki jenerasyonun efsanesi Kartal Tibet'le başrolü paylaşır. Ve kurnaz, çapkın, işi üç kağıda vuran Uyanık Ali karakterine bürünür.
2: Her zaman uzak duracaksın onlardan. Şahsen bilakis tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. Tamam mı aslanım?

0: Siz hiç merak etmeyin, biz eşyalarımızı hemen taşırız.
1: Fakat bizim size verecek paramız yok ki.
0: Sizden para isteyen var mı? Kiminin parası, kiminin duası. Öyle değil mi abi? Abim başkalarına yardım etmeye bayılır. Tamam mı?
2: Güzel aktrist Fatma Girik de rol aldığı Ezo Gelin ise bugün Türk sinemasının kült dramlarından. İnanır, filmde Ali karakterini hayat vererek geleneksel törelerle aşkı arasında kalan bir Anadolu erkeğini başarıyla canlandırır.
3: Ali.
4: Evet.
3: Uzaklara mı?
4: Uzaklara.
3: Ne suçum var? Neden yüzüme bile bakmazsın? Oy yiğit Ali'm, ne oldu bize böyle?
4: Gayrı bana yiğit deme. Erkeği yiğit eden sevdiği kadındır. Kadın elinden gitti mi yiğitliği de beraber gider. Ben bu diyarlarda gayrı barınamam. Kimselerin yüzüne bakamam. Sen kalsa alacak.
3: Ali'm! Ben sensiz neylerim?
2: Zengin Alman kızı Maria ile Türk işçisi Murat'ın aşkını işleyen 1974 yapımı Almanyalı Yarim filminde ise Filiz Akın'la başroldedir karizmatik oyuncu. Film, romantik bir filmden öteye geçerek o dönemki gurbetçi işçilerin yaşadığı kültürel çatışmalara odaklanması anlamında da seyirci ve sinema otoritelerince beğenilir.
5: Sevginin ateşi sönünce bu gerçekler çıkar ortaya. Aramızdaki farkı düşün. Dinimiz, ırkımız, dilimiz, her şeyimiz ayrı.
1: Sevginin dili dini birdir Murat. Tanrı sevenlerin tanrısıdır. Söyler misin bana, ne var senin? Neden üzgünsün?
2: Türk sinemasında doğal afet gerçeğini dramla harmanlayan ilk ve en önemli yapım depremde kamera karşısına yine Sultan'la geçer Kadir İnanır. Safa Önal'ın senaryosunu yazdığı ve Şerif Gören'in yönettiği film Anadolu'da bir köyde geçen aşk hikayesini deprem felaketiyle birleştirerek toplumsal bilinci yansıtan öncü bir film olur.
1: Düğünüme kalmayacak mısın?
6: Çok bile kaldım buralarda. Ah İstanbul, benim cilveli yarim. Hadi hoşça kal gelin hanım.
2: Aynı yıl yine Yeşilçam'ın unutulmaz başyapıtlarından olacak Devlerin Aşkı'nda Türkan Şoray ve Kadir İnanır ikonik uyumlarını devam ettirir. Filmde İnanır'ın canlandırdığı Tarık karakterinin burada gururlu, tutkulu ve ödün bırakalım vermeyen yapısı aktörün Türk sinemasındaki maço ama derin aşık arketipinin yani Kadirizm'in en başarılı örneklerinden kabul edilir. Filmin Cahit Berkay imzalı efsanevi müziği aşkın ve tutkunun ağırlığını derinden hissettirerek duygu yüklü sahnelerin sinematik etkisini zirveye taşır.
1: Attığın tokat bile aşkının sesiydi.
6: Senden sadece nefret ediyorum.
1: Nefret aşkını gizleyen bir maske Tarık, bir sığınak. Ama kurtuluş değil. Aşktan kaçılmaz çünkü.
2: Türk sinemasının feodalizmi, töreyi ve imkansız aşkı sorgulayan en ikonik yapımlarından biri olan 1977 yapımı Dila Hanım, bugün hala çok konuşulan filmlerden. Kadir İnanır'ın geleneksel kuralları olan ancak kalbini

Sesini dinleyen ölümsüz Karadağlı Rıza karakterini canlandırdığı film, ayrıca aktörün Zeybek oyunuyla da kolektif hafızamıza kazınır. Bu sahne, beyaz perdede Zeybek denildiğinde akla ilk gelen referans noktası olma özelliğini hala koruyor.

0: İzleyici onları hep yan yana görmek ister. Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ın kelimelere ihtiyaç duymadan yalnızca gözleriyle konuştukları Selvi Boylum Al Yazmalım, Yeşilçam'ın kuşaklar boyunca hafızalardan silinmeyen en güçlü melodramlarından birine dönüşür. Cengiz Aytmatov'un romanından sinemaya uyarlanan Atıf Yılmaz'ın yönettiği Selvi Boylum Al Yazmalım'da İnanır İlyas, Şoray ise Asya karakterine hayat verir. Sevgi neydi? Sevgi emektir repliğiyle simgeleşen kült film sadece bir aşk hikayesi değil, fedakarlığın, sadakatin ve gerçek sevginin ne olduğunu sorgulatan unutulmaz bir Yeşilçam klasiği olur. Yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen film, bugün izleyen herkesin kalbinde farklı bir iz bırakıyor. Türk melodramlarında sıkça rastlanan kavuşma klişesini yıkarak esere sanatsal bir derinlik kazandıran filmde Cemşit rolündeki Ahmet Mekin'i de unutmamak gerek.
1: Babacığım!

0: Asyam, al yazmalım.
1: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti.
2: Kadir İnanır'ın Perihan Savaş'la rol aldığı İki Kızgın Adam filmi ise işçi haklarını savunan ve fabrika sahibine karşı direnen emekçi yanlısı duruşuyla sinemamızdaki halk kahramanı tiplemesinin en çarpıcı örneklerinden biri kabul edilir.
3: Ne parası bu?
4: Ayak bastı parası.
3: Yardıma ihtiyacın varsa söyle, halledelim. Ama aracı istiyorsan kafanı kırarım senin.
5: Evet, aracı istiyorum lan.

0: 2008'de Hülya Koçyiğit'te bir kez daha Yeşilçam komedisi Evlidir Ne Yapsa Yeridir için kamera karşısına geçer inanır. Film aynı apartmanda yaşayan Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kerem ve Şirin'le Ferhat isimli 3 evli çiftin ilişkilerini, evlilik çatışmalarını ve toplumsal cinsiyet rollerini mizahi bir dille ele alır.
1: Götüremezsin.
2: Ben mi götüremem?
1: Evet sen. Götüremezsin.
2: Götüreceğim dedim.
1: Götüremezsin dedim.
2: Götüreyim de. Gör.
0: Kadirizmin temelinin atıldığı en ikonik filmse kuşkusuz İstanbul 79'dur. Sert, racon kesen, maço karakter tiplemelerinin temellerinin atıldığı bu film Anadolu'dan büyük kente göçün getirdiği yozlaşmayı anlatır. Orhan Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği İstanbul 79 bugün 1970'lerin sonlarındaki ekonomik zorluklar, gecekondulaşma, işsizlik ve büyük şehrin cazibesine kapılarak yoldan çıkmaktadır gibi temalar üzerinden dönemin Türkiye'sine sert bir eleştiri sunan Türk sinemasının başyapıtlarından.
3: Borç vermiştin bana beni işten kovdukları gün.
4: İstemem.
3: Borcumu diyorum. Zorla alacaksın.
0: Kadir İnanır, 1980'lerde sosyal mesaj taşıyan, daha çok toplumsal olayları konu

0: yapıtlarda yer almayı tercih eder. Bu filmlerden biri de 1984 yapımı Bir Yudum Sevgidir.
1: Çocuklar evde yalnız, ben gitsem diyorum.
2: İyi, götüreyim seni.
1: Sonunda oğlanın yuvasını yıkacak.
0: Fakir Baykurt'un romanından Şerif Gören tarafından sinemaya uyarlanan Yılanların Öcü, Kadir İnanır'ın kariyerinde bir dönüm noktası olur. Alışılageldik jön kalıplarını yıkarak yoksul köylü Karabayram'ı canlandıran İnanır'ın ezilen ancak boyun eğmeyen duruşu ona 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırır. Sinema otoritelerince o artık toplumsal gerçekçi sinemadaki yerini sağlamlaştırmıştır. Kadir İnanır'la özdeşleşen bir diğer karakterse Tatar Ramazan şüphesiz. İnanır, güçlü duruşu ve karizmasıyla bu karakteri adeta kendi ikinci kimliği haline getirir. Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırır. Ramazan'ın meydan okumayı temsil eden "Ben bu oyunu bozarım" sözü ise Türk popüler kültüründe haksızlığa karşı kullanılan en ünlü repliklerden biri olur.
3: Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırıyorsunuz galiba müdür bey. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım.
4: Götürün, prangaya vurun bunu.
0: 2000'li yıllarsa usta aktörün kariyerindeki en önemli dönüşüm dönemi olur. Sinan Çetin'in yönettiği Komiser Shakespeare'de inanır, kendini sürekli yenileyebilen bir aktör olduğunu seyirciye kanıtlar.
5: Tiyatro mu lan burası? Başka oynanacak yer bulamadım.
0: 2000'li yıllarda televizyon dizilerine de yönelir Kadir İnanır. Marziye, nereye Derman diyorsun? Bey, Kumsaldaki İzler, Kırık Ayna, Bütün Çocuklarım, Azap Yolu, Kuzey Rüzgarı.
6: Olmadı. Bana inanmadılar. Gözü kara ve pis bir katil olduğunu düşündüler.
0: 2012 yapımı Elveda Katya ise Türk-Rus ortak yapımı bir film. Kadir İnanır'ın canlandırdığı Yunus karakteri toplumun ön yargılarını ve vicdanı işler.
7: Ha şimdi ben onu eve soksam anan kan kusar kan. Ha bu Trabzon sokaklarında hacı aşağı hacı yukarı diye bağ sevgi gösterenler ne der, hiç düşündün mü?
0: Türk sinemasında sert mizacı, asi duruşu ve aynı anda gözlerindeki derin şefkati armağanlayan ikonik oyunculuk tarzıyla efsaneleşen Kadir İnanır toplam 182 sinema filminde ve 12 dizide rol alır. Son filmi ise 2019 yapımı Mardin'den Berlin'e göç eden Süryani bir ailenin dramını ve köklerini olan özlemini anlatan Kapı olur.
8: Ya bırak da yalanı seversen ver.
9: Sen benim olmayana el uzatırım mı sanırsın?
0: 2023 yılında 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Cumhuriyetimizin 100. yılına özel düzenlenen törende Kadir İnanır, Türk sinemasına ömür boyu kattığı unutulmaz değerler nedeniyle Türkan Şoray'la birlikte Sinemamızın Yüzü ödülüne layık görülür. Yıllar boyunca milyonların hafızasında iz bırakan iki efsane bu kez aynı sahnede el ele yürür. O an yalnızca iki büyük sanatçının ödül aldığı bir tören değil, Yeşilçam'ın en unutulmaz aşklarının, dostluklarının ve anılarının yeniden canlandığı tarihi bir buluşmaya dönüşür.
10: Bizimle olduğunuz için.
0: 2021 yılında beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan İnanır, sevenlerini derin bir endişeye sevk eder. Ancak kısa sürede yeniden sağlığına kavuşur. Sevenleri Mart 2024'te bir hüzünlü haber daha alır Kadir İnanır'dan. Bu kez İstanbul'daki evinde yine beynine pıhtı atması nedeniyle acil operasyona alınır usta aktör. Uzun süre fizik ve rehabilitasyon tedavisi gören İnanır, yüzlerce hayranını ağırlar bu süre zarfında. Tedavisini aksatmayan ve bir söyleşisinde sağlığı el verdikçe oyunculuğa devam edeceğini söyleyen İnanır, Clint Eastwood gibi 90 yaşındaki bir adam oynayacağım sinemada. Sağlığıma gün be gün kavuşuyorum. Bekleyin der.
11: Herkese şükranlarımı sunuyorum.
0: Ne yazık ki öyle olmaz.

0: sevenleri onun yolunu gözlerken Yeşilçam'ın güzel adamı Mayıs 2026'da hastaneye kaldırılır. Doktorun teşhisi üzer herkesi. Şiddetli zatüre ve ileri evre akciğer kanseri. Tüm Türkiye yoğun bakımdan gelecek o iyi haberi beklerken 26 Haziran 2026 Cuma günü perde birden zifiri kararır. Milyonlar onu bu dünyadan uğurlarken onun sağlığında ölümüyle ilgili söylediği o cümleler kalır hafızalarda.
1: Benim gider, ben ölmem ki. Dünyanın güzel, ülkenin en güzel filmlerine imzalar atmışım. Canlı canlı oradan, televizyonlardan izleyeceksiniz.
0: Ve bir de milyonların dilinden hiç düşmeyen, kavuşamayan aşkı Türkan Şoray'ın yüreklere dokunan sözleri. Sen bir bakışa bin anlam sığdıran en güzel gülen adam. Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın ve de al yazmalının kalbinde.
2: Durursam bir daha kurtulamam.
3: Ziyanı yok, gülüşü yeter bize.
2: Yüreğim kaydıysa günah mı?
3: Çamura saplansam yardıma gelir misin?
2: Elini tuttum, sıcacıktı. Yüreği elindeymiş gibi.
3: Elinden tutuversem benimle gelir mi?
2: Seninim işte. Alıp götürsene beni.
3: Elveda Asya. Elveda Selvi Boylum. Al yazmalım. Elveda. Bitmemiş türküm benim.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizleri 2004 yılına götüreceğiz ve tarihin en ironik film set kazalarından birini hatırlatacağız.
1: Of all the warlords loved by the gods,
0: sinemanın kült yapımlarından Truva Savaşı'nı konu alan Troy filminde karizmatik aktör Brad Pitt Aşil karakterini canlandırıyordu. Pitt filmde Boagrius adlı devle dövüşürken Aşil tendonundan yaralandı. Bu talihsizlik yüzünden filmin çekimleri 3 ay durduruldu. Aşil karakterine hayat veren oyuncunun filmin en aksiyonlu sahnesinde zıplarken Aşil tendonunu yırtması bugün hala sinema tarihinin en ironik kazası olarak anılıyor.

0: Aşil efsanesini de anımsayalım. Efsaneye göre Aşil adıyla bilinen karakter küçüklüğünde annesi tarafından ayağından tutularak Ölüler Ülkesi'nin ırmağına batırılır. Bu sırada Zeus'un gelmesiyle topuğu dışarıda kalan Aşil'in sadece topuğundan vurularak öldürülebileceği söylenir. Aşil, ölümlü erkeklerin en güzeli olarak bilinen Paris'in zehirli okuyla topuğundan vurulur ve tek zayıf noktasından aldığı bu yara yüzünden can verir.
1: Carries this scepter. Give it to your king.
0: Hem aksiyon hem de tarih meraklısı sinema severler ekran başına. Gladyatör'den Ben-Hur'a, Antik Roma'da geçen, belleklerimizde iz bırakan unutulmaz filmleri sizler için derledik. Efsane yönetmen Ridley Scott'ın 2000 tarihli başyapıtı Gladyatör, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını ve karanlık yüzünü gözler önüne seren bir intikam hikayesi. Russell Crowe'un başrolde olduğu ve Oscar ödülüyle Hollywood'daki başarısını pekiştirdiği yapım, etkileyici savaş sahneleri, güçlü görsel anlatımıyla hem eleştirmenlerin beğenisini kazandı hem de modern sinemanın unutulmaz destanlarından biri oldu.

Fatih, 1959 yapımı Ben Hur, sinema tarihinin en unutulmaz epik filmlerinden biri olarak kabul edilen, zamanına göre dev bütçeli bir prodüksiyon. Film 11 Oscar ödülü kazanarak rekor kırdı ve sinemanın kültleşmiş başyapıtları arasına girdi.

0: Burada organize bir ordu haline gelene kadar güvendeyiz. 6 ayda sürebilir, 1 yılda. Güçlendiğimizde denize doğru gitmeye çalışacağız. Solisyen korsanlarıyla anlaşıp gemilerine bineceğiz. Deniz hepimizi evlerimize kavuşturacak. Kabul ediyorsanız bize katılın. Etmiyorsanız efendilerinize geri dönün. Çok kadın var.
1: Kadınsak ne olmuş yani? Bir kadın seni dünyaya getirmek için acı çekmeseydi şimdi nerede olurdun biliyor musun? Ben de herkes gibi kendimi koruyabilirim. Büyü yapar, suya zehir katarım. Romalılara karşı tamam. Kendimi koruyamayacağım. Tamam, yanılıyorsun. Bırak diyorum, bırak beni. Spartaküs
2: tamam,
1: nerede?
2: Tamam büyük anne, Spartaküs benim. Bizimle kal. Romalıları yenmek için herkese ihtiyaç var.
3: Dünya bunu duymuyor mu? Gazap rüzgarları esiyor. Deniz nasıl sakinleşsin?
4: 1999 yapımı Titus, Shakespeare'in en karanlık ve şiddet dolu tragedyalarından Titus Andronicus'un modern bir uyarlaması. Julie Taymor'ın yönettiği filmde Roma generali Titus'u Anthony Hopkins canlandırıyor.
3: Benim. Rüzgarın çığlıklarını dinliyorum. Ve o bana doğru esmekti. Dünya benim. Elbette deniz sürekli kabaracak. Elbette dünya durmadan gözyaşı akıtacak ve bu gözyaşları bir sele dönüşecek. Söylesenize bana, içimdeki kini nasıl kusmalıyım, yoksa bir köşede ağlamalı mıyım? Bırakın ağlayayım. Kaybedenler ağlamalı. Dillerdeki acı tat midelerini yakmalı.

0: Joseph Mankiewicz'in yönettiği 1963 yapımı Kleopatra, efsane menekşe gözlü aktris Elizabeth Taylor'ın canlandırdığı Mısır kraliçesi Kleopatra'nın Roma İmparatorluğunu etkilemek ve Mısır'ın bağımsızlığını korumak için dönemin güçlü liderleri Jules César ve Marcus Antonius'la kurduğu ilişkileri anlatıyor. Film, muazzam set tasarımı ve kostümleriyle dikkat çekerek dönemin en pahalı yapımı haline geldi, 4 Oscar ödülünü kucakladı.
1: Bence malın kalitesi tersine bakarak daha iyi anlaşılabilir, öyle değil mi?
2: Kleopatra'yı selamlayın. Horus ve Ra'nın çocuğu, ayın ve güneşin gözdesi, İziz'in kızı, yukarı ve aşağı Mısır'ın kraliçesi.
3: Teşekkür ederim.
1: Al. Bunu gece nöbetçilerinin başına götür. Kraliçenin dairesi de hemen hazırlansın.
3: Olduğun yerde kal. Gidebilirsin dedim.
2: Hayır majesteleri.
3: Burası benim sarayım Sezar. Dolayısıyla sarayın bütünü istediğim zaman bana açıktır. Ben senin esirin değilim. Aksine sen benim konuğumsun.
1: Çok naziksin.
3: Senin deyiminle dairemin hazırlatılmasına gelince, baş nedimem diğerlerini sakladıkları yerlerden çıkardı. Hazırlıklar tamamlanmak üzeredir.
1: Korkarım bu olamaz. Kapılarda nöbetçilerimiz var.
3: Kapılar

0: Çok çeşitlidir.
1: Ah, tabii. Beni bir gün gezdirir misin? Sarayın içinde gezdir yani.
0: Ne bekliyoruz?
2: İzninizi.
0: Gidebilirsin. Apollodorus. Teşekkür ederim.

0: Manyetik bir etkisi vardı. Şimşek gibi ve cazibeli. Kasırgalar ve incelikle doluydu demişti ardından eski rol arkadaşı ve sevgilisi Al Pacino.
1: Ne bu?
0: Kendine özgü maskülen tarzı, geniş şapkaları, takım elbiseleri ve klasik duruşuyla Hollywood'un adeta moda ikonuydu Diane Keaton.
2: Neyse, görüşürüz.
1: Sen çok iyi oynuyorsun.
2: Aa, öyle mi? Sen de öyle. Ah tanrım, ne aptalca bir laf değil mi? Yani sen bana çok iyi oynuyorsun dedin. Sanki hemen sana sen de öyle demek zorundayım.
0: 79 yaşında zatürre nedeniyle 11 Ekim 2025 tarihinde evinde yaşamını yitiren Keaton, aralarında başyapıt sayılacak pek çok filmdeki başarılı performansıyla anımsanacak.
1: Sen yola bakar mısın? Öyle dağınık ki. Sana bir tane vereyim.
2: Sen araba kullanıyor musun?
0: Sevgili izlenci izleyicileri, Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton'ın onunla özdeşleşen filmlerini gelin yeniden birlikte hatırlayalım.
2: Evet, narkolepsi, doğru. Evet. Neyse. George İngiltere'ye bedava hindisini almaya gitmişti. Evet. İngiltere her zaman Noel zamanı George'a bedava bir hindi verirdi. Çünkü 1. Dünya Savaşı'nda mermi şoku yaşamış. Neyse.
0: 1977 yılında Woody Allen'ın yönettiği Annie Hall'da rol aldığında henüz 30 yaşındaydı Keaton. 1992 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivinde muhafaza edilmesine karar verilen filmde genç ve hırslı bir şarkıcıyı canlandırıyordu. Bugün gerçek bir kült romantik olan 4 Oscar'lı filmde sitcom montajları, müzik prodüktörleri, sinema sektörü gibi birçok konu hakkında da ince eleştiriler var.
1: İlk yardımı çağırmalıyız. İstakoz deviyesini çağır.
2: Bunlar daha yavru tanrı
1: bebek
2: aşkına.
1: Bebek yavrular da. O zaman
2: tamam,
1: sen
2: tamam,
1: al onları.
2: Tamam, sorun yok. Tamam. İşte al bakalım.
1: Bana vermişti. Bak biri buzdolabının arkasına kaçıyor. Gece yatağımıza gelecek. Şu şeyi buradan götürür müsün lütfen? Bak,
2: tut şunu.
1: Tanrım, konuş onunla. Sen istakozca bilirsin. Onu tencereye at. Olur mu? Lütfen.
2: Yapamam. Yaşayan bir şey tencereye atamam. Canlı bir şey sıcak suya koyamam.
1: Onu ne yapacağımızı sanıyordun.
2: Tamam.
1: Tamam, tencereye koyduk, tamam orada.
2: Tamam, peki.
1: Evet. Buzdolabının arkasında kocaman bir istakoz var. Onu oradan çıkaramıyorum. Ağır bir şey bu. Belki biraz...
0: Manhattan, 1979 yapımı yine bir Woody Allen filmi. Filmde kadın erkek ilişkileri üzerine önemli detaylar mevcut. BAFTA ödüllü yapım özellikle karşılıklı diyaloglarıyla hatırlanıyor.
2: Yakında Modern Sanatlar sergisinde açılışı var. Inside the Soul hakkında bir yazı yazacağım. Yani o dergiyi biliyor musunuz? Aslında önemsiz dergilerden biri. Demek istediğim çıkaranlar... 30'ların radikalizminde kalmışlar. Ne iş yapıyorsun Tracy?
3: Ben liseye gidiyorum.
2: Sahi mi? Vay canına, Nabokov bir yerlerden gülümsüyor. Ne dediğimi anladın mı?
4: Bence Levit'i abartıyorlar. Aslında eski ekol için iyi bir aday olabilir ama...
2: Çok haklısın.
4: Mary için abartmışlar ekolünü, biz icat
2: Evet etmiş. Doğru. Şey gibi.
4: Mesela örneğin şey gibi. Gustav Mahler.
2: Isaac Dennison ve Carl Jung.
4: Scott Fitzgerald.
2: Sonra Lenny Bruce. Lenny Bruce'u unutmamalıyız Lenny Bruce. Değil mi?
0: 1987 yapımı Baby Boom, başrolünde Diane Keaton'ın olduğu komedi filmi. Türkçe'ye süper anne olarak çevrilen filmde kariyer mi çocuk mu ikilemine çok güzel değiniliyor. Usta oyuncunun canlandırdığı karakter New York'ta yaşayan başarılı bir iş kadınıdır. Günün birinde istemediği bir bebek bir akrabası tarafından ona emanet edilir ve ortalık karışır.
2: Yani bana ne miras kaldı? Elizabeth artık sizin. Elizabeth kim? Anlamadım. Kuzen Andrew'un kızı Elizabeth. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Size bunu söylemediler mi? Ne? Dur bir dakika. Yıllardır görmediğim bir kuzenimin bebeğinin bana miras kaldığını söylüyorsunuz.

0: Öyle mi? Buna inanamam. Hayır, hayır, hayır, bu olamaz. Bence bu imkansız.
1: Korkarım beni anlamadınız. Bu artık sizin.
0: Evet.
1: Bakın, benim bir bebeğimin olması imkansız. Tanıştığımıza çok sevindim. Affedersiniz ama benim hemen gitmem gerekiyor. Florida'da bir randevum daha var. Evet, Elizabeth, bu senin yeni annen, Jaycee. Artık onunla yaşayacaksın. Sakın yaramazlık yapma tatlım. Jaycee seni çok seviyor, tamam mı? Çok seviyor seni.
0: Buna inanamıyorum.
1: Aa, evet, bu da malzemedir. Lütfen bunu da
0: olamaz.
1: Alın. Evet, hepsi burada. Bunlar da Elizabeth'in pasaportu ve kağıtları.
0: Bakın, bu imkansız. Ben bu iş için uygun biri
1: değilim. Siz yaşayan tek akrabasısınız. Gerçekten çok akıllı bir çocuk. Göreceksiniz. Ona alışınca ayrılamayacaksınız.
0: Ama
1: çok iyi bir anne olun.
2: Ve tüm zamanların en iyi filmlerinden Godfather. Türkçe çevirisiyle Baba serisi. Belki de Diane Keaton'ın Hollywood ve izleyiciler tarafından tanınmasına yol açan en iyi film oldu. Seride Michael Corleone'nin ikinci eşi Kay Corleone karakterine hayat veren Keaton, filmdeki cool tavırları ve eşine seven gözlerle bakmasıyla izleyicileri mest eder.
3: Merhaba, seni beklemiyorduk Kay. Keşke arasaydın.
4: Aslında istersen aradım. Hem aradım hem de mektup yazdım Tom. Şimdi Michael'a ulaşmak istiyorum.
3: Kimse nerede olduğunu bilmiyor. İyi olduğunu biliyoruz ama hepsi o kadar.
4: Arabaya ne oldu?
3: Küçük bir kaza ama kimse yaralanmadı.
4: Tom, lütfen bu mektubu Michael'a iletir misin? Lütfen.
3: Bak, eğer bunu alırsam mahkemede Michael'ın yerini bildiğimi rahatlıkla kanıtlayabilirler. Biraz sabırlı ol Kay. Seni arayacaktır, tamam mı?
4: Taksiyi gönderdim. Telefonla başka bir taksi çağırabilir miyim?
3: Tabii, affedersin, gel.
2: 2003 yapımı Aşkta Her Şey Mümkün'de usta aktör Jack Nicholson'la güzel bir ikili oluşturmuştu Diane Keaton. Keanu Reeves'i de gördüğümüz film 125 milyon dolar gişe başarısı elde etti. Filmin en dikkat çekici sahnesi ise Diane Keaton'ın muhteşem denilebilecek aşk acısı dolayısıyla olan 3 dakikalık ağlama sahnesi olur.
5: Erica, hi, it's Julian. I'm in the restaurant, and I'm just wondering if you're on your way. It's about 8:20. It's a lovely night out here. It's nice.

0: Yine bir romantik komedi filmi Aşk, Düğünler ve Diğer Felaketler 2020 yılında seyirciyle buluştu. Pim, Diane Keaton'ın oynadığı son yapımlardan. Eleştirmenler tarafından film, Tiffany'de Kahvaltı'nın güncel versiyonu olarak nitelendirilir. Oyunculuğunun yanı sıra evsizlere, sokak hayvanlarına karşı hassas bir aktrist ve aktivisti Diane Keaton ve Al Pacino'nun dediği gibi. Bu dünyadan ayrılırken ardında solmayacak bir iz bıraktı.
1: Ah Tanrım, şükürler olsun, en azından doğru bir iş yerini mahvettim.
2: Sadece iki abajur.
1: Evet. Ben kediyle birlikte bu işi yaparız sanıyordum ama hayır. Sürekli bir şeylere çarpıp duruyoruz.

1940'larda dahi çocuk olarak dinlenen Sugar Chili, yani şeker çiliği lakaplı Isaac Robinson, bugün 85 yaşında bir caz piyanist.

Detroit yerlisi olan Robinson, 2 yaşındayken piyanonun başına geçti ve performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. 7 yaşına geldiğinde ise şöhreti yakalamıştı. İlginç olan, ailesinde müzikle ilgilenmişti.

Nen olmamasıydı. Şimdi Şeker Çelik'in 1946 yapımı No Leave No Love filmindeki performansını izliyoruz.

I'm Warden Edwin.

Usta kayakçı Anios Erasosis sıra dışı bir hedef için Arktik'in derinliklerine yol alıyor. Dünyanın en büyük buz şelalelerinden birini kano ile geçmek için Norveç'e Svalbard takım adalarında zorlu bir yolculuk başlıyor.

Geçici buzul şelalelerine ulaşmak için buz sahanlıklarında kilometrelerce yürümek, tehlikeli uçurumlara tırmanmak ve donmuş nehirlerin izini sürmek gerekiyor.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Kürtler ile totalitarizm konusunda uzman Alexandra Stein tarafından kaleme alınan Korku, Sevgi ve Beyin Yıkama Turkuaz kitaptan yayınlandı. Dini oluşumlardan, siyasi ve ticari yapılara kadar uzanan, kült ve totaliter sistemlerden çarpıcı öykülerle desteklenen kitap, bu grupların neredeyse tamamının temelinde yatan ortak özellikleri analiz ediyor. Sevil Savaş'ın kaleme aldığı Uçtum Kendime Konamadan, hayatın zorlukları karşısında sessiz bir duruş sergileyen insanların iç dünyasına odaklanıyor. Sayfa 6 yayınlarından raflardaki yerini alan eser, bireyin yaşam yükleriyle nasıl başa çıktığını ve kendi iç sesini bulma çabasını ele alıyor. Yazar, kitabıyla ilgili...

mesele yaşamın getirdiği yükler değil, senin o sorunlarla nasıl yürüyebildiğin, diyor. Yazar Mel Robbins'in 5 saniye kuralı, erteleme ve kararsızlıkla başa çıkmak için 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde geriye sayarak fiziksel harekete geçmeyi savunan bir kişisel gelişim yöntemi. Robbins, Nepal Kitap imzalı eserinde potansiyelini gerçekleştirip hedeflerine ulaşan insanların hikayelerini bilimsel araştırmalar ve tarihten şaşırtıcı bilgiler eşliğinde karar vermenin gücünü anlatıyor. Turkuaz bünyesindeki Fikriyat Yayın Evi'nden okurla buluşan divanda ilk kez dilimize kazandırılan şiirlerde tarih boyunca birçok insana büyük ufuklar açmış büyük düşünür Hallacı Mansur'un şiirlerini okuyacak, Hallacı ile insan ruhunun ufuklarında bir yolculuğa çıkacak, insanın değeri, hayatın anlamı ve varlığın kadrini idrak edeceksiniz. Yazar Sibel Uzun tarafından kaleme alınan Yüzleşebilmek, insanın kendi iç dünyasıyla, saklı korkularıyla ve geçmişiyle hesaplaşmasına odaklanıyor. Indigo Yayın Evi'nden raflardaki yerini alan eser, benliğin sabit bir kimlik olmadığını, fark ettikçe ve yüzleştikçe değişen bir iç mimari olduğunu savunuyor. Orhan Toker'in kaleme aldığı Dijital Anne Baba kitabı, dijital çağda çocuk büyütmenin zorluklarını, ekranların aile içi iletişim üzerindeki etkilerini ve ebeveynlerin teknolojiyle çocukları arasında kurması gereken sağlıklı dengeyi ele alıyor. Yediveren Yayınları imzalı kitap için yazar, dijital çağın ortasında yeniden biz olabilmenin yollarını göstermek için yazdım, diyor.

0: Kimi yazıyı, kimi de yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih, tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç, 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsu'yla elmas yani Bishi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri Ahura Mazda'dan ismini alıyor. Koreli Sangyong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kâşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru, Japonca ülken anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken, Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamı ise hasarlı demek.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Halim, ne yapacağız?
1: Bilmem. Yani Ferda, bilmiyorum, anam babam, bilmiyorum. Sanma abi bir taraftan, Meliha ablam, Cabbara.
0: Şimdilik kimseye söylemesek? Ha? Yani bir süreliğine olmaz mı?
1: Kaçak mı?
0: Biz her şeyi yoluna koyana kadar. Bir süre.
1: Tamam. Sen nasıl istersen yani. Biliyorsun.

0: Yanları yacam ama ha. Sabah sabah
1: Tamam.
0: Al seni götür.
1: Nereye?
0: Bilmem. Ya kusura bakma, ben biraz heyecandan kalbim biraz göm göm oldu. Neyse, bir yer buluruz be Ferda.
1: Ne dedin?
0: Bir yer dedim, buluruz.
1: Hayır, sonra. Sonra ne dedin?
0: Ferda.

canım benim ya.

0: Cancan?
1: Çantayı ben toplarım, o boşaltıyor dayı.
0: Niye oğlum?
2: Gitmeyeceğim.
1: Mertcan.
0: Cancan. Oğlum akşam ne konuştuk, hepimiz gideceğiz. Hadi yarın. Gideceğiz, mecburuz.
2: Meri ablalar?
0: Onlar kalacak.
2: Ben de kalacağım.
0: Cancan.
2: Ne olur ki, ben içindeyken eve alamazlar.
0: Oğlum.
1: Mertcan hadi ablacığım, bak toplanmamız lazım, bana yardım et. Lütfen. Mertcan.
2: Gitmek istemiyorum.
1: Ya Mertcan ne yapıyorsun, yeter.
0: Eda hadi kızım, sen git kızım, hadi ciğerim, ben hallederim, tamam.

0: Adam Taci abinin dükkanına geliyormuş.
1: Oradan da tapuya gidecekler. Dayım söyledi.
0: Bitti yani. Geri dönüşü yok.
1: Yok. Çıkıyoruz.
2: Aha, önüne doğru. Evet Rıfat Bey. Yalnız bugün ben dükkanda olmayacağım. Orası biraz karışık. Taci abi var, o teslim edecek arabanızı. Tamam, tamam, görüşürüz. Hoşçakalın. İyi misin?
1: İyiyim.
2: Kızımız?
1: İyi, o da iyi. De, otelde biz ne kadar idare ederiz onu bilmiyorum.
2: Edeceğiz hem bir şey bulana kadar.
1: Biz 6 kişiyiz, nasıl ev bulacağız Ali?
2: Bulacağız.
1: Buraları unut, imkansız. Mecbur uzağa gideceğiz. Ya ben diyorum ki şöyle biz kendimize göre bir ev bulsak.
2: Seyhan.
1: Ya bebek geliyor, şimdi oradan oraya sürükleneceğimize hem ablamlara yakın oluruz.
2: Sen abi? Mert'e ne olacak? Yiğit, Eda. Bunlar bize evlerini açtılar Seyhan. Sen abi koltukta yatıyor, bize odasını verdi. Ben şimdi ne diyeceğim? Abi kusura bakma, biz başımızın çaresine bakacağız. Ya ben bunu nasıl söylerim? Ya benden nasıl bir şey istediğinin farkında mısın Seyhan?

0: nereden çıktı bu ya?
1: Taci, ayıp. Allah'ın gücüne gidecek. Başına talih kuşu konmuş, sen şikayet ediyorsun.
0: En yakın arkadaşlarım sokakta kalıyor.
1: Kalmaz, bırakmazsın. Evden gelen parayla yeni bir yer tutarsınız.
2: Aynı şey değil ki anne ya. Biz buradayız, Melih ablalar karşılarında oturuyor. Alıştılar buraya.
1: E kızım, biz elimizden geleni yaptık.
0: O adamlar çıkmasa mis gibi evlerinde oturuyorlardı.
1: Taci.
0: Ayça kızım, kaldır şu uğursuz çantayı gözümün önünden.
3: Ha, Emirgan Park. Tamam. Yarım saat sonra. Efendim?
4: Özledim Ferda. Özledim.
3: Ben de çok özledim. Hadi.
4: Tamam peki. Hadi bakalım.
3: Zayıfladım ben, incadım ya.
5: Tam hayırdır neşe yerinde.

0: zebani gibi dikiliyor ya başımda sabah sabah Allah aşkına ya.
1: Ustam bir şey lazım diye soracaktım.
0: He. Al şunu git şu köşede künefe kap gel.
1: Kime ustam?
0: Sana Zübeyir'e, Hamza'ya işte arkadaşlar hep beraber afiyetle yesin.
1: Hayırdır ustam?
0: Soru sorma oğlum kap gel.
1: İyi sanma abilere de bırakırım veda niyetine.
0: Ne vedası?
1: Ustam Taci abi evi satmış. Sen duymadın mı?
0: Öyle mi be?
1: He, onlara da bırakırım. Örümcek man sever.
0: He, Allah Allah, Allah Allah.
2: Taci abi, vallahi olmayacak şey oldu Feride.
3: Ay peki kim bu kadar parayı veriyor ablam?
2: İşte vallahi adamın biri.
4: E pehlivan?
2: E o da gidiyor baba. E koca yanak, çocuklar. Samimce gidiyor yani.
3: Seyhan'ın Ali, onlar da mı gidiyorlar?
4: Ya ne yapacaklar bu kışın ortasında?
2: Baba ne yapacaklar artık? Başka bir ev bulacaklar.
3: Ablam o kadar kişi nasıl bulacak ev?
2: Ya baba, ben bir şey soracağım sana da iznin olursa acaba bu çocuklar akşam bizde kalsınlar. Hani yani yeni bir ev buluncaya kadar olur mu?
4: Çağırın gelsinler. Bacınıza da sorun ha.
2: Ya Seyhan da çağırayım mı baba?
3: Tabii babam ya, barışın artık kurban olayım.
4: Ya çağırma. Önce bacına sor. Bana da haber verin.
5: Savaş. Evraktır, kağıttır. Her şey hazır mı oğlum?
6: Hazır Aziz Bey. Bir saat sonra dükkanda buluşacağız.
5: Aman ha, bir terslik çıkmayacak.
6: Parayı aldı Aziz Bey. Bu saatten sonra terslik çıkmaz.
5: Oğlum işin içinde samım var. Gökten taş yağar. O uğursuz gene çıkar işi bozar.
6: Bozarsa lisan-ı münasiple işin doğrusunu anlatırız.
5: Hadi bakayım hadi. Her şeyinizi kontrol edin. Bir aksilik istemiyorum.
6: Tamam efendim.
7: Abi bu çocuk haklı. Niye pes ediyorsunuz? Burada sevdiğiniz insanlar var. Okul var, mahalle var. Belki siz buraya çok bağlandınız. Belki siz burayı bırakmak istemiyorsunuz. Ne? Kesin gidiyor musunuz?
8: Furkan, ev satıldı.
7: Ev satılsın abim. Tapu devroldu mu?
8: Daha değil.
7: Tapu devrolmadan ev satılmaz. Hemen pes etmeyin.
9: Ne yapalım?
8: Bilmiyorum.
9: Var mı 500 bin lira?
8: 500 bin liram yok Eda. Mangal gibi yürek var ama. Bir de planım var.
7: Yine mi?
8: Ne yine mi ya?
9: Ne yapacağız Furkan abi?
7: Aha! Küçüme işte ben bu coşkuyu arıyorum alacanlar. Bu coşku oldukça her mevzuyu çözeriz.
9: Nasıl? Evet nasıl?

0: Günaydın ablacığım.
1: Halim, günaydın, nasılsın?
0: Vallahi iyiyim. Hiçbir fenalık yok. Her şey kontrol altında. Asanç Belkamal derler de ondan sağ olasın. Ya bir tatsızlık duydum, doğru mudur?
1: He Samim.
0: He?
1: Vallahi doğrudur Halim, öyle olmuş.
0: Vay sammamma ya. Hay nereden de çıktıysa bu durum şimdi. Taci abi yapmazdı böyle şeyler ama.
1: Abla? Feride gülüm, hayırdır, nereye?
2: Ben mi? Hiç, biri değil öyle.
1: Ha, ses etmedin de yani siz ikiniz bir şey, bir yere mi?
2: Halim mi? Yok canım, biz Halim'le ne yapacağız ki?
1: Halim.
2: Halim, sen bize gelmedin herhalde.
0: Yok, ben size gelmedim. Sami abinin durumunu duyunca koştum geldim ondan yani.
1: Ay Halim, vallahi bir tanesini hiç senin gibi görmüyorum ben ya. İyi tamam, hadi sen gel, ben de gidiyorum şimdi.
0: Ha, ablacığım bir de sağlık durumu çıktı bizim ya.
1: Ay ne oldu?
0: Sorma ya, Gülendam ablamın şekeri fırlamış. Hastaneye kalktı.
1: Ay Gülendam ya, yapmasın bunları.
0: Ben de diyorum yani bir ara... Feride gelip baksa mı ki?
1: Ah tabii ya Feride, hadi sen şimdi baksan, ben sonra gidersiniz.
2: Ha öyle mi diyorsun ablam?
1: Tabii gülüm, bu sağlıktır. Hadi hadi.
0: Hadi bakalım. Anlamış mıdır Feride?
2: Bilmiyorum, aniden çıktı, haber veremedi.
0: Anlamış mıdır?
2: Bilmiyorum, anlamamıştır.
0: Bir baksa.
2: Dönersem anlar, kesin anlar. Neyse anlamadım.

0: ablas.
1: Bak böyle yüklendi tabii o.

0: İlacı aldım.
1: İlaç mı?
0: Adam bugün geliyor mu?
2: Evet.
0: Tamam işte. Bunu adamın çayına koyacağız, uyuyacak.
1: Ne?
0: Ha Furkan, sen delirdin mi?
1: Bunun için mi okulu kırdık biz?
3: Bence harika bir fikir.
0: Canımsın, canım!
1: Ya siz deli misiniz ya? Nesi harika bir fikir bunun? Adam uyanmayacak mı?
0: Uyansın ya. Birkaç saat uyuyacak ya adam, bir şey yok. Bugünlük tapu dairesini kaçıracak. Mevzuda yarına kalacak işte. Bir gün bir gündür. Yalan mı?
3: Evet, doğru.
0: Abimsin, abim. Yürüyün. Hızlı.
4: Şurayı mı Ferda?
3: Ha, olur, her yer olur Ali.
4: Ha, gel böyle. Öyle otururuz. Çok güzel. Çay ister misin?
3: Yok, sağ ol.
4: Ya dedim halim, buralarda kimsecikler görmez, ne bileyim. Ağaçtır, çiçektir, böcektir, denizdir. Biraz içimiz şenlenir dedim ya. Ne oldu ya?
3: Yokmuş yani.
4: Allah aşkına sana ne oldu Feride?
3: Ayıptır söylemesi, benim içim şen zaten halim. Vallahi yani Sırım abim bu kadar zor zamanlar geçiriyor. Ben de kalpsizmişim gibi hala ağzım kulaklarımda, toparlayamıyorum ama.
4: Vallahi ben de ya. Akşam hastaneye gittim, artık içim nasıl coştuysa Gülendem ablamı öpmüşüm ben.
0: Tövbe.

0: Ben sanayiye gidiyorum. Dükkan sana emanet, tamam.
1: Tamam abi, hadi görüşürüz. Tamam.
2: Ya Furkan, gel vazgeçelim. Olmaz bu iş, saçma.
3: Bence de. Boşu boşuna başımıza bela alacağız.
4: Ya hayır.
2: Mertcan.
5: Ya alacağım kardeşler, güzellerim. Deneyeceğiz ya. Deneyeceğiz abi, ne kaybederiz?
3: Ya ne demek ne kaybedeceğiz? Koskoca adamı nasıl uyutacağımızı söyler misin bana?
5: Yahu fili uyutuyor bu ilaç, fili.
6: İyi günler. Taci Bey burada mı?
5: Taci... Taci Bey abi, vallahi işi var, gelecek şimdi ya. Sen otur, şöyle bir çay ikram ederim biz sana ya. Kütümen, koş sandalye getir abi, sana bir çay ikram ederim biz.
6: Teşekkür ederim.
5: Koş. Buyur abi, otur sen şöyle.
6: Sağ ol ufaklık.
5: Eda, çay. Ha, ben alırım.

0: Buyur abicim sana çay.
1: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Afiyet olsun.
1: İşi uzun sürer mi?
0: O iş çok uzun sürmez abi ya. Hadi Hacı abi 10 dakikaya gelecek, konuştuk. Sen çayını soğutma abi. Afiyet olsun.
2: Ya nereye gidiyoruz?
3: Gel bir iki dakika.
2: İyi de tamam, bir şey söyle.
3: Senden sonra bir arkadaşımı aradım.
2: E'si
3: mucize oldu.
2: Mucize?
3: Hı, gel.

0: bizim Ali Çoy emlakçılar üstüne salarız. Hemen bir iki günde ev çıkar.
1: Ya çıkar çıkar da.
0: Ne tam çıkar da?
1: Böyle içime sinmiyorsa bilmiyorum.
0: Sin. Hacettin, sindireceksin. Dünyanın parası ol. Sen bu parayı çalışıp nereden bulacaksın? Biz de çocuk değiliz, biz de halledeceğiz.
2: Alo.
3: Buyurun Savaş Bey.
2: Taci Bey, her şey tamamsa ben çıkıyorum.
3: Tamam. Dükkanda buluşuruz.
2: Tamam.
4: Gidiyor musun?
3: Nereden çıktı bu adam ya?
0: Allah Allah, ne demek nereden çıktı ya? Hadi topalım, hadi.
4: Melih, azıcık daha sen otursaydın.
5: Yok be Çiğdem, gidelim. Vallahi bindik bir alamete. Ay bilmiyorum.
6: Ev sahibi arkadaşımın teyzesi. O söylemişti daha önce kiracı gidiyor diye ama ben pek ihtimal vermemiştim. Sonra bugün aradım öylesine.
0: Ha?
6: Ya kirayı dert etme, onu halledeceğiz. Tamam, burası öbür baktığımız ev kadar rahat değil biliyorum ama işte bir oda bir salon, idaresi kolay. Şöyle şuraları böyle zevkimize keyfimize göre bir şeyler de koyduk mu?
7: Sen abiler nerede kalacak?
6: Ya bir çocuğumuz oluyor Ali.
7: Tamam, kalacak yerimiz var, sokakta değiliz ki.
6: Ya var tabi de otel odası, sonrası da belli değil. Ya zaten ay sonunu zor getiriyoruz. Şimdi 6 kişiye birden ev bakacağız.
7: İnanmıyorum ya. Sen gerçekten bu kadar bencilce bir şey söylediğine inanmıyorum.
6: Bencil mi?
7: Nasıl basıp gideceğiz?
6: Ya nasıl kalacağız peki? Ya doğru düzgün bir yer bulamazsak? Ya bu fırsatı da elimizden kaçırırsak? Nasıl bakacağız biz bu çocuğa? Bir çocuğumuz oluyor. Senin umurunda bile değil. Şimdi ben miyim bencil olan, sen misin?
0: Ben seni bırakayım da şimdi gidip eve eşya toplayayım.
8: Yok ya, bu halde olmaz Sami.
0: Anca Melih'e vakit yok gülüm. Şey yapalım, yarın evi teslim edeceğiz.
8: Sami, hadi gel bir çay içelim ya.
0: Melih'e.
8: Bak vallahi bir nefes al artık, yeter. Ben bir yandan, kızlar bir yandan eşyaları toplarız. Sen hiç merak etme, bir soluklan gülüm ya.
9: Yani doluya koysam olmuyor, boşa koysam dolmuyor. Diyorum Halim, olmaz böyle yani, böyle olmaz. Ama ya bu Amerikalı aklıma geldikçe benim cinlerim tepeme çıkıyor.
8: Talat. Ama benim iyiydi, kesmiştim ha Halim. Ama hep yanımda oldun Halim, valla. Yani beni reddettiğinde bile yanımdaydın.
9: Ya Ferda.
8: Valla Halim öyle. Ya ben yokum dedin ama aslında hep buradaydın. Bir kere kebap getirmiştin bana, hatırlıyor musun? Ay benim nasıl canım çekmişti o gün. Kapıyı bir açtım, koskoca bir tepsi kebap. Resmen içimi okudun ya.
9: Okumadım, duydum.
8: Ha?
9: Sen demedin mi sushi olmasın da şöyle güzel bir kebap olsa diye?
8: Dedim de ben onu telefonda Eda'ya söyledim Halim. Hatta kadınlar tuvaletinde.
9: Bu Meret insana her şeyi yaptırıyor Ferda. Yani bir kere kıskanmaya gör. Akıl sağlığım gidiyor benim yani. Ben kendime hayret ediyorum.
8: Halim ama...
9: Ben bilir miydim? Ali sinemasının kadınlar helasında tuvalet etüneyip seni dinleyeceğimi.
8: Halim sen beni takip mi ettin?

0: Süper Hanım. Ben Cabbar.
1: Sağ olun.
0: Yok, akşam gelemeyeceğim. Bir maniniz yoksa siz gelin. Sahile. Şimdi. Yok, uzun sürmez. Yarım saat. Tamam, bekliyorum.

0: Onun daha ne kadar uyuyacak bu adam? Oğlum birkaç saat uyuyacak, tapın ailesini kaçıracak işte.
1: Yapma ya, o kadar uyur mu?
0: Uyur uyur, çekil. Ev işi yalan Mori.
1: Gerçekten mi?
0: Vallahi.
2: İyi. Eda.
3: Berto.
1: Hoş geldin Ali abi.
3: Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz?
2: Vallahi iyi be.
3: İyisiniz.
2: İyi iyi.
0: Bu ne? Ay kalkıyor adam, uyuyor.
2: Niye uyuyor oğlum?
0: Ne bileyim abi, uykusu gelmiş adamın. Yatırdık biz de.
1: Ala bizim ev sahibi ya.
2: Kim?
4: Evimizi alacak adam. Furkan abi uyuttu. Artık evimizi aramayacak.
2: Ulan Rıfat Bey lan bu. Rıfat Bey, Rıfat.
0: Rıfat?
2: Adam arabasını almaya gelmiş. Ne yaptınız Allah'ın akıllıları?
0: Oğlum bu adam kim? Sen tanımıyor musun bunu?
5: Ben ilk defa görüyorum abi.
1: Ne?
2: Ulan burası bizim ekmek teknemiz ya. Yiğit.
0: Ulan böyle tamirci olur mu? Adam arabasını almaya gelmiş. Şu haline bak adamın.
2: Rıfat Bey.
0: Abim.
1: Rıfat
2: Bey. Rıfat Bey. Rıfat Bey.
0: Rıfat Bey.
2: Rıfat Bey. Rıfat Bey. Rıfat Bey.
0: Abi şu uyan.
2: Su ver.
0: Güzel bir yandım.
1: Halimciğim burada şey mi yapıyorlar? Sanki böyle bir köfte kokusu alıyorum ama.
3: He ben de şey ettim ama.
1: Sabah da hafif yedim ama.
3: Ya sen bu huyunu çok seviyorum ha. Böyle kendin gibi oluyorsun ya. Fasulye seviyor, yemek yiyor. Fasulyenin suyuna ekmek banıyorsun.
1: Ya Halim söyleme öyle, zaten acıktım.
3: Bak köfteciler girişteydi, ben gördüm. Bir buçuk mu? Yarın ekmeğin içine aldırayım mı?
1: Aldırma kalsın, günahtır.
3: Kalsın Ferda, kalsın.
4: Ay Seyhan'ım şimdi yukarıda tükürsen bıyık.
1: Ya beni dinlemedi bile ablam. Ya tamam anlıyorum. Samim abiyi bırakmak istemiyor. Anlıyorum, ben de bırakmak istemiyorum zaten. Ama şimdi bebek ne olacak?
4: Ya tamam artık bulacağız bir hal çaresiz. Seyhan canım biz parka geldik. Sonra konuşalım. Ha onun da selamı var. Haydi.
3: Ne o, ev için mi kapışmışlar?
4: Yok ya başka bir şey. Sen şimdi onu boş ver. Bak nasıl doğa yemyeşil, hava tertemiz, tebdili mekanda ferahlık var. Ben sana artık ne diyeyim ya? Yürü.
3: Geç yük kemeri tut karşıdan, geç.
0: Ne yapacaksın abi?
3: Ne yapacağım? Adamı iş yerine götüreceğim. Dua et yolda ayılsın, yoksa hastaneye kadar gideceğiz.
0: Geleyim mi seninle?
3: Ha gel. Furkan konuşma artık yeter.

0: kesin alacaklı.
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Ayça, Gül'üm sıra sende.
2: Tamam.
0: Hazır mısın?
2: Evet tamam.
3: Baba?
4: Kızım, ne işiniz var burada?
3: Ya bizim dersimiz boştu, sınav var falan diye bıraktılar.
4: Hepiniz mi?
3: Evet. Ha. Ya iyi ki geldin, ben de sana gelecektim. Ya sahilde bir arkadaşım yolda kalmış. Ben dedim ki babam yardım eder dedim.
4: Durmamıştır ki, gitmiştir şimdiye kadar.
3: Yok ya, şimdi gördüm.
4: Yiğit, git bir bak yavrum.
0: Ben giderim tamam ama biliyorsunuz ben anlamıyorum.
3: Baba 2 dakika ya.
4: Ya kızım olmaz, Savaş Bey gelecek.
0: Abi biz ilgileniriz Savaş Bey'le. Biz buradayız ya, 2 dakika bekletiriz.
4: İyi, zaten meraklısı değilim.
3: Hadi. Gel. Burkan abi, bu gelen adamı da mı uyutacağız?
0: Uyutmayacağız. Plan değişti. Küçümen.
5: Torun gidiyor İkbal Hanım.
6: Hayırdır, Allah korusun Cabbar Bey. Daha kaç aylık bebek? Hayrola, bir terslik mi var?
5: Yok, Behlivan. Taşınıyorlar.
1: Tamam, şimdi anladım. Ha, ben de diyorum, benim bildiğim Cabbar Bey böyle değildir. Canı bir şeye sıkılıyor ama ne?
5: Çocuk, insan ne olduğunu anlamadan alışıyor. Öyle bir koşuyor ki mektepten dönüşte. Dedem diyor kerata, hemen güreş tutuyor.
1: Üzülmeyin, Kıvırcık nerede olsa gelir sizi bulur.
5: Bulsa da karşı ev gibi olur mu? Şimdi gözümü açıyorum, Behlivan, haydi diyorum karşımda.

0: düşünmeyeyim ya.
1: Melia. Şu bizim peri kızı değil mi?
0: Yok, hani?
1: Aa, orada bak. Gülüm, saçını düzeltiyor.
0: Aa, Feride.
2: Apa.
1: Peri kızı, nasılsın peri kızı?
2: Sağ ol Sam abi, iyiyim. Sabah aldım ablamdan haberi, geçmiş olsun.
1: Sağ ol.
2: Nasıl, var mı bir değişiklik?
1: Ya, aynı, iyi.
0: Gülüm, sen ne yapıyorsun burada tek başına?
2: Hiç ablam, öyle ben aldım, bir hava alayım dedim.
0: He, hasta nasıl?
2: Kim?
0: Gülendam. Kız sabah gittin ya Halim'le.
2: Ha, gittim evet. İyi, daha iyi.
1: İyi mi? Onu Adana'ya gönderseydin o zaman.
0: Feride, sen Allah aşkına nasıl muayene ettin bu kadına? Tansiyon aletini almadın.
2: Ablam, onlar hastaneye gidince zaten o işi halletmişler. Ben de genel olarak şey ettim.
0: He, hastaneye falan saramak lazım. Sen şu Sayma Hanım'ı çevir, bana ver telefon.
2: Şimdi mi?
0: Şimdi ne zaman olacak?
2: Valla ben evden çıkarken onlar uyuyordu. Sabaha kadar hastanede, çok yorulmuşlar. İstersen sonra şey deriz biz, hallederiz.
1: İyi hadi Meryem, yalnız bırakmayalım peri kızını.

0: Ya oğlum, ne demek gelmedi? Ha? Ne demek gelmedi? Beni çıldırtma ya. Sen bugün buluşacağız dedin mi, demedin mi?
1: Dedik de bir tamir işi için gitmiş, evet. Bir 5-10 dakikaya kadar da... Bakın, ben isterseniz sizi daha sonra...
0: Bak, bana izahat verme. Bana izahat verme. Saat geçiyor. Hadi oğlum, elini çabuk tut. Hadi tatara, tatara, tatara. Allah Allah.
1: Taci Bey geliyor değil mi?
2: Evet, 5 dakikaya burada olacak.
1: İyi bari.
3: Abim, Savaş abim, beklettik seni ya. Sağ çok ol. Kusura bak.
4: Ay, Allah Allah. Ay ay ay. Abim. Ne ay. Hayda. Çok özür dilerim abi ya.
3: Furkan oğlum, ne yaptın sen ya?
4: Abim, ver çıkar ceketi, ben yıkayacağım.
1: Yok sağ ol abi.
4: Allah'ın adını verdim, çıkar.
1: Yok sağ ol.
4: Abim ne olur, mahcup olduk ya. Ver yıkayacağım.
2: Furkan, ben alayım.
4: Sağ ol.
2: Taci abiyle bir işiniz varmış. Önemli bir yerse leke kalmasın abi.
4: Ne olur abim, vallahi şimdi mahcup.
2: Kusura bakmayın.
1: Sağ ol.
4: Ben bunu sileceğim, hemen getireceğim sana ya. Mahcup. Oturun siz.
3: Nasılsınız, iyisinizdir inşallah?
1: İyiyim.
4: Çıktı mı leke?
5: İşte. Sen ne oldun?
4: Şöyle sonra söylerim. Çıkar iyice, çıkar çıkar çıkar. Dur dur dur.
5: Ben ne yapıyorum?
6: Rıfat Bey. Rıfat Bey. Rıfat abi. Rıfat abi. Rıfat abi.
7: Ne oldu bana?
6: Ha? Abi.
7: Ali, ne işimiz var burada?
6: Abi sen arabayı almaya gitmişsin. Çocuklarla konuşurken aniden uyumuşsun. Bayıldın ya da bir şey. Abi sende gizli şeker olabilir. Baktır ha ona. Bu yaşlar önemli abi.
7: İyiyim ben. Sağ ol, teşekkür ederim.
6: Aman abi, arabayı bakıma götürüyorsun. Kendini de götür.
7: İyiyim iyiyim. Hadi sağ ol, teşekkür ederim.
6: Hadi abi, konuşuruz sonra.
7: Görüşürüz. Aman. Hadi.
6: Tamam abi, sağ ol.
8: Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi siz böyle dışarıdan sert, Nemrut görünüyorsunuz ya. Aslında hiç öyle biri değilsiniz. Çok hassas bir insansınız. Ben de sizin gibi çok hassasım. Şimdi artık herkes kendi hayatını yaşıyor. Eski devirler bitti.
9: İkbal Hanım.
8: Maşallah kızları büyütmüşsünüz. Bir tanesi evlenmiş. İnşallah hayırlısıyla öbür ikisini de evlendirirsiniz. Peki ondan sonra ne olacak Cabbar Bey?
9: Ne olacak? Emanet etmiş olacağım.
10: İçim rahat. Sonra artık kendileri mutlu olsunlar.
8: Onlar mutlu olsunlar. Yani siz kendiniz için hiçbir şey istemiyorsunuz, öyle mi?
10: Yok,

0: Öyle işte.
1: Değil. Bakın onlar da mutlu olsunlar, siz de mutlu olun. Bundan sonra gezeceğiz. Hayat çok güzel. Asu ile Kıvırcığı da yanımıza alırız. Ölüp gitmedik ya Cabbar Bey. Yaşamak... Yaşamak bizim de hakkımız. Yalan mı? Ben size söz veriyorum. Bundan sonra hep yanınızda olacağım. Bundan sonra hayatı birlikte yaşayacağız.

0: Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bu ne be? Ay ya Rabbim dur. Allah'ım dur. Dur. Allah aşkına dur. Dur sana diyorum oğlum.
1: Ya bak koş. Ver kızı Melia. Gidip bir şeyler alayım ya. Böyle aç bir aç ha. Emin misiniz?
2: Evet Semih abim. Hiç geçme sen o tarafa.
0: Allah'ın iti ver bunu. Tamam.
3: Ay Feride.
2: Efendim ablam?
3: Kız benim de içim kazındı. Şöyle ekmek arası köfte olsa lüpletsek.
2: Ablam yok ya. Evde yeriz. Şimdi pistir orası.
3: Allah Allah. Sen bayılıyordun tüklü köftesine. Ne oldu?
1: Hadi ben gideyim alayım ya.
2: Yok Semih abim. Zaten ablam da bende kilolar aldı başını gidiyor böyle.
3: Feride.
2: Ama öyle ablam. Doğruya doğru senin yanakların inanılmaz doldu yani.
1: Vallahi aynısı Meryem. Bak bilakis bugünlerde biraz daha süzüldün. Sen dinleme onu. Ben gidip alayım hadi.
2: Semih abim.
4: Yok Sami benim. Benim iştahım kapandı.
1: Melia?
2: Tamam artık yemiyorsam yemiyorum.
1: Allah Allah.
0: Koş. Oğlum git Allah aşkına git. Git. Al bakayım.
3: Hadi Feride. Madem kursağımızdan bir şey geçmiyor o zaman gidelim.
2: Gidiyor musunuz ablam?
1: Hadi Perkız.
3: Sen kalıyor musun Feride?
2: Yok ablam.
3: Vallahi bence de kalma. Hayır maazallah burada karnını falan acıkır. Biz tüklük köftesi vardır burada. Aman ha. Hayır tabii yanaklar da doldu.
1: Alemsin Melia ya.
2: Geldim ablam.

0: Çocuklar bir arasanız az sonra daire kapanacak.
1: Abi geliyorlar şimdi. Ha, geldiler.
0: Hacı Bey nerede kaldınız?
2: Savaş Bey. Ya benim kız götürdü beni, bir araba bozuldu diye 2 saattir Emirgan seni Hisar benim.
3: Bulabildiniz mi?
2: Yok kızım, nerede?
3: Ya bilmiyorum, gitmiş herhalde.
1: Ya problem yok ya, biz Savaş Bey'le ilgilendik değil mi Savaş Bey?
2: Mertcan, ne oğlum, hepiniz mi özlediniz dükkanı?
4: Evet.
0: Taci Bey hazırsanız.
2: Hazırım. Hayrol. Yiğit, dükkan sana emanet.
1: Hadi iyi günler.
3: Ne oldu, nedir son durum?
1: Hallettik.
3: Ciddi misin?
1: Allah'a.
3: Ya dur, daha belli değil.
1: Ya ne belli değil, yarım saat içinde tapu dairesinden arıyorlar. Bu güz atış batış yok. Mertcan, Furkan bu işi halletti oğlum, halletti.

0: Cumali! Cumali!
1: Hayırdır ustam, ne oldu?
2: Abi misin?
0: Bana bir su getirin.
1: Ustam neyim var?
0: Soru sorma onu.
2: İt kovaladı oğlum, it kovaladı.
1: Isırdın ustam.
0: Bilmiyorum. Allah canını almasın ya.
1: Kapmış vallaha.
3: Dişini geçirmiş mi?
0: Bilmiyorum oğlum, deme. Bir bak bakayım. Zübeyir, su ver.
1: Zübeyir verme.
0: Niye lan?
1: Ustam kuduz mumuz olmasan önce bir doktora gösterelim.
0: Ya saçmalama, getir suyu şimdi. Kudurtmayı ver, getir. Kuduz muyum ver? Isırmış vallahi, geçirmiş. Lan oğlum, Allah hepinizi kapatın.

0: Ey Cumali.
1: Buyur usta.
0: Kosman'a evden bir patronu getir Allah aşkına.
1: Getireyim usta.
0: Onu getir. Ulan itibarla hak atmış.
2: Melam, kraker var istersen. Eda'nın tuzlu krakeri.
3: Yok, ben tıkandım. Ablam, yani sonuçta biz burada hareket yaparak kalori harcıyoruz. Bence yiyebilirsin, yakıyorsun sonuçta.
2: Melia, ya sana da hiçbir şey yıkmadı, bu kilo lafı yıktı.
3: Yok, beni ne yıkacaksam onu şişmanlar düşünsün. Aa. Feride kim gülü?
4: Hiç ablam. Banka promosyon faizler düşmüş, anlayamadım ki.
5: Zorunlu deprem sigortası.
6: Bu işte.
5: Burada. Tapu senedinin aslı.
6: Ön tarafta.
5: Burada. Tamam, alıcı ve satıcı kimliklerini alayım.
7: Allah Allah.
6: Ne oldu?
7: Nüfus kağıdım yok.
6: Nasıl yok?
7: Daha sabah baktım, buradaydı.
6: Ya bir bak, bir yerinize girmiştim.
7: Yok. Kardeşim, bir tane çıkarsam?
5: Daire yarım saat sonra kapanacak, yetişemezsiniz.
7: Yetişemez miyim?
6: Ya ne olacak şimdi?
5: Şu anda yapılacak bir şey yok. Kimlik işini halledip yarın tekrar gelin. Buyurun.
6: Tamam.
8: Hadi ben Mert Oya anladım, siz koca adamlarsınız. Ayıp değil mi ya? Bir tane adamı uyutuyorsunuz. Bir tanesinin nüfus cüzdanını çalıyorsunuz. Ne diyeceğiz biz Taci abi?
9: Bir şey demesek.
4: Ya evet Ali abi, ama babam da istemiyordu evin satılmasını.
8: Ya istemezse satmaz, siz adamın işine niye karışıyorsunuz? Hele sen Ayça. Ben arayıp şimdi haber veriyorum.
10: Ali abi.
8: Ne Ali abi?
10: Ya daire çoktan kapanmıştır.
11: Evet abi, şimdi yani gelseler alsalar bile niye yetişemezler ki?
4: Evet. Senin onları araman sadece bizi zora sokacak Ali abi.
9: Ya haber verme Ali abi, lütfen.
12: Ya ne demek nüfusum yok? Ne demek nüfusum yok ya? Ya insan nüfusunu almadan tapuya gider mi? Salak! Git anne, evine git. Her yere ara. Bak. Ne? Yarına kaldı. Allah seni bildiği gibi yapsın. Allah seni bildiği gibi yapsın.
6: Aziz abi.
12: Bak, eğer bu evi senin yüzünden kaçırırsam kağıt imzalatacağım. Hemen ha, yarına. Hata yok. Olmayacak. Olmaz. Duydun mu beni? Duydun mu beni?
6: Abi ne evi?
12: Samımı ne? Alamadı uğursuz. Biz adamı sokakta bırakacağız derken sonunda açıkta kalan biz olacağız.
6: Samim Bey'in evini mi alıyorsun?
12: İntikam planı yapıyoruz. Paramızla rezil oluyoruz. Dünyanın bütün avanakları aha burada çalışıyor.
6: Abi belki iyi olmuştur.
12: Ya bırak Allah aşkına ya.
6: Gidecek yerleri var mı?
12: Yok. Sürünecek namussuz.
6: Abi çoluk çocuk, yazık değil mi?
12: Bak. Sen karışma. Karışma, senin de kalbini kırarım. Onların bana yaptığının yanında benim yaptığım az bile. Az.

0: Hacettin? Ne oldu, sattın mı evi?
1: Satmadım.
2: Sami, Taci abi?
1: Satış yarıda kaldı.
2: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah Taceddin, ne oldu?
3: Abicim içeri gelsene.
0: Gel ciğerim, gel şunu doğru dürüst bir anlat bakayım ya.
4: Mert Can ve arkadaşları bir Akbaba Emlak Sıfır.
3: Yaşasın.
4: Oh be.
2: Nasıl geliyordu babamın sesi?
5: Vallahi iyi, şikayetçi değil.
4: Hani bu plan işe yaramayacaktı? Hani yaramayacaktı?
2: Yaradı yaradı.
4: Duymadım.
2: Yaradı diyorum, yaradı.
4: Duyduk mu?
3: En büyük bu ne abi, başka bir yük yok.
5: Şşş, tamam. Cüzdan fareleri.
4: Ay abi yapma ya. Koskoca emlakçıların kralını bize getirdik bizi ya. Çak Ali abine, çak.
5: Hadi senin.
2: Ah.
5: Alo.
2: Ali. İyi iyiyim, oteldeyim. Nasıl? Ciddi misin?
5: Satılmadı ya. Ev bir günde abicim.
2: Yarın?
5: Bilmiyorum.
2: Nasıl bilmiyorum ya? Ya bir plan yapmayacak mıyız biz? Anlamıyorum hayatım, sen bu çocuğu istemedin mi?
5: İstediğimi biliyorsun.
2: Niye şimdi o zaman çocuk gibi bana satılmadı bugün de diyorsun? Yarın ne yapacağız? Aynı yere, başladığımız yere geri döneceğiz. Ya hayatım Allah aşkına, ben sevmiyor muyum Samim abileri? Niye şimdi bir oyun bozan yerine koyuyorsun? Anlamıyorum ki.
5: Tamam sen ya, sonra konuşuruz, tamam.
2: İyi. Atılıyor değil mi?
0: Ha, onları şuraya koy peri kızım.
2: Ya sen bak, biz bunları böyle toplup çıkartıyoruz ama yani bekleseydik biraz daha, bak satış olmadı.
0: Yarın satılacak Melih'im. Nereye gideceğimiz belli değil. Bu kadar eşyayı nereye sığdıracağız bilmiyorum ki.
3: Dedem!
6: Pehlivan!
0: Lan çat. Bak. Cabana'ya bir şey söylemek yok, tamam mı?
3: Ne yaptığımızı kimse bilmeyecek ablacığım. Nereye güreşelim mi?
6: Güreşiriz ya oğlum. Sen çık, benim az bir işim var, geliyorum.
2: Koca yana, kurabiyen hazır içeride mutfakta.
3: Tamam Melih abla.
6: Mastikçi.
7: Buyur am.
6: Sen biraz gel hele.
2: Niye baba?
6: Ya sen karışma.
2: Ne oluyor Feride abla?
8: Ay sorma Edam, ben de bilmiyorum ki gülüm.
7: Ders bir şey yok herhalde değil mi ablacığım?
8: Yani.
7: Her zamanki şeyler.
8: Ablam bir şey yapmasın, kurban olayım.
2: Yok gülüm, yani sokağın ortasında bir şey yapmaz da ne diyecek, ben onu anlayamadım yani.
6: Sana öfken büyük, biliyorsun.
7: Biliyorum ama.
6: Lakin bu çocuklar benim de evladım. Bir sefer söyledim, gene söyleyeceğim. Bu dünya durdukça bu evde yerleri var. Onları sokakta bırakmayacağım. Bunu böylece bil.
7: Sağ olun.

0: Ablam, ay odaya kadar çıktı kız kebap kokusu. Ne yapıyoruz? Kutlama mı yapıyoruz?
1: He gülüm, madem son gecemiz, hep beraber olacağız.
0: Oh be ablam, oh! Ne yiyeceğiz? Bir parça aç.
1: Sen değil, kilo problemi olmayanlar. Hani biz yanaklardan dolduk ya güya. Samim'in yanında da benim alamat ettin, unutmadım.
0: Ay ablam aşk olsun ha. Ne var, sen mavim yabancı mı sanki? Hem de demedim sana süzülmüşsün Meliham diye.
1: Kız bana bir köfte yedirtmedin ya.
0: Ya ablam ya kız, kurban olayım ya sen hepsini.
1: Feride eşkere konuşma Allah aşkına. Şu Halim'i bir ara.
0: Kim? Halim mi?
1: Halim'i diyorum ya, Halim'i ara, haber ver, ayıptır.
0: Ne alaka aman kişim, ben niye arıyorum?
1: Ya Feride bak, bu çocuk iyi gün kötü gün ayırmıyor, hep yanımızda. Ara bir haber ver diyorum. Aa, sen niye taktın bu garibe ya?
2: Bu akşam Melih ablanızda kalacaksınız.
3: Şeyhan abla?
2: Onlar otelde kalacak oğlum, yer ayarladık onlara.
4: Sen istersen gel Merto, ben koltukta yatarım.
3: Peki dayı sen?
2: Ben idare ederim ya.
4: Ben seninle kalırım.
2: Yok oğlum, işte Cabbar Ağa sağ olsun, biliyorsun evi açtı adam. Zaten yerinizi kaybettiniz, siz şimdi onları düşünmeyin. Derslerinizi düşüneceksiniz, okulunuzu düşüneceksiniz, tamam mı? He Can canım. Bugün taşınmayla geçti, yarın hemen ev bulacağız, ilk işimiz o.
3: Ama bu ev satılmadı ki.
2: Bir günlük oğlum.
3: Niye?
4: Merto,
2: bulacağız bir yer, bakalım kısmet. Ha Melih.
1: Samim, kebaplar güzelce pişti, hadi.
2: Çocuklar, hadi Eda, Can, Yiğido, hadi gelin. Melih ablanızı bekletmeyin.
5: Geldik. Şunları giyin abi.
0: Mis gibi kokuyor bu.
1: Seyhan gülüm, seni ne kadar özlemişim ya. Bir dürüm yapmışım tam senin gibi, turunçlu.
4: Şunlar. Melih abi. Şey dayı, ha. İki dakikan var mı?
2: Var oğlum.
4: Ya biraz konuşabilir miyiz?
5: Gel bakalım. Hadi şu masayı çekelim, hadi.
0: Ben sandalyeyi aldım.
5: Tamam.
0: Melih abla sen bıraksana. Hadi.
5: Mertu dikkat et.
4: Eğer bu çocukları ne yapacağım diye düşünüyorsan.
2: Yiğido.
4: Ya dayı, benim için üzülme. Ben 18'ime giriyorum. Üniversiteye başka bir şehir yazarım. Seneye giderim. Sana yük olmam.
2: Ona biçim laf oğlum.
4: Ya yok dayı, biliyorum bu kadar kişiye ev bulmak kolay değil. Eda'yla da konuştum. O da ODTÜ yazacak. Yani istersen kendine daha küçük bir yer bulabilirsin.
2: Daha küçük bir yer?
4: Evet.
2: Bak akılların dedine bak. Ya Yiğido, benim olduğum her yerde size her zaman yer var, tamam mı? Bunu aklından çıkarma oğlum. Tamam.
5: Sandalye getireyim.
3: Çay içeceğim.
5: Ne?
4: Meloş abla yardım et.
3: Dede?
6: Pelivan?
3: Sana dürüm getirdim. Melih abla görmedi, merak etme.
6: Aslan torunum benim.
3: Yesene.
6: Bu Melih ablanın kebabı gibi yok ha. Akşam buradasınız ha.
3: Tamam.
6: Sonra da işlediğin yere git, ayrılmayacağız. Dünyanın öbür ucuna taşınsanız seni bırakmayacağım.
0: Ablam kendi söyledi Halim. Ya aslında hep geldiğin yer evet, ama ne bileyim şimdi böyle olunca.
7: Ya Feride tamam, ben gelirim de. Ya Ali burada şimdi, belli olmasın.
0: İdare edeceğiz artık be Halim. Sonuçta şimdi gelmezsen daha çok ilgi çeker öyle de.
1: Feride.
0: Efendim ablam.
8: Kimle konuşuyorsun Gülü?
0: Hiç, hastaneden bir arkadaş.
8: Az yemekler soğuyacak.
0: Tamam. Alo İclancığım, ben seni daha sonra arayacağım. Konuştuğumuz her şey aynen geçerli.
7: İyi tamam Feride. Tamam o zaman ben geliyorum hadi. Hadi. Cumali.
9: Buyur usta.
7: Fasulye hazırla oğlum.
9: Ne kadar usta?
7: Ya ne bileyim işte, ne varsa koy, hepsinden koy. Sen mavilere gidiyoruz.
9: Tamam usta.
7: Hadi.
8: Hop.
4: Ben içeriden yapayım.
8: Tamam.

0: Abi, ben sonuna kadar senin yanındayım. Ev bulmana yardım ederim. Gerekirse sırtımda eşya taşırım. Ne lazımsa yani.
1: Çal Cem. Ali şu hayırdır ya?
0: Ya Seyhan bir ev bulmuş. Abi kızın durumu belli. Böyle otel odalarında olmayacak yani. Hani bebek meselesi olmasa hiç düşünmeyeceğim. Ama eğer sen de tamam dersen...
1: Tamam Aliço.
0: Samim abi.
1: Gideceksin tabii, hakkın ya. Senin artık bir ailen var. Sen baba oluyorsun.
0: Sağ ol abi.
1: Çocuklar da gidiyormuş. Hı? Ya öyle Yiğido bir tarafa, Eda bir tarafa. Dağılıyoruz ha Aliço.
0: Olur mu abi öyle şey ya?
1: Git oğlum, git, aldırma ha. Samim abini unutmak yok ama ha. Gene yememizi beraber yiyeceğiz.
0: Yemez miyiz Samim abi?
1: Sağ olun.
2: Sabah köründe evrakı topla. Dairede ilk sen olacaksın. Adamlarla konuştum. İlk senin işi görecekler. Nüfus kağıdını aldığın gibi doğru tapuya.
3: Tamam Aziz Bey.
2: Taci Bey'i ara, konuş. Randevulaş.

0: Furkan abi.
1: İyi akşamlar. Sofrayı kurmuşsunuz, afiyet olsun.
2: Furkan gel canım, hadi sen de.
1: Vallahi hiç rahatsızlık vermeyeyim ben ya.
2: Ay, olur mu, otursana. Furkan gelsen böyle.
1: Feride ablam kalk, bu ne olur.
2: Gülüm yok, ben tatlı getireceğim mutfaktan.
1: Vallahi kalkmasaydın ya.
3: Furkan otur.
1: Hadi abi.
3: Ben de bir tuvalete.
1: Vallahi.
3: İyi akşamlar. Abisinden.
4: Bak gülüm, mercimek köftesidir, dürümler, tamam, ızgara.
1: Tamam abla, ben alırım vallahi, sağ ol, teşekkür ederim.
4: Bak sıkılmaktır, çekinmektir, onlar yok, kaldır rafa.
1: Tamam, sağ ol Melih ablacığım.
3: Nasıl geçti dün?
5: Ha?
3: Nasıl geçti dün gece?
5: İyi, sağ ol Ali.
3: Her şey yolunda değil mi?
5: Ha ha.
4: Ya gülüm sen.
1: Eda.
5: Hı?
1: Ne haber?
5: İyi.
1: Bak şimdi sana ne göstereceğim. Aşkım.
5: Aşkım.
1: Sensin, bu aşkın. Bu da aşkın. Ben ne yapmışım? Sana göndereceğim şarkıyı aşkım diye aşkına göndermişim. Salak kafam.
4: Uydurma.
1: Ya neyini uyduracağım ya? Niye ben sana yalan söyleyeyim ki? Ya tamam, sen küs bana. Küs, vallahi küs, karışmıyor küs. Ama bak, fazla naz aşık usandırıyor. Vallahi. Furkan'ın da üstüne şimdi bu kadar. Çok alakasız yani. Gülme, ne gülüyorsun? Gülme.
2: Tatlılar geldi.
5: Ay, of. Allah Allah.
1: Tatlıya denk geldik valla.
2: Ablam, senin abim nerede kaldı?
4: Bir işi var onun, azıcık gelecek, hadi.
6: Al parayı.
3: Ne edeceğim ben bunu?
6: Ya kira parası, ne bileyim, depozito, mepozito, taşıma masrafları işte.
3: Taceddin, burada bir yıllık kira var ciğerim.
6: Ya Samim, kardeşime bir faydam dokunmayacaksa neyleyim bu parayı?
3: Ben onu alamam, sen onu sok cebine Taceddin, boşver.
6: Samim.
3: Sen yapacağını yaptın Taceddin. Şimdi sıra bende. Madem ki bir aile olduk, onu idare etmesini bilmek lazım. Hem de tek başıma. Şimdi yalnız çocuklar değil, bir de Melih'e gelecek. Bunu yapacaksam adam gibi yapacağım. Tek başıma. Yardımsız.
6: Bak, bir sıkıntın olur da söylemezsen arkadaşlıktan silerim ona göre.
3: Tamam Taceddin. Söylerim diyelim, söylerim.
2: Oh.
3: Arkadaşını ara, evi tutuyoruz.
2: Ciddi misin?
0: Zahar abla, gidiyor musunuz?
5: Yok bir tanem, gitmiyoruz.
3: Oh. Hop, Hüseyin abi.
7: Halim.
3: Ha. Ha. Halim geliyor.
2: Ah, Halim geldi.
8: Halim, hoş geldin ya.
9: Ya hoş bulduk Sabri abi. Yemekler hazır, ziyafet çekeceğiz.
8: Ne ziyafet oğlum?
9: Fasulye yiyeceğiz, fasulye.
8: Ya biz daha yeni kebap yedik ciğerim.
9: Kebapla karnımı doyar anam babam. Cubali getir turşuyu, getir kuruyu, getir oğlum hepsini.
10: Geliyor usta.
9: Donat şöyle sofrayı bakayım.
2: Hadi abi, ne yaptın ya? Bir ayda bitiremeyiz biz o yemeği.
9: Evet, biz zaten tatlıya geçiyorduk.
10: He. Ver abi, ver, onları diyeceğiz. Ver Donat. Ver abi, yiyeceğim ben de, ver.
8: Furkan bir tabak ver bakayım oraya.
9: Tabak, sen mi abim buyur.
2: Samim, tur.
8: Ver yavrucuğum.
2: Ben de.
9: Cubali bırak oğlum sen. Al şu kamerayı. Bizi çek bakayım hepimizi.
2: Halim, kamera mı getirdin?
9: Ha, getirdim.
7: Çek oğlum, çek. Bu mahalle neler gördü, çek.
4: Ha, vallahi neler gördüm.

0: oluyor?
1: Ya düştüm.
0: Ne düştü kızım?
1: Kabuğumdan.
2: Daha salak mısın sen?
1: Ya elimden kaydı, ne yapayım?
0: Ya bu balık mı elinden kayıyor ya?
2: Mustafa Eda ya, çek kafanı ben.
1: Ya bir gel sen tut o zaman.
0: Allah Allah.
3: Dayı.
0: Can bir dakika, arabayı park edeceğim ya. Bir tospaya mukayyet olamıyorsunuz
1: ya. Ya benim ne suçum var?
4: Ya bağırmayın çocuklar ya.
5: Samim.
6: Meliha.
5: Samim, sen ne arıyorsun burada?
6: Ben taşınıyorum.
5: Ne?
4: Validenin evine taşınıyorlar.
5: Tam karşıma.
6: Tam karşına? Sen de mi? Nasıl yani? Bu karşı karşıya.
5: Samim, seni öldürürüm.
6: Meliha.
5: Abla. Aa, Samim abi.
6: Beni de. Ne yaptın sakın? Buna bak, kullası büyümüş.
5: Samim, vallahi öldürürüm. Hiç kimse alamaz elimden.
6: Deme öyle Meliha.
5: Samim, bunca yıl sonra koskoca İstanbul'a bula bula beni mi buldun?
6: Ben bilmiyorum vallahi, ilahi adalet.
5: Yok, ben vallahi öldüreceğim bu adamı.
4: Abla dur. Abla dur.
6: Öldür. Öl de zaten, ben zaten öldüm.
7: Tamam. Amma da kuvvetli ya.
6: Kurtuluşum senin elinden olacak Meliha, bilmiyorsun.
5: Samim, kurtulamam. İnşallah kurtulamam. Namussuz.

0: Cumali çekme oğlum. Tamam yeter artık. Çok süper. Harikaydık. Halim eline sağlık.
1: Sağ olasın.
2: Halim böyle yapma, daha fazla dikkat çekiyor.
0: Ne yapayım?
2: Hiçbir şey yapma, kendin gibi ol yeter.
0: Tamam, eyvallah.
2: Ol bakayım kendin gibi.
0: Tamam. Sağ ol.

0: Bak, burası senin, tamam mı Can Can? Taşındıktan sonra da hep geleceğim, burada kalacağım.
1: Bizim ev satılmayacak ki.
0: Oy, Melih ablasının kuzusu bu, kuzusu.
2: Hadi Mertcan, uyu artık.
0: Hadi.
1: Masal?
0: Artık onu ben anlatacağım. Sen yat bakalım. Oh, tamam. Şimdi bütün kulaklar açılsın, can kulağıyla dinlensin. Şimdi Can, bak, bundan çok uzun yıllar önce, artık evvel saman içinde, kalbur saman içinde çok acayip bir dev yaşıyormuş. Ama nasıl bir dev? Yani bu devin bir dudağı yerde, bir dudağı gökte, böyle bir acayip dev.
1: Yaman mı?
0: Dur dinle, anlatıyorum. Şimdi bu devi gören kaçıyor, gören kaçıyor.
3: Eda çok şık bir restoranda yer ayırtmış. Bir tarafta Galata Kulesi, bir tarafta o Haliç ışıl ışıl. Ay Allah'ım, nasıl romantik.
4: Peki Ali abi? O gitmiş, ben görmedim ama sonra aldı ifademi.
5: Yapma ya, başka kimse biliyor mu?
4: Kız bir sen, bir o, bir de Allah biliyor nasıl sevdiğimi. Ay Allah'ım var ya, kalbim bile böyle hızlı hızlı küt küt çarpıyor ya. Bu nasıl bir şeymiş?
3: Bana bak, Furki Bey ne yapıyor?
4: Ya Feride abla ya. Ay Eda, aşk olsun, benden mi utanıyorsun ya? Ne yaptınız, barıştınız mı?
5: Evet. O şarkıyı yanlışlıkla kıza yollamış.
3: Hah, aferin. Bana bak, bir yumruk yaparsa söylerim Halim eniştesine, şeker kulağını valla.
5: Halim eniştesi.
4: Öf ya. Ay bizimkiler duyarsa ben yanarım, ne yapacağım ben?
6: Ya abim benim, bende kalsaydın, evde yer var.
7: Yok ya, ben bir yerde kıvrılırım.
6: Ya nereye kıvrılacaksın Sami abi, ne yatak var ne döşek var Allah aşkına.
7: Nerelerde yattık biz halim onca sene? Evimizde mi yatamayacağız? Ya sen beni düşünme, hadi geç oldu, evine git hadi.
6: Peki Sami abi, bak sen bilirsin, ama bir problem olursa ben buradayım.
7: Sağ ol kardeşim, arayacağım.
6: Hadi iyi geceler Sami abi. İyi geceler Ferdem.

0: söyleyebilir miyim?
1: Hı.
0: Ya sen haklıydın. Ya sen abi benim de ailem. Eda, Mertcan. Ufaklık gece nasıl kucağım doydu gördün mü?
1: Gördüm.
0: Şimdi ben diyorum ki bebeğin doğmasına daha var. İstersen ya hiç olmazsa şansımızı deneyelim. Belki hepimiz yetecek bir ev buluruz.
1: Sam abi çok sevinecek.
0: Kocacığım benim. Kocacığım.

Odayı senin için hazırlamıştık Melih. Çocuklar süsledi. İkimizin odası olacaktı. Ne acayip değil mi? Bu kadar kırıldık, küstük. Şurada mutlu olmak kısmet olmadı.

0: Ouais.
1: Neden kapımı çaldı gülüm?
2: Bilmiyorum ki galiba.
3: Meli abla mı?
1: Aa, kimse gelmedi mi?
2: Yok.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Seyhan, Gülüm hayırdır sabah sabah?
1: Yok bir şey yok, heyecanlanma.
2: Heh, dur sakin, yok bir şey.
0: Gelsenize.
2: Yok, girmeyelim Cabbara'yı kızdırmaya.
1: Ablam biz bir karar verdik.
0: Karar? Ne karar?
2: Paralarımızı birleştireceğiz. Sizde bizde ne varsa koyacağız ortaya.
1: Herkes elindekini verirse uzağa gitmemize gerek kalmaz. Belki buralarda bir ev buluruz.
0: İyi fikir Gülüm. Bak sen abiye de söyleriz. Misal catering parası duruyor hala.
1: Hah, ablam uyandı mı?
0: Bilmiyorum.
2: Nasıl? Nerede?
0: Valla anlamadım. Ali gece de gelmemiş.

0: Meryem?
1: Uyumuş kalmışım.
0: Dur gülüm, nerede?
1: Ay kimse uyanmadan gideceğim. Sen burada kaldığımı duyarlarsa. Babam, çoluk, çocuk.
0: Ya kötü bir şey yapmadık, dur. Meryem.

0: Telaş etme Meryem, daha sabahın körü kimse uyanmamıştır.
1: Ya Feride, koca yana, herkes biliyor Samim.
0: Neyi biliyorum Elia? El ele sabaha kadar uyuduk. He? İlk defa güneşi beraber doğurduk. Ne var bunda?
1: Yok yok yok, ben gideceğim, ben gitmem lazım.
0: Melia.
1: Bak bir sorarsa sabah uyandım geldim ha.
2: Abla.
3: Abla günaydın.
2: Hayırdır abla, ne işin var karşıda?
3: Hiç. Oda boştu. Yan yana oturdum.
0: Ali Çoğut, dün akşam Taceddin'i aradı da illa diyor bu tapuda yanında ol falan.
4: Tamam tamam.
0: Ben gidip geleceğim ha oğlum. Bak nakliyeciler falan gelecek. Çocuklar da sana emanet bak.
4: Tamam abi tamam.
0: İyi günler Melia.
3: İyi günler Sami. Feride.
2: Siz ne yapıyorsunuz sabah sabah?
4: Hiç, para topluyoruz.
5: Ha, herkes elinde ne var ne yoksa koyacak ortaya ablam, ev için. Tamam gülüm, biz de varız. Yeterince para toplarsak ablam biz buralardan bile ev buluruz. Ya buluruz tabii, gidelim artık alt sokak.
2: Olur, üst sokak olur, bulacağız yani.
3: İnşallah ablam, inşallah.
2: Kim Gülü?
3: Bilmiyorum.
4: Feride sen içeride bak istiyorsan biz de para meselesini konuşalım.
3: İyi.
4: Hadi.
2: Vallahi arayana bilmemek de buna mahsus. Ha sorayım Feride, sen kim aradı bilmiyorum. Kimle konuştun bilmiyorum. Kime alo dedim bilmiyorum.
4: Bana da oluyor. Numara tanıdık olmayınca.
2: Bırak Allah aşkına, bırak ya.
3: Halimciğim ne oldu sabah sabah?
6: Feride sahile gel.
3: Şimdi mi?
6: He. Bir çay içelim. Tamam.
3: Tamam.

0: Aziz Bey.
1: Heh.
0: Hüviyeti aldım, tamamdır.
1: Ver bakayım. Heh.
2: Doğru Taci'nin evine. Bu iş bir saate bitiyor oğlum.
3: Aziz abi, emin misin?
2: Valla emin misin diyor ya. Bu iş bitti. Dünyanın kralı gelse durduramaz. Volkan, hadi oğlum.
4: Emredersiniz efendim.
5: Ali, bak bu bizim catering parasıdır. İki yemek daha alacağımız var. Sen onu da hesapla, tamam?
6: Tamam yenge.
7: Bu da benim maaşım. Çok fazla bir şey yok ama.
5: Olduğu kadar Yiğit'cim.
8: Ali abi, bu da anketörlükten gelen para.
6: Tamam Ali.
8: Abla.
5: Ablacığım.
8: Şunu açar mısın?
5: Ya sen hele onu verme, o senin harçlığındır, tamam.
8: Ama niye, ben de vermek istiyorum.
5: Ama gerek yok bir tanem, sen daha küçüksün.
6: Mert de bu ailenin bir üyesi, yardımını kabul ediyoruz Mert, ver.
5: Ya kurban oldum sen, hiç merak etme, biz hiç ayrılmayacağız.
6: İşte bu da Mert'in parası. Gel sayalım bunları.
4: Taci Bey.
3: Günaydın.
4: Hazır mısınız?
9: Hazır kardeşim.
3: Buyurun.

0: kızın?
1: Halim. Ay, ablam nereye diyecek diye aklım çıktı vallahi Halim.
2: Vallahi ben de sabaha zor ettim her yerde. Sen benim elim kolum her şeyim olmuşsun. Ben artık sensiz nefes alamıyorum biliyor musun? Nasıl böyle oldu ben de anlamadım biliyor musun? Kim?
1: Yok Halimciğim.
2: Yine o Amerikalı değil mi? Bırakmıyor. Neyse bir...
1: Halim.
2: Ver.
1: Halim.
2: Dur Allah aşkına. Alo. İyi günler, ben Talat. Feride ile görüşebilir miyim? Bak Talat kardeş, bundan böyle Ferde yok. Daha da Ferde'yi aradığını görmeyeceğim Allah aşkına.
1: Halimciğim ne yapıyorsun?
2: Ya arama sabah sabah. Allah Allah. Hadi, hadi bakayım, iyi günler. Hadi.
3: Bakın çok önemli bir şey söylemem lazım, acil. Ali...

0: anlayacak.
1: Ya anlarsa anlasın. Tarlattan mı korkacağım Allah aşkına? Tövbe estağfurullah.
0: Nedir durum?
2: İyi, bence fena değil.
0: İşe yarayacak mı?
2: Bence yarar. Yani bir süre daha böyle imece usulü devam edersek kırımın istediği gibi bey bulacağız.
0: İnşallah.
2: Çocuğunu düşünmeyen hain baba.
0: Ay Ali.
2: Hala bencil olduğumu düşünüyor musun?
0: Ya.
2: Doğsun her şeyi anlatacağım.
0: Ya?
2: Ne ya?

0: soul. Melia, al kızmış.
1: Hayırdır babam bu ne?
0: Mastikçiye götür.
1: Baba.
0: Ya zaten pehlivana verecektim ya. Ettiği kadarını evde kullanırlar.
1: Yok biz hallederiz onu. Sen bunu al.
0: Ya al götür.
1: Olmaz, koca yanan hakkıdır, sende kalsın.

0: Ya Savaş nerede? Niye aramadı hala?
1: Daireye girer girmez arayacak efendim.
0: Haydi. Talat nerede?
1: Bilmiyorum efendim. Çıkıp bakayım mı?
0: Bak gel. Bir yere kaybolmasın. Birazdan kutlama yapacağız.
1: Tamam efendim.

0: Banka cüzdanınız yanınızda mı Savaş Bey?
1: Yanımda, bütün evraklar da tamam.
2: Hadi hayırlısı. Bugün plan ne?
3: Bugün plan... Gidiyoruz, abisi tapu dairesini basıyoruz.
4: Furkan.
3: Tabii abi. Sonra da gidip bu adamı kaçırıyoruz.
4: Sonra?
3: Sonrasını düşünmedim ya.
4: Hayır, dün akşam bir mucize olmasını bekledik. Olmadı çünkü.
3: Olmadı.
4: Yani artık bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bitmiş.
3: Evet.
5: Çocuklar, senin abiden haber var mı?
3: Yok, bekliyoruz.
5: Ya kusura bakmayın ya.
4: Niye?
5: Bizim yüzümüzden evinizden alıyorsunuz.
2: Ya Ayça.
4: Burası zaten sizin eviniz Şapşal.
5: Ya anladın sen işte.
3: Neyse. Gelin abi, hep beraber bizde kalalım.
5: Akşamdan beri kendimi çok kötü hissediyorum.
2: Ya senin bir suçun yok.
4: E kimsenin bir suçu yok. Biz zaten oraya geçici olarak taşındık. Eğer Taci abi olmasaydı en baştan sokakta kalmıştık Ayça.
6: Önünüzde bir kişi var. Daha sonra sizi alacaklar.
7: Tamam kardeşim.
8: Alo.
9: Aziz Bey.
6: Sıra bize geldi.
9: Birazdan işimiz biter.
8: Aferin. Bak hele. Telefonu kapatma. Elinde
9: açık dursun. Her şey yok.
8: Olduğu gibi dinleyeceğim.
6: Tamam Aziz Bey.
8: Hadi bakalım oğlum.
6: Aziz Bey.
8: Ha Volkan'ım.
6: Talat Bey şirketten ayrılmış efendim.
8: Ne demek ayrılmış? Nereye gitmiş?
6: Bilmiyorum efendim. Telefon cevap vermiyor.

0: bak şimdi.
1: Feride.
2: Talat.
1: Ya, ulan Tevge, ulan Tevge.
2: Halim kurban olayım, sinirini bozma Halim.
3: Ya sen ne istiyorsun kardeşim Feride'den?
1: Önemli bir şey söylemek için geldim.
3: Tövbe.
4: Meyya ne var, ne oldu?
5: Yok bir şey baba.
4: Nakliyeciler mi geldi?
5: Yok onlar değil de.
4: Meyya kim?
5: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
3: Feride sen içeri gir.
1: Girme, beni dinle Feride.
3: Ya ne dinleyecek kardeşim, ne dinleyecek?
1: Alıcı Aziz abi.
2: Ne?
3: Kim?
1: Samim Bey'in evini Aziz abi alıyor.
2: Talatçım, Talat bir kez daha söyler misin?
1: Savaş Bey Aziz abinin adamı. Samim Bey'i sokakta bırakmak için tezgah düzenledi. Evi Aziz abi alıyor.
2: Ne?
3: Hay Samim babam, hay Allah'ım ya Rabbim ya.
6: Savaş, her şey yolunda mı?
7: Evet efendim, birazdan içeri giriyoruz.
6: Az kaldı, az. Volkan, şampanyayı hazır et oğlum.
7: Hazır efendim.
6: Hadi aslan.
4: Kim? Halim arıyor ya. Abi ne ettin diyecek, beni arar mı?
3: Yok anam babam, açmıyor, açmıyor.
2: Nasıl açmaz Halim, bir kurban olayım bir daha dene hadi.
1: İmza atılmış mı?
2: Bilmiyorum ki.
8: Feride ne oluyor Gülüm?
2: Ablam sorma, evi Aziz Bey alıyormuş.
8: Ne diyorsun sen Feride?
3: Hadi yürüyün, gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz.
8: Halim nereye gidiyoruz?
3: Tapu dairesine.
2: Daire mi?
3: Daire yürü.
2: Ablam hadi.

0: 上山できやしたね。
1: Savaş Bey, buyurun. Sıra sizin.
2: Tamam.
3: Girebiliriz.
4: Ne diyorsun Sami?
5: Valla at ciğerim şu imzayı bitirelim şu işi hadi.
6: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: Çabuk Halim, çabuk bas gaza.
1: Ya basıyorum ablacığım, basıyorum.
0: Halimciğim, daha çok yolumuz var mı?
1: Yok Feride, geldik artık, geldik, yettik işte.
0: Halim hadi yetiş, kurban olayım hadi.
1: Yetiştim ablacığım, yetiştim. Bekle sen bana, bekle, vermeyeceğiz vermeyeceğiz. Yürü oğlum, yürü lan.
0: Tamam. Ne tamam?

0: Kardeşim nerede kaldı bu müdür?
1: Aşağı indi, geliyor.
0: Tamam, bekliyoruz.
2: İmza atacak. Müdür yok. Adamın keyfini bekliyoruz. Savaş, git bul şu adamı, getir. Başlatma müdürüne. Savaş!
3: Aziz Bey, sakin olun, sesiniz duyulacak.
2: Savaş!
4: Allah! Nereye? Adamı kaçıracaktık, ev işi bugün de yatacaktı bak.
5: Furkan, biz eşkıya mıyız?
4: Değiliz işte. Değiliz, o yüzden geçmiş olsun. Hadi.
5: Furkan.
4: Hadi abi.
5: Daha ne olacak şimdi ya? Ne olacak? Başladığımız yere geri döneceğiz.
4: Babamın evinden de böyle atılmıştık.
5: Evet. Ama şimdi yalnız değiliz. Dayım var, Melih ablalar, Ali abi. Siz. Sırtımız yere gelmez. Hadi.
6: Kusura bakmayın, beklettim. Evrak tamam değil mi?
0: Tamam müdür bey. Her şey tamam. Kontrol de edildi. Yalnız biraz çabuk olursanız acelem var. Şu işi hızlandırabilirsek.
6: Tamam. Buyurun, imzalayabilirsiniz.
2: Aç şu imzayı. Atın.

0: gitmişler. Kesin satıldı.
1: Ya durun, acele etmeyin. Bulacağız, bulacağız.
0: Bir ara şunu bir daha.
2: Bakar mısınız? Buraya iki kişi gelecek Demirgan'da bir ev satışı için.
0: Üç. Bir de Taci var ya.
3: Müdürün odasında. İleride sağda.
1: Allah. Yürü. Abi basma. Meryem.
4: Samim. Evi bu değil ha.
0: Aziz alıyor.
1: Ne?
0: Evet abim. Bu adam göstermelik. Talat.
4: Söyle ne olursun.
1: Talat Bey? Ne Talat Bey? Yalan mı?
5: Beyefendi bakın.
1: Bunların hepsi Aziz abinin kumpası. Evi sizi sokakta bırakmak için alıyorlar.
5: Aziz mi?
1: Evet.
6: Ulan lan kör. Ulan lan kör. Lan.
7: Attı imzayı. İmzayı attı. Attı imzayı attı. Attı.
5: Beyefendi bir dakika. İmza atıldı mı? Atıldı. Geri dönüşü de yok. Ver kardeşim evra. Ver.
8: Vermiyorum.
5: Bırak şunu, ev satıldı.
8: Öyle mi?
7: Taci.
8: Bir dakika Samim. Satmıyorum kardeşim.
0: Feride, ablam inanamıyorum.
5: Ama Taci Bey, olur mu öyle şey?
8: Olur.
7: Ya tamam, sen ne yüzle konuşuyorsun daha ya? Yeter, git patronunla konuş.
5: Müdür Bey, iftira atıyorlar, ortada kumpas falan yok.
1: Yok, inanma anam babam, inanma kardeşim. Taci abi, sen satmıyorum dedin mi?
8: Dedim.
1: O kadar mesele kapamıştır, hadi babacığım, hadi.
9: Olduracağım lan seni!
10: Bey.
9: Sakin ol.
10: Getir lan atı buraya.
9: Aziz Bey sakin.
10: Getir, öldüreceğim.
9: Aziz Bey.
10: Nankör.
9: Aziz Bey.
7: Vallahi Savaş Bey, madem ki ev sahibi kandırıldım diyor, imza işlemi de tamamlanmadı. O zaman satışı iptal edeceğiz.
1: İptal mi?
7: Evet. Hayırlı olsun kardeşim.
0: Müdür Bey sağ olun valla.
5: Sami. Müdür Bey parayı aldılar.
8: Kuruşuna kadar geri verilecek kardeşim.
5: Bakın müdür bey.
1: Kardeş uzatma. Tamam bak müdür bey ne diyor, işlem tamam. Artık ev bizim değil mi Sami abi?
8: Bizim abi.
0: Gitmiyorsun ha Sami?
8: Gitmiyoruz Meryem.

0: Alıp başımızı gideceğiz.
1: Nereye gideceğiz ya?
2: Ya şöyle açıklık, ferah bir yer.
0: Şehirden uzak. Senle ben ikimiz masamızı kuracağız. Güneş batıracağız. Senle ikimiz.
1: Sami'yim.
0: Akşama döneceğiz ya. Bak bana itiraz etme. Evde çoluktu çocuktu yüzünü gören cennettik. Amali.
1: İyi.
0: İyi.
1: İyi tamam gideceğiz yani.
0: Gideceğiz Melih.
3: Polo Eskiköy.
4: Ya park da mark da olmuyor Feride. Yani sizinkiler bir gezenti. Her yerden çıkıyorlar.
3: Halim peki ben nasıl izin alacağım?
4: Yani sabah gidip akşam döneceğiz. Farz et ki İstanbul'dayız.
3: Halim.
4: Buralarda olmuyor Feride, olmaz. Ha gidelim söyleyelim dersen.
3: Yok daha değil.
4: O zaman yani kaçak buluşacaksak biraz uzaklarda buluşalım Feride. Bak zaten Gülendam ablamın çenesi durmuyor. Melih ablam başladı gözleri belertmeye. Buralarda görürlerse anlayacaklar.
3: Ay anlarlarsa ben mahvolurum.
4: Yani. He? Gel uzaklarda bir yerlerde buluşalım. Polonez köyü. Vallahi bak çok uzak değil Ferde. He?

0: Yavaş yavaş yavaş yavaş. Kızımız var orada, kızımız, dikkat et.
1: Yarın öğreneceğiz onu.
0: Ne?
1: Cinsiyetini. Yarın doktora gideceğiz ya.
0: Yavrucuğum, kız o, ben biliyorum, bana sor.
1: Allah Allah.
0: Var mısın iddiaya?
1: Ay saçmalama.
0: Nesine?
1: Bilmiyorum nesine.
0: Tamam, kaybeden kazananı yemeğe götürecek. Ya da daha büyük bir şey, seyahat, ne istersen.
1: Ay Ali.
0: Ya her şartta sen kazanıyorsun.
1: Sana pahalıya patlayacak.
0: Patlamaz abi. Ben hazırım.
1: Vallahi delisin sen.
0: Var mısın?
1: İyi, varım, tamam.
0: Görüşeceğiz.
1: Görüşeceğiz, tamam.
0: Ne? Ha kızım benim. Bak kız ha, ben biliyorum, sen bana sor ya, o kız.
2: Hadi iyi akşamlar.
3: Melih. Bak. Peri kızına sakın bir şey söyleme ha. Canımız ciğerimiz ama malum Cenez.
2: He. Peri kızını bul da bir şey söyle.
3: Ne?
2: Anacığım vallahi Halim bırakacak dedi ama tapudan beri kayıptır yani, yok.
3: Gelir ya, gelir. Zaten Halim yanındaysa merak etme.
2: Bir acayip oldu o Samim. Böyle sessiz telefonlar, göz devirip pelpeli bakmalar falan.
3: Cık. Aşık olmasın?
2: Bence aşık. Ama işte kime aşık?
3: Bu uğursuzun yeğeni.
2: Telat. Yok, onu beğenmiyor.
3: Ya kime?
2: Artık bilmiyorum. Bir şeyler karıştırıyor ama.
3: Karıştırmaz ya. Aşık olsa sana söylemez mi zaten? Hadi sen git hazırlan. Yarın sabah erkenden yola çıkacaksın.
2: İyi, hadi iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar Melih.
1: Abla. Ablacığım.
4: Ver.
3: Ne yapıyorsunuz bakayım aslanlar?
5: Eve dönüşümüzü kutluyorlar.
1: Evet dayı, tam ümidi kesmiştik.
3: Yok ya. Elin adamını uyutmuşsunuz ha, duydum.
6: O Furkan abinin fikriydi.
1: Can.
6: Bütün dediklerini yaptı. Ev satılmadı. Melih abadan da ayrılmadık.
3: Ayrılmadınız mı? Al benim oğlum benim. Can canım. Ayrılmayacağız zaten. Gelin bakayım. Daha da hiç ayrılmayacağız. Ha canım, ciğerim bunlar. Benim canım, ciğerim. Duydunuz mu beni? Ha?
0: Abi nereye ayrılık?
3: Ya bir şey yok ya, Melih'e ile gidip biraz kafa dinleyeceğiz Alçuk.
0: Baş başa.
3: Ne var baş başa?
0: İyi gidin abi tabii. Dün zaten boş odada kalmışsınız.
3: Oğlum uyuduk uyuduk, tamam, kızın üstüne varmayın.
0: Yok, ne varacağım abi, olur mu öyle şey?
3: Otel sana emanet ha.
0: Ne otel?

0: mi?
1: Yok abi, olmaz, bugün büyük gün.
0: Ne var bugün?
1: Çocuğun cinsiyeti belli olacak, kız mı olacak erkek mi olacak.
0: Yarın gidin.
1: Yok, yarın olmaz, Seyhan beni keser abi. Kız bir aydır bugünü bekliyor.
0: Oğlum ya kız olacak ya erkek olacak zaten.
1: Kız olacak da Seyhan'la iddiaya girdik.
0: Vay Allah'ım ya.
1: Abi yok, imkanı yok. Vallahi bugün bana hiç bulaşma, ben çaya bakıyorum zaten.
2: Alo.
3: Ay Sami'm, sanki günler torbaya girmiş gibi. Bizimkiler doktora gidiyormuş ha.
2: Ya öyleymiş bu. Ali çok söyledi şimdi.
3: Seyhan da tutturdu işte. Abla illa sen de gel falan.
0: Bizim seyahat ne olacak?
3: Seyahat yani, doğru diyorsun da Sami'm, bu da sonuçta kardeştir yani. İlla ablasının yanında istiyor. Şimdi gelmem desen kalbi kırılacak.
0: Melia.
3: Sami'm. Bir gün idare etsek. He? Hayır, bir öğrensek şu bebek sağlıklıdır. Artık ondan sonra ziv ziv gezeriz.
0: İyi tamam, öyle olsun ya.
3: İyi tamam o zaman. Çok teşekkür ederim. Bir ikincisi ben de hazırlığımı artık yarın yapacağım. Ondan sonra sen beni çağır. Hop de ben oradayım.
0: Tamam.

0: bak bak bak. Bak yengemin eltisi. Adana'dan Polonezköy'e geliyor. Geldim demiyor, bana boy boy fotoğraf yolluyor ya.
1: Sen başlattın. Bütün sülaleye boy boy Mustafa Keser fotoğraflarını yollarsa ben olur.
2: Halim, yeter Gülendam. Akşamdan beri olanı yedim bitirdim.
0: Ya ablacığım, beni de götürsün ya.
1: Götürmeyeceğim.
0: Halim.
1: Olmaz.
0: Ya bak vallahi bir fotoğraf çekineyim, geri döneceğim ya.
1: Ablam ısrar etme Allah aşkına, tamam gitmeyeceğiz. Oğlum bitti, bu kadar bu kadar.
2: Kızım, ne işi var Halim'in Polonezköy'de? Bütün gün çalışıyor. Bırak, yazık.
0: Vallahi bir gittiğini duyarsam var ya.
1: Ablacığım üstüme gelme Allah aşkına, içimi tükettim, Kur'an çarpsın ya. İçimi kıydım vallahi billahi ya.
3: Alişo, bugün doktor kaçta?
4: Öğlen abi.
5: Bence kız geliyor. Hı.
4: Hastanede abi.
6: Erkek olacak.
3: Bence de.
4: Beyler ayıp oluyor ha.
3: Ya niye ya? Meydan muharebesine döndürdünüz ha işi.
6: Şeyhan abla, ben de gelebilir miyim?
5: Ay gel bir tanem.
3: Can can.
5: Sen abi gelsin, ablam da geliyor.
4: Ne? Yenge mi?
6: Hı.
4: Siz bugün beraber şey...
3: Yok, sayenizde.
4: Tamam o zaman sen de gel bak, madem yenge de geliyormuş.
6: Oley, dayım da geliyor.
3: Ya oğlum benim ne işim var doktorda ya?
5: Abi gel, sen de görmüş olursun.
6: Lütfen.
4: Gel abi, torununu göreceksin ya.
3: Torun değil lan, yeğen yeğen.
5: Sen mi abi?
3: İyi tamam, gelin o zaman ya.
6: Yaşasın.
3: Siz gidin, ben sonra gelirim tamam, benim önden bir işim var.
0: Ya gel işte.
5: Ablam ben şeye gideceğim.
0: Neye gideceğim?
5: Ya hastaneden arkadaşlarla buluşacağız biz.
0: Gülüm ne arkadaş bu Allah aşkına?
5: Ablam işte arkadaş yani. Kaç yıl çalıştık beraber, millet özlemiş.
0: E tamam, yarın bulur.
5: Abla.
0: Allah Allah, bir hastaneden arkadaş çıktı. Tutturdun hastaneden arkadaş, bir hastaneden Yahu öz be öz yeğenin. Daha doğmamış bir Sabi'den söz ediyorum sana bak.
5: Ay canım benim ya. Keşke kızı olsa.
0: Ay canım benim. E tamam işte, sana da onu diyorum. Gel görelim diyorum. Hayır diyorsun, kardeşim bebeğini görmeyeceğim. Gel babam gel.
5: Babam biz de şeyi konuşuyorduk.
0: Torundan bahsediyoruz babam, Sihan'ın evladından.
7: Ne oldu o delikanlı?
0: Kim?
7: Ya pehlivanın evini kurtardı. İstemeye gelen yok mu?
0: Telat.
7: Aferin. Mert çocukmuş.
0: Ama şimdi yiğidi öldür hakkını yeme babam. Bak o çocuk öyle bir çocuk çıktı değil mi Feride?
5: Öyle ablam.
7: O Azize de boşa güvenmişim. Beş para etmez.
0: Aman boşver Azize. Sen o Samim'in gururundan taviz vermeyen edasını bir görseydin.
7: Ya tamam, o maçlıkçıyı müdafaa etme bana. Yemeğin iyi. Haydi.

0: istemişsin.
1: Hayalım ya. Geç otur da şöyle, geç otur. Ben de diyorum bu geç kalmaz. Öğlen oldu, hayırdır, nereye kayboldu ya?
2: Buradayım abi, aşağıdaydım.
1: Ha, aferin. Sen nankör kedinin bir hikayesi var. Bilir misin?
2: Abi.
1: Şimdi bu kediyi böyle besliyorlar, büyütüyorlar. Ya böyle toraman bir şey oluyor böyle. Böyle samur tüyleri var, besili. Sonra ne yapıyor bilir misin?
2: Abi.
1: Geliyor, sahibini cırmıklıyor.
2: Gitmesem sokakta kalacaklardı.
1: Kalsın. Düşmanımı kurtarmak sana mı kaldı? Allah'ın işgüzarı. Ben sana ne dedim? Ha? Benim işime karışma dedim. Bu iş benim işim dedim. Sen ne yaptın? Beni sırtımdan bıçakladın.
2: Aziz abi.
1: Bundan böyle sana işmiş yok. Benim nankör kedilerle işim yok. Cırmıklıyor. Çık git. Terk et burayı. Git.

0: Feride hadi gülüm.
1: Ablam geldim, bir tek paltomu giyeceğim, hazırım.
2: Kız bu doktor yani, beklemez öyle.
1: Tamam ablam.
3: Feride?
2: Feride.
1: Ablam tamam, geliyorum.
2: Ya hadi.
1: Alo. Halimciğim, biz bir doktora gideceğiz şimdi.
3: Ne doktor Feride? Polonezköy?
1: Bugün çocuğun cinsiyeti belli olacakmış. Ablam da ant verdi illa geleceksin diye.
3: Peki o zaman doktordan sonra görüşecek miyiz?
1: Görüşeceğiz tabii halimciğim. Ben seni işim bitince ararım, tamam mı?
4: Hey ablam nerede kaldı?
0: Feride!
2: Yok ya, bu yavuklusuyla konuşuyor ya.
0: Kim? Kim olacak Feride? Bak ben kimsenin günahını almayı sevmiyorum Ali, sen de bunu biliyorsun. Ama vallahi bu sefer bu bir şeyler karıştırıyor.
4: Ha yok be abla. Feride!
2: Bak hala ya.
3: Yenge dur, ben bakarım, dur.
1: Geldim.
3: Nerede kaldın ya?
1: Telefon görüşmesi yaptım da.
0: Kim?
1: Gülüm, Şeyda özlemiş aramış yani. Kim olacak?
3: Hadi yenge, hadi geç kalıyoruz hadi.
0: Dur Sami.
3: Sonradan gelecek, bir işi varmış. Hadi. Hadi.
0: Hadi Altay Gemiz, hadi.
3: Feride hadi. Ne haber?
5: Hoş geldin ustam.
3: Hoş bulduk.
5: Çay çekeyim mi ustam?
3: Çek. Dur. Alo. İyi günler kardeşim. Ya ben bugün için bir rezervasyon yaptırmıştım. Halim Karataş. Onu iptal ediyoruz. Ben yarın için tekrar arayacağım sizi. Eyvallah, sağ olasın. Haydi. Bir de şey diyeceğim. Nasıl geliyoruz ya bu Polonez köyüne? Kavacık'tan geç, yarım saat sonra. Tamam, eyvallah. Oralarda da sorarız artık. Sağ olasın, iyi günler. Hadi bakalım. Gel ablam, gel. Hoş geldin. Ayaklanmışsın.
2: Vallahi çok sıkıldım evde Halim.
3: Buyur.
2: Sen nerede Cem Polonez köyünde?
3: Hiç. Yok bir şey.
2: Demin nasıl gidildiğini sordun.
3: Yok ya, o şey için, başka şey için önemli değil. Arkadaşlar.
2: Bak sürpriz yapacaksan.
3: Ya ne sürprizi ablam, Allah aşkına, ne işin var benim Polonez köyünde?
5: Hoş geldin abla.
2: Hoş bulduk.
3: Afiyet olsun.
2: Halim.
3: Ya ablacığım, Allah aşkına ısrar etme. Bak burada parklar var, yeşillikler var, bahçeler var. Onları çek, kartpostal çek. Sen nispet yapacaksın diye ben niye gideyim Polonez köyüne? Cumali, bana da bir çay çek Allah aşkına.
5: Çekeyim ustam.

0: Heh, Kamber geldi. Hayırdır sen?
1: Al bu parayı. Al, bir daha da benim karşıma çıkma.
0: Vallahi Allah için şanslı adamsın ha. Ben buralara yalnız başıma geldim. Ne yaptıysam dişimle tırnağımla yaptım. Senin arkandaysa bir ordu.
1: Öyle de kalacak Aziz. Bizi evle barkla dağıtamazsın oğlum. Ancak daha da kenetleniriz biz. Sen istediğini yap. İstediğini yap. Ardına da bakma. Biz ne parayla parçalanırız ne de başka şeyle. Biz aileyiz. Aile.

0: Alayım. Alayım. Alayım. Bahisleri açıyorum. Erkek olacak diyenler?
1: Ben.
0: Sen mi?
1: İyi.
0: Güzel. Yiğit. Furkan. Erkek.
2: Aa, sen de mi erkek diyorsun?
0: Ya ne diyeceğim ki? Tanımıyormuşsun gibi beni.
3: Allah'ım ya.
2: Bence kız olacak.
4: Bence de.
1: Yaz abicim, kızlar kız diyor, erkekler erkek diyor.
0: Aynen öyle.
1: Mertcan erkek.
0: Mertcan yazıyorum, tamam.
2: Daha iyi bizim için, daha çok kazanacağız.
0: Ha ya, hala kazanacağız diyor ya.
2: Birazdan belli olacak, fena bozum olacaksınız.
1: Bozum. Bozum oldum.
5: Hazır mıyız?
6: Doktor bey biraz daha beklesek.
7: Evet, gelecek var. Sen abi gelecek de onda.
8: Meryem abla, dayım nerede?
6: Gülüm gelecek şimdi.
2: Ablam 15 dakika oldu.
8: Ha, gelir şimdi.
5: He? Abi, kusura bakma.
2: Sami neredesin Sami?
5: Ya halledilecek bir iş vardı da ona baktım. Kızım sen iyi misin sen Sela?
8: İyiyim Sami abicim.
5: Ha, kusura bakmayın, beklettim doktor bey.
9: Hazırsak başlayalım.
5: Tabii tabii, buyurun buyurun, başlayın.
10: Evi aldılar. Bugün de torun belli olacak.
11: Ben size demedim mi Cabbar Bey, her şey yoluna girecek diye. Allah hayırlısıyla üç kızdan sonra bir de erkek torun nasip eder inşallah.
10: Pelivan var ya, doğrusu bir delikanlıya daha hayır demem. Kerata illa güreşeceğiz diye canımı çıkarıyor. İki erkek birbirlerini istedikleri gibi yenişirler.
11: Sağlıklı olsunlar da. Kıvırcık nerede?
10: Ablasıyla doktorda. O gelsin, senin torunu da alır gideriz.
12: Çaylar geldi. Amca kuşburnu.
10: Hanımın.
11: Teşekkür ederim.
10: Çay bana.
12: Yenge ağzının tadını biliyormuş amca. Afiyet olsun.
11: Sağ ol, teşekkür ederim.
8: Evet bu mu?
7: Evet Mert o.
8: Dayı nasıl anlıyorlar erkek mi kız mı olduğunu?
5: Oğlum şeyden anlıyorlar şey...
6: Sen gelsene yanımıza.
5: Yok Meryem, burası iyi böyle. Bir rahatsızlık olmaz. Tamam.
9: Evet, cinsiyete bakıyoruz.
2: Heh. Hadi bismillah.
6: Ay.
5: Ne oldu Meryem?
6: Tam erkek çıktı.
8: Gerçekten mi?
6: Gerçekten kocama.
2: Ablam nereden gördün, kurban olayım.
1: Maşallah maşallah.
2: Seyhan'ım bu ne?
13: Ay abla ben ne bileyim?
9: Doktor bey. Bebeğin göbek kordonu. Bazen karışıklığa sebep olabiliyor.
8: Erkek değil mi?
7: Kız, biliyordum bu kız kız.
13: Üf, doktor bey.
9: Bakayım.
6: Bak canım.
0: Furkan, Yiğit, Mertcan erkek. Ali abi. Eda, Ayça kız.
2: Tamam da nereye götürüyorsunuz bizi sonuçta?
0: Nereye götürüyoruz sizi sonuçta? Biz maça gidiyoruz, canınız isterse geliyorsunuz.
2: Allah Allah.
0: Aynen öyle. Arasana.
5: Ara ara.
2: Daha çıkmamışlardır.
0: Ya hadi hadi hadi, ara ara.

0: Nasıl açmıyor? Niye açmıyor ya?
1: Açmıyor.
2: Yok. Göstermiyor.
1: Nasıl göstermiyor?
2: Bakın sırtını döndü.
3: Döndüremiyor muyuz?
1: Döndü mü? Ben bir şey hissettim sanki.
3: Ay hadi be Allah'ım, ne olur ya.
2: Yok, maalesef göremiyorum.
4: Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Gene daha bir ay bekleyeceğiz. O kadar da iddiaya girdik.
5: Göstermedi ha kerata.
4: Yok abi göstermez. Mahalle gidersek tabii. Bu da kız gururu var. Saklanıyor tabii.
5: Ben sana dedim ben gelmeyeyim diye.
3: Sami olur mu öyle şey ya? Hay bırak şeyini göstermesin. Yani sağlıklı olsun da.
1: E tabii öyle.
3: Sen aradın mı?
4: Kimi?
3: Telat'ı. Arayacağım diyordun. Bir sağ ol diyeceğim diyordun.
4: E tabi arayıp teşekkür etmek lazım Telat'ı.
5: Peri kızı var mı sende bunun numarası? Ben bir arayayım sahiden ya.
1: Olacak da abi.
5: Mesaj geldi ya.
1: Alayım abi.
5: Dur bir dakika.
1: Abi alayım.
3: Şerifleri de yavaş ya.
1: Bana müsaade.
3: Nereye gülüyor?
1: Arkadaşlarla buluşacağız ya biz bugün abla.
3: Buraya gelselerdi abla.
1: Yok gülüm, onlar beni bekliyor. Abim bu da numara, bak sen. Hadi hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.
4: Kaç?
5: Talat, ha ben Samim ya. Nasılsın? Ya dün o hengamede sana bir teşekkür edemedik bak. Vallahi büyük kardeşlik yaptın ha bak.
3: Hepimiz teşekkür ediyoruz.
5: Ha, bak yengeni duyuyor musun? Teşekkür ediyor sana. Ha. Bu aziz bir arıza falan çıkarmadı değil mi? Nasıl sayılmaz? Vay alçak bak.
4: Ne oldu?
5: Sen neredesin şimdi? Ya tamam ben geleceğim, sen neredesin? Ya kardeşim itiraz etme, geliyorum ben ya. Tamam. Tamam.
3: Sami.
5: Çocuğu işten kovmuş ya.
3: Ne?
4: Ne yapacaksın?
5: Ne yapacağım, gideceğim çocuğu alacağız. Misafir edeceğiz Aliç. Bizim yüzümüzden delikanlı işinden gücünden oldu.
4: Geleyim mi?
5: Yok gelme, sen karnının yanında kal.
3: Alo. Saime teyze, ha merhaba.
6: Meliha Hanım, merak ettik. Samim Beylere gözün aydına gelecektik. Halim doktora gidecekler dedi.
7: Sor bakayım cinsiyeti neymiş.
6: Ne oldu, belli oldu mu?
3: He yok, daha göstermedi. Artık başka sefere Saime teyze.
4: Abi mahallede bilmeyen kaldı mı?
5: Bilmiyorum abicim.
3: Tamam Saime teyze, artık gösterince ben arayıp müjdeyi vereceğim. Aa. İyi oldu hadi.
1: Ablam Saime teyze nereden biliyor?
3: Vallahi Halim'den öğrendim dedi ama.
5: Ya doktoru biz sabah öğrendik. Melia. Halim'e kim söylemiş?
3: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
1: Ablam anlayacak ha Halim. Yani ben arkadaş mı arkadaş diyorum ama yok, cin gibi kadın. Yani eli kulağında.
8: Ya yarın bir uzaklaşalım da kafamızı toplarız. Yani bu böyle böyle yalanla dolanla olmayacak Feride.
1: Ha olmaz vallahi.
8: Ya bence iki tane yol var. Birincisi gidip açık açık konuşalım Feride.
1: Hayır, nasıl konuşalım, gözünü seveyim. Şöyle bir gözünün önüne getirsene. Öyle olmuyor, böyle de olmuyor. Biz resmen ateşle oynuyoruz Halim.
8: Oynayacağız. Yangınsa yangın, ateşse ateş be. Yanana kadar da gideceğiz Feride.
9: Kız çocuk doğuruyor. Bizimki sap gibi bir başına. Hani bebek olmuş da kız mı erkek mi onun tasasına düşmüşler.
7: Düşmüşler ama vallahi öğrenememişler.
9: Göstermemiş kızım.
7: Allah'ım.

0: Engelcim göstermemiş ne demek ya? Çocuk parmağıyla mı gösterecek Allah aşkına ya? Yani şapa attın mı kabarıyorsa erkek yayılıyorsa kız.
1: Gülendam.
0: Acaba kelle mi ayırsak?
1: Hayda.
2: Kızım isteseler yaparlar. Alemin işine karışma.
0: Ya yengeciğim bunlar iyice İstanbullu olmuşlar. Yok doktor söyleyecek de çocuk parmakla gösterecek de Allah aşkına yani benim anam salak mı senin nenen akılsız mı yani ha? Bir kere şaşmış mı bu usuller sen bana söyle bakayım.
1: Ya şaşmaz. Onlar eski usuller.
0: Öyle canım öyle. Şimdi kalk bakayım.
1: Nereye kız?
0: Vallahi hava güzel, güneş açtı. Karnımız da acıktı. Biz bu işi 2 dakikada çözeriz. Bak bak bak. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Allah Allah. Hadi canım benim. Hadi.
3: Masum sürü halinde geliyor.
4: Beğendin mi Pelvan?
5: Hiç bu kadar çok balık görmemiştim.
6: Ay ne güzel şeyler yapmışlar çocuklar için. Her gün bir yere gitsek bitiremeyiz.
4: Gezeceğiz diyordun ya İkbal Hanım. Ne o? Yoksa şikayet mi ediyorsun?
6: Yok şikayet eder miyim hiç? Bayıldım Cabbar Bey, bayıldım.
4: Ne var? Ya şöyle doğru dürüst baksaydım hele. Erkek değil mi emin misin?
3: Bilmiyorum sırtını döndü.
4: Allah Allah. Ya şunlara bak.
3: Ay Halim ya burası harika bir yer. Baksana şu balıklara.
4: Daha da uzaklarda alışveriş merkezi yoktu Ferde. Herhalde sizinkilerin de eli kolu buraya ulaşmaz.
3: Yok yok erişmez merak etme.
4: İşte balıklar var, yeşillik var, sular var. Bakıp bakıp eğleneceğiz artık. Ne oldu? Kim be? Nerede?
3: Halim kimse değil. Baksana ne yazıyor. Siz de dalabilirsiniz.
4: Aman be Ferde. Tövbe tövbe.
3: Ay düşünsene burada daldığını.
4: Yok vallahi ben kafam bile sokamam söyleyeyim be.
3: Zaten sen değil ki Halimciğim ben dalacağım.
4: Yapma Ferde ya.
3: Ay ne olursun Halim hadi. Ne olursun.
4: Ferde yapma.
3: Hadi hadi ne olur.

0: Anlat oğlum bak, o da hazır. Öyle ağam şahım değil ama idare ederiz.
1: Bak gülüm, bizler de zaten buradayız. Bir sıkıntıdır, bir rahatsızlıktır olursa.
0: Sakın, çekinme yok.
2: Ya Sami abi çok sağ olun da ben kalmasam Aziz abi ayıp olmasın.
0: Oğlum bir gece kalacaksın, ne yapacaksın, sokakta mı yatacaksın?
1: Ya gülüm, Telaş sen bize ne kadar çok yardım ettin, onun lafı mı olur ya?
0: Bir gece misafirimiz olacağız. Çıp çıp çıp.
2: Mene Hanım.
1: Hatta.
2: Gülendam Hanım geldi, aşağıda sizi bekliyor.
1: Gülendam.
0: Ha, benim ilacım geldi. Hadi Telaş.
3: Bu kim? Ne bileyim ben kızım?
1: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Melih Hanım. Samim Bey, gözünüz aydın, ev işi hallolmuş.
0: Sağ olun, sağ olun ya. Kardeşim sayesinde, Talat kardeşim sağ olsun.
4: Emlakçı mısınız?
2: Ha, yok, alıcıyı tanıyordum.
4: Ha, çok güzel.
0: Ha, Talat, gel kardeşim bir şeyler yiyelim acı.
1: Sayma Hanım, buyurun.
3: Vallahi gülüm bana hiç sorma, bu deli kız tutturdu gidelim diye.
4: Ateş yakacağız.
1: Ateş mi yakacağız?
3: Çocuğun cinsiyeti diyor.
4: Akşam şapa atacağız, artık sapıdır çöpüdür her şey çıkacak.
1: Vallahi Gülen de amcım, şimdi bizim Seyhan böyle şeylerden hiç hoşlanmaz biliyor musun?
4: Gelmesin o zaman.
1: Nasıl gelmesin?
4: Ne zaman gidecek doktora?
1: Doktora biraz sonra gidecek.
4: Sen bir ay önceden müjdeyi ver.
3: Bak.
1: Vallahi bir zararı da olmaz şöyle bir düşününce.
4: Oldu o zaman bu iş.
5: Furkan ne oldu bahis paraları?
6: Evet, daha cinsiyeti belli olmadı.
5: Olmadı, bende paralar bir ay devretti işte.
6: Furkan versene paraları.
5: Ya abisi bir gün belli olmayacak mı ya? Allah Allah.
6: Seyhan abla.
7: Ne haber Eda?
6: İyiyiz. Doktordan mı?
5: Yok. Şap aldık.
6: Şap mı?
5: Akşam ateş yakıyoruz. O ne ki ya?
8: Gülendam ablandan inciler. Kabarırsa erkek, sönerse kız.
5: Hey, kabarırsa erkek. Tam mantıklı. Evet.
2: Doğru.
6: Siz ciddi misiniz? Ya işte ıkmak ettik ama yapacağız herhalde. Akşama tören var.
5: Tören var. İyi. Vallahi gelirim ben de.
8: Sen de gel Furkan. Bir sen eksiksin. Gel oğlum. Hadi ben dükkanım. Yiğit hadi çalışacağız. Hadi.
6: Hadi Eda. Hadi.
9: Akşam.
6: Haydi çocuklar.
5: Hayal bana laf mı soktun?
0: Ateş yakılacak, şap atılacak ha?
1: Öyle işte, adetmiş öyle.
0: Ya bu Gülendam'ın ipiyle kuyuya inilmez şiirim. Yangın çıkacak, ateş yakacak. Çocuğun narına biz de yanacağız orada.
1: Yok gülüm ya, olur mu öyle bir şey? Ben orada olacağım. Hay bakarsın öğreniriz yani. Fena mı olur?
0: Şunlara bir bak bakalım.
1: Ay. Şimdi tam böyle bakınca buradan hepsi çok güzel.
0: Yok yok, seç bir tane hadi, naz yapma.
1: Dur bakayım. Bak bu güzel.
0: Polonezköy.
1: Hem yakın hem güzel.
0: Gideceğiz Melia.
5: Ferda. Ferda. İyisin mi?
2: Hay Allah.
5: Çok, çok güzel, çok güzel de. Korkuyor mu? Çok güzel, çok güzel.
2: Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Tövbe estağfurullah.
5: Ferda. Allah aşkına olaya bak. Aşağı duvarda.
2: Ferda, Ferda. Ferda. Hazır mısınız?
5: Çok özür dilerim.
2: Evet, çekiyorum.
5: Ferda.
2: Bir.
5: Aşağı duvarda.
2: İki, üç.
6: Ferda abla.
2: Buyurun.
6: Ferda abla.
10: Bak yamuk çıkmışsın pehlivan.
6: Ne yapayım, Ferda ablayı gördüm.
10: Ya, ne iş var Ferda'nın burada?
6: Bilmiyorum, akvaryumdaydı. Gel gidip bakalım.
5: Hadi mıstıkça, hadi örümcekman. Hadi git oğlum, gitsene lan.
10: Ya düzsüz düzsüz konuşma pehlivan.
6: Gerçekten gördüm.
7: Cabbar Bey, biraz şu tarafa doğru gidelim mi?
9: Zaten gelmiyorsunuz.
11: Git oğlum, git lan. Örümcek bak, gitsene.
12: Ya haydi.

0: ablacığım, bir şap profesörlüğün kalmıştı, o da oldu ha.
1: Ya o sevaptır Halim, Allah aşkına yani. Bak birinin dileği olur, öbürü seveniyle kavuşur. Biz bu yolların insanıyız yani.
0: Tövbe.
2: Gülendam, amma uğraştın sen de Halim'le ha.
1: Şoray kızımız orada mı?
2: Gülendam, onlar kardeş, kaç kere söyleyeceğim.
1: Ay ben de sana kaç kere söyleyeceğim yenge. Kaç kere acaba?
0: Ne diyeyim, ne diyeyim?
1: Karadır kaşların, ferman yazdırır.
2: Bu dert beni diyar, diyar gezdirir.
3: Ya deli misiniz, divane misiniz? Şimdi koca doktor gitti bugün, ekranda bulamıyor da. Ondan sonra bu da şapından bulacağız ha.
4: Ne yapalım canımca, şansımızı deneyeceğiz.
5: Abi ben gitseydim.
3: Yok ya, otur ya Talat, ne yapacaksın otelde tek başına? Yiğit, Eda, Talat abinizle ilgilenin ha.
5: Merhaba.
6: Merhaba, ben Eda.
5: Biliyorum dayı senden çok bahsetti. Hı. Ailenin matematik canavarıymışsın.
6: Yok canım, o eskidendi.
5: Niye?
6: Şimdi çok fazla çalışamıyorum.
5: Zaman mı yok?
6: Zamandan çok imkan galiba.